0: kasan, onları açan ürünlerin ihtiva eden bitkiler var, özler var. Fakat burada handikap şurada. Siz o dozları ayarlayamıyorsunuz. Bazen böyle çok fazla miktarda o bitkisel ürünleri buruna çektiğinizde burun içindeki mukozada yanıklar, aşırı kasılmaya bağlı yapışıklıklar ortaya çıkabiliyor. Hakikaten
1: Bu da
0: burun,
1: ayrı bir müdahale sebebi mi
0: tabii
1: oluyor?
0: ki burnu, siz işte acı kavun çektim mesela, en
1: En
0: sık
1: çık
0: sık
1: çok ha.
0: kullanılan bu acı kavun
1: Demek istemedim.
0: dediğimiz yabani bir bitkidir. Küçük, cevizden biraz büyük veya ceviz büyüklüğünde kavuna benzeyen bitki. Halk arasında da acı kavun olarak bilinir. Bunun özütünde hakikaten burun içindeki mukozayı yakan ve kasan bir madde var. Bunu burunda çektiğinizde hakikaten sinüs kanallarını falan açtığı için içeride iltihap varsa boşaltıyor. Fakat
1: Fazla
0: bunun
1: olursa.
0: dozunu ayarlayamıyorsunuz. Hani herhangi bir standardı olmadığı için kişiden kişiye de o mukozanın dayanıklılığı, direnci farklı. Bu sefer bu ilacı, bu bitkiyi çekip burnu yakarak bize gelenler de oluyor yani. Tamam, sinüsleri boşalıyor ama bu sefer o sinüs kanalları yapışıyor. Çok aşırı, bitkinin yaptığı aşırı yakmadan dolayı.
1: Dolayısıyla bu da ayrı bir müdahale
0: Tabii
1: sebebi
0: ki, tabii ki.
1: oluyor. Burada yine biz doktorun araştırma yapılmış üzerine
0: Evet,
1: çalışmaları
0: o
1: olan ve
0: zaten
1: dozu belli
0: ilaçlar
1: ürünlerini.
0: da standardize edilmiş. Birçoğu bitki özütlerinden hazırlanan, temelde bitkilerin ihtiva ettiği ürünlerden hazırlanan preparatlar.
1: Dolayısıyla dediğim gibi doktorun
0: Evet.
1: gözetiminde ürünleri kullanmak lazım. Çok bu mevsimde çok sorulan sorular. İşte saçım ıslak, dışarı çıktım, sinüzit oldum. Banyo yaptım, dışarı çıktım, vücudum sıcaktı, hasta oldum. Ya da işte soğuk bir şey yedim, hasta oldum. Bunların sinüzitle ya da üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla bir alakası var mı?
0: Var tabii ki. Bu, şöyle söyleyeyim, bu hani ne dedik, bu sinüzitlerin sebebi burun tıkanıklığı. Burun, şimdi siz soğuk etkisiyle vücudun en hassas bölgesi, işte burun içindeki mukozanın, konkaların ani şişmesi, ödemlenmesiyle sinüs kanallarını kapatıyorsunuz. Erken dönemde baş ağrısı oluyor. Sinüzit olmadan, sinüsün kanalı kapandığı zaman da ciddi bir baş ağrısı ortaya çıkabiliyor. Ama bu tıkanıklık sürekli devam ederse sinüzite çeviriyor. Yani bu
1: Dolayısıyla bu baş ağrısını aslında bir alarm gibi görmek
0: alarm gibi.
1: lazım.
0: Tabii ki siz saçınız ıslak, işte sokağa çıktınız, kurutmadınız. Bir de vücudunuz bu konuda hassas ise ne oluyor? O soğuğun etkisiyle, yani ani vücuttaki termal değişiklikler, ısı değişiklikleriyle burun içindeki mukozada ani ödem oluşuyor. Şişlik oluşuyor. Üst solunum yolunda şişlik oluşuyor ve bu mukozanın bakterilere, virüslere olan direnci düşüyor. Dolayısıyla daha kolay
1: Hasta
0: hasta
1: oluyorsunuz.
0: oluyorsunuz.
1: Şimdi son isterseniz birkaç dakikayı da koruyucu hekimlik anlamında yapmamız gerekenleri ayıralım. Burnumuzu açık tutmak gerektiğinden
0: Evet.
1: bahsettik. Bunun dışında hava soğuk, kapalı yerleri tercih ediyoruz ama bu konudaki önerileriniz ne
0: İşte
1: olur?
0: çok yakın temastan kaçınmak, işte tokalaşıp öpüşmek, yani tensel temastan
1: Özellikle
0: kaçınmak.
1: salgın
0: Evet,
1: dönemlerinde değil mi?
0: salgın dönemlerinde elle ağız temasını önlemek, eli sürekli yıkamak. Bizim hastanelerde de el işaretlerimiz vardır. Koridorlarda yapışıktır. Ellerinizi
1: Dikkatli.
0: el hijyenini sağlayarak enfeksiyon hastalıklarının %60-70'ini önleyebilirsiniz. Biz sağlık çalışanlarına bu talimatı
1: Tabii
0: veriyoruz.
1: ki siz sürekli hastalıkla
0: Evet.
1: temas
0: Yani
1: halindesiniz.
0: insanlar tabii ki el temizliğine dikkat edecek. Bu toplu taşım araçlarında olsun, herkesin kullandığı tutamaklar, kol askıları vesaire, işte otobüs içinde, metrobüste, orada burada tuttuğunuz her yerde insanlar bu enfeksiyonla, virüsle bulaş sağlamış insanların akıntıları el yoluyla bu
1: Alanlara
0: eşyalara
1: yapışıyor.
0: bulaş yapıyor.
1: Evet.
0: Yani bu mutlaka, ama bunların bulaştığı bölgede belli bir yaşam ömürleri var. Bakteriler, virüsler dış ortamda üremek için ayrı, kendilerine ait bir vasat oluşması lazım. Ama dış ortamda çok şükür ki yaşayamıyorlar. Evet. Ama akut dönemde onların yaşaması için geçen belli bir saat var. Atıyorum işte bir saat, yarım saat orada canlılığını muhafaza edebiliyor.
1: O süreç içinde?
0: O süreç içinde siz oraya temas ettiniz, onunla da ağzınıza getirdiniz. Burnunuz kaşındı, burnunuza getirdiniz. O bakteri, virüs direkt
1: kendi elinizle
0: kendinizi hasta ediyorsunuz. Veya gidip bir hasta insanı öptünüz, onun ifrazatıyla kirlendiniz. O zaman yine hasta oluyorsun. Evet. Ama çocuklarda bunu kontrol edemiyoruz işte. Evet. Çocuklar kreşte maalesef işte kreş yöneticilerinin, eğitmenlerin de bu konuda bilişlendirmesi gerekiyor.
1: El yıkama saati
0: bunu eğlenceli hale getirmeleri gerekiyor. O alışkanlığı sağlamaları gerekiyor. İşte çocuklar birbirlerine sarılıp öpüşüyorlar ve bir enfekte olan çocuk o virüsü bütün kreşe yayıyor.
1: Peki o zaman şöyle birkaç not çıkartalım. Bir kere hastaysanız toplumla ilişkinizi biraz yavaşlatmanız, evet, biraz kenara çekilmeniz gerekiyor.
0: İnsanlara ikaz edin, hastayım, tokalaşmıyorum deyin, öpüşmeyin insanlarla, nezleyim, gripim size bulaştırmayayım diye biraz onlara mesafeli yaklaşın. Hı hı. Tensel temastan kaçının, evet, diyelim.
1: Mümkünse işe gitmemek, dinlenmek, evet, çocuğu okula götürmemek, dinlenmek. Evet. Bu da yine tavsiye edilenler arasında. Bunun dışında siz de eminim tavsiye ediyorsunuzdur. Biraz dinlenmenin bu dönemde, bol sıvı almanın, biraz vitamin mineral dengesini vücudun korumanın, tedaviyi destekleyecektir.
0: Vücut direncini artırıcı önlemleri almak gerekiyor işte. Hasta, her şeye rağmen hasta oldunuz. Hasta olduğunuz dönemde de sıvı tüketimini artırmak, burnu sürekli açık tutmak, burun tıkanıklığını önlemek, bu sinüzit olmanızı veya enfeksiyonun aşağı yollara, larynx'e, ses tellerine, alt tarafa geçmesini önleyecektir. Yani sinüzitin bronşite, larenjite ve diğer hastalıklara, zatürreye dönüşmemesi için de bu tedbirler oldukça faydalı olacak.
1: Beslenmemize eklememiz gerekenler, tabii, özellikle tavsiye edecekleriniz. Mesela hastayken herkesi görüyorum. Tavuk suyu, çorbalar, işte C vitamini deposu, meyveler önerip duruyoruz ama bunlar acaba hasta olmadan önce mi tüketilmesi gerekenler?
0: Tabii ki kış aylarında çok hasta, ortalıkta virüslerin, bakterilerin dolaştığı dönemlerde tensel temasın fazla olduğu, işte kapalı yerlerde söylediğiniz gibi durma zorunda olduğumuz dönemlerde bunları hasta olmadan bu tür şeylere dikkat etmek lazım. İyi beslenmek gerekiyor. Tavuk suyu, çorbaları falan hasta olmadan içmek daha iyi.
1: Lazım. Vücut direncimiz yüksek olsun. Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Görüşmek üzere. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Selin Çetinkal bizimle birlikte. Normalde doğum ve sezaryen konuşacağız. Annelerin çok merak ettiği, çok sorduğu, bazen kafasının karıştığı, doğru karar almakta yeterince bilgili olduğuna inanmadığı bir alan hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Selin Hanım merhabalar.
2: Merhabalar.
1: Normal doğum ve sezaryen konuşacağız. Bir kere herkes normal doğurabilir mi? Sezaryen isteğe bağlı bir şey midir? Doğum nasıl bir süreçtir? Buradan başlayalım mı?
2: Aslında tabii ki isminden de anlaşıldığı gibi normal doğum aslında doğumun olması gereken kısmıdır. Ben her zaman hastalara şu şekilde söylüyorum. Yani doğumun şeklini aslında hiç konuşmuyorum en baştan. Her kadın ilk başta normal doğum şansına sahip olabilmeli. Sezaryen aslında bir doğum şeklinden ziyade ancak normal doğuma engel olacak bir problem olduğunda veya normal doğum beklenirken annede veya bebekte bir sorun olduğu durumlarda başvurulacak bir doğum şeklidir aslında.
1: Yani aslında bir doğum şeklinden çok bir operasyon, bir müdahale gibi görmek lazım.
2: Evet, çok değil doğru mi söylüyorsunuz? Çünkü her şey akışında gittiği sürece zaten insanın doğası normal doğuma elverişli olarak yaratılmıştır. Bizler ancak bu normal süreçte bir problem yaşadığımızda annenin veya bebeğin hayatını tehlikeye atmamak adına sezaryana başvuruyoruz. Bu aslında bize kötü durumlara yol açacak bir durumda bir çıkış kapısı aslında. Bu şekilde görülmesi lazım.
1: Anne bebeğin sağlığını korumak için tercih ettiğimiz bir Çıkış kapısı, bir köprüden önce son çıkış gibi.
2: Evet, öyle söyleyebiliriz. Yani o yüzden gebe adı, yani gebe olan kadınlar, ben normal doğum mu yapacağım, sezaryen doğum mu yapacağım,

0: ile birlikte diyelim ki ikinci aydan itibaren takip ettiniz. Yavaş yavaş sona yaklaşıyorsunuz. Ne zaman doğumla ilgili karar vermeye başlıyorsunuz? Mesela hangi durumlarda daha baştan anne adayına sen normal doğuramazsın, sen sezaryen olmalısın dersiniz ya da bu denir mi?
1: Hiçbir hastaya başta bunu söylemiyorum. Yani sen doğuramazsın, normal doğum yapamazsın hiçbir hastaya söylemiyorum. Eğer hasta bana ben sezaryen olmak istiyorum şeklinde geliyorsa bile onunla ilk başta bunları hiç konuşmayalım. Sen belki çok kolay bir şekilde normal doğum yapabilecek bir hastasın. Takiplerini yapalım, bunu konuşmak için çok erken diyorum. Erken haftalarda asla böyle bir şey konuşmuyorum. Takipler sırasında eğer bebeğin gelişimi normal gidiyorsa, normalden çok fazla iri giden bir bebelik yoksa, yani bebek çok iri, 4 kilonun 4,5 kiloların üzerine çıkacak bir bebek değilse, normal doğum pozisyonunda baş gelişte geliyorsa, annenin sıkıntıyı oluşturacak tansiyon, şeker gibi çok ciddi bir hastalığı yoksa, bunları hep normal doğum olarak takip ediyoruz. Bebekte bir gelişim geriliği olur, sularında bir azalma olur, annenin tansiyonları kontrol edilemez, şekerin kontrolsüzdür, bebek gereğinden çok çok ileride gidiyordur. Hani bu tarz durumlarda tabii ki aileyle oturup konuşuyoruz, riskleri ve durumu anlatıyoruz. Yine de direkt sezaryen almıyoruz ama gidişatta bir sıkıntı olabilirse sezaryen olma durumu olabileceği hakkında bilgi veriyoruz. Hı-hı. Son haftalara geldikçe artık aileler daha çok merak ediyorlar. Hani normal doğum mu olacak? Yine diyoruz her şey yolunda gidiyor. Kilosu çok normal bebeğimizin. Sen de boy olarak da bakıyoruz tabii ki. Bazen çok kısa boylu kadın larda kemik yapısı normal doğum için uygun olmayabiliyor. Hı-hı. Ama bebeği çok kilolu değilse küçük kısa boylu bir kadın da yine normal doğum yapabilir. Hani sen kısasın, seni direkt sezaryen alalım diye bir şey de söz konusu değil.
0: Bir de çok tartışılan çatı meselesi var. Bugün de bana bununla ilgili sorular geldi. İşte doktor bana diyorlar ki, diyor mesela aynı adayları, benim çatım çok darmış, ben normal doğuramazmışım. Nedir bu çatı meselesi?
1: Aslında leğen kemiği denilen halk arasında bizim de pelvis kemiği olarak adlandırdığımız bebeğin o kanaldan geçerek dünyaya geldiği bir kemik yapısı bu çatı denilen şey. Çatı muayenesini çok erken dönemde yine yapılmasına aslında gerek yok. Bazen rutinde yapan kişiler olabiliyor. Erkenden yapıp da çatın dar gibi hastaya da olumsuz genellemeler yapmamak gerekiyor, bilgilendirmeler. Çünkü kemik yapısı basık olsa bile eğer bebeği çok iri değilse o bebek oradan yine de çıkabilecektir. Yani aslında doğum ağrısı başlamadan, bebeğin kafası aşağıya doğru inmeden böyle bir muayenenin gerekliliği yoktur. Ben doğum ağrıları başlamadan ve hasta bu doğum eylemine girmeden öncesinde böyle bir muayene yapma taraftar değilim. O yüzden de yapmıyorum. Ne zaman doğum başlarsa bebeğin o anki kilosuna, bebeğin o anki duruşuna göre anneyi muayene ediyorum. Çok ciddi bir kemik basıklığı veya darlık düşünürsem, o kilodaki bir bebeğin oradan çıkamayacağı öngörüsüne kapılırsam, o zaman hastaya bunun bilgisini veriyorum. Böyle aylar öncesinden çatı muayenesi yapılıp sen doğuramazsın şeklinde bir bilgi verilmesi doğru değil.
0: Peki gelelim sezaryene. Biraz önce sezaryenin aslında bir kurtarıcı olduğunu söyledik. Yani normal doğum sırasında ortaya çıkabilecek bir problemde hem anneyi hem bebeği kurtarıyor. Sezaryen nedir? Böyle bir sürü animasyon dolaşıyor. İşte 9 kat kesiyorlar. Bakıyorum kumaşları koymuşlar üst üste, kesiyorlar. Sezaryen nedir? Nasıl bir operasyondur?
1: Sezaryanı karnın alt bölgesinden, genelde bizim bikini bölgesi dediğimiz çamaşırın altında kalacak şekilde olan alandan girilen bir kesiden bebekler çıkarılıyor. Tabii ki işte cilt, cilt altı, yağ dokusu, kas dokuları, bağ dokuları derken evet böyle 9 katlı bir anatomi var orada. Daha sonra en son rahim kesilerek rahmin içerisinden bebek çıkarılıyor. Daha sonra bu kesilen bütün dokular tekrardan dikilerek ameliyat bitiriliyor. Nedir peki sezaryanı bu kadar önermememizi veya normal doğuma teşvik etmemizin nedeni ne? Aslında problem sonraki gebeliklerde ortaya çıkıyor. Çünkü bir kere o rahim kesildikten sonra asla eskisi gibi tamamen olması mümkün değil. Dolayısıyla daha sonraki gebeliklerde bebeğin eşinin oraya yapışma durumu gibi bebeğin eşiyle ilgili sıkıntılar veya sancılarla beraber eski sezaryen yerinde yırtılma ihtimalleri şeklinde bir takım riskler ortaya çıkıyor sonraki gebeliklerde. O yüzden mümkün olduğunca sezaryandan ziyade normal doğuma yönlendirmek ki gebeleri ülkemizdeki sezaryen oranlarını aşağıya doğru
0: çok
1: çekelim.
0: Yüksek, değil mi? Yani
1: evet, Türkiye'de %50'lerin üzerinde bir sezaryen oranı var ki özel hastanelerde bu biraz daha yukarılara çıkıyor ve dünyada neredeyse sondan ikinci ülkeyiz bu konuda.

0: yüzden de insanlar şey gibi görüyor. Sanki bu gelişmişliğin bir şeyi. Hani ben şimdi böyle hani köylü gibi sancı mı çekeceğim, normal mi doğuracağım, işte ne güzel ameliyat mı olur çıkarım. Sanki böyle gelişmişlik sezaryanı gerektirir gibi. Oysa böyle olsaydı gelişmiş ülkelerde sezaryen oranlarının çok yüksek olması gerekirdi. Dünya geneline baktığımızda biz gelişmiş ülkelerde sezaryen oranlarının daha düşük olduğunu görüyoruz. O yüzden aslında sezaryanın yüksekliği gelişmemişliğini gösteriyor.
1: Peki başka bir soru, şimdi çok tartışılan bir şey. Doğum yöntemi bebeğin sağlığı üzerinde etkili midir? Yani normal doğan bebek daha sağlıklıdır, sezaryenle doğan bebek daha az sağlıklıdır, daha çok hasta olur, işte akciğerlerinde problem olur vesaire. Bu tür tartışmaların yeri nedir literatürde?
0: Şimdi bebek normal doğumda annenin vajinasından çıkar.
2: Elhamdülillah gitmiş. Peki sadece elhamdülillah demek de başta onu soruyordunuz ya, bu kafi midir, kafi değildir? Allah Teala sana verdiği nimetleri Allah Teala razı olduğu, beğendiği yerde kullanman lazım ve bunu da unutmaman lazım. Hepimiz için geçerli. Hepimiz için geçerli. Efendim ben, bana çok konuşma hitabet kabiliyeti vermiş. Senden mi? Benden mi? Hayır. Allah Teala vermiş. Bazılardan önce kelimeyi bir araya getiremez. Cenab-ı Hak onu öyle imtihan ediyor, seni böyle imtihan ediyor. Sen fiziken mesela erkeklerden yakışıklı, kadın da çok güzel. Aa ben çok güzelim, ben çok yakışıklıyım. Kim verdi sana bunu? Kim verdi sana bunu? Bir gün bunu almayacak mı? Alıyor. Yaşlanınca gidiyorsun. Ölünce de kabire koyuyorlar, o güzellik kalmıyor. Kurtlar mutlar yiyip gidiyor seni. Tamam. Hiçbir şey kalmıyor elinde. Efendim benim malım mülküm var falan. Yani şimdi malı mülkü olma mağrur deme var mı ben gibi. Bir muhalif yel eser. Savurarman gibi. Hakikaten öyle oluyor. Savurarman gibi. Ben çocukluğumda mesela köy çocuğu olduğum için biliyorum. Bazen mesela öyle durumlar oluyor ki adamın böyle dere yataklarında geniş arazileri olanlar var falan. Buğday çok güzeldir falan. Ben adam seviniyor, o sene buğday falan. Daha onu biçmeye az bir zaman kala bir hamur geliyor. Dolu. Buğday başakları patır patır yerde. Arkasına bir de sel. Saplar da gidiyor. Böyle baka kalmıyorsun. Bitti. Hadi senin de.
3: Bazen yanıyor, yangın çıkıyor.
2: Bazen de yanıyor, yangın çıkıyor. Yani elinde avucunda bir şey kalmıyor. Dolayısıyla mala mülke olma mağrur deme var mı ben gibi. Bir muhalifin esverir, savurulanma. Şey de öyle. Mustafa Bey. Efendim yakışıklıyım, güzelim falan. Bir hastalık gelir. Ne yakışıklığın kalır, ne güzelliğin kalır.
3: Güvenme güzelliğine bir sivilce yeter.
2: Yeter. Hatta bir kaza geçirirsin. Ya ömür boyu yatağa bile mahkum olabilirsin.
3: Ya.
2: Dolayısıyla kitaplarda buyuruyor ki Allah-u Teala kulunun işlemiş olduğu bütün günahlara sıfatlarıyla düşmandır. Ama kibirliye zatıyla düşmandır. Kibriye bana aittir. Bu konuda bana ortak olmak isteyeni yakarım buyuruyor. Bunun şakası yok. Ama güzelliğiyle kibirleniyor, malıyla kibirleniyor, yakışıklılığıyla kibirleniyor. Ne bileyim ben işte çok güzel konuşuyorum, çok güzel yazıyorum. Benim yazıları herkes okuyor, benim konuşmaları herkes dinliyor falan, kibirleniyor. Ya sen kimsin ki? Değil mi? Sen kimsin ki? Allah-u Teala böyle bir nimet vermiştir. Onu da Allah-u Teala'nın razı olduğu, beğendiği yerde yapmak gerekiyor. Bütün iyilikleri yaratan, insana can, mal, sıhhat veren, zararlardan, korkulardan koruyan Allah-u Teala'yı sevmek ve ona şükretmek insanlık icabıdır. Zira hadis-i şerifte ihsan sahibini sevmek insanın yaratılışında vardır. Cibillidir buyuruyor.
3: Birisi bir şey verirse onu seversin.
2: Onu sever. Onu
3: otomatik. Sever.
2: Tabii. Şöyle beyt geçiyor kitaplarda. Vücudumun her zerresi gelse de dile şükrünün binde birini yapamaz bilir. Yapamaz. Yapamaz. Yani insan mesela Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Kendi vücudunuza bakın. Yani kendi vücuduna bakıyorsun da organları bir düşünüyorsun. Ya şimdi Mustafa Bey bazen insan böyle aklı bile almıyor. Ya mesela bir gün böyle düşündüm. Kalp dese ki ya Osman Ünlü bunca zamandır böyle çalışıp duruyorum. Bu sene bir istirahat edeceğim.
3: Ya da kısaca 15 tatile gideyim.
2: 15 tatile gideyim.
3: Çocukların tabiriyle.
2: Duman olursun. Sözde dinlemez ha. Gidiyor mu ha? Bitti. Evet. Böbreğin öyle, kalbin öyle.
3: Bize sormuyorlar öyle. Çalışırken.
2: Bize sormuyor ki. Gözün de öyle. Kulağın da öyle, burnun da öyle, ağzın da öyle. Dolayısıyla bunların her biri birer nimet. Ve bu verilen nimetleri Allah-u Teala'yı hatırlayarak

0: ne için yarattıysa orada kullanmak şükürdür buyuruyor.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, dilde hafif, terazide ağır ve bağlayıcı olan Allah indinde en kıymetli iki cümle, Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
2: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberliği bildirilmeden evvel de, sonra da haşmeti, büyüklüğü ve heybeti herkesin gözlerinde ve gönüllerinde yer etmiş idi. Kureyşli müşrikler, eshab-ı kirama eziyet ederlerdi. Resulullah'ı sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, gördükleri zaman ona da eziyet edelim diye kalplerinden geçirirlerdi. Fakat onu sallallahu teala aleyhi ve sellem görünce heybetinden ona hürmet ve hizmet ederlerdi. Resulullah'ı ansızın gören kimseyi korku kaplar, titremeye başlardı. Bir gün huzuruna gelen bir kimse titremeye başlayınca, "Titreme, ben padişah değilim." buyurmuştur. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iki küreği arasında sol omuzuna doğru nübüvvet mührü vardı. Bu bir parça et ve belirgin idi. Üzerinde pek çok kıllar vardı. İbni Ömer radıyallahu teâlâ anhüma o kıllarla "La ilahe illallah" yazılı idi diye rivayet etmiştir. Bir rivayetinde de "La ilahe illallah Muhammedun Resulullah" yazılıydı demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem aklı, fehmi, marifeti ve ilmi hiç kimseye nasip olmayacak derecede çok fazlaydı. Bunun en açık delili, ümmi iken ve hiç kimseden bir şey öğrenmediği halde İşleri, halleri, tavırları, sözleri, ahlakı, ilmi ve fazileti o derecedeydi ki, hiç kimsenin aklı ve ilmi ona ulaşamazdı. Tevrat'ta, İncil'de ve diğer ilahi kitaplarda, suhuflarda bulunan sırları ve haberleri bilirdi. Halbuki ehli kitabın alimleriyle görüşmemiş, onlarla sohbet etmemiş ve onlardan bir şey öğrenmemişti. Geçmiş ümmetlerin hallerini, keşf ehli hükemanın hikmetlerini çok iyi bilirdi. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem sadır olan misaller ve insanları gayet iyi idare etmesi, dinin hükümlerini anlatması, adab-ı şerifesi, hisal-i hamidesi, aklının kemaline ve ilminin ziyadeliğine delalet eder. Nitekim onun bu hasletleri beşer takatinin üstündeydi. Hilmi, hayası, cömertliği, insanlara iyi muamelesi, herkese karşı şefkati, zayıflara acıması, merhameti, adaleti, emin olması, doğruluğu, affı, mürüvveti, vefası, zühdü, kanaati, tevazu, alçak gönüllülüğü, akrabayı ziyareti sevmesi ve diğer üstün huyları ve vasıflarıyla son derece kemal üzereydi. Daha fazlasını düşünmek mümkün değildi.

0: Abdestin sünnetleri 18'dir. 1. Halaya girerken ve abdeste başlarken besmele çekmek. 2. Elleri bilekleriyle beraber 3 kere yıkamak. 3. Ağzı ayrı ayrı su ile 3 kere yıkamak. Buna mazmaza denir. 4. Burnu ayrı ayrı su ile 3 kere yıkamak. Buna istinşak denir. 5. Kaşların, sakalın, bıyığın altındaki görünmeyen deriyi ıslatmak sünnettir. Farz değildir. Bunların üzerini yıkamak farzdır. Kıllar seyrek olup altlarındaki deri görünüyorsa deriyi yıkamak yani ıslatmak farz olur. 6. Yüzünü yıkarken iki kaşın altını ıslatmak. 7. Sakalın sarkan kısmını meshetmektir. Bunu yıkamak Hanefi'de farz değildir. Şafii'de çene altındaki deriyi yıkamak farzdır. 8. Sakalın sarkan kısmının içine sağ elin yaş parmaklarını tarak gibi sokmak, tahlil etmek. 9. Dişleri bir şey ile ovmak, temizlemek. 10. Başın her tarafını bir kere meshetmek. 11. İki kulağı bir kere meshetmek. Kulakla yanak arasını yıkamak farzdır. 12. Enseyi üçer bitişik parmaklarla bir kere meshetmek. 13. El ve ayak parmaklarının arasını tahlil etmektir. 14. Yıkanacak yerleri üç kere yıkamaktır. Her birinde uzvun her yeri ıslanmalıdır. 3 kere su dökmek değil, 3 kere tam yıkamak sünnettir. 3'ten fazla yıkamak mekruhtur. 15. Hanefi'de yüzü yıkayacağı zaman kalb ile niyet etmek sünnettir. Ağız ile de niyet etmek, kalb ile yapılmış olan niyeti tekrar etmek olur ki bid'at olur. 16. Tertiptir. Yani sıra ile iki eli, ağzı, burnu, yüzü, kolları, başı, kulakları, enseyi ve ayakları yıkamak ve meshetmektir. Tertip Şafii'de farzdır. 17. Delk, yıkanan yerleri ovmaktır. Delk ve muvalat Maliki'de farzdır. 18. Muvalat her uzvu birbiri arkasından yıkayıp ara vermemektir.
1: Özrü reddetmek. Müslümanın özrünü reddetmek mekruhtur. Hadis-i şerifte Müslüman kardeşinin özrünü kabul etmemek günah olur buyuruldu. Özrü kabul etmek ve kusurları affetmek Allahü Teala'nın sıfatlarındandır. Böyle olmayan kimseye Allahü Teala gadap ve azap eder. Özürde bulunmak üç türlü olur. Niçin yaptım veya şunun için yaptım, keşke yapmasaydım demek veya yaptım bir daha yapmam demek yahut yapmadım diyerek inkar etmektir. Yaptım bir daha yapmam demek tövbe olur. Mü'min affetmesi için özür dilemesini bekler. Münafık, ayıpların ortaya çıkmasını ister. Hadis-i şerifte, iffet sahibi olunuz, çirkin şeyler yapmayınız, kadınlarınızı da afif yapınız. Ve iffet sahibi olursanız, kadınlarınız da afif olur. Ananıza, babanıza ihsan ederseniz, çocuklarınız da size ihsan eder. Din kardeşinin özrünü kabul etmeyen, Kevser havzından içmeyecektir, buyuruldu. Bu hadis-i şerif, din kardeşinin kötülük yaptığını ve özrünün yalan olduğunu bilmeyen kimse içindir. Çünkü bunun özrünü reddetmek, Müslümana suizan etmek olur. Yalan söylediğini bilerek özrünü kabul etmek, affolur. Affetmek vacip değil, müstehaptır.
2: Müzik. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi ve kahramanlar diyarı olan ilçemiz Gelibolu'dan sesleniyorum. Gelibolu'nun kenar mahallelerinden birinde Hallacı Mansur Hazretleri'nin rahmetullahi aleyh türbesi olarak bilinen, öyle biliniyor. Yapıldığında bir hallaç için yapılmış olabilir. Bu hallacın adı da Mansur olabilir. Ama bu Hallacı Mansur, Abbasi halifesi zamanında efendim söylediği sözlerden imanı giderecek bir kelime anlaşıldığı için, enel hak dediği için efendim cezalandırılan, ölümle cezalandırılan Hallacı Mansur olmaması gerekir. Nereden gerekir? Onu da söyleyelim. Ama böyle bir yer Hallacı Mansur Hazretleri'nin makamı olabilir. Bu Selçuklu'da ve Osmanlı'da vardır. Hele Birinci Dünya Harbi'nden sonra makam kabirleri Anadolu'nun birçok kabristanında vardır. Oğulları gitmiş, Galicia'da şehit olmuş. Nerede cenazesi getirilecek? Şimdi bakıyorsunuz Amerika'da birisi vefat ediyor, cenazesini akşam üzeri getirip buraya teslim ediyorlar ailesine. Köyüne, yurduna varıyor. Ama o zaman öyle değil ki. Galicia neresi? Ta Macaristan'ın üstlerinde bir yerde. Efendim, Anadolu'da Erzurum neresi? Bu araya o cenaze nasıl gelecek? Orada defnediliyordu. Künyesi de geliyordu. Tabii Anadolu'da, Müslümanlık'ta bayram öncesi, Arefe günlerinde efendim veya bayramın birinci günü bayram namazından sonra köylerde olsun, ilçelerde olsun, illerde olsun. Herkes cenazelerinin bulunduğu, ölenlerinin kabrinin bulunduğu mezarlıklara giderler. Bayram namazından sonra ziyaret ederler. Veya Arefe günü ikindiden sonra giderler, ziyaret ederler. Bayram ziyaretidir onlara. Fatihalar gönderirler. Tabii çocukları gurbette şehit olmuş. O köyün insanı kabristana gidecek ama oğlu vefat etmiş ama kabri yok. Bunun için zannederim bazı alınan fetvalarla onlar için de makam kabirleri yapılmış. Onlar da boynu bükük kalmasın. Köylüyle beraber mezarlığa gitsinler. Onlar da bir Fatiha göndersin. Galicia'da mı? Oraya gider. Yemen'de mi? Oraya gider. Efendim Kars'ta mı? Oraya gider. Bu dualar için herhangi bir efendim iletişim vasıtasına ihtiyaç yok. Allah-u Teala onu yaratmış, anında oraya ulaşır. Böyle bir makam kabri olabileceği gibi burası Hallacı Mansur Hazretleri'nin, ya da burada Evliyaullah'tan birisidir. Çünkü Yazıcızadeler zamanında Hallacı Mansur Türbesi yapılmış ve namazgahı yaptıran, Gelibolu namazgahını yaptıran Hacı Paşa oğlu İskender Bey yaptırmış. Hacı Paşa oğlu İskender Bey'i namazgahtayken anlattık. Hacı Paşa efendim medrese talebesi birisi, hastalanıyor. Bu hastalanan medrese talebesini, ihtimal ki İmam Birgivi medresesindeydi, efendim bir türlü iyileşemiyor. Diyorlar ki kardeşim sen Mısır'a git, şifanı orada bulacaksın. O da Mısır'a gidiyor. Hastanede yatarken doktorluğa merak salıyor, tıbba merak salıyor, doktorlarla ahbaplıklar kuruyor. Derken tıp bilgisini ilerletiyor ve o hastanede doktor olarak görevlendiriliyor. Sonra da o hastaneye baş tabip oluyor Hacı Paşa. Ondan sonra da geliyor Aydınoğulları Beyliği'nin doktoru oluyor ve İsa Bey'in de tedavisinde görev alıyor. Onun da bir rahatsızlığını tedavi ediyor. Kabri de bunun ödemiş bir gide. İşte bunun oğlu İskender Bey Gelibolu'daki Azap askerlerinin de namaz kıldıkları Gelibolu namazgahını yaptırmış. 1407'de, aynı 1407'de bu Hallacı Mansur türbesinde yaptırmış. Bu kesin. Peki Hallacı Mansur Hazretleri ne zaman doğmuş? 1454'te. Burası 1407'de yapılmış. O ise 1454'te doğmuş. Tur şehrinde doğmuş ve 1516'da da 60 küsür yaşındayken efendim idam edilmiş. Neden? Aşk-ı ilahi sarhoşluğuyla alabildiğine bir şeyler söylemiş. O bir şeyler söyleyince de imana dokunan şeyler olduğu için kendisine ikaz edilmiş. Tövbe etmen lazım. Böyle bir söz söyledin. Söyledimse söyledim. Ben farkında değilim ama söylemiş olabilirim diyor. Hapsediyorlar. Hapisteki hayatı nasıl geçmiş? Onu da gidelim türbenin önünde anlatalım. Yine Hallacı Mansur rahmetullahi aleyh adına gidelim orada anlatalım. Hallacı Mansur Hazretleri bir arkadaşını ziyarete gider, esnaftan bir arkadaşını. O da hallaçtır. Kendisine de Hallacı Mansur denmiyor o zaman. Adı Mansur. Yani yorganı, yatağın yününü, neyse pamuğunu böyle katılaşmışsa üstünde yatıla yatıla kullanıla kullanıla onu biraz kabartma işini hallacın yayı vardır. O yayla atar kabartırlar. Bir işi düşüyor. Bir arkadaşına yardım edilecek. Diyor ki oradaki hallaca, ya şu arkadaşın işi var, ona bir yardım etsen olur mu? Bir yarım saatini falan alır. O da gidiyor. Birkaç saat kalıyor orada. O iş olamıyor bir türlü. Uzuyor falan filan. Gelince de söyleniyor arkadaşı. Diyor ki ya beni azıcık bir iş diye gönderdin. Bugünkü işimin hepsi kaldı burada kardeşim diyor ya. Şunların hepsini yetiştirecektim diyor ya. Böyle arkadaşlık mı olur falan diyor. Ne oldu, hangileri kaldı diyor. Ya şunlar atılacak işte. Hangileri diyor, elini taktıkça böyle oradaki o birikmiş olan hallaça ile atılacak şeyler parmağa girdikçe o yün yığınına hepsi böyle kabarıp kalıyor. Arkadaşı bakıyor Hüseyin. Ya sen ne yapıyorsun diyor. Yok bir şey yapmıyorum diyor. Onun sabahtan beri yapamayacağı işin hepsini yapıyor ve alasmandık diyor. Aşk-ı ilahi sarhoşu. Gerçekten aşk-ı ilahi sarhoşu. Çok kerametleri görüldü Hallacı Mansur Hazretleri'nin. Yanına ziyarete gelen kimselere kışın yaz meyvesi, yazında kış meyvesi ve sebzesi ikram eder idi. Bu haliyle meşhurdu. İnsanlara evlerinde yedikleri, yaptıkları gibi hususları hiç onu görmeden sen şunu yedin bugün, bunu yaptın gibi sözler söylerdi. Bunu gösterici için söylemezdi. Kendini zapt edemezmiş efendim. Zaten enel hak söylemesi de ondandır. 400 kişiyle çölde giderlerken o 400 kişi diyorlar ki ya yiyeceğimiz bitti. Ya Mansur bize yardımcı ol. Elini uzatıyor arkaya. 400 kişiye her birine bir kelle bir pide veriyor. Hapur şupur da yiyor herkes. Ya bu değirmenin suyu nereden geliyor? Çölde ne gezer 400 tane kelle? Bu tip kerametleri çok görülen birisidir. İşte bir gün aşk-ı ilahi sarhoşluğuyla o bir kendini kaybetme halidir. O bir kendini zapt edebilme halidir diyor kitaplar. Ben bilmiyorum, yaşamadım. Ha yaşanırsa tahammül edilir mi, edilemez mi? Onu bilemem. Onu Allah-u Teala bilir. Efendim enel hak diyor. Çiçeğe bakıyor, Allah-u Teala'nın kudretini görüyor. Ağaca bakıyor, kuşlara bakıyor, sulara bakıyor. Taşa, toprağa, hepsine Allah-u Teala'nın kudreti ilahiyesini görüyor. Bunu görebilmek çok önemli bir şeydir efendim. Sonra kendi üstüne başına bakıyor. Elinin yaratılışına, gözünün yaratılışına, kulağının yaratılışına. Hepsinde Allah-u Teala'nın kudreti ilahiyesi var. O olmasa olamazdı. Bir sarhoşluk anında enel hak deyiveriyor. Ben hakım, yani ben Allah'ım gibi. Yani benim her yerimde Allah-u Teala'nın kudreti ilahiyesi var demek istiyor ama meramını ifadede o aşkın verdiği şiddetle biraz hataya düşüyor. Bunu halifeye şikayet ediyorlar, Abbasi halifesine. Tabii bu Bağdat'ta oluyor, Dicle kenarında bir yerde oluyor. Efendim vefatı da 1516 Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısır seferine giderken Mercidabık zaferini kazandığı sıralarda da bu olay oluyor. Halife hapsedin bunu diyor. Böyle adam dışarıda durmamalı, insanları ifsad eder. Herkes ben enel hakım, enel hak, enel hak, enel hak demeye başlar. Efendim hapse sokuyorlar ve hapisteyken ziyaretine birisi gidiyor efendim. Şeyh Ebu Abdüllatif Abdullah-ı Hafif rahmetullahi aleyh gidiyor. O da çok uzaklardan gelmiş. Efendim diyor ki ben işte Hallacı Mansur'la görüşeceğim. İçeriye alıyorlar. Halife yasak etmiş, ihtilattan men etmiş onu ama içeriye giriyor. Nasıl girdiyse. Yumuşak tatlı yumuşak halılar, döşekler üzerinde istirahat ediyordu diyor. Şaşırdım kaldım. Efendim odası böyle diyor. Halı, yatak, döşek, her şey mükemmel bir şekilde döşenmiş, burada mı kalıyor? Burada kalıyor. Nerede kendisi? Şimdi abdest almaya gitti. Peki ne yapıyor? Bu hapishanede yolunu şaşırmış, Allah-u Teala'nın yolundaki vazifelerini yapamayan insanlara doğruları anlatıyor. Peki başka ne yapıyor diyor? Ayağında 13 batman demir halka ile, bir batman 8 kilodur. Efendim şöyle böyle 100 kiloya yakın ağırlıkta, iki ayağında 50-50 demir halka ile günde, gecede 100 rekat namaz kılıyor diyor. Veya 1000 rekat. Evet. Evet, 1000 rekat namaz kılıyor. Her gün. Efendim sonra geliyor. Ey genç, sen nereden geldin diyor. O da kendisine, ben Şirazlıyım efendim diyor. Meşayihlardan, yani büyük ulemadan kimselere soruyor. Şunu tanıyor musun, şunu tanıyor musun? Ebul Abbas İbni Atay'a gelince, ben İbni Ebul Abbas'ı da tanıyorum deyince, ha diyor, ona söyle, onu görürsen o mektupları yaksın. Aman ondaki mektupları yaksın. Şiraz nere, Bağdat nere efendim? Zindancıbaşı içeri giriyor. Aman efendim diyor, zindancıbaşı onun müdürü güya, bu görüşmeyi men edecek. Beni diyor halifeye şikayet etmişler. Bir insanı haksız yere dışarı salmışım, rüşvet almışım. Beni idam edecekler diyor. Korkma korkma diyor, sana bir şey olmaz, merak etme diyor. Ve adam çıktıktan sonra zindancıbaşını çağırtıyorlar. Diyorlar ki, ya seni biz böyle bir şeyle suçladık ama aslında o suç senin değilmiş, bu hatayı başkası yapmış. Seni affettik ve seni terfi ettirdik. Böyle fevkalade halleri görülen birisi. En sonunda hapse girip de yine de o sözünden dönmeyince, tövbe etmeyince ölümüne karar veriliyor. Efendim kendisi meydanlık bir yere çıkarılıyor. Elleri ayakları işte kesici aletlerle kesiliyor. Sehpadan yere düşürülüyor. İnsanlar taşlamaya başlıyorlar. Bu arada kesilen yerlerinden akan kanları yüzüne sürüyor. Hallaç, ne yapıyorsun sen diyor. Diyor ki, ben ölümden korktu da yüzü sarardı demesinler diye, şimdi kan kaybından yüzüm sararmıştır, onu böyle kanları sürüyorum ki yüzüm kırmızı görünsün, yüzüm soluk görünmesin diyor. Bir ara ah diye inliyor. O kadar kesilirken ah demiyor. Hallaç, ne oldu diyorlar. Ya bu insanlar avamdandır, halktır. Benim halimi anlamazlar. Bunlar taş atıyorlar, bu taşlar acıtmıyor. Ama halden anlayan birisi vardı ki Bişri Hafi olduğu, Hazretleri olduğu söyleniyor. O diyorlar, o diyor, gül attı bana. O gül beni incitti. Benim derecemi alt üst etti o gül diyor. Benim derecem taşlarla yükseliyordu ama o gülle ben bu hale geldim. Ve Hallacı Mansur şehit edildikten sonra birisine tembih ediyor, talebelerinden birisini. Beni öldürdükten sonra cesedimi yakarlar, bir yere gömüp de ziyaretgah olmasın diye. Dinde yoktur böyle bir şey ama menkıbe böyle söylüyor. Belki de ceza alanlar için böyle olabilir. Dicle nehrine atarlar. Dicle nehri kabarır. Bağdat'ı çok şiddetli bir şekilde tehdit eder. İşte sen o zamanda benim hırkamı yavaşça kimsenin görmediği bir yerde Dicle'ye daldır ki hani kaynayan süte kaşığı sokar da karıştırınca kaynaması gider ya efendim. Hakikaten de Dicle kabarıyor, kabarıyor. İnsanlar dehşete düşülüyor. Kıyılardaki insanlar evlerini terk edip gidiyorlar. Bir afet hali meydana geliyor. O delikanlı götürüyor hırkayı, şöyle bir Dicle'nin suyuna değdiriyor ve Dicle tekrar yatağına çekiliyor. Efendim o Hallacı Mansur'a da Allah-u Teala rahmet eylesin. Çünkü o söylediği hatalı sözünden dolayı dinen bir ceza aldığı için o suçuyla ahirete inşallah gitmemiştir. Buradaki Hallacı Mansur Hazretleri'nin makamı ise, ben ruhlarına Fatiha okudum. Ama 1407'de onun doğmadan önce yapılmış bir türbede böyle bir Mansur isimli bir alim olabilir, bir komutan olabilir. Bunlar hususunda bir tespitimiz yoktur. Onun için de bu türbeyi sizlere anlattık. Hakiki Hallacı Mansur'u da sizlere anlattık. gerisi sizin karar vereceğiniz efendim. Ben sizleri yönlendirip de şöyle karar verin diyecek ne ilmi kabiliyetim var ne de tarih hususunda böyle bilgilerim var. Ne yapalım? Bu programda bu bilgiler az olduğu halde yapıyoruz veya olmadığı halde yapıyoruz. Bağışlayın. Hoşça kalın efendim.

0: reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir yaraya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, gördüğü iyilikleri gizleyip gördüğü kötülükleri teşhir eden kötü komşudan Allah'a sığının.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz başarılı olmak için. Değerli dinleyenler, başarılı olmanın bazı yolları vardır. Onlardan birkaçını daha sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bunlardan biri de emire itaat ve hedef birliğidir. 1. İnsan çalıştırmanın temel şartı heves kırmamaktır. 2. İdareci olan kimsenin odasına kapı çalınmadan girilebilmeli. Maiyetindekiler yanına gelmekten çekinmemeli. Eleman ceketini nefretinden değil muhabbetinden iliklemeli. Bir Müslüman, bir Müslümanın yanına herhangi bir iş için rahat gidemiyorsa, çekinerek gidiyorsa, o kendisinden çekinilen Müslümanın son nefesinden korkulur. 3. Bir ekipteki eleman herhangi bir kusur işlerse, bu kusur ve kusurun günahı ekip başına aittir ve o da sorumludur. Baş olmak ahirette pişmanlıktır. 4. Bütün idareciler bir eli boynunda bağlı olarak hesap gününe geleceklerdir. Hesap temiz çıkarsa çözülüp cennete, kötü çıkarsa diğer eli de bağlanıp cehenneme götürülecektir. 5. Emire itaat etmeli, karışmamalı. 2-3 başlılık olmaz. Çatal kazık yere batmaz demişlerdir. Ne kadar çok çatal olursa yere batması o kadar zor olur. Müslümanlar tek vücut gibidir. Bu vücudun da bir başı var. İki başlı olsa olmaz. Zaten iki başlı bir yaratık görünce herkes korkar, bir tarafa kaçar. 6. Bir toplumda herkes üzerine düşen vazifeyi yapmalı. Bir vücudun işe yaraması, organların sıhhatli çalışmasına bağlıdır. Saatin dişlilerinden birinde arıza varsa, saat çalışmaz, doğru göstermez. 7. Müslüman dinine uydukça başarılı olur. Bu başarı onun değil, sistemin başarısıdır. Sıkıntısının sebebi ise sisteme, yani dinimize uymamaktan, nefsimize uymaktan kaynaklanmaktadır. Biz dinimize ne kadar uyabilirsek o kadar rahat eder ve başarılı oluruz. Allahü Teala, Allah'a, peygambere ve sizden olan amire itaat edin buyuruyor. Kim kendi aklına göre hareket ederse helak olur. Dinin emirlerine uymak birinci şarttır. Büyük engel insanın kendisidir. Nefsimize uymak en büyük engeldir. 8. Bütün iş birlik beraberliktedir. Bu temin edilirse kimse bize zarar veremez. 9. Vekil asil gibidir. Vekili üzmek aslı üzmek gibidir. Vekile itiraz asla itirazdır. 10. Emre itaat esastır. Bir vücutta bir ağız bulunur. 11. Emir kim olursa olsun itaat edilir. Emire itaat etmek Peygamber Efendimizin emridir. Burnu kesik Habeşli bir köle de olsa, fasık veya facir de olsa emire itaat vaciptir, bunun şakası olmaz. 12. Bu din, kişinin kendisine itaatini kaldıran, sormayı, sorduğuna itaati emreden bir dindir. 13. Emirin haberi olmadan yapılan iş, girdi ve çıktı, meşru değildir. 14. Hedef birliği çok önemlidir. Herkesin çektiği hedefsizlikten, belirsizliktendir. Hedef birliği sevgiyi artırır. Hedefi olmayan gemiye rüzgarın faydası olmaz. 15. Bir yumruk gibi olmalı. El açık olursa parmaklar zarar görür. Yumruk haline gelirse zarar görmez. Sevgili dinleyicilerimiz,

hayatın sırrı sormaktır. 6. Her şey söz dinleyene verilir. Her şey bu her şeyin içinde vardır. 7. İşi bilen değil, peki diyen kıymetlidir. Söz dinlemeyen kabiliyetli olsa da başarılı olamaz. 8. İşlerinin doğru gitmesini isteyen, kendi başına hareket etmemeli, akıllılarla istişare etmeli. 9. Kim kendi başına karar verip de iş yaparsa pişman olur. 10. İnsanın nefsi ben haklıyım, ben biliyorum, kimseye ihtiyacım yok der. Halbuki Allahü Teala Resulüne bir iş yapacağın zaman arkadaşlarınla istişare et buyuruyor. 11. Mümin istişarede menfaati gözetmez. O soran Allah rızası için sorar, cevap veren de Allah rızası için cevap verirse, zahirde yanlış bile olsa Allahü Teala onu hayra tebdil eder, doğrultur. 12. Aklını bırak kurtul, tabi ol, saadet bul. 13. Akıllı insan aklını kullanır. Daha akıllı olan başkalarının aklını da kullanır. 14. Başarı nedir? Başarı, öldükten sonra ahirette işe yarar şeydir. Ahirette işe yaramıyorsa o başarı değildir. Başarının manisi insanın kendisidir. Yani aklına, nefsine uymasıdır. 15. Yaşça ve ilimce daha aşağı olanın nasihatini kabullenmek, yüksek dereceli olmaya işarettir. 16. Hakkı, doğruyu kim söylerse söylesin kabul etmeli. Söyleyene değil, söylenen söze bakmalı. 17. Allah için istişare edince Allahü Teala en iyisini karşınıza çıkarır. İstişare etmek, sormak nefsi kırar. Sormamak nefsi azdırır. Hiç kimse ilminin çokluğuyla iftihar etmemeli. Çünkü ondan daha çok bilen vardır. Şeytan meleklerin hocasıydı. Ama ilmi onu kurtaramadı. 18. Başkalarının acılarından ve geçmiş felaketlerinden ders almalı. Dürüstlük, tasarruf ve çok çalışmak hakkında da birkaç bilgi aktaralım. 1. Amir öyle olmalı ki maiyetindeki herkes amir beni herkesten daha çok seviyor diyebilmeli. 2. Cehennemlik görmek isteyen, kendi oturduğu halde başkasını ayakta tutan kimseye baksın. 3. İşi ehline vermek lazımdır. Ehline vermeyen mesul olur. 4. İyi sebebe yapışan iyi netice alır. Çalışırken netice alamazsak suçu kendimizde aramalıyız. 5. Başarmak için inanmak lazımdır. 6. Ticaret hayatında rakiplerimizi, dünya hayatında düşmanlarımızı hafife almamalıyız. 7. Dört şeyi küçük olsa da küçük görmemeli. Hastalık, yangın, düşman, zarar. 8. Tedbir almamak kibirdendir. 9. Zararın neresinden dönülürse kârdır. 10. Önümüze engel çıkarsa bunu aşmaya uğraşmayalım, yanından dolaşalım. 11. Boş oturanları Allahü Teala sevmez. 12. Çalışkan Müslüman Allahü Teala'nın dostudur. Çalışmak ibadettir. 13. Borçları ödemek, ırzını namusunu korumak ve ölünce geride kalanlara miras bırakmak için mal kazanmayan kimse hayırsızdır. Yani kendine ve topluma zararlıdır. 14. Paranın gittiği yerden geldiği yer belli olur. Helal kazananın parası helal yere gider. Haram kazananın parası harama gider. Bunlar birbirine gitmez. 15. Ticarette 3 şart vardır. Kalite, fiyat, tatlı dil, güler yüz. 16. İbadet için abdest şarttır, ticarette de doğruluk şarttır. 17. Düşünmekle ibadet olmaz, oturmakla ticaret olmaz. Kovandan çıkmayan arı bal yapamaz. 18. Ticaret

kaidesine göre yapılırsa güzeldir. 19. Acele etmemek. 20. Tevekkül etmek, Allahü Teala'ya güvenmek.

Bennân-ı Hammâl Hazretleri buyuruyorlar ki, hak yolda olan kimse seçilmişlerdendir. Doğruyla yanlışı karıştıran cefa çeker.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruh. İman muma benzer. Bu zat buyuruyor ki, bizi Rabbil Alemin Resul'e uymak ile şereflendirsin. Amin. Ona tabi olmanın ufak bir zerresi hem üstündür ahiret ve dünya lezzetlerinden. Ona tabi olmak da ona iman etmektir. Ve gösterdiği yolda dosdoğru yürümektir. Onun yolu Kur'an-ı Kerim'in yoludur tam. Bu da İslamiyettir veyahut dini İslam. Ona uymak için de önce iman edilir. Sonra da Müslümanlık iyice öğrenilir. Sonra farzlar yapılıp kaçılır her haramdan ve sünnetler yapılıp kaçılır mekruhlardan. İman etmek mutlaka her insana lazımdır. Hatta bu herkes için zaruri yani farzdır. Yine Resulullah'a her kim ki iman eder, onu mal ve canından daha ziyade sever. Lakin bu sevgisinin alameti olarak onun sünnetlerine tabi olur muhakkak. O server ne dediyse hepsini beğenerek kalben kabul etmeye denilir iman etmek. Böylece iman eden kimseye mümin denir. Mümin Resulullah'ın her sözünü beğenir. Birisine inanmaz yahut şüphe ederse imanını kaybedip küfre düşer o kimse. Bir günde buyurdu ki, mümin her şeyden önce iman bilgilerini öğrenmeli iyice. Sonra fıkıh bilgisi öğrenmek, iyi bilmek her mümin üzerine farzdır ki mühimdir pek. İslam'ın şartı beştir. Namaz, oruç, hac, zekat ve başta imandır ki bunlardır işte beş şart. Her kim iman edip de ibadet yapar ise mümin veya Müslüman denilir o kimseye. Bu dört farzı yapıp da hem kaçarsa haramdan, olmuş olur o kimse tam olgun bir Müslüman. Bunlardan bir tanesi bozuk olursa eğer, o Müslümanlık dahi bozuk olur bu sefer. Böyle iman, insanı dünyada belki korur. Ama imanla ölmek çok müşkil ve zor olur. İman, açık havada yanan bir muma benzer. Çabucak sönüverir, feneri yoksa eğer. Ahkâm-ı İslamiye, işte fener gibidir. İkisine birlikte İslamiyet denilir. Çıplak mum çabuk söner. İmansız İslam olmaz. İslam olmayınca da o iman elde kalmaz. Hem kuvvetli bir iman hem de salih bir amel lazımdır ki bunlarla insan olur mükemmel. İman edip İhlasla amel eden bir insan, olur Allah katında olgun, halis Müslüman. Kim de İslamiyeti heva ve hevesine uydurmaya kalkarsa, düşer küfrün içine.

Ahmet Namık-ı Cami Hazretleri buyuruyorlar ki, kendine farz olan ilmi öğrenmek bütün kazançlardan daha iyidir. Herkes için ilim öğrenmekten daha iyi hiçbir şey yoktur.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Aklınızda bulunsun.
7: Yemek kokularından kurtulmak için bir cezveye bir çay fincanı su ve bir çorba kaşığı sirke koyup birkaç dakika kaynatın. Evinizden yemek kokusunun çıktığını göreceksiniz. Suyunu çıkarttığınız limonun kabuklarını atmayınız. Çelik eşyaların, bıçakların parlatılmasında kullanabilirsiniz. Bir bezi sirkeyle hafifçe ıslatıp bakırlarınızı ovun. Kaplarınızın pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz. Lavabonuzu lastik pompalarla dakikalarca açmak için uğraşmayın. Kaynar sodalı suyu tıkalı delikten dökerseniz hemen açıldığını göreceksiniz. Çay ve kahve lekelerini karbonatla silerek çıkartabilirsiniz. Mutfak eşyalarının üzerindeki etiket izlerini yok etmek için üzerlerine mobilya cilası serpip yumuşak bir bezle silin. Pişirirken tencerenin dibi mi tuttu? Bir gece tuzlu suda bekletin, tencere daha kolay temizlenecektir.
6: Aklınızda bulunsun.

Sevgili dinleyiciler, Makaleler Arasından programında sizlerle birlikteyiz. Bugün 14 Ağustos Cuma makalelerinden sizler için seçtiklerimizi sunacağız. Makalelerimizi Ataullah Arvas derledi. Ana kumanda masamızda Selim Kaya bizimle birlikte. Ben Hülya Düzgün sunmaya çalışacağım. İlk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Meryem Aybike Sinan'a ait. Zengezur Koridoru'nun son durumu. Tarihsel olarak Türk dünyasını coğrafi anlamda bölen Zengezur bölgesi, bugün küresel ticaretin dijital altyapının ulaştığı en kritik kesişim noktası haline geldi. Ağustos 2025 Washington Barış Deklarasyonu sonrası Ermenistan topraklarındaki 42 kilometrelik stratejik geçişin Amerikan güvencesine verilmesiyle Batı literatüründe Trump rotası olarak adlandırılan bu koridor sadece bölgesel değil küresel bir satranç tahtasına da dönüştü. Bu bağlamda projenin vaat ettiği devasa ekonomik potansiyel, içinde barındırdığı derin jeopolitik riskler ve tehditlerle birlikte büyüyor. Koridorun en büyük varlık gerekçesi, Hazar geçişli Doğu-Batı ticaretini, Turan Koridoru'nu kesintisiz hale getirmek. Azerbaycan'ın altyapısını sınır hattına getirdiği, Türkiye'nin Kars-Dilucu hattıyla entegre olmaya hazırlandığı proje 2029-30 yıllarında tam kapasiteye ulaşıp bittiğinde yıllık 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Resmi makamların da vurguladığı üzere bu hat sadece bir demiryolu projesi değil. Cebrail'den Ermenistan ve Nahçıvan üzerinden Avrupa'ya uzanan yüksek voltajlı bir elektrik şebekesi ve kıtalar arası fiber optik internet koridoru aynı zamanda. Bu durum Türkistan kaynaklarının Rusya ve İran topraklarına bağımlı kalmadan doğrudan Akdeniz ve Avrupa'ya akması anlamına geliyor. Peki Avrupa Birliği, Amerika bu koridora hangi çerçeveden bakıyor? Avrupa Birliği enerji ve lojistik stratejileri bağlamında bu koridora pragmatik yaklaşıyor. Rusya'ya olan enerji bağımlılığını tamamen bitirmek isteyen Avrupa Birliği, Azerbaycan doğalgazını ve Hazar üzerinden gelecek Türkistan'ın yeşil enerjisini doğrudan kıtaya taşıyacak bu alternatifi tarihi bir fırsat olarak görüyor. Hemen belirtelim, birlik içindeki güçlü Ermeni diasporası ve Fransa gibi aktörler hattın Ermenistan'ın egemenliğini zayıflatacağı endişesiyle sürece şüpheyle ve önyargıyla yaklaşıyor. Ancak Washington'ın sahaya ağırlığını koyması ve projenin Ermenistan'ı ekonomik tecritten kurtarma vaadi, Brüksel'i de finansman ve lojistik destek sağlama noktasında koridorun en büyük batılı ortaklarından biri haline getirdi. Bunca güçlü desteğe rağmen koridorun inşası ve güvenliği sahada muazzam bir askeri caydırıcılıkla da tahkim ediliyor. Türkiye ve Azerbaycan Şuşa beyannamesi ruhuna uygun olarak bölgede ortak bir güvenlik şemsiyesi oluşturdu. Her iki ülkenin silahlı kuvvetleri Nahçıvan ve koridor yakınına yakın bölgelerde kesintisiz askeri tatbikatlar düzenleyerek muhtemel bir sınır ihlaline karşı tek ordu refleksi sergiliyor. Muhtemel bir sabotaj durumunda Ankara ve Bakü'nün ortak müdahale hukuku saklı tutuluyor. Madalyonun diğer yüzünde de projenin hayata geçmesini engelleyebilecek çok katmanlı tehdit senaryoları var. İlk odak noktası İran ne yazık ki. Tahran yönetimi bu hattı Güney Kafkasya jeopolitiğinde kendisini tamamen izole edecek bir tehdit unsuru olarak görüyor. İran'ın paramiliter unsurlar üzerinden Ermenistan sınırında oluşturabileceği muhtemel hibrit istikrarsızlıklar koridorun güvenliği için en somut askeri risk faktörü olabilir. Şu an savaş ortamında olduğundan bu konuda sessizliğini koruyan İran'ın yarın ne yapacağını kestirmek bir hayli güç. Kafkasya'yı kendi arka bahçesi olarak gören Rusya'nın tavrının Ukrayna ile ilgili sorunları bittiğinde süreç içinde hangi yöne evrileceği de belli değil. 2025'te Amerika'nın devreye girerek hattı 99 yıllığına işletme yetkisini almasından rahatsız olan Moskova, Ermenistan içindeki Rus yanlısı muhalefeti hareketlendirerek siyasi bir istikrarsızlığı tetikleyebilir.
Ermenistan'ın iç siyasi kırılganlığını hiçbir zaman unutmamak lazım. Paşinyan hükümetinin batı merkezli bu projeye yaklaşması ülke içindeki radikal gruplar tarafından bir teslimiyet olarak nitelendiriliyor. Projenin fiziki inşası ilerledikçe ülkede darbe girişimleri veya kitlesel protestolarla hükümetin devrilme riski her zaman söz konusu. Lakin batılı finans aktörlerinin buna geçit vermeyecekleri, böyle bir hamlede batının enerji ihtiyacının çok ciddi sekteye uğrayacağı açık. Dolayısıyla ticari entegrasyonun başarısı lojistik kabiliyeti arttırmanın yanında bu jeopolitik mayınların ne kadar ustalıkla temizleneceğine de bağlı. Hasılı İran'ın askeri refleksleri, Rusya'nın asimetrik hamleleri ve Ermenistan'ın iç siyasi kırılganlığı Zengezur ve Trump rotasının geleceğini bıçak sırtında tutuyor gibi görünse de bu koridorun inşa sürecinin hızla ilerlediğini belirtelim. Washington'ın hamileliği ve Ankara-Bakü ekseninin askeri kararlılığı projeyi hayata geçirdi bile. Hem Azerbaycan hem Türkiye topraklarındaki imar ve inşaat süreci hızla ilerliyor. Ermenistan'ın kendi topraklarındaki inşaatı hızlandırmasıyla sürecin 2030 yılında bitmesi ve koridorun tam kapasiteyle açılması planlanıyor.

Makaleler arasından programı Sabah gazetesinden Mahmut Övür'ün makalesiyle sürüyor. Özel'in büyük sınavı ve düşüşün başlangıcı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, şaibeli kurultayda genel başkan seçilmesinden sonra ilginç bir profil çizdi. Önce yerel seçimleri yönetmesiyle, sonra da izlediği normalleşme siyasetiyle herkesi şaşırttı. Milletvekili ve grup başkan vekili olarak hatiplikte ve polemik yapmada acar siyasetçi olduğu biliniyordu ama CHP gibi bir partiyi yönetmede ciddi performans göstermesi beklenmiyordu. Bu yüzden hem şaşırttı hem de çaresiz muhalefet seçmeni umut oldu. Başkan Erdoğan'la da yeni bir diyalog başlatarak ezberleri bozdu. İşte ne olduysa ondan sonra oldu ve Özgür Özel'in ezberi bozuldu. Birkaç koldan saldırı geldi. En başta da bütün yolsuzluk iddialarına rağmen savunduğu Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Sonra bir daha da iflah olmadı. Sokakları harekete geçirmeye kalktı. Milli ve yerli markaları boykot kararı aldı. Yetmedi. Daha vahim bir şey yaptı. Yolsuzluk, rüşvet iddialarıyla gözaltına alınan, yargılanan belediye başkanlarını "sütte leke var, onlarda yok" diye savundu. Hatta suçüstü yakalananları bile sahiplendi. Bu ağır yükün üzerine başında bulunduğu ve "ölürüz de bırakmayız" denilen baba ocağı CHP'de mutlak butlan kararıyla elinden gitti. O da yeni partiyi kurdu ve yeni bir yolculuğa çıktı. Kaderin garip cilvesi mi denir bilemem ama Özgür Özel bu yolculuğunun daha başında ülkenin 50 yıllık terörü bitirme sorunuyla karşı karşıya kaldı. Bu ilk siyasi sınavıydı ama Özel bu kadar büyük bir sınava hazır değildi. Siyaseti popülist söylemlerle sürdürebileceğini zannetti. Aslında başından beri gelgitler yaşadığı ve bir yol haritası çizemediği için bu ilk sınavını geçemedi, sınıfta kaldı. Adına ister hibrit deyin, İster yeni nesil siyaset deyin, ülkenin terörden arınması gibi tarihi bir yol ayrımında partisinden 35 milletvekilinin evet, 54 milletvekilinin hayır oyu vermesi iki arada bir derede kaldığının işaretiydi. Bu siyasetsizlik demekti. Kısaca Özgür Özel hem yolsuzluklarla arasına mesafe koymada hem de terörü bitirme konusunda kararsız kalmıştı ve o kararsızlık düşüşünün de başlangıcı oldu. Sokaktaki insan da bu kara tabloyu, bu siyasetsizliği görüyor ve izliyordu. Aslında hem yeni partiye akan çaresiz sosyoloji hem de arayış içinde olan muhalif seçmen umutlanmak, yeni siyasi aktörlerle buluşmak istiyordu. Ama ne yazık ki onlarda ülkeyi yönetecek irade ve kararlılık yoktu. Bu da doğal olarak anketlere yansıdı. Son bir haftada çok sayıda araştırma şirketinin verileri açıklandı. Bir süre önce Betimar ve Optimar şirketlerinin sonuçlarını yayınlamıştım. O yazıda Hilmi Daşdemir'in başında olduğu Optimar araştırmanın verileri şaşırtıcı bulmuştum. Bu araştırmaya göre CHP'nin oy oranı %16.25, Yeni Parti'nin oy oranı %12.55'ti. Oysa Yeni Parti medyasında bambaşka bir rüzgar esiyor. Sonarvari bazı şirketler Yeni Parti'yi %35'lerde gösteriyordu. Oysa Betimar, Optimar ve Genar gibi deneyimli şirketlerin verilerine göre Yeni Parti'nin oyu %12-22 arasındaydı. En son İhsan Aktaş yönetimindeki Genar'ın verileri açıklandı. Bu verilere göre AK Parti %35.4 ile birinci parti. İkinci sırada %3'lere düştüğü algısı yapılan CHP var. %15.4. Yeni Parti ise %14.5. Üstelik bu anketler büyük oranda terörle ilgili çerçeve yasa mecliste rekor oyla geçmeden ve Yeni Parti kendi tabanından ciddi tepki almadan önce yapılmış. Bu tablo siyasetçilere şunu bir kez daha gösterdi. Güven ve umut veren siyaset üretmiyor, algılarla siyaset yapıyorsunuz, adınız yeni de olsa seçmen yutmuyor notunu veriyor.

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş açıkladı. Medyametre 2025 medya kullanım alışkanlıkları araştırmasına göre televizyon güvenilir haber alma kaynakları arasında birinci sırada. Yani Türkiye'de vatandaşı doğru ve güvenilir haberle buluşturan ana mecra eskiden olduğu gibi yine geleneksel medya. Doğru ayağa kalkana kadar yalanın dünyayı dolaştığı sosyal medya çağında bizim gibi bir ülke için çok kıymetli bir veri bu. Çünkü Türkiye yalan haberlerle, dezenformatif bilgilerle kırılmaya müsait fay hatları sürekli tetiklenen bir ülke. Tam bu sebeple doğru, denetlenebilir, güvenilir geleneksel medya stratejik önemde. Ancak geleneksel medyanın ciddi sorunları var. Her biri binlerce basın emekçisini istihdam eden, bünyesindeki gazete ve haber kanallarını reklam gelirleriyle finanse eden televizyon kanallarının reklam pastasından aldıkları pay sürekli geriliyor. Yabancı sermayeli dijital platformlar ve YouTube, Google gibi mecralar sadece geçen yıl Türkiye'den 150 milyar liraya yakın gelir elde etti. Sahip oldukları vergi avantajları yok denecek kadar az, personel ve istihdam maliyetleriyle Türkiye'de ceplerini sınırsızca dolduruyorlar. İzleyiciye sundukları içeriklerse özellikle çocuklar ve gençler açısından sayısız risk barındırıyor. LGBT propagandası yapılmayan bir tane dizi yok o meşhur platformlarda. Adamlar hem Türkiye'nin kaynaklarını sömürüyor hem de aile kurumu başta olmak üzere toplumsal ahlakı yavaş yavaş çökertiyor. Bütün bunlar olurken biz de geleneksel medyayı ayakta tutan 3-4 tane televizyon kanalını tartıştırıyorlar. Kadın programları ve televizyon dizilerine hedef alan polemikler sosyal medyada ustaca köpürtülüyor ve algoritma oyunlarıyla ülke gündeminde ilk sıralara taşınıyor. Özellikle son 2 yılda televizyonların sürekli hedefte olma sebebi bu. Gizli bir el Türkiye'nin yerli ve milli medyasını sistemli bir şekilde yok etmek için sürekli ateşe odun atıyor. 2026 yılında Kanal D ve ATV başta olmak üzere geleneksel televizyon kanalları sürekli RTÜK tarafından cezalandırıldı. Yayın kurallarını ihlal eden elbette cezalandırılır. Ama gündüz kuşağı programları ve diziler bahane edilerek bu televizyonların nefes alamaz hale getirilmesi kimin işine yarar? Sanal ve dijital platformların önünü otoban gibi açarken geleneksel medyayı yok edersek elimize ne geçer? Bu soruların cevaplarına herkes kafa yormalı. Tehlikenin farkında mısınız? Bu gidişle yabancı sermayeli Now TV, Netflix, Disney'den başka kimse kalmayacak sektörde. Allah korusun bir savaş halinde, pandemi durumunda, 15 Temmuz benzeri bir ihanet girişiminde Türkiye'nin haklı tezleri vatandaşa nerede anlatılacak? Algı operasyonları nasıl çürütülecek? 2023 seçimlerinden sonra altılı masanın seçimi neden kaybettik başlıklı raporlarına bir bakın. Saydıkları maddeler arasında üst sıralarda iktidar medyasının söylemlerinin vatandaş üstündeki etkisini öngöremedik tespitini göreceksiniz. Birilerinin başka hesaplarla itibarsızlaştırmaya çalıştığı medya yıllardır bu ülkenin milletin yanında en ön safta kavga veriyor. Yeniden gündüz kuşağı programları ve dizilere dönelim. RTÜK kanallara çocukları ve gençleri korumak refleksiyle para cezası kesiyor. Ama çocukların gelişimini mahveden YouTube, Netflix, TikTok gibi dijital platformlar sınırsızca ve sorumsuzca yayınlarına devam ediyor. Mesele şu ki çocuk ve gençlerin ekran alışkanlıkları maalesef değişti. Çocuk ve gençler daha çok dijital mecralarda ama olağan şüpheli yine televizyonlar. Dijital platformlara dokunan yok.

Makaleler arasından programına Hürriyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Nedim Şener'in makalesi var sırada. İkinci FETÖ yapılanmasına operasyon. Geçen 10 yıllık sürede Alihan Kuriş suç örgütü yurt içinde FETÖ'cülerle işbirliği yaparken FETÖ'cüler de Alihan Kuriş'in yurt dışı yapılanmasında destek oldular. 10 yıldan beri her ikisi de Türkiye içinde özellikle seçim dönemlerinde siyasi operasyonlarda ortak hareket ettiler. Süleymancılar diye bilinen cemaatin lideri Ahmet Arif Denizolgun, şüpheli ölümü sonrası Alihan Kuriş'in yönetime gelmesiyle yaşanan hızlı değişim, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2018 yılında hazırladığı dini sosyal teşekküller, geleneksel dini oluşumlar ve yeni dini yönelişler başlıklı raporunda FETÖ'den sonra en tehlikeli yapı diye tanımlanırken şu ifadeler kullanılmıştı. Süleymancıların Kur'an kurslarına Diyanet'in ismini kullanarak yardım topladıkları, cenazelerde para karşılığı Kur'an okuma ve iskat hususlarında da oldukça aktif davrandıkları bilinmektedir. Süleymancılarla ilgili olarak onların bir takım yabancı istihbarat örgütleriyle bağlantısı olduğu iddialarının ciddiye alınması ve yeni bir FETÖ ile karşılaşmamak için gerekli incelemelerin yapılması, üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Zira uzun yıllar cemaat bünyesinde çalışmış, iç yüzüne vakıf olduktan sonra onlardan ayrılmış olan ve cemaat içinde kozan imamı olarak bilinen Mustafa Akyıldız, oluşumun dini anlayışı ve yapılanmasıyla ilgili oldukça ciddi iddialarda bulunmaktadır. Buna göre cemaatin Türkiye genelinde bölgeler bazında kol ordu kumandanlığı ismi altında yapılandıkları ileri sürülmektedir. Tıpkı FETÖ gibi her ülkede yurt dışı yapılanması olan Alihan Kuriş'in başında olduğu suç örgütüne yönelik dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli operasyon 17 ilde yürütüldü. Toplam 123 adreste arama ve el koyma işlemi yapıldı. Söz konusu adreslerin 43'ü doğrudan adres, 80'i ise 33 şirkete ait farklı lokasyonlardan oluştu. Soruşturmanın herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına değil, iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğine odaklandığı bildirildi. Soruşturma kapsamında suçlamalar şu başlıklardan oluşuyor. Suçtan gelir elde edilmesi, bağış ve yardımların amacı dışında kullanılması, kayıt dışı ekonomik yapılar oluşturulması, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, şirket ve diğer tüzel kişiliklerin suç faaliyetlerinde araç olarak kullanılması, kamu kurum ve kuruluşlarının zarara uğratılması, sahte faturalaşma ve vergi usulsüzlükleri. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan mali analizlerin de incelemeye alındığı öğrenildi. Dosyadaki iddialara göre örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lira üzerindeki paranın yurt dışına çıkarıldığı yönünde tespitler var. Yurt dışı kaynaklı para transferleri de mercek altına alınırken para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddialar da soruşturma kapsamında. MASAK raporunda şirketlerin birçoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ve mal alış satış hacimlerinin belirgin bir şekilde arttığının gözlemlendiği, söz konusu artışlara paralel olarak birçoğunun bölünme ve devir işlemi gerçekleştirdiği, şirket bölünmelerinde genellikle yüksek sermaye ile yeni şirket kurulması yoluna gidildiği, kurulan şirketlerin bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı ilde ve bölünen şirketin faaliyet alanından farklı faaliyet alanına sahip olduğunun gözlemlendiği belirtildi. Ayrıca bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağının mal alış, satış ve transfer kaydının bulunmadığı, aktif ticari hayatının olmadığı, buna rağmen söz konusu sermayenin büyük çoğunluğuyla bağlı ortaklıklar kaleminin finanse edildiği belirlendi.
Ayrıca şirket hesaplarında mal alım satım kayıtlarıyla uyumsuz şekilde yurt dışında yerleşik çeşitli şirketlerden döviz cinsi transfer girişlerinin bulunduğu, yine şirketlerden bazılarının yüksek vergisel iadeler aldığı ve bu finansal işlemlerin organize şekilde çalışması sonucu gerçekleştirilmiş olabileceği tespitleri yer aldı. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler, Alihan Kuriş suç örgütünün özellikle hiyerarşik teşkilatlanması, bölge ve mıntıka sorumlulukları, komisyon sistemi, kapalı haberleşme yöntemleri ve yurt dışındaki yapılanma modeli bakımından FETÖ'nün geçmişte kullandığı bazı organizasyon yöntemleriyle benzerlik gösteren unsurlar bulunduğu belirtiliyor. Yapıda personele ilişkin bilgilerin özel bir bilgisayar programında tutulduğu, sorumlular arasında şifreli e-posta sistemlerinin kullanıldığı, WhatsApp ve Facebook gibi uygulamaların kullanılmaması yönünde talimatlar verildiği, kararların zaman zaman ulak olarak adlandırılan kişiler aracılığıyla taşındığı yönünde bulgular da soruşturma kapsamında inceleniyor. FETÖ ile Alihan Kuriş suç örgütünün yakınlığını gösteren bir gelişme, FETÖ elebaşının ölümü sonrası düzenlenen Amerika'daki cenaze törenine temsilci göndermeleriydi. Öte yandan FETÖ'nün askeri mahrem yapı imamlarından Hayrullah Özkök, sosyal medyada işbirliğine yönelik destek açıklamalarında bulundu. Nitekim Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik gözaltı kararı sonrası firari FETÖ mensuplarının operasyona gösterdiği tepki, iki örgütün yakınlığını bir kez daha göz önüne serdi. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş 2016 yılında bu akımın başına geçti. Akımın başına geçmesiyle beraber faaliyetler daha gizlilik içinde yürütülmeye başladı. Şu an Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon dolarlık bir yatırımla dev bir genel merkez inşa ettiklerini biliyoruz. Bu bina bittiğinde tüm faaliyetlerini oraya taşımayı planlıyorlardı. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bu adımla örgütün doğrudan finansal ayaklarını hedef aldık sözleriyle operasyonun kapsamını özetledi. İngiltere'de geniş bir yapılanması olan Alihan Kuriş suç örgütünün Almanya merkezli faaliyetlerini bu ülkedeki istihbarat teşkilatının gözetiminde yürüttüğü medyaya yansıyan haberler arasında. Alman istihbarat kuruluşları Türkiye'nin resmi kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığı personeli imamlarını, MHP'ye bağlı ülkücü dernekleri milli görüşü bile takibi alırken, tıpkı FETÖ gibi Alihan Kuriş yönetimindeki suç örgütüyle ilgili hiçbir takibat yapmaması dikkat çekiyor. Evet, devlet uzun süredir takibini yapıyor, yarına bırakmıyor ama yanına da bırakmıyor.

Hürriyet gazetesinden Nedim Şener'in makalesini sunduk. İkinci FETÖ yapılanmasına operasyon. Makaleler arasından programı Murat Çiçek'in makalesiyle devam ediyor. Akşam gazetesindeyiz. Kılavuzunuz İsrail olursa. Kılavuzunuz İsrail olursa rezil olursunuz, kepaze olursunuz, çoluk çocuğun oyuncağı olursunuz, dünya sizinle dalga geçer, ucuz bir filmin figüranı olursunuz. Mossad ajanları Trump Ankara'dayken bir suikast timi Ankara'da konuşlandı. İranlı teröristler omuzdan atılan füzeyle sizi vuracak istihbaratını Amerikalı meslektaşlarına iletince Trump'ın yakın koruma ekibi teyakkuza geçiyor. Metin, saçmalamayın, bu kadar aptal olamazsınız, Mossad sizi kullanıyor uyarısına rağmen koca Amerikan başkanını yemek aracına bindirip başka bir uçakla götürmüşler. Trump her ne kadar teröristlerin hedefindeyim cümlesini işine yaradığını düşünse de siyasetin kullanışlı bulsa da bu işi bilenlerin gözünde İsrail'in propagandasının aparatı olduğu aşikar. Ancak bu iddiaya Amerikalılar bile inanmıyor. Bırakın inanmayı, dalgalarını geçiyor. Öyle ki Amerika'da Jimmy Fallon başta olmak üzere talk showcuların son günlerde sahneye konteynerlerden çıkararak alıyor. Tülay Hamitoğulları'ndan garip çıkış. İsrail terörsüz Türkiye istemiyor. İsrail iç barışını sağlamış Türkiye istemiyor. İsrail rahat Türkiye istemiyor. İsrail sorunsuz Türkiye istemiyor. İsrail lider Türkiye'yi hiç istemiyor. Soykırımcı katil Netanyahu bunu açık seçik ifade ediyor. Bu ifadesini de yalan dolan dezenformasyonla süslüyor. Dünya İsrail'in Filistin'i işgal etmesini istemiyor, soykırıma dur diyor. Bunu en yüksek sesle dile getiren de Cumhurbaşkanı Erdoğan. Haliyle İsrail'in en büyük düşmanı da Erdoğan. Tüm bu gerçekler ışığında Netanyahu'nun Türkiye Kürtleri öldürüyor yalanlarını referans alarak Halk TV'de süreci yorumlayan DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hamitoğulları barış sürecine mi yoksa Netanyahu'ya mı destek veriyor anlamak zor. Ekrem İmamoğlu istifa etmiş. Düşünsenize, genel başkanının arkasından işler çevirmiş, sırtından bıçaklamış, adamı koltuğundan etmiş, bunu yaparken pavyonlarda para dağıtmış, kendisine destek olmayan partilileri tasfiye etmiş, destek olanları zirveye çıkarmış, tüm bunları da belediye kasasından yapmış, finalde de istediğine ulaşmış biri. 17 yıllık CHP üyeliğinden istifa ediyorum demiş. CHP zil takıp oynamasında ne yapsın? Haluk Levent, baba akü komple yok, çalmışlar, kaputu açmışlar, bir de aküyü çalmışlar. Kaputu açtınız, bari aküyü çalmasaydınız. Şafak Sezer'in Vizontele filmindeki hala güldüğüm sahnesidir. O zaman gülüyorduk ama Haluk Levent'in Ahbap için aynı senaryoyu yazdığını yeni öğreniyoruz. Gazze için toplanan 44 milyon lirayı yönetim kurulu kaynaklarıyla kendi uhdesine alan, parayı önce dövize sonra altına çevirip kasaya koyma yetkisi verilen Haluk Levent, kiraladığı kasayı açıp paraları kullanmış. Ahbap'ın kiralık kasası açıldığında Gazze için toplanan 44 milyon lira yerine vitamin hapları bulunmuş. Hadi sanat sepet tayfasından topladığın paraları iç ettin, bari Gazze için toplanan paraları yemeyeydin diyesi geliyor insanın. Akşam gazetesinden Murat Çiçek'in makalesini sunduk. Kılavuzunuz İsrail olursa. Posta gazetesindeyiz. Oral Çalışlar'ın makalesini sunuyoruz. Çözümü halk destekliyor, siyasetin kafası karışık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çerçeve yasa konusunda yapılan oylamada alınan 467 evet oyu küçümsenmeyecek bir oran. Bu yüksek evet oyuna rağmen bazı siyasetçilerde bir kafa karışıklığı ve kararsızlık görülüyor. Öte yandan meseleyi halka danıştığınız zaman sanılanın aksine genelde olumlu bir karşılık alıyorsunuz. Onca kışkırtma çabasına karşı toplum sükunetini korudu, koruyor. Çözüm karşısındaki en büyük tedirginlik doğrudan çatışmanın yükünü taşıyan insanların,
insanlardan değil, meseleyi uzaktan yorumlayan çevrelerden geliyor. Biraz geriye gidelim. O çok karalanan, dışlanan, yanlış yapıldı denilen ilk çözüm süreci olmasaydı bugünkü neticeye ulaşmak mümkün olmayacaktı ki ilk çözüm süreci 2013-2015 döneminde de halk büyük ölçüde hazırdı. Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Güneydoğu Anadolu bölgesinde destek oranı %90 civarındaydı. Benim de aralarında bulunduğum Karadeniz Akil İnsanlar Heyeti'nin çalıştığı bölgede ise destek %60'ların üzerindeydi. Ancak devlet içindeki güçler kendi aralarında anlaşamamışlardı. Fethullahçılar barış istemiyordu. Keza PKK'da henüz silahlarını bırakacak olgunluğa gelmemişti. Devlet Bahçeli'nin yakın geçmişteki etkili çıkışı ise devlet içindeki güçlerin artık itirazdan vazgeçtiklerini veya artık vazgeçmeleri gerektiğinin sinyalini verdi. Buraya bir günde gelinmedi. Yaklaşık bir yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından mecliste kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu konuyla ilgili ayrıntılı bir çalışma yaptı. Öcalan da sürece dahil oldu. PKK silahların bütünüyle bırakılması noktasına geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu 135 kişiyi dinledi. Farklı görüşlerin rapora yansımasını sağlamaya çalıştı. Hemen hemen bütün partilerin katıldığı bu komisyon bugün önümüzde açılan yeni alanı hazırladı. Türkiye bu sorunun çözümü yolunda attığı adımlarla orantılı şekilde demokrasiye doğru da bir hamle yapabilir mi? Meclisin iki ucundaki partiler birlik ve barış konusunda ortak bir çözüme doğru yürüyebilirler mi? Bu alışılmadık durum hangi yeni kapıları açabilir? Bunları zamanla göreceğiz. Ne olursa olsun açılım çalışmasının bu noktaya gelmesi ve siyasetin artık bir çözüm üretmeye karar vermesi umut verici. Çözüm çabasının güçlenmesi bu ülkenin yaşadığı zorlukları aşabilecek birikime sahip olduğunu gösteriyor. Zaman zaman halkın çözüm fikrine hazır olmadığı da öne sürülüyor. Yani bazı çevreler kendi kaygılarını halka mal edebiliyorlar. Oysa çatışmanın yükünü doğrudan taşıyan insanların önemli bir bölümü çözümün teorisini tartışmaktan çok silahların susmasını istiyor. Halk kendi adına endişelenenlerden daha soğukkanlı davranabiliyor. Sonuç olarak bazı kesimlerin kuşku ve gerilimlerine rağmen halk çözümü büyük bir oranda desteklediğini hissettiriyor. Bize çözüm aramamız gereken yerlerde çözümü değil, suçlayacak birini aramayı öğrettiler. Rosa Regas, İspanyol yazar. Posta gazetesinden Oral Çalışlar'ın makalesini sunduk. Çözümü halk destekliyor, siyasetin kafası karışık. Yeni Şafak gazetesindeyiz. Yusuf Kaplan'ın makalesi var sırada. Lozan, NATO toplantısı ve Mekke anlaşması 1. Beklenen ittifak gerçekleşti. İslam Askeri ve Stratejik İşbirliği Teşkilatı kuruldu. Mekke Anlaşması düşmana korku saldı, dosta huzur ve güven verdi. Çok riskli bir adım bu, kabul, ama risksiz tarih yapılmadığını tarih yazıyor. Tarih büyük riskleri almasını bilen adamların eseridir. Risklerden korkanlar korkularının esiri. Mekke Anlaşması'nın İran'a karşı yapıldığı tezviratı döndü dolaştı sosyal medyada. İran'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan resmi açıklamada Mekke Anlaşması'nın İran'a karşı yapılmadığı ifade edildi açıkça. Mekke Anlaşması ilk meyvelerini de vermeye başladı. İsrail Mekke Anlaşması çok tehlikeli açıklamasını yaptı. Henüz iceberg'in görünen kısmı bu. Bir adım ötesini düşünmek bile istemiyor İsrail. İsrail'in kabusu olacak bu anlaşma. Bu cümleleri kurarken çok da kolay kurmadığımı, hepsini tırnak içine alarak kurduğumu hatırlatmak isterim. Hadise hiç de göründüğü gibi değil. Karmaşık ama önemli bir hadise var karşımızda. Mekke Anlaşması'nın zamanlamasına özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan tam zamanında Mekke Anlaşması'na imza attılar. Tam da İsrail yönetiminin ve dünyada özellikle de Amerika'daki Amerika'yı her bakımdan esir alan, Trump yönetimini İran'la zorla savaşa sokan güçlü İsrail Siyonist lobinin öne sürdüğü tiplerin Türkiye'ye hedefe yatırdıkları, İsrail yönetiminin bir bakanının ve
ve hatta eli kanlı terörist başbakanı Netanyahu'nun Türkiye aleyhine sürekli olarak açıklamalar yapmayı adeta milli bir spor haline getirdikleri bir sırada bu anlaşmanın imzalanması çok önemlidir. İsrail'in Türkiye'yi köşeye sıkıştırıp belki de vurmayı planladığı bir sırada Pakistan ve Suudi Arabistan'ın zaten önceden hazırlıklarını yaptıkları bu anlaşmayı öne çekerek İsrail'in Türkiye'yi hedef alan saldırılarını püskürttüklerini düşünüyorum. Zamanlama açısından bir başka dikkat çekici nokta da Ankara'da yapılan ve Türkiye'nin çok önemli mesajlar verdiği NATO toplantısından hemen sonra Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında böyle bir anlaşmanın imzalanması bilenler için sürpriz olmadı. Ankara'daki NATO toplantısı Türkiye'nin miadını doldurmuş bir küresel askeri stratejik teşkilatı ölümden döndüren toplantısı oldu. Ama bir hayli sersemleterek ayağa kaldırdı NATO'yu Türkiye. Kolay kolay hayal bile edilemeyecek kadar küresel sistemin lordlarına, sistemin içinden meydan okudu. Bütün devlet başkanlarının ve devlet erkanının teker teker mehter marşıyla karşılanması, herkese revolver tabanca hediye edilmesi, Türkiye'nin mehterle temsil edilen İslam'ın bayraktarlığı ve Osmanlı ruhu misyonunu yitirmediğini bütün dünya aleme ilan etmesi anlamına geliyordu. Bu bir meydan okumadır. Sistem içinden yapılan bir meydan okuma olduğu için de etkisi düşük oluyor. Bu sistem içi muhalefet meselesini ayrıca yazacağım. NATO zirvesinden hemen sonra Mekke Anlaşması'nın gelmesi zihinlere haklı olarak bu bir NATO projesi mi sorusunu getirtti. Doğrudan NATO projesidir demek çok büyük haksızlık olur. Bu projenin NATO'dan bağımsız olmasa bile habersiz kurulmuş olabileceğini düşünmekse ahmaklık elbette ki. Hassas bir çizgi var burada. Şöyle bir şey bu. İki asırdan bu yana Türkiye'de İslam dünyası da bağımsız değil. Türkiye Tanzimat'la birlikte bağımsızlığını yitirmeye başladı. Devleti yöneten irade bir avuç Sabetay çete tarafından devletin elinden alınmaya başlandığı zamandan bu yana Türkiye tam anlamıyla bağımsız değil. Türkiye iki asır süren bu modernleşme, laikleşme, batılılaşma sürecinin sonunda tarih yapma iradesini ve ruhunu kaybetti. Medeniyet ruh kökleri söküldü. Tarih yapan, tarihin akışını değiştiren, tarihi yönü ve yörüngesi yok edildi. Bu toprakları vatan yapmamızı sağlayan İslami dinamiklerimiz dinamiklendi, İslami hafızamız ve tarihimiz sıfırlandı, tasfiye edildi. Sonuçta Lozan'da Türkiye'ye bağımsızlık verilmedi mi? Verildi ama o bağımsızlık sadece toprağa dayalı bağımsızlıktı. Bu ülkenin çocuklarının beynini yıkadılar ve aptallaştırdılar bir asırdır Lozan konusunda. Lozan Türkiye'nin tapusudur ama hangi Türkiye'nin diye soracak bu ülkenin kül yutmaz has çocukları. Lozan medeniyet iddialarından vazgeçmiş laik batıcı Türkiye'nin tapusudur. Yeniden tarih yapacak, medeniyet iddialarına sahip çıkacak Müslüman Türkiye'yi reddedişin de sigortası. Lozan'la biz bedenimizi, bu toprakları kurtardık ama ruhumuzu kaybettik. Belki de biz medeniyet iddialarımızı terk etmiyoruz deseydik, bu toprakları da bize çok görebilirlerdi. O yüzden İnönü'nün Lozan'dan çıkarken söylediği artık 100 sene daha rahat nefes alabileceğiz sözü yabana atılmamalı elbette ki. Ve fakat bizim zaman kazanalım diye bütün iddialarımızdan vazgeçtiğimizi ilan etmemiz, gelinen noktada toplum olarak kendi tarihini, kültürünü, medeniyet dinamiklerini ve en önemlisi de hepsinin kurucu, konumlandırıcı, koruyucu yegane kaynağı olan İslami varoluşsal temelleri kaybetme ve intiharın eşiğine sürükleme, kısacası yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmamızla sonuçlandı. İç cephe çöktü, toplum kültürel, akidevi ve zihni olarak intihar ediyor. Dış cephede çok güçlüyüz. Benim devlet erkanına tavsiyem her zaman şu olmuştur. İç cephe esir alınmış durumda. Dışarıdan dolanarak iç cephedeki zincirleri kırabiliriz. Mekke Anlaşması işte dışarıdan dolanarak içerideki zincirleri kırma adımlarından biri, belki de en önemlisi. Tabii bunu zaman gösterecek. Yeni Şafak gazetesinden Yusuf Kaplan'ın makalesini sunduk. Lozan, NATO toplantısı ve Mekke Anlaşması.
Sevgili dinleyiciler, makaleler arasından programının sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.

makaleler arasından.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 22, Sure, Ahzab Suresi 31-62. Ayetler, sayfa 421-425.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz, ilahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız ve sonrasında hayatım roman gelecek. Son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Ölüm acısı zordur. Ahmet Mekki Efendi bir günkü vaazında konuşurken ölümden açılmıştı mevzuda. Biri ona sordu ki, efendim, bu insanlar acaba can verirken ne kadar acı duyar? Cevaben buyurdu ki, ölümün en hafifi öyle şiddetlidir ki mümkün olmaz tarifi. Ne zaman ki bir kişi gelse ölüm haline, sanki konur iki dağ omuzu üzerine. İğnenin deliğinden çıkacak ruhu sanır. Yerle gök birleşir de o arasında kalır. Can vermenin acısı fazladır hatta şundan, insana 70 defa kılıç vuruluşundan. Fakat mümin görerek huri ve melekleri, onların zevkiyle duymaz bu elemleri. Daha da şiddetlidir lakin kabir azabı. Hiç kalır buna göre can verme ızdırabı. Çünkü kabir yakındır ahiret hayatına. Benzer azapları da ahiret azabına. Bu kabir azabı da böyle çok şiddetliyken, hiç kalır mahşerdeki azaplara nispeten. Bir damlanın deryaya nispeti nasıl ise, bunlar da birbiriyle edilmez mukayese. O meydanda bin sene bekleşirken insanlar, güneş bir mızrak boyu yaklaşıp halkı yakar. Bir ayağın üstünde bulunur bin bir ayak. Günahlarına göre tere batar cümle halk. Öyle çok sıkışır ki kâfirler izdihamdan, temenni ederler ki kurulsa hemen mizan. Derler ki, hesabımız görülse de hemence, şu sıkıntılı halden kurtulsak bir an önce. Halbuki bilmezler ki, bitince sual hesap, başlayacak bu sefer daha elim bir azap. Çünkü girecekleri cehennemin ateşi, öyle şiddetlidir ki bulunmaz asla eşi. Mahşer meydanındaki acı ve sıkıntılar, cehennem azabının yanında hiç kalırlar. Bir kum taneciğinin kainata nispeti, ne ise öyle çoktur cehennemin şiddeti. Oradan bir kıvılcım dünyaya düşse eğer, onun hararetinden bu dünya erir biter. Hem kalmaz bir kararda azaplar cehennemde, gün geçtikçe şiddeti durmadan artar hem de. Kalbinde zerre kadar doğru imanı olan, cehenneme girse de çıkarılır sonradan.

Sevgili dinleyiciler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, ana babanın rızası. Allahü Teala'nın rızası, dinine bağlı olan ana babanın rızasına bağlıdır. Allahü Teala'nın gazabı, dinine bağlı olan ana babanın gazabındadır. Peygamber Efendimiz, cennet ana babanın ayağı altındadır buyurmuştur. Yani kişiye dinini, imanını öğreten ana babanın rızasındadır. Ana babasını razı eden kimse için cennette iki kapı açılır. Bir kimsenin ana babası zalim olsalar dahi, onlara karşı gelmek, onlara sert konuşmak caiz değildir. Çeşitli vesilelerle onların elleri öpülüp duaları alınmalı, haklarını helal ettirmelidir. Çeşitli vesilelerle ana babaya çeşitli hediyeler alıp gönüllerini kazanmalı, haklarını helal ettirmeli, dualarını almalıdır. Arada kırgınlıklar varsa bu vesileyle giderilmelidir. Allahü Teala Musa aleyhisselama buyurdu ki, ''Ya Musa, günahlar içinde bir günah vardır ki benim indimde çok ağır ve büyüktür. O da ana baba evladını çağırdığı zaman emrini dinlememesidir. Ana baba kızıp bir şey söylediği zaman onlara karşılık vermemelidir. Emrettikleri şeyleri bir an önce yapıp onları üzmemelidir. Onların üzülüp beddua etmelerinden korkmalıdır. Yanlış bir iş yapıp onları üzünce hemen ellerine sarılıp özür dilemelidir. İnsanın saadeti de, felaketi de onların kalplerinden gelen ve ağızlarından çıkacak olan sözdedir. Atılan ok tekrar geri gelmez. Onlar hayattayken kıymetini bilip hayır dualarını almak lazımdır. Vefatlarından sonraki pişmanlık fayda vermez. Onlar hayattayken ne yapıp edip onları memnun etmelidir. İmanlı olup cehennemden en son çıkacaklar, Allah yolunda olan ana babasının İslamiyet'e uygun olan emirlerine asi olanlardır. Allahü Teala Musa aleyhisselama buyurdu ki, ''Ya Musa, ana babasını razı eden beni razı etmiş olur. Ana babasını razı edip bana asi olan kimseyi dahi iyilerden sayarım. Ana babasına asi olan bana muti olsa bile onu fenalar tarafına dahil ederim.'' Hasan-ı Basri Hazretleri Kabe'yi ziyaret ve tavaf ederken bir zat gördü ki arkasında bir zembil vardı. Bununla tavaf ediyordu. O zata dönüp arkandaki yükü koyup öylece tavaf etsen daha iyi olmaz mı dedi. O zat şöyle cevap verdi. Bu arkamdaki yük değil, babamdır. Bunu Şam'dan 7 kere buraya getirip tavaf ettirdim. Çünkü bana dinimi, imanımı bu öğretti. Beni İslam ahlakıyla yetiştirdi. Hasan-ı Basri Hazretleri bu kimsenin yaptığını çok beğendi. Sonra o zata buyurdu ki, babanı kıyamet gününe kadar böylece arkanda getirip tavaf ettirsen, fakat bir defa kalbini kırsan yaptığın hizmet boşa gider. Yine bir defa gönlünü yapsan ne bu kadar hizmete karşılık olur. Eshab-ı kiramdan birisi gelip Peygamber Efendimiz'e sordu. Ya Resulallah, anam babam çok şefkatsizdir. Onlara nasıl itaat edeyim? Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdiler. Annen seni 9 ay karnında gezdirdi. 2 sene emzirdi. Seni büyütünceye kadar koynunda besledi, kucağında gezdirdi. Baban da seni büyütünceye kadar birçok zahmetlere katlanarak seni besledi. İdare ve maişetini temin eyledi. Sana dinini, imanını öğrettiler. Seni İslam terbiyesiyle büyüttüler. Şimdi nasıl olur da şefkatsiz olurlar? Bundan daha büyük ve kıymetli şefkat olur mu?

0: Hayatım Roman. Yapım Mehmet Köseoğlu. Eser Ünal Bolat.
1: Efendim, ismim Mustafa Zengi. Ankara'da oturuyorum. Sizlere yaklaşık 50 sene kadar önce yaşadığım bir hatıramı anlatmak istiyorum. O zamanlar gençtim. İstikbale ümitle bakabiliyordum. Şimdi ise bütün düşüncem imanla bu fani dünyadan göçüp gidebilmek. Benim için bundan daha büyük bir mutluluk olamaz. Neyse efendim, asıl mevzuya geleyim. Sene 1944. Rahmetli babam askerden yeni dönmüş olan abimle beraber bir ayakkabıcı dükkanı açmıştı. Böylece 9 kardeşimle beraber 12 nüfuslu ailemizin geçimini temin edeceklerdi. O yıllar ekmeğin karneyle verildiği yıllardı. O zulmet günlerini, halkın ekmek peşinde sefil olduğu zamanları burnumun direği sızlayarak hatırlıyorum. Bir tane ekmek almak için karne çıkarmak, ekmek alacak parayı bulmak ve gidip fırından ekmeği almak gerekiyordu. Bu da başlı başına bir çile, bir dertti inanın. O zamanlar evler aranıyor, evde un, tahıl ne varsa hepsi alınıyor. İnsanlar günde çeyrek ekmeğe mahkum ediliyordu. Her şey karneye tabiydi. Şehir hayatı böyleydi de köy hayatı sanki farklı mıydı ki? Köyde de ekin daha tarladayken tarla ölçülüyor ve bu tarladan şu kadar buğday elde edilir diyerek onun vergisi borç olarak zavallı köylünün sırtına yükleniyordu. Tarladan ekin çıksın çıkmasın, mevsim kurak geçsin geçmesin hiç fark etmezdi. Artık o kadar buğdayı devlete ödemek zorundaydı köylü vatandaşlar. Hangi birini anlatayım o günleri? Eğer kuraklık olur da arzu edilen mahsul elde edilemezse zavallı köylünün İneğini, koyununu satarak devlet olan borcu miktarındaki buğdayı bulup devlete veriyordu. Hatta size bir örnek anlatsam tüyleriniz diken diken olur. Bir komşumuz vardı. İnanın kendi öz kızını hem de kum olarak bir teneke buğday karşılığı gelin olarak göndermişti. Rahmetli babam 1944 senesinde köylerde vazifelendirilmek üzere ambar memuru alındığını duymuş, beni yanına çağırdı.
2: Oğlum Mustafa, beri gel hele.
1: Buyurun babacığım.
2: Güzel evladım, ambar memuru olarak çalışır mısın? Devlet kadrolarına bugünlerde memur alıyorlarmış. Hem yaz tatilini değerlendirmiş olur hem de aile bütçesine katkıda bulunursun.
1: Siz nasıl uygun görürseniz.
2: 75 lirada maaş veriyorlarmış.
1: Peki ambar memuru olmak için ne yapmak lazımmış?
2: Bu işle ilgili devlet dairesine bir dilekçe vereceksin.
1: Tamam. Yarından tezi yok, gidip müracaat edeceğim babacığım. Ertesi gün bir dilekçe yazarak devlet dairesine gittim. Dilekçemi alarak 3 gün sonra gel dediler. 3 gün sonra gittiğimde hangi köye tayin olduğumu söylediler. Köy yayan olarak 10 saatlik yoldu. Ertesi gün sabah erkenden yayan yola düştüm. Cahillik işte. 10 saatlik yola yayan çıkılır mı? Ben giderim diyerek yola çıktım. Bir saat kadar gittikten sonra bir at arabasına rast geldim. İhtiyar bir amca sürüyordu arabayı. Selam verdim, beni arabaya aldı. Birkaç saat beraberce seyahat ettik. Sonra bir yol ayırımında beni indirerek gideceğim istikameti gösterdi. Ben tekrar yaya olarak yola devam ettim. Bir jandarma karakolun önünden geçerken Assubay Başçavuş beni çağırdı.
2: Hey delikanlı, nereden gelip nereye gidiyorsun?
1: Komutanım, ben ambar memuruyum. Yeşildere köyüne gidiyorum.
2: Gidecek daha çok yolum var. Gel beraber yemek yiyelim, sonra devam edelim.
1: Teşekkür ederim, zaten acıkmıştım. Jandarma karakolundan ayrıldıktan sonra yine epeyce yol yürüdüm. Kümeler isimli bir köyden geçerken birisinin bana seslendiğini duydum. Baktım, babamın arkadaşı olan okul müdürü Şevket Bey.
3: Mustafa!
4: Aa, Şevket amca, siz misiniz?
3: Buraya gelsene.
4: Aha, peki.
3: Nereye gidiyorsun?
4: Yeşildere köyüne ambar memuru olarak vazifelendirildim. Şimdi oraya gidiyorum.
3: Ya, demek ambar memuru oldun. Ben o köyü de içine alan bölgenin kontrol müdürüyüm. Sen gece olmadan köye ulaş. Ben yarın gelir sana yapacağın işleri tarif ederim. Hadi durma, hemen yola düş.
4: Peki, akşam olmadan köye ulaşırım.
1: Neredeyse güneş batmak üzereydi. Ben yorgun argın yola devam ederken akşam oldu. Tam bu esnada sürüsünü köye götürmekte olan bir çobana tesadüf ettim.

0: Selamün aleyküm çoban kardeş.
1: Ve aleyküm selam arkadaş. Nereye gidiyorsun akşamın bu vaktinde?
0: Yeşildere köyüne gidiyorum.
1: Ben Yeşildereliyim. Seni hiç tanımıyorum. Yoksa devlet memuru musun?
0: Öyle. Ambar memuruyum.
1: Demek ambar memuruz. Bakın memur bey, size bir şey söyleyeyim mi?
0: Söyleyeyim.
1: Ruslar gelip ekmeğimizi alsalar bu kadar olmaz. Hiç olmazsa bir defa alır ve giderler. Ama sizler çoluğumuzun çocuğumuzun yiyeceğini bile alıyorsunuz. Bu yapılan bir değil, beş değil. Bu ne zulümdür memur bey?
2: Çobanın sözleri bir ok gibi saplandı kalbime. Ben ambar memurunun ne iş yaptığını nereden bileyim? Fakat çobanın söylediklerinden çok etkilendim. İçime bir hüzün çöktü. Hiç sesimi çıkarmadım. Çoban da başka bir şey demeden beni köye götürdü ve muhtarın evini gösterdi. Muhtar herhalde alışkındı. Benim gibi köye gelip giden memurlara ki hemen yatacak bir yer gösterdi. Yemek falan yemeden aç karnına yattım. Sabah kalktığımda muhtarın hanımı bana yoldan elinde bir tepsiyle geçmekte olan bir kadını gösterdi. Ve şu kadının ardından git, yemeği bugün onlarla yiyeceksin dedi. Ben gene şaşırarak kadının peşinden gitmeye başladım. Tekrar bir gariplik çökmüştü içime. Bu yaşa kadar hiç yalnız başıma kalmamış, hiç gurbet görmemiş, başkasının sofrasında yemek yememiştim. Kadın bir harman yerine ulaşınca orada çalışanlar için sofra hazırladı. Ben de selam verip sofraya oturunca takip ettiğim kadın başladı bağırmaya.
3: Ambar memuruysa ambar memuru. Bize ne? Devlet maaş veriyor. Niye soframıza gelip iki lokmamıza ortak oluyor? Memurlara yemek verme sırası her gün mü bizde?
0: Bu lafların hepsi bana herhalde. Ablacığım bir yanlışlık var zannederim. Muhtarın karısı sizinle gelmemi söyledi. Onun için geldim. Yoksa ne diye sofranıza yemeğinize ortak olayım?
3: Kim gönderirse göndersin. Bana ne?
0: Ben de gidiyorum zaten. Bu kadar laftan sonra yemek yiyeceğim, aç kalırım daha iyi.
2: Ve aç karnına ayrıldım harman yerinden. Köyün yakınında yüksekçe bir tepe vardı. Oraya çıktım. Başladım düşünmeye.
0: Demek ambar memuru diye buraya gelenler hep köylünün yediğini işine ortak oluyorlarmış. Ben nereden bileyim? Ben buraya niye geldim ki? Ne işim vardı buralarda? Ambar memurluğu yerin dibine bassın. Hemen evime dönmeliyim. Ya Şevket Bey ne olacak? Aman köyün etrafında dolaşır derelerden giderim. Ona gözükmem. Böylece Şevket Bey'e hesap vermekten de kurtulurum. Ah, şu karşıdan gelen Şevket Bey'e benziyor. Beni görmeden buradan sıvışayım.
4: Mustafa! Nereye gidiyorsun?
0: Bekle. Geri dön! Bekle. Belki geri dönerim. Yürü Mustafa, bir an önce buradan uzaklaş.
2: Şevket Bey'e yakalanmadan tepeden ayrıldım. Hiç arkama bakmadan tekrar yola düştüm. İki gündür zaten açtım. Bu halde yolu nasıl bitireceğimi aklıma bile getirmiyordum. Bütün düşüncem bir an evvel eve ulaşmaktı. Hem bu sefer geldiğim yoldan değil dağ yolundan dönüyordum. Yolda tesadüf ettiğim köylülerden yiyecek de isteyemiyordum. Sadece su içerek birkaç kilometre gittikten sonra halsiz düştüm. Biraz dinleniyor, biraz yürüyordum. Gece olduğunda bir kovuk bulup orada uyudum. Şehre geldiğimde yorgunluktan bitap düşmüştüm. Ailem beni karşılarında gördüklerinde çok şaşırdılar. Olanı biteni anlattığımda bana hak verdiler. Bir daha da öyle bir işe teşebbüs etmedim. Şimdi aradan yıllar geçti. Babam ve ağabeyim rahmetlik oldular. Ama ben gençlik senelerimi hiç unutamıyorum. Allahu Teala öylesi kıtlık ve açlık yıllarını bir daha göstermesin.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen telefon, özür diliyorum, sorular var. Telefon ağzımız alışmış.
1: Doğru, telefonla da
0: telefonla gelip da yazdıranlar var.
1: Yazdıranlar oluyor. Evet.
0: Yazılı olarak sorular var bugün. Telefonu almayacağız. Şimdi ilk soru şöyle hocam. 80 yaşlarında bir komşumuz vefat etti diyor.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Bir konuşmasında namaz kılmasını bilmediğini söylemişti. Bir kadın bu vefat eden. Ama cömert biriydi. Fakat dışarıda başı açıktı. Bu komşumuzun iskatını yapalım mı? Yaptıralım mı veya?
1: Efendim, şimdi namaz kılmasını bilmiyorum demiş olabilir. Yani ne maksatta söyledi onu bilmiyoruz. Eğer oruç tuttuğunu falan görenler varsa bu iman alametidir. Hem günahşlıyor, işlemeyen var mı? Hele bu zamanda günahın içine düşmeyen var mı? Yani tam kafirler de cömert olabilir. Fakat cömertlere Cenab-ı Hak sonra ömürlerinin sonlarına doğru hep fırsat çıkartır. Tövbe istiğfar etmeleri, iman etmeleri için, kafirse Müslüman olması için fırsatlar çıkarır. Dolayısıyla net bir şekilde onu biz bilmiyoruz. Yani iman alameti belli olan bazı şeyler varsa onları düşünerek, yani ben Hristiyanım, Yahudiyim, dinsizim, ateistim demediği müddetçe Müslümanım diyorsa hüsnü zannederek iskatı yapılabilir.
0: Soru soran dinleyicimiz kardeşine demiş ki, biz bu komşumuz namaz kılmaz da iskatını yaparsak ya boşa giderse yaptığımız iskat
1: yok
0: demiş. Hani gıybetini mi ettim falan gibisinden
1: yok
0: düşünmüş.
1: Onun şeyi yok. Biz mesela Kur'an-ı Kerim okuruz, iskatını yaparız, göndeririz. Karşı taraftaki buna hani ölen kimse layık değilse ulaşmaz zaten. Biz ne yaparız? Hüsnü zannederek onun kurtulması için o sebebe yapışırız. Bir sevabımızı alırız.
0: Evet. Bir başka dinleyicimiz, başka birisi için büyü yaptırmış. Ama ölsün diye.
1: Tövbe yarabbim.
0: Büyü yaptırmış. Şimdi o ki, bu soran dinleyicimiz de diyor ki, böyle büyü olur mu diyor. Yani hani birisi birini ölsün diye, ona şey, yani onu öldürmek için, neticede Allah-u Teala'nın takdiri değil midir?
1: Şimdi piyasada kıyamet, İmam-ı Rabbani Kudretleri Hicri 1000 yılından sonra ahir zamandır buyuruyorlar. Başlamıştır buyuruyorlar. Dolayısıyla kıyamete doğru gittikçe de kalite düşüyor. Ne demek o? Akıl fukarası çoğalıyor. Dinen fakir değil de akıl fakirleri çok. Anlayışı kıt. Dolayısıyla nefsiyle hareket edenler. Hani Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh tam ilmi hasad tebedi kitabını hazırlayan zat bir gün bir talebesine buyurmuşlar ki, ya kardeşim buyurmuşlar, eskiden nefsi tarif etmek zordu ama şimdi kolay buyurmuşlar. Bu talebe de şaşırmış, nasıl ki falan diye. Sokaktaki yürüyen insanlara bakın buyurmuşlar, hepsi mücessem nefs. Nefs nasıl bir varlık? Ha işte bu insanlar gibi. Hakikaten öyle, sokaktaki insanlar hep nefsine tabi olarak mücessem, cisimleşmiş. Nefs hepsi.
0: Hepimiz yani.
1: Hepimiz. Hep ben diyor. Böyle olunca şeyde işte hani bir seferinde de öyle buyurmuşlar. Direksiyona geçince nefs azar. Yani mücessem hale gelir. Hakikaten öyle ya. Yollara bir bakıyorsun. Adam mesela yan yoldan çıkacak. Senin onun yanında bir boşluk varsa oradan girersen sanki kendisi düz yoldan gidiyormuş, sana bağırıyor. Dat dat, niye giriyorsun oradan? Sanki oraların tapusu kendisine verilmiş gibi. Öyle acayip garip bir şey yani. Akıl fukarası çok. Böyle akıl fukarası çok. Nefsine de aynı şekilde yenik olan çok olunca, dolayısıyla bu nefsine yenik olan insanları, bunlardan nefsi biraz daha kuvvetli olanlar tokatlıyor. Ha, gel diyor, sen diyor Osmanlı Mustafa Togöz'ün ölmesini mi istiyorsun? Gel, ben sana büyü yapayım, hallederiz. Tosla şuraya 500 lira 1000 lira, biz hallederiz. Ölümü ne yaparız falan. O da zaten dünden razı. Öyle mi? Olur mu? Olur. Al 1000 lirayı. Tabii bizdeki salak da senin gibi salaklar olmadıkça biz kimi tokatlayacağız? Atacak cebine. Yoksa Allah-u Teala dilemedikçe ne büyü tesir eder, ne ilaç tesir eder. Çünkü kitaplarda yazıyor. Sadece tebedide geçiyor. Büyü de aynı şekilde Allah-u Teala bir güç kuvvet verirse olur. Yoksa olmaz. Belli sebeplere yapışır. ve onu yapan kimse ben istediğimi bununla elde edeyim diye kafir olur zaten. Müslüman büyüyle de zaten uğraşmaz. Yok domuz büyüsüymüş, papaz büyüsüymüş, öldüresiye büyüsüymüş, bilmem ne sabunundan yapılmış da bilmem ne çamurundan yapılmış. Neden yaparsan yapsın. Adı büyüdür bu netice itibariyle. Tam İbn-i Said-i Tebili kitabında da büyüyü çözmek için bildirilenler de okunması gerekenler de yazılmış, çizilmiş. Onlar okuduğu zaman biiznillahü teala insanlar Allah-u Teala çaresiz bırakmamış. Orada çaresiz okununca biiznillahü teala da çözülüyor. Onun için efendim bunlara aldırmamalı, böyle söyleyenlere de inanmamalı.
0: Böyle yapanların mesuliyeti yok mu?
1: Yapan bu şekilde böyle düşünüyor.
0: Yaptıran ve yapan.
1: Şimdi ikisini de katmış kitapta. Böyle söylüyor adam. Karşıdaki de buna inanıyor. İkisinin de imanı gider. Kafir olur yani. İkisi de imanı gider, kafir olur. Zaten Mustafa Bey, şimdi bir kimseye ne kadar kızarsa kızsın, kalbinde imanı varsa... Ya bırak insanın öldürmesini, bu aynı şekilde bir sivrisineği bile öldürmeye cesaret edemez. Niye? Çünkü onun da sahibi var, yaratanı var. Nasıl öldüreceksin ki?
0: Karı kocayı birbirinden ayırmak için aralarına soğukluk mesela yapılıyor yani.
1: Yapılıyor.
0: Bırakın öldürmeyi, bu bile şey.
1: Bu bile çok büyük cinayettir şey. Ve Allah Teala korusun. Bunu bu şekilde böyle yapmak iman tehlikeye sokar. İmanı götürür ifadesi yazılır.
0: Habis oldu insanlar demek ki, bunu düşünebilen.
1: Evet. Hani rahmetli Necip Fazıl Kısa Küreğin ifadesi çukur diyor ya. Alçak demiyor, bunlara da çukur diyor. Çünkü alçaklık da netice itibariyle bir seviyedir. Seviye diye söylüyor rahmetli. Dolayısıyla bunlar hakikaten çukur. Bunlarda insanlık diye bir şey kalmamış. Nefslerin istek ve arzular doğrultusunda. Ya birisi geldi anlattı dedi, Almanya'da dedi. Adamlar hep paraya tapıyor. Sırf çocuklarının aynı şekilde sigortasını alabilmek için çocuğunu öldürüyor adam. Düşün, gerisini sen düşün. Şimdi Almanya'daki böyle de buradaki aynı şekilde dört dörtlük mü? Yok. Paraya tapınca ha Alman olmuş, ha Türk olmuş, ha Kürt olmuş, ha Çerkez olmuş. Fark etmez, değişmez. Aynı kapıya çıkıyor netice itibariyle.
0: Evet. Bir başka dinleyicimizin bir sorusu var. Telefonla yine bu dinleyicimiz sorusunu sordu. Ben birazcık böyle sinir katsayımı artıran bir soru oldu. Şimdi size de soracağım. Daha önceki bir programda hani anlatmıştınız Ebu Hüreyre radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz hatta ayakkabısını da, mübarek ayakkabısını da verip la ilahe illallah diyen cennete girecektir buyuruyorlar. Bunu git söyle buyuruyorlar. Hazreti Ömer Efendimiz de yolda karşılaşıyor, geri çeviriyor. Soran şahıs diyor ki Hazreti Ömer radıyallahu anh demiyor da peygamber mi ki diyor, ona öyle bir görev mi verildi ki diyor, ona neymiş diyor, geri çevirmiş de diyor peygamberin diyor bu söylediğini diyor, işte geri, işte başka şeyler konuşuyor da hani geri aldırmış diyelim, yani böyle baskıyla mı oluyor dinin emirleri falan gibi bir çıkarım yapmış.
1: Peki biz de ona söyleyelim, sana ne, Allah Teala sana böyle görev verdi, böyle zerreden zurra çıkartıyorsun, aynı şekilde öküzün altında buzağı arıyorsun, kendi kafana göre içindeki buzu, düşmanlığı, kini, nefreti başka şekilde allayıp pullayıp süsleyip aynı şekilde öne koyuyorsun. İnsanlık sıfatları itibariyle Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri orada Ebu Hüreyre radıyallahu anh geri döndürmesinden murat diyor ki iyi bir anlayalım, yani maksadı muradı nedir. Belki sen anlayamamışsındır muradını Resulullah Efendimizin aleyhissalatü vesselam. Gidelim anlatalım. Ve gidip anlatınca ya Resulullah bunu duyunca çok kimse aynı şekilde namaz kılmaktan vazgeçir. İyi o zaman tebliğ etmesin buyuruyorlar. Yoksa dinin emirleri herhangi bir kimsenin talimatıyla değil ki. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri daha önce Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam huzuruna mesela kadınlar açık saçık gelirdi, otururlardı orada. Ya Resulullah bunlara izin verme. Rabbimden emir gelmeyince ben bir şey yapamam, bir şey söyleyemem buyurdular. Hiç olmazsa örtünsünler diye teklif etti, arz etti. Onu da diyemem dedi. Bana emir gelirse söylerim. Ondan sonra tesettür emri geldi. Sonra bir erkeğin hangi kadınlarla, bir kadının hangi erkeklerle görüşüp oturabileceğini bildiren ayet-i kerimeler nazil oldu. Orada da aynı şekilde Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinin o teklifine uygun ayet-i kerimeler geldi. Nazil oldu. Bu demek değildir ki haşa Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri teklif etti. Allah Teala da çok özür dilerim hani tasdik etti. Olmaz o, öyle değil o. Onun gönlüne gelene uygun vahiy geldi buyuruyor. Aslında o onun üstünlüğünü gösteriyor.
0: Demek istediği şey bu şahsın Hazreti Ömer işte o gücünü kuvvetini kullanarak Peygamber Efendimiz üzerinde de baskı kurdu.
1: Şimdi baskı mı kurmuş oldu? Haşa, Allah-u Teala'nın üzerinde de baskı
0: onu çıkarıyor oradan.
1: Yani kendi karanlık kafasından, karanlık düşüncesinden ve aynı şekilde bozuk itikadından onlar çıkar. Başka bir şey de çıkmaz. Başka bir zamanda da aynı şekilde Bedir Harbi'nde alınan esirler hakkında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Eshab-ı Kiram'dan bir zat daha vardı. Ensardandı. Onlarla istişare etti. Bu esirleri nasıl yapalım diye. Hazreti Ebubekir radıyallahu teala hazretleri dedi ki bunlar dedi para karşılığı serbest bırakalım. Vahiy gelmemişti. Peygamber Efendimiz'in de aynı şekilde meyli öyleydi. Ama Hazreti Ömer dedi ki bunların aynı şekilde izin vermeyelim. Biz bunları para karşılığı salacak olursak, mal karşılığı salacak. Tekrar bunlar Müslümanlara zarar verir, eziyet eder. Bunları aynı şekilde imha edelim gitsin. Bir gün Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ama kendi iştahatı öyle olduğu için bir kısmını para karşılığı, bir kısmını da Medineli Müslümanlara, Müslüman çocuklarına okuma yazma öğretim, ondan sonra serbest bırakıldı onlar. Sonra bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hurma ağacının altında otururken böyle çok üzünlü ve mahzun bir vaziyette diyorlar ki ya Resulallah ne oldu? Buyuruyorlar ki eğer Allah-u Teala merhameti olmasaydı gadab-ı ilahi bu ağaç kadar indi. Sonra geri çevrildi. Eğer inseydi işte Ömer İbni Hattab ve ondan sonra Ensar-ı Kiram'dan o zatı ismini söyleyerek bu ikisi hariç hepimiz helak olurduk buyuruyorlar. Hepimiz helak olurduk. Yani Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinin o gönlüne gelene göre aynı şekilde vahiy indi. Şimdi bu haşa Allah-u Teala üzerinde baskı mı kurulmuş olur? Ne sakat bir mantık. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hazretleri de, Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri de, Hazreti Osman-ı Zinnureyn radıyallahu anh hazretleri de Peygamber Efendimiz'e teklifler götürdüler. Eshab-ı kiramın çoğu da teklifler götürdü. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyledir deyince o tekliflerin hepsini bitirdiler. Resulullah Efendimiz ne buyurduysa onu yaptılar onlar. Teklif götürülmez veyahut da arz edilmez diye bir şey söz konusu değil ki. Ortada Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri teklif götürdü. Hadise bundan ibaret. Ama adamın içi çifir çarşısı zift gibi karanlıksa ne olacak? O karanlık şeyden aydınlık bir şey zuhur etmez. Çirkin şeyler zuhur eder. Allah Teala hidayet etmesin.
2: Hazreti Ömer Efendimiz bir gün namazdayken hani Peygamber Efendimiz imamette Firavun'la ilgili galiba
1: ayet-i kerime okununca. Ene Rabbüküm nâlâ diye geçiyor ayet-i kerime.
2: Orada ben olsaydım onu hallederdim gibi bir şey söylüyor. Namazın içinde
1: sesli
2: bir şekilde söylüyor. Namaz bittikten sonra da Peygamber Efendimiz ya Ömer namazda konuşulmaz namazını iade et buyuruyor. O kahraman kuzu kuzu böyle peki boynunu diyor. Büküyor. Peki diyor kalkıyor yani. Kim kimden korkacak yani? Değil niye mi? Korkacak yani böyle?
1: Ya vahiy geldi. Sesinizi Resulümün sesinden daha çok aynı şekilde yükseltmeyiniz diye. Bazen o kadar kısık sesle Peygamber Efendimiz'e arza bulunuyor ki Hazreti Ömer. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kitaplarda var. Ya Ömer işlemiyorum biraz yüksek sesle buyurdukları. Vakidir. Kim kimden çekilir, kim kimden korkar. Ne biçim terbiyesizliktir ya. Bunlar da edep terbiye diye bir şey yok. İtikat bozuk olunca her türlü aynı şekilde pislik meydana geliyor.
2: Bir başka dinleyicimiz şöyle söylüyor hocam. Ablam hafızlık yapıyor. Hocası, burada yazanı okuyorum aynen, dıy harfini ta diye, dal nun inceleri uzatırken ndm diye uzatıyor. Uygun mu?
1: Valla bu sesle alakalı bir hadise. Bizim bunu burada anlatmamız aynı şekilde uygun değil. Tecvidi bilen birisi aynı şekilde dinlemesi lazım. Bunu uygun mu değil mi? Mahrecinden çıkıyor mu çıkmıyor mu? Tı harfinin dal, te, tı aynı yerden çıkar. Sıfatları farklıdır. Bazıları tecvid kaidelerini bilmediği için mesela tı harfini çıkartan tecvid uygun çıkar. Bu diyor dal söylüyor. Dal söylemiyor. Dinliyorsun mesela değil. Tı harfini çıkartıyor. Ha kendisi bilemediği için hani böyle bilmeyenlere biraz kalın T'ye benzeyen bir kalın bir ses telaffuz etmesi tembihleniyor tecvid bilmeyen harf talimi yapmayanlar. O zannediyor ki bu doğru. O doğru değil. Öbürsünün yaptığı doğru. Ama tecvid kaidelerine uygun telaffuz ediyorsa.
2: Yani Kur'an-ı Kerim'i öğreten birisi de doğrusunu biliyordur. Yani tabii canım. O kadar şey yapmamak lazım.
1: Doğru.
2: O konuda. Hocam son bir sorumuz daha var. O da şu. Yine böyle Kur'an kursuna giden bir dinleyicimiz. Kadınların özel günlerinde elifba cüzü ele alınır mı diyor.
1: Eğer ayet-i kerime falan yoksa alınabilir. Sadece mesela harfler, kelimeler varsa orada sure bazılarında var çünkü elifba cüzlerinde.
2: Ayet-i kerime,
1: ayet-i kerime var. Sure sureler var. Eğer öyle varsa almaz. Ama yok.
2: Dualar varsa mesela Sübhaneke, Kunut duası falan.
1: Alabilir eline.
2: Ama sure yoksa yine.
1: Sure yoksa tabii. Sure yoksa alabilir. Ama sure varsa almasın. eline almasın. Veyahut da çocuğu öğretiyorsa açtırsın ona. Kendisi açtırsın. Bu sayfa eline bir kalemdir veyahut da çubuktur. Böyle bir şey alır. Harfleri gösterir. Hareketleri telaffuz eder. Mesela diyelim orada bir sure var. O sureyi okuyacaksa dinler. Dinlemesinden mahsur söz konusu değil. Yanlış olduğu zaman harf, hareke sadece onları, kelimeyi telaffuz etmez de, ayet kelimelerini telaffuz etmez de harekeyi söyler. Orası üstün. E sesi vereceksin. U sesi vereceksin. Ü sesi vereceksin. Bunu işte Ü diye okuyacaksın veya D diye okuyacaksın. Neyse o sesi verir. Yine okutmaya devam edebilir.
2: Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha bu bölümde sormak istiyoruz. Hocam şimdi suçun cezasız kalmasıyla ya da kötülüğün cezasız kalmasıyla ilgili bir soru diyebiliriz. Bir izleyicimizin sorusu yine. Şimdi bazı kimseler zaman zaman karşılaşabiliyoruz. Kötülük yapıyorlar ama diyelim ki yakalanmıyor. Ve ceza görmüyor. Şimdi bu böyle olunca genellersek biz bunu bunların yaptıkları yanlarına kar mı kalmış olur? Bunun mutlaka bir hesabı var mıdır?
2: Mustafa Bey şimdi kitaplarda anlatılırken bu konu anlatılırken daha doğrusu çok ayet-i kerimede var. Bilhassa Nisa suresinin 122. ayet-i kerimesinde meal olarak buyuruyor ki kötülük yapan bunun cezasını bulacaktır. Kötülük yapan bunun cezasını bulacaktır. Ve yine Zilzal suresinin son ayetinde zerre ağırlığı kadar kötülük yapan bunun cezasını görecektir. Zerre ağırlığınca. Mutlaka görecek mi? Evet, mutlaka görecek. Şimdi sizin o sualinizde olduğu gibi adam dünyada haksızlık yaptı. Soygun yaptı, gasp etti. Gitti mesela kimsenin görmediği yerde aldı götürdü, kaçırdı adamı orada dövdü. Şahit yok, şikayet etti ama beraat etti, ceza verilemedi. Yapılan bu haksızlık yanına kar mı kalacak? Zaten dünyada mutlak adaletin tecellisi mümkün değildir, çok zordur. Dizersin yalan şahitleri, %100 haksız olduğun halde haklı çıkarsın.
1: Evet.
2: Dizersin yalan şahitleri, sokaktan bir adamı katil diye de içeri atarsın. Mesela yani. Sahte deliller korusun, adam bilemez, edemez.
1: Zahire göre hüküm verilince
2: de hatta Peygamber Efendimiz zamanında aleyhissalatü vesselam bir Yahudi geliyor diyor ki şu Müslümanın elindeki deve benim diyor. Benden çaldı o diyor. Çaldı.
1: Haksız yere.
2: Evet çaldı. Çağırıyor Müslümanı, bu deve kim benim diyor. Şahidin var mı diyor. Yok diyor. Yahudi diyor. Şimdi Yahudi'ye soruyor Peygamber. Senin şahidin var mı? Var. İki tane de şahit gösteriyor. Evet diyorlar, bu deve bunundu. Bunun üzerine Peygamberimiz buyuruyor ki zahire göre hüküm verilir. Sen şahit gösteremedin bu devenin kendine ait olduğunu. Ama bu gösterdi. Ama efendim diyor, ben bunu çalmadım. Bu deve gerçekten benim. İspat edemiyor. Yalnız iki tane de şahit koyuyor. O zaman o zaman diyor ki, yarın sonra müsaade eder misin? Buyur diyor. Gidiyor secdeye kapanıyor. Ondan sonra kalkıyor, elini açıyor. Ya Rabbi diyor, bu devenin benim olduğunu biliyorsun. Ama şahit gösteremiyor. Ben diyor her gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salavat-ı şerifi okurum. Onun hatır ve hürmetine bu davamı hallet diyor. Ben diyor ispatçık halim yok.
1: Suçsuzum.
2: Suçsuzum. Çünkü ceza da görecek. Deve gittiği gibi hırsızlık yaptığı için ceza da görecek. Bunun üzerine Allahu Teala hani bu aklın üstünde bir şeydir. Deve konuşur mu konuşur? Bugün papağan da konuştuğu gibi. Konuşur mu konuşur? Allah Teala deveye güç veriyor. Diyor ki ben bu mümine aitim. Buna ait değil.
1: Devenin bunlar yalan söylüyor.
2: Bunlar yalan söylüyor. Devenin konuştuğunu görünce zaten Yahudi şahitler de kılıyı pırtıyı toplattılar ve kaçıyorlar. Ve o zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam soruyor. Sen ne yaptın ki diyor Allah-u Teala senin için deveyi konuşturdu. Konuşturduğun Cenab-ı Hak. Nasıl oldu bu? Diyor ki ya sorular. Her gece zatınıza salavat-ı şerife getiriyordum. Ya Rabbi eğer samimi olarak okumuş isem senin Habibine okuduğum o salavat-ı şerifine hatıra ve hürmetine beni aynı şekilde burada beraat ettir. Yani yüzüme ak et. Durumumu sen biliyorsun diye. Şimdi Peygamber Efendimiz'in de aleyhissalatü vesselam buyurduğu gibi hüküm zahire verilir. Dolayısıyla %100 suçsuz olanı suçlu diye içeri attırabilir misin? Attırabilirsin. Evet. Orada hakimi suçlamak da uygun değil. Ne yapacak diye hakim.
1: O da gördüğünü
2: hükmedecek. Gördüğünü ve şahitleri dinleyecek, ona göre hüküm verecektir netice itibariyle. Onun için dünyada mutlak adaletin tecellisi mümkün değil denmiş. Herkes aynı şekilde dürüst davranmaz. Menfaati gereğidir, başka şeyden dolayıdır falan, yalan söyler. Bazı şeyler çıkar meydana. Ama mahkeme-i kübrada ahirette böyle değildir buyuruyor. Ahirette böyle değildir. Çünkü orada Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor, insanın uzuvları bile ne yaptıysa onu dile gelip söyleyecek. El, göz, kulak, burun, ağız, neyse, hepsi ne yaptıysa, ne söylediyse hepsini dile getirip söyleyecek. Yani başka şeye gerek yok. El diyecek ki ben çaldım. Kulak diyecek ki ben dinledim. Göz diyecek ki baktım. Ayak diyecek ki ben gittim. Yani hepsi Allah-u Teala'nın emrinde olması sebebiyle mutlak adalet tecelli edecek orada. Dolayısıyla yani ayet-i kerimede buyurulduğu gibi kötülük yapan bunun cezasını vuracaktır. Zerre ağırlığı kadar kötülük yapan bunun cezasını görecektir. Ayet-i kerimede açık net bir şekilde böyle bildirmiş. Evet. Şimdi buna ilaveten şunu da şey yapalım da, bir izleyicimiz, dinleyicimiz de bir mektup gelmişti de demişti ki siz hep anlatıyorsunuz. Tamam, zerre kadar iyilik yapan tamam karşını görecek. Buna ben inanıyorum. Ama bir de tövbe istiğfar var. Onu da anlatıyorsunuz. Tövbe edince günahlar affoluyor. Yani zerre kadar kötülük yapan karşılık görecekti. Bitti. Silindi gitti diyor. O zaman diyor hani tenakuz değil mi? Çelişki değil mi bu? Değil bu diyor. Değil. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Ya Rabbi ümmetimin işlemiş olduğu günahların cezasını ver. Cezasını dünyada ver. Bir suç işlenmişse bunun karşılığı mutlaka verilir. Zerre kadar iyilik karşılık görecektir. Zerre kadar kötülük de karşılık görecektir. Mümin kafir ayrımı söz konusu değildir. Zerre kadar iyilik karşılık görecektir. Kötülük de karşılık.

0: Ama herkes sana hırsız gözüyle bakıyor. Sen de bunlara sabrediyorsun. Bir sıkıntı değil midir? Sıkıntıdır bu. Buna sabrettiğin zaman, yani Cenab-ı Hak dünyadan veriyor. Evet, dünyada veriyor. Peki o müminin günahları bitmediyse ölürken ölümünü şiddetli yapar Cenab-ı Hak buyuruyor. Veya kabirde sıkar. Yahut da mahşerde de aynı şekilde sıkar. Dolayısıyla cehenneme gitmezsin. Ama mutlaka yaptıklarının bedelini dünyada, ölürken, kabirde, mahşerde mutlaka öder. Peki bitmediyse o zaman cehenneme götürür. Cehenneme gönderir. Peki kafirlerin yapmış olduğu iyiliğin karşılığı, müminin yapmış olduğu iyiliğin karşılığını Allah-u Teala ahirette verir. Fakat kafirlerin yapmış olduğu iyiliğin karşılığını Allah-u Teala dünyada verir, ahirete yaptığı kötülükleri bırakır. Hatta İslam alimlerinden Muhammed bin Kab el-Kurezi Hazretlerine, kim zerre miktarı hayır yaparsa onu görür, kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür mealindeki Zilzal suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimeleri sorulduğu zaman cevaben bu zat buyuruyor ki, kafir olan bir kimse hayırdan zerre miktarı bir iş yapsa karşılığını dünyadan ayrılmadan önce kendisinde veya ehlinde veya malında bulur. Karşılığını dünyada görmesi kendisi için bir hayır değildir. Mümin kişi de şerden zerre miktarı bir iş yapsa ahirete gitmeden onun cezasını kendisinde, ehlinde, yani çoluğunda, çocuğunda ve malında görür. Böyle olması kendisi için şer değildir. Kendisi için şer değildir. Yani şimdi bir kafir yapmış olduğu iyiliğin karşısında dünyada görse ne olacak? Ölüp gidecek. Evet, malı çok oldu. Gene ölecek. Evet, zirvelere çıktı. Çok meşhur oldu. Gene ölecek. Hani bir Şafii Hazretleri İslam alimlerinden birisi için buyuruyor da Behlülana Hazretleri için de aynı şekilde söyleniyor bu söz. Şehzade Şir Hazretleri de naklediyor. Şimdi neticesi ölüm olunca diyor, ha taht üzerinde ölmüşün, ha hasıl üzerinde, ne fark eder diyor. Tamam mı? Hakikaten ha taht üzerinde oturmuşsun, orada ölmüşün, ha da toprağın üzerine oturmuşsun, öyle ölmüşün. Neticesi bunun ölüm değil mi? Ölümle beraber burada bırakıyorsun. Ama yapılan iyilik mutlaka karşılık görecek. Yapılan kötülük de mutlaka karşılık görecek. Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 78. ayet-i kerimesinde ey insan buyuruyor, sana gelen her iyilik Allah-u Teala'nın ihsanı olarak, nimet olarak gelmektedir. Her dert ve bela da kötülüklerine karşılık olarak gelmektedir. Hepsini yaratan, gönderen Allah-u Teala'dır. Bu müminler için çok büyük bir nimettir. Bir ihsandır. Peki efendim, her kötülük gelen, kendisine dert, bela, musibet gelen kimse yani çok mu günah işlemiş demektir? Hayır, değil. Mesela peygamberler günah işlemez. Ama onlara dert bela daha çok gelmiştir. Sıkıntı daha çok gelmiştir.
1: Bütün insanlardan daha çok
0: gelmiştir. Daha çok gelmiştir. Ondan sonra onlara benzeyenlere gelmiştir. Hatta bize gelen bir mektupta bir izleyicimizin, dinleyicimizin bir ifadesi var da diyor ki, ben korkuyorum diyor. Şimdi peygamberlere gelmiş, sonra onlar benzereye gelmiş. Bana derdi bela gelmesin, dayanamam falan diyor. Ya onlara pek benzemek istemiyorum falan diyor. Onlara benzemek istemiyorum. Ben de benzersem bana da gelecek falan diyor. Korkuyorum. Halbuki öyle değil. Dağına göre kar verilir. Yani o verildiği zaman o sıkıntıya da katlanır. Peygamberlerde gelen sıkıntının sebebi bir, Allah-u Teala dünyada insanları imtihan ediyor. Bir, dert, bela, musibet geldiği zaman nasıl sabredildiğini göstermek için. Evet. İki, onların derecesini yükseltmek için. Demek ki yapılan iyilik mutlaka karşılık görecek. Yapılan zerre kadar kötülük de mutlaka karşılık görüyor. Peki tevbe ederse öyle tevbe etmesi lazım ki o sıkıntıyı bizzat yaşaması, hücrene varıncaya kadar yalvarması lazım. Ama kul hakkı, hayvan hakkı bunun için, yani bilhassa kul hakkı ödenmiyor. Gideceğin onunla helallaşman lazım. Tövbeyle affolmuyor. Kazaya kalan namaz borçları, kazaya kalan oruç borçları, kazaya kalan zekat borçları. Bunları da ödemek için gayret sarf etmek lazım. Ödemek için gayret sarf ederken vefat ederse Allah dilerse o zaman affediyor mu? Evet, o zaman affediyor efendim. Demek ki karşılıksız kalmıyor. Hiçbir zaman yapılan şeyler cezası da kalmayacak efendim.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, Osman Ünlü hocamızdan yine güzel bilgiler öğrendik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız ve yeni bilgiler öğreneceğiz. Şimdilik hoşça kalınız.
2: Saadeti Ebediyeden.
3: Hadika'nın 111. sayfasında diyor ki, İcma ile ve zaruri olarak bildirilmiş olan inanılacak ve yapılacak din bilgilerinde içtihat yapmak caiz değildir. Çünkü bunlara inanmayan kafir olur. Bunlara inananlara mümin ve Müslüman denir. Bunlar Muhammed aleyhisselamın ümmeti olur. Muhammed aleyhisselamın ümmetinden bazıları itikatta

0: içtihat yaparak 73 fırkaya ayrıldı. Müslümanların 73 fırkasından 72 fırkası böyle yanılmış, doğru yoldan ayrılmış, bid'at sahibi olmuşlardır. Şüpheli bilgilerde Eshab-ı Kiram'ın yolundan ayrılmayan fırkaya ehli sünnet denir.
1: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergâhına girenler.
0: Ali Septi Hazretleri, Anadolu evliyasından, aslen Diyarbakırlı olup seyyittir. Kabri Elazığ Palu ilçesinde Murat Suyu kenarında bir tepe üzerindedir. Hanımı ve çocukları da aynı türbede metfundur. Ali Septi Hazretleri, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin kardeşi Muhammed sahibin sohbetlerinde kemale geldi, yetişti. Canı gönülden bu büyüklerin hizmetinde bulunarak onların sevgi ve takdirlerini kazandı. Muhammed sahibin hazırladığı icazetnamesini Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri tasdik etti. İcazetnamesini talebelerinden Abdullah-ı Mekki Palu'ya getirdi ve teslim etti. Ali Septi Hazretleri insanlara Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını hatırlatır, ehli sünnet vel cemaat itikadının üstünlüğünü ve buna bağlı olmayı anlatırdı. Namaz için titrer, fırsat buldukça kaza namazı kılmayı söyler, namazlarınızı terk etmeyiniz. Aksi halde iyiliği terk edersiniz, buyururdu. Ali Septi Hazretleri, sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, Ebu Abdullah el-Basri Hazretleri, bir kimse ayıplarının örtülmesini ve gizlilik perdesinin yırtılmamasını isterse, kendisine asi ve kaba davranana hilm ve yumuşaklık göstersin. Elinde olan şeylerle insanlara ihsan ve ikramda bulunsun, buyurdu. Her işinde tevekkül sahibi olan, Allahü Teala'ya güvenen Ebu Abdullah el-Basri Hazretleri, her işini Allahü Teala'ya havale eder, yalnız ona güvenir, her şeyi ondan beklerdi. O tevekkülü bazı cahillerin söylediği gibi hiçbir sebebe yapışmadan her şeyi Allahü Teala'dan beklemek olarak değil, sebeplere en güzel şekilde yapışıp sebepleri yaratanın Allahü Teala olduğunu bilmek ve ona tam güvenmek olarak kabul ederdi. Tevekkül hakkında buyurdu ki, tevekkül Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hali, kesb, çalışıp kazanmak da onun sünnetidir. Kim Allah'a tevekkül ederse Allahü Teala onun kalbini hikmet nuruyla doldurur. Allahü Teala her istediğinde ona kâfi gelir. Onu sevdiği her şeye kavuşturur. Allahü Teala Talak suresi 3. ayeti kerimesinde mealen, kim Allah'a tevekkül ederse o ona kâfidir, buyuruyor. Bunun için Allahü Teala her işinde o kimseye kâfidir. Allahü Teala'ya tevekkül etmek farzdır. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Maide suresi 23. ayetinde mealen, eğer gerçek müminlerseniz Allahü Teala'ya tevekkül ediniz, buyuruyor. Sevdiklerinden birisine dostluk yapacağı kimselerle ilgili olarak şöyle nasihat etti. Yalancı kerem sahibi, riyakâr huylu olan kimselerle dostluk etmekten kendini uzak tut ve hakiki dostlar olan Allah adamlarıyla beraber yaşa. Eğer kerem sahibi gibi görünen kimselerle beraber bulunursan, hakiki dostlardan uzaklaşır, onlarla ülfet, yakınlık ve muhabbeti kesersin. Eğer riyakâr, kötü huylu kimselerden usanır, dostluğunu kesersen, helak olmaktan kurtulur, yüksek makamlara ulaştırılırsın. Bu hal sende hasıl olduğu zaman, senin için büyük bir kıymet de hasıl olur ve sen kıymetlenirsin. Çünkü Allahü Teala'nın veli kulları, hakiki dostlarıyla beraber bulunanlar bir gün onlardan olurlar. Kulu Allahü Teala'ya yaklaştıran en iyi iş nedir? Dediler. Haddad Hazretleri, kulu Allahü Teala'ya yaklaştıran en iyi vesile, kulun her halükarda daimi surette ona ihtiyaç duyması, bütün işlerde sünnet-i seniyyeye dört elle sarılması ve gıdayı helal yoldan temin etmesidir buyurdu. Haris-i Muhasibi Hazretlerine sabrı sual ettiler. O da sabır Allahü Teala'dan gelen her şeyi hoş ve iyi bir şekilde karşılayıp heyecan ve ümitsizliğe düşmemek, sıkıntılı ve meşakkatli zamanlarda dayanıklı ve tahammüllü olmaktır şeklinde cevap verdi. Haris-i Muhasibi Hazretleri buyurdular ki Allahü Teala kulunu sevdiği zaman ona farzların edası için sevinç ve gayret verir. Bir kimsenin kalbinde Allahü Teala'nın korkusu kalmaz ve ahirette azap göreceğini unutursa günahları çoğalır ve tehlikeli durumlara girer. O zaman iyi şeyleri idrak edip yapamaz, kötü şeylerin kötülüğünü görüp ondan sakınamaz. Nefsinin esiri olur. Allahü Teala'nın katında kıymeti düşer, kalbi paslanıp imanı zayıflar. Bir defasında ona zühd sahibi insanların dereceleri nasıldır diye sordular. O da şöyle buyurdu. Akıllarının derecesi ve kalplerinin temizliği kadardır. Zahitlerin en üstünü en akıllı olanıdır. En akıllı olanlar Allahü Teala'nın emirlerini iyi anlayıp onları yerine getirmek için bütün güçleriyle çalışanlardır. Bunlar dünyaya düşkün olmayıp ahirete yönelenlerdir. Haram ve şüphelilerden sakınıp mübahlara fazla dalmamak dünyadan yüz çevirip ahirete yönelmekle olur. Kulluk, insanın acizliğini idrak edip anlamasıdır. Eziyetlere katlanmak, kızmamak, güler yüzlü ve tatlı sözlü olmak, güzel ahlaktandır. Kanaatkâr bir kimse, aç bile olsa, onun gönlü zengindir. Eğer kulun başına bir bela gelecekse, bunun alameti, kalbin Allahü Teala'yı anmamaya başlamasıdır. Artık kalp bundan sonra gaflete dalar. Her şeyin bir cevheri, özü vardır. İnsanın da cevheri akıldır. Aklın cevheri sabırdır. Kim Allahü Teala'nın verdiği nimetlere şükretmezse o nimetin elinden alınmasını istemiş olur. Gayretini başkasının ayıplarını aramakta değil, kendi nefsini ıslah etmek için harca. Namazını artık dünyadan ayrılıyormuş gibi kıl. Haya, Allahü Teala'nın beğenmediği kötü huylardan vazgeçmektir. Sadık, doğru olan, insanlar kendisine kıymet vermeseler bile hiç korkusu olmayan, kalbinin doğruluğuna inanıp insanların kendi amellerinden hiçbirisini görmelerini istemeyendir. Nefsinin isteklerinden ve öfkeyle hareket etmekten uzak dur. En önde gelen vazifelerinden birisi de yumuşak olmak ve dikkatli hareket etmek olsun. Kul için en doğru yol ilimle amel etmek, Allahü Teala'nın korkusuyla haramlardan sakınmaktır. Günahla nefsini yad etme, günahta ısrar etme. Fakirlik zamanında Allahü Teala'ya sığın. Her halinde Allahü Teala'ya muhtaç ol ve onun her emrinde ona tevekkül et. Sana zulmedeni affet. Amelinle mağrur olmaktan sakındığın gibi ilimle gururlanmaktan sakın. Yakınının, fakirin ve komşunun hakkını gözet. Konuşmadan hoşlanmayanın yanında konuşma. Mazlum kardeşine yardım et. zamanını iyi değerlendir. Günahlar gaflet getirir. Gaflet ise kalbin katılaşmasına sebep olur. Kalbin katılaşması insanı Allahü Teala'dan uzaklaştırır ve Allahü Teala'dan uzaklık ise cehenneme götürür. Cahillerin ahlakından, günahkarların meclisinden, kendini beğenenlerin iddialarından, mağrurların isteklerinden ve ümitsizlerin ümitsizliklerinden sakın ve uzak dur. Hak ile amel et. Allahü Teala'ya güven, emre maruf ve nehyanil münker yap. Harmele bin Yahya Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, kim bana itaat ederse Allahü Teala'ya itaat etmiş olur. Kim bana isyan ederse Allahü Teala'ya isyan etmiş olur. Sarhoşluk veren her içki haramdır. Harmele Hazretlerinin İmam-ı Şafii Hazretlerinden rivayet ettiği hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin veya sussun. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna ikram etsin. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ikram etsin. Her kim sıdk ile Allah'tan şehitlik dilerse Allah onu şehitlerin menziline ulaştırır. Velev ki yatağında ölmüş olsa bile. Ben size neyi yasak edersem ondan sakının. Neyi emredersem gücünüz yettiği kadar onu yapın. Sizden öncekileri ancak çok sualleri ve peygamberleri üzerinde ihtilafları helak etmiştir. Her kim rızkının bollaştırılmasını ve ecelinin geciktirilmesini arzu ederse sıla-i rahim yapsın. Ya Ayşe, şüphesiz ki Allah refiktir, rıfkı sever. Sertlik gösterene ve hiç kimseye vermediğini yumuşak davranana verir. İnsanların en kötüsü iki yüzlü kimsedir. Hatîm-i Esam Hazretleri, Şakîk-i Belhî Hazretlerinin sohbetlerine devam etti. Şakîk-i Belhî Hazretlerinden İslam ilimlerini öğrenerek âlim oldu. Bir gün Şakîk-i Belhî Hazretleri, Hatîm-i Esam Hazretlerine sordu. Ne kadar zamandır buraya geliyor beni dinliyorsun? 33 sene. Bu kadar zaman içinde benden ne öğrendin? Neler istifade ettin? 8 şey istifade ettim dedi. Şakîk Hazretleri bunu duyunca, yazıklar olsun sana ey Hatim. Bütün zamanımı sana harcadım. Senin ise 8 şeyden fazla istifaden olmamış dedi ve çok üzüldü. Hatim Hazretleri dedi ki, ey hocam, doğrusunu istiyorsan böyledir. Bundan fazlasını zaten istemem. Bana bu kadar yetişir. Çünkü İyi biliyorum ki dünyada ve ahirette felaketlerden kurtulup ebedi saadete kavuşmak bu 8 bilgiyle olacaktır dedi. Şakîk-i Belhî Hazretleri, söyle bunları ben de anlayayım dedi. Hatim Hazretleri dedi ki, ey hocam, birincisi insanlara baktım, herkes bir şeyi seçmiş, onu sevmiş gördüm ve bu sevgilerin çoğu onlara ölüm yatağına kadar, bazıları öldüğü vakte kadar, bazıları da mezara girinceye kadar arkadaşlık ediyor ve sonra onları yalnız ve zavallı olarak bırakıp ayrılıyorlar gördüm. Onunla beraber kimse mezara girmiyor, dert ortağı olmuyor. Bu hali görünce düşündüm ve kendime dedim ki, dünyada öyle dost seçmeliyim ki, mezara benimle gelsin, bana orada arkadaşlık etsin. Aradım, taradım, Allahü Teala'ya yapılan ibadetlerden başka böyle sadık bir sevgili bulunmadığını gördüm. Dost olarak onları seçtim ve onlara sarıldım. Şakik Hazretleri bunu duyunca, çok güzel yapmışsın ya hatim, çok doğru söylüyorsun. İkinci faydayı da söyle anlayayım dedi. Hatim Hazretleri dedi ki, ey hocam, ikinci faydam, insanlara baktım. Herkesi arzuları, keyifleri peşinde koşuyor. Nefsin istekleri arkasında yürüyor gördüm. Ve şu ayeti kerimeyi düşündüm. Allahü Teala'dan korkarak nefislerine uymayanlar elbette cennete gideceklerdir. Çok düşündüm. Kur'an-ı Kerim'in baştan başa doğru olduğunu bilgilerimle, tecrübelerimle, aklımla, vicdanımla anladım ve tam inandım. Nefsimi düşman bilerek ona aldanmamaya, uymamaya karar verdim ve mücadeleye başladım. Nefsimin arzularını yapmadım. Nihayet teslim olarak ibadetlerden kaçan o nefsin şimdi Allahü Teala'ya itaate koştuğunu, isteklerden vazgeçtiğini gördüm. Şakik Hazretleri bunları işitince, Allahü Teala sana iyilikler versin. Ne güzel yapmışsın. Üçüncü faydayı da söyle dinleyeyim dedi. Hatim Hazretleri dedi ki, üçüncü faydam, insanların haline baktım. Herkes dünyada bir sıkıntıya girmiş. Böylece dünyalık toplamaya uğraşıyorlar gördüm. Sonra şu ayeti kerimeyi düşündüm. Dünya malından sarıldığınız, sakladığınız her şey yanınızda kalmayacak. Sizden ayrılacaktır. Ancak Allah rızası için yaptığınız iyilikler ve ibadetler sizinle beraber kalacaktır. Dünya için topladıklarımı Allah yolunda harcadım, fukaraya dağıttım. Yani baki kalmaları için Allahü Teala'ya ödünç verdim. Şakik Hazretleri bu sözleri işitince, ne güzel yapmışsın, ne güzel söylüyorsun ya hatim. Dördüncü faydayı da söyle dinleyeyim dedi. Hatim Hazretleri dedi ki, dördüncü faydam, insanlara baktım. Herkesin başkalarını beğenmediğini gördüm. Buna sebep, birbirlerine haset etmeleri, birbirlerinin mevkilerine, mallarına ve ilimlerine göz dikmeleri olduğunu anladım ve şu ayeti kerimeye dikkat ettim. Dünyadaki maddi manevi bütün rızıklarını aralarında taksim ettik. Herkesin ilim, mal, rütbe, evlat gibi rızıklarının dünya yaratılmadan evvel ezelde taksim edildiğini, kimsenin elinde bir şey olmadığını ve çalışmayı, sebeplere yapışmayı emrettiğinden ona itaat etmiş olmak için çalışmak lazım geldiğini ve haset etmenin büyük zararlarından başka zaten lüzumsuz olduğunu anladım ve Allahü Teala'nın ezelde yaptığı taksime ve çalışınca Rabbimin gönderdiğine razı oldum. Bütün Müslümanlarla sulh üzere olup herkesi sevdim ve sevildim. Şakik Hazretleri bunları işitince, ne iyi yapmışsın ve ne iyi söylüyorsun. Beşinci faydayı da söyle dinleyeyim ya hatim dedi. Hatim Hazretleri dedi ki, beşinci faydam, insanlara baktım. Birçoklarının insanlık şerefini, kıymetini, amir, müdür olmakta, insanların kendilerine muhtaç olduklarını ve karşılarında eğildiklerini görmekte zannettiklerini ve bununla iftihar ettiklerini, övündüklerini gördüm. Bazıları da kıymet ve şeref çok mal ve evlat ile olur sanarak bunlarla iftihar ediyorlar. Bir kısmı da insanlık şerefi, malı, parayı insanların hoşuna gidecek, herkesi eğlendirecek yerlere sarf etmektir sanarak Allahü Teala'nın emrettiği yerlere ve emrettiği şekilde harcayamıyorlar ve bununla övünüyorlar gördüm ve şu ayeti kerimeyi düşündüm. En şerefliniz ve en kıymetliniz Allahü Teala'dan çok korkanınızdır. İnsanların yanıldıklarını, aldandıklarını anladım ve takvaya sarıldım. Rabbimin affına ve ihsanlarına kavuşmak için ondan korkarak dinin dışına çıkmadım. Haramlardan kaçtım. Şakik Hazretleri bunları işitince, ne güzel söylüyorsun ya Hatim, altıncı faydanı da söyle dedi. Hatim Hazretleri dedi ki, altıncı faydam, insanlara baktım. Birbirlerinin mallarına, mevkilerine ve ilimlerine göz dikerek, fırka fırka ayrılarak, birbirlerine düşmanlık ettiklerini gördüm ve şu ayeti kerimeyi düşündüm. Sizin düşmanınız şeytandır. Yani sizi Allah yolundan, Müslümanlıktan ayırmak için uğraşanlardır. Bunları düşman biliniz. Kur'an-ı Kerim'in doğru söylediğini bildim ve şeytanı ve onun gibi Müslümanlarla uğraşanları düşman bilip, sözlerine aldanmadım ve onlara uymadım. Onların tapındıklarına tapınmadım. Allahü Teala'nın emirlerine itaat ettim. Ehli sünnet alimlerinin gösterdiği yoldan ayrılmadım. Kurtuluş yolunun, doğru yolun yalnız ehli sünnet yolu olduğuna inandım. Nitekim Allahü Teala, ey Adem oğulları, şeytana tapınmayınız. O sizin en belli düşmanınızdır diye sizden söz almadım mıydı? Bana itaat, ibadet ediniz. Kurtuluş yolu ancak budur. Onun için Müslümanları aldatmaya uğraşanları dinlemedim. Muhammed aleyhisselam'ın yolunu gösteren ehli sünnet alimlerinin kitaplarından ayrılmadım. Deyince Şakik Hazretleri, ne güzel yapmışsın ve ne güzel söylüyorsun. Yedinci faydayı da söyle dedi. Hatim Hazretleri dedi ki, yedinci faydam, insanlara baktım. Gördüm ki herkes yiyip içmek, para kazanmak için uğraşıyor. Bu yüzden haram ve şüpheli şeyleri de alıyorlar ve zillete, hakaretlere katlanıyorlar. Şu ayeti kerimeyi düşündüm. Allahü Teala tarafından rızkı gönderilmeyen yeryüzünde bir canlı yoktur. Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu ve elbette doğru olduğunu ve o canlılardan biri olduğumu bildim. Rızkımı göndereceğine söz verdiğine, elbette göndereceğine güvenerek onun emrettiği gibi çalıştım. Deyince Şakik Hazretleri, ne iyi yapmışsın ve ne iyi söylüyorsun. Sekizinci faydayı da söyle dedi. Hatim Hazretleri dedi ki, sekizinci faydam, insanlara baktım. Herkesin bir kimseye veya bir şeye güvendiğini, sırtını ona dayadığını gördüm. Bazıları altınlarına, mal ve mülküne, bazıları sanatına ve kazancına, bazıları mevki ve rütbelerine, bazıları da kendi gibi insana güveniyor. Sonra şu ayeti kerimeyi düşündüm. Allahü Teala yalnız kendisine güvenenlerin her zaman imdadına yetişir. Her zaman ve her işimde yalnız Allahü Teala'ya güvendim. O emrettiği için çalıştım, sebeplere yapıştım. Fakat yalnız ona güvendim. Ondan istedim ve ondan bekledim dedi. Şakik Belhi Hazretleri bu sözleri işitince, ya Hatim, Allahü Teala her işinde imdadına yetişsin. Hazreti Musa'nın Tevrat'ına, Hazreti İsa'nın İncil'ine, Hazreti Davud'un Zebur'una ve Hazreti Muhammed aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'ine baktım. Bu dört kitabın bu sekiz temel üzerinde bulunduğunu gördüm. Bu sekiz esası ezberleyip bunlara uyanlar, hayatlarını bunların üzerine kuranlar, bu dört kitaba uymuş, emirlerini yapmış olurlar, dedi. Allahü Teala hepimizi bu büyüklerin şefaatlerine nail eylesin. Son nefesimizde hüsnü hatime nasip etsin. Amin.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, düşmanlarınızın en kuvvetlisi içinizdeki nefsinizdir.

Bugünkü konumuz Peygamber Efendimizin üstünlükleri. Sevgili dinleyicilerimiz, Resulullah Efendimizin üstünlüklerinden, faziletlerinden bazısı kitaplarda şöyle bildirilmektedir. Mahluklar içinde ilk olarak Muhammed Aleyhisselam'ın ruhu yaratılmıştır. Allahü Teala onun ismini arşa, cennetlere ve yedi kat göklere yazmıştır. Meleklerin Adem Aleyhisselam'a karşı secde etmelerinin emredilmesi, Adem Aleyhisselam'ın alnında Muhammed Aleyhisselam'ın nuru bulunduğu içindi. Peygamber Efendimizin dünyaya geleceği zaman çok büyük alametler görülmüştür. Bu alamet ve haller tarih kitaplarında yazılıdır. Resulullah Efendimiz dünyaya gelince şeytanlar göğe çıkamaz, meleklerden haber alamaz oldular. Sevgili Peygamberimiz dünyaya geldiği zaman yeryüzündeki bütün putlar, tapınılan bütün heykeller yüzüstü devrildiler. Peygamber Efendimiz 3 ve 40 yaşında peygamber olduğu kendisine bildirildiği vakit ve 52 yaşında Miraç'a götürülürken melekler göğsünü yardı ve cennetten getirdikleri leğen içinde cennet suyuyla kalbini yıkadılar. Her peygamberin sağ eli üstünde nübüvvet mührü vardı. Muhammed Aleyhisselam'ın nübüvvet mührü ise sol kürekteki deri üzerinde kalbi hizasındaydı. Cebrail Aleyhisselam kalbini yıkayıp göğsünü kapadığı zaman cennetten getirdiği mühürle sırtını mühürlemişti. Resulullah Efendimiz önünde olanları gördüğü gibi arkasında olanları da görürdü. Ayrıca Resulullah Efendimiz aydınlıkta gördüğü gibi karanlıkta da görürdü. Peygamber Efendimizin mübarek teri gül gibi güzel kokardı. Bir fakir kimse kızını evlendirirken kendisinden yardım istemişti. O anda verecek bir şey yoktu. Küçük bir şişeye terinden koydurup verdi. O kız yüzüne başına sürünce evi mis gibi kokardı ve evi güzel kokulu ev adıyla meşhur oldu. Resulullah Efendimiz orta boylu olduğu halde uzun kimselerin yanındayken onlardan yüksek görünürdü. Peygamber Efendimiz güneş ve ay ışığında yürüyünce gölgesi yere düşmezdi. Resulullah Efendimizin bedenine ve elbisesine sinek, sivrisinek ve başka böcekler konmazdı. Resulullah Efendimiz ne zaman yürüse arkasından melekler gelirdi. Bunun için eshabını önünden yürütür ve arkamı meleklere bırakınız buyururdu. Fahri Kainat Efendimiz taş üstüne basınca taşta ayağının izi kalırdı. Kum üstünde giderkense hiç iz bırakmazdı. Peygamber Efendimizin büyük bir mucizesi de Miraç'a götürülmesidir. Miraç'ta kendisine hiçbir gözün görmediği şeyler gösterildi. Allahü Teala'yı baş gözüyle bilinmeyen bir şekilde gördü. Fakat bu görmesi madde aleminin dışında, yani ahiret aleminde oldu ve bir anda tekrar evine getirildi. Miraç mucizesi başka hiçbir peygambere verilmedi. Peygamber Efendimiz'e ömürlerinde bir kere salat ve selam okumaları ümmetine farz oldu. Allahü Teala ve melekler de ona salat ve selam etmektedir. Peygamber Efendimiz ümmi olduğu halde, yani kimseden bir şey öğrenmemişken Allahü Teala ona her şeyi bildirmiştir. Adem Aleyhisselam'a her şeyin ismi bildirildiği gibi ona da her şeyin ismi ve ilmi bildirilmiştir. Resulullah Efendimizin aklı bütün insanların aklından daha çoktur. İnsanlarda bulunabilecek bütün iyi huyların hepsi ona ihsan olundu. Allahü Teala Muhammed Aleyhisselam'ın ismini kendi isminin yanına koymuş ve ona Habibim buyurmuştur. Buysa üstünlüklerin en üstünüdür ki Allahü Teala onu kendisine sevgili, dost yapmış ve hadisi kutsi'de de İbrahim'i halil yaptımsa seni kendime habib yaptım buyurmuştur.
sana razı oluncaya kadar, yeter deyinceye kadar her dilediğini vereceğim mealindeki Duha suresinin 5. ayeti kerimesi, Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz'e bütün üstünlükleri, ahkam-ı İslamiye'yi, düşmanlarına karşı yardım ve galebe, ümmetine fetihler, zaferler ve kıyamette her türlü şefaat ve tecelliler ihsan edeceğini vaat etmektedir. Resulullah Efendimiz bir ayet-i kerime nazil olduğu zaman Cebrail aleyhisselama bakarak ümmetimden birinin cehennemde kalmasına razı olmam buyurmuştur. Bütün güzellikleri, üstünlükleri kendisinde toplayan Resulullah Efendimiz alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Daha doğrusu onu böyle üstün ve güzel yaratan Rabbimiz, sevgili peygamberimizi karanlık gecelerde yol bulmak ve yol almak isteyen insanlık için bir rehber, bir kılavuz, bir yol gösterici olarak seçmiş ve öyle göndermiştir. İnsanlık için her bakımdan numune olan sevgili peygamberimiz, verdikleri sözde durma ve verilen sözlerin yerine getirilmesi hususunda da çok titiz davranmışlar ve bizzat kendi yaşayışlarıyla bu hususta örnek olmuşlardır. Bu hususta Eshab-ı Kiram'dan bir zat şahit olduğu bir hadiseyi şöyle anlatmaktadır. Resulullah Efendimizle henüz peygamberliği tebliğ edilmeden önce bir alışveriş yapmıştım. Bu alışveriş neticesinde de kendisine bir miktar alacağım kalmıştı. Bu alışverişi yaptıktan sonra da falan gün falan yerde buluşalım diyerek karşılıklı olarak sözleşmiştik. Fakat ben aramızdaki bu sözleşmeyi ve aramızdaki konuşmayı ve verdiğim sözü unutmuştum. Buluşmak için sözleştiğimiz zamandan tam 3 gün sonra verdiğim sözü ve aramızdaki konuşmayı hatırladım ve eyvah biz 3 gün önce falan yerde buluşmak üzere sözleşmiştik diyerek hemen yerimden ayrıldım. Sözleştiğimiz yere hızlı hızlı koşmaya başladım. Buluşmak için sözleştiğimiz yere vardığım zaman aradan 3 gün geçmiş olmasına rağmen Resulullah Efendimiz'i orada beni bekler vaziyette buldum. Meğer Resulullah Efendimiz buluşmak için sözleştiğimiz o günden itibaren her gün o saatlerde gelip beni beklemiş. Bunu öğrenince Resulullah Efendimiz'e karşı çok mahcup oldum ve kendisinden özür diledim. Bir söz veriliyor ve verilen sözün üzerinden 3 gün geçmesine rağmen Resulullah Efendimiz her gün o saatte aynı yere geliyor ve bekliyorlar. İşte verilen bir söze böyle riayet etmek lazımdır. Resulullah Efendimiz vaat etmek borç gibidir. Yani verilen sözün muhakkak yerine getirilmesini emir buyururlarken kendileri de bizzat bunu yaşıyorlar, tatbik ediyorlar. Peygamber Efendimiz verilen bir sözü yerine getirmenin önemi için münafıklık alameti 3'tür. Yalan söylemek, vaadini yani verilen sözü yerine getirmemek, emanete hıyanet etmek buyurarak verilen sözü yerine getirmeyenin münafık olacağını bildirmişlerdir. İslam alimleri bu hadis-i şerifi açıklarken, eğer bir kimse vaadinde durmaya gücü yetmezse o zaman münafık olmaz buyurmuşlardır. Zira başka bir hadis-i şerifte bir kimse yapmak niyetiyle verdiği sözü tutamazsa günah olmaz buyurulmuştur. Ayrıca Peygamber Efendimiz bir başka zamanda 4 şey münafıklık alametidir. Emanet olunana hıyanet etmek, yalan söylemek, vaadini bozmak ve ahdine gadr etmek ve mahkemede doğruyu söylememek buyurmuşlardır. Demek ki herhangi bir konuda söz verildiği zaman söz verilen şeyin muhakkak yerine getirilmesi gerekmektedir. Eğer yerine getirmede güçlük çekeceksek veya yerine getirmemiz mümkün değilse yapacağım diyerek söz vermek uygun değildir. Tabii söz verildiği halde elde olmayan sebepler yüzünden verilen söz yerine getirilmemişse bu hal günah olmaz. Fakat hiçbir sebep, hiçbir mani yokken verilen sözü yerine getirmemek münafıklık alametidir buyurulmuştur. Peygamber Efendimiz buluşmak üzere söz verdikleri zamanda bizzat geldikleri gibi aradan 3 gün geçmesine rağmen yine o söz verilen yere aynı saatlerde uğramışlar ve bir şey vaat edildiği zaman muhakkak yerine getirilmesi hususunun çok önemli olduğunu bu şekilde yaşayarak göstermişlerdir. Bu sebeple ümmeti olmakla şereflendiğimiz, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimizin
mübarek sözlerine kulak vermemiz, güzel hallerini kendimize ölçü almamız ve imkanımız nispetinde bu yolda sebat etmemiz, gayretli olmamız lazımdır.

0: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın şefkati. Allah'ın Resulüne komşu bir kadın vardı. Gayetle fakir olup yokluk ile yaşardı. Bir gün küçük kızıyla haber salıp Resul'e giymek için elbise istedi bu suretle. O server gömleğini çıkarıp üzerinden o gelen çocuk ile gönderdi ona hemen. Namaz vakti bu yüzden gidemedi mescide. Ashab bunu işitip çok üzüldü hepsi de. Derhal Hazreti Ali giderek huzuruna dedi, "Ya Resulallah, çok üzgün ashab buna. Yanımda 8 dirhem ödünç para var yalnız. Yarısını vereyim, bir elbise alınız." O server 4 dirhemi alarak hemen ondan elbise almak için çarşıya çıktı o an. 2 dirhemiyle alarak bir elbise, dönerken yol üstünde gördü ama bir kimse. Hem de yoktu üstünde ne elbise ne gömlek. Şöyle dua ederdi gözleri görmeyerek: "Kim bana Allah için bir gömlek verir ise, Allah da ona versin cennette bir elbise." Aldığı elbiseyi verdi ama adama. Elbiseyi eline alır almaz o ama, misk ve amberden dahi güzel koku duyarak, şöyle dua eyledi Rabbine yalvararak: "Bu gömlek sahibinin hürmetine ilahi, aç benim ama olan 2 gözümü dahi." Hemen açılıverdi 2 gözü anında. Baktı ki Resulullah durmaktadır yanında. Allah'ın peygamberi oradan dönüp yine kalan 2 dirhemle vardı pazar yerine. 1 dirhemle elbise alıp geri dönerken gördü bir kızcağızı oturmuş ağlar iken. Niçin ağladığını sorunca kendisine, arz etti kız derdini Allah'ın Resulüne. Dedi, "Hizmetçisiyim bir Yahudi kişinin. Bulunurum yanında her türlü hizmet için. Bana 1 dirhem verip şişe ve yağ al," dedi. "Şişe düştü elimden, hem şişe hem yağ gitti." Resul son dirhemini verip kızın eline buyurdu ki, "Onları al da götür evine." Kız dedi, "Çok geç oldu. Burada çok eğlendim. Bu saatte gidersem döver beni efendim." Buyurdu ki, "Hiç korkma. Ben de gelip evine seni dövmemesini söylerim efendine." Varıp o Yahudi'yi gördü evde geç saat ve kızı dövme diye istirham etti bizzat. Yahudi kapısında Allah'ın Habibini görünce çok şaşırıp belirtti hayretini. Sonra da bir aşk ile söyledi şehadeti, iman edip kazandı ebedi saadeti.
1: Ali Sincari Hazretleri buyuruyorlar ki, İhlas bütün işleri insanlara yaranmak için değil, Allahü Teala'nın rızası için yapmak.

Toplu taşıma hizmetlerinde erişilebilirlik önemlidir. Toplu taşıma mobil uygulamaları durağa gelen araçla ilgili bilgi vererek görme güçlüğü ve hareket kısıtlılığı yaşayanların yardıma ihtiyaç duymadan yolculuk yapmalarını sağlar. Araç içindeki sesli anons ve görsel bilgilendirme sayesinde hiç kimse ineceği durağı kaçırmaz. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Merhaba yeni doğan güne. Merhaba başlayacak olan dostluklara. Sevgiye ve içimizde tükenmeyen mutluluklara, ümitlere merhaba.
1: Bize kulak verip dost bilen herkese merhaba.
0: Güzel yurdumuzun buram buram çiçek kokan, kekik kokan ovalarına, yaylalarına, ağaçlarına merhaba.
1: Eri kınalı gelinlerine, yaz delikanlılarına, Ali'lere, Ayşe'lere, Mehmet'lere merhaba. İçten insanlara, toprağını seven, kendi öz kültürünü seven insanlara, Türkiye'yi seven insanlara merhaba. Diyar diyar dolaşıp memleket havasını getiren rüzgara, topraklarımızı bereketlendiren güneşe, suya, toprağa içten bir merhaba. Türkiye'nin gerçek radyo tutkunlarına merhaba.

0: Buram buram Anadolu. Bilecik. Program yapımcısı İrfan Özsatura. Seslendiren Hayri Küçükdeniz, Şebnem Güler.
1: Bugün nereyi anlatacaksın baba?
2: Nereyi anlatsam? Öyle çok yere gittik ki son günlerde. Bilecik'e ne dersin sahi?
1: Neden olmasın? Merak eder dururdum.
2: Pekala, başlayalım öyleyse. İstanbul'dan çıktık yola. Otoban boyunca kaydık asfalt üstünde. Sonra Adapazarı'ndan döndük güneye. Yürüdük Sakarya'nın Samanlı Dağları'nı deldiği geçitten.
1: Samanlı Dağları çok mu yüksektir baba?
2: Hayır. Ancak hatırı sayılır derecede sarp ve engebelidir. Bu coğrafya sanki dilim dilim dilimlenmiştir. Sular yarlardan akıp koşarlar Sakarya'ya. Haliyle virajlı yollar. Döne döne başımız döndü. Bilecik rampalarının şöhreti yersiz değilmiş hani.
1: Buna rağmen güzel. Hem ortalık yemyeşil.
2: Bak orası doğru işte. Nehir, demir yolu ve asfalt saç örgüsü gibi birbirlerine dolanırlar bu mıntıkada. Sakarya yeşilin tonlarıyla bezeli tepeciklerin arasından akar vakur vakur. Kamerayı yerleştirirken mısralar takıldı dilime. Gayri ihtiyari mırıldandım Sakarya türküsünü. Dur bakayım nasıl bitiyordu. Buldum. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim.
1: Son peygamber kılavuz.
2: Sen nereden biliyorsun?
1: Kimin kızıyım?
2: Bakın hele şuna.
1: Burası?
2: İşte ilk durağımıza geldik. Burası Osmaneli kısım. Adını Osman Gazi'den alan bu kazamız fazla bozulmamış klasik bir Osmanlı beldesi. Eğri büğrü sokakların iki yanında bükük belli ahşaplar var. Ak badanaları gülümsüyor dostça.
1: Ne güzel, masal gibi.
2: Evet, tarih kokuyor. Anadolu kokuyor buram buram.
1: Reklam olmuyor mu biraz?
2: Ya o kadarcık olsun değil mi ama? İnan eskiye özlem duyanlar çok şey bulabilirler burada.
1: Ne gibi?
2: Ne bileyim, cumbalar, kapı tokmakları, yosun tutmuş kiremitler, cam önlerindeki fesleğenler, daha neler neler.
1: Aa, ne tatlı bir çocuk.
2: Bir de dilli ki sorma. Tuğba'ymış adı. Döndü durdu etrafımızda. Hayran hayran baktı aletlerimize, sorular sordu.
1: Demek ki sıcak insanlar.
2: Hem de nasıl. Bize yardım edebilmek için kendilerini paraladılar. Ağız birliği etmişçesine evleri boş verin dediler. Asıl ulu camiyi çekin siz. Ve düştüler önümüze.
1: Cami de methettikleri kadar varmış hani.
2: Rüstem Paşa'nın kızım. O tüm servetini vakfetmiş hayır hasenata. Mimari zirveler inşa ettirmiş.
1: Kimdir bu Rüstem Paşa baba?
2: Kanuni'nin sadrazamıdır kızım.
1: Burada mı yaşamış?
2: Sanmıyorum. Belki de sadece konakladı burada. Bak unutuyordum söylemeyi. Bu caminin mimarı Sinan'ın talebesidir.
1: Mimar Sinan'ın mı?
2: Evet, Yüce Sinan'ın.
1: Eyvah!
2: Ne oldu kızım?
1: Leyla'yı yerde gördüm.
2: Ama üzüldüğün şeye bak. Geçen sene ben de yerde görmüştüm. Gel gelelim 8 ayım yollarda geçti.
1: Doğru değil desene.
2: Değil elbet. Leylek havada olsa ne olur, olmasa ne olur. Bir yerlerde yiyecek lokmamız ve içecek suyumuz varsa eğer...
1: Mani olamazlar değil mi?
2: Elbette.
1: Of.
2: Madem leylekten açtın, al sana. Nasıl, beğendin mi?
1: Kaçmadılar mı sizden?
2: Sanırım güçlü hisleri var. Kendilerine zararı dokunacakları sezinleyebiliyorlar. Kısacası insana dostlar. Bak, Osmaneli'de sanayi hayli kuvvetli. Klasik tarım kenti hüviyetinden kurtulmuş. Toprak ürünleri, gıda, ambalaj ve metalurji sanayi filizlenip boy atmış kısa zamanda.
1: Metalurji?
2: Maden işleme canım.
1: Evet.
2: Yola devam ediyoruz. Burası Vezirhan. Adını Köprülü Mehmet Paşa'nın yaptırdığı kervansaraydan alıyor. Belde bir zamanlar İstanbul'u Orta Anadolu'ya bağlayan ticaret yolları üzerindeymiş.
1: Bu kervansaraylar otel gibi bir şey mi baba?
2: Bir bakıma öyle. Yolculara barınma, sığınma ve ısınma imkanı sağlarmış. Mescidi, hamamı ve reviriyle amadeymiş Emre. Ancak...
1: Ancak?
2: Bütün bunlar ücretsizmiş. Rızayı ilahi için, meccane.
1: Peki ya masraflar?
2: Güzel bir soru. Evet, Köprülü Mehmet Paşa hanı yaptırmakla kalmamış, müessesenin devamı için güçlü vakfiyeler bırakmış ardından.
1: Baba, vakfiye? Of,
2: sizin nesille anlaşamayacağız biz. Vakfiye, irat getiren gayrimenkuldür kızım. Bir başka deyişle, gelir getiren ev, bahçe, dükkan vesaire. Did you understand?
1: Yes!
2: İşe bak ya, İngilizce daha iyi anlaşıyoruz.
1: Bu cami?
2: Onu unutuyordum bak. O da bir köprülü hayratı. Yaklaşık 3,5 asırlık eser bakımlı mı bakımlı? Biblo güzelliğiyle kurulu vermiş yol kenarına. Aradan geçen onca yıla rağmen hala dinç, hala diri.
1: Şimdikiler niye bu kadar dayanmıyorlar baba?
2: Kim bilir. Malzemeler daha sağlam, aletler daha modern halbuki ama ihlas.
1: Şimdi bir şey soracağım, kızacaksın yine.
2: Biliyorum. İhlas ne diyeceksin şimdi de, değil mi? İhlas, işe halis niyetlerle başlayıp Allahü Teala'nın rızası için çalışmaktır kızım. Neyse, Vezirhan'dan döndük Gölpazarı istikametine. Emektar Köprü'den açtık Sakarya'yı. Sarp dağlarla incecik ovalar içli dışlı. Sınır çiziyorlar birbirlerine. Kah kayadan ovaya geçiyoruz, kah ovadan kayaya. Yol boyunca irili ufaklı köyler var. Uzaktan uzağa göz kırpıyor minareler.
1: Çayırın güzelliğine bak.
2: Onlar ot değil kızım. Buğday. Henüz yeşiller. Hasretler başa. Rabbim bereket versin.
1: Buraları kim fethetmiş baba?
2: Hiç kimse. Yöre Harmankaya tekfurluğuna bağlıymış zamanında. Ancak tekfur Köse Mihal gönlünün rızasıyla gelmiş İslam'a, katılmış Osmanlı'ya.
1: Aa, ne güzel.
2: İşte bu yüzden Mihal Gazi hala yad edilir yörede. O da bu iklimin insanını çok severmiş zaten. Tüm servetini vakfetmiş. Kervansaraylar, camiler, hamamlar yaptırmış Gölpazarı'na. Gerek camisi gerekse de taşhanı ulaşmış günümüze kadar. Ancak hamam öyle çok tamirat görmüş ki şekli şemaili değişmiş.

0: kamyon çiçekçi galiba.
1: Evet. Küçük yerlerde böyle satıcılar millete mevzu oluveriyor. Heyecanlar yaşatabiliyorlar halka. Mesela o gün gülden, laleden, açelyadan bahsediliyordu kahvelerde.
0: Keşke bahçemiz olsaydı da...
1: Çiçeklerle bezeseydik değil mi? Şansına küs, apartman çocuğusun sen.
0: Burası?
1: Bak, burası pazar yeri. Halkının tabiriyle pazarcık.
0: Şirin bir yermiş.
1: Daha bu ne ki? Birbirinden güzel ahşap evlerle süslüymüş zamanında. Dantel gibi işliymiş kuytuları bile.
0: Ne olmuş?
1: Yunan işgalinde yanmış baştan başa.
0: Vay alçaklar.
1: Değil mi ama? İnsan nasıl kıyar şu güzelliğe? Neyse, köy yine de gelişmiş ve rahmetli Menderes devrinde kaza merkezi ilan edilmiş. Onun için merhumun yeri ayrıdır pazarcıklının gönlünde. Buranın nesi meşhurdur biliyor musun? Bozası. Bilecik, Eskişehir ve Kütahya havalisinde aranıp sorulur pazarcık bozası. Yine tahin helvaları mahalli usullerle yapıldıklarından olsa gerek hafif ve lezzetlidir.
0: Farkı ne?
1: Glikoz yerine saf şeker kullanıyorlar mesela. İnsanın içini yakmıyor ne kadar yesen de.
0: Konu sebze ve meyve üretimine geldi herhalde.
1: Dediğin gibi sebzecilik ve meyvecilik yaygın ancak son yıllarda bir endüstri bitkisi olan şerbetçi otuna yönelmişler.
0: Ot fasulye gibi sırıklara sarılıyor sanıyorum.
1: İyi bildin. İşte bu sırıklar yüzünden traktörlerini sokamıyorlar tarlalarına. Babadan görme usullere devam ediyorlar yine.
0: Daha eğlenceli ya.
1: Toprağa saksıda görenler bu işlerin eğlenceli olduğunu sanırlar hep.
0: Ne zorluğu olacak ki?
1: Kolay değil kızım. Bak küreğiyle santim santim ilerleyen şu ihtiyarın yorgunluk okunuyor yüzünden.
0: Atı olanlar şanslı desene.
1: Hayvan gücüyle toprağı yarıp devirmek daha kolay haliyle.
0: Kadınlar da mı çalışıyor baba?
1: Elbette. Gerçi zorlayan yoktur ama iş mevsimi gelip çattı mı evde durduramazsın onları. Takarlar canlarını dişlerine, yorgunluk tanımazlar. Şimdi Kınık köyündeyiz bak.
0: Bu ad yabancı gelmedi bana.
1: Gelmez elbet. Orta Asya'dan göç eden Türk boylarından biridir o.
0: Buraya mı yerleşmişler?
1: Buraya da başka yerlere de. Bak bu köyde çömlekçilik çok yaygın. 50'yi aşkın tezgahta yüzlerce usta çamurla boğuşuyor.
0: Güveç, deste ve saksı yapıyor olmalılar.
1: Artık güvecin yerini çelik tencere, destinin yerini cam sürahi, saksının yerini de plastik aldı kızım. Bunlarla rekabet öyle güç ki.
0: Peki ne yapıyorlar o halde?
1: Turistik eşya. Kül tablası, kalemlik, vazo filan.
0: İyi düşünmüşler.
1: Evet.

0: Çoban olası geliyor insanın.
1: Evet, bu köy yörede çok bilinen bir mesire yeri. Gölet İsviçre'yi kıskandıracak manzaralar sunuyor gözlerimize.
0: Tabelaya bakarsak Bozüyü'ye geldik herhalde.
1: Bildin. Bak, burası nüfusu ilinden büyük olan nadir kazalarımızdan biridir. İstanbul Eskişehir yolu üzerinde hatırı sayılı bir sanayi merkezidir. Özellikle seramik ve metalurji sahasında dev tesislerle donanmıştır. Bu fabrikalarda yaklaşık 10 bin işçi çalışır ki Bozüyük işsizliğin problem olmadığı şanslı beldelerimizden biridir. Buna bağlı olarak ilçede sanat ve ticaret de canlıdır.

0: Bu cami tarihi olmalı.
1: Bir hayli. Bunu Sultan Süleyman'ın komutanlarından Kasım Bey yaptırmış. 1525'lerde filan. Mimarı kim biliyor musun?
0: Sinan mı yoksa?
1: Nereden bildin?
0: Dilime geleni söyledim. Başka mimar mı biliyorum sanki?
1: Aslında bir külliyeymiş burası.
0: Külliye mi?
1: Yani hanı, hamamı, kervansarayı, imareti ve medresesi varmış bir zamanlar. Topyekunmuş. Yenik düşmüşler zamana. Yok olmuşlar. Cami ile imaret kalmış sadece.
0: Ne güzel bir çeşme. Suyu tatlı mı bari?
1: Sen ne diyorsun? Şeker, şeker.

0: Bak, Bozüyük bir sanayi bölgesi olmasına rağmen mesire yeri gibidir. Orada yeşile doyar gözleriniz. Sular yataklarına sığamazlar. Ardında ak köpükler bırakarak koşarlar vadileri boyunca.
1: Ah ne güzel, şu bina değirmen olmalı.
0: Bildin, değirmenmiş. Peki bu ne?
1: Bilmem.
0: Su dolabı.
1: Yunus Emre'nin dertli dolabı böyle bir şey miydi acaba?
0: Sanırım.
1: Buralarda yaşamak isterdim, şu sulara bak hele.
0: Söyle bakayım, böylesi bol ve temiz su ne işe yarar?
1: Ne bileyim.
0: Az düşün hele.
1: Ay ne desem.
0: Balık yetiştirilmez mi mesela?
1: Doğru ya.
0: İşte bu çiftlikte alabalık yetiştiriliyor bak.
1: Enteresan.
0: Biliyor musun? Alabalık soğuk ve temiz suları sever. Son derece hareketli bir hayvandır. Hele yumurta mevsimi ele avuca sığmaz. Çağlayanları bile aşıp suyun kaynağına gider.
1: Bunlar ne yer baba?
0: Son derece yırtıcı hayvanlardır. Küçük balıkları ve böcekleri avlarlar. Bunların dolaştığı sulardan yılanlar bile kaçar. Ama bu çiftlikte balık unundan mamul drajelerle besleniyorlar tabii.
1: Yemleri mi kapışıyorlar baba?
0: Evet kızım. Maşallah fişek gibiler. Her havuzda ayrı boy var.
1: Birbirlerini yemesinler diye mi?
0: Elbette. Bak bunlarsa anaç alabalıklar.
1: Kaç yaşındalar acaba?
0: Söyle bakayım kaç yaşında olabilirler?
1: Anaç dediğine göre en azından 20 olmalı.
0: Bilemedim. 3-4 yaşındalar sadece. Ve işte yakalanıp hazırlanıyorlar sevkiyata.
1: Neden inledi alabalık baba? Burada diğer tatlı su balıkları da yetiştirilebilir pekala. Mesela sazan.
0: Alabalığı tutmaz hiçbiri. O son derece lezzetli de bir kere. Üstelik kılçığı yok denecek kadar azdır. Kaldı ki şifalı ve besleyicidir.
1: Kızartması güzel olmalı.
0: Aksine, tavada ağırlaştırmanın bir manası yok bence. Zira kendi yağı kendine yeter onun. Bilecikliler kiremit üzerinde fırına veriyorlar ki fevkalade hoş oluyor.
1: Ne koyuyorlar öyle?
0: Soğan, biber, domates filan. Hatta birkaç dilim kaşar peyniri. İşte beklenen lezzet çıkıyor fırından. Maydanoz ve limon eşliğinde servis yapılıyor.
1: Yediniz mi onu?
0: Herhalde yani. Evet. Şimdi Söğüt'teyiz bak. İmparatorluklara beşik, medeniyetlere eşik olmuş kutlu coğrafyada. Her yıl Ertuğrul Gazi şenlikleri kutlanır burada. Anadolu'muzun her yanından gelen yörükler 400 çadırla

0: yöreye kondukları günün heyecanını duyarlar.
1: Türk Hava Kurumu'nun ne işi var baba?
0: Bilmem.
1: Kurban derisi mi istiyor yine?
2: Çocuk sen bir alemsin.

0: kasabaya benziyor burası.
1: Madde planında öyle. Ama mana cihetinde çok büyük. Fazla dolaştırmayacağım seni. Söğüt'ün kalbinden gireceğim söze. Ertuğrul Gazi'den.
0: Osman Gazi'nin babasıydı değil mi?
1: Gündüz Alp'in ise oğlu. Evet. Şimdi neresinden başlasam? Ertuğrul Gazi kendine yurt aramak üzere düşer yollara. Sivas yakınlarında dev bir Moğol ordusunun Selçuklularla savaştığını görür. Bunalana yardım erliktir deyip kavgaya girerler ve gürz gibi inerler Moğolların tepesine. Bir anda savaşın seyri değişir ve zafer müyesser olur. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat ona hilatler giydirir ve öncü kuvvetlerine komutan yapar. Sultan önüne uç beyi olarak atar.
0: Sultan önü?
1: Bugünkü Bozüyük filan. Ertuğrul Gazi ve arkadaşları Rum kuvvetlerini darmadağın ederler. İmparator Theodor Laskaris pişman olur doğduğuna. Sultan mükafat olarak Söğüt'ü yaylak olarak ona verir.
0: Domaniçi ise kışlak.
1: Ve çağları aydınlatacak bir devletin tohumları atılır bereketli toprağa. Ertuğrul Gazi'nin yanında adına Horasan erenleri denen gönül ehilleri vardır ki bunlar bir anda kaynaşırlar ahaliyle ve taht kurarlar yüreklerde. O güne kadar kılıç ve kırbaç altında inleyen insanlar mukayese ederler gelenleri gidenlerle ve fevç fevç koşarlar İslam'a. Beylik din ve ırk farkı gözetmeden insanların imdadına koşar. Yetimler kollanır, dullar gözetilir. Fakir fukara çatı altına ve sıcak aşa kavuşturulur. Vakıflar ve onların tabii bir uzantısı olarak çeşmeler, köprüler, hanlar, imaretler boy atar. Hristiyan tebaa Ertuğrul Gazi'nin vefatından öyle müteessir olur ki aralarında para toplayıp bir bahçe satın alırlar ve onun hayrına vakfederler.
0: Hayret!
1: Düşün bak, Osmanlı gelmeden evvel bu insanlar menfaatleri uğruna cana kıyacak kadar arsız ve geçimsizdirler. Aynı toplum müsamahayı, adaleti ve güler yüzü görünce tanınmaz olmuştur.
0: Bu kabirler?
1: Onlar Ertuğrul Gazi'nin silah arkadaşları. Her biri destan kahramanı olan yiğitler. Saltuk Alp, Abdurrahman Gazi, Gündüz Alp, Turgut Alp, Konur Alp, Akça Koca, oğlu Savcı Bey ve hanımı Halime Hatun. Bu da Osman Gazi.
0: Ama Osman Gazi...
1: Evet, burada yatmıyor. Vasiyeti üzerine Bursa'da toprağa verildi. Gümüşlü'de.
0: Bu cami?
1: Küçük bir cami. Ancak Ertuğrul Gazi'nin Söğüt'te yaptırdığı ilk eser olması açısından fevkalade önemli bir yeri var sanat tarihimizde. Selimiyelerin, Süleymaniyelerin mayası bu mütevazı kubbede tutmuştur zira. Anlayana mesajlar haykırır kutlu yapı. Söğüt'te Çelebi Mehmed'in yaptırdığı bu cami bir 14. yüzyıl eseridir. Ancak 2. Abdülhamit Han'ın onu baştan aşağı restore ettirdiğini öğreniyoruz. Bak kızım, Abdülhamit Han Ertuğrul'un ocağı deyiminin mana bulması için çok uğraştı. Söğüt'e özel bir muhabbet beslerdi. Mesela Ertuğrul Gazi'nin türbesini kendi parasıyla yaptırdı. Yine Kaymakam Sait Bey Çeşmesi onun döneminin eseridir. Bununla da kalmamış, Söğüt'e biri idadi, diğeri Darül İtan olmak üzere iki okul açtırmıştır ki Anadolu'muzun pek çok yerinde rast geldiğimiz Hamidiye mektepleri zincirinden sadece bir halkadır bunlar. Günümüzde milli eğitime hizmet etmektedir hala. Tuğrası gülümsemektedir sıcak sıcak. Halkın çifte minareli dediği Hamidiye Camii de ondan bir başka hediyedir Söğütlü'ye. Kırmızı kesme taştan üstü kurşun kaplı tek kubbeli bir camidir. Cüssesi mini mini olmasına rağmen Selatin camilerinin ağır başlılığına sahiptir mübarek mekan. Çinilerle kaplıdır kuytusu köşesi.
0: Halbuki okulda...
1: Okulda Kızıl Sultan diyorlar değil mi ona?
0: Evet.
1: O Ak Sultan'dır kızım. Pak Sultan. Ulu Hakan. Cennet mekan. Evet, nerede kalmıştık? Ha bak, bu civardan çok geçtik. Küreköy'ü yakınlarında daima durduk. Kah kirazların dalları zorladığı mevsime denk geldi bu, kah ağaçların çiçeğe durduğu iklime. Şu engebeli arazideki minik tepeciğin zirvesinde bir zirve yatıyor.
0: Kim?
1: Dursun Fakih. Şeyh Edebali Hazretlerinin yetiştirdiği büyük veli. Onun hoş bir menkibesi var.
0: Anlatsana.
1: Anlatayım. Karışık devirlerdir. Selçuklu yıkılmış, dirlik düzenlik bozulmuştur Anadolu'da. Dursun Fakih çıkar Osman Gazi'nin yanına ve adınıza hutbe okuyup sizi sultan ilan edeceğim der. Yüzüne baka kalan Osman Gazi'ye şaşırma buyurur. Müslümanlar başsız kaldı. Korkarım ehil olmayanlar dizginleri ele geçirip gaza aşkını ve cihat şevkini küllendirirler. Siz sultan olmalısınız. Buna mecbur, hatta mahkumsunuz. Ve dediği gibi de olur.
0: Enteresan.
1: Burası aşağı Bilecik kızım. Yıllar evvel istasyon kenarındaki birkaç ev ve kahveden müteşekkildi. Ancak günümüzde çok hızlı gelişti. Özellikle mermer sanayi buraya canlılık getirdi.
0: Aa, nasıl kesiyorlar öyle koca kayaları?
1: Peynir gibi değil mi? Bak bu istasyon binası da Abdülhamit Han'ın yadigarı Bilecik'e. Zaten hali hazırda kullandığımız demir yollarının neredeyse tamamı ondan mirastır bize.
0: Bunları hiç bilmiyordum bak.
1: Demir yolcular çekinirler Bilecik rampalarından. Zira haşin coğrafya hızını keser lokomotiflerin. Tünellere ve köprülere rağmen süre kaybederler havaliyle.

0: Ve geldik
1: Bilecik'e.
0: Nereden bildin?
1: Lafın gelişinden.
0: Zamane değil misiniz? Hiçbir şey kaçmıyor gözünüzden. Lep demeden
1: leblebiyi anlıyoruz değil mi?
0: Evet. Bilecik, gördüğün gibi Sarp kayaların üstüne kurulmuş küçük bir şehir. Gerçi son yıllarda Adapazarı istikametine doğru yayılma istidadı gösterdiği vakıa ama...
1: Ama yine de çok küçük olmalı.
0: Doğru. İstanbul'daki sıradan bir mahalle buradan aşağı değildir nüfus bakımından. Ancak ferah ve temiz buldum şehri. Her şeyi yerli yerince. Evler bahçeli, yeşillikler içinde.

0: Ha bak, unutmadan söyleyeyim. Bilecik'te dut ağacı çok fazla ve ona bağlı olarak ipek böcekçiliği yaygın. Kozacılık ek bir kazanç olmuş ahaliye. Pilot bölge olduktan sonra şehir fabrikalarla kuşatılmış ve son yıllarda sanayi patlaması yaşanmış kentte. Yine buna paralel olarak meslek yüksekokulu açılmış mesela. Sırada Şeyh Edebali Hazretleri gibi bir zirve varken süremizi kaybetmeyelim, değil mi?
1: Dinliyorum baba.
0: Onun Larende'de şimdiki adıyla Karaman'da doğduğunu biliyoruz. Sohbetlerine kavuşmakla şereflendiği Mevlana Celaleddin Rumi'den Feyz İmbikler ve Ertuğrul Gazi ile oğlu Osman'ı manevi zırhıyla sarıp himmeti altına alır. Osman Gazi Edebali Hazretlerinin dergahına sıkça gelip gider. Bir defasında misafir edildiği odada sabaha kadar esas duruşta bekler ve yatmadığı belli olmasın diye döşeğini dağıtır.
1: Anlayamadım, neden?
0: Zira odada Kur'an-ı Kerim vardır ve Osman Gazi yüce kitabımızın bulunduğu mekanda uzanamayacak kadar edep sahibidir. Devletinin uzun ömürlü ve güçlü olmasını bu ufak imtihana bağlayan hal sahipleri az değildir hani.
1: Allah affetsin. Bak ben buna hiç dikkat etmiyorum işte.
0: Osman Gazi aldığı manevi işaretler üzerine Şeyh Edebali Hazretlerinin kızıyla evlenir ve oğlu Orhan dünyaya gelir. Beylik günden güne büyür. Sınırlar Karadeniz ve Marmara sahillerine ulaşır. Ancak Osman Gazi dostluktan yanadır ve kendine ihanet edilmedikçe hiçbir tekfurla uğraşmaz. Gel gelelim, meydanda karşısına çıkmayan düşmanları bir pusu kurarlar ve Yarhisar tekfurunun kızıyla evlenecek olan Bilecik tekfurunun düğününe çağırırlar. Akılları sıra şölen arasında katledeceklerdir onu. Ama dost Köse Mihal haber verir tuzağa.
1: Hani o göl pazarına cami ve han yaptıran mı?
0: Aferin kızım, evet o. Dikkatlisin maşallah. Osman Gazi kadın kılığına soktuğu 40 adamıyla Bilecik'i ele geçirir ve Çakır Pınarı'nda düğün alayını basar. Kısa bir kavgadan sonra hepsini esir eder ki bunlardan birisi de Nilüfer Hatun'dur. Yani gelin.
1: Nilüfer Müslüman ismi değil mi ama?
0: Evet. O kısa süre sonra kendiliğinden Müslüman olur zaten ve Orhan Gazi'ye hanım olma şerefine kavuşur.
1: Ne güzel.
0: Bizden ziyade bizden olur. Servetini vakfeder hayır müesseselerine.
2: Buram buram Anadolu.
3: Şimdi reklamlar.
4: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.
6: Aklınızda bulunsun.
7: Soğan kavururken pişirmeye başlamadan önce biraz un serpin. Kararmasını önlemiş olursunuz. Patatesi pişirme suyuna bir kaşık sirke koyun. Hem rengi sapsarı kalacak hem daha lezzetli olacaktır. Havuç daima kaynar suya atılır. Piştikten sonra hemen soğuk suya tutun, rengini muhafaza eder. Karnı bağıraşlarken içine iki dilim ekmek atarsanız o dayanılmaz kokusundan kurtulmuş olursunuz. Tüm sebzelere biraz karbonat ekleyerek pişirme süresini azaltabilirsiniz. Tuzunu asla pişirirken koymayın, sertleşir. Tuzu en son anda ilave edin. Sebzelerimiz kimi zaman çok beklemekten buruşurlar. Böyle bir durumla karşı karşıya geldiğimizde içine sirke ve şeker attığınız suda biraz bekletin. Tazeliklerine yakın zamanda kavuştuğunu göreceksiniz. maydanoz ve dereotunu baş aşağı gelecek şekilde su dolu kavanozlarda muhafaza edin. Böylelikle bozulmadan saklayabilirsiniz.
6: Aklınızda bulunsun.
8: İlimden medeniyete.

0: Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir İlimden Medyete programında daha sizlerle beraber olmaktan dolayı sevinçliyim. Sehi Bey'i anlatıyorduk geçen hafta. Sehi Bey'i anlatırken işte talebe yetiştirme ve eğitim ordusu gündeme geldi. Anlattım mecburen, temas ettim. Efendim, iyi yetişen insan onu da yetiştirdiği iyi olur. İyi yetişmeyen insanın da yetiştirdiği de iyi olmaz sözünü anlatmaya çalıştım. Allah Teala gani gani rahmet eylesin ki bizim hocamız bizlere iyi şeyleri anlattı. Kim sevilir, kim sevilmez anlattı. Allah Teala ona bol bol rahmet eylesin. Necati Bey vefat ettiğinde Sehi Bey de onun hem yanında talebesi hem de bir makam sahibinin divanında divan katipliği yapıyordu. Toplantı katibi yazıyordu. Sekreteri diyelim. Şimdi sekreter. Ne sekreter? Sekr. Evet. Söyle sekre. Bu sırdır. Sekreter. Sır tutucu. Amma sır tutuyorlar ha sekreterler. Fransızca atın bunu ya. Adın ne diyeceksin sekreterin yerine? Partilerin hepsinin genel sekreteri var. Geneli Türkçe, sekreteri Fransızca. Devlet kademelerindeki bütün müdürlerin sekreteri var. Bütün devlet dairelerinde sekreterler var. Buyurun efendim. Efendim işte o daktilograf, daktilo ne demek? Türkçe gitti. Elimizin altından gitti, dilimizin altından kaydı gitti Türkçe. Kimse de gayret etmiyor ki Türkçeyi kurtaralım diye. Yazık. Tarihimiz de tamamıyla kopuk hale gelmek üzereyiz kıymetli dinleyenlerim. Ufak tefek yol alanlar var ama çok çok zayıf. Necati Bey 1509'da yine 2. Bayezid Han zamanında vefat ettiğinde Sehi Bey de onun kabir taşına vefat tarihini tarih düşürme, ebced hesabıyla tarih düşürme usulüyle şöyle bir beyit yazdırdı. Bu taşta duruyor hala efendim. Bu şu anda duruyor. İmece zannediyorum yani yanılmış olmayayım. Ya. Dördüncü blokun avlusunda olması lazım. Böyle iç kısımda blokun. Nakli Necati aleme tarih olmağın tarihini Sehi didi gitti Necati Hay ve 1509'un işte Hicri 900 küsürlü yıllarına denk geliyor. Talebe böyle tarih düşürüyor. Bu tarih düşürmeler öyle uyduruk şeyler değil. Bunun uzmanları vardı. Nasıl nereden ama hep kelime haznesine bakıyor. Bol okurdu. Osmanlı'nın edebiyatla uğraşanları çok bol okurdu. Bol yazardı. Sehi Bey, Şehzade Süleyman'ın Manisa valiliği sırası onun divan katibiydi. Kim? Kanuni Sultan Süleyman. Şehzadeyken Sancak Bey'iydi. Yavuz Sultan Selim Han'ın oğlu. Kanuni'nin tahta çıkışında yani cülusunda, cülus denir buna, tevliyet hizmetine verildi. Bir mütevellilik verildi kendisine. Ne o mütevellilik? Ergene ve diğer bazı imaretlerin mütevelliliği verildi. Sonra da Edirne Darül Hadis Medresesi mütevellisi oldu. Şimdi Sehi Bey'i anlatıyoruz doğru. Ama mütevelli ne demek? Bugünkü mütevellilik geçiyor bugün de. Vakfı mütevellisi. Yani devam ettiricisi. Mütevelli devam ettiricisi. Ama bunun sorumlulukları var. Bir vakfın devam edebilmesi için onun her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için bütün çalışmaları yapan kimsedir mütevelli. Yoksa mütevelli gel ay başında şuraya imzanı at, şu da paran mütevelli paran güle güle. Bazı kimseler vakıf kurdukları zaman vakıf senedi tanziminde büyük oğlunu mütevelli yapmıştır. Efendim. Veya başka bir şekilde bir vakfettiği hayratı varsa ona da filan alimi mütevelli tayin etmiş olabilir. Filan paşayı mütevelli tayin etmiş olabilir. Sehi Bey'e de Ergen'e diğer bazı imaretlerin mütevelliliği verildi ki bu imaretler iyi yürütülsün. Edirne imareti, ikinci Murat Han'ın imareti. 1392 metre uzunluğunda dünyanın en büyük, yani uzun tarihi taş köprüsü. Yani Türkiye sadece şimdi üçüncü havalanını dünyada birinci yaptı diyoruz. Unutmayalım ki 1400'lü yıllarda ikinci Murat Han, evet, ikinci Murat Han en uzun köprüyü Ergene Havzası'nda bir tane de köprü yapmamış efendim. En uzunu bu. Hali hazırda tır da geçer üzerinden de, artık başka bir beton köprü yaptılar da yükü onun üzerine aktardılar. 5-6 gözü hariç hepsi çamurla dolu, balçıkla dolu. Yani herhangi bir çok büyük selde uzun köprü ilçesini sel basması, hele hele çarşının olduğu yerler, caminin olduğu yerler, 2. Murat Han'ın caminin olduğu yerler tamamıyla sel altında kalır efendim. Peki niye temizlenmiyor? Hani projelerimiz var, Ergene Havzası'nı işte hayata geçireceğiz, suyunu temizleyeceğiz. Balçık? Ne balçığı? Köprünün gözlerine kadar gelmiş çeltik tarlalar dayanmış. Hadi kurtarın. İşgalden kurtarın. Ama aması yok arkadaş. Murat Han bunu lüzumsuz yaptırmadı. 100 senede bir defa sel gelir. 100 senede kazanılanın hepsini alır götürür. Saros Körfezi'nde denize döker arkadaş. Hiç de bir şey diyemez. Evet. Edirne'deki efendim bazı imaretleri de imaret, fakir fukaraya aş pişiren yerler. Buranın gelir kaynakları var. Bu gelir kaynaklarından gelirlerin tahsili ve insanlara adaletli bir şekilde dağıtılması. Aşçı yarım kepçe yarım kepçe fakir fukaraya vermeyecek. Mütevelli takip edecek. Edemedikleri için adam görevlendirecek. Hadi bakayım kardeşim diyecek. Bir de Edirne Darül Hadis'i var. Oranın da mütevelliğini vermiş. Darül Hadis medreselerin içerisinde en yüksek olanıdır. Ondan daha yüksek medrese yoktu Osmanlı'da. Ebu Suud Efendi Darül Hadis'te müderrislik yaptı. Edirne Darül Hadis'inin çok enteresan, hoş bir hikayesi var kıymetli dinleyenlerim. Madem ki Sehi Bey'i buraya mütevelli yaptılar, bize de bunu anlatmak icap etti şimdi. Devlet onu seçti koydu. İkinci Murat Han 3 defa enteresan rüya görür. Kaç tane görmüştür de 3 rüya görür. Birisinde 3 büyük meleğin efendim inşaatı yaptırırken 3 büyük meleğin 3 şerefeli diyorlar da aslı Edirne'de 3 şereflidir. O inşaatın merdivenlerinde oturup sohbet ettiklerini görür. 3 büyük melek. Çok sevilir. Maneviyat da dolar böyle. Mimarı da o caminin, çok mükemmel bir cami. Edirne'ye giden oraya gitsin efendim. Ya Kırkpınar'a gidiyorsun, gidin ama yani Edirne'deki incileri de görün kardeşim ya. Evet, Murat Han kötürüm olan mimarı var, Konyalı. İnşaat tezkeresiyle taşınıyor. Evinden işe, işinden eve. Diyor ki mimara, ben böyle böyle üç büyük meleği, Cebrail, Mikail, İsrafil, orada oturup sohbet ederken gördüm şu merdivenlerde. Hünkârım nerede oturuyordu diyor. Cebrail şurada, Mikail burada, İsrafil burada. O üç yere birer tane sütun dikiyor. Hala bu sütunlar durur. Bu kadar insanımız da gider gelir. Bu sütunların niye dikildiğini bilmez. Neye yaradığını sormaz. Vakıf idaremizde bu sütunların yanına tarihi özelliğini bozmayacak şekilde bunların bu iş için dikildiğini yazmaz. Sır kalsın. Vay vay vay vay. Ne sır kalacak ya? Sırrı yok ki. Murat Han'ın bir rüyası bu. İkinci rüyası Mevlana Cahattin Rumi Hazretleri'ni görür. Der ki benim için bir Mevlevihane kur. Edirne Mevlevihane Camii var. Öyle böyle disiplini az bir bölgede kalmış ki şimdi. Yani ben orada çekim yaparken ikide bir çıktım baktım arabamıza bir şey oluyor mu diye. Vurdulu kırdılı bir yer. Çiçek gibi bir yer. Şansı işte. İkinci Murat Han'ın. Diğer bir rüyasında da benim hadis-i şeriflerimi okutacak bir medrese kur emrediyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Derhal efendim diyor. Derhal. Ve bugün Karaağaç'a giderken demiryolun altından geçmeden önce sağ sokakta biraz ilerlerseniz demiryolda yakınından geçen Darül Hadis Camii'ni görürsünüz. Aslı onun Darül Hadis Medresesi Camii. Aslı okul. Demiryolunu yaparken 18 dönümlük Darül Hadis arazisinin 12 dönümünü demir yoluna kaptırmışlar. Allah Allah. 12. 12 dönüm. 12 bin metrekare. Bu demir yolundan da geçen trenler zangır zangır zangır zangır Darül Hadis mescidini şimdi yani eski medresesini sallıyor, titreştiriyor. Ya anıtlar yüksek kurul mu? Nedir bu kurullar? Hangisi bakıyor Edirne'ye bilmiyorum. Bunlar çeşit çeşit numaralı. Ya gidin bunları görün ya. Bir vatandaşın ihbarı mı şart ya? Siz gezmez misiniz hiç kardeşim? Eseri yerinde görmez misiniz ya? Önünüze gelen projeye olur olmazı neye göre veriyorsunuz? Sorarım size. Hatıra binaen mi veriyorsunuz? Eğer siz gezseniz bu kadar tarihi eserler zarar verecek tecavüzlere uğramaz. Daha ağır bir şey söyleyecektim, söylemedim. Vazgeçtim. İşte Darül Hadis Medresesi o zamanlar daha vardı. Demir yolu falan geçmeden tabii. Hemen 1500'lü yıllarda yani 2. Bayezid Han'ın son zamanlarında oraya mütevelli yapıldı. Sehi Bey. Anadolu'daki ilk örneği olan Heşt Behişt. Heşt Behiş. Tezkiresini yandı. Bu adda kitaba çok rastlanır. Efendim, çok büyük alimler de böyle. Sekiz cennet. Sekiz cennet demek efendim Farisi. Sekiz cennet. İlk yazanı Sehi Bey. Okulda biz bunları okuduk mu efendim? Okumadık ya. Ama La Fontaine'den masalları okuduk. Asıl böyle merkebin anırdığını, horozun ü dediğini, sanki o sahneyi yaşıyormuş gibi öğrendik. Heşt behişti. Kaç tane heşt behişt atladık, okumadık. E kardeşim, memleketinde hani okunacak kademeleri var, nere kadar varsa Allah Teala nasip etti, okumak nasip oldu. Fakir ailenin bir çocuğu olarak da olsa. E niye okutmadınız bana ya? Ne zaman okutacaksınız bana bunu? Efendim, edebiyat fakültesine gitseydi o. Ya peki masalı niye edebiyat fakültesine gitmemi beklemediniz? Mitolojiyi niye benim edebiyat fakültesine, veya kadim Yunan medeniyeti uzmanıyım diyor. Geçenlerde birisi çıktı televizyona. Kadim Yunan dini medeniyetinin uzmanıyım diyor. Yani mitoloji denilen yalanların uzmanıyım ben diyor. Evet. Tezkire'yi 1538'de Edirne'de Kanuni Sultan Süleyman Han'a sundu. Kanuni Sultan Süleyman Han Edirne'ye sık giderdi. Bir, Avrupa seferlerinin hepsinde Edirne'ye uğrardı bir kere. Edirne ve Filibe. Onun iki göz ağrısıydı efendim. Çok sevdiği yerlerdi. İki, orada kalıp eski saray denilen o yıkıntı, o harabe, şimdi kurtuluyor dediler de son zamanlarda gidip görmedim. Gidecekte durumum da pek yok. Orada bir kule var. Adalet Kulesi diyorlar. Kırkpınar Meydanı'na bakıyor. Güya kanunlarını Kanuni Sultan Süleyman Han orada yazmış diye bir şey söylüyorlar. Ya böyle bir padişah bir şey yazacağı zaman aman aman çocuklar şu kuleye çıkalım da orada yazalım mı olacak yani efendim? Yani ne bu ya? Ne vermek istiyorlar bize? Adamın 11,5 senesi fiilen 11,5 çarpı 365 günü at üstünde geçmiş ya. Bu adam öyle kulede gidip de kanunname yazacak falan. Gece sabaha kadar ne yazacaksa yazar onu, çağırır adamını. Al bunu Celalzade. Ne yap? Dikte et. Dikte et demezdi ki. Dikte de girmiş bakın Türkçemize. Son senelerinde Sehi Bey ömrünün sonuna doğru 1548'de vefat etti malum. 80 yaşında Edirne'de vefat etti. Son senelerine doğru demek ki 10 sene kadar 1538'de Kanuni'ye bu heşt behişti sununca şiir halinde 8 cennet manzume topluluğu tezkire bazı vakıf ve medreselerin mütevellisi gene yapıldı 10 sene. Niye? E bu işte tecrübeli ya. 80 yaşında ölünceye kadar bu adam kendisi artık kendi vakfı haline gelmiş efendim. Osmanlı insanı böyle değerlendirdi. Şimdi geliyorsun, kaç yaşındasın? 65. Tamam. 65 yaş senin işin yaş arkadaş. Hadi güle güle. Sonra efendim ya ne olur ne olmaz. Geriden gelenlere yol açılsın. Ya etme eyleme ya. Sen evindeki çok sağlam bir eşyayı yeni çıkmış bir eşyayla değiştirme avanaklığını gösteriyorsun. Gösteren de vardır ya. Ya bunu çok gördük, bu koltuğu kaldır ya bey, kaldır ya kaldır. Yeni bir şey olsun. Ya hanım yeniler uydurukta mı? Ya olsun, uyduruk olsun. Bir değişiklik olsun. Bunlar tok şımarıklığı kıymetli dinleyenlerim. Tok şımarıklığı. Evet, Sehi Bey'i anlatıyorduk ama Sehi Bey bizi bir sürü vakıf ve mütevellilik üzerine yayıverdi. Ben memnunum şahsen. İnşallah haftaya Sehi Bey'den gene bahsedeceğiz ömrümüz varsa. Hoşça kalınız efendim.
1: İlimden medeniyete.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: TGRT FM Haber.

0: Efendim günaydın, ben Okan Ateş, gün başlıyorla karşınızdayım. Yaklaşık 3 saat boyunca Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşacağız. Başlıklarımızı, gazetelerimizi okuyacağız. Hemen başlıklarımızla başlayalım, bakalım dünden bize neler kaldı. Gelsin efendim ekranlarımıza. AK Parti 25. yaşını coşkuyla kutladı. Biliyorsunuz efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek 50 yılı planladıklarını, Türkiye'yi önce 2053 sonrasında da 2071'e taşıyacaklarını ifade etti. Kimse bizden yorulma beklemesin, daha yeni başlıyoruz dedi. Getireceğiz o sözleri ekranlara. Devam edelim. Terörsüz Türkiye'nin yeni güvenlik haritası. Çerçeve yasanın meclisten geçmesinin ardından terörsüz Türkiye'nin de güvenlik yapılanması yeniden şekilleniyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terör tehdidinin ortadan kalktığı bölgelerde ilerleyen süreçte bazı kontrol noktalarının birleştirilmesi veya yeniden düzenlenmesi öngörülüyor. Ancak bu süreçte güvenlikten de taviz verilmeyecek. Ve Alihan Kuriş gizli bölmede yakalandı. İsrail bağlantılı karanlık hesaplar, kara para aklama, yolsuzluk, yurt dışına para kaçırma gibi birçok iddia var. Bu iddiaların odağındaki suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in FETÖ elebaşının cenazesine özel heyet gönderdiği ortaya çıktı. Gelecek detayları ekranlara. Yıl sonu enflasyon beklentisi %29,43. Merkez Bankası Ağustos ayı piyasa katılımcıları anketi açıklandı ve bu sonuç çıktı. Yıl sonu enflasyon tahmini %29,43. Dolar beklentisi ise 51 lira 66 kuruş efendim. Ve son olarak Süper Lig'de 2026-2027 Adnan Suvari sezonu efendim. Birçok yıldız var tabii ki. Başta Osimhen dün çıktı, 2 gol attı. Yetmedi ama onun dışında Salah, Vlahovic, Greenwood, Trossard. Süper Lig artık daha da süper. Merakla ve heyecanla takip ediyor olacağız efendim. Gazeteleri de bir bakalım. Manşetlerde neler yazıyor, dünden neler kalmış, bugün bizleri neler karşılıyor gazetelerde. Her zaman olduğu gibi Türkiye Gazetesi ile başlayalım. 50 yıllık plan hazır, az önce başlıklarda da söylemiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri AK Parti'nin 25. yıl kuruluş yıl dönümünde konuştu ve sadece 25 yılı değil önümüzdeki 50 yılı da planladık dedi. Bunu getireceğiz ekranlara. İsrail'de öfke, Avrupa'da şüphe. Avrupa'nın şüphesi ne? Biliyorsunuz birçok olay yaşandı. Yangınlar, bir anda gelen göçmen akınları. Neden oluyor bunlar? İsrail'in parmağı var mı? Bunu konuşacağız efendim. Servis çilesi bu yıl erken başladı. Servis ücretleri velileri isyan ettirdi. Bunu da konuşacağız. Yeni Şafak. Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor. Gelecek 50 yılı planladık yine. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri, bunları da ekranlara getireceğiz efendim. İngiltere İslam Cumhuriyeti. Avrupa'ya kafaya takmış olan Netanyahu İngiltere'den de bu şekilde bahsetti. Neden İngiltere'ye karşı? Onu da konuşacağız. Milliyet, bu ülkeyi kardeşlik büyütecek. Yine AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü, 25. kuruluş yıl dönümü manşete taşınmış efendim. Bunu da konuşacağız ve Akit gazetesinde de 21. yüzyılı kardeşlik Türkiye yüzyılı yapacak diye manşet atılmış. Sabah gazetesi. Türkiye yüzyılının şafağı söküyor diyerek dünkü etkinliği bu şekilde manşetine taşımış ve Kuriş'in karanlık sırları deşifre oldu diyerek de Alihan Kuriş suç örgütünün haberini ilk sayfasında bulundurmuş. 25. yıl mesajları diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini manşetine taşıyan Hürriyet gazetesi var ve akşamda da gelecek 50 yılı planladık manşetini görüyoruz ve yine aynı zamanda ikinci evde gizli bölmede yakalandı. Yakalanma haberini alır almaz nasıl kaçmaya çalışıyordu Alihan Kuriş, bu anlatılmış akşam gazetesinde. Ve foto maçta da transfer yok, Osimhen var. Dün 2 gol attı ama yetmedi. Galatasaray ilk hafta Çorum'la berabere kaldı. Şimdi hızlıca bir geçtik ama hepsinin detaylarına da bakacağız. Haberlerimizle birlikte konuşacağız efendim. Öncelikle gün başlıyor etiketine sosyal medyadan da mesajlarınızı bekliyoruz diyelim ve başlatalım programı.
1: AK Parti 25. yaşını görkemli şekilde kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi konuşmasında gelecek 50 yılı planladıklarını söyledi. Türkiye'yi önce 2053 sonra 2071'e taşıyacağız dedi. Çeyrek asırda Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerini kazandırdıklarını belirtti. Az sonra. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sandalye dağılımında değişiklik yapıldı. Grup kurma yeterliliğini kaybeden Yeni Yol Partisi tekrar 20 milletvekili sayısına ulaştı. Az sonra. Terörsüz Türkiye'de güvenlik haritası yenileniyor ama üstlerde geri çekilme olmayacak, hiçbir şekilde güvenlikte boşluk doğmayacak. Yani terör örgütü tasfiye edilecek, güvenlikten taviz verilmeyecek. Az sonra.
0: AK Parti 25. yaşını görkemli şekilde kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi konuşmasında gelecek 50 yılı planladıklarını söyledi. Türkiye'yi önce 2053, sonra 2071'e taşıyacağız dedi. Çeyrek asırda Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerini kazandırdıklarını belirtti. İşte Erdoğan'ın öne çıkan mesajları.
2: Halkın adamı, halkın adamı, hakkın aşığı, milyonların umut ışığı.
3: Daha nice yıllar Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağım. İnşallah bu ülke için aşkla çalışmayı sürdüreceğim.
4: Siyasette 50 yılı devirdi. Elleriyle kurduğu AK Parti çeyrek asrı geride bıraktı, 25. yaşına girdi, kürsüye çıktı. Bu dava benden önce vardı, benden sonra da var olacak mesajı verdi.
3: Bu maziden atiye giden kutlu bir yolculuktur. Önemli olan sen yaşarken bu dava için ne yaptın? Sana bırakılan mirası nereden aldın? Nereye taşıdın?
4: AK Parti 25. yaşında görkemli bir kutlama yaptı. Kutlamanın adresi Başkent Millet Bahçesi'ydi. 100 binden fazla AK Partili alanı hınca hınç doldurdu. Gözler davanın lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi.
3: Gelecek 25 yılı da planladık. 50 yılı da planladık. Gelecek 50 yıl. Bugün paylaştığımız 25. yıl vizyon belgemizin rehberliğinde hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeklere dönüştürmeye devam edeceğiz.
4: Erdoğan, 25 yılda milletten aldıkları güçle tüm badireleri bir bir atlattıklarını vurguladı. Başaramazsınız dediler, başardık dedi.
3: Her yolu denediler, darbe senaryoları yazdılar, muhtıra vermeye kalkıştılar, partimizi kapatmaya kalktılar, terör eylemleriyle provokasyonlar yaptılar. 25 yıl sonra işte buradayız.
4: Erdoğan önce geçmiş 25 yılın muhasebesini yaptı. Kendi gücünü üreten ve geleceğini kendi elleriyle inşa eden bir Türkiye var vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin çehresini değiştiren dev yatırımlara ayrılan kaynakları tek tek saydı.
3: Ulaştırmaya 15 trilyon lira, tarım ve ormana 7 trilyon lira, savunma sanayine 374 milyar dolar, sanayi ve teknolojiye 2 trilyon liralık kaynak kullandık.
4: Terörsüz Türkiye sürecine ayrı bir parantez açtı.
3: Bu ülkede anneler artık ağlamayacak, gençler toprağa düşmeyecek, çocuklar yetim, eşler dul kalmayacak. Türkiye işte şimdi şaha kalkıyor.
4: Terörden beslenenlerin üzüleceğini belirtti. Üzülmeye devam edecekler mesajı verdi. Kardeşliğin kazanacağının altını çizdi.
3: Bu ülkeyi kardeşlik büyütecek. Bu ülkeyi kardeşlik güçlendirecek. Sadece terör sorununu bitirmiyoruz. Terörle birlikte Türkiye'nin içini karıştıran o emperyalist planı da alt üst ediyoruz.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan durmak yok, yola devam dedi.
3: Kimse bizden yorulma beklemesin. 25 yıl boyunca her sabah İlk günkü gibi işimize sarıldık. Bundan sonra da her gün bizim için yeni bir gün olacak. Her sabah 15 Ağustos sabahı gibi olacak.
4: Öte yandan programda AK Parti'ye katılımlar damga vurdu. İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nden istifa eden 3 milletvekiliyle CHP'den istifa eden Ankara'nın Gölbaşı ve Kahramankazan Belediye Başkanları AK Parti saflarına katıldı. Yeni isimlerin rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
2: Vakfetmiş canla başla.
0: Terörsüz Türkiye'de güvenlik haritası yenileniyor ancak üslerde geri çekilme olmayacak. Hiçbir şekilde güvenlikte boşluk doğmayacak. Yani terör örgütü tasfiye edilecek, güvenlikten de milim taviz verilmeyecek. İşte detaylar.
3: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız.
4: Tarihi yasa çıktı. Terör örgütü silahları eksiksiz teslim edecek, tamamen tasfiye edilecek. Bu süreçte güvenlik haritası yeniden şekillendirilecek. Ancak zafiyete yol açabilecek en ufak taviz verilmeyecek.
5: Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında bir kurul, meclisimizde ise bir izleme komisyonu oluşturulacaktır.
4: Türkiye gazetesi güvenlik kaynaklarından yeni dönemin şifrelerini aldı. Buna göre terör tehdidi tamamen kaldırılacak. O bölgelerde bazı kontrol noktaları birleştirilebilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri sınır içi ve sınır ötesindeki güvenlik operasyonlarını kesintisiz sürdürecek.
6: Terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek isteriz.
4: Güvenlik kaynakları asker çekiliyor, üst bölgeleri boşaltılıyor ve teröristlere müdahale edilmeyecek şeklindeki iddialar doğru değil diyor. Tam tersine bu aşamada harekat bölgelerinden asker çekilmesi söz konusu değil. Hudut karakolları ve üst bölgelerinde birlik veya personel azaltılması planı da yok.
7: Silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek.
4: Bununla birlikte güvenlik yapılanması şartlara göre yeniden değerlendirilecek. Bazı üst bölgelerinin birleştirilmesi ya da yeniden yapılandırılması değerlendirilebilecek. Ancak güvenlik kaynakları böyle bir düzenleme geri çekilme olarak yorumlanamaz uyarısı yapıyor. Sadece daha etkin ve bütünleşik bir yapılanmaya geçileceğinin altını çiziyor.
5: Bütün silah ve mühimmat eksiksiz ve geri dönülmeyecek bir şekilde imha edilmelidir.
4: Güvenlik kaynakları sosyal medyada Türk askeri teröristlere müdahale etmeyecek şeklinde dezenformasyon yapıldığına dikkat çekiyor. Türkiye'nin bekasına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadele kesintisiz ve kararlı sürecek mesajı veriyor. Siyasi süreçte güvenlik sorumluluğu farklı başlıklar olarak değerlendiriliyor.
8: Milletimiz müsterih olsun. Asla milli menfaatlerimize en ufak bir zarar vermeyecektir.
4: Ankara, Irak'ta silahların yalnızca devletin kontrolünde bulunmasını öngören yasa tasarısını da dikkatle takip ediyor. Irak hükümetinin silah toplamaya başlamasını önemli bir gelişme olarak değerlendiriyor.
0: İsrail bağlantılı karanlık hesaplar, kara para aklama, yolsuzluk, yurt dışına para kaçırma. Bu iddiaların odağındaki suç örgütü lideri Alihan Kureş'in FETÖ elebaşının cenazesine özel heyet gönderdiği ortaya çıktı. Kureş saklandığı gizli bölmede kıskıvrak yakalandı. İşte operasyonun perde arkası ve şaşırtan detaylar.
9: Tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
10: Alihan Kureş 2016 yılında bu örgütün başına geçti.
4: 100 milyar lirayı yurt dışına kaçırdılar ama kendileri kaçamadılar. Alihan Kureş polisi atlatmak için cep telefonunu ikametinde bırakıp başka bir adrese geçti. Saklandığı ikinci evdeki gizli bölmede yakalandı.
10: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından dolayı bugün Ankara'da, Sakarya'da, Antalya'da eş zamanlı olarak bir operasyon gerçekleştirdi güvenlik güçlerimiz.
4: Alihan Kureş suç örgütü hakkında dolandırıcılıktan yolsuzluğa ve kara para aklamaya kadar pek çok iddia var. Soruşturmada yeni detaylar da ortaya çıktı.
9: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
4: Örgüt WhatsApp ve Facebook kullanımını yasakladı. Şifreli e-posta sistemleri kullandı. Alınan karar ve talimatlar takip edilmeye önlemek adına ULAK adı verilen özel kuryeler aracılığıyla taşındı. Örgüt üyeleri için şifreli ve özel bir bilgisayar programı oluşturuldu.
9: Alihan Kureş ve 48 kişi hakkında, 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
4: Kureş suç örgütünün FETÖ bağlantısı da ortaya çıktı. İddialara göre FETÖ elebaşının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki cenaze törenine Kureş'in talimatıyla örgütün ABD'de yapılanmasından bir heyet katıldı. Farklı ülkelerdeki yurtlarda Gülen için hatim okutuldu.
10: Alihan Kureş suç örgütüne yönelik olarak bir operasyon gerçekleştirildi.
4: Alihan Kureş suç örgütü FETÖ'nün meşruiyet sağlamak için kullandığı dinler arası diyalog faaliyetlerinin aynısını kopyaladı. Bu amaçla Almanya'daki Katolik Kilisesi ve Yahudi kuruluşlarını kullandı. Örgütü Almanya'ya taşımak için Köln şehrinde 70 milyon dolara genel merkez binası bile yaptırdı.
10: 43 kişiye yönelik bir operasyondu.
4: Örgüte yapılan operasyon kapsamında Alihan Kureş dahil 37 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve para kuleleri çıktı. MASAK raporuyla 100 milyarlık kara para trafiği tespit edildi.
10: Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu. Büyük bir genel merkez yapıyorlar.
4: Soruşturma kapsamında İstanbul Ümraniye'de örgüte ait olduğu değerlendirilen bir adrese de baskın yapıldı. Adres didik didik arandı. Kalabalık bir grup polise direnmeye çalıştı. Harbe de yaşandı. Polis takviyesi yapıldı.
0: CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında çıkan cinsel taciz iddiası gündemi sarsmıştı. Milletvekilini darbeden şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. CHP'den de Yazgan için karar gecikmedi. Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
11: Kalk ara şu şoförünü. Ara lan şu şoförünü. Seni gömürüm lan buraya. Birini tamam, baskınmış.
12: Tamam. Ay, tamam bırak.
4: Taciz skandalıyla gündeme gelmiş, tekme tokat darbe edilmişti. Olayın yankıları sürerken ifadeler ortaya çıktı. Tepkilerin odağındaki vekil içinse CHP'den ihraç hamlesi geldi.
13: Öyle alışmış. O şimdi yarın sabah haberlerde izlesin.
12: Ben sana ne yaptım be? İnsanlık yaptım. Yazıklar olsun be. Sana.
4: CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan.
12: Ben gene o kadar iyi bir insan diyebildim.
11: Ya neresi onun iyiliği?
12: Ben öyle bildim.
11: Bir de bırak Atatürk'ün gidecek. Partisiyle.
4: 39 yaşındaki vekilin adı vahim bir skandala karıştı. O skandalın adı cinsel tacizdi. İddiaya göre Yazgan doğum günü sonrası ortak arkadaşlarıyla gittiği evde Tuğba Akay'a cinsel taciz içeren sözler sarf etti.
12: Çekmiyorum. Evet. Bir şey çekmem, vurdun farkında mısın? Niye vurdun ki bana?
4: Olaylı gecede Ahmet Baran Yazgan, Nuh Deligöz ve Begüm Şeleci tarafından tekme tokat darbe edilmişti. Görüntüler üzerine Aka, Deligöz ve Şeleci gözaltına alınmıştı.
11: Kalk ara şu şoförünü. Ara lan şu şoförünü. Seni gömürüm lan buraya. Birini tamam, baskınmış.
12: Tamam. Ay. Tamam bırak.
4: CHP sözcüsü Müslüm Sarı geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Yazgan'ın savunma için genel merkeze çağrıldığını duyurmuştu. Sarı X hesabından yaptığı paylaşımda Ahmet Baran Yazgan'ın tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. Ahmet Baran Yazgan'dan da ilk açıklama geldi. Kendisine iftira atıldığını ileri sürdü.
14: Kesinlikle iftira. Videoyu çeken kadının daveti üzerine oraya gittim. Kafama sert bir cisimle vurdular. Bana ilaç verildiğini düşünüyorum. Kendimden geçtim. Bana atfedilen o çirkin sözleri kesinlikle söylemedim. Mağdur olan benim.
4: Yazgan darp edildiği kişilerden şikayetçi oldu ve ifade de verdi. İfadesinde de suçlamaların hiçbirini kabul etmedi. Şahısların kendisine kumpas kurduğunu iddia etti.
14: Eylemlerin daha önceden planlanmış organize bir eylem

0: Taciz korkusunu yaşayan Tuğba Akay ise yaşadığı o anları anlattı.
1: Beni dudağımdan öpmeye çalıştı. Ben engelli olmak isterken kısa süreli dudağımdan öptü. Ahmet Baran'ın el ve bacaklarıma dokunmaya çalıştığını arkadaşlarıma anlattım. Ahmet Baran'ın gitmesini istedim. Kızımın yanında bu hareketlerinden rahatsız oluyordum.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Ahmet Baran Yazgan'la ilgili çıkan görüntüler ve iddialar nedeniyle cinsel taciz ve sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı suçundan re'sen soruşturma başlattı.
2: Ben vekilim değil miyim? Buyurun.
3: Merkez Bankası'nın Ağustos ayı piyasa katılımcıları anketi açıklandı. Piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi. Yıl sonu enflasyon tahmini %29,43'e, dolar beklentisi ise 51 lira 66 kuruşa çıktı.
0: Piyasaların yıl sonu beklentileri belli oldu. Enflasyon tahmini yükseldi. Dolar beklentisi yukarı çıktı. Faizde ise gözler Merkez Bankası'nın Eylül kararına çevrildi. Merkez Bankası'nın Ağustos ayı piyasa katılımcıları anketi açıklandı. Yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki ankete göre yükseldi. Bir önceki ankette yıl sonu enflasyon beklentisi %29,21 iken o beklenti 29,43'e çıktı. Enflasyonun ardından gözler bu kez dolara çevrildi. Piyasanın yıl sonu dolar TL beklentisi de yukarı yönü değişti. Bir önceki ankette 51 lira 55 kuruş olan beklenti 51 lira 66 kuruşa çıktı. 12 ay sonrası dolar beklentisi ise 57 lira 43 kuruşa yükseldi. Faiz tarafındaysa Eylül ayı için beklenti değişmedi. Piyasa katılımcıları Eylül ayında Merkez Bankası'nın politika faizini %37'de tutmasını bekliyor. Yıl sonu politika faizi beklentisi ise %35,25 oldu. 12 ay sonrasıyla gelecek yıl sonu beklentileri de değişti. Büyüme beklentisinde ise büyük bir değişiklik olmadı. 2026 yılı büyüme beklentisi %3,1'de sabit kaldı. 2027 yılı büyüme beklentisi ise %4,1'den %4'e çekildi.
3: Tabii doların ne olduğu önemli ama bütün dünyanın gözünün kulağının olduğu bir de altın var efendim. Altında şu anda yön neresi? Bunu anlatacağız. 15 Temmuz'da 6141 liraydı ve 5 gün sonra 6081 liraya düştü. Burada akıllarda şu soru işareti vardı. 6000 liranın daha da altına düşecek mi? Psikolojik sınırın altına inerse daha da geri çekilir mi altın? Ama sonrasında bir yükseliş başladı. 30 Temmuz'da 6236 liraya gördü ve Ağustos ayıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında daha da gerilim azalmaya başladı. Hürmüz'de yeni müzakereler, yeni bir barış ihtimali doğmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasa verileri de altın açısından olumlu gelmeye başlayınca bu kez altında yukarı yönlü onsu da yükselmeye başladı. 5 Ağustos'ta 6498'i, 10 Ağustos'ta 6226'yı her 5 günde bir yükselmeyi gördü. 11 Ağustos'ta son zamanların zirvesiydi. 6807 lira ve bugüne baktığımızda 6761 lirada. Yani aslında 15 Temmuz'dan bugüne kadar bir ayda yaklaşık %10'luk bir artış gösterdi. Ama bundan sonrası ne olacak? Yatırımcı en çok bunu merak ediyor. Buna uzmanlar karar verir. Biz şimdi buradan ahkam kesmeyelim. Ama şu anda altında son bir ayda %10'luk bir kazanç var. Altını 8000 liralardan alanlar içinse şu anda herhangi bir kazanç söz konusu değil. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Amerika Birleşik Devletleri yeniden güçlenmeye başlar. Trump mühimmatlarını tekrar doldurur ve hayır biz diplomasiden vazgeçtik, masadan kalkıyoruz, yeniden İran'a saldırıyoruz derse o zaman işler değişebilir tabii. Bosporus Diplomasi Forumu'nun konuğu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'di. Gençlerin sorularını cevaplayan Tekin, YKS'ye ilişkin tartışmalara son noktayı koydu. Sınav sisteminin değişmeyeceğini belirtirken yeni müfredatın soru havuzuna yansıyacağını söyledi.
4: YKS sınavıyla Türkiye Uzun Marif modeli arasında, yani yeni müfredat geldi, sınav sistemi değişiyor diye bir spekülasyon yapıyorlar. Böyle bir şey yok arkadaşlar.
0: Sınav sistemi ile ilgili iddiaları yalanladı. Spekülasyonlara bu sözlerle noktayı koydu.
4: Şu an gündemimizde ne bizim ne de YÖK'ün gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok. Yani ne liselere geçiş ne üniversiteye geçiş.
0: Genç Diplomasi Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Bosporus Diplomasi Forumu 4. gününde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ağırladı. Gençlerin sorularını cevaplayan Tekin, ÖSYM sınavlarında yapılacak hazırlıklara dikkat çekti.
4: Hem ÖSYM hem bizim bakanlık önümüzdeki yıl,

0: bu yıl değil de bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyor. Yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak. Milli Eğitim'in ders kitaplarından olacak.
1: Eğitimde dönüşümün bir diğer başlığı ise yapay zekaydı. Tekin, yapay zeka çağında öğrenci ve öğretmenin rolünün değişeceğini vurguladı.
0: Her şey yapay zeka üzerinden yürüyecek. Ben bu bakış açısına katılmıyorum. Eğitim ve öğretim süreçleri mutlaka form değiştirecek. Okulda öğretmenlerimizin daha az bilgi verdiği ama birlikte yaparak öğrettikleri, birlikte yaparak öğrencilerine rehberlik ettiği bir forma dönüşecek öğretmenlik.
2: Küresel enerji piyasalarında jeopolitik riskler ve arz endişeleri tırmanıyor. Hürmüz Boğazı, Babilmendep ve Karadeniz hattındaki gerilim sürerken ABD stratejik petrol rezervi 300 milyon varilin altına düşerek 1983'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.
1: Hürmüz Boğazı'nda yükselen tansiyon, Babülmendeb hattındaki güvenlik riskleri ve Rus rafinerilerine hedef alan saldırılar. Küresel enerji piyasaları jeopolitik gerilimlerin gölgesinde tarihinin en zorlu sınavlarından birini veriyor. Arz güvenliğini sağlamak için hamle yapan Amerika Birleşik Devletleri'nde ise alarm zilleri çalıyor. Enerji Bilgi İdaresi'nin son verilerine göre ABD stratejik petrol rezervi 300 milyon varilin altına inerek Ocak 1983'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Düşüş serisi tam 20 haftadır kesintisiz sürüyor. ABD Enerji Bakanlığı'nın 120 gün içinde serbest bırakmayı planladığı 172 milyon varillik paketin 116 milyon varilden fazlası piyasaya sürüldü. Plan tamamlandığında rezervlerin 243 milyon varile kadar erimesi bekleniyor. Ancak tehlike sadece stratejik rezervlerin erimesiyle sınırlı değil. Enerji devleri küresel rafineri kapasitesindeki daralma nedeniyle benzin ve motorin krizinin kapıda olduğu uyarısını yapıyor. Körfez'den yapılan ihracattaki aksamalar, Çin'in yakıt ihracatına getirdiği kısıtlamalar ve Rusya'daki işleme tesislerinin vurulması piyasayı kilitleyen başlıca unsurlar. ABD'deki rafineriler tam kapasite çalışsa da Eylül ve Ekim aylarında başlayacak zorunlu bakım sezonu üretimi düşürecek. Yaklaşan kış mevsimiyle birlikte artacak yakıt talebi zaten kırılgan olan küresel piyasalarda yeni bir fiyat şokunu tetikleyebilir.
2: ABD-İran cephesi yeniden ısındı. Saldırı haberleri ve sert açıklamalar peş peşe geliyor. İran Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait iki petrol gemisini vurdu. İkinci saldırıyı da Erbil'deki Amerikan üssüne düzenledi. ABD ise bölgedeki Abraham Lincoln gemisinde isyan çıkınca yerine George Washington gemisini yolladı.
1: Hürmüz yeniden ısındı. ABD ve İran savaşa mı dönüyor? Birleşik Arap Emirlikleri İran'ın Hürmüz Boğazı'nda petrol şirketine ait iki gemiye saldırı düzenlediğini açıkladı. Abu Dhabi yönetimi saldırıyı korsanlık olarak nitelendirdi. Küresel enerji arzının İran saldırıları yüzünden tehdit altında olduğunu duyurdu. İran bir saldırıyı da Kuzey Irak'ın Erbil kentine düzenledi. ABD askerlerinin kaldığı iddia edilen bir otel İHA'larla hedef alındı. Irak kaynakları ayrıca Erbil'deki bir ABD üssünün hedef alındığını ancak insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Hürmüz'de Amerikan savaş uçakları krizi ise devam ediyor. İran savaşından bu yana bölgede görev yapan USS Abraham Lincoln gemisinde açlık isyanı çıkınca yeni bir savaş gemisi Hürmüz'e gitmek üzere demir aldı. Amerikan basınına göre USS George Washington uçak gemisi görevi devralmak için yola çıktı. Diplomasi sahasındaysa karşılıklı sert açıklamalar geliyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a karşı daha önce eşi görülmemiş ekonomik yaptırımlara gideceklerini söyledi. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ise İran'a yönelik deniz ablukasının süresiz devam edebileceğini açıkladı. Bu açıklamalar İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun son tehditlerine bir misilleme olarak yorumlandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Danışmanı General Muhammed Rıza Nakdi, Hürmüz'ü ABD askerlerine mezar yapacaklarını söylemişti. İran ordusu gerekirse operasyonları düşman topraklarına taşıyacaklarını duyurmuştu. İran'la Umman arasında yürütülen Hürmüz müzakereleri konusunda ise sessizlik hakim.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun birçok bölümünde kuvvetli rüzgarlar olacağını duyurdu. Bu nedenle birçok ilde denize girişler durduruldu. Plajlara kırmızı bayrak çekildi. Samsun'da ise boğulma tehlikesi yaşandı. Korku dolu anlar kameralara yansıdı.
1: Arda arda gelen boğulma haberleri ve hafızalara kazınan zorlu kurtarma anları. Meteorolojinin son hava tahminlerine göre yurt genelinde kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. Bu sebeple valilikler harekete geçti. Birçok kente olumsuz hava şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı. İstanbul'un Arnavutköy, Şile ve Sarıyer ilçelerinde denize girişler yasaklandı. Birçok plaja 3 günlüğüne kırmızı bayrak çekildi. Rüzgarın şiddetinin ve dalgaların en etkili olduğu bölge Karadeniz oldu. Bartın, Trabzon, Sakarya ve Kırklareli'nde denize girişler yasaklandı. Birçok kentte 14, 15 ve 16 Ağustos'ta denize girilemeyecek.
3: Çocuğu ver.
4: Bekle ablacan.
1: Tekirdağ, Marmara Ereğlisi ve Şarköy ilçelerinde de bir günlüğüne denize girilmesine izin verilmeyecek.
3: Orada da insan var.
1: Yetkililer boğulma ihtimaline karşı vatandaşları uyarıyor. Ayrıca jandarma ekipleri de plajlarda denetim yapıyor. Bu arada Samsun'un Yakakent ilçesinde de yürekleri ağza getiren bir boğulma tehlikesi yaşandı. Kürek sörfü yapan iki genç alabora olarak kayalıklara sürüklendi. Boğulma tehlikesi geçiren gençler kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
2: Biraz da futbol konuşalım. Beşiktaş'ın yeni transferi Vlahovic 20 bin taraftarın önünde imzayı attı. Fenerbahçe'de de Lukaku düzenlenen imza töreniyle sarı lacivertli takımın renklerine bağlandı.
5: Sayın Serdar Adalı ve Hüseyin Vlahovic'i imzaya getiriyoruz.
6: Ben yeni kartalımız Dusan Vlahovic'i evine hoş geldin diyorum.
1: Beşiktaş kadrosuna Sırp futbolcu Dušan Vlahović'i kattı.
7: Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Başlıyoruz.
1: İmza töreni Tüpraş Stadyumu'nda yapıldı. 20 bin taraftar töreni takip edebilmek için tribünleri doldurdu. Siyah beyazlı taraftarlar uzun süre alkış tuttu ve tezahüratlarda bulundu. Vlahović de yaptığı konuşmada burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum ifadelerini kullandı.
8: Very big club.
9: Burada olduğum için çok mutlu ve çok gururluyum. Buraya geldiğiniz için, desteğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizin için %100'ümü, her şeyimi sahada vereceğim. Türkiye'nin en eski, en büyük kulübünde olmak benim için gurur verici. En büyük hedef olan şampiyonluk için elimden geleni yapacağım.
1: Konuşmasını tamamlayan yıldız futbolcu 3 yıllık anlaşmaya imza attı ve Serdal Adalı'ya sarıldı. Sahaya inen Vlahović üçlü çektirdikten sonra saha kenarında bulunan topları tribünlere yolladı.

0: Romelu Lukaku resmen Fenerbahçe'de. 33 yaşındaki Belçikalı yıldız düzenlenen törenle 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.
1: Futbolcumuz Romelu Lukaku'ya Fenerbahçe ailesine hoş geldin diyoruz.
0: Lukaku Fenerbahçe'de şampiyon olmak istediğini söyledi.
2: Günaydın.
3: Yaklaşık bir aydır aslında bu anın gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyordum. Dolayısıyla burada olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Özellikle bu harika ülkede yaşayacak olmak, Fenerbahçe'de olacak olmak benim için gerçekten büyük bir keyif. Zira Türkiye benim için ikinci ev, benim ikinci evim burası. Burada tüm kupaları kazanmak istiyoruz. Umuyorum ki yakın zamanda sizlerle Türkçe'de konuşmak istiyorum.
4: Sarı! Sarı! Sarı! Şampiyon! Şampiyon! Şampiyon!
0: Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, Lukaku'nun sağlık kontrollerinde hiçbir problem olmadığını açıkladı.
5: Sapasağlam, Allah'ın izniyle Fenerbahçe'ye hizmet verecek noktada olduğu görülmüştür. Lukaku'nun da sakatlanma ihtimali her futbolcu kadardır. Ne bir fazla ne bir eksiktir.
0: Lukaku Fenerbahçe'de 9 numaralı formayı giyecek.
2: Teşekkürler everyone.
6: Beşiktaş'ta Vlahovic, Fenerbahçe'de Lukaku. O sırada Galatasaray ne yapıyor? Çorum Spor'la berabere kalıyor. Bir Galatasaraylı olarak bir tepki göstermek istiyorum. Daha da fazlasını göstereceğiz sezon boyu. Şimdi gazeteleri okuyalım, konuşacağız daha efendim. Türkiye Gazetesi ile başlayalım. 50 yıllık plan hazır manşeti var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. 25. yılda tarihi mesajlar manşeti atılmış efendim. Hemen okuyalım. Yeni dönem başlıyor. AK Parti 10 ana bölümden oluşan ve yeni anayasa vurgusu yapılan 25. yıl vizyon belgesini açıkladı. Ön sözü yazan Erdoğan, ilk çeyrek asırda kendi yolunu çizen Türkiye'yi hep birlikte inşa ettik. Önümüzdeki çeyrek asırsa bu kapasitemizin kurucu bir etkiye dönüşeceği dönem olacak ifadelerini kullandı efendim. Devam edelim. AK Parti 25 yılda yaptığı büyük Türkiye dönüşümünü anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin yarım asırlık planlarını da hazırladıklarını, hepsini tek tek hayata geçeceğini anlattı efendim. Yorulmak yok, henüz yeni başladık diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor başlığı altında açıklamalarını yaptı. Terörle birlikte emperyalist planı altı söylüyoruz. Gençler toprağa düşmeyecek, çocuklar yetim kalmayacak, ülkemizin enerjisi heba olmayacak. Açın yolları, Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aynı zamanda 3 vekil ve 7 başkan da AK Parti'ye geçti ve rozetleri de takıldı. Az önce haberlerimizde de ekranlarınıza getirmiştik efendim. Tabi alt başlıklarda Bahçeli'den Erdoğan'a özel çelenk de yazıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, Erdoğan'a karanfillerle Türk bayrağı ve 25 sayısı oluşturmuş tebrik çelengi yolladı. Ankara semalarında drone show da vardı. Kutlamalar sırasında gökyüzüne Selçuklu'nun çift başlı kartal figürü ve Cumhurbaşkanı çizildi dronlarla birlikte. Aynı zamanda savunma sanayi göz kamaştırıyor diye de yazılmış. 2002'de savunma sektöründe 56 firma vardı. Bugün bu sayı 4500'ü geçti. 248 milyon dolar olan ihracat 10 milyar doları aştı. İnanılmaz bir gelişim. Yaklaşık 24 yılda efendim. Devam edelim. İsrail'de öfke, Avrupa'da şüphe. İsrail'in öfkesi Avrupa'ya. Neden? Şundan dolayı. Avrupa'nın aslında bir yandan İsrail'e sırt çevirmesi Tel Aviv'i kızdırıyor. Filistin'i tanıyan İspanya birdenbire göç akınıyla karşılaştı. Şüpheli yangınlar çıkmaya başladı ve uzun süredir ortalıkta olmayan DAEŞ tarafından tehdit ediliyor efendim. Bir anda Gazze'ye destek veren Fransa da aynı akıbeti yaşadı. Ormanları ateşe veren 474 kişi yakalandı. Tabi akıllara da bu soru işareti geliyor. İsrail'le bir anda ters düşen neden acaba ülkesinde hiçbir garabetten kurtulamıyor. Her gün başına yeni bir bela geliyor. Göç akını, DAEŞ tarafından tehdit, birdenbire artan orman yangınları, ormanı kundakladığı tespit edilen 474 kişi. Bunlar da tabii soru işareti. İlla ki çıkar kokusu. Servis çilesi bu yıl erken başladı. Resmi tarifenin çok üzerinde fiyat isteniyor. Okul yönetimleri susuyor. Veliler diyor ki okullarla servisçiler birlikte çalışıyor. Hemen denetim gerekiyor. Acilen okullar başlamadan hemen servis ücretleriyle alakalı bir denetim ve eğer ki farklı bir tarife uygulayan, fahiş fiyat uygulayan varsa anında ceza. Direkt kesin çözüm bu. Yeni Şafak gazetesine de geçelim. Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor manşeti var. Gelecek 50 yılı da planladık diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yeni Şafak gazetesinin manşetinde yer alıyor. Yine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sözleri de ilk sayfada. Sınav sistemi değişmeyecek. Eğitimde yapay zekadan mesleki eğitime, yeni müfredattan sınav sistemine kadar birçok mesaj verdi. LGS ve YKS sisteminde değişiklik olmadığını, soru havuzlarının yeni müfredata göre yeniden oluşturulacağını açıkladı Yusuf Tekin. Yine İsrail'le alakalı bir haber ilk sayfada, hemen sol alt kısımda İngiltere İslam Cumhuriyeti diye. Netanyahu'nun kimyası bozuldu. İngiltere'de İsrail'e yaptırım isteyen Andy Burnham'ın geçen ay başbakanlık koltuğuna oturması Netanyahu'nun kimyasını bozdu. Netanyahu İngiltere'yi İslam Cumhuriyeti olarak niteleyip İran'ın nükleer silaha sahip ikinci İslam Cumhuriyeti olmasına izin vermeyeceklerini söyledi. İsrail Diyaspora İşleri Başkanı Çikli'de geçtiğimiz günlerde İngiltere'de iç savaş çıkacağını iddia etmişti. İspanya ve Fransa'da bunlar oluyorsa da İngiltere'de de tam da bu dönemde tesadüfen bir iç savaş neden çıkmasın? Yine Bodrum'da evrak yakıldı. Kara paradan gözaltına alınan Alihan Kuruş grubunun operasyondan 2 gün önce evrakları imha ettiği, para ve bazı belgeleri farklı yerlere taşıdığı iddia ediliyor, yazılmış Yeni Şafak'ta. Geçelim Sabah gazetesine efendim. Türkiye yüzyılının şafağı söküyor manşeti var. Terörle birlikte emperyalist planı da alt üst ediyoruz. Türkiye yüzyılının şafağı şimdi söküyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bu şekilde yer almış efendim. Kardeşlikle güçleneceğiz. Terör 84'ten bu yana canımızı yakıyor. Onu da Cumhur İttifakı olarak çözdük. Anneler ağlamayacak, gençler toprağa düşmeyecek, ülkenin enerjisi heba olmayacak. Dili ne olursa olsun aynı duyguların türkülerini birlikte söyleyeceğiz diye yazılmış efendim. Devam edelim. Hayalleri açılan sınıf. Şanlıurfa, Mardin ve Osmaniye'den fındık toplamak için Sakarya'ya giden mevsimlik işçilerin çocukları çadırlarda hayata hazırlanıyor. Dört mevsim projesiyle tanışan çocuklar bilimden sanata, dramadan iletişime kadar çeşitli eğitimlere katılıyorlar diye yazılmış efendim. Şanlıurfa, Mardin ve Osmaniye'den fındık toplamaya giden çocuklar. Ve yine Kureş'in karanlık sırları deşifre oldu başlığı da Alihan Kureş dosyasının yeni detayları yer almış. Ve inadına dönüş haberi de soykırım, katliam, açlık ve hastalıklar Gazze'lilerin vatan aşkına engel olmuyor. Gazze'liler yine memleketlerine akın akın dönüyorlar diye yazılmış. Akşama da geçelim. Gelecek 50 yılı planladık manşeti var Akşam gazetesinde. Yine AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü yer almış. Hemen altında da ikinci evde gizli bölmede yakalandı diyerek Alihan Kuruş suç örgütüne yapılan operasyon Akşam gazetesinin ilk sayfasında. Hürriyet 25. yıl mesajları. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek 50 yılı planladık 25. yıl vizyon belgesiyle hayalleri hedeflere dönüştüreceğiz sözleri yer alıyor efendim. Ve televizyonda sinyal yok, devri bitiyor diye de yazılmış, o da önemli. Türkiye televizyon ve radyo yayınlarını 18 yıldır milyonlarca haneye ulaştıran TürkSat 3A uydusu görevini tamamladı. Bu gece saatler tam gece yarısını gösterdiğinde, tam 12'de tüm kanallar yeni nesil uydulara taşınacak. Alıcılar yeni frekansları otomatik tarayarak kanal listesini kendiliğinden güncelleyecek. Yani artık sinyal yok diye bir uyarı almayacaksınız. Bütün kanallar çalışacak efendim yeni sistemle birlikte. Süremiz kısalırken biraz hızlanalım. Milliyet gazetesinin de manşetine bakalım. Bu ülkeyi kardeşlik büyütecek manşeti var. Milliyet gazetesinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle birlikte AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü böyle yer almış. Ticaret gazetesinin de hemen ilk sayfasına bakalım. Savunma sanayine yeni ihracat kapısı manşetiyle Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın stratejik güçleri aynı çatı altında buluşuyor. Mekke Ortak Savunma Anlaşması Türk savunma sanayinin yeni nesil savaş konseptlerine uygun geliştirdiği platformların sahasını genişletecek denilmiş. Son bir dakikamız kalmışken hızlıca foto maça da bakalım. Galatasaraylıların sinirleri bozuk efendim. Transfer yok ama Osimhen var. Dün geceyi Osimhen kurtardı. 2 gol attı. Cimbom'un uzay golcüsü Victor Osimhen adeta takımı ipten aldı. Tribünler transferde yönetim gecikince yönetim istifa diye bağırmaya başladılar ki ziyadesiyle haklılar. Osimhen attığı 2 golde 1 puanı kurtaran isim oldu diye yazılmış efendim. Galatasaraylılar hala transfer bekliyor. Çünkü sayfanın biraz altına indiğimizde öyle isimler görüyoruz ki ne kadar sinirlenseler haklılar. Beşiktaş'ta Vlahovic rüya gibi imza şöleni, Fenerbahçe'de Lukaku ve Salahlı fırtına da bugün sahnede. Yani zamanında Premier Lig'de gol kralı olmuş, Serie A'da yine Premier Lig'de fırtına gibi esmiş oyuncularla müthiş işler yapmış futbolcular artık Galatasaray'ın rakiplerini oynarken sarı kırmızılar Çorum'la beraber kaldı. Kabul edilebilir gibi değil. Gazeteleri şimdilik bitirelim efendim. İlk saat dilimimizi böylelikle noktalıyoruz. Reklamlara gidiyoruz. Aranın ardından tekrar birlikteyiz.
2: TGRT FM Haber.
7: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
8: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
9: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten herkesin programı Bebeğimle Mutluyum'a sizi de bekliyoruz.
2: TGRT FM Haber.
0: Kasten yaralama ve tehdit, iş yeri kurşunlama gibi birçok eyleme karıştıkları tespit edildi. Ankara'da insan sağlığını hiçe sayan merdiven altı üretim tesisine baskın yapıldı. Etimesgut'taki sözde üretim tesisinde 1800 kilogramlık üretim tankı bulundu. 700 kilo ham maddeyle 9500 adet sahte lens koruma sıvısı ele geçirildi. Piyasaya sürülmek üzere bekleyen 43 bin ambalaj kutusu ve sahte etiketlere de el konuldu. İnsan sağlığıyla oynayan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

0: İki gence önce biber gazıyla saldırdılar, sonra da bıçaklayıp telefonlarını gasp ettiler. Biber gazlı cinayet kan dondurdu. Olay Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde yaşandı. Sahabiye mahallesinde iki şüpheli caddede yürüyen iki gence biber gazı sıktı, ardından da bıçakla saldırdı. Dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırının ardından şüpheliler kaçarken ağır yaralanan genç de ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bıçaklı saldırı sonrası polis hemen harekete geçti. Cinayeti 18 yaşındaki iki şüphelinin işlediği belirlendi. Şüpheliler operasyonla gözaltına alınırken saldırdıkları kişilerin telefonlarını da gasp ettikleri belirlendi. İki zanlı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uzun namlulu silahı eline aldı. Kalabalığın üzerine ard arda ateş açtı. Görüntülerin adresi Ankara Altında. Cenaze yemeğinin ardından ortalık bir anda karıştı.
1: Babam neye gidiyor abi?
0: Eli silahlı saldırgan kalabalığın üzerine doğru ateş açtı. Kurşunlar teğet geçerken olayda neyse ki yaralanan olmadı. Saldırgan kaçmaya çalıştı. Beraberindeki bir kişi ise kalabalığın müdahalesiyle karşılaştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Oğlum bak ben cinak getirme.
0: Öfkesine yenik düştü. Otomobilinden indi, kuryeye tokat attı. Bedeli ise ağır oldu. Kavganın adresi İstanbul Fatih. Yol verme tartışması saniyeler içinde kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü üzerine yürüdüğü kuryeye tokat attı. Tehditler havada uçuştu. Vatandaşlar araya girdi. Kavga sonlandı. Polis görüntüleri mercek altına aldı.
3: Yo bekle vallahi polise veriyorum şimdi. Gel sen bana çıktın geldin bana yumruk attın değil mi?
0: Sürücünün kimliği belirlendi, gözaltına alındı. 180 bin lira ceza kesildi. Aracı ve ehliyeti de 60 gün trafikten men edildi. Bir anda alevler yükseldi, rüzgar çıkınca da yangın büyüdü. Paniğe neden oldu. İstanbul Arnavutköy'de otluk alanda çıkan yangında alevler hızla ilerledi. Otluk alanın ardından iki hobi bahçesine ulaştı. Bahçelerdeki meyve ağaçları alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin işi kolay değildi. Rüzgar alevlerin yönünü sürekli değiştirdi. İtfaiye ekipleri yangının çevredeki diğer mülklere sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Uzun süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı. Geriye küle dönen geniş bir arazi kaldı. Alevlerin vurduğu hobi bahçelerinde meyve ağaçları da zarar gördü. Yangının geride bıraktığı tahribat drone görüntülerine böyle yansıdı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor. Çin'in Hunan eyaletinde yeni bir yangın söndürme sistemi geliştirildi. Drone ve itfaiye aracı tek bir sistemde birleştirildi. Drone itfaiye aracının çatısından otomatik olarak havalanıyor. 200 metre yüksekliğe kadar çıkabiliyor. Havadan sürekli söndürücü madde püskürtebiliyor. İtfaiye aracı ise drone'a gerekli enerjiyi ve söndürme maddesini sağlıyor. Sistem özellikle yüksek binalardaki yangınlara müdahalede kullanılacak. Böylece itfaiye ekiplerinin ulaşmasının zor olduğu noktalara havadan müdahale edilmesi hedefleniyor. Yeni teknoloji yangınla mücadelede dikkat çeken alternatiflerden biri olarak öne çıkıyor.
4: Allahu Ekber.
0: Ankara'daki kazada iki kişi hayatını kaybetti. Onlardan birisi de henüz bir hafta önce dünya evine giren öğretmen Medine Doğan'dı. Doğan gözyaşlarıyla defnedildi.
4: Selamünaleyküm ve rahmetullah.
0: Öğretmen Medine Efeoğlu Doğan'ın Muş'tan Ankara'ya tayini çıktı. Tek hayali yeni öğrencilerine kavuşmaktı. Atama evraklarını teslim etmek için memleketi Polatlı'ya geldi. Ankara'ya dönmek üzere minibüse bindi. Medine öğretmen başkentteki görevine başlayamadı. Sincan Temelli'deki kaza onu hayattan kopardı. Eşi Medine öğretmenin tabutuna sarılarak veda etti. Genç öğretmen kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla defnedildi. İsrail'i turistleri taşıyan kruvaziyer gemisi Crown Eris Yunanistan'da protestoların hedefi oldu. Lüks gemi Pire Limanı'na yanaştı. İsrail'li turistler karşılarında protestocuları buldu. Filistin yanlısı gruplar ve sendikaların çağrısıyla limana akın eden göstericiler İsrail karşıtı sloganlar attı. Ellerinde Filistin bayrakları, dillerinde ise sert mesajlar vardı. Polis de olası bir gerilime karşı limanı adeta abluka altına aldı. Göstericiler gemiye yaklaştırılmadı. Protestocular Yunanistan hükümetine de sert tepki gösterdi. İsrail'le tüm işbirliğinin sonlandırılması ve Yunanistan'ın İsrail'in Orta Doğu politikalarına dahil olmaması istendi. Crown Eris, geçtiğimiz yılda Yunanistan'da benzer protestoların hedefi olmuştu. Yaklaşık 2000 yolcu taşıyan gemi İsrail merkezli Manav Maritime tarafından işletiliyor. Pire Limanı'ndaki görüntüler ise bölgedeki savaşın ve İsrail karşıtlığının Yunanistan sokaklarına da yansıdığını bir kez daha gözler önüne serdi. Dört ay önce dudaktan ısırıldı, bugün yaşam savaşı veriyor. Kudüs kabusu geri döndü. Diyarbakır Sur'da sokakta oynayan 4 yaşındaki küçük kız bir kedinin saldırısına uğrayarak dudağından ısırıldı. İlk müdahalenin ardından evine gönderilen küçük kız aylar sonra yeniden rahatsızlanınca Dağkapı Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu kötüleşen çocuk entübe edildi. Bu gelişme üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile sağlık ekipleri harekete geçti. Kudüs testi pozitif çıkan çocuk yaşam savaşı verirken mahallede aşılama ve sahipsiz hayvanları toplama çalışması başlatıldı. Yine taksici skandalı yaşandı. Bu kez Koreli turist dolandırıldı. Olay Büyük İstanbul Otogarı'nda yaşandı. Türkiye'ye gelen Koreli genç uygulama üzerinden taksi çağırdı. Taksimetre 552 lira yazdı. Ödemeyi internet üzerinden yapamadı. Bu kez karttan yaklaşık 2 kat fazla para çekti. Koreli turist olay çıkmadan taksiden indi. O anları sosyal medya hesabından paylaşıp taksiciyi ifşa etti. Avrupa'nın en aktif yanardağı Etna yine öfkeli. Yanardağdan kırmızı sıcak lavlar akmaya devam ediyor. Yamaçlardan kayalar ve kül aşağı sürükleniyor. Etna'daki hareketlilik hava ulaşımını da vurdu. Sicilya'daki Catania Havalimanı'nda uçuşlar yeniden askıya alındı. Volkanik kül ve rüzgar Doğu Sicilya'daki ulaşımı günlerdir aksatıyor. Yaz tatili sezonunun en yoğun döneminde yaşanan aksaklıklar binlerce yolcuyu etkiliyor. Kitap okumak hiç bu kadar masalsı olmamıştı. Çin'in Şiançi eyaletinde yeni açılan kütüphane dev bir obruğun içinde yer alıyor. İçeri girenleri ise tabandan tavana uzanan ahşap kitaplıklar karşılıyor. Kıvrımlı merdivenler yıldızlarla süslenmiş tavana kadar uzanıyor. Sıcak ışıklar ve fantastik dekorlar mekana gizemli bir hava katıyor. Ziyaretçiler özellikle sosyal medyada paylaşılan görüntülerden etkilenerek bölgeye geliyor. Fotoğraf çektirenler kendilerini fantastik bir filmin setinde gibi hissettiklerini söylüyor. Görüntüler İngiltere'den yaklaşık 150 yolcuyu taşıyan tren Doğu Sussex'te raydan çıktı. Londra Victoria istasyonundan Eastbourne'e giden trenin 8 vagonundan 3'ü yan yattı. Kazada ikisi ağır, 18 kişi hafif yaralandı. Trende mahsur kalan yolcular güvenli şekilde tahliye edildi. Kazanın ardından bölgedeki demiryol hatları ulaşıma kapatıldı. Kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı. Denize girdi ama gözlerine inanamadı. Su içerisinde dikkatini çeken cisim onu şaşkına çevirdi. Burası Sinop. Denize giren bir vatandaş su içerisinde dikkatini çeken şüpheli bir cisim fark etti. Roket andırıyordu. Hatta ilk bakışta füze parçası izlenimi veriyordu. Cismin niteliği yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak. Mühimmat özelliği taşıyıp taşımadığı kadar denize nasıl ulaştığı da araştırılacak. Sinop'ta daha önce de benzer bir durum yaşanmıştı. Ayancık ilçesinde denizden benzer nitelikte bir mühimmat parçası çıkarılmıştı. Şimdi gözler Sinop sahilinde bulunan bu gizemli cismin sırrını çözecek incelemede.

0: Yeniden birlikteyiz efendim. Gün başlıyor, devam ediyor. İkinci saat dilimimize girdik. Hemen başlayalım. AK Parti kuruluşunun 25. yıl dönümünü dev bir organizasyonla kutladı. Program unutulmaz bir drone gösterisiyle başladı. Gökyüzüne Türk bayrağı işlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresi resmedildi. Erdoğan protokolde 25 yaşındaki 25 gençle yan yana oturdu. MHP lideri Bahçeli'nin Ay Yıldızı kutlama çelengine sahneden teşekkür etti. Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan. Bir küresel
1: lider Recep Tayyip Erdoğan. Milyonlar nefes. AK Parti kuruluşunun 25. yılını görkemli bir programla kutladı. Sabahın erken saatlerinde on binler miting alanını doldurdu. Mahşeri kalabalık sloganlar attı, şarkılar söyledi. Gün boyu heyecan bir an olsun düşmedi. Recep Tayyip Erdoğan! Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Bahçeli geleneksel jestini yine tekrarladı. Turuncu karanfillerden kutlama çelengi gönderdi.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de AK Parti'nin 25. yılına özel çelenk gönderdi.
1: Ay Yıldız ve 25 rakamı işlenen çelenge Erdoğan bizzat teşekkür etti.
3: Çok özel hazırlanmış çiçek göndererek 25. yaşımızı kutlayan tekrar Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile telefon etmek veya mesaj göndermek suretiyle heyecanımızı paylaşan siyasi partilerimizin değerli genel başkanlarına ayrıca teşekkür ediyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye eşi Emine Erdoğan'la el ele geldi. Sahneden birlikte yürüdüler, protokole geçtiler ama protokol alışılmışın dışındaydı. Ne AK Partili yöneticiler ne başka isim vardı. Üstelik protokol koltukları yoktu. Sadece 25 sandalye ve 25 genç Erdoğan'ı bekliyordu. Gider yıllardır beklenen lider. AK Parti ile aynı gün yani 14 Ağustos 2001'de doğan 25 genç protokoldeydi. Çeyrek asrı Erdoğan'la beraber selamladılar. Doğum günlerini on binlerle beraber kutladılar. Mesaj netti. AK Parti milletin bağrından doğdu, milletin bağrında büyüyor. Dev program dronların havalanmasıyla başladı. Gökyüzünde adeta bir şölen yaşandı. Ankara semalarına Türk bayrağı işlendi. Erdoğan'ın devasa portreleri peş peşe gökyüzüne resmedildi. Selçuklu sembolü çift başlı kartal bir kanadına 1071 diğer kanadına 2071 yazısıyla yansıtıldı. Böylece geçmişten geleceğe devamlılık vurgusu yapıldı. O gösteriler kentin neredeyse tamamından izlendi.
0: Terörsüz Türkiye için tarihi yasa çıktı. 81 valisi teyakkuza geçti. Dezenformasyona, provokasyona izin verilmeyecek. İç güvenlik zirvesinde mülki amir ve güvenlik yetkililerine azami hassasiyet talimatı verildi.
4: Açık oylamanın sonucunu okutuyorum.
5: Açık oylama sonucu. Oy sayısı 562. Kabul 468. Red 88.
1: Tarihi yasa çıktı, gözler sahaya çevrildi. İç güvenlik zirvesi gerçekleştirildi. Yeni dönemin yol haritası şekillendirildi. Kurumlar arası eşgüdümün artırılması ve sahadaki yetki sınırları kritik güvenlik toplantısında masaya yatırıldı.
3: Cumhur İttifakı olarak bu süreçte her zaman yapıcı davrandık. Çözüme konsantre olarak elimizle birlikte tüm gövdemizi taşın altına koyduk.
1: Güvenlik zirvesine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlık etti. 81 il valisi ve güvenlik bürokrasisi de zirveye katıldı. O zirvenin arka planında verilen talimatlar netleşti. Sahada provokatif eylem ve gerilimlere fırsat verilmeyecek. Azami hassasiyet gösterilecek. Sıkı tedbir alınacak. Valilikler vatandaşın huzurunu merkeze alacak.
3: İç cephemizi sağlam tutacak, güçlendirecek, orada gedik açmak için fırsat kollayanlara karşı daima uyanık olacağız.
1: Terörden asayişe sıfır tolerans geçerli olacak. Hem sahada hem sosyal medyada tüm birimler teyakkuza geçecek. Dezenformasyon girişimleri önlenecek.
0: Alihan Kuri suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir adreste Örgüt evraklarının imha edildiği ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Detayları TGRT Haber muhabiri Sait Kahraman'dan alacağız. Sait, seni dinliyoruz.
6: Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik flaş bir gelişme yaşandı. Ancak bir hatırlatma yapalım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada liderliğini Alihan Kuruş'un üstlendiği Kuruş suç örgütüne yönelik cuma günü operasyon gerçekleştirilmişti. Ankara merkezli 17 ilde yürütülen operasyonda 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulanırken aralarında Alihan Kuruş'un da olduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyon yapılan adreslerin birinde Kuruş ikametgahtaydı, ancak burada yakalanmadı. Ekipler Kuruş'un telefonunu evde bıraktığını tespit etti ve şüphelinin başka bir adrese geçtiğini tespit etti. Bu adreste düzenlenen operasyonda ekipler Kuruş'a rastlamadı. Fakat yapılan ikinci aramada evde gizli bölmede olduğu belirlendi. Kuruş da bu bölgede saklanırken yakalandı. Operasyona ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Soruşturma kapsamında İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir adreste örgütle bağlantılı bazı evrakların imha edildiği yönünde ihbarlar alındığı ortaya çıktı. İhbar üzerine ekipler harekete geçti ve adreste arama kararı çıkarıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adreste gerçekleştirilen aramada ihbarın doğru olduğu tespit edilirken imha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen evraklara da el konulduğu öğrenildi.
0: Peki Sait, teşekkürler, kolay gelsin. Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik gerçekleştirilen 4 Nisan 2015'teki saldırının üzerinden 11 yıl geçti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi. Biri tutuklandı, cezaevine gönderildi.
7: Abi ya, tamam be, geç beyler. Tamam geç abi.
1: Saldırı Türk futbolunun hafızasına yerleşmişti. 11 yıl sonra soruşturmanın seyri değişti. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Fenerbahçe takım otobüsüne 4 Nisan 2015'te Rize Spor maçı dönüşünde Trabzon'un Sürmene ilçesinde silahlı saldırı düzenlenmişti. Kafilede bulunan futbolcular, teknik heyet ve kulüp yetkilileri saldırıda yara almazken otobüs şoförü Ufuk Kıran başından vurulmuş, ölümden dönmüştü. Yıllardır faili meçhul kalan dosya yeni delillerin değerlendirilmesiyle yeniden gündeme geldi.
8: Umuyorum ve diliyorum ki bu aşamadan sonra failler bir an önce adaletin önüne çıkartılır, yargılamaları son bulur ve kamu vicdanı da bir şekilde tatmin olur diye düşünüyorum.
1: Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada HTS kayıtları ve baz istasyonu analizleri yeniden incelendi. Elde edilen yeni bulgular doğrultusunda operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin ifade işlemleri bitti. Adliyeye sevk edildiler. Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanması istenen Yusuf Öksüz hakkında tutuklama, diğer 3 şüpheli hakkındaysa adli kontrol kararı verildi. Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar da sürüyor.
0: Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Verilere göre sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerinde toplam ücretli çalışan sayısı yıllık bazda %2,5 arttı.
1: Haziran'da ücretli çalışan sayısı 16 milyonu aştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran 2025'te 15 milyon 932 665 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Haziran'da %2,5 artışla 16 milyon 334 bin 751 kişiye yükseldi. Ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda %1,1 azaldı. İnşaat sektöründe %7,1 ve ticaret hizmet sektöründe %3,5 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamındaysa ücretli çalışan sayısı Haziran'da Mayıs'a göre %1 artış gösterdi. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe %0,9, inşaat sektöründe %2, ticaret hizmet sektöründe %0,8 yükseldi.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli'de ihracat verilerini paylaştı. Bakan Kacır, ihracatın 36 milyar dolardan 278 milyar dolara yükseldiğini söyledi. İmalat sanayi katma değerinin ise 250 milyar doların üzerine çıktığını müjdeledi.
9: Türkiye bugün Çin'den sonra Avrupa ortasına kadar uzanan geniş kuşakta ürün ve pazar çeşitliliği açısından en önde gelen ihracatçı ülkedir.
1: Küresel ekonomi kabuk değiştirirken Türkiye dev bir hamle daha yaptı. Elektrikli İkonik 3'ün seri üretimi Kocaeli'nde başladı.
10: Seri üretim başlangıç tarihinin hayırlara vesile olmasını diliyoruz.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İkonik 3 seri üretim başlangıç töreninde konuştu. Küresel pazarda korumacı politikaların öne çıktığını belirtti. Gelişmiş ülkelerin sanayide güç kaybettiğini vurguladı.
9: Sanayi üretimi pandemi öncesi döneme göre Almanya'da %11,5, İtalya'da %5,8, Fransa'da %3,3 halen daha aşağıda. Son 23 yılda ihracatımızı 36 milyar dolardan 278 milyar dolara, imalat sanayimizin yıllık katma değerini 41 milyar dolardan 250 milyar doların üzerine çıkardık.
1: Otomotivdeki dönüşüme değinen Kacır, sektörün yıllık 1,5 milyon adet üretime ve 41,5 milyar dolar ihracata ulaştığını belirtti. Küresel elektrikli araç dönüşümünü TOK'la başlattıklarını hatırlattı.
9: Türkiye, köklü sanayi birikimi ve geniş pazarlara erişim imkanıyla yeni nesil mobilite yatırımlarının ölçeklenebileceği müstesna bir adrestir.
1: Türkiye'nin iç pazar gücüne dikkat çeken Kacır, yollardaki araç sayısının 7,6 milyondan 33 milyon 600 bine yükseldiğini belirterek konuşmasını tamamladı.
0: Efendim, ortalama konut fiyatları artıyor. Hangi ilde ne seviyede? En çok hangi ilde artıyor? Bir bakalım hemen. Temmuz'da Türkiye genelinde ortalama konut satış fiyatı 5 milyon 212.875 liraya ulaştı. Ortalama konut metrekare satış fiyatı ise 41.703 lira oldu. Tabii ki zirvede İstanbul var. İstanbul'da ortalama bir konutun fiyatı 7 milyon 158 bin lira. İstanbul'u İzmir takip ediyor 6 milyon 476 bin lirayla. Antalya 6 milyon 104 bin lirayla. Üçüncü sırada Ankara 5 milyon 27 bin 620 lira. Bursa ise 4 milyon 600 bin 90 lirayla 5. sırada efendim. İstanbul'da ortalama konut fiyatı bir yılda yaklaşık 1,3 milyon arttı. Yani neredeyse %15-20 arasında bir oran var bir yılda. Konut fiyatı artış oranı ise en yüksek Ordu efendim. %32,4 konut artış oranı Ordu'da. Onu Ankara, Kocaeli, Denizli ve Elazığ takip ediyor. %28'ler, 27 ve 26'larla efendim. Burada da liste bu şekilde. Artış oranı olarak baktığımızda İstanbul listede yok. Ordu birinci ama ücret fiyat olarak baktığımızda İstanbul tabii ki birinci sırada. En pahalı konut nerede? Muğla'da efendim. 11 milyon 341 bin lira ortalamasıyla. Onu da 7 milyonla İstanbul, 6 milyonla Aydın, 6 milyon 894 bin lira ve 6 milyon 476 bin lira İzmir, Çanakkale'de 6 milyon 192 bin lirayla takip ediyor efendim. Muğla'da ortalama metrekare fiyatı 87 bin 244 liraya ulaştı. Oldukça yüksek bir sayı. Temmuz'da Türkiye genelinde 123 bin 603 konut satıldı. Konut satışları geçen yılın aynı ayına göre de %17 azaldı. Şu anda konut satışlarının genel sayıları bu şekilde efendim. Devam edelim. Miras kalan mülklerde yaşanan aile içi kavgalara son verecek yeni bir dönem başlıyor. Artık ortaklık bozulduğunda mülk doğrudan yabancıya değil, ekspertiz değeri üzerinden önce aile üyelerine teklif edilecek. Satışta öncelik aile üyelerinin olacak.
11: Eşim dedi ki ne istiyorsunuz, gelin söyleyin bakayım dedi, ama benim eşim konuşmaya diye gidiyor. Bunlar elinde kocaman sopalarla, tırpanlarla ve bıçaklarla bizi karşıladılar.
1: İcra iflas kanununda yapılan yeni değişiklikle aile içindeki pay kavgaları son bulacak. Artık mirasçılardan biri bir ev veya arsa üzerindeki ortaklığı bitirmek isterse mülkün satışı yabancılardan önce doğrudan aile üyelerine teklif edilecek. Yani satışta öncelik ailenin olacak.
11: Mesut Köse aldı burayı. Sonra bunlar nasıl söyleyeyim... 3-4 sene sonra bu çocuk burayı ödeyince, tapusu çıkınca biz istiyoruz dediler. Bundan dolayı 4 yıldır konuşmuyorduk. Bir sürtüşme vardı.
1: Ticaret Bakanlığı aile içinde sıkça huzursuzluğa yol açan miras taşınmazlarının satışı için kritik bir düzenleme yaptı. Eski sisteme göre miras kalan bir mülkün satılabilmesi için tüm varislerin firesiz onayı şarttı. Aile fertlerinden tek bir kişinin bile itiraz etmesi durumunda gönüllü satış tıkanıyor. Kriz mahkemede sonlanıyordu.
12: Annem bak bak kurban olayım, ben yapmadım bak. Vallahi ben yapmadım.
13: Kendisi kayınbabasına bak, araba almış o parayla. Üniversitede okuyan oğluna 1,5 milyon para yatırmış. Geri kalan parayı da köydeki evi yıkmış. Oraya malzeme almış.
14: Artık bir kişi miras kalan payını satmak isterse öncelik aile üyelerine verilecek. Aile içi satışa sunulacak olan gayrimenkulün fiyatı bağımsız bir ekspert tarafından adil bir şekilde belirlenecek. Böylece varisler arasında yaşanabilecek olası fiyat anlaşmazlıklarının da önüne geçilecek.
15: Sonuçta bana o kadar yıl dedelik yapmış, elden ayaktan düşmüş, belki de yardıma ihtiyacı var. Ben de ona tabii ki bakmalıyım, sevgimi hissettirmeliyim.
14: Öte yandan bakanlık emlakçıları ilgilendiren bir adım attı. Yetki belgesine sahip olan emlakçılar elektronik ortamda onaylanmış konut ilanlarını sosyal medya hesapları üzerinden özgürce paylaşabilecek.
0: Eskiden düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altındı efendim. Şimdi çeyreğin yerini ya dolar ya da Türk lirası aldı. Neden? Çünkü biraz gelenek değişti. Peki altın fiyatları bu geleneği nasıl değiştirdi? Bir onu izleyelim.
16: Eskiden akrabalara, komşuya altın taktığınız oluyor muydu?
17: Ne olacak, 25-30 liraydı altın.
18: Altın çok ucuzdu. Komşuna falan hep çeyrek takardı.
19: Altın takılırdı düğününe destek olmak için yani.
16: Peki ya şu an takı geleneği değişti mi?
20: Değişti tabii ki, çok değişti. İnsanlar artık her şeyin hesabını yapıyorlar.
21: Şimdi mümkün değil.
16: Düğünlerdeki takı geleneği değişti.
22: Evet, aynen öyle. Her şey maliyet ki şimdi. Gönül istese de yapamazsınız bu hayat şartlarında.
20: Eskiden biz komşularımızın çocukları evlendi, biz altın takardık.
16: Artık en yakınlara dahi altın takılmıyor. Onun yerine dolar ya da Türk lirası takılmaya başlandı.
23: Kız kardeşim evlendi, 100 dolar taktım. Altın bile takamadım.
16: Düğünlere sık sık gidiyor musunuz yoksa artık seçerek mi, en yakınları mı?
22: Seçerek. 2-3 arkadaş birleşiyoruz maddi olarak. Yani bir zarfa koyup veriyoruz.
24: Kendi düğünüm oldu çocuğumun. 15-16 tane altın taktığımız getirmedi. Hep bize para getirdiler.
25: Düğün olmasını istemiyoruz.
16: Onun yerine nikah. 1 gramın fiyatı 6800 lira. Çeyrek altının fiyatı ise 11 bin lira. Tam altına baktığımızda ise onun da fiyatı 44 bin liradan satılıyor.
22: Altını şu anda kimse kimseye yakın da olsa takacağını zannetmiyorum. Para bir miktar.
16: Kimlere altın takıyorsunuz?
22: Bu sene hiç kimseye takmadım desem inanır mısınız?
25: En yakın kimse o.
20: Altını çok yakın akrabalarımız olabilir.
16: Şunun çocuğu doğdu, altın takalım denirdi.
25: O eskidendi, şimdi yok artık.
16: Kıyafet, saç, makyaj, düğün maliyetleri düğün sahiplerini zorladığı kadar artık misafirleri de zorlamaya başlayınca artık vatandaşlar düğüne gitmek yerine parayı IBAN'la düğün sahibine yollamaya başladılar.
22: Bu güzel, daha iyi. Rencide olmuyorsunuz en azından. IBAN'la gönder. Daha rahat.
19: Yol parası vermektense giyeyim o bu şu bir tane gram alır ya yollarız ya da IBAN'la 5000 atarız daha mutlu olur.
22: Bir sürü laf işitiyorsun oradan buradan.
16: Hem masraf yapılıyor hem de laf.
22: Laf tabii duyuyoruz. Laf işitiyorsun oradan buradan. O da eksikti, bu da eksikti, şu güzel olmamış, şu şöyle olmamış.
16: O yüzden nikah en iyisi diyenler var.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketicilerin kredi kartı borcu yeniden yükseldi. İkinci çeyrekte borç bakiyesi 21 milyar dolar arttı ve toplam borç 1,26 trilyon dolara ulaştı.
14: Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş politikası halkına pahalıya mal oluyor. Amerikalıların kredi kartı borcu kabarıyor. Yılın ikinci çeyreğinde kredi kartı borçları 21 milyar dolar arttı. Toplam bakiye 1,26 trilyon dolara yükseldi. Bu ilk çeyreğe göre %1,7'lik artış anlamına geliyor. Rakam geçen yılın son çeyreğinde görülen 1,28 trilyon dolarlık rekor seviyeye yaklaştı. Borç ödemelerinde ciddi gecikmeler de arttı. 90 günden fazla geciken ödemelerin oranı %6,97'ye çıktı. Otomobil kredilerinde de yükseliş var. Araç kredisi bakiyesi 28 milyar dolar artarak 1,71 trilyon dolara ulaştı. Veriler Amerikalı tüketicilerin borç yükünün giderek arttığını gösteriyor. Uzmanlara göre özellikle İran'la ABD arasında yaşanan savaş ve Rusya-Ukrayna savaşının küresel ekonomi üzerinde oluşturduğu baskı bu durumun en önemli müsebbibi.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'dan catering aracıyla gizlice başka bir uçağa geçirilmesi Amerikan televizyonları.

0: Basın mensupları ve bakanlar ana uçakla yola devam ederken Trump ikram aracıyla adeta çaktırmadan Türkiye'den ayrılmıştı. İşte bu sıra dışı operasyon haftalar sonra mizahın konusu oldu. İşin mizah boyutu ilgi çekse de Catering operasyonunun arkasındaki gerçekler ortaya çıktıkça perde arkasındaki tablo ciddileşiyor. Amerikan Washington Post gazetesinin istihbarat yetkililerine dayandırdığı habere göre gizli servisi alarm durumuna geçiren İran suikastı istihbaratını CIA aslında hiç ciddiye almamıştı. Uyarının kaynağı İsrail'di ancak CIA Tel Aviv'den gelen bu bilgiyi düşük güvenilirlikte olarak nitelendirdi ve şüphelerini Beyaz Saray'a iletti. Yine de daha önce 3 suikast girişimi atlatan Trump için gizli servis riske girmedi. Ankara'da o sıra dışı planı devreye soktu. Hatta iddiaya göre Savunma Bakanı Pete Hegseth Trump'la birlikte ikram aracıyla diğer uçağa geçerken Dışişleri Bakanı Rubio ve Hazine Bakanı Bazin tehlikeden haberdar olmalarına rağmen ana uçakta kaldı. Peki İsrail bu istihbaratı neden verdi? Amerikalı yetkililere göre amaç sadece Trump'ı korumak değil, Washington'ın bölge politikasını yönlendirmekti. İsrail'in Türkiye'yi uzun vadeli bir tehdit olarak gördüğü ve Trump'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki yakınlaşmanın Ankara-Washington hattını güçlendirmesinden rahatsız olduğu belirtiliyor. Eski bir ABD'li yetkiliye göre bu durum İsrail'in bilgi vermekten ziyade Amerikan başkanlarının kararlarını şekillendirme stratejisinin bir parçası. Yani uzmanlara göre Ankara'da bir ikram aracının arkasında başlayan hikaye küresel istihbarat savaşlarının tam ortasına uzanıyor.
1: Şarkıcı Tarık Mengüç apandisit şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde Mengüç'ün bağırsağından kitle çıktı. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
2: Apandisiteye geldiğim hastanede apandisitin tam arkasında kitle çıktı.
3: Apandisit sandı, bağırsağında kitle çıktı.

0: Apandisit şüphesiyle hastaneye başvuran Mengüç'ün yapılan kontrollerinde bağırsağında kitle tespit edildi. Şarkıcıya gerekli müdahalenin yapıldığı ve patoloji sonuçlarının beklendiği öğrenildi. Hastane odasından paylaşım yapan Tarık Mengüç sevenlerine seslendi, dua istedi.
1: Benim değerli takipçilerim, sizleri çok seviyorum. Dualarınızı benden esirgemeyin. En kısa zamanda yine sizlerle buluşacağız. Dualarınızı benden esirgemeyin.
2: Geçmiş olsun. Diyarbakır'da haber takibi yapan İhlas Haber Ajansı muhabiri iddiaya göre bir grup tarafından araçla takip edilip taciz edildi. Muhabirin kullandığı basın aracı yoldan çıkarak tarlaya girdi. O anlar araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.
0: Bir anda peşine takıldılar. Taciz dakikalarca sürdü.
3: Muhterem bak senin bu yeğenlerin midir, çocukların midir? Peşimden geldi, beni kazaya sebebiyet verdi. Ben jandarmaya gidip şikayette bulunacağım.
0: İhlas Haber Ajansı Diyarbakır muhabiri Rıdvan Kılıç 4 yaşındaki bir çocuğun kuduz testi pozitif çıkmasının ardından haber takibi için Sur ilçesine bağlı Büyükadı mahallesine gitti. Muhtarla görüşen Kılıç bilgi aldı. Ancak iddiaya göre muhtarın yakınları görüntü alınmasını istemedi. İddiaya göre iki kişi buna engel oldu ve muhabiri köyden çıkardı. Ancak takip burada bitmedi. Şüpheliler Kılıç'ın kullandığı basın aracının peşine takıldı. Ana yola çıkıp tacize devam ettiler ve sonunda amaçlarına ulaştılar.
3: Bak ben şu anda aracımı tarladan çıkartmaya çalışıyorum ve onlar çekip gittiler.
0: Olayın ardından muhabir yaşananları kayıt altına aldı.
4: Görüntü çekmeme izin vermediler. Yakınlarıyla birlikte beni köyden çıkarttılar. Daha sonra yakınları köy çıkışına kadar takip edip araçlarıyla

0: taciz ettiler.
1: Ordu'da yüksek kiralar nedeniyle dükkan açamayan Göksel Keskin çözümü aracını iş yerine çevirmekte buldu. 13 yıllık kameramanlık mesleğini bırakan Keskin, mobil oto yıkama hizmetiyle müşterilerinin ayağına gidiyor.
2: Yıllarca elinde kamera vardı, şimdi ise oto yıkama ekipmanları.
3: Ulusal kanalda çalışırken bu işi yapmaya karar verdim.
2: Ordu'da yaşayan ve 13 yıl kameramanlık yapan Göksel Keskin sevdiği işi yapmak istedi. Oto yıkama sahibi olma hayali vardı. Ancak yüksek kira ve işletme maliyetleri karşısına çıktı. Dükkan açmak yerine dükkanını aracına taşıdı. Sosyal medyada gördüğü mobil oto yıkama videoları Keskin'e ilham oldu. Yaklaşık 2 aylık hazırlığın ardından aracını özel ekipmanlarla donattı. Şimdi sipariş beklemiyor, randevuyu alıyor, müşterinin kapısına gidiyor.
3: İnternette gezerken sosyal medya aracılığıyla yurt dışında bu işin popüler olduğunu gördük.
2: Üstelik müşterinin ekstra bir masraf yapmasına da gerek kalmıyor. Su, elektrik, yakıt hepsi mobil ekiple birlikte geliyor.
3: Herhangi bir sıra beklemiyor. Aracı kapısının önünde yıkanıyor.
2: Yaz aylarında oto yıkamacıların önü ise hayli kalabalık. Sıra beklemek istemeyenler için mobil sistem büyük kolaylık sağlıyor.
3: Müşteri saat 1'de müsaitse 1'de adresinde olmaya çalışıyoruz. Herhangi bir sıra beklemiyor. Aracı kapısının önünde yıkanıyor.
2: Keskin'in iş yeri ise artık 4 duvar arasında değil. Nereye çağrılırsa orada. Kamerayı bıraktı, iş yerini aracına taşıdı.
1: Halk arasında ölümden başka her derde deva diye anılıyor. Acı tadı ve keskin kokusuyla yanına kimseyi yaklaştırmıyor. Üstelik pasta böreğe de girmiyor. Ankara'da ekilen şifa deposu çörek otunun hasadı sürüyor.
2: Bu çörek otu pastaya, böreğe atılmıyor. Üstelik tadı da pek iç açıcı değil. Ancak medikal sektöründe yaygın kullanılıyor. Bu yüzden halk arasında ölümden başka her derde deva diye anılıyor.
4: Peygamber Efendimizin dediği gibi ölümden başka her derde deva olan çörek otu.
2: Ankara'nın yüksek rakımlarında ekiliyor. Beypazarı ilçesinde çörek otu hasadı sürüyor.
4: Mart'ın başında çörek otlarımızı ektik. Bu sene yağışların iyi olmasından dolayı rekolte de çok güzeldi.
2: Geçen sene 10 dönüme ekildi. Seneye ise bu 1000'e katlanacak 10.000 dönüme dayanacak.
4: Bu pastalara, çöreklere attığınız çörek otu değil bu. Bunun sıkılarak yağı çıkartılıyor. Şu an normalde bunu bu şekilde satabiliriz.
2: Keskin kokusu ve acımsı tadıyla dikkat çekiyor. Ancak tam bir şifa deposu. Doğal bir ilaç olmasının yanı sıra takviye gıda özelliği taşıyor.
1: Çinli bilim insanları ayın karanlık yüzünden getirilen toprak parçaları ile ilgili incelemenin sonuçlarını açıkladı. Buna göre ayın güney kutbu bölgesindeki engebeli yapının kozmik bir çarpışma sonucu oluştuğu ortaya çıktı.
2: Dünyadan bakıldığında ayın görünen yüzü koyu renkli volkanik ovalarla kaplıyken arka yüzü ise parlak dağlar ve dev kraterlerle dolu. Gökbilimcilerin yıllardır cevap aradığı ayın iki yüzü arasındaki bu devasa farkın kaynağı ne sorusu nihayet cevap buluyor. Çin Jeoloji Kurumu ayın karanlık yüzünden dünyaya getirilen 1 kilo 935 gramlık tarihi numuneler üzerinde yürütülen çalışmalarda kritik bir eşiğin aşıldığını duyurdu. Çinli araştırmacılar ay toprağındaki parçacıkları incelemek için ülkenin ilk yerli üretim test cihazını kullandı. Mikron ölçeğindeki bu hassas analiz Çinli bilim insanları için adeta teknolojik bir gövde gösterisine dönüştü.
5: Bu yaptığımız 3 kilometre uzaklıktan basket potasına topu atmak gibi zorlu bir işleme rağmen cihazımız 10.000'de bir hassasiyetle izotop analizi gerçekleştirebiliyor.
2: Yapılan analizler ayın 200 arasındaki büyük tutarsızlığın kökenini ortaya koydu. Bilim insanlarına göre bu farkın ana sebebi yaklaşık 4,3 milyar yıl önce ayın en büyük ve en eski kraterini oluşturan Güney Kutbu Havzası'ndaki devasa bir kozmik çarpışma. But it was uniformly pale. Buna göre o dev çarpışma ayın arka yüzündeki tüm katmanları alt üst etti. Bölgedeki radyoaktif yapıyı tamamen değiştirdi. Impact of Theia could have made two moons. Bilim insanlarına göre Çin'in aydan getirdiği küçük toprak taneleri güneş sisteminin milyarlarca yıllık karanlık geçmişindeki bir noktayı daha aydınlattı.
1: İBAN mağdurlarını sevindirecek karar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nden geldi. Dolandırıcılık suçunda yalnızca banka, kredi kartı veya kripto hesap bilgilerini başkasına verenleri ilgilendiren önemli bir kararı imza attı. Yeni yasal düzenlemeyle dolandırıcılığa doğrudan katılmayan bu kişilerin cezalarında yarı oranında indirim uygulanmasının önü açıldı.
2: Bir hesap açıldı, bir IBAN paylaşıldı ama faturası ağır oldu.
0: Ben suçsuz yere cezaevine girdim. Yapmadığım halde her şeyi ben çekiyorum. Yani
6: sadece suçu alacağını almak için IBAN'ını vermesi.
2: İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi banka ve kripto hesaplarını başkalarına kullandıran binlerce kişiyi yakından ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı. Olay ikinci el alışveriş uygulamasında başladı. Cep telefonu almak isteyen bir vatandaş satıcının yönlendirdiği hesaba 8.900 lira gönderdi. Para gitti, satıcı ise ortadan kayboldu.
7: Hesap kartlarımı verdim. Hani güven açısından yani çocukluk arkadaşım hiç aklıma gelmedi.
2: Yapılan incelemede paranın satıcının arkadaşının banka hesabına yatırıldığı belirlendi. Para daha sonra aynı kişinin kripto hesabına aktarıldı ve sistem dışına çıkarıldı. Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi hesabını arkadaşına verdiğini söyleyen kişiye nitelikli dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 14.820 lira adli para cezası verdi. Ancak dosya istinafa taşındı. Yeni yasal düzenleme devreye girdi. Dolandırıcılıkta rolü yalnızca banka, kredi kartı veya kripto varlık hesap bilgilerini başkasına vermekte sınırlı kalan kişiler için cezanın yarı oranında indirilmesi hükme bağlandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi kritik bir ayrım yaptı. Sanığın eylemi sadece hesabını kullandırmakla mı sınırlıydı yoksa dolandırıcılığa başka bir şekilde dahil olmuş muydu? Daire bu ayrımın yeni yasa kapsamında yeniden değerlendirilmesine karar verdi. Yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle bozan heyet dosyayı yeniden incelenmek üzere alt mahkemeye gönderdi. Böylece hesabını başkasına kullandıranlar için yeni bir dönem başladı. Dolandırıcılığa doğrudan katılmayan, yalnızca hesap veya IBAN bilgilerini paylaşanların cezalarında yarı oranında indirim uygulanmasının önü açıldı.
1: Şimdi gazete başlıklarına tekrar bir göz atalım. Neler yazmış bugün gazeteler efendim. Türkiye ile başlıyoruz. 50 yıllık plan hazır manşeti var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25. yılda tarihi mesajlar diye yazılmış. Yeni dönem başlıyor. AK Parti 10 ana bölümden oluşan ve yeni anayasa vurgusu yapılan 25. yıl vizyon belgesini açıkladı. Ön sözü yazan Erdoğan ilk çeyrek asırda kendi yolunu çizen Türkiye'yi hep birlikte inşa ettik. Önümüzdeki çeyrek asırsa bu kapasitemizin kurucu bir etkiye dönüşeceği dönem olacak ifadelerini kullandı. Yine hemen sayfanın biraz daha altında 3 vekil 7 başkan AK Parti'de rozet takma törenine ait fotoğrafta yine yer almış. Bahçeli'den Erdoğan'a özel çelenk. MHP lideri Devlet Bahçeli Erdoğan'a karanfillerle Türk bayrağı ve 25 sayısı oluşturulmuş tebrik çelengi yolladı diye de yazılmış efendim. İsrail'de öfke, Avrupa'da şüphe. Avrupa'nın İsrail'e sırt çevirmesi Tel Aviv'i kızdırdı. Filistin'i tanıyan İspanya göç akınıyla karşılaştı. Şüpheli yangınlar çıktı. Uzun süredir ortalıkta olmayan DAEŞ tarafından tehdit edilmeye başladı. Gazze'ye destek veren Fransa da aynı akıbeti yaşadı. Ormanları ateşe veren 474 kişi yakalandı. Özetle Filistin'e, Gazze'ye destek veren hangi ülke varsa bir anda onların kendi ülkelerinde musibetler oluşmaya başladı ve bununla ilgili de şu anda Avrupa'da bir şüphe var. Acaba İsrail'in parmağı var mı bu işlerde diye. Servis çilesi bu yıl erken başladı. Resmi tarifenin çok üzerinde fiyat isteniyor. Okul yönetimleri susuyor. Okullar açılmadan ancak servis pazarlığı başladı. Ücret elden alınıyor, belge verilmiyor. Servisçi almadım dese yapılabilecek hiçbir şey yok. Okul yönetimleri biz karışmayız diyor. Velilerse okullar ve servisçiler organize çalışıyor diye şikayet ediyor Kaan Zenginli'nin haberinde efendim. Bir de ekranın sol üst köşesinde dikkatimi çeken bir haber var. Zayıflama iğneleri estetiği artırdı diye. Zayıflama iğneleri kilo verdiriyor ama ciltte sarkmaya, çökmeye de sebep oluyor. Zayıflayan kişi bu sefer de estetikçilerin kapısını çalıyor diye yazılmış efendim. Devam edelim Yeni Şafak'la. Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor. Gelecek 50 yılı da planladı. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer almış. Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine de vurgu yaparak kardeşliğimiz yeniden anlam kazanıyor. Gücümüze güç katılıyor. Tarih yeniden yazılıyor. Açın yolları, Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor dedi. Yine gazetenin ekranı diyorum, alışkanlık. Gazetenin sağ tarafında sınav sistemi değişmeyecek Yusuf Tekin'in sözleri var. Milli Eğitim Bakanı Bosporus Diplomasi Forumu'nda gençlerle bir araya geldi. LGS ve YKS sisteminde bir değişiklik olmadığını, soru havuzlarının yeni müfredata göre yeniden oluşturulacağını açıkladı. Yusuf Tekin ve Bodrum'da evrak yakıldı. Kara paradan gözaltına alınan Alihan Kuruş grubunun operasyondan 2 gün önce evrakları imha ettiği, para ve bazı belgeleri farklı yerlere taşıdığı iddia ediliyor efendim. Yine Netanyahu'nun kimyasını bozan bir ülke İngiltere. İngiltere İslam Cumhuriyeti diyor. İngiltere'de İsrail'e yaptırım isteyen Andy Burnham'ın geçen ay başbakanlık koltuğuna oturması Netanyahu'nun kimyasını bozdu ve İsrail Diyaspora İşleri Başkanı Çikli de ne tesadüfse İngiltere'de iç savaş çıkacağını iddia etti. Yani diyorlar ki İngiltere'yi de karıştıracağız. İsrail'in yaptığı en iyi iş. Sabah gazetesi. Türkiye yüzyılının şafağı söküyor manşeti var. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünde on binlerle buluşan Başkan Erdoğan. Terörle birlikte emperyalist planı da alt üst ediyoruz. Türkiye yüzyılının şafağı şimdi söküyor dedi efendim. Aynı zamanda haberin alt başlıklarında da önemli detaylar var. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri: anneler ağlamayacak, gençler toprağa düşmeyecek, ülkenin enerjisi heba olmayacak ve dili ne olursa olsun aynı duyguların türkülerini birlikte söyleyeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve Kuruş'un karanlık sırları deşifre oldu başlığı da var. Sabah dini duyguları suistimal ederek milyar dolarlık imparatorluk kuran Alihan Kuruş dosyasının detaylarına ulaştı. Almanya'ya kaçış hazırlığı yapan örgüt yöneticilerine yer altına inin talimatı veren Kuruş saklandığı evdeki gizli bölmede yakalandı denilmiş efendim. Akşam gazetesi yine AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünü manşetine taşıyarak gelecek 50 yılı planladık demiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha yeni başlıyoruz sözleri de yine ilk sayfada yer almış. Çeyrek asırlık Türkiye devrimi, darbe girişimlerini bertaraf eden AK Parti vesayetlere son verdi. Asrın felaketinde yıkılan 11 ili yeniden ayağa kaldırdı. İHA'lar, ilk SİHA gemisi, milli muharip uçak Kaan gururumuz oldu. Derslik sayısı 750 bine çıktı. Kişi başı milli gelir 5 kat arttı. Başörtü yasağı kaldırıldı. 28 Şubat mağdurları görevlerine döndü diye AK Parti'nin 25 yılda yaptıklarından bazı kısa başlıkları akşam gazetesi bu şekilde manşetine taşımış. Hürriyet 25. yıl mesajları demiş. Sadece 25 yıl değil, gelecek 50 yılı da planladık. 25. yıl vizyon belgesiyle hayalleri hedeflere dönüştüreceğiz sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk sayfada yer almış. Ve o gece evde olan Tuğba Ağa anlattı. CHP milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın adının karıştığı darp ve taciz olayının ardından Tuğba Ağa o geceyi ve videoyu neden çektiğini anlattı. Tuğba Ağa 3-4 sene önce Yazgan'la tanıştığını, 6 aya kadar sevgili olduklarını söyledi. Doğum günü gecesi evde kendisini öpmeye çalışarak taciz ettiğini, yumruk attığını ve benim nüfuzum geniş diyerek tehdit ettiğini kayda geçiren Tuğba Ağa, videoyu çekme nedenim kendimi karşımdaki milletvekili şahsa karşı korumaktır dedi ifadesinde ve biliyorsunuz daha sonra zaten serbest bırakıldı. Televizyonda sinyal yok, devri bitiyor, bu da önemli. TürkSat 3 Ağ uydusunun görevi tamamlandı. Bu gece 12'den sonra yeni nesil uydulara taşınacak tüm kanallar ve artık frekanslar otomatik yenilenecek. Yani televizyonunuzda sinyal yok uyarısı olmayacak. Direkt o sinyal yenilenecek, artık çalışmayan kanal diye bir şey kalmayacak. Milliyet gazetesi. Bu ülkeyi kardeşlik büyütecek manşetini atmış yine AK Parti'nin kuruluş yıl dönümüne 25. yaşına ilişkin haberinde. Altında hareket bitmez. Ağustos'ta yükselişe başlayan altın 6834 lirayla zirveyi görmüştü ancak ons altın fiyatında yaşanan kar satışları yurt içindeki altın piyasasına da yansıdı. Dün sabah gram altında 200 liralık bir gerileme yaşandı. Bakalım yeni hafta nasıl başlayacak? Şu anda 6700 seviyelerinde altının gramı. Hemen İstanbul Ticaret'in de ilk sayfasına bakalım. Savunma sanayine yeni ihracat kapısı denilmiş. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın stratejik güçleri aynı çatı altında buluşuyor. Mekke ortak savunma anlaşması Türk savunma sanayinin yeni nesil savaş konseptlerine uygun geliştirdiği platformların sahasını genişletecek diye yazılmış efendim. Bir de foto maça bakalım. Futbol haberlerine bakmadan olmaz. Biliyorsunuz biz gazeteyi de ilk aldığımızda önce arkadan başlarız. Diğer normal gazetelerde sporla başlarız. Spor gazetesinde de o ilk sayfadaki renkli puntoları görmeyi çok severiz. Transfer yok, Osimhen var. Dün Galatasaray Çorumspor'la karşılaştı. Kendi stadında. 2-2 berabere kaldı efendim. Ve 2 golü de Osimhen attı. Hele ilk gol inanılmazdı. Rams Park'ta 2 dakikada 2 gol yiyerek geriye düşen Cimbom'u uzay golcüsü Victor Osimhen adeta ipten aldı. Tribünler transferde geciken yönetimi eleştirirken Osimhen attığı 2 golle 1 puanı kurtaran isim oldu. Öyle 2 gol yedi ki Galatasaray. Biri çok uzaklardan inanılmaz bir şut çıkardı. Çorumspor'un futbolcusu Kirzilis inanılmaz bir gol attı. Ve sonrasında hemen 2 dakika sonra da Davinson Sanchez topu ayağının altından kaçırırcasına geri pas vermeye çalıştı. Orada da araya girdi rakip futbolcu ve Çorumspor 2-1 öne geçti. Ardından Osimhen yine beraberlik golünü getirdi. Çorumspor'un kalecisi inanılmaz bir performans sergiledi. Maçta 2-2 bitti. Hemen sayfanın altına indiğimizde rüya gibi imza şöleni. Beşiktaş'ta Vlahovic için imza töreni vardı ve binlerce taraftar statta Vlahovic'i karşıladı tezahüratlarla. O da kendisini Beşiktaş'a bağlayan imzayı attı sözleşmeye. Arkasından da Lukaku haberini görüyoruz. O da Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı. Yeni sezonda sarı lacivertli formayı giyecek ve Salah bugün kamp kadrosunda var. Sahada olması bekleniyor. Bakalım Trabzonspor'la neler yapacak, merakla bekliyor tüm futbol severler. Sadece Trabzonlular değil, herkes çok merak ediyor. Acaba Salah neler yapacak, Trabzon'da göreceğiz efendim. Gazeteleri de tamamlayalım. İkinci saat dilimimizi de noktalıyoruz. Şimdi kısa bir ara, ardından tekrar birlikteyiz.
8: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
9: Kerem abi.
10: Hayrola çocuklar?
9: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
11: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
10: Turkcell çözüm gücü.
12: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
10: Turkcell çözüm gücü.
9: Vallahi bravo Turkcell.
10: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
13: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT efendim.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: İstanbul ve Ankara'da 4 olaya karıştıkları tespit edildi. Polis ekipleri 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında soruşturma sürüyor. Karanlık çökünce yollarını kaybettiler. Dik yamaçta mahsur kaldılar. Bodrum Bitez'deki akvaryum koyunda 5 arkadaş yollarını kaybedip dik yamaçta mahsur kaldı. Telefon şarjları bitmek üzereyken yardım çağrısında bulundular.
3: Şarjlarımız çok azdı. Fenerimiz olmadığı için havada kararınca geri dönüşümüzü bulamadık, kaybolduk.
2: İhbarla harekete geçen polis, sahil güvenlik ve arama kurtarma ekipleri zamanla yarıştı. Yamaçtan indirilen gençler deniz yoluyla Bitez Limanı'na götürüldü. Gençlerin yapılan sağlık kontrolünde durumlarının iyi olduğu belirlendi. Küçük çocuk havuza atladı. Boğulmak üzereyken site görevlisinin dikkati sayesinde kurtuldu. Yürekleri ağza getiren olay Mersin Erdemli ilçesinde yaşandı. Çocuklar bir tatil sitesinin havuzunda oynuyordu. Havuza giren çocuklardan biri aniden boğulma tehlikesi geçirdi. Suda çırpınan çocuğun feryatlarına ve yardım çığlıklarına havuz görevlisi Sadık Kurt yetişti. Hemen havuza atladığı boğulmak üzere olan çocuğu kenara çıkardı. Çocuğun sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken olay yerine gelen babaysa çocuğuna kızarak niye büyük havuza girdin diyerek tepki gösterdi. Kahire'deki alışveriş merkezinde büyük panik yaşandı. İlk bilgilere göre bir restorandaki tüp patladı, ardından da yangın çıktı. Olay sırasında bir asansörün de düştüğü belirtildi. İlk bilgilere göre ölü ve yaralılar var. Yaralılar hastanelere kaldırılırken ekipler olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Patlamanın kesin nedeni araştırılıyor. Ankara'daki kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Onlardan birisi de henüz bir hafta önce dünya evine giren öğretmen Medine Doğan'dı. Doğan gözyaşlarıyla defnedildi.
4: Selamünaleyküm ve rahmetullah.
2: Öğretmen Medine Efeoğlu Doğan'ın Muş'tan Ankara'ya tayini çıktı. Tek hayali yeni öğrencilerine kavuşmaktı. Atama evraklarını teslim etmek için memleketi Polatlı'ya geldi. Ankara'ya dönmek üzere midibüse bindi. Medine öğretmen başkentteki görevine başlayamadı. Sincan Temelli'deki kaza onu hayattan kopardı. Eşi Medine öğretmenin tabutuna sarılarak veda etti. Genç öğretmen kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla defnedildi.
5: İsrail'li turistleri taşıyan kruvaziyer gemisi Crown Eris Yunanistan'da protestoların hedefi oldu. Lüks gemi Pire Limanı'na yanaştı. İsrailli turistler karşılarında protestocuları buldu. Filistin yanlısı gruplar ve sendikaların çağrısıyla limana akın eden göstericiler İsrail karşıtı sloganlar attı. Ellerinde Filistin bayrakları, dillerinde ise sert mesajlar vardı. Polis de olası bir gerilime karşı limanı adeta abluka altına aldı. Göstericiler gemiye yaklaştırılmadı. Protestocular Yunanistan hükümetine de sert tepki gösterdi. İsrail'le tüm işbirliğinin sonlandırılması ve Yunanistan'ın İsrail'in Orta Doğu politikalarına dahil olmaması istendi. Crown Eris, geçtiğimiz yılda Yunanistan'da benzer protestoların hedefi olmuştu. Yaklaşık 2000 yolcu taşıyan gemi İsrail merkezli Manav Maritime tarafından işletiliyor. Pire Limanı'ndaki görüntülerse bölgedeki savaşın ve İsrail karşıtlığının Yunanistan sokaklarına da yansıdığını bir kez daha gözler önüne serdi.
2: Bir anda alevler yükseldi, rüzgar çıkınca da yangın büyüdü. Paniğe neden oldu. İstanbul Arnavutköy'de otluk alanda çıkan yangında alevler hızla ilerledi. Otluk alanın ardından iki hobi bahçesine ulaştı. Bahçelerdeki meyve ağaçları alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin işi kolay değildi. Rüzgar alevlerin yönünü sürekli değiştirdi. İtfaiye ekipleri yangının çevredeki diğer mülklere sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Uzun süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı. Geriye küle dönen geniş bir arazi kaldı. Alevlerin vurduğu hobi bahçelerinde meyve ağaçları da zarar gördü. Yangının geride bıraktığı tahribat drone görüntülerine böyle yansıdı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor. Öfkesine yenik düştü. Otomobilinden indi, kuryeye tokat attı. Bedeli ise ağır oldu. Kavganın adresi İstanbul Fatih. Yol verme tartışması saniyeler içinde kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü üzerine yürüdüğü kuryeye tokat attı. Tehditler havada uçuştu. Vatandaşlar araya girdi. Kavga sonlandı. Polis görüntüleri mercek altına aldı.
0: Yoo, bekle vallahi, polise veriyorum şimdi. Gel gel, sen bana çıktın geldin, bana yumruk attın değil mi?
2: Sürücünün kimliği belirlendi, gözaltına alındı. 180 bin lira ceza kesildi. Aracı ve ehliyeti de 60 gün trafikten men edildi. Uzun namlulu silahı eline aldı. Kalabalığın üzerine ard arda ateş açtı. Görüntülerin adresi Ankara Altın'da. Cenaze yemeğinin ardından ortalık bir anda karıştı.
6: Babam neye gidiyor abi?
2: Eli silahlı saldırgan kalabalığın üzerine doğru ateş açtı. Kurşunlar teğet geçerken olayda neyse ki yaralanan olmadı. Saldırgan kaçmaya çalıştı. Beraberindeki bir kişi ise kalabalığın müdahalesiyle karşılaştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yine taksici skandalı yaşandı. Bu kez Koreli turist dolandırıldı. Olay Büyük İstanbul Otogarı'nda yaşandı. Türkiye'ye gelen Koreli genç uygulama üzerinden taksi çağırdı. Taksimetre 552 lira yazdı. Ödemeyi internet üzerinden yapamadı. Bu kez karttan yaklaşık 2 kat fazla para çekti. Koreli turist olay çıkmadan taksiden indi. O anları sosyal medya hesabından paylaşıp taksiciyi ifşa etti. Sular çekildi, tarih ortaya çıktı. Sırbistan'da Sava Nehri'nin rekor seviyede düşmesi 100 yıllık gemi enkazını gün yüzüne çıkardı. Enkaz 1913'te Budapeşte'de VAK adıyla inşa edilen buharlı römorköre ait. Batık haberi duyan yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçinin akınına uğruyor. Geminin geçmişi ise savaşlarla dolu. İkinci Dünya Savaşı sırasında tam 3 kez battı. 1944'te yeniden nehrin sularına gömülen gemi daha sonra çıkarılarak Yugoslav birlikleri tarafından kullanıldı. Ancak savaşın son günlerinde mayına çarptı ve son kez battı. Tarih profesörlerine göre Orta Avrupa'daki kuraklık nehirlerde başka tarihi kalıntıları da gün yüzüne çıkaracak. Kedi motosikletten firar etti. Sahibi çığlık çığlığa kaldı. Motosikletli kadın kedisiyle birlikte yolculuk yapıyordu. Taşıma kutusunun kapağını açan kedi yola atladı. Düşen kedi yolda taklalar attı. Sahibi büyük korku yaşadı. Hızla akan trafikte şans eseri kediye bir şey olmadı. Hemen motosikleti durduran kadın kedisinin yanına koştu. Patili dostunun iyi olduğunu görünce rahat bir nefes aldı.
5: Yaramaz kedi de sahibine sarıldı.
2: Önce görev dediler, yangın söndürdüler, sonra da halaya girdiler. Görüntüler Siirt'in Eruh ilçesinden. İlçeye bağlı Yelkesen köyünde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye hemen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler hemen alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Çalışmaların ardından ilçeye dönen ekipler bir düğüne davet edildi. Onlar da iş kıyafetleriyle düğüne katılarak halay çekti. Mücadeleyle başlayan gün halaylarla sona erdi. İş yeri kurşunlama, yaralama, tehdit gibi birçok suça bulaştılar. Şafak baskınlarıyla gözaltına alındılar. İstanbul'da sayıları artan yeni nesil suç örgütlerine göz açtırılmıyor. Liderleri yurt dışında bulunan ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Şapkalılar Çetesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Birçok ilçede yapılan baskınlarla 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adam yaralama, kasten yaralama ve tehdit, iş yeri kurşunlama gibi birçok eyleme karıştıkları tespit edildi. Ankara'da insan sağlığını hiçe sayan merdiven altı üretim tesisine baskın yapıldı. Etimesgut'taki sözde üretim tesisinde 1800 kilogramlık üretim tankı bulundu. 700 kilo ham maddeyle 9500 adet sahte lens koruma sıvısı ele geçirildi. Piyasaya sürülmek üzere bekleyen 43 bin ambalaj kutusu ve sahte etiketlere de el konuldu. İnsan sağlığıyla oynayan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
7: Sus.
2: 4 ay önce dudaktan ısırıldı, bugün yaşam savaşı veriyor. Kuduz kabusu geri döndü. Diyarbakır Sur'da sokakta oynayan 4 yaşındaki küçük kız bir kedinin saldırısına uğrayarak dudağından ısırıldı. İlk müdahalenin ardından evine gönderilen küçük kız aylar sonra yeniden rahatsızlanınca Dağkapı Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu kötüleşen çocuk entübe edildi. Bu gelişme üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile sağlık ekipleri harekete geçti. Kuduz testi pozitif çıkan çocuk yaşam savaşı verirken mahallede aşılama ve sahipsiz hayvanları toplama çalışması başlatıldı.

0: Yeniden birlikteyiz efendim. Gün başlıyor, kaldığı yerden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin 25. kuruluş yıldönümü vesilesiyle bir makale yayımladı. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya için kaleme alınan makalede Erdoğan tarihi mesajlar verdi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü için bir makale kaleme aldı. Kritik mesajların yer aldığı AK Parti, milletle birlikte yazılan çeyrek asırlık dönüşüm hikayesi başlıklı makale Suudi Arabistan merkezli El Arabiya'da yayımlandı.
2: Durmak yok! Yola devam diyoruz!
1: Erdoğan makalede AK Parti'nin 25. yılını tarihi eşik olarak tanımladı ve yaşanan dönüşümleri aktardı.
3: Demokratik meşruiyet güçlendi. Devletimizin hizmet kapasitesi gelişti. Toplumun farklı kesimlerinin kamusal hayata katılımı genişledi. Türkiye, kendi hedeflerini belirleyen, imkanlarına güvenen ve geleceğini kendi iradesiyle şekillendiren bir ülkeye dönüştü.
1: 25 yıl önce siyasi krizlerin, ekonomik belirsizliklerin ve vesayetçi anlayışın ağır baskısı altında olan Türk milletiyle uzun soluklu bir yürüyüş başlattık diyen Erdoğan, yolumuza aynı kararlılıkla devam ediyoruz ifadelerini kullandı.
3: 14 Ağustos 2001'de artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak derken en büyük güvencemiz milletimizin iradesiydi. AK Parti, hakları sınırlandırılan, krizlerin yükünü omuzlayan ve çocukları için daha müreffeh bir gelecek isteyen milyonların ortak umudu olarak doğdu.
1: Demokratik meşruiyetin güçlenmesi verdiğimiz mücadelenin temelini oluşturdu diyen Erdoğan, bu yolda verdikleri en ağır sınavın 15 Temmuz darbe girişimi olduğunu ifade etti.
3: Bunun en ağır sınavını 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadık. Milletimiz o gece seçilmiş iradeye ve anayasal düzene sahip çıkarak Türkiye'nin geleceğine sandık dışı hiçbir gücün yön veremeyeceğini ortaya koydu. Bu kararlı duruş demokrasimizin kökleşmesinde tarihi bir dönüm noktası oldu.
1: Erdoğan, Türkiye'nin savunma alanında yaşadığı tarihi sıçrayışın da altını çizdi.
3: İnsansız hava araçlarından milli muharip uçağımız Kaan'a, savaş gemilerinden hava savunma sistemlerine uzanan hamlelerimiz Türkiye'nin üretim ve teknoloji kapasitesini güçlendirdi.
1: Tarihi makalesinde Cumhurbaşkanı yürütülen dış politika konusunda da kritik değerlendirmelerde bulundu.
3: NATO'nun güçlü bir müttefiki, G20'nin etkin bir üyesi, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın önde gelen ülkesi ve Avrupa güvenlik mimarisinin başat aktörlerinden biri olarak Karadeniz'den Orta Doğu'ya, Kafkasya'dan Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada barış ve istikrara katkı sunuyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yürüyüşünde terör saldırıları, bölgesel savaşlar, salgın ve ekonomik dalgalanmalar gibi çok sayıda sınamayla karşılaştıklarını hatırlattı. Yeni dönemde enflasyonla mücadelenin süreceğini, üretim, yatırım ve istihdamın artırılacağını kaydetti.
2: Durmak yok! Yola devam diyoruz!
0: İsrail bağlantılı karanlık hesaplar, kara para aklama, yolsuzluk, yurt dışına para kaçırma. Tüm bu iddiaların odağındaki suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in FETÖ elebaşının cenazesine özel heyet gönderdiği ortaya çıktı. Kuriş, saklandığı gizli bölmede kıskıvrak yakalandı. İşte operasyonun perde arkası ve şaşırtan detaylar.
4: Tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
5: Alihan Kuriş 2016 yılında bu örgütün başına geçti.
1: 100 milyar lirayı yurt dışına kaçırdılar ama kendileri kaçamadılar. Alihan Kuriş polisi atlatmak için cep telefonunu ikametinde bırakıp başka bir adrese geçti. Saklandığı ikinci evdeki gizli bölmede yakalandı.
5: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından dolayı bugün Ankara'da, Sakarya'da, Antalya'da eş zamanlı olarak bir operasyon gerçekleştirdi güvenlik güçlerimiz.
1: Alihan Kuriş suç örgütü hakkında dolandırıcılıktan yolsuzluğa ve kara para aklamaya kadar pek çok iddia var. Soruşturmada yeni detaylar da ortaya çıktı.
4: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
1: Örgüt WhatsApp ve Facebook kullanımını yasakladı. Şifreli e-posta sistemleri kullandı. Alınan karar ve talimatlar takip edilmeye önlemek adına ULAK adı verilen özel kuryeler aracılığıyla taşındı. Örgüt üyeleri için şifreli ve özel bir bilgisayar programı oluşturuldu.
4: Alihan Kuriş ve 48 kişi hakkında, 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
1: Kuriş suç örgütünün FETÖ bağlantısı da ortaya çıktı. İddialara göre FETÖ elebaşı yüzbaşının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki cenaze törenine Kureş'in talimatıyla örgütün ABD yapılanmasından bir heyet katıldı. Farklı ülkelerdeki yurtlarda Gülen için hatim okutuldu.
5: Alihan Kureş suç örgütüne yönelik olarak bir operasyon gerçekleştirildi.
1: Alihan Kureş suç örgütü FETÖ'nün meşruiyet sağlamak için kullandığı dinler arası diyalog faaliyetlerinin aynısını kopyaladı. Bu amaçla Almanya'daki Katolik Kilisesi ve Yahudi kuruluşlarını kullandı. Örgütü Almanya'ya taşımak için Köln şehrinde 70 milyon dolara genel merkez binası bile yaptırdı.
5: 43 kişiye yönelik bir operasyondu.
1: Örgüte yapılan operasyon kapsamında Alihan Kureş dahil 37 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve para kuleleri çıktı. MASAK raporuyla 100 milyarlık kara para trafiği tespit edildi.
5: Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu. Büyük bir genel merkez yapıyorlar.
6: Soruşturma kapsamında İstanbul Ümraniye'de örgüte ait olduğu değerlendirilen bir adrese de baskın yapıldı. Adres didik didik arandı. Kalabalık bir grup polise direnmeye çalıştı. Harbe de yaşandı. Polis takviyesi yapıldı.
0: Bu soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. O gelişmeyi de şimdi bize arkadaşımız anlatacak. TGRT Haber muhabiri Sait Kahraman'dan alacağız. Sait, günaydın. Şu anda nedir operasyondaki son durum? Evrakları imha etmek istedikleri ortaya çıktı. O süreç nasıl anlaşıldı? Tüm gelişmeleri senden dinlemek istiyoruz.
7: Evet, öncelikle bir hatırlatma yapalım. 100 milyar lirayı kaçırmaya çalışmışlardı ama kendileri kaçamamışlardı. Özellikle Alihan Kureş suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Alihan Kureş ise liderleri Alihan Kureş ise saklandığı evde gizli bölmede yakalandı. Dün de operasyonlar devam etti. Bugün de devam ediyor. Operasyon kapsamında dün bir adrese baskın yapılmış. Orada da vatandaşlar direnmişti. Alihan Kureş'e destek veren vatandaşlar direniş göstermişti ki yeni detaylar da sürekli ortaya çıkıyor. Özellikle bu suç örgütünün WhatsApp ve Facebook kullanımını yasaklaması ve bu bağlantıları farklı e-postalarla ve ulak dedikleri sistemle vatandaşlara, yani ihbarı ulaştırmak istedikleri ya da mesaj göndermek istedikleri kişiye ulak aracılığıyla göndermesi dikkat çekmişti ki örgüt üyeleri için şifreli ve özel bir bilgisayar programı da oluşturulmuştu. Bugün de bir detay ortaya çıktı. Detay kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alihan Kureş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir adreste örgüt soruşturmasıyla bağlantılı bazı evrakların imha edildiği yönünde ihbar alındı. İhbar üzerine arama kararı verildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün ekiplerince adreste gerçekleştirilen aramada ihbarın doğru olduğu tespit edildi. İmha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen evraklara da el konuldu. Şu anda operasyonlar an itibariyle devam ediyor. O imha edilmek istenen evraklara ilişkin detaylar ilerleyen saatlerde veya ilerleyen günlerde yine açıklanacaktır. İmha edilmek istenen o evrakları genelde o makinaların içinde, o parçalama kağıtları parçalama makinesinin içinde parçalandığı tespit edildi. O evraklara el konuldu. Şu anda onların detayıyla ilgili araştırmalar yapılacak. İlerleyen günlerde de detayı belli olacak diyelim. Sözü size bırakalım.
0: Teşekkürler Sait. Kolay gelsin. Devam edelim. Endonezya'ya bağlı Flores Adası'nda meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 14 kişi hayatını kaybetti. Adadaki arama kurtarma çalışmaları sürerken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Endonezya'da bulunan Flores Adası sabahın erken saatlerinde 7,7 büyüklüğünde şiddetli bir depremle sarsıldı. Denizin 15 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde bazı binalar yıkılırken en az 14 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Depremin ardından verilen tsunami uyarısıyla birlikte binlerce kıyı sakini panikle yüksek kesimlere ve dağlara akın etti. Arama kurtarma ekipleri yıkılan binaların enkazı altında kalanları kurtarmak için zamanla yarışırken bölgede arama çalışmaları sürüyor. Bölgede 6,1 büyüklüğünde hissedilen çok sayıda artçı sarsıntı meydana gelirken halk geceyi sokaklarda geçirmeyi tercih etti. Yetkililer hasarlı binalardan ve kıyı şeritlerinden uzak durulması yönünde uyarılarda bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sandalye dağılımında değişiklik yapıldı. Grup kurma yeterliliğini kaybeden Yeni Yol Partisi tekrar 20 milletvekili sayısına ulaştı.
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin internet sitesindeki 28. dönem milletvekilleri sandalye dağılım bölümü güncellendi. İzmir Milletvekili Mustafa Bilici Yeni Yol Partisi'nden istifa etti. Parti 19 milletvekiline düşerek grup kurma yeterliliğini kaybetti. CHP'den istifa eden Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın Yeni Yol Partisi'ne katılmasıyla parti yeniden 20 milletvekili sayısına yükseldi. İYİ Parti'nin sandalye sayısı 27'ye, CHP'nin sandalye sayısı 44'e düştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki toplam milletvekili sayısı ise 600'den 592'ye geriledi. Yeni Yol Partisi'nden Mustafa Bilici ve İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş'la Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'ın da partilerinden istifa edip AK Parti'ye katılmasıyla AK Parti'nin milletvekili sayısı 280 oldu. Dünya yanarken, kabus yaşarken. Yeni sandalye dağılımında AK Parti 280, Yeni Parti 91, DEM Parti 56, Milliyetçi Hareket Partisi 46, Cumhuriyet Halk Partisi 44, İYİ Parti 27 milletvekiliyle yer aldı. Yeni Yol Partisi ise 20 milletvekiliyle yeniden grup kurma yeterliğine ulaştı.
0: Teröre açık çek yok. Her adım şarta, süreye ve devlet denetimine bağlıdı. Devletin terörsüz Türkiye sürecinde ipleri sıkı tutacağı mesajı verdi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Kimse bu tarihi fırsatı gölgelemeyecek vurgusu yaptı.
1: Süreci bizzat takip ediyoruz dedi. Provokasyona ve sabotaja geçit yok vurgusu yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi devlet süreç boyu ipleri sıkı tutacak mesajı verdi.
3: Teröre açık çek yok. Her adım şarta, süreye ve devlet denetimine bağlı. Devlet elini tetikten çekmiyor. Terörün elindeki silahı kalıcı olarak alıyor. Terörsüz Türkiye hedefinden dönüş yoktur.
1: Terörle müzakere eleştirilerine cevap verdi. Taviz yok dedi. Ödün veren silahını bırakıp kendini feshedecek olan taraftır diye altını çizdi. Terörün bitmesini ödüllendirmiyor, terörün bitmesinin hukukunu koruyoruz şeklinde konuştu.
3: Sürecin temel şartı son derece açık PKK-KCK'nın bütün yapılanmalarıyla fiili varlığına son vermesi ve kontrolündeki bütün silah ve mühimmatı teslim etmesi.
1: Bakan Çiftçi sürecin yol haritasını tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme olarak özetledi.
3: Ortada ne bir af, ne bir pazarlık, ne de bir müzakere var. Öncelikle bu bir af değil. Kanunda sayılan ağır suçlar kapsam dışında bırakılmış erteleme şartı ve süreye bağlı.
1: Çiftçi sahadaki süreci bizzat valilerin üstleneceğini dile getirdi. Yani sürecin illerdeki koordinatörü valiler olacak.
3: Emniyet teşkilatı kırsal alanda jandarma, kamu düzeni ve asayişin korunmasında sıfır tolerans ilkesiyle hareket edecek. Milletimizin adalet duygusunu zedelemeyecek.
1: Süreçte provokasyon riskine de dikkat çekti. Tedbirimizi baştan aldık dedi.
3: Sürecin sekteye uğramaması için devletin bütün kurumları üzerine düşeni eksiksiz yapacak. Kimse bu tarihi fırsatı gölgeleyemeyecek.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Bordo Berililerin mezuniyet törenine katıldı. Güler yaptığı konuşmada Bordo Berililerin kritik gücüne vurgu yaptı.
8: Sağ ol. Genel Bakan, Özel Kuvvetler Komutanlığı görüş emrinizde hazırdır komutanım.
9: Biliniz ki bir özel kuvvetler mensubu sadece iyi olmakla değil her zaman en iyisi olmakla mükelleftir.
1: Sorumluluklarını bilmelerini istedi. Bordo Berililerin yerinin doldurulamaz olduğunu söyledi.
9: Zira Bordo Berililer boşlukları dolduran değil, yeri doldurulamayan personel konumundadır.
1: Bordo Berililerin mezun olduğu 18. dönem Özel Kuvvetler Komutanlığı İhtisas Kursu kapanış töreni vardı. Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı.
9: Şanlı ordumuzun en güzide birliklerinin başında gelen özel kuvvetlerimizin mezuniyet töreninde sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum.
1: Yaşar Güler yaptığı konuşmada eğitimlerini tamamlayan Bordo Berililerini kutladı.
9: Sözlerimin başında aldıkları birbirinden zorlu eğitimleri başarıyla tamamlayarak mezun olmaya hak eden Bordo Berililerimizi yürekten kutluyor, brevelerinin kendilerine, ailelerine ve silahlı kuvvetlerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.
6: Bölgesel meselelere değinen Bakan Güler, Bordo Berililerin hem yurt içi hem de sınır ötesinde etkin ve caydırıcı gücüne vurgu yaptı.
9: Şüphesiz özel kuvvetlerimiz de bu faaliyetlerin icrasında üstlendiği kritik görevlerle kahraman ordumuzun etkinliğinde ve başarılarında büyük pay sahibi olmaktadır. Bordo Berililerimiz yıllardır sürdürdüğümüz terörle mücadelede destanlar yazmış, görevlerini kahramanca ve fedakarca icra ederek terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli rol oynamıştır.
6: Güler, terörsüz Türkiye süreci hakkında da konuştu.
9: Terörsüz Türkiye süreci de işte bu mücadeleyle elde edilen güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getirmeyi, terörü bir daha dönmemek üzere ülkemizin ve milletimizin gündeminden tamamen çıkarmayı amaçlamaktadır.
0: Efendim, sıcak bir gelişme var. Manisa'da bir tüp dolum tesisinde yangın çıktı. Patlamalar ard arda yaşanıyor. Hemen detaylarını aktaralım. Burası Manisa Salihli. Bir tüp dolum tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle önce patlama meydana geldi ve ardından da yangın çıktı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait ekipler bölgeye sevk edildi. Tabii yangınla birlikte birçok patlama sesi de yine bölgeden duyuldu. Ara ara patlamalar meydana geliyor şu anda. Ekipler canla başla yangını söndürmek için çalışıyorlar. Yüz binlerce kişinin merakla beklediği haber YÖK'ten geldi. Kamuoyunda öğrenci affı olarak bilinen düzenlemenin tüm detayları belli oldu. Üniversite hayali yarım kalanlar için geri dönüş yolu açıldı. Son başvuru tarihi ise 9 Aralık.
10: En önemli kriterimiz 2022'den evvelki aflardan yararlanmama kriterini koyduk.
6: Yükseköğretim Kurulu öğrenci affı detaylarını açıkladı. Üniversiteyle ilişiği kesilenler veya yerleştiği halde kayıt yaptıramayanlar için dönüş yolu açıldı. Düzenlemeden yararlanmak isteyen öğrencilerin 9 Aralık 2026'ya kadar başvuru yapması gerekiyor.
11: Evet arkadaşlar, soru kitapçıklarını...
6: Af düzenlemesi hazırlık sınıfı, ön lisans, lisans ve doktora dahil olmak üzere tüm kademeleri kapsıyor. 9 Aralık'a kadar mücbir sebep veya sağlık sorunu nedeniyle başvuramayanlara ise ek süre hakkı tanındı. Ancak bu öğrencilerin geçerli heyet raporlarının süresi içinde ibraz etmeleri şart.
10: Tabii bu bir süre içerisinde olacak. Öğrencilerin aftan yararlanması için 4 ay içerisinde ilişkileri kesilen üniversitelere başvurabilecekler.
6: Terör suçları, kasten öldürme, cinsel saldırı ve uyuşturucu ticareti gibi ağır suçlardan mahkum olanlar aftan faydalanamayacak. Programı kapatılan öğrenciler de mağdur edilmeyecek. Üniversitelerin eşdeğer programlarına girebilecek. Ayrıca puan şartını sağlayan öğrencilere yatay geçiş hakkı sunuluyor. Adaylar başvuru yapması halinde Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul Üniversitelerinin açık öğretim programlarına da doğrudan geçiş yapabilecek. Af kapsamında başvurup üniversitelerine geri dönen öğrencilerden geçmiş yıllara ait hiçbir öğrenim ücreti veya katkı payı alınmayacak. Öğrencilerin azami öğrenim süreleri yeni kayıt tarihinden itibaren sıfırdan başlayacak. Ayrıca daha önce başarılı oldukları dersleri tekrar görmeyecekler.
0: Vize randevularını bot yazılımlarla toplu şekilde alarak vatandaşlara yüksek ücretlerle satan şebekenin 41 üyesinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Savcılık şüphelilerden 38'i hakkında tutuklama talep etti. 37'sinin tutuklanmasına karar verildi.
6: Vize randevularını kilitlediler, vatandaşa fahiş fiyatlarla sattılar. Binlerce kişiyi mağdur eden vize şebekesinde yeni gelişme. 41 şüpheliden 38'i hakkında tutuklama talep edildi. 37 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında vize randevularını ele geçirip yüksek ücretlerle satan şebeke çökertildi. Şüphelilerin konsolosluklar ve yetkili aracı kurumların randevu sistemlerine yazılımlarla sızdığı, randevuları toplu şekilde ele geçirdiği belirlenmişti.
1: şebekenin 41 bin aşkın kişiden 1 milyar liraya yakın para topladığı ortaya çıktı. Şirket hesaplarındaysa 2 milyar 841 milyon lirayı aşan para hareketleri tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından hafta başında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezi 6 ilde 63 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 41 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin savcılık işlemleri tamamlandı. 41 şüpheliden 38'i tutuklama, 3'ü ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
6: 37 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.
0: Rojin Kabayiş davasında sular durulmuyor. Aileye siber zorbalık yapan şebekenin 2 üyesi tutuklandı ama tehditler bitmedi. Tutuklamanın hemen ertesi günü baba Nizamettin Kabayeş'e silah fotoğraflı yeni bir mesaj geldi. Kan donduran o mesajla şikayetini çek yoksa sen de Rojin'in yanına gidersin yazıyordu.

0: Prigojin'in yanına gidersin diyerek açık açık tehdit ettiler.
1: Çocuklarım korkuyor. Can güvenliğimiz yok. Ama ben onların tehditlerinden korkmuyorum ve davamdan da vazgeçmeyeceğim. Öldüreceklerse gelsin öldürsünler.
0: Mesajların ardından hemen emniyete giden acılı baba şikayetçi oldu. C47 ve C99 kod adlı siber şebekenin diğer üyelerini bulmak için polis alarmında. Acılı baba ise kararlı. Hiçbir tehdit onu kızının hakkını aramaktan vazgeçiremeyecek.
2: Üniversiteye gidin, müdürlerle konuşun.
3: Giresun'da başlayan kuvvetli yağışlar sonrası sel felaketi yaşandı. Keşap ilçesinde 2 kişi selde kayboldu. Kayıp kişileri arama çalışmaları sürerken felaketin boyutları da günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.
0: Bir kent kuvvetli yağışlar sonrası felaketi yaşadı. Dereler taştı, su baskınları yaşandı. Yollar dereye döndü. Ekipler kayıplar için alarma geçti. Giresun'da kuvvetli sağanak etkili oldu. Özellikle Keşap, Doğankent, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerinde etkisini gösteren yağışlar derelerin taşmasına ve su baskınlarına neden oldu. Bir ilkokulu su bastı. Keşap'ta Kara Bulduk beldesinde araç sele kapıldı. Bir kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken iki kişi akıntıya kapıldı. Selde kaybolan Mehmet Hakkaya ve Muhammed Abdullah Hakkıoğlu için arama kurtarma çalışmaları hemen başladı. Yağış sabaha karşı durdu. Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Suların çekilmesiyle cadde ve sokaklarda çamur kaldı. Bazı iş yerlerinde hasar meydana geldi. Bölgede hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürüyor.
4: Hiç kullanılır bir şey yok. Ne malzeme var ne bir şey. Dükkan su yarı, kapı her taraf yok. Kasalar hiçbir şey yok.
0: Yağlıdere ilçesine bağlı Günece köyünde de dereler taştı. Dere üzerindeki hidroelektrik santrali zarar gördü. Sağanak Tirebolu Doğankent karayolunu da ulaşıma kapattı. İki ilçeyi bağlayan yol ekiplerin çalışmasıyla açıldı.
3: Dünyanın öbür ucuna kaçtı ama Türk adaletinden kaçamadı. Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'de kıskıvrak yakalandı, Türkiye'ye getirildi.
5: Dünyanın öbür ucuna kaçtı, izini tamamen kaybettirdiğini sandı ama devletin nefesi ensesindeydi. Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Türkiye'den binlerce kilometre ötedeki Arjantin'de yakalandı. Kurtuluş Türkiye'ye iade edildi. Cinayet, gasp, silahlı yağma ve mafya yapılanması. Serkan Kurtuluş'un dosyası adeta bir suç ansiklopedisini andırıyor. Kasten adam öldürme, zincirleme, tehdit ve silahlı yağma gibi onlarca suçun faili olarak aranıyordu. Emniyet Interpol Daire Başkanlığı, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, istihbarat birimleriyle Dışişleri ve Adalet Bakanlıkları koordine oldu, aylarca süren takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Arjantin'de yakalandı, uçağa bindirildi ve Türkiye'ye getirildi.
1: Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, çelik irademizden kurtulamazlar. Dünyanın öbür ucuna bile kaçsalar, çeteyle başlarını tek tek buluyor, ülkemize getiriyor ve yüce Türk adaletine teslim ediyoruz.
5: Bakanlığın yaptığı paylaşımda Serkan Kurtuluş'un Türkiye'ye getirildiği açıklandı. Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'de yakalanmasının ardından Brezilya'dan aktarmalı olarak İstanbul Havalimanı'na getirildiği ifadeleri kullanıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'te 1 Temmuz'dan bu yana 12 ülkede yakalanan 48 suçlunun Türkiye'ye iadesini sağladıklarını duyurdu.
3: Avrupa kıtası tarihinin en şiddetli yaz sıcakları ve kuraklığın ardından adeta alevlere teslim oldu. İspanya'dan Yunanistan'a, Fransa'dan Hırvatistan'a kadar binlerce hektar orman kül oldu. Yangın riskinin son derece düşük olduğu Almanya bile orman yangınıyla mücadele ediyor.
0: Üst üste gelen sıcak hava dalgaları, aşırı kuraklık ve rüzgar Avrupa kıtası tarihinin en ağır yangın sezonlarından birini yaşıyor. Alevler güneydeki tatil beldelerinden Orta Avrupa'ya kadar uzandı. Öyle ki orman yangınlarının nadir görüldüğü Almanya dahi kabusu yaşıyor. Ülkenin batısında Belçika sınırına yakın Gey köyünde alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine gece saat 4'te alarm verildi.

0: verildi. Yaklaşık 1800 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Sıcak noktalardan biri de Yunanistan'ın tatil duraklarından Halkidiki'ydi. Sivili kasabasında ormanı saran alevler tatil sitelerine dayandı. 300'den fazla kişi sahil güvenlik ve balıkçı tekneleriyle denizden tahliye edildi. İspanya'da ise durum kontrol altına alınamıyor. Ülkenin kuzeydoğusundaki Huesca'da 8 bin hektar, güneydeki Sevilla'da ise 35 bin hektardan fazla alan kül oldu. Alevler yerleşim yerlerine o kadar yaklaştı ki San Juan de la Pena manastırındaki tarihi Aragon krallarının kemikleri dahi güvenli bölgeye taşındı. Fransa'nın Lant bölgesinde 1100 hektar çam ormanı yok olurken 500'den fazla köylü tahliye edildi. Hırvatistan'da ise otoyollar yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yangında çok sayıda binanın hasar gördüğü ve bu binalarda oturanların tahliye edildiği belirtildi. Dünyanın en hızlı ısınan kıtası olan Avrupa'da itfaiye ekipleri zamanla yarışıyor. Ancak kışın büyüyen, yazınsa kavurucu sıcaklığa kuruyan bitki örtüsü alevlerin yayılmasını her geçen gün daha da hızlandırıyor.
1: Şanlıurfa'da bir sürücü yavaş gittiği gerekçesiyle kimliği belirsiz kişilerce önü kesilerek darp edildi. Dehşeti yaşayan sürücü korku dolu o anları anlattı.
0: Yavaş gittiği için trafik magandalarının saldırısına uğradı. Ölümden döndü. Korku dolu anları böyle anlattı.
2: Bir yandan sağıma geldi, önümü kestiler. Tam kapıyı kilitleyeceğim sırada 3 kişi arabadan indi, beni darp etti.
0: Olay Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde yaşandı. 3 kişi Abdullah Karakaş'ın trafikte önünü kesti. Saldırganlar iddiaya göre Karakaş'ı yavaş gittiği gerekçesiyle öldüresiye darp etti.
2: Ben yolda gidiyordum. Kızım 50-60 vardı, yoktu. Sırf çocuklar yola atlıyorlar diye o parktan. Mecbur kızımı yavaş gitmek zorunda kaldım. Niye ki yavaş gittiğim için darp edildim.
0: Karakaş saldırıda kafasından, yüzünden ve kollarından yaralandı. Saldırganlardan kurtularak markete sığınan sürücü hemen hastaneye kaldırıldı. Başına 8 dikiş atıldı. Yüzünde ve vücudunda da morluklar oluştu.
3: Trafikte yavaş gidiyor diye bir tane adamı indiriyor, bir de 3 tane adam onu dövüyor. Yani böyle bir vahşilik olamaz. Yani ahlaki değerlere hiç sığmayan bir hareket.
4: TGRT FM Haber.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten herkesin

0: Yeni reklamlar.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan
2: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
1: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
3: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM.

Merhabalar dostlar. Umarım yaşamınızda her şey yolundadır ve hep öyle gider. Biz bütün ekip, yönetmenimiz Vehbi Arvas, teknik masadaki arkadaşım Davut Genç ve ben Müberra Gönen hepinize en güzel dileklerimizle merhaba diyoruz. Sizlere bu defa da birbirinden güzel şiirler getirdim. Hecenin beş şairi diye anılan o muhteşem beşliden nefis şiirler. Önce bir Faruk Nafız Çamlıbel şiiriyle başlayalım. Yolcu ile Arabacı.

Gurbet Adem'den kara, hasret ölümden acı. Ne zaman tükenecek bu yollar arabacı? Henüz bana yolunun sonu budur denmedi. Ben ömrümü harcadım, bu yollar tükenmedi. Atları hızlı sür ki köye pek geç varmasın. Nişanlımın gözleri yollarda kararmasın. Düştüğüm yollar gibi sonsuzdur benim tasam. Bekleyenim olsa da razıyım kavuşmasam. Bir kere görse gözüm köyün aydınlığını, kül bağlar içerimde bu kızıl kor yığını. Senin de yolun biter, diner gözünde yaşlar. Benim uğursuz yolum bittiği yerde başlar.

Faruk Nafız Çamlıbel müthiş bir şair. Ben bayılırım onun şiirlerine, hiç doyamam. Her bir şiirinde bir olayı, bir durumu, bir kişiyi ya da kişileri o sihirli mısralarla anlatır ve bizi şaşkınlıktan hayranlığa, sevinçten acıya, duygular arasında bir fırtınadaki dal gibi savurur. Bakın şimdi hikaye gibi de anlatılabilecek bir olayı hece vezniyle nasıl muhteşem bir şiirle anlatmış. Şiirimizin adı Ali. Dilerim asla böyle olaylar yaşanmasın ama şiir çok güzel ve belki de yaşanmış bir şeyler anlatıyor bize.

namluna dayanır, yola dalarsın. Duruşun, bakışın yaman be Ali. Boşuna tetiği ne kurcalarsın? Var daha ateşe zaman be Ali. Yıllanmış bir çınar pusuluk yerin. Neredeyse gelecek beklediklerin. Var iki atımlık canı kederin. Desene işleri duman be Ali. Onu sen büyüt de söğüt boyunca, kendini ellere versin o gonca. Sözüme kanmadın bunu duyunca, gönlünde gözünü yuman be Ali. Geldiler beklenen çiftler ormana. Duruyor iki genç ne hoş yan yana. Bir kurşun kadına, bir de çobana. Çınlasın yıllarca orman be Ali. Görünce uzanmış yar kucağına, boynunu dolamış zülfü bağına, kurşunu kadına atacağına, kendine çevirdin aman be Ali.

Faruk Nafız Çamlıbel sevgilinin vedasını nasıl anlatır acaba dizelerinde? Onun şiirleri kızgın lavlar gibi düşer yüreklerimize. Çünkü o dizeler onun kavrulan yüreğinden dökülürler beyaz kağıtlara. Ve kağıtları tutuşturdukları gibi ona dokunan ellerimizi, gözlerimizi ve de yüreklerimizi tutuştururlar sonunda. Zaten şiir bir şairin gönlünden okuyanın gönlüne akan bir ırmak değil midir çoğu kez? Ya gürül gürül çavlan olup serinleten, ya alev alev kor olmuş, lav olmuş tutuşturan. İşte şimdi bu yakan şiirlerinden birisi geliyor şairimizin. Allah'a ısmarladık.

beş yerinden dağladı beş parmağın. Bağrımda da yanmadık bir yer bırakmadan git. Bir yarın göçtüğünü, çöktüğünü bir dağın görmemek istiyorsan ardına bakmadan git.

Uykusunun yoluna dalan bir dul bakışı andırıyor ışıksız evinde pencereler. Biraz yeşermek için beklesin artık kışı, çağlayansız yamaçlar, suyu dinmiş dereler. Bir sarı yaprak gibi düştü gönlüm yoluna, buğulu gözlerimden geçmediğin gün olmaz. Benim kadar titremez hiçbir yiğit oğluna, hiçbir ana kızına bu kadar düşkün olmaz. Bin fersahtan duyarım kimle gülüştüğünü. Alnından öz kardeşin öpse ben irkilirim. Değil yalnız ardına kimlerin düştüğünü, kimlerin rüyasına girdiğini bilirim.

Gözlerimi gün gibi kamaştıran yüzünü daha candan görürüm senden uzaklaşınca. Sararırsın dönüşte görünce öksüzünü. Bir gelinlik kız olur aşkım senin yaşınca. Elimi beş yerinden dağladı beş parmağın. Bağrımda da yanmadık bir yer bırakmadan git. Bir yarın göçtüğünü, çöktüğünü bir dağın, görmemek istiyorsan ardına bakmadan git.

Hecenin beş şairinden birisi de Orhan Seyfi Orhon sevgili dinleyiciler. Onu en çok Veda isimli şiirinden tanıyoruz. Faruk Nafız Çamlıbel'in Alasmarladık şiirinden sonra bir de bu Veda'yı paylaşalım. Bilirsiniz bestelenmiş ve dillerde dolaşan bir şarkı olmuştur bu şiir aynı zamanda. Veda geliyor.

Hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacaktın? Alnına koyarken veda bu seni yüzüme bu türlü bakmayacaktın? Hani gözlerim bu son vedada yolunu kaybeden yolcunun dağda birini çağırmak için imdada yaktığı ateşi yakmayacaktın? Gelse de en acı sözler dilime, uçacak sanırdım birkaç kelime, bir alev halinde düştün elime. Hani gözyaşım akmayacaktın?

Orhan Seyfi Orhon şiirlerinde daha çok hissedişlerinden söz eder. Bir duygu boşalmasıdır kağıtlara onun dizeleri. O Beyaz Bir Kuştu isimli şiirinde iz bile bırakmayan, kaybolup giden ama çok sevilmiş birinden söz eder. Der ki:

Beyaz bir kuştu uzun kanatlı. Ardında ışıktan bir iz bıraktı. Yel gibi dağları aştı bir atlı. Arada bir engin deniz bıraktı. Uzaktan gelirken derin akisler, kapadı geçtiğim yolları sisler. Tutuştu içimde birikmiş hisler, gönlümü o kadar temiz bıraktı. O beyaz bir kuştu, ak kanatlıydı, yel gibi dağları aşan atlıydı. Hayaldi, hayalden bile tatlıydı, ne ışık bıraktı ne iz bıraktı.

Aşk hiçbir tanımlamaya sığmayan bir duygu olmalı ki her şair onu şiirlerinde farklı farklı tanımlar. Bazen sıcak bir yaz rüyası, bazen bir alev yumağı, Ferhat için dağların ardındaki ümit, Mecnun için kumların kavuruşu, Orhan Seyfi içinse bir şiirinde sonu belli olmayan bir yolculuk, bir fırtına, bir boran, ucu bucağı belirsiz bir sahradır aşk. Bırakalım şairler, sanatçılar aşkı böyle yakıp kavuran bir duygu olarak hissetsinler. Hissetsinler de birbirinden güzel sanat eserleri çıksın ortaya. Ama biz aşkı, sevgiyi, bizleri hep acılardan arındıran, yıkayıp paklayan bir serin ırmak gibi hissedelim. Bizleri yaşama sevinciyle dolduran, ilerleten, geliştiren, büyüten sevgilere yer verelim yaşamımızda. Yoksa acılı, kaygılı, olumsuz duygulara taşıyan aşklara fazlaca bağlanıp kalmamalıyız. Acıları aşk ve sevgiyle karıştırmamalıyız. Acıya döndüğü an bilelim ki o artık aşk değildir. O zaman veda edelim, bunu başaralım. Orhan Seyfi Orhon, Yolculuk isimli şiirinde bakın aşkı nasıl tanımlamış.

Veda ettim gençliğimin gamsız geçen rüyasına. Çıktım aşkın nihayeti bulunmayan sahrasına. Bilmiyordum yol neresi, varacağım yer neresi. Dayanarak gidiyordum ilhamımın asasına. Uzaklarda iki yıldız, işte benim rehberim bu. Tabi oldum saçlarımda esen sevda havasına. Yürüyordum, gök gürlüyor, yürüyordum fırtına var. Yürüyordum göğüs germiş bu dağların borasına. Bir ses duydum uzaklardan, Seyfi diyor, bir afetin, düştün siyah gözlerinin yine kara sevdasına.

Seyfi'den küçücük bir şiir daha sunmak istiyorum sizlere dostlar. Geldiğin günün hatırası. Şiirimizin adı bu. Sana nasıl anlatılır sensiz hayatın boşluğu? Bir zindanın ağır ağır çöker üstüme loşluğu. Dünya her mihnete bedel, sen olduğun için güzel. Hayat, hayal, ümit, emel senden alıyor hoşluğu. Arıyorum seni uzak bir şehirde sallanarak. Hala geldiğin günün bak üzerimde sarhoşluğu.

Beş Hececilerden Yusuf Ziya Ortaç, Bir Başka Renktir şiirde. Bir şairi anlatmanın en kolay yolu ve belki de en etkili yolu bana göre onun şiirlerini paylaşmak olmalı. Biz de böyle yapalım. Onları, şiirleri tanıtsın bizlere. Yoksa bir şairin doğum yılı, yeri, ölüm yılı gibi bilgilerden daha etkili olan onun yüreğinden çıkıp gelen sesler, yani şiirleri olsa gerek. Şimdi Ege'deyiz dostlar. Üzüm bağları, zeytin ağaçları arasındayız. Gökyüzü uzansak elimizde, yıldızlar dökülüyor. Ve efelerin zeybek oynadığı bir geceye konuğuz. Yusuf Ziya Ortaç böyle bir geceye konuk ediyor bizleri. Zeybekler diyoruz.

Bir gece mavisinde erimiş dağ, deniz, renk. Gökten iri yıldızlar sarkıyor hevenk hevenk. Altın salkımlarından bağların tütüyor yaz. Gök içinden aydınlık, kırlar içinden beyaz. Çobanlar ateş yakmış karşı dağın üstünde. Telli pullu bir gelin ay çardağın üstünde. Sinide buğulanan kadehler sedef sedef. Cam bilezik kollarda, kınalı ellerde def. Curaların sesine ses verdikçe yamaçlar, dallı yemenilerden uçuyor sırma saçlar. İnce beller dönüyor bürümcükler içinde, ela gözler erimiş mor çürükler içinde. Dönüyor pullu cepken, dönüyor pullu şalvar, kirpikler arasından bakışlar yalvar yalvar.

Ziller şıngırdadıkça parmakların ucunda, zeybeklerin palalar çakıyor avucunda. Bu masal gecesine vurdukça ay ışığı, birer destan oluyor yüzlerin kırışığı. Işıl ışıl yanıyor bellerdeki silahlık, kalbe tatlı bir sızı akıyor ılık ılık. Vurdukça efelerin yere çıplak dizleri, sarsıntıdan dağların uçuyor benizleri.

ve hiç kor yürek bir başka hececi şairimiz. Beş hececilerin bir diğeri. Onu bestelenmiş bir şiirinden çok çok iyi hatırlayacaksınız. Hani vardır ya, geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar. Zaman sanki bir rüzgar gibi aksın. Sen gözlerimde bir renk, kulaklarımda bir ses ve içimde bir nefes olarak kalacaksın. Biz şimdi onun Tuna Boyunda isimli o güzelim şiirini paylaşalım dostlarım. Evimden uzakta, annemden uzak, kimsesiz kalmışım yad ellerinde. Bir vefa ararım kalbe dolacak, gurbetin yabancı güzellerinde. Tuna'nın üstünde güneş batarken sevgili yurdumu andırır bana. Bir hayal isterim boğaz içinden, bakarım İstanbul diye her yana.

İstanbul, ey sedef mehtaplarından hülya gözlerime ilk ışık veren, buranın ufkunda yanıp tozlanan en munis renge de biganeyim ben. Ah, orada renklerin şark güneşiyle naz eden sihirbaz ahengi vardır. Bu akşam yurdumu andırsa bile, ah, orada akşamın bin rengi vardır.

Ve işte beş hececilerin beşincisi Halit Fahri Ozansoy. Onun da çok çok güzel şiirleri var. Çok sık kullandığımız bir kelime üzerinde düşünüp o kelimenin ne kadar hoş olduğunu bize o gösterir. Nasılsınız isimli şiirinde. Oysa ki bizler böyle ayrıntıların pek de farkında değiliz genelde. Bir şair bu incelikleri, güzellikleri bize fark ettiriyor çoğu zaman. Artık nasılsınız derken bu şiiri hatırlayıp umarım daha içten ve tatlı söyleriz hepimiz. Hadi şiirimiz gelsin.

Nasılsınız? Bu kelime ne ince titredi dudağında. Bir çiğ sanki çınladı bir gülün yaprağında. Ses oldu pencerede güneşin ışıkları. Bir hıçkırık dolaştı yeşil sarmaşıkları. Nasılsınız? Hangi söz daha akışlı bundan? Suda sıyrılır gibi bir inci kabuğundan. Yalnız bir saniyecik bir dudak titremesi. Ne tatlı, nasılsınız diyen bir kadın sesi.

Bir şair ölümü düşünmez mi? Nice güzel eserler bırakıp unutulmayacağını bilse de ölümü düşünür tabii ki, her insan gibi. Ama şairler ölümü güzel düşünüyorlar. Onların bakışları farklı. Şairimize göre ölüm tatlı bir uyku. Bunu Uyusun isimli o güzelim şiirinden anlıyoruz.

Sevdi bir ömür boyunca, bir mezar boyunca uyur. Üstünde sabah olunca sesi kuşlarda duyulur. Toprakta kaldı gölgesi, semada muhayyilesi, sazının altın halesi güneştir, sulara vurur. Zaman yumuşak yumuşak geçiyor pamuklaşarak, uyusun ey yolcu bırak, uyusun şair, yorgundur.

Dostlarım, bu programımızda Hece'nin 5 şairinin birbirinden güzel şiirlerini paylaştık. Onları saygı ve rahmetle anıyorum. O kadar güzel şiirler yazmışlar ki. Aslında sizlere Faruk Nafız Çamlıbel deyince Han Duvarları'nı mutlak okumak isterdim. Ama çok uzun bir şiir. Bu nedenle onu bir başka programda paylaşacağız, söz veriyorum. Benim çok çok sevdiğim bir şiirdir o. Sizlerin de çok seveceğinizden eminim. Evet, damla damla şiir burada bitti. Dilerim bir dahaki programımızda yine birbirinden güzel şiirler paylaşırız. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı. Teknik Basa'da Davut Genç vardı ve ben Müberra Gönen programı sizler için hazırlayıp sunmaya çalıştım. Buluşana dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
2: TGRT FM Haber.
3: AK Parti 25. yaşında görkemli bir kutlama yaptı. Kutlamanın adresi Başkent Millet Bahçesi'ydi. 100 binden fazla AK Partili alanı hınca hınç doldurdu. Gözler davanın lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi.
4: Gelecek 25 yılı da planladık. 50 yılı da planladık. Gelecek 50 yıl. Bugün paylaştığımız 25. yıl vizyon belgemizin rehberliğinde hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeklere dönüştürmeye devam edeceğiz.
3: Erdoğan, 25 yılda milletten aldıkları güçle tüm badireleri bir bir atlattıklarını vurguladı. Başaramazsınız dediler, başardık dedi.
4: Her yolu denediler, darbe senaryoları yazdılar, muhtıra vermeye kalkıştılar, partimizi kapatmaya kalktılar, terör eylemleriyle provokasyonlar yaptılar. 25 yıl sonra işte buradayız.
3: Erdoğan önce geçmiş 25 yılın muhasebesini yaptı. Kendi gücünü üreten ve geleceğini kendi elleriyle inşa eden bir Türkiye var vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin çehresini değiştiren dev yatırımlara ayrılan kaynakları tek tek saydı.
4: Ulaştırmaya 15 trilyon lira, tarım ve ormana 7 trilyon lira, savunma sanayine 374 milyar dolar, sanayi ve teknolojiye 2 trilyon liralık kaynak kullandık.
3: Terörsüz Türkiye sürecine ayrı bir parantez açtı.
4: Bu ülkede anneler artık ağlamayacak, gençler toprağa düşmeyecek, çocuklar yetim, eşler dul kalmayacak. Türkiye işte şimdi şaha kalkıyor.
3: Terörden beslenenlerin üzüleceğini belirtti. Üzülmeye devam edecekler mesajı verdi. Kardeşliğin kazanacağının altını çizdi.
4: Bu ülkeyi kardeşlik büyütecek. Bu ülkeyi kardeşlik güçlendirecek. Sadece terör sorununu bitirmiyoruz. Terörle birlikte Türkiye'nin içini karıştıran o emperyalist planı da alt üst ediyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan durmak yok, yola devam dedi.
4: Kimse bizden yorulma beklemesin. 25 yıl boyunca her sabah İlk günkü gibi işimize sarıldık. Bundan sonra da her gün bizim için yeni bir gün olacak. Her sabah 15 Ağustos sabahı gibi olacak.
3: Öte yandan programda AK Parti'ye katılımlar damga vurdu. İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nden istifa eden 3 milletvekiliyle CHP'den istifa eden Ankara'nın Gölbaşı ve Kahramankazan Belediye Başkanları AK Parti saflarına katıldı. Yeni isimlerin rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sandalye dağılımında değişiklik yapıldı. Grup kurma yeterliliğini kaybeden Yeni Yol Partisi tekrar 20 milletvekili sayısına ulaştı.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin internet sitesindeki 28. dönem milletvekilleri sandalye dağılım bölümü güncellendi. İzmir Milletvekili Mustafa Bilici Yeni Yol Partisi'nden istifa etti. Parti 19 milletvekiline düşerek grup kurma yeterliliğini kaybetti. CHP'den istifa eden Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın Yeni Yol Partisi'ne katılmasıyla parti yeniden 20 milletvekili sayısına yükseldi. İYİ Parti'nin sandalye sayısı 27'ye, CHP'nin sandalye sayısı 44'e düştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki toplam milletvekili sayısı ise 600'den 592'ye geriledi. Yeni Yol Partisi'nden Mustafa Bilici ve İyi Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş'la Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'ın da partilerinden istifa edip AK Parti'ye katılmasıyla AK Parti'nin milletvekili sayısı 280 oldu. Dünya yanarken, kabus yaşarken. Yeni sandalye dağılımında AK Parti 280, Yeni Parti 91, DEM Parti 56, Milliyetçi Hareket Partisi 46, Cumhuriyet Halk Partisi 44, İyi Parti 27 milletvekiliyle yer aldı. Yeni Yol Partisi ise 20 milletvekiliyle yeniden grup kurma yeterliğine ulaştı.
5: Yüz binlerce kişinin merakla beklediği haber YÖK'ten geldi. Kamuoyunda öğrenci affı olarak bilinen düzenlemenin tüm detayları belli oldu. Üniversite hayali yarım kalanlar için geri dönüş yolu açıldı. Son başvuru tarihi ise 9 Aralık.
0: En önemli kriterimiz 2022'den evvelki aflardan yararlanmama kriterini koyduk.
3: Yükseköğretim Kurulu öğrenci affı detaylarını açıkladı. Üniversiteyle ilişiği kesilenler veya yerleştiği halde kayıt yaptıramayanlar için dönüş yolu açıldı. Düzenlemeden yararlanmak isteyen öğrencilerin 9 Aralık 2026'ya kadar başvuru yapması gerekiyor.
6: Evet arkadaşlar, soru kitapçıklarını...
3: Af düzenlemesi hazırlık sınıfı, ön lisans, lisans ve doktora dahil olmak üzere tüm kademeleri kapsıyor. 9 Aralık'a kadar mücbir sebep veya sağlık sorunu nedeniyle başvuramayanlara ise ek süre hakkı tanındı. Ancak bu öğrencilerin geçerli heyet raporlarının süresi içinde ibraz etmeleri şart.
0: Tabii bu bir süre içerisinde olacak. Öğrencilerin aftan yararlanması için 4 ay içerisinde ilişkileri kesilen üniversitelere başvurabilecekler.
3: Terör suçları, kasten öldürme, cinsel saldırı ve uyuşturucu ticareti gibi ağır suçlardan mahkum olanlar aftan faydalanamayacak. Programı kapatılan öğrenciler de mağdur edilmeyecek. Üniversitelerin eşdeğer programlarına girebilecek. Ayrıca puan şartını sağlayan öğrencilere yatay geçiş hakkı sunuluyor. Adaylar başvuru yapması halinde Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul Üniversitelerinin açık öğretim programlarına da doğrudan geçiş yapabilecek. Af kapsamında başvurup üniversitelerine geri dönen öğrencilerden geçmiş yıllara ait hiçbir öğrenim ücreti veya katkı payı alınmayacak. Öğrencilerin azami öğrenim süreleri yeni kayıt tarihinden itibaren sıfırdan başlayacak. Ayrıca daha önce başarılı oldukları dersleri tekrar görmeyecekler.
5: Vize randevularını bot yazılımlarla toplu şekilde alarak vatandaşlara yüksek ücretlerle satan şebekenin 41 üyesinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Savcılık şüphelilerin 38'i hakkında tutuklama talep etti. 37'sinin tutuklanmasına karar verildi.
3: Vize randevularını kilitlediler, vatandaşa fahiş fiyatlarla sattılar. Binlerce kişiyi mağdur eden vize şebekesinde yeni gelişme. 41 şüpheliden 38'i hakkında tutuklama talep edildi. 37 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında vize randevularını ele geçirip yüksek ücretlerle satan şebeke çökertildi. Şüphelilerin konsolosluklar ve yetkili aracı kurumların randevu sistemlerine yazılımlarla sızdığı, randevuları toplu şekilde ele geçirdiği belirlenmişti. Şebekenin 41 bin aşkın kişiden 1 milyar liraya yakın para topladığı ortaya çıktı. Şirket hesaplarındaysa 2 milyar 841 milyon liraya aşan para hareketleri tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından hafta başında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezi 6 ilde 63 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 41 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin savcılık işlemleri tamamlandı. 41 şüpheliden 38'i tutuklama, 3'ü ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. 37 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.
5: Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik gerçekleştirilen 4 Nisan 2015'teki silahlı saldırının üzerinden 11 yıl geçti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi, biri tutuklandı.
7: Abi ya tamam beyler. Geç beyler. Tamam geç abi.
3: Saldırı Türk futbolunun hafızasına yerleşmişti. 11 yıl sonra soruşturmanın seyri değişti. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Fenerbahçe takım otobüsüne 4 Nisan 2015'te Rize Spor maçı dönüşünde Trabzon'un Sürmene ilçesinde silahlı saldırı düzenlenmişti. Kafilede bulunan futbolcular, teknik heyet ve kulüp yetkilileri saldırıda yara almazken otobüs şoförü Ufuk Kıran başından vurulmuş, ölümden dönmüştü. Yıllardır faili meçhul kalan dosya yeni delillerin değerlendirilmesiyle yeniden gündeme geldi.
8: Umuyorum ve diliyorum ki bu aşamadan sonra failler bir an önce adaletin önüne çıkartılır, yargılamaları son bulur ve kamu vicdanı da bir şekilde tatmin olur diye düşünüyorum.
3: Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada HTS kayıtları ve baz istasyonu analizleri yeniden incelendi. Elde edilen yeni bulgular doğrultusunda operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin ifade işlemleri bitti. Adliyeye sevk edildiler. Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanması istenen Yusuf Öksüz hakkında tutuklama, diğer 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar da sürüyor.
5: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bordo Berelileri mezuniyet törenine katıldı. Güler yaptığı konuşmada Bordo Berelilerin kritik gücüne vurgu yaptı.
9: Sağ olun. Genel Bakan, Özel Kuvvetler Komutanı'nın görüş emrinizde hazırdır komutanım.
10: Biliniz ki bir özel kuvvetler mensubu sadece iyi olmakla değil, her zaman en iyisi olmakla mükelleftir.
3: Sorumluluklarını bilmelerini istedi. Bordo Berelilerin yerinin doldurulamaz olduğunu söyledi.
10: Zira Bordo Bereliler boşlukları dolduran değil, yeri doldurulamayan personel konumundadır.
3: Bordo Berelilerin mezun olduğu 18. dönem Özel Kuvvetler Komutanlığı İhtisas Kursu kapanış töreni vardı. Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı.
10: Şanlı ordumuzun en güzide birliklerinin başında gelen özel kuvvetlerimizin mezuniyet töreninde sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum.
3: Yaşar Güler yaptığı konuşmada eğitimlerini tamamlayan Bordo Berelileri kutladı.
10: Sözlerimin başında aldıkları birbirinden zorlu eğitimleri başarıyla tamamlayarak mezun olmaya hak eden Bordo Berelilerimizi yürekten kutluyor. Brevelerinin kendilerine, ailelerine ve silahlı kuvvetlerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.
3: Bölgesel meselelere değinen Bakan Güler, Bordo Berelilerin hem yurt içi hem de sınır ötesinde etkin ve caydırıcı gücüne vurgu yaptı.
10: Şüphesiz özel kuvvetlerimizde bu faaliyetlerin icrasında üstlendiği kritik görevlerle kahraman ordumuzun etkinliğinde ve başarılarında büyük pay sahibi olmaktadır. Bordo Berelilerimiz yıllardır sürdürdüğümüz terörle mücadelede destanlar yazmış, görevlerini kahramanca ve fedakarca icra ederek terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli rol oynamıştır.
3: Güler, terörsüz Türkiye süreci hakkında da konuştu.
10: Terörsüz Türkiye süreci de işte bu mücadeleyle elde edilen güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getirmeyi, terörü bir daha dönmemek üzere ülkemizin ve milletimizin gündeminden tamamen çıkarmayı amaçlamaktadır.
5: Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Vecihi Hürkuş Teknoloji Ödülleri töreninde konuştu. Görgün önemli açıklamalarda bulundu. Haluk Görgün, Türkiye artık teknoloji yarışını uzaktan takip eden bir ülke değil dedi.
11: Sizlerle özellikle bu Türk havacılığının öncü ismi Vecihi Hürkuş'un aziz hatırasına ithaf edilen Vecihi Hürkuş Teknoloji Ödülleri vesilesiyle bir arada bulunmaktan, Teknopark İstanbul'da olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor ve hepinize hoş geldiniz diyorum.
3: Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Vecihi Hürkuş Teknoloji Ödülleri töreninde konuştu. Görgün, Türkiye'nin savunma sanayi alanında dünya sıralamasında yükseldiğini açıkladı.
11: 2000'li yıllarda Türkiye'nin sahip olduğu patent sayısı 70'ler civarında. Bugün o gün dünyada 36. sıradaydık. Bugün 2000 üzerinde başvuruyla 16. sıraya yükseldik.
3: Haluk Görgün hedeflerin daha ileriye taşınacağını vurguladı.
11: Dünya sıralamasında 20 basamak birden ilerledik. Ülkemizin bu yükselişini önümüzdeki dönemde inşallah hep beraber çok daha ileriye taşıyacağız.
3: Görgün, Ar-Ge yatırımlarının da arttığını açıkladı.
11: Ar-Ge harcamalarımız 16.5 kat artarak yaklaşık 20 milyar dolar seviyesine ulaştı. Arge harcamalarının milli gelirimiz içindeki payı 1/5'ten %1.46'ya yükseldi. 2002-2023 döneminde satın alma gücü paritesine göre Arge harcamalarını en fazla artıran OECD üye ve gözlemci ülkeler arasında ikinci sıraya yükseldik. Bütün bunlar bize önemli bir gerçeği gösteriyor. Türkiye artık teknoloji yarışını uzaktan takip eden bir ülke değil.
5: Giresun'da başlayan kuvvetli yağışlar sonrası sel felaketi yaşandı. Keşap ilçesinde 2 kişi selde kayboldu. Kayıp kişileri arama çalışmaları sürerken felaketin boyutları da günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.
12: Bir kent kuvvetli yağışlar sonrası felaketi yaşadı. Dereler taştı, su baskınları yaşandı. Yollar dereye döndü. Ekipler kayıplar için alarma geçti.
2: TGRT FM Haber.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell.

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten herkesin

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh, can verme acısı. İmam-ı Gazali'nin İhya-i Ulumunda şöyle buyurmaktadır can verme mevzuunda: can vermenin acısı öyle şiddetlidir ki, başka bütün acılar ona göre nedir ki? Ölüm de her an için gelebilir herkese. Hatta ecel her şeyden yakındır daha bize. Ayrıca can vermenin öyledir ki şiddeti, yoktur onun yanında başka şeyin kıymeti. 70 kılıç darbesi vurulsa da birine, can verme acısının yanında hiçtir yine. Susuyor görünse de can çekişen bir insan, tükendiği içindir takati o acıdan. Çünkü o şiddet ile çekilir

Onun bu duasıyla dirilip kalktı hemen. Dedi, buyur efendim, emriniz nedir benden? Ona ölüm hakkında sorunca o peygamber, dedi, bu büyük işten vereyim sana haber. Öleli 50 sene olduğu halde bugün, hâlâ unutamadım acısını ölümün. Mü'min ameliyle bazı derecelere kavuşsa da eremez daha da yücelere. Lakin can acısını çekince o an insan, o yüksek dereceler edilir ona ihsan. Bir kâfir de dünyada yaptıysa bir iyilik, ona da bu acıdan verilir bir hafiflik. Onun karşılığını dünyada almış olur. Ahirette rahmetten onlara zerre yoktur. Teslim eylediğinde Musa Nebi ruhunu, sordu Allah, acının ne miktar olduğunu. Dedi, sanki içimde bir dikenli çalı var. Ağzımdan onu tutup kuvvetle çekiyorlar. Çalının her dikeni takılmış bir yerlere. Çektikçe o yerleri ediyor pare pare. İsa peygamber ise buyurdu ki bir zaman, bana dua edin de can vermem olsun asan. Resul-i Ekrem dahi dua etti ki şöyle, ya Rabbi, can vermeyi bana da kolay eyle.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, işlerinde aceleci olma. Acele etmemeli. Zira acele eden ya hata yapar veya hatalı duruma yakın olur. Ağır ve temkinli hareket eden o işte ya isabet kaydeder veya isabet etmeye yaklaşır. Acele şeytandandır. Ağır ve temkinli hareket etmekse Allahü Teala'dandır. Her şeyin sahibi, yaratanı olan Rabbimiz, kullarının isyanlarına bile ceza vermekte acele etmiyor ve onların rızıklarını kesmiyor. Hatta Ahkaf suresinde Peygamber Efendimiz'e hitaben, mealen, peygamberlerden ulul azm olanların sabrettikleri gibi sen de sabret, onlara azap verilmesi için dua etmekte acele eyleme buyurmaktadır. Bunun için işlerinde acele etmemeli ve hemen karar vermemelidir. Zira aceleyle verilen kararlara şeytan karışır. Hadis-i şerifte acele şeytandandır, teenni Rahman'dandır buyuruldu. Peygamber Efendimiz vefatlarından önce Mescid-i Nebi'de Eshab-ı Kiram'a hitaben "Ey muhacirler ve ey ensar! Vakti belli olan bir şeye kavuşmak için acele etmenin faydası yoktur. Allahü Teala hiçbir kulu için acele etmez. Bir kimse Allahü Teala'nın kaza ve kaderini değiştirmeye, iradesinden üstün olmaya kalkışırsa onu kahr ve perişan eder. Allahü Teala'ya hile yapmak, onu aldatmak isteyenin işleri bozulup kendi aldanır buyurmuşlardır. Nefsi emmare inatçıdır. Bir işi murad ettiği vakit neticesine varmaya acele eder. Bunun için nefsin istediği bir şey hatıra gelince şeytan fırsatı kaçırma hemen yap der. O da yapar. Şeytanın vesvesesi olan hayırlı iş insana tatlı gelir ve aceleyle yapmak ister. Bunun için hadis-i şerifte Allahü Teala acele etmeyeni sever. Acele şeytandandır. Allahü Teala hilmi yani yumuşak huyu sever buyurulmuştur. Umumiyette acele etmeye sebep insandaki dünyalık toplama hırsıdır. Kanaat sahibi olan bundan kendini korur. Zira kanaat bitmeyen bir hazinedir. Kalbe gelen şeyi yaparken Allahü Teala'nın rızası var mı yok mu diye düşünmeli, sevap mı günah mı olacağını anlamalı ve günah değilse yapmalıdır. Böylece teenni edilmiş yani acele edilmemiş olur. Yalnız bazı yerlerde acele etmek lazımdır. Hadis-i şerifte acele etmek şeytandandır. 5 şey bundan müstesnadır. Kızını evlendirmek, borcunu ödemek, cenaze hizmetlerini çabuk yapmak, misafiri doyurmak, günah yapınca hemen tövbe etmek buyuruldu. İhtiyaçları ve kıymetli şeyleri elde ederken acele etmeyip, yavaş, temkinli hareket etmeye vakar denir. Vakar, ağırbaşlı olmaktır. Yoksa fırsatı kaçıracak, menfaatini kaptıracak şekilde uyuşuk olmak değildir. Ebu Abdullah Nibaci Hazretleri talebelerine hitaben Allahü Teala'dan gelen şeyleri, nimetleri ve kendisinden Allahü Teala'nın neyi istediğini bilmeyen kimse kalbini perdelemiş olur. Kim nefsinin isteklerine kavuşmak için acele ederse iyiliklere kavuşma yollarını keser. Kim nefsinin her istediğini yer ve bunların peşine düşerse o kimsenin başına çeşitli belalar gelir buyurmuştur. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri talebesi Ebu Yusuf Hazretlerine hitaben yolda yürürken vakarlı bir şekilde yürü. Acele acele salına salına yürüme. İşlerinde aceleci olma. Konuşurken yüksek sesle konuşma. Bağırıp çağırma. Daima kendin için sükun ve sükutu seç buyurmuştur. Evladı Resul'den olan Muhammed Cevat Hazretleri de 3 şey kimde bulunursa pişman olmaz. Bunlar acele etmemek, meşveret ve tevekküldür buyurmuşlardır. Bir günah işlendiği zaman tövbe etmekte acele etmeli, tövbeyi sonraya bırakmamalıdır. Zira hadis-i şerifte ölmeden evvel tövbe ediniz, hayırlı işleri yapmaya mani çıkmadan önce acele ediniz, Allahü Teala'yı çok hatırlayınız, zekat ve sadaka vermekte acele ediniz, böylece Rabbinizin rızıklarına ve yardımına kavuşunuz buyuruldu.
1: Hayatım Roman.
2: Dertli Aile.

Efendim, ben öğretmenim. Son 5 yıldır da müdür yardımcılığı yapıyorum. Fakat öğrencilerimden uzak kalmış değilim. Hangi öğrenci devamsızlığa başladı? Hangi öğrencinin başarı grafiği düşmeye başladı? Hangi öğrenci okul dışı faaliyetlerine yöneldi? Hemen fark edip hiç gecikmeden durumu ailesine bildiririm. Bunu öğretmenlik vazifesi kabul ederim. Şimdi sizlere okulumuzdaki 2 öğrenciden bahsetmek istiyorum. Songül ve Nuri adında bu 2 kardeş başarılı öğrencilerimizdendi. Fakat her nedense geçtiğimiz yıl Songül'ün başarı grafiği düşmeye başlarken kardeşi Nuri de devamsızlığa başladı. Bu durum sadece benim değil, diğer öğretmen arkadaşların da dikkatini çekmişti. Neler oluyordu bu 2 kardeşe? Aslında her ikisi de başarılı çocuklardı. Sınıf öğretmenine çocukların velisiyle görüşmesini önerdim. Fakat her nedense öğretmen arkadaşım bu teklifimin üzerinde durmadı. Ben de kendim görüşmeye karar verip eve bir yazı gönderdim. Birkaç gün sonra bir bayan geldi yanıma.

0: Gelin.
1: Ben Songül ile Nuri'nin velisiyim efendim. Beni çağırmışsınız.
2: Evet ben çağırmıştım ama siz ninesi olmalısınız. Ben anne ya da babası gelsin demiştim.
1: Beni çok yaşlı zannettiniz değil mi öğretmen bey?
2: Affedersiniz ben...
1: Haklısınız. Birden böyle çöktüm işte. Ben çocukların annesiyim efendim.
2: Öyle mi? Buyurun. Buyurun şöyle oturun lütfen.
1: Sağ olun efendim. Peş peşe başımıza gelen felaketler beni bu hale getirdi.
2: Evet anlıyorum efendim. Ben çocukların durumunu konuşmak için gelmenizi istemiştim. Songül ve Nuri bizim en başarılı öğrencilerimizdendir. Fakat bu yıl...
1: Biliyorum efendim. Çocukların dersleri zayıf değil mi?
2: Evet.
1: Nuri'nin de devamsızlığı var diyeceksiniz.
2: Biliyor muydunuz?
1: Evet. Hatta bazı günler ben göndermiyorum Nuri'yi okula.
2: Nasıl? Siz mi göndermiyorsunuz? Ama neden?
1: Anlatsam dinler misiniz öğretmen bey?
2: Elbette, elbette. Buyurun sizi dinliyorum.
1: Benim beyim felçli. Yatağından kalkamıyor. 3 oğlum 1 kızım var. Songül ve Nuri sizin talebeniz. Onları tanıyorsunuz. Büyük oğlum evli. Onun bir küçüğü de matbaacıydı. Bundan bir süre önce büyük oğlum evine giderken bir hadiseyle karşılaşmış.
2: Nedir?
1: Eli bıçaklı bir adam küçük bir çocuğu zorla bir arabaya bindirmeye çalışıyormuş. Çocuk feryat ediyormuş ama kimse yardım etmiyormuş. Oğlum dayanamayıp çocuğu kurtarmak için bıçaklı adamın üzerine atlamış. İkisinin arasında boğuşma başlamış. Sonunda o bıçaklı adamı yaralayıp çocuğu kurtarmayı başarmış.
2: Aferin oğlunuza.
1: Asıl bundan sonrasını dinleyin öğretmen bey. O sırada olay yerine gelen polisler hem o adamı hem de oğlumu karakola götürüp zabıt tutturmuşlar. Fakat ortada bir yaralama olayı olduğu için oğlumu mahkemeye sevk etmişler. Sonra da tutuklandı.
2: Vay canına. Bir çocuğun hayatını kurtardığı için tutuklandı öyle mi?
1: Evet öğretmen bey. Matbaacı olan oğlum bu durumu bir türlü kabullenemedi. Bir çocuğun hayatını kurtardığı için ödül vermeleri gerekirken nasıl hapse atılır diyerek yemeden içmeden kesildi. Öyle ki sonunda aklını kaçırdığı için onu akıl hastanesine yatırmak zorunda kaldık.
2: Vah vah çok üzüldüm.
1: Ya ben öğretmen bey. 2 oğlumun biri hapishanede, diğeri de tımarhanede. Ben ne yapardım şimdi? Baba felçli, çocuklar okuyor. Bir süre konu komşu yardım etti. Sağ olsunlar. Ama derler ya, elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz. Yiyecek sıkıntısı bir taraftan, kış vakti yakacak ihtiyacı diğer taraftan. Temizliğe gitmeye başladım. Ama yetişmiyor ki. Çocuklar da bu durumu gördükçe kahroluyorlar. Bir gün Nuri yanıma gelip okuldan ayrılacağını, çalışmak istediğini söyledi. Kabul etmedim önce ama ısrar etti. Yarım günlük bir iş buldum ona. Bir koltukçunun yanında çırak olarak başladı. Erkenden dükkanı açıyor, etrafı temizliyor, sonra da okula geliyor.
2: Evet anlıyorum. Songül de bu olaylardan etkileniyor tabii. Onun için derslerinde de başarısız oluyor.
1: Evet öğretmen bey. Artık benim de yapacak bir şeyim yok. Dahası ne yapacağımı bilmiyorum.
2: İzin verirseniz size yardımcı olmak isterdim.
1: Nasıl?
2: Nuri'nin devamsızlığı konusunda anlayışlı davranabiliriz. Songül zaten başarılı bir öğrenciydi. Kısa sürede kendini toparlayabilir. Ona da zaman tanırız. Ayrıca ben öğretmen arkadaşlarımla bir görüşeyim. Bakalım sizin için ne yapabiliriz?
1: Sağ olun öğretmen bey. Çocuklarım okulu bitirseler yeter. Tahsilleri yarım kalmasın.
2: Merak etmeyin. Her ikisi de okulu bitirecekler. Son derece başarılı 2 öğrencimin başına gelenlerden haberimiz bile yokmuş. Onlar da bu durumlarını anlatamayacak kadar gururlu çocuklardı. Hemen öğretmenler odasına gidip duyduklarımı anlattım. Ne güzel bir şey ki olanları öğrenen öğretmen arkadaşlar el birliği ederek ortaya para koydular. Önce kömür alındı dertli aileye. Çünkü felçli bir hasta vardı evde. Soğukta kalması imkansızdı. Ardından da gıda yardımı yapıldı. O sene iki kardeş de liseyi bitirdiler. Şimdi ailenin sorumluluğunu ikisi yüklenmiş durumda. Anneleri de artık temizliğe gitmiyor.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Evet, hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz şöyle bir sorusu var. Teyzesi varmış. 60 yaşlarında diyor, teyzem var. Kaza namazlarının diyor dua edilerek silineceğini düşünüyor. Öyle sanıyor diyor. Bir yerden mi duydu bilemiyorum diyor. Biz diyor söyledik, öyle şey olur mu? İşte kaza etmen lazım kılmadığın namazları falan deyince, o zor, insan onu nasıl yapar filan demiş.
1: Efendim, insanlara
0: duayla silinir mi peki?
1: Hayır, silinmez.
0: Yani hiç silinen bir şey yok mu duayla?
1: Yok.
0: Yani namaz
1: yok.
0: Ya da ibadet cinsinden.
1: Hayır. Yok. Hatta kitaplarda, fıkıh kitaplarında uzun uzun bunlar tasnif edilmiş. Allah-u Teala'nın hakları, Allah-u Teala'nın hakkıyla beraber kul hakları, hayvan hakları uzun uzun anlatılmış. İnsanlar tabii ki fıkıh ilmihal kitaplarını okumadıkları için dinini bilmiyor. Dinini bilmeyince ne olacak? Tabii canım, affeder canım, kolay canım falan. Ama öyle kolay değil. Cenneti Cenab-ı Hak büyük yaratmış, cehennemi büyük yaratmış, doldurmayı da vaat etmiş. Öyle cennete gitmek de kolay iş değil. Cehenneme gitmek kolay. İnkar ediversin, paldır küldür gidersin. Çabucak gidersin. Şimdi kitaplarda anlatırken buyuruyor ki, önce Allah'ın haklarını anlatılıyor. Namaz, içinde kul hakkı yok. Oruç, kul hakkı yok. Zekat öyle değil ama. Zekatı 1/40 emretmiş ya, o fakir kulların hakkı. Vermediği zaman, hatta kitaplarda bir ifade geçiyor, bir zengin zekatını vermezse bulunduğu mahallede, köyde açlıktan birisi ölse ahirette bu mesul olur. Onu hesaba çekerler buyuruyor. Orada kul hakkı da giriyor. Kurban kesmek. Orada kul hakkı yok. Efendim, fakirlere vermek tavsiye edilmiş, emir değil. Ama zekat da emir.
0: Fakirin hakkı yani.
1: Evet, fakirin hakkı diye geçiyor. Efendim, kesmediğim kurban borçları için tövbe ettim ya Rabbi, özür dilerim. Kurtarım, kurtarmaz. Kılmadığım namazlar için tövbe ettim ya Rabbi, özür dilerim. Bilemedim, yapamadım falan. Kurtarmaz. Tutamadığım oruçlar için özür dilerim ya Rabbi. Tövbe ediverdim ben. Peki bunlarda tövbe gerekir mi? Gerekir. Vaktinde tutamadığın orucu tuttan sonra ayrıca vaktinde tutamadığın için bir mazereti yoksa tövbe etmen lazım. Vaktinde kılamadığın namazları kaza edeceksin, bitirdikten sonra ayrıca tövbe edeceksin buyuruyor. Vaktinde kılamadığın için. Zekatlarını da vaktinde veremediysen, uçunu vaktinde vermediysen verdikten sonra ayrıca tövbe edeceksin. Kurbanlarını vaktinde kesemediysen onların bedellerini ödeyeceksin, ayrıca tövbe istiğfar edeceksin. Ha, o tövbenin de kabul olabilmesi için canhıraş bir şekilde samimiyetle yalvarması lazım. Yoksa ahirette bunun hesabını sorarlar. Efendim, ben işte şunu yaptım da şöyle oluverdi de böyle oluverdi. Yok. Orada yok. Hatta Allah-u Teala rahmet eylesin. Efendim abiler, böyle bir toplantı anlatılarken işinizi tesadüfe bırakmayın buyuruyorlar. Ya orada hallederiz falan filan. Orada halledecek bir şey yok. Tesadüfe bırakma. Dünyadayken hallet bunu. Kul borcu varsa, Allah-u Teala'nın borcu varsa bunları önce otur, aynı şekilde bir tasnif et. Efendim, zor. Cehennem kolay bir yer mi? Sen bu zorluğa katlanmayınca da cehennem kolay bir yer mi? Hatta hemen abiler sık sık anlatırlardı. Elinizi bir ateşe tutun bakalım diye. Bir tut bakalım bir. Yazın sıcaklık 40 derece. Üf üf üf. Yandım yandım yandım. Ölüm ölüyor ölüyor falan. 40 derece bu netice itibariyle. Ama onun 1000 derece olduğunu düşün. Efendim, orada işte su olur ölür gideriz. Ölmek yok orada. Beden de erimiyor. Buharlaşmıyor. Beden kendini devamlı yeniliyor. O ateşin aynı şekilde veyahut da şeyi, soğuğu, buz tutarım işte ben duymam falan. Yok, öyle değil o. Aynı şekilde devam edecek o. Hem de sonsuz ya. Akıllı bir kimse İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin buyurduğu gibi tehlikeli haberlere karşı ihtiyatlı davranır. Bu din bilgisi yok, din gayreti de yok bu sözde. Ben bir şey dikkatimi çekmişti. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin Mektubat isimli kitabını okurken orada talebelerine bir tavsiyede bulunuyor. Bulunuyor ki, dininizi dinini bilen, seven ve kayıran kimselerden öğrenin. Çok önemli. Dinini bilecek, sevecek ve dinin emirlerini kayıracak. Ha diyecek ki arkadaş bir dakika, öğle vakti girdi, öğle namazını kılayım. Efendim işte toplantıyı bitirecek, sana 100.000 lira para vereceğim. 500.000 lira versen de değişmem. Hayır, önce namaz. Önce namaz. Zekat. Efendim hesap etti, 1 gram bir şey falan. Ya ben senin yerine 1 kilo verivereyim. Yok arkadaş, o 1 gramı hesap edeceğim, götüreceğim, dinimin emrettiği yere vereceğim. Bitti. Ha sadaka, sen istediğin kadar ver, o sadaka emir değil ama zekat emirdir. Ramazan orucu, farz oruç. Hani kitaplarda yazıyor, özür varsa, çok yaşlıysa, tutamayacaksa, kadın hamileyse veyahut da süt veriyorsa, çocuk doğmuşsa, ondan sonra hastalanmışsa, tutamamışsa, mesela hamile kadın, çocuğuna süt veren kadın, daha sonra iyi oluyor, bunlar kaza etmesi lazım. Yolcu seferdeydi, tutamadı, tutmaması, yani izin verilmiş, Ramazan'dan sonra kaza etmesi lazım. Ramazan ayı içerisinde efendim işte nezleye yakalandı, gribe yakalandı, herhangi bir hastalık yakındı, ilaç kullandı. Tamam, tutamadı. Ramazan'dan sonra bunu kaza etmesi lazım. Efendim işte yaşlı artık oruç tutma ihtimali yok. Diyabet hastası yani mümkün değil oruç tutması. Bu da fidye verecek buyuruyor. Aa ben tutamadım bu sene, fidye vereyim. Olmaz. Önce ayı içerisinde tutacaksın arkadaşım. Çok zor ya. Tabii ki zor. Cennet kolay yer değil ki. Öyle oturdun yerde. Rabbim bizi cennete koyar. Peygamber Efendimiz'e de komşu eyler. Olur olur. Hangi amelinle? Başka bir şeyiniz var mı? Hani bir söz vardır Mustafa abi. Hem 25 kuruş hem şoför mali. Yok arkadaş bu. Bunu kafana iyice, kafamıza iyice yerleştirmemiz lazım. Yok böyle bir şey. Siz de çok kapıları kapatıveriyorsunuz işte Allah-u Teala'nın rahmeti. Evet, elbette. Allah-u Teala rahimdir, kerimdir. Kendisine isyan eden, kendisini inkar eden kullarını cennete koysa adaletine yakışır. İtaat eden kullarını da cehenneme koysa kim itiraz edecek? O da adaletine muhalif değil. Ama Allah-u Teala'nın adeti ilahiye söyle değildir buyuruluyor. Allah-u Teala gafurur rahimdir, erhamir rahimindir. Ama azizün zintikamdır, elim azap sahibidir. Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor bunu. Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor bunu. Bunun şakası yok. 200 bin senelik ibadeti olan şeytanı bir emrin dinlemediği için reddetti. Allah-u Teala ihtiyacı yok ki 200 bin değil 2 milyon sene ibadet isterse. Çünkü Allah-u Teala bir hadis-i kutsi'de kitaplardan naklediyor. Yeryüzündeki bütün mahlukatı hepiniz buyuruyor Cenab-ı Hak, hepiniz. En muttaki salih kulum gibi olsa başınızı secdeden kaldırmasanız hepiniz şanıma bir parça ekleyemezsiniz. Ve hepiniz beni inkar etseniz, reddetseniz şanımdan bir parça koparamazsınız. Ben size muhtaç değilim ama sizin hepiniz bana muhtaçsınız buyuruyor. Onun için de evliya-i kiram Allah-u Teala'dan gelen nimetleri görünce böyle başını yemiş, başını kaldıramamış. Onlar bile son nefesine soracak diye tir tir titremiş. Sen oturduğun yerde canım cennette işte Peygamber Efendimiz'de komşu olur. Söyle dua ediverdik, ediverdik. Yani. Ediverdin, ediverdin tabii. O evliya-i kiram dediğimiz zatlar mı akıllı sen mi? Onlar akıllı. Yere kapanmışlar aynı şekilde tir tir titriyorlar, korkuyorlar. Hatta şeyde mahşer günü sıratta 7 yerde sual sorulacak. En sonu kul hakkıdır. Orada peygamberlerin bile ayağı titriyecek buyuruyor. Orada peygamberlerin bile ayağı titriyecek. Orada adam feleği şaşar ya. Feleği şaşar. Onun için kazaya kalan namaz borçları, kaza yani vaktinde kılınamayan namazlar kaza edilecek. Vaktinde tutulamayan oruçlar bir özrü yoksa tutulacak. Vaktinde verilmeyen usur, hayvan zekatları, diğer ticaret malı veyahut da paranın zekatı verilecek. Yoksa Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki verilmeyen o usur malları denklerle çuvallarla aynı şekilde sırtına yüklenecek. Vermediği altınları aynı şekilde göğrüne basacaklar buyuruyor. Göğrüne basacaklar. Bunlar açıkça Kur'an-ı Kerim'de de bildirilmiş. Bunun yorumu morumu olmaz.
0: Bir de vaktinde yapmadığı için tövbe edecek.
1: Tövbe edecek. Bu efendim Osman Ünlü böyle diyor. Mustafa Dogözü. Osman Ünlü ile Mustafa Dogözü ne alakası var? Din Osman Ünlü'nün Mustafa Dogözü mü? Değil. Allah-u Teala.
0: Aynı emirle biz de muhatabız.
1: Hepimiz aynı şekilde. Hepimiz aynı şekilde. Son nefeste durumumuz ne olacak diye korkuyoruz. Efendim işte bu kadar. Ya bilemem. İndi ilahi de. Çünkü yaptığım ibadetin önüne korup da tamam tasdik edildi, kabul edildi öyle bir şey yok. Ancak Peygamber Efendimiz zamanında Aleyhisselatü Vesselam ve Sahabe-i Kiram Aleyhisselam Efendimiz'in yapmış olduğu ibadetlerden bazılarını Cebrail Aleyhisselam geliyor. Allah-u Teala'nın selamı var işte falan aynı şekilde kulumun yapmış olduğu şey beğendim, hoşuma gitti, kabul ettim. Hani mesela sık sık anlatıyor. Bilal Habeşi radıyallahu anh hazretleri şın harfini telaffuz edememiş de sin olarak esedenlerden. Allah-u Teala buyuruyor ki Bilal'in sinlerini şın kabul ettim. Bitti. Bizim öyle bir durumumuz yok. Hatta bir harpte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam herkes işte orduya yiyecek olarak bir şeyler getirsin. Eshab-ı kiramdan bir zatın hiçbir şeysi yokmuş Mustafa Bey. Şöyle bir avuç bu hurma. Ya bir avuç hurma saysan 10 tane bir şey eder. Ya şişirdirelim 20 tane olsun, tamam mı? Hele o Kudüs hurması derlerse 3 tane falan anca olur, tamam mı? Getirmiş herhalde bu kadar diyor. Koy diyor, hurma öbeği var onun üstüne. O zaman münafıkla senin o bir avuç hurmayla ordu mu doyacak? Kimin karnını doyuracak o falan filan. Ayet-i kerime nazil oldu. Allah-u Teala buyurdu ki ben onu kabul ettim. Ya
0: sen kendine yan.
1: Sen kendine yan. Onun için efendim işte ben şunu yaptım. Vallahi ben sana hüsnü zan ederim. Sen de bana hüsnü zan edersin. Edeceğiz de. Ama ne benim hüsnü zanım seni kurtarır, ne senin hüsnü zanın beni kurtarır. Hepimiz yaptığımızı, ettiğimizi, düşündüğümüzü biliyoruz. Bunların hesap olarak önümüze konacağını da kitaplar açık net bir şekilde bildirmiş. Mahşer olacak, Allah-u Teala mizan kuracağım. Mizanda amel defterleri dünyadayken, bunu nasıl düşünürsen düşün. Hani şimdi işte kamera, gizli kamera seni takip etti. İşte 2 tane melek var. Görüntünle beraber, sesinle beraber, hareketlerinle beraber hepsini alıp koyacaklar. Aha diyecekler, buyur Osman Ünlü. Allah-u Teala sana şu kadar ömür verdi, şu kadar buluğ çağı, geri kalan işte bunları yaptın. Allah-u Teala da buyuracak, ben onun kalbini biliyorum. Kalbi aynı şekilde benim rızam değildi. Hayda, seni kim kurtaracak ya? Kendisi seni kim kurtaracak? Onun için efendim Ayşe Fatma gördü, Ali gördü, Veli gördü, Deli gördü falan. Hiç bakma. Rabbim razı mı değil mi ona bakacağız.
0: Bir başka dinleyicimizin de şöyle bir sorusu var. Abi diyor, sosyal medya üzerinden göndermiş. Bir video dolaşıyor internette diyor. Dualardan sonra inşallah demeyin diyorlarmış.
1: Uydur söyle. Piyasada müştehit de çok. Hoca hanım çok. Hoca efendi çok. Herkes bir şey uydurup söylüyor. Efendim her konuda aynı şekilde inşallah demeli. Hiçbir mahsur söz konusu değil. Çünkü tövbenin kabul edeceğinden tövbenin veya duanın kabul olacağı. Sadece kabul olma ihtimali olan şartlarını bildirmiş kitaplar. Mesela okuyorsun. Sadde bedette var. Muhammed Erbami Hazretlerinden, İmam-ı Gazali Hazretlerinden, İhya'dan, Kimya-i Saadet'ten nakiller yapıyor. Saadet-i Ebediye'de Hüseyin İlmi Efendi Rahmetullahi Aleyh. Ben dikkat ediyorum, birçok kitaplardan nakiller var. Duanın kabul olması için bu şartları bildiriyorlar. Böyle yaptım muhakkak kabul olur demiyor. Kabul olması için bunları yapacaksın. Yani benim öğle namazının kabul olabilmesi için öğle namazı vakti girince abdest alacağım. Öğle namazı vaktinde ilk sünnetini, farzını, son sünnetini ve namazın içindeki farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini yerine getirerek yapmam lazım. Yaptım vazifemi. Niyetim de düzeltmeye çalıştım. Kabul olma ihtimali yüksektir. Ama garanti edemiyorsun kabul olmuş diye. Yani mahşer günü meydana gelecek. Çıkaracaklar. Defolu diyecekler senin namazlar. Ne yapacağız o zaman? Ben bir dünyaya gideyim geleyim de düzelteyim falan. Yok öyle bir şey. Kafirler de diyecek. Cehennem meleklerine diyecekler. Bize izin verin bir dünyaya gidelim. Biz başımızı secdeden kaldırmayız. Melekler diyecekti mi? Oradan geldiniz ya. Yarın bize de aynı şey söyleyecekler. Oradan geldiniz ya. O yüzden Allah-u Teala anlayışımızı artırsın. Bir mahsur yok efendim. Ve demek de lazım. Rabbim inşallah Teala son nefeste bize iman nasip eder. Duadır
0: amin.
1: İnşallah.
0: Amin. Hocam bir başka dinleyicimiz de şöyle soruyor. Diyor ki gerçi bu dinleyicimizin belki hani bu durumu inşallah düzelmiştir. Başına gelebilecek olanlar varsa onlar için soruyorum. Diş çektirmiş. Dişimde diyor çok yoğun bir kanama oldu. Abdest almak durumum oldu. Yani namaz çıkmak üzereydi. Normalde Maliki mezhebine uyuyorum diyor. Yapmam gereken bir şey var mıydı burada diyor. Ben nasıl abdestimi ben bildiğim gibi aldım diyor ağzımı kanaya.
1: Doğru yapmış. Maliki mezhebini taklit edince Maliki ve Şafii mezhebinde kan zaten abdesti bozmaz. Hanefi mezhebinde de bu özürdür. Vakit girince abdest alırken ağzında öyle kanamada çoksa su bile almasına gerek yok. Çünkü ağza ve buruna su vermek şey değil. Farz değil. Farz olmadığı için de veyahut da çok az bir şey verir. Alır. O da tükürükten azsa tükürdüğü zaman da abdesti bozulmaz. Mahsur olmaz yani. O şekilde kılmış namazın namazı olmuş.
0: Buna benzer bir başka soru daha var. Orada da yeni doğum yapmış bir hanım diyor ki çocuğumu diyor abdestli olarak diyor emzirmek istiyorum.
1: Muayyen halde ne yapacak peki? Nifas halinde ne yapacak peki?
0: Olmaz onlar, o. Onları sormamış ama hani onların dışındaki durumları soruyor galiba. Ben diyor yüzümde diyor bazı diyor sıkıntılar oldu diyor. Doktora gittim işte. Yani daha az ıslanması, suyla temas etmesi
1: lazım. Teyemmüm yapsın. Teyemmüm yapsın. Alsın bir tuğla veya da kiremit neyse ona benzer piyasada bulabilir. Koysun eve böyle durumlarda. Madem ki yüzünde bir rahatsızlık söz konusu. Ha alternatif olarak yıkanabilecek diğer taraflarını yıkar, ıslak elle yüzünü mesheder. Böyle de yapabilir. Bu da aynı şekilde kendisini zorluyorsa
0: teyemmüm edebilir. Yani. Suyun olduğu yerde teyemmüm olmaz diye söyleyenler var.
1: O genel hükümdür. Evet. O genel hükümdür. Ancak su varken suyun kendisine zarar verdiğini tabii bir Müslüm Hazık söyler veya kendi tecrübesiyle anlarsa su varken teyemmüm yapar.
0: Ya su olsa da teyemmüm yapabilir evet. Yani bu nedenle. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: neredeyse tamamı en son Aralık ayında Pasifik Okyanusu'ndaki Guam'da karaya bastı. Askerlerin aktardıklarına göre gemideki sağlık koşulları alarm veriyor. Yiyecek stokları sınırlı ve hijyen ürünleri kısıtlanmış durumda. Su ve atık sistemlerindeki arızalarsa günlük hayatı felç ediyor. Aylardır liman yüzü görmeyen mürettebat arasında intihar düşüncesi ve psikolojik krizlerin tırmandığı bildiriliyor. Son aylarda gemiden denize atlayan iki asker son anda kurtarıldı. Washington'sa duruma temkinli, Başkan Donald Trump'ın görev süresi için yeterince uzun değil yorumu yapması asker ailelerinin tepkisini çekti. Trump yönetimindeki bu tabloysa bir tesadüf değil. Kızıldeniz, Venezuela ve İran hattındaki gerilimler nedeniyle uzatılan görevler sistematik hale geldi. Daha birkaç ay önce USS Gerald R. Ford 326 günlük rekor görev süresiyle ana üssüne dönebildi. Orta Doğu'daki blokajı sürdüren Lincoln'ün de benzer bir rekorla dönmesi bekleniyor. Gemi parçaları aşınıyor, deniz suyu sistemleri bozuluyor ve gemi içi onarımlar sadece geçici çözümler sunabiliyor. Donanma yetkililerine göre yıllardır uygulanan vardiyalı görev modeli artık tıkandı. Yeni gemilerin yapımındaki gecikmeler ve milyarlarca dolarlık revizyonlar da bu krizin kolay kolay aşılamayacağını ortaya koyuyor.
1: Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz'de sivil hedeflere yönelik kısmi ateşkes teklifini reddetti. Açıklamada Karadeniz'de Ukrayna'ya nefes alma imkanı sağlamak için bir gerekçe yok deniliyor.
2: Ukraynalıların bu konuda bir talebi de vardı zaten. Biz bunu Rus mevkidaşlarımıza da ilettik. Bu konudaki şeyi bekliyoruz.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Karadeniz'de kısmi ateşkes istediğini söylemiş, bu talebin Rus tarafına iletildiğini belirtmişti. Ardından Kiev kaynakları Karadeniz'deki sivil hedeflere yönelik saldırıları karşılıklı olarak durdurmayı teklif ettiklerini doğrulamış, ateşkes talebinin üçüncü bir taraf aracılığıyla iletildiğini aktarmıştı. Ukrayna'nın kısmi ateşkes önerisine Rusya'dan red cevabı geldi. Moskova'dan yapılan açıklamada Karadeniz'de Ukrayna'ya nefes alma imkanı sağlamak için bir gerekçe yok dendi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova 2022-2023 yıllarındaki duruma geri dönüş olmayacağını vurguladı. Söz konusu yıllarda Türkiye'nin girişimiyle Karadeniz Tahıl Koridoru kurulmuş, taraflar gemilerin İstanbul'da kontrolden geçmesi şartıyla birbirlerinin limanlarından tarım ürünü taşımasına izin vermişti. Rusya'nın red kararının ardında Ukrayna'nın tarım ihracatında yaşanan gözle görünür düşüş bulunuyor. Ukrayna'nın tahıl ihracatı yoğunlaşan saldırıların deniz ticaretini sekteye uğratması nedeniyle Ağustos ayının ilk bölümünde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %76 düştü. Ukrayna'nın tarım ürünleri ihracatının yaklaşık %90'ı Karadeniz üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu nedenle limanlarının ve deniz ulaşım hatlarının güvenliği hem Ukrayna ekonomisi hem de küresel gıda tedariki açısından kritik önem taşıyor.
1: Efendim, Avrupa'yı etkisi altına alan rekor sıcaklıklarda son duruma bakacağız. Birçok ülkede devasa orman yangınları yaşandı ve yerleşim yerleriyle tarihi alanları küle çeviren, can kayıplarına sebep olan alevlerle mücadele aralıksız sürüyor.
0: Aşırı sıcaklar, kuraklık ve şiddetli rüzgar. Avrupa genelinde hava sıcaklıkları rekor kırarken kıtanın güneyi ve Balkanlar alev alev yanıyor. İspanya'dan Hırvatistan'a, Karadağ'dan Doğu Avrupa'ya kadar geniş bir hat yangına teslim oldu. İspanya'nın güneyinde ve kuzeydoğusunda alevler yerleşim yerlerini ve tarihi mirası tehdit ediyor. Huesca eyaletinde 11 bin hektardan fazla alan küle dönerken 18 kasaba boşaltıldı. Alevlerin yaklaşması üzerine başlatılan Aragon krallarının kemiklerinin tarihi manastırdan tahliyesi devam ediyor. Ülkenin güneyindeki Huelva'da ise 38 bin hektarlık devasa bir alan yangınlara teslim oldu. Alevlerle boğuşan bir diğer ülke Karadağ. Ürgün Belediyesi'nde sarp ve ulaşılması güç arazide çıkan yangınlar şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrol edilemiyor. Söndürme ekipleriyle bölge halkı Briska, Gora ve Saz Tepesi hattında alevleri durdurmak için zamana karşı yarışıyor. Yangınların en ağır bilançosuysa Hırvatistan'da yaşandı. Omiş kasabasında evlere sıçrayan alevler bir kişinin ölümüne, 40 kişinin yaralanmasına yol açtı. 1200 kişi bölgeden tahliye edildi. Peleşats Yarımadası'nda birleşen iki yangın hattı, dünyaca ünlü üzüm bağlarını ve tarihi alanları küle çevirdi. Uzmanlar, iklim değişikliğinin tetiklediği rekor sıcaklıkların Avrupa'daki yangın riskini aşırı seviyelere çıkardığını belirtiyor. Müdahaleler sürse de rüzgarın yön değiştirmemesi krizin derinleşmesine neden oluyor.
1: Efendim, dün gözler başkentteydi. AK Parti kuruluşunun 25. yıl dönümünü dev bir organizasyonla kutladı. Programda unutulmaz bir drone gösterisi vardı. Gökyüzüne Türk bayrağı işlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresi resmedildi. Erdoğan protokolde 25 yaşındaki 25 gençle yan yana oturdu. MHP lideri Bahçeli'nin ay yıldızlı kutlama çelengine de sahneden teşekkür etti.

0: AK Parti kuruluşunun 25. yılını görkemli bir programla kutladı. Sabahın erken saatlerinde on binler miting alanını doldurdu. Mahşeri kalabalık sloganlar attı, şarkılar söyledi. Gün boyu heyecan bir an olsun düşmedi. Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Bahçeli geleneksel jestini yine tekrarladı. Turuncu karanfillerden kutlama çelengi gönderdi.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de AK Parti'nin 25. yılına özel çelenk gönderdi.
0: Ay yıldız ve 25 rakamı işlenen çelenge Erdoğan bizzat teşekkür etti.
2: Çok özel hazırlanmış çiçek göndererek 25. yaşımızı kutlayan tekrar Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile telefon etmek veya mesaj göndermek suretiyle heyecanımızı paylaşan siyasi partilerimizin değerli genel başkanlarına ayrıca teşekkür ediyorum.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye eşi Emine Erdoğan'la el ele geldi. Sahneden birlikte yürüdüler, protokole geçtiler ama protokol alışılmışın dışındaydı. Ne AK Partili yöneticiler ne başka isim vardı. Üstelik protokol koltukları yoktu. Sadece 25 sandalye ve 25 genç Erdoğan'ı bekliyordu. AK Parti ile aynı gün yani 14 Ağustos 2001'de doğan 25 genç protokoldeydi. Çeyrek asrı Erdoğan'la beraber selamladılar. Doğum günlerini on binlerle beraber kutladılar. Mesaj netti. AK Parti milletin bağrından doğdu, milletin bağrında büyüyor. Dev program dronların havalanmasıyla başladı. Gökyüzünde adeta bir şölen yaşandı. Ankara semalarına Türk bayrağı işlendi. Erdoğan'ın devasa portreleri peş peşe gökyüzüne resmedildi. Selçuklu sembolü çift başlı kartal bir kanadına 1071, diğer kanadına 2071 yazısıyla yansıtıldı. Böylece geçmişten geleceğe devamlılık vurgusu yapıldı. O gösteriler kentin neredeyse tamamından izlendi.
3: Efendim, tehditle para talep eden Şapkalılar suç örgütüne yönelik soruşturmada son duruma bakacağız. Operasyonda gözaltına alınanlar arasında çetenin azmettiricilerinden olduğu değerlendirilen Sultan Gazi Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Hülya Şimşek de vardı. Şimşek örgütün gerçekleştirdiği olaylardan birini azmettirdiği gerekçesiyle tutuklandı.
0: Çetenin azmettiricilerinden birinin CHP'li meclis üyesi Hülya Şimşek olduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şimşek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
4: Bugün burada bir kutlama yapmak için değil, bir hatırlatma yapmak için konuşuyorum.
0: Sayıları her geçen gün artan yeni nesil suç örgütlerine göz açtırılmıyor. Liderleri yurt dışında bulunan ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Şapkalılar çetesine yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın nedeni ise tehdit ve nitelikli yağma suçlarıydı. Gözaltına alınanlar arasında dikkat çeken bir isim de vardı. Sultan Gazi Belediyesi CHP Meclis Üyesi Avukat Hülya Şimşek'in olayın azmettiricisi olduğu değerlendirildi. Gözaltına alınan Şimşek ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ardından adliyeye sevk edilen Hülya Şimşek çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
4: Bugün burada bir kutlama yapmak için değil, bir hatırlatma yapmak için konuşuyorum.
5: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
6: Lütfen dikkat.
7: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank daima seninle.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Birlikteyiz. Güzel bir hafta sonu diliyoruz herkese. Ana kumanda masamızda Ganim bizimle birlikte, ben Hülya. Saat boyunca sizinle olacağız. Hem yeni doğan bebeklerden hem de doğumu kolaylaştıran yöntemlerden konuşacağız. Yeni doğan dönemi annenin en çok bocaladığı, kendini en yalnız, çaresiz, belki de bilgisiz hissettiği dönem, hele de ilk bebekse. Ama pek bunun için doktorların anlattıkları var, aile büyüklerinin tecrübesi var, annelik içgüdümüz var ve elbette bebeğimle mutluyum var. İşte bugün bebeğimle mutluyumda yeni doğan bebek döneminde en çok sorulan sorulara cevaplar bulmaya çalışacağız. Doktor Ekim Pasinlioğlu bizimle birlikte olacak. Sevgili dinleyiciler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ekim Pasinlioğlu ile birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz Ekin Hanım.
1: Merhabalar.
0: Biz bugün yeni doğandan itibaren özellikle ilk yaşa kadar annelerin çok merak ettiği soruları sorup bunlara cevaplar vermeye, sizin ağzınızdan onları rahatlatmaya çalışacağız.
1: Tamam.
0: Yeni doğanla başlayalım. Hatta doğum yöntemiyle başlayalım. Genelde doğum yönteminin normal ya da sezaryen doğum yönteminin çocuğun sağlığı üzerinde etkili olduğu söylenir. Bu konuya bir çocuk doktor olarak bakışınız nedir? Sezaryenle doğan bebekler büyürken daha mı zor büyür, daha mı çok hastalanır?
1: Şimdi buna çok yönlü bakmak gerekir. Kadın doğum doktorlarının da görüşlerini almak gerekir ve bunu belirlemede çok fazla etken var. Aslında tabii ki istediğimiz, hani olmasını tercih ettiğimiz normal olanı, normal yol. Hani o şekilde doğmasıyla o vajen florasını alması çocuğun, o da önemli gelişimi, ileriki bağışıklığı için vesaire. Ama bazı durumlar olabiliyor, normal doğum yapamıyor anne, sezaryen olması gerekiyor. Kadın doğum hekimi bunu öyle uygun görüyor. Veya hiçbir sebep yokken anne sadece kendini öyle daha iyi hissedeceği için, psikolojik olarak hani normal doğumu yapamayacağını düşündüğü için de sezaryen doğumu tercih edebiliyor. Hı hı. O yüzden hani ya evet, sezaryen ya normal yapılsa daha iyi tabii, adı üstünde normal olan bu, ama sezaryenle doğan bebek işte sıkıntılı olur, annenin sütü olmaz vesaire demek çok da doğru değil. Şöyle olabilir, sezaryen doğumda evet anne sütünün biraz daha geç gelme ihtimali olabilir, biraz belki uğraşmak gerekebilir ama sonrasında o süt gelimi de olacaktır. Hı hı. Veya annenin florasını alamıyor doğarken, hani kanaldan geçmediği için, ama farklı şekillerde bu telafi edilebilir vesaire, birçok etken olabilir orada.
0: Hı hı. Yine doğumla devam edelim o zaman. Yani doğumdan hemen sonraki süreçte yeni doğan dönemiyle ten tene temasın çok anlamlı olduğunu söylüyor. Yine hem kadın doğumcular hem çocuk doktorları. Sizin bu konuya bakış açınız nedir? Ten tene temas yaşamamış olan çocuklarda anne bebek bağı zor mu kurulur?
1: Yani şöyle, böyle şeyleri söylemek birazcık üzücü oluyor. Çünkü hani onu yapamayan anneler bu sefer, evet, çok üzülüyorlar. Hani ben bunu yapamadım, işte kötü mü olacak benim çocuğum için gibi. Hani öyle düşünmesinler ama gerçekten ten tene temas önemli bir şey. Çocuk doğar doğmaz annenin memesine vermek istiyoruz mesela. Hani eskiden işte çocuk bir toparlansın, şöyle olsun böyle olsun, öyle verelim anneye gibi denirdi. Şimdi doğar doğmaz annenin memesine konulması tercih ediliyor. Veya bir sebepten yoğun bakımda kalan bebeklere kanguru bakımı diyoruz. Kanguru bakımı yaptırıyoruz. Yani anneye işte uygun saatte yoğun bakıma çağırıp gelin kanguru bakımı yapın. Yani bebeğinizi kucağınıza alın ve ten tene temasta bulunun diyoruz. Çünkü gerçekten ten tene temasta bebeklerin solunumunun düzeldiği, kalp atışlarının daha yavaşladığı, sakinlediği, normal sınırlara geldiği görülmüş. Tabii duygusal anlamda da güvenli bağlamayı sağlaması açısından, duygusal bağlanmayı sağlaması açısından da çok önemli ten tene temas ve kanguru bakımı.
0: Sizin bebeğe ilk dokunmanız aslında doğduktan hemen sonra çocuk doktorunun yaptığı ilk muayene ile oluyor. Bu muayenede elde edilen skor, bebeğin sağlığıyla ilgili ya da büyüme gelişmesiyle ilgili bir veri ortaya koyar mı? Bu skoru düşük olan bebekler ileride daha mı çok hasta olur, ya da bu skoru düşük olan bebekler ileride nasıl toparlarlar?
1: Şöyle Apgar skorundan bahsediyorsunuz. Hı-hı. Orada 5 tane var, alt verisi var. Onlara bakıyoruz. Aslında Apgar skoru ilk 10 dakikada verilen bir skor. Hani böyle 8-10 arasında olması iyidir. İşte 6-8 arası biraz daha düşük vesaire. Şöyle söyleyebilirim buna. Çocuk hipoksik, yani oksijensiz kalıp da hani beyni çok hasar görmediği sürece, hani böyle bir durumda Apgar skoru da çok düşük olacaktır. 4-6 arası gibi bir değer olabilir. Hani böyle bir şey olmadığı sürece, hani Apgar'ı 8 olan çocukla 9 olan 10 olan çocuğun çok bir farkı yok. Hani bu zaten böyle şey olarak verdiğimiz bir skor. İşte teni pembe ise işte 3 puan, teni işte morsa 1 puan gibi verdiğimiz bir skor. Hani gözle görünerek verilen bir skor. O yüzden hani net olarak, yani evet, çok düşükse mutlaka bir sebep vardır. Apgar'ı çok düşükse, dediğim gibi oksijensiz kalmış olabilir. Böyle bir durumda çocuğun gelişimi tabii ki ileride kötü olacaktır. Ama işte 8-10 arası bir Apgar'da 8 ile 10 arasında çok bir fark olmaz çocuğun ileriki gelişiminde.
0: Peki gelelim yine çok merak edilen sorulardan bir tanesine. Doğar doğmaz bebeğe vurulan bir iğne var.
1: K vitamini.
0: Bunun amacı nedir ve bunun olmadığı durumlar var mıdır? Özellikle de hastane ortamında olmayan doğumlarda K vitamini almayan bir çocuk için ne söyleriz? Bu da yine annelerin endişe ettiği konulardan biri.
1: Evet, bu çok gündemimizde olan bir şey gerçekten. İşte aşı karşıtlığı gibi bu K vitamini yaptırmak istemeyen ebeveynler de çok sık karşımıza çıkıyor. Şimdi K vitamininin olayı aslında şu: bebekler K vitamininden hani vücutları düşük, yani bunun depoları olmadan doğuyorlar ve dışarıdan bir K vitamini ihtiyaçları oluyor. Neden? K vitamini bu kanama pıhtılaşma problemlerinde bunu engelleyen, pıhtılaşmayı sağlayan o süreçte çok önemli bir vitamin. Eğer K vitamini eksikse, örnek veriyorum, çocuk kafasını bir yere vurdu.

0: ve belli bir sınırın üzerindeyse ve sarılık uzadıysa bebeğin zihinsel gelişimiyle ilgili bir probleme yol açar mı?
1: Sarılığın çeşitleri var aslında. İlk 24 saatte olan sarılıkların hepsi patolojik, yani hastalık sebepli olduğunu düşünüyoruz. Ya kan uyuşmazlığı olabilir veya altta yatan başka bir idrar yolu enfeksiyonu olabilir, tiroid düşüklüğü olabilir. Bu tarz şeyler olabilir ama 24 saatten sonra karşımıza çıkan sarılıklar patolojik olarak değil, daha farklı değerlendiriliyor. Bunun da belli bir süre kadar izlenebilir ama belli sınırları oluyor. İşte 3. günde şu değer, 5. günde şu değer gibi. Onun üstünde ise ışık tedavisi vermek gerekebiliyor. Bu da neden önemli? Aslında oradaki olay bilirubin dediğimiz bir madde, o sarılığı veren madde. O bilirubinin beyinde belli bölgelerde birikmesiyle, eğer tedavi edilmezse, o sarılık düşürülmez, o bilirubin atılamazsa beyinde birikimi sonucu çocuğa zarar verebilir. İşitme kaybı olabilir, daha farklı, daha ciddi nörolojik problemler olabilir. O yüzden onu şöyle yapıyoruz. Bebek doğumundan sonra 24. saatte kontrole çağırıyoruz. İşte duruma göre bir hafta sonra tekrar çağırıyoruz. Veya hiçbir sorun yok, evdeyken anne baba da bunu fark edebilir. Mesela 5'in üzerindeki bir değerde yüzünde sarılık görülür düzeye gelir ve o zaman doktora başvurabilirler. Altta yatan bir sebep yoksa bu araştırılır. Hani belli tetkiklerimiz var, idrar tetkikleri, tiroid tetkikleri gibi. Bunlarda herhangi bir sorun saptamadıysak buna sadece uzamış sarılık diyoruz. Anne sütü sarılığı deniyor ama kesinlikle anne sütünü kesmiyoruz. Aksine daha çok emzirip bebeğin daha çok kaka yapmasını sağlayarak bir şekilde aslında o döngüyü hızlandırıp o bilirubini atmasını hızlandırıyoruz. Ekstra bir şey yapmıyoruz yani. Sadece takiple kendiliğinden düşmesini bekliyoruz böyle bir durumda.
0: Yine özellikle emzirme burada da ön planda karşımıza çıkıyor.
1: Evet.
0: Gelelim göbek bağı bakımına. Özellikle ilk banyoyu yakından ilgilendiriyor. Annelerin bebeğimle mutluyum da sosyal medyada da çok sorduğu bir soru bu. Bebeğimi eve getirir getirmez banyo yapabilir miyim? Yıkayabilir miyim? Göbeğinin çevresi ıslanırsa ne olur? Göbek bakımı ve ilk banyo ne kadar önemlidir ve ilk banyo için göbeğin düşmesini beklemek gerekir mi?
1: Şimdi şöyle, bu klinikle böyle kitabı bilgi birazcık farklı oluyor. İlk 24 saatte hiçbir zaman banyo önermiyoruz. Çünkü bebek yeni doğmuş ve ısısını ayarlayabilecek bir regülasyonu yok, yeterli cilt kalınlığı yok. O yüzden ilk 24 saat hiçbir şekilde önermiyoruz. Ama eğer orayı kuru şekilde tutabilecekseniz veya banyodan sonra hemen işte kurulayıp bakımını yapabilecekseniz banyo yapılabilir denir. Ama ben mesela klinik pratiğimde göbek bağının düşmesinin beklenmesini öneriyorum. Hani enfeksiyon riski olabilir, orayı iyi koruyamayabilirler. O yüzden hani benim için böyle söylemesi daha kolay geliyor belki de. Hani bağı düşsün ondan sonra banyo yapın diyorum. Hı-hı. Ama asla yapılamaz değil. Yaptıktan sonra hemen orayı kuru bir bezle kurutup hani şey yapabiliyorsanız, muhafaza edebiliyorsanız yapılabilir banyo.
0: Peki bu arada banyo yapmazsa bebeğin nasıl temizlemek gerekir? Çünkü bebek doğumdan itibaren dışında bir verniksle kaplı ve bu verniks bir süre sonra artık kurumaya başlıyor. Nemini kaybediyor. Burada bebeğin cilt bakımını nasıl yapmak gerekir? Silmek mi önerirsiniz, bebeği yağ mı önerirsiniz, yoksa hiçbir şey yapmamak mı lazım?
1: Aslında o verniks kıymetli bir şey. Cildin onu emmesini beklemek çok daha güzel. Doğar doğmaz çok fazla bembeyaz bir verniks olduğunda onu zaten doğumda çocuk doktorları veya kadın doğumcular temizliyorlar. O şekilde veriyorlar anneye babaya. Onun emilmesini beklemek en iyisi. Ama çok rahatsızlık duyuluyorsa ıslak bir bezle silinebilir. Bebe yağını önermiyoruz. Bebe yağını genel olarak ter bezlerini tıkaması, bir tabaka oluşturması nedeniyle çok önerdiğimiz bir şey değil. Çok kuruysa cildi nemlendirici, bebeğe uygun nemlendiricilerle nemlendirilebilir.
0: Bunu öneriyoruz. Peki gelelim göbek bakımına. Şimdi ilk banyodan çekinmenin önemli sebeplerinden biri göbek bağının, göbeğin kesilen yerin ıslanması. Anneler orayı koruyamayacağını düşünüyorlar ve o yüzden de göbek düşene kadar bekliyorlar. Peki bu arada göbeğin bakımını nasıl yapmak lazım? Buraya ne sürülebilir? Sadece etrafının tentridiyotla temizlenmesi yeterli midir? Başka önerileriniz var mı?
1: Aslında hiçbir şey yapmaya gerek yok. Sadece göbeğin kendi kendine kurumasını beklemek yeterli. Tentridiyot sürmeyi de artık önermiyoruz. O da iyot emilimini arttırdığı için onun da faydalı olmadığı gösterilmiş. Sadece hani orayı herhangi, yani mesela bebeğin altını değiştirirken, bezini değiştirirken oraya bir bulaş olmamasına dikkat etmeli anne baba. Veya bir şey geldiğinde ıslak bezle silmesi.

0: yeterli. Bir de bebek bezini bağlarken hani onun altından geçecek şekilde, yani orası bezin içinde kalmayacak.
1: Bez oraya asla temas etmeyecek o zaman.
0: Evet, evet. Aha. Bezin o kısmını içe doğru katlayarak göbek bağının altından dürtüklamak gerek. Hani böylece oradaki şişik akı gibi herhangi bir temas olmasını engelleyecek ve de her zaman hava almasını sağlayacağız göbeğin. Onun dışında ekstra bir şey yapmaya gerek yok.
1: Yine bu ilk bir haftada, hatta bebek doğduğu andan itibaren, ama hastanede hemşire ve doktorlar yardımcı oluyor, ama eve geldiğimiz andan itibaren bebeğin beslenmesiyle ilgili bütün sorumluluk annede ve annenin yanında ona yardımcı olan kişilerde. Burada nasıl bir düzen oluşturmak lazım? Bebek her ağladığında emzir diyen var. Bebek 2 saatte bir emsin diyen var. Gece hiç uyandırma diyen var. Gece şekeri düşer, mutlaka uyandır, emzir diyen var. Bu konuda nasıl bir yol haritamız lazım, olması gerekiyor ve yine emzirme ve gaz sancıları arasındaki dengeyi nasıl kuracağız? Arka arkaya emdiğinde bu defa da gaz sancıları bir türlü bitmiyor.
0: Evet, evet, çok haklısınız. Şimdi öncelikle ben bir şey eklemek istiyorum buna. Bir de şunun kaygısı çok oluyor. Sürekli kucağımıza alalım mı? Bebeği işte kucağa alışır mı? Bu çok oluyor. Şimdi bu yeni doğmuş bir bebek, daha dünyaya hiç alışmamış, minicik, küçücük, ilk defa dünyaya gelmiş bir şey. Şimdi bunu her istediğinde kucağa almak, her ağladığında sakinleştirmek gerekir. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Hani bebek işte alır kucağa alışır, bu doğru bir yaklaşım değil. Ve de yani ilk 3 ayda bebeğin, yani %90 diyebilirim, sakinleşme yöntemi anne memesi. Çünkü anneyi tanıyor, onun kokusunu öğreniyor, güvendiği bir liman, yani o onun için güvenli bir yer. Ve de bebek şimdi yeni doğduğunda emmeyi çok iyi bilmiyor tabii ki. Böyle cok cok emip karnını doyurabilecek kadar çok ememiyor. Uyuyakalıyor, birazcık çekiyor, yoruluyor, nefes nefesi kalıyor vesaire. Onun için o emzirme döngüleri ilk başlarda çok uzun sürebiliyor. Ayrıca bebeğin mide kapasitesi de çok küçük olduğu için emdikten sonra bir saat sonra tekrar ağlayabilir ve tekrar emmek isteyebilir. Yine emzirmek gerekir. Bu ilk 3 aylık dönemde özellikle, biz bunu 4. trimester diye adlandırıyoruz aslında, bebeğin dünyaya alışma süreci. Orada ben ailelere hep diyorum ki her istediğinde emzirin, her istediğinde verin. Ha, bunun yanında bir de tam tersi bebekler oluyor. Çok uykucu, gece uyanmıyor, işte emmek istemiyor vesaire. Bunları da maksimum 3 saatte bir emzirmek gerekir. Yani gece, ilk 3 ay için konuşuyorum, ilk 3 ayındaki bir bebek için, eğer gece çok uzun uyuyorsa annenin 3 saatte bir en geç kalkıp onu emzirmesi gerekir. Çünkü onun depoları yeterli değil ve gerçekten kan şekeri düşebilir. Hı hı. O yüzden bu şekilde yapmak gerek.
1: Emzirme ile beraber yine gaz ciddi bir problem. Hı. Bebeğin gaz sancılarını nasıl dindirebiliriz? Dışarıdan sürülecek olanlar var mı? Annenin yemesi içmesi bebeğin gaz sıkıntılarını etkiler mi? Sütten bu kadar kolay geçer mi? İşte neredeyse senelerce kuru fasulye, mercimek, nohut yemeyen anneler var. Bu kadar keskin bir geçiş var mı Ekin Hanım?
0: Yani şöyle, gaz her bebekte bu kadar ciddi sorun olmuyor. Bazılarında gerçekten işte kolik bebek dediğimiz bebeklerde daha sık olabiliyor. Genelde de 3 ay civarında kendiliğinden geriliyor. Annelerin, ailelerin şöyle bir kaygısı oluyor. İşte mesela alttan çıkardı, işte uğraşayım üstten de çıkarsın gazını. Aslında böyle bir şey yok. Alttan veya üstten çıkarması yeterli. Hatta bebek huzursuz değilse, bebek iyiyse, rahatsa illa gaz çıkartmaya da gerek yok. Yani bebek uyurken kendisi çıkartabilir ki bir süre sonra kendiliğinden öğrenecektir bunu, desteksiz yapmayı da öğrenecektir. Gaz damlaları var, bunlar denenebilir ama bunu kullandığınız kesin geçecek gaz sancısı da diyemiyoruz. Biraz böyle bazı hastalarda daha işe yarıyor, bazılarında yaramıyor. Annelerin beslenmesine dikkat etmesi evet önemli. Kuru fasulye, mercimek, bu tarz gaz yapıcı yiyeceklerden en azından bu ilk 3 aylık dönemde biraz çekinmeleri iyi olur. Bu da geçici bir dönem, öyle düşünerek şey yapmak lazım. Bir de yağla masajlar da çok etkili oluyor. Hı-hı. Böyle hani aslında yağ kullanımı dediğim gibi çok önemli ama masaj yapmak için böyle karnına saat yönünde sürekli böyle bastırarak karnına hareketlerle veya bacak hareketleriyle o gaz çıkartabilirsiniz. çıkarması kolaylaştırılabilir.
1: Hı hı. Yine bu tutma pozisyonu, bebeği nasıl tuttuğunuz, işte karnına omzunuzu getirmek ya da dizlerinize getirmek, bunlar evet, da hafifçe sallamak, bunlar yine bebeğe faydalı olabilir. Anne sütü vazgeçilmezimiz, bunu söyledik. Mutlaka anne sütü vermeye devam edeceğiz. İlk 6 ay su bile vermeden, sonra 2 yaşına evet, kadar ek gıdalara geçerek. Onu ayrı programlarda konuşmuştuk zaten, burada onu evet, bahis etmiyorum ama özellikle o ilk dönemde anne ile bebeğin birbirine alışması sürecinde, siz de yakın zamanda yaşadınız, annenin hakikaten çok yıprandığı, işte üzerine lohusalık sendromunun eklendiği, evet, eğer çalışıyorsa belki iş hayatından uzak kaldığı, çok bölündüğü, çok uykusuz kaldığı, bazen gıdasına bile dikkat edemediği bir dönem. Bu dönem için annelere özel tavsiyeleriniz var mı?
0: Annelere en büyük tavsiyem ne olabilir? Öncelikle bunun geçici bir dönem olduğunu, hani hep diyorum ama zor gerçekten, çok yorucu. Şöyle, ilk önce ailelere çok şey düşüyor. Yani çevredekilerin, anne destek ekibi diyorum ben onlara. İşte anneanne, babaanne olabilir, eş olabilir, arkadaş olabilir. Yani mutlaka anneye yardım eden birisi olmalı. Çünkü anne gerçekten bebekle uğraşırken su dahi içecek vakti olmayabilir. Hani bu döngüye düşmemek gerekir. Anne mutlu olacak ki, anne sağlıklı olacak ki bebeğine yardımcı olabilsin, bebeğine faydalı olabilsin. Yani yemek yemeyecek kadar yorgun, hiç uyuyamayacak kadar yorgun bir annenin sütü de azalacaktır. Bebeğine olan ilgisi de daha kötü olacak. O yüzden mutlaka o anne destek ekibini, o dediğim, orayı sağlam tutmak gerekiyor. Ve de evet, çok zor biliyoruz ama hani bunlar geçici günler. İşte tadını çıkarmaya çalışalım, hep öyle diyorum ben. Yani bu, çünkü küçük halleri çok özleniyor. Çok da hızlı büyüyorlar ya bu ilk 6 evet, evet, ayda. Hani böyle bu kadar küçük müydü diyorum ben size. 6,5 aylık oldu benim bebeğim. 2 ay önceki, 1 ay önceki fotoğrafı bile bana çok küçük geliyor, ne kadar büyümüş diye. O yüzden olabildiğince hani tadını çıkarmak lazım. Ama tabii bunun için de birilerinin yardımı şart mutlaka.
1: Destek istemekten de çekinmemek lazım galiba. Evet. Değil mi?
0: Evet.
1: Ben yeterim, ben bunu da yaparım, zaten her şeyi kendim yapıyorum demek yerine bazı konularda yardım istemek. Bebek bakımını yine istiyorsanız siz yapın ama evin işi, yemek, temizlik, bebeğin giysilerinin yıkanması, ütülenmesi, evet, etrafınızdakiler bunlara yardım etmek için bence hazır bekliyorlar. Siz yeter ki küçük evet, bir işaret gönderin. Şimdi yine bu süre içinde çocuk doktoru olarak size soralım. Bebeği hangi sıklıklarla doktora götürmek gerekir? Kimileri var, çocuk aksırsa, hapşırsa hep doktorda. Kimileri var, çok büyük olaylar oluyor. Bebek düşüyor, hasta oluyor. Ama yine de doktora götürmüyor. Buradaki doğru çizgi nedir?
0: Şöyle, herhangi bir şey olmasa bile ilk bir yılda belli kontrolleri yapılmalı çocuğun. Doğumdan sonra 24. saatte, sonra 1. haftada görüyoruz bebeği. Sonra ilk 6 ay ayda bir, yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. aylar şeklinde. Sonra 9. ayda ve 12. ayda kontrollerini yapıyoruz. Hem boy kilo gelişimi iyi mi diye, hem gelişim basamakları, motor becerileri yerinde mi diye onları kontrol ediyoruz. Ve belirli takviyeler var, işte D vitamini, demir, onları başlıyoruz. Bunun dışında ilk 3 ay için konuşuyorum, ilk 3 ay özelinde. 3 aydan küçük bir bebeğin ateşi varsa bu her zaman acildir. Mutlaka bir doktor onu değerlendirmelidir. Ama 3 ayı geçen bir bebek, işte hafif ateşi var, 37 gibi, 37-37,5, burun akıntısı tıkanıklığı gibi var. Hani grip nezle semptomları olduğunu öngörebiliyoruz. Böyle bir durumda evde müdahale edebiliriz. Mesela işte burun açmak gibi, hep anlatıyoruz biz bunu poliklinikte. Burun tıkanıklığı bebekleri çok rahatsız eden bir şey. İşte burnunu açın, ateşi olursa düşürün ama işte genel durumunu çok düşkün görüyorsunuz, emmesi azalmışsa mutlaka bir çocuk hekimi görsün diyoruz. Çünkü emmede azalma ya da beslenmede azalma diyeyim, İşte çok kusma, çok ishal olma, bebeğin genel durumunun düşkün olması, bunu aile anlar zaten, çok düşkün bebek. Böyle bir durumda mutlaka çocuk hekimi görmeli. Ama keyfi ortalama, hafif bir ateşi var, hafif bir burun akıntısı var, bunu evde işte serumla, burun açmalarla ve işte ateş düşürücülerle şey yapabiliriz.
1: İdare edebiliriz.
0: İdare edebiliriz, evet.
1: Bir süre sonra anne de tecrübe kazanıyor galiba. Hangi evet, noktada doktora götürmek gerek, hangisinde biraz daha bekleyebilir. Bu konuda evet, biraz daha bilgili oluyor. Eklemek istedikleriniz yine bu ilk dönemde annelerin kafasını karıştıran, çok sordukları, mutlaka altını çizerek cevap vermek istiyorum dediğiniz başlıklar varsa burada size bırakabilirim sözü.
0: Aslında olabilirdi ama şimdi aklıma gelen ilk şey iplik var şu an aklımda. Şimdi havalar sıcak olduğu evet, için iplik çok olabilir. Kat kat giydirmekten vazgeçsinler anneler. Çok böyle meyilli oluyorlar. Özellikle anneanneler, babaanneler böyle çocuk üşür diye böyle kat kat yiyme. Onu çok istemiyoruz. Bebeğin ateşi ya yalancı ateşi çıkıyor gibi görülebilir. Ona dikkat edebilirler. Bebeklerin konak olabilir kafalarında. Onları böyle zeytinyağı sürüp biraz işte şapka takıp bekletip sonra tarakla tarayıp çıkartabilirler. Bunlar hep küçük bebeklik problemleri. Hı hı. Bir de şöyle bir şey oluyor. Reflü de çok karşılaşılabilen bir problem oluyor. İşte kusmalar, işte bebeğin kaka renginin değişikliği vesaire. Bunların çoğu hani ya yani %90-95'i diyeyim bebeklik problemlerinin geçici ve normal bir şey. Bazen anne şöyle bir psikolojiye giriyor. Yani ben çocuğuma iyi bakamadığım için bu kadar kusuyor. İşte ben bakamadığım için emziremiyorum. Ben yapamıyorum. Bir annelik psikolojisi sürekli bir kendinde
1: yetersizlik hissediyor değil mi?
0: Sürekli. Çünkü toplumsal olarak da bunu çok görüyoruz. Etraftaki herkes sürekli diyor ki onu böyle yapıyorsun ama şöyle yapsan daha mı iyi olurdu? Çünkü herkes her şeyi bilir bizim toplumda böyle müdahale etmeyi çok severler. Özellikle yeni annelere çok baskı yapılır. Ben hep bunları anlatıyorum. Yani çok bunlara kafanızı takmayın. Siz kendi çocuğunuzu nasıl yetiştirmek istiyorsanız öyle yetiştirin. Ama tabii ki belli doğrular var. Belli dikkat etmeniz gereken şeyler var. Onların dışında hani böyle mi emzirmek istiyorsun? Çocuk öyle mi emmek istiyor? Öyle emsin. İşte bu şekilde mi uyuyor? Böyle uyusun. O şekilde. Yani annenin psikolojisi bence çok önemli. Anne mutlu olmadıkça bebeğini mutlu edemez. Yani iyi bir bakım veremez.
1: Aslında o bebekle ilgili şöyle yapsan böyle yapsan diyenler bebekle anneyi biraz baş başa bırakıp onun üzerindeki sorumluluğu alsalar bebeğe de anneye de en büyük iyiliği yapacaklar.
0: Evet, evet. En büyük iyilik ona diğer işlerde yardımcı olmak özellikle.
1: Çok teşekkür ederim Ekin Hanım. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler gönderiyorum. Bebişinizi uzaktan kokluyoruz. Sağlıkla büyüsün.
0: Teşekkürler, iyi günler, iyi yayınlar.
1: Sevgiler.
2: Bebeğimle mutluyum. Reklamlardan sonra devam edecek.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Bebeğimle Mutluyum devam ediyor. Kadın doğum uzmanı Doktor Ayşe Solaroğlu ile birlikteyiz. Bugün doğumu kolaylaştıran yöntemlerden konuşacağız. Aslında geleneksel olarak pek çok şey konuşuluyor ama biz işin biraz da bilimsel tarafını gündemimize alacağız. Acaba bu doğumu kolaylaştıran yöntemler bilinse normal doğum korkusu da azalır mı? Sezaryen oranları da aşağı çekilir mi? Bunların hepsini birlikte konuşacağız. Merhabalar.
2: Merhaba Hülya Hanım, nasılsınız
1: öncelikle? Teşekkür ederim, sağ olun, siz de iyisiniz umarım.
2: İyiyim ben de, çok teşekkür ederim.
1: Bugün doğum kolaylaştıran yöntemlerden konuşacağız. Bir kere doğum zor mudur, bir onu konuşalım.
2: Yani doğum olayı tamamen, ben şuna inanıyorum, kişinin kafasındaki algıyla alakalı. Doğum tabii ki zor, kolay değil. Ama kişi gebeliğinin başından itibaren bunu yani kendini buna hazırlarsa, hı hı, doğum çok çok daha kolay geçiyor.
1: Ne yapmak lazım o zaman gebeliğin başından itibaren? Bir kere beraberimizde getirdiğimiz o kadar çok travma var ki filmlerden tutun da izlediğiniz, evet, anlatılan hikayelere kadar, evet, aslında daha anne olacağınızı öğrenmeden önce doğum korkusu içinize yerleşiyor.
2: Evet. Öncelikli olaraktan bir kere kötü doğum hikayelerinden uzak dursunlar. Bu çünkü çok etkiliyor. Ben hatta diyorum ki annelerin doğum hikayelerini bile dinlemesinler. Daha çok pozitife odaklansınlar. Tabii gebeliğin başından itibaren düzenli beslenmek, düzenli spor yapmak, hı hı, özellikle spordan kastım yürüyüş, yüzme, hı hı, yoga, pilates olabilir. Onun haricinde açık hava yürüyüşleri yapmak, yine özellikle doğum eğitimi almak özellikle, hı-hı, çok önemli. Hı-hı. Artık
1: hangi aydan itibaren bunları da konuşalım mı?
2: Tabii ki, tabii ki.
1: Başlangıçtan itibaren mi?
2: Yani sağlıklı beslenme zaten, hı-hı, baştan itibaren. Biz egzersizi eğer doktorlara uygun görürlerse 3. aydan itibaren yapmalarını öneriyoruz zaten. Onun haricinde doğum eğitimi almayı da bir 28 haftaya geçmiş olmaları gerekiyor. 28 haftadan itibaren. Artık çok güzel doğum eğitimleri var, gerek online olsun gerek yüz yüze olsun. Ev arkadaşlarımızın yaptığı veya doğum koçlarının yaptığı, bunlara da yine katılsınlar. Doğum algılarının tamamen kafalarında değişmesine faydası olacaktır ki yapılan bilimsel çalışmalarda şunu göstermiş ki doğumda birebir profesyonel eğitim alan ve doğum desteği alan, doğum desteğini de verenler kimler? İşte ebe arkadaşlarımız, yine doğum koçu veya doğalar ve tabii ki gebenin kendi partnerinin de desteği önemli. %50 oranında normal doğum şansını artırıyor.
1: Birlikte katılmaları gerekiyor.
2: Kesinlikle
1: bu eğitimlere,
2: katılmaları gerekiyor. Artık bunu devlet hastaneleri dahil, işte özel hastaneler dahil veya işte bu işi özel iş haline getirmiş ebe arkadaşlarımız ve doğum koçları var. Bunlardan birebir eğitim alsınlar.
1: Şimdi bu spordan bahsetmişken şunu da konuşalım. Mesela hamile kalmadan önce spor yapıyor.
2: Evet.
1: Ama diyorlar ki ya işte bu spor bebeğe zarar verebilir. Sen spora bir süre ara ver. Doğumdan sonra tekrar devam edersin. Bu doğru bir yaklaşım mı?
2: Hayır, kesinlikle doğru bir yaklaşım değil. Aksine spor doğumu kolaylaştıran bir şey. Zaten bakarsanız geçmişte de veya günümüzde de köyde, Anadolu'da, tarlada, bayırda çalışan, günlük aktivitesini devam ettiren kadınlar daha kolay doğuruyorlar. Artık şehir hayatı, o hareketsiz hayat, her tarafa arabayla gitmemiz, oturarak iş çalışmamız doğum, ya anatomimizi değiştirdiği için doğumu da zorlaştırdı. O yüzden şehirde yaşayan kadınlar, köyde yaşayan kadınlara göre daha zor doğuruyorlar. Bunun için de, bunu engellemek için de işte ne yapılabilir?
1: Hareketi artıracağız. Hem zor doğuruyoruz hem zor toparlanıyoruz
2: kesinlikle,
1: galiba değil mi?
2: Kesinlikle. Düzenli spor yapanların doğum sonrası toplanma süreci, toparlanma süreçleri çok çok daha kolay oluyor. Hem bedensel olarak hem de genital organ olarak.
1: Peki gelelim işin beslenme tarafına. Bu da çok önemli. Acaba yiyeceğimiz, içeceğimiz özel bir şeyler var mı doğumu kolaylaştırmak için? Mesela işte gelenekseldir ya, ayva ye kızın güzel olsun, hurma ye kolay doğur. Bunlarla arasında bağlantı var mı? Mesela hurmayı çok övüyorlar anneler.
2: Evet. Hurmanın içindeki bir maddeden dolayı doğumu kolaylaştırdığı bilimsel çalışmalarla gösterilmiş. Biz de son ayda özellikle 36. haftadan sonra zaten gebelerimize günlük 5-6 tane hurma yemelerini öneriyoruz. Bunun haricinde yine östrojenik aktiviteyi artıran işte keten tohumudur, ada çayıdır. Veya bol sıvı tüketmek, lifli beslenmek, yine işte son aylarda özellikle eğer hastanın günü geçtiyse öyle söyleyeyim, baharatlı beslenmek de yine doğumu çabuklaştırıyor ve kolaylaştırıyor diye söyleniyor. Yanlış bilinen başka bir şey de gebelerimiz hamile kaldıklarına itibaren cinsel hayatı bazıları bitiriyorlar. Aslında bu da yanlış. Cinsel hayatta aslında normal doğumu kolaylaştıran bir şey. Hatta biz 40 haftayı geçen gebelerimize bazen doğum başlatmak için cinsel ilişkiyi bile öneriyoruz. Cinsel ilişkiye girmek de doğumu kolaylaştıran bir şey. O yüzden eğer doktorunuz yasaklamadıysa, aksini söylemediyse gebelikte cinsel ilişki de yasak değil.
1: Peki gelelim işin biraz daha böyle çok yazılıp çizilen taraflarına. Anne adayları için önerilen, biraz önce söylediğiniz yiyecekler, içecekler var. Ama onun dışında psikolojik olarak hazırlanmak da çok önemli. Yani son haftasına gelmiş, artık normal doğurmak için hiçbir engel yok. Ama hala içinde korkusu olanları yine de normal doğuma mı yönlendiriyorsunuz? Yoksa orada süreci takip edip bekleyip mi ilerliyorsunuz?
2: Yani şöyle, biz tabii ki normal doğumun daha faydalı olduğunu gebemize anlatıyoruz. Eğer bununla ilgili olaraktan biz yetemiyorsak psikolojik destek alması için psikolog veya psikiyatrist arkadaşlarımıza da yönlendiriyoruz. Evet, doğum ağırlı bir süreç ama doğumda ağrıyı azaltıcı işte bir takım masajlar olabilir. Artık aromaterapiden yararlanıyoruz. Aromaterapik bazı ürünler olabilir. Onun haricinde bazı hareketler olabilir. Veya diyelim ki yine normal doğumda ağrıyı azaltıcı bir takım işte epidural gibi yöntemler olabilir. Bunlardan da yine gebelerimizin faydalanmasını sağlıyoruz. Yine de doğum korkusuyla başa çıkamıyorsa tabii ki sezaryen de bir seçenek olarak düşünülebilir ama yine de bizim istediğimiz bir şey değil.
1: Yani burada önemli olan psikolojik olarak da hazır hissetmesi.
2: Evet, kesinlikle psikolojik olarak hazırlanmak çok önemli. Ama doğumda bir de şunu da ben ifade etmek istiyorum. Akışta da olmak gerekiyor. Yani illaki normal doğuracağım diye de beyniniz kodlamaması gerekiyor gebenin. Bu bir süreç, bir şey. Yani bazı şeyler ters gidebilir, sezaryana dönülebilir. Bunlara da yine gebemizin kapalı olmaması gerekiyor. Esnek olmak gerekiyor doğum tercihlerinde.
1: Peki ilk hamilelik, ilk doğum. Tabii ne olacağını bilmiyorsunuz ve biraz da korkuyorsunuz. Bu normal. Evet. Ama ikinci, üçüncü doğumlarda artık anne de biraz daha tecrübeli olduğu için doktor anne adayı ya da hamile ilişkisi daha mı iyi oluyor? O doğumlar daha mı hızlı ilerliyor, daha mı kolay oluyor?
2: Tabii ikinci doğumlarda hasta daha bilinçli, yani gebemiz, hasta demeyeyim, gebemiz daha bilinçli olduğu için daha çabuk ilerliyor doğumlar. Ne yaşayacağını biliyor çünkü.
1: Şimdi her şeye rağmen her şey çok iyi gidiyor. Evet. İşte bir çatıdan sürekli bahsediliyor, evet. Ya benim çatım çok darmış, ben evet, normal doğuramadım. Evet. Bu bir etken mi?
0: Ne demek bu?
2: Çatı muayenesini ben de yapıyorum gebelerime. Bazı doktor arkadaşlarımız yapmamayı seçebilir ama bizim çatı muayenesine baktığımız zaten kaslar değil. Kaslar zaten doğumda açılacak. Bizim orada baktığımız kemik pervisi değerlendiriyoruz. Ve çok çok nadir hastanın kemik pervisinde, yani Türkiye için konuşuyorum, çok çok nadir gebenin kemik pervisinde sıkıntı oluyor. Onun haricinde zaten yani bakarak da "aa bu çatı çok dar, hadi sezaryen olalım" demek bence yanlış. Zaten açılacak. Çünkü o oksitosin etkisiyle, doğumda salgılanan prostaglandinlerin etkisiyle o kemik pervis yapısı ve kas yapısı, bağ dokusu yapısı açılacak zaten.
1: O esneme olmasa zaten normal doğumda, değil mi?
2: Tabii. Düşünsenize tabii, bir. Tabii.
1: Yani siz tabii o kadar çok tanık oluyorsunuz ki, evet, bizim için çok mucizevi bir,
2: evet,
1: şey.
2: Evet evet, kesinlikle. Aslında bizim için de mucize. Ya ben ben her doğumda yani o mucizeyi iliklerime kadar hissediyorum ve gerçekten kadınlara saygım her doğumda bir kere daha artıyor gerçekten.
1: Şimdi anne adaylarının özellikle de kafasında, biraz önce dedik ya, bunu akışa bırakmak lazım. Eğer gerekiyorsa sezaryana da dönülebilir. Evet. Ama tam tersi de söz konusu. Kafalarında "hayır ben doğuramam" düşüncesinin de olmaması lazım.
2: Evet, evet. Kesinlikle öyle. Bize mesela bazen gebeler geliyorlar işte ilk ayda, diyor ki ben kesinlikle normal doğurmayacağım. Normal doğum yapacaksam size gelmeyeceğim. Diyorum ki ya bir gidelim bakalım, yani bir bakalım akışa, bir bakalım, bir ilerleyelim. Belki fikrin değişecek ve gerçekten böyle olan çok fazla oluyor. Yani doğumhaneden veya işte bizim muayenemizden sezaryen olacağım ben diye girip de normal doğuranda çok gebemiz olmuştur. Ben kesinlikle normal doğum istiyorum deyip de son anda bizim veya işte kendi talebiyle sezaryen dönende olmuştur.
1: Aslında o süreç cümlesi o kadar anlamlı ki. Zannediyorum bu korkulu hikayelerin de özünde bu yatıyor. Sürece biraz daha fazla saygı duymak lazım. Kimi anne çabuk doğuruyor, kimisi biraz daha sabır gerektiriyor. Doktorun da doğuma eşlik eden diğer kişilerin de bu sürece saygı duyması lazım.
2: Tabii kesinlikle. Zaten gebelerimizde bence doğuma katılacak sağlık ekibini seçerken veya hastaneye karar verirken ilk bakacakları şey bu olması gerekiyor. Doğuma saygılı bir ekiple çalışmaları da ve seçmelerine fayda var.
1: Peki en kısa ve en uzun doğum ne kadar sürdü? Sizin için sorayım. Sizin rakamlarınızı hatırlıyor musunuz?
2: Ya en kısa doğum herhalde 5 dakika falan sürüyor. Yani şöyle mi? Mesela
1: Ama hazır geliyor artık yani. Doğmak üzere mi geliyor yoksa?
2: Doğmak üzere geliyor. Mesela arabada da doğum yaptırdığım oldu benim. Evet, hastanenin kapısına yetişemediği için ben de Allah'tan yani hastayla haberleşmiştim ve gebeyle ve arabada yaptırdım. En uzun doğum da benim hatırladığım 38 saat.
1: Neden uzuyor bu kadar? Var mı bir yani biyolojik ya da fizyolojik?
2: Yani fizyolojik sebepleri de var tabii ama birazcık da psikolojik şey de fazla. Ben hatta diyorum ki bazen anne adayları gerçekten bebekle vedalaşmak istemiyorlar. Hamileliği çok seviyorlar. Diyorum ki artık vedalaş, artık zamanı geldi. Kucağına al artık. Psikolojik yönü de çok fazla.
1: Yeni bir süreçte bir anne için de bebek için de düşünsenize sıvı dolu bir ortamdan hiç bilmediğiniz kıyafetlere sarılacağınız, kesinlikle, nefes almanız gereken bir yere geleceksiniz.
2: Kesinlikle. Ben
1: ama bazen gelmek istemiyor galiba.
2: Gelmek istemiyor. Ben bazen yani doğumda şimdi ben genelde yaptırırken şu artık ışıkları kapattırıyorum masa doğumuysa eğer. Bir de tabii suda doğumda var. Işıkları kapattırıyorum, herkese sessiz olun diyorum. Bebeğe de saygı göstermek lazım. Çünkü o onun ilk günü ve ben gerçekten bebekler ağlıyorlar. Bazen şey düşünüyorum. Hülya'm korktukları için ağlıyorlar.
1: Yani sadece ilk nefes için.
2: Evet, sadece ilk nefes için değil, korktukları için ağlıyorlar. Çünkü hiç tanımadığı biri, herkes işte bağırıyor, çağırıyor. İşte sevinç çığlıkları, ondan sonra ışıklar bir yandan. Ya farklı bir ortamda. Ben kendim düşünüyorum. Ben öyle bir ortama girsem ben de o tepkiyi gösteririm. Bebekler de korktukları için ağlıyorlar diyorum. Bunun için mesela suda doğum bir seçenek olabilir.
1: Bu da mı acaba kolaylaştırabilir? Yani ben çok suda kolaylaştırıyor. Doğuracağım gibi.
2: Çok çok kolaylaştırıyor. Suyun etkisi inanılmaz. Hem doğumu kolaylaştırıyor, ağrıları azaltıyor, daha çabuk açılmayı sağlıyor. Onlarca bebeklerin o korkusunu da azaltıyor. Çünkü tanıdığı bir ortamdan tanıdığı bir ortama geçiş yapıyor.
1: Suya.
2: Evet, evet, evet. Aynı sıcaklıkta o suya geçiyor.
1: O sürekli kontrol ediliyor galiba değil mi? O suyun sıcaklığı.
2: Tabii tabii. Şey var. Zaten havuzun örtüsü her kişiye kendine özel açılıyor. Bir de derece koyuyoruz içine. O 37 derece sıcaklıkta sabit olarak da kalıyor. Evet.
1: Çok güzel bir duygu. Annenin kucağına bebeğini alması ve sizin ona bu süreçte yardımcı olması.
2: Ben hala her doğumda ağlıyorum. Yani normal doğumlarda gerçekten ağlıyorum. Gözlerim doluyor.
1: Zannediyorum anneler de ağlıyorlar.
2: Tabii.
1: Peki son sorum. Çok kritik bir soru. Evet, çok zor bir soru.
2: Evet.
1: Sizce babaların doğuma girmesi doğumu kolaylaştırır mı, zorlaştırır mı?
2: Benim zaman içinde bu konuda fikrim değişti. Bence kolaylaştırıyor. Evet. Bence kolaylaştırıyor.
1: Doktor hayır sen gelme. Evet. Ben anne adayıyla ilgilenmek istiyorum. Sen şimdi bayılırsın, ayılırsın.
2: Evet.
1: Dayanamazsın.
2: Yok, bence babaların da bu duyguyu yaşaması.
1: Dirayetliler.
2: Evet, dirayetliler. Özellikle eğitim almalarını bu yüzden de istiyoruz. Hı. Beraber eşle girsinler diye. Kesinlikle babanın doğuma katılması gerekiyor bence. Yani hem eşin ne yaşadığını görmesi açısından da katılması gerekiyor. Hem de sonuçta o çocuk onun da çocuğu.
1: Sonra psikolojik bir travma olacağını iddia edenler de var baba için. Hatta aile hayatlarının eskisi gibi olmayacağını iddia eden psikologlar bile var.
2: Hayır, ben buna katılmıyorum. Çünkü o süreç sonuçta birlikte, o güne kadar birlikte geldi. O günden sonra da birlikte gelecek. Biz baba adayını bu doğumun dışına tutmamamız gerekiyor.
1: Zaten zannediyorum doğumdan sonra öyle bir psikolojide yaşıyor babalar. Yani anne mecburen çok yakın bir ilişkisi var. Baba böyle biraz daha uzakta ve soğuk kalıyor gibi. Aslında bu sürece baştan dahil olması kesinlikle. Sonrasında da ilişkiyi
2: kesinlikle. Zaten baba doğum sahasında olmuyor. Yani şeyde anne ile birlikte oluyor. Annenin elini tutuyor, ona destek oluyor. Benim bazı doğumlarımda mesela ben çıktıktan sonra doğumdan babanın işte sırtını sıvazlayıp inanılmaz bir doğum koşulu yaptın, tebrik ederim diye söyledim, çok oluyor gerçekten.
1: Onların da duygusunu daha iyi anlıyorlar.
2: Tabii onların doğuma katılması kendileri için de iyi, eş için de iyi, bence bebek için de iyi. Bebek de bunu hissediyor, babanın orada olduğunu hissediyor.
1: İlk anda bir üçlü
2: evet,
1: bir birlikte
2: evet,
1: olmak.
2: Evet, kesinlikle.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim, çok sağ olun canım.
0: Evet, programı yavaş yavaş sonuna geldik. Hava sıcak, anne adayları dikkat edin. Yeni doğan bebeğinizi sık emzirmeyi unutmayın. Bebeğiniz büyükse eğer, siz de lütfen çocuğunuzun yeterince su içtiğinden emin olun. Özellikle dışarıda vakit geçirdiğinizde yanınızda mutlaka bebeğinizin içebileceği suyu taşımayı ihmal etmeyin. Dışarıda istediğiniz sıcaklıkta, istediğiniz kalitede su bulamayabilirsiniz. Efendim, biz bugün için izninizi istiyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Bu arada kaçıranlar için programımızın tekrarının yarın saat 17'de olduğunu da hatırlatalım.
3: Bebeğimle mutluyum.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Şimdi reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalından İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. TGRT FM Haber.

0: Yeniden merhaba. Hafta sonu haberlerinde sıcak bir gelişmeyle yeni saate başlıyoruz. Efendim, Antalya'dan üzücü bir haber geldi. Kemer ilçesinde bir orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ayrıntılar için hemen telefon hattımızda İhlas Haber Ajansı muhabiri Suat Metin'e soracağız. Suat, tam olarak hangi bölgede orman yangını var ve söndürme çalışmaları ne durumda?
1: Evet Seda Akbay, Antalya'nın Kemer ilçesi Ulupınar mahallesi Çıralı mevkisinde saat 11.30 sıralarında çıktı orman yangını. Yerleşim noktalarına yakın bir nokta değil. Bölge sert bir arazi. Karadan müdahale ekiplerin işini zorlaştırsa da havadan destek önemli bir unsur oluyor. Yangına ilk etapta 4 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 55 yangın işçisiyle havadan karadan müdahale ediliyor. Geçtiğimiz günlerde aynı bölgede değil ama yakın bir noktada da yangın çıkmıştı ve 14 saatte kontrol altına alınmıştı. Şu anda kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Gelişmeler oldukça da size aktaracağız diyelim.
0: Çok teşekkürler. Evet, Antalya Kemer Çıralı bölgesinde evet çok güzel özel bölgelerimizden biri söndürme çalışmalarına ilişkin İhlas Haber Ajansı muhabiri Suat Metin'den son durumu aldık. Geçmiş olsun diyoruz. Takip edeceğiz. Efendim, Endonezya'dan da bir deprem haberi geldi. Flores Adası'nda meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 38 kişi hayatını kaybetti. Adadaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ve hayatını kaybedenlerin sayısı artabilir. Endonezya'da bulunan Flores Adası'nda meydana geldi 7,7 büyüklüğündeki deprem. Denizin 15 kilometre derinliğindeki depremde bazı binalar yıkılırken 38 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Çok sayıda kişi de yaralandı. Depremin ardından verilen tsunami uyarısıyla birlikte binlerce kıyı sakini panikle yüksek kesimlere ve dağlara akın etti. Arama kurtarma ekipleri yıkılan binaların enkazı altında kalanları kurtarmak için zamanla yarışıyor. Bölgede arama çalışmaları devam ederken 6,1 büyüklüğünde hissedilen çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Halk geceyi sokaklarda geçirmeyi tercih etti. Yetkililer hasarlı binalardan ve kıyı şeritlerinden uzak durulması yönünde uyarılarda bulundu. Ve 25. yıl dönümünü kutlayan AK Parti 71 sayfalık vizyon belgesini açıkladı. Belgenin ön sözünü Cumhurbaşkanı Erdoğan kaleme aldı. İlk çeyrek asırda kendi yolunu çizen Türkiye'yi hep birlikte inşa ettik. Önümüzdeki çeyrek asırsa inşa ettiğimiz kapasitenin kurucu bir etkiye dönüşeceği dönem olacak ifadelerini kullandı.
2: Bugün paylaştığımız 25. yıl vizyon belgemizin rehberliğinde hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeklere dönüştürmeye devam edeceğiz.
3: İlk çeyrek asırda Türkiye stratejik kapasiteyi inşa etti dedi. İkinci 25 yılda o kapasiteyi küresel etkiye dönüştürecekleri mesajı verdi.
4: İlk çeyrek asırda sorunlarını çözen ve kendi yolunu çizen Türkiye'yi hep birlikte inşa ettik. Önümüzdeki çeyrek asırsa inşa ettiğimiz bu kapasitenin kurucu bir etkiye dönüşeceği dönem olacaktır.
2: Türkiye'nin son 25 yılına, olduğu gibi geleceğine de işte bu hareket damga vuracak.
3: AK Parti 71 sayfalık 25. yıl vizyon belgesini açıkladı. Belgenin ön sözünü Cumhurbaşkanı Erdoğan kaleme aldı.
2: Daha yapacak çok işimiz var. Türkiye'yi ellerinden tuttuk, ayağa kaldırdık, küllerinden yeniden inşa ettik. Ama durmayacak, ara vermeyecek, istikbali de inşa edecek, imar edeceğiz.
3: Erdoğan, AK Parti'nin 25. yıl vizyonunu verdiği sözleri yerine getirmiş bir siyasi hareketin milletine ve tarihe karşı yeni bir ahdi olarak tanımladı.
4: İstikametimiz bir, hedefimiz birdir. Köklerinden aldığı güçle geleceğe yön veren, üreten, yöneten ve geleceğe kuran büyük ve güçlü Türkiye'dir.
3: AK Parti belgede Türkiye'nin küresel vizyonunu da çizdi. Yeni dönemde Türkiye küresel sistemde kurucu ülke olarak konumlandırılacak. Ankara, dış politikada düzen kurucu uyuşturucu olarak değer üretecek, dayanıklı bir milli güvenlik sistemi inşa edilecek. Onun en güçlü ayağı terörsüz Türkiye olacak. Savunma sanayi de bu güvenlik ekosisteminin taşıyıcı kolonu olarak yükselecek. Enerjide bağımsız Türkiye hedefine kararlılıkla yürümeye devam edilecek.
4: Türkiye yüzyılı vizyonu kazanımlarımızı ikinci yüzyıla taşıma iradesinin tecellisidir. Geçmişin birikim üzerine yükselerek geleceğin hedeflerine yönelen güçlü millet, saygın devletle sağlam gelecek idealini milletimizin ortak iradesiyle buluşturan büyük bir yürüyüşün adıdır.
3: İkinci çeyrek asırda teknolojik yetkinlik, toplumsal dayanıklılık ve değer eksenli siyaset ön planda olacak.
2: Daha yeni başlıyoruz. Türkiye'yi işte bu hareket, bu kadro önce 2053'e sonra da 2071'e taşınacak.
0: Ve tehditle para talep eden Şapkalılar suç örgütüne yönelik soruşturma başlatılmıştı. Operasyonda gözaltına alınanlar arasında çetenin azmettiricilerinden olduğu değerlendirilen Sultan Gazi Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Hülya Şimşek de vardı. Şimşek örgütün gerçekleştirdiği olaylardan birini azmettirdiği gerekçesiyle tutuklandı.
3: Çetenin azmettiricilerinden birinin CHP'li meclis üyesi Hülya Şimşek olduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şimşek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5: Bugün burada bir kutlama yapmak için değil, bir hatırlatma yapmak için konuşuyorum.
3: Sayıları her geçen gün artan yeni nesil suç örgütlerine göz açtırılmıyor. Liderleri yurt dışında bulunan ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Şapkalılar çetesine yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın nedeni ise tehdit ve nitelikli yağma suçlarıydı. Gözaltına alınanlar arasında dikkat çeken bir isim de vardı. Sultan Gazi Belediyesi CHP Meclis Üyesi Avukat Hülya Şimşek'in olayın azmettiricisi olduğu değerlendirildi. Gözaltına alınan Şimşek ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ardından adliyeye sevk edilen Hülya Şimşek çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5: Bugün burada bir kutlama yapmak için değil, bir hatırlatma yapmak için konuşuyorum.
0: Efendim, Diyarbakır'dan bir kaza haberi geldi. Diyarbakır'da bir minibüs kazasında, Lice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı açıklandı. Lice ilçesi Kara Hasan Mahallesi Heylo Mezrağı'nda trafik kazası meydana geldiğini açıkladı valilik. Şimdi biraz daha ayrıntı alalım. Bir minibüsün karıştığı kazayla ilgili ayrıntıları alacağız. İhlas Haber Ajansı muhabiri Rıdvan Kılıç telefon hattımızda. Rıdvan, geçmiş olsun, nedir kazanın detayları?
6: Evet Sela Akbay, siz de giriş yaptığınız gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Sabah saat 9 sularında Lice ilçesi Kara Hasan Mahallesi Heylo Mezrası'nda seyir halindeki minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleler yapıldı. Olay yerinde ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi. Durumları ağır olanlar vardı ve ölü sayısı 5'e yükseldi. Diyarbakır Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı. 11 yaralı var. Bunların 3'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyelim. Minibüsün yolcuların düğün hazırlığında olan bir aileyi taşıdığı bilgisine ulaştık. Çünkü minibüse çeyiz vardı, eşyalar vardı. Kazada devrilmişti. Minibüse devrilmesi sonucu eşyalar yol hastası açılmıştı. Ve kaza sabah saatlerinde meydana gelmişti. Şu anda 5 hayatını kaybettiği 11 yaralı var. 3'ünün durumunun ağır olduğunu belirterek sözü Diyarbakır'dan size bırakalım.
0: Evet, çok üzücü. Düğün hazırlığı yapan bir aile dedin değil mi?
6: Doğrudur. Aileyi taşıyan minibüstekiler aile oldukları bilgisine ulaştık. Düğün hazırlığında olan bir aileydi. Çeyiz eşyaları vardı minibüste. Kaza sonucu yolla devrilmişti. Olay yerinde görgü tanıklarından aldığımız bilgiler bu yöndeydi. Muş istikametine seyir halinde olan bir minibüstü diyerek sözü size bırakalım.
0: Peki, çok büyük geçmiş olsun diyelim. Diyarbakır'dan gelen bu üzücü haberin ayrıntılarını İhlas Haber Ajansı muhabiri Rıdvan Kılıç'tan aldık. 11 kişinin tedavisi devam ediyor. Gaziantep'teyiz şimdi de. İşitme ve konuşma engelli genç bir kız bir cinsel saldırıya uğradı. Olay sonrası 5 şüpheli polis tarafından yakalandı ve mahkeme tarafından tutuklandılar. Tabii ki aile ve vatandaşlar olaya tepkili.
3: Hem işitme hem de konuşma engelli genç kız cinsel saldırıya uğradı. İlçe cinsel tacize sarsıldı. 5 şüpheli tutuklandı. Olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşandı. İddiaya göre işitme ve konuşma engelli 24 yaşındaki genç kız aracına bindiği kişilerce bilinmeyen bir adrese götürüldü. Şüpheliler tarafından genç kıza burada cinsel saldırıda bulunuldu. Kızlarının eve geri dönmemesi üzerine endişelenen aile durumu hemen polise bildirdi. Engelli kız saatler sonra Vatan Mahallesi'nde bulunurken yaşananları ailesine ve polise anlattı. Şikayet üzerine harekete geçen polis 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin yakalandığını duyan mağdur kızın yakınları ve vatandaşlarsa karakola koştu. Yaşananlara sert tepki gösterdi. Olayı polis güçlükle sakinleştirdi. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda bir şüpheli daha gözaltına alındı. Yapılan muayenede ise engelli kızın cinsel istismara uğradığı kesinleşti. Eylemi gerçekleştiren biri 18 yaşından küçük 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece nitelikli cinsel saldırı suçundan tutuklandı.
0: Ankara'da cenaze yemeği sonrası felaketin eşiğinden dönüldü. Gözü dönmüş saldırgan kalabalığın üzerine ateş açtı. İşte o anlar.
3: Bir an bile tereddüt etmedi. Kalabalığın üzerine gözünü kırpmadan ateş açtı. Cenaze yemeği sonrası felaketin eşiğinden dönüldü. Silah sesleri ve çığlıklar birbirine karıştı. Mani olmak isteyenlerin çabaları işe yaramadı. Olay Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Cenaze yemeğine gelen kalabalık dağılmak üzereydi. Gözü dönmüş saldırgan aniden belirdi, peş peşe tetiğe bastı.
7: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
8: Lütfen dikkat.
9: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
10: Vakıfbank daima seninle.
11: Lezzet arıyorsan
12: Festi.
11: Opet'te duracaksın.
12: Ey.
11: Aradığın ne varsa
12: buldum.
11: Opet'te bulacaksın.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten herkesin programı Bebeğimle Mutluyum'a

0: Hatıralar.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sizleri selamlıyoruz. Her hafta bu saatlerde sizlere ulaşan Hatıralar programının bir yenisinde sizlerle beraberiz. Programımızı açıyor ve hepinize hoş geldiniz diyoruz.

Değerli dinleyiciler, 1876 yılında yani meşhur 93 Harbi'nin, yani Osmanlı-Rus Savaşı'nın hemen öncesinde bir İngiliz subayı Osmanlı ülkesinde seyahat ediyor. Yüzbaşı Frederick Barnaby bu subayın ismi. Frederick Barnaby yıllık izinlerini böyle dünyayı gezerek değerlendirdiğini söylüyorsa da kendisinin bir istihbarat subayı olduğunu anlamak zor değil. Frederick Barnaby Türk dostu, Osmanlı dostu bir İngiliz subayı ve Osmanlı-Rus Harbi öncesinde Türklerin ne derece mukavemet edebileceklerini anlamak ve bu bölgede Ermeni ve diğer azınlıklara karşı hakikaten Avrupa basınında çıktığı gibi zulüm yapılıp yapılmadığını yerinde görmek üzere görevli olarak gelmiş. İstanbul'dan başlayan seyahati, ki kış sonbaharda içine alan seyahati, binbir meşakkatle doğuya kadar ulaşıyor ve tekrar geri dönüyor. Frederick Barnaby'nin bu seyahatini Küçük Asya Seyahatnamesi adında bir kitapta topladığını, bu kitabın basıldığını ve Türkçe'de tercüme edildiğini söylemek isteriz. Daha önceki programlarda zaman zaman Frederick Barnaby'nin bu enteresan seyahatinde edindiği intibaları sizlerle paylaşmıştık. Bu hafta da Frederick Barnaby'nin Doğu Anadolu'nun İran hududundaki seyahatlerinden sizlere birkaç hatıra nakletmek istiyoruz. Seyyahımız Van'a gitmek istiyor. Van'da Türk askerlerinin Ermeni dükkanlarını yakıp yağmaladıkları rivayetleri var çünkü. Bunlar araştırmak maksadıyla yola çıkıyor. Tabii kar, kış yol geçitlerini kapatmış. Bir teğmen ve müfrezesiyle beraber Bayezid üzerinden, şimdi Ağrı'nın Doğu Bayezid kazası, Bayezid üzerinden gitmeye karar veriyorlar. Zaten Van'ın gidilebilecek yolu burasıdır. Aras Nehri'ni buz üzerinden yürüyerek geçiyorlar. Bir de Deli Baba geçidi var. Bu Deli Baba geçidine gelmeden önce burada bir köyde misafir oluyorlar. Misafir oldukları köyde kadınların büyük toprak çömlekler yaptıklarına şahit oluyor seyyahımız. Yerden bir miktar kil alıyorlar. Parmaklarıyla saatlerce yoğuruyorlar. En sonunda da ona istedikleri biçimi veriyorlar. Her evde, yerde ocak olarak kullanılan bir delik bırakılıyor. Kadınlar çömlekleri bu havuzun içine koyuyorlar. Aralıkları tezekle dolduruyorlar ve onları tutuşturuyorlar. Daha sonra çömlekleri seyyahımızın anlayamadığı bir metotla boyuyorlar. Neticede son derece kaliteli ve işe yarar bir eşya meydana geliyor. Kadınlar içine tahıl, un veya başka malzeme koyarak muhafaza ediyorlar.

Ertesi gün Deli Baba geçidine geliyorlar. Deli Baba geçidinin çok müstahkem bir geçit olduğunu fakat tahkim edilmesi gerektiğini söylüyor. Çok ehemmiyetli bir yer. Burası kararlı ve bol cephane ile donatılmış 1000 adamın kendilerinden 100 kat daha kalabalık bir güce karşı müddetle mukayyet olmaksızın meydan okuyabilecekleri bir yerdi diyor Barnaby. Buna rağmen bu mevkinin büyük ehemmiyetine rağmen takviye edilmesi için bir şey yapılmamıştı. Beraber gittikleri teğmene soruyor. Teğmen de kış sona erince toprak tabyalar kuracak ve içine birkaç da batarya yerleştireceğiz deyince Barnaby bugün ya da yarın değil, kış sona erince her Türk'ün diline dolamış olduğu klişeleşmiş bir cevaptır diyor. Ve bütün imparatorluğa hakim olan bu vurdum duymazlık devam ettikçe padişahın tebaasının başka milletlere karşı kendilerini müdafaa etmeleri zor olacaktır diye de bir fikir beyan ediyor.

Misafir kaldıkları Kürt'ün evinde Kürt'ün dişi ağrıyor. Türkçeyi her Kürt anlıyor ama aralarında iyi konuşan azdır diyor. Dişi ağrıyan ev sahibi Kürt dişi tedavi etmesi için Barnaby'den yardım istiyor. Barnaby daha önceki bir seyahatte bir omuz ağrısı için yakı koymuştu. Ve bunu duymuş onlar da. Dişi de tedavi edeceğini düşünüyorlar. Barnaby ne kadar ayak diriyorsa da dinletemiyor. Bunun üzerine uşağının Radloff'un daha önce bir kız çocuğunun dişini çektiğini hatırlıyor. Ve ev sahibine yardımcı olmasını istiyor. Ev sahibi razı oluyor uşağın tedavisine. Neyse Radloff, uşağı Radloff dişini çekiyor. Ve ondan sonra bir ağrı kesici ilaç veriyor. Ondan sonra da efendim ev sahibi rahatlıyor ve memnun oluyor. Daha sonra ertesi gün sabah erkenden yola çıkıyorlar. Köy halkı da onlarla beraber kalkıyor. Kazma küreklerle yolu açıyorlar. Bir geçit açıyorlar. Bu arada 50 İranlı'nın eşliğinde 200 deveden müteşekkil 2 tane de kervana rastlıyorlar. Her tarafta 2 metreye yakın kar olduğu rivayetleri geliyor. Buna rağmen Kürt usulüyle yol açıyorlar. 26 sıraya diziliyorlar. Birbiri ardından 4 nala kara saldırıyorlar. Böylece kardan yol açılmış oluyor.

Bana bir sürü tepe açtıktan sonra zar zor 30 haneli bir Ermeni köyü olan Zethane'ye varıyor. Toprakkale'nin bir köyü burası. 4 yıl önce bir Kürt

bu düğün yapacak olan Ermeni, babası ölen Kürt'ten izin istiyor. O da karşılığında bir hediye vermesini istiyor. Ermeni de hediyeyi veriyor, düğün merasimi başlıyor. Ermeniler davul çalmaya başlayınca ölen Kürt'ün annesinin kulağına gidiyor bu haber. İzni eski kaymakamdan alıyor, özür dilerim. Yani Ermeni izni Kürt asıllı olan eski kaymakamdan alıyor. Ölen Kürt'ün annesi bu davul zurnayı işitince çok üzülüyor. Düğün sahiplerine gidiyor. Yakışık alır mı sizin bu yaptığınız? Ama diyorlar biz eski kaymakamdan izin aldık. Öyle mi? Öyle. Bu sefer gidiyorlar yeni kaymakama. O ölenin akrabaları Ermeniler. Yeni kaymakam diyor ki gidin. Tabii öğreniyor hediye de aldığını. Davulunuzu da çalın, silahınızı atın. Buranın yeni kaymakamının kim olduğunu böylece göstermiş oluruz diyor. Tabii bu hadise oradaki Kürtlerle Çerkezlerin arasında bir kavgaya sebebiyet veriyor. Ve birbirlerine giriyorlar. Bunun üzerine Bayezid'deki vali haber yollanarak askeri birlikler gönderiliyor ve bu müsaademenin önüne geçiliyor. Evet, dağ kavimlerinin ne zaman ne yapacakları, neye kızacakları, neden dolayı infiale uğrayacakları belli değil. Onu da dikkatini çekmiş Barnabin'in anlatıyor.

tabii bu bölgede, Van Bayezid arasındaki bölgede Ermenilerin öküz ve mandaları binek ve yük hayvanı olarak kullandıklarını söylüyor. Bu bunun dikkatini çekmiş. Bir de burada Ermeniler arasında damattan para almanın adet olduğunu söylüyor. Kızları için de drahoma vermediklerini, verdiklerinin çok nadir olduğunu söylüyor. Nitekim Hristiyanlar evlenirken kızlarına drahoma verirler. Erkekten bir para almak şöyle dursun. Müslümanlarda da evlenen erkek kıza bir mehir öder. Anadolu'nun bazı göçebeleri arasında ise evlenen erkek kızın babasına başlık diye bir para öder. Eski Türklerde de bu adet vardı. Burada Ermenilerin de damattan para aldığını öğrenince dikkatini çekmiş. Kızlarımızın bize hizmet ediyorlar. Evlendikleri zaman biz bu hizmetten mahrum kalırız. Bundan dolayı evlenecek damadın bizim bu kaybımızı karşılamaları lazım. Avrupalılar kızlarına çok iyi eğitim verirler ama o kızlar ne yemek pişirebilirler ne ev temizleyebilirler. Onun için evlendikleri zaman babaları bir şey kaybetmez. Tam aksine kızlarının yiyeceği için, giyeceği için, para ödemeyecekleri için kazançlı çıkarlar. Onun için bir kocaya yararsız bir yük üstlendiği için bir şey vermek haktır. Siz bunun için drahoma veriyorsunuz ama bizim için öyle değil. Bundan dolayı bizi tenkit etmeyin diyor damattan para isteyen Ermeni'nin ailesi.

Karakilise'ye, yani bugünkü Ağrı Karaköse'ye geliyor seyyahımız. Burası diyor büyük bir köydür. Bütün evler ağzına kadar asker dolu, kalacak yer bulmak mümkün değil. Onun için bir başka Ermeni köyü olan Kayısı köye doğru yolumuza devam ettik diyor. Her taraf akarsularla dolu. Kışın yolculara dert olur. Su donar, kar yağar, buz yüzeyini örter. Zaman zaman kıyılar arasındaki boşluğu doldurur. Yolcuyu da yoldan saptığına dair uyaracak pek işaret yoktur. Bundan dolayı insan kendisini buzun üstünde bulur. Eğer buz onu taşıyacak kadar sağlamsa ne ala. Değilse şansına küssün diyor. Daha sonra atlarının üzerinde erkekler gibi bacaklarını açarak oturan İranlı kadınlara rastlıyor. Onlara da şaşıyor ve bazıları bebeklerini boyunlarına astıkları bezlerin içinde saklamışlar, taşıyorlar. Daha sonra Türkiye'nin bu bölgesindeki Acem köylerinden birine geliyorlar. Evlerin içi temizdi ve bu bakımdan Ermenilerden çok farklıydılar. Ermeni evlerinin pis olduğunu söylüyor Barnaby. Yerler ev sahiplerinin karıları tarafından örülmüş çok kalın halılarla

kaplıydı. Bölge halkının mahsullerini Erzurum'a yolladıklarını öğrendim diyor. Buranın insanları diyor Barnaby, eskiden Erivan, yani şimdi Ermenistan'ın baş şehri olan Erivan'ın çevresinde yaşarlarmış. Ruslar İran'ı fethedip Şah'ı yenince, İran'ın bir bölümünü kendi topraklarına katınca birçoğu Rusların boyunduruğu altında yaşamamaya karar vermişler. Evlerini terk ederek sınırı geçmişler ve Türkiye'ye yerleşmişler. Padişah da onlara toprak vermiş. Şimdi Osmanlı Padişahı'nın idaresinde Rus tebası olan akrabalarından çok daha mutlu olduklarını söylüyorlar. Rusya'daki akrabaları da imkan bulsalar seve seve sınırı aşar ve hemşehrilerine katılırlardı ama Ruslar buna izin vermiyorlar diye enteresan tespitini de seyahatnamesine kaydetmiş Barnaby.

bölgede hava inanılmayacak kadar soğuk, pırıl pırıl bir güneş var. Ancak ısı vermediği halde ihtişamıyla gözlerimizi kamaştırıyor. Bu bölgedeki insanlar çok fazla göz iltihabı hastalığı çekiyorlar, diyor. Bunun da sebebini karda güneş ışığının parlaması sebebiyle gözlerin bozulmasına hamlediyor Barnaby.

Bayezid şehrinde Dağıstanlı birisiyle tanışıyor. Mısır'da kaldığı için iyi Arapça bildiğini söylüyor. Dağıstan'daki Rus hükümet yetkilileri halk arasından asker toplamışlar. Toplamak istemişler. Bunun için emir vermişler. Fakat halk Müslüman oldukları için ve müminlerin emiri olan padişaha karşı savaşmak istemedikleri için bu emre mukavemet etmişler. Çar'ın vaktiyle isteyenlerin karıları ve çocuklarıyla Rusya'dan ayrılmalarına ve Osmanlı topraklarına yerleşmelerine izin verdiğini hatırlatmışlar. Kendileri için de bu iznin verilmesini bekliyorlar. Yani Dağıstan halkı kilometrelerce uzak oldukları ve Rus boyundurunda oldukları halde Osmanlı ordusuyla savaşmak istemiyorlar. Ve bunun için memleketlerini bırakıp göç etmeye razı oluyorlar. Fakat Bayezid Paşası ne çare ki Ruslar onların ülkeden çıkmalarına izin vermediler. Bölgeye Kazaklar gönderildi. Aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu 400 kişi vuruldu ve ölesiye dövüldü diye hazin bir haber veriyor. Bayezid Rusya'nın sınır şehri olan Erivan'a 12 saatlik yoldaydı diyor Barnaby. Bu iki durak arasında düz bir yol var. Rusların Erivan'da büyük bir topçu kuvvetleri olduğu halde Bayezid'de sadece iki dağ topu bulunduğunu söylüyor. Türk subayları Bayezid'e bir tecavüzde bulunulması durumunda bir müdafaa icra edemeyecekleri, onlara kalırsa Kara Kilise'ye ya da Deli Baba'ya çekilip bu noktalarda müdafaaya geçeceklerini söylediler diyor.

0: Savaşı sırasında Tümgeneral McIntosh'un, Rus Tümgeneral McIntosh'un bütün Asya'da askeri açıdan Bayezid kadar önemli başka bir yer olmadığını ileri sürdüğünü Barnaby söylüyor. Barnaby askeri bakımdan da oldukça donanımlı bir subay. Fırat'ın kıyılarında Basra'ya doğru sürekli bir alçalma göze çarpar. Bu büyük vadi Toros dağlarının arasından Suriye'ye indiği için yalnız bu bakımdan bile Rusya için çok ehemmiyetlidir. Rus sınırına da yakındı ve Rusların devamlı gözü üzerinde olan bir bölgedir. Bu konuda stratejik bir takım yorumlar yapıyor Barnaby. Şöyle olursa böyle olur, böyle olursa böyle olur şeklinde. Ve Rusların yerli halkı kontrol altında tutarak Suriye'ye kadar inmelerinin fevkalade kolay olduğunu söylüyor. Ve eğer diyor bu burada yaşayan Kürtler Ruslara destek verirse Rusların buraları fethedip Suriye'ye kadar inmeleri işten bile değildir diyor. Nitekim Rus harbinde bu bölge halkı olan Kürtler Ruslara değil padişaha sadık kalmışlar ve bu sebeple Rusların burayı fethederek Suriye'ye inme emelleri akamete uğramıştır.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
1: Bugün sizlere HPV'li
2: belli yöntemler var.
1: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
2: Doğum sonrası yapılan,
1: vermiş olduğunuz değerli bilgiler.
2: Sağlıklı kalın, hoş.
0: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
1: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
2: Bizden korkuyor.

Barnaby Bayezid kışlasını görmeye gidiyor. 80 sene önce burasının Mahmut Paşa adında bir Kürt aşiret reisine ait bir sarayın bir parçası olduğunu söylüyor. Bu paşa dünyanın en güzel konağına sahip olmak istemiş. Mimarlarla bu mevzuyu tartıştıktan sonra bir Ermeni ile anlaşmış. Bu mimar geniş camlı pencereleri ve konfor olarak arzulanacak her türlü hususiyeti olan çok güzel bir binanın projesini hazırlamış. Paşa sarayı çok beğenmiş ama Ermeni mimar bir başka akraba aşiret reisi için buna benzer bir bina inşa ettireceğinden de korkuyor. Bunun için güya Mahmut Paşa bu Ermeni mimarın ellerinin kesilmesini emretmiş. Zavallı bir müddet sonra dilenci olarak ölmüş. Bu mimarın elinin kesilmesi hadisesi İran mitolojisinden bugüne kadar hep anlatılır. Her zaman padişahlar, paşalar, beyler güzel bir bina yaptırdıkları mimarın her nedense ellerini keserler. Buna benzer hikayeler Doğu Avrupa'da da anlatılır. Bunun da böyle efsane olduğu anlaşılıyor. Neyse, Mahmut Paşa az sonra vefat ediyor. Bir oğlu kalıyor. O da çok haşarı bir hayat yaşadıktan sonra bir yılan tarafından ısırılarak Antakya'da ölüyor. Onun oğlu Bayezid'de büyüyor. Sonraki bir tarihte Toprakkale Kaymakamı oluyor. İşte daha önce size anlattığımız Toprakkale Kaymakamı, hani Çerkezlerle savaşa sebep olan Toprakkale Kaymakamı bu. Bayezid kışlasını, halkın kale olarak adlandırdığı kışlasını girdiği zaman oldukça etkilenmiş. Vaktiyle Bayezid'den getirtilen pencere camlarının kaybolduğunu, yerine gazete yapraklarının konduğunu, kapının önündeki revağı çeviren mermer sütunların, kaymak taşından oymaların kırıldığını, eski mal sahibinin harem dairesinin askerleri yatakhane olduğunu görüyor. Mahmut Paşa'nın harem dairesinde de yine 400 askerin yattığını söylüyor. Burada Bayezid'de Türk ordusunun hizmetinde bir Macar doktorla tanışıyor. Binayı o gezdiriyor ona. Birkaç basamak indikten sonra türbe gibi bir yapının başına götürüyor. Mahmut Paşa'nın sevdiği hanımı burada saf mermerden bir mezarda yatıyor. İshak Paşa oğlu Mahmut Paşa burada yatıyor diye başında bir taş var. Evet, sizin de tahmin ettiğiniz gibi meşhur Doğu Bayezid'deki İshak Paşa Sarayı'nın o zamanlar harap da olsa kışla olarak kullanıldığını Barnaby teşhis etmiş ve binayı hayranlıkla gezmiş. Seyahatnamesinde de bundan bahsediyor.

Bayezid Paşa'sının yanında epey zaman geçiriyor. Onunla stratejik görüşmeler yapıyorlar. Ruslarla alakalı, zamanın politikasıyla alakalı görüşmeler yapıyorlar. Akşam ezanı okunuyor. Paşa ve huzurundaki kadı ve diğerleri Barnabi'nin ve başka mayyetin varlığından rahatsız olmayarak akşam namazını kılıyorlar. Macar doktorla beraber Barnabi ibadet etmelerini bekliyor. Bu arada içeri bir subay giriyor, Türk subayı giriyor. Fakat o namaz kılanlara katılmıyor. Namaz kılanlara küçümser bir şekilde bakıp ibadet etmenin zor olduğunu söylüyor. Barnabi'nin dikkatini çekiyor bu subayın namaz kılmaması. Siz İstanbul'dayken namaz kılmaz mıydınız diye soruyor. Subay, ben her şeyi alafranga yapardım. Öğrendiğim kadarıyla Avrupalılar fazla dua etmiyorlar, fazla ibadet etmiyorlar diye cevap veriyor. Barnabi buna şaşırınca da, bana söylendiğine göre erkekler kadınlara bakmak için kiliselere giderlermiş. Kadınlara gelince onlar da güzel elbiselerini göstermek için kiliseye giderlermiş diyor. Barnabi bunu reddediyor. İstisnaları mutlaka vardır ama İngilizler umumiyetle dindarlığa mütemayildir diyor. Bu subay Barnabi'ye Fransızlardan sık sık duyduğumuza göre bir Hristiyanın peygamberinin nasihatlarına tabi olursa çok fakir olması gerekirmiş ama dostların, psikoposlarının, papazlarının çok zengin olduklarını, bazı protestan papazlarının da arabalara sahip olacak, her gün koyun eti yiyecek ve işlerini hizmetkarlara gördürecek kadar varlıklı olduklarını söyleyerek kahkahalarla gülerlerdi diyor. Barnabi, psikopozlarımızın, papazlarımızın koyun eti yemeleri ve araba sahibi olmaları protestan dininin doğruluğunu aksatmaz diye itiraz ediyor. Türk subay orasını bilemem diyor. Kendisi inanmayan ya da öğretileni, söylediklerini, nasihatlarını tatbik etmeyen bir adamdan din dersi alsam bunu vakit kaybı sayarım diyerek Barnabi'yi susturuyor.

Ağrı Dağı'nın eteklerinde bir Yezidi köyüne misafir oluyorlar. Değerli dinleyiciler, bu bölgede birkaç Yezidi köyü vardır. Bir kısmı bugün İran, Ermenistan, Nahçıvan sınırlarında kalmıştır. Bu Yezidiliğe göre iyi ve kötü olmak üzere iki ruh vardır. Birisi Allah'ı, birisi ise şeytanı sembolize eder. Allah kimseye zarar vermez. Kötü ruh ise hep zarar verir. Bütün sıkıntıların kaynağıdır. Dolayısıyla iyiye ibadet etmeye gerek yoktur. Kötü ruhu yatıştırmak doğrudur. Bundan dolayı şeytana ibadet etmek gerekir. Ama şeytanın adını da kullanmak yasaktır. Yezidiler yılda iki kez ayin yaparlar diyor Barnaby. Bunların iki mezhebi vardır. Birisi şeytanı Allah'ın baş veziri olarak görür. Diğeri ise katibi olarak görür ve birbirlerinden öldüresiye nefret ederler diyor. Yezidi şeyhlerinin evlenmediğini, böyle birisi Yezidi köyüne geldiği zaman yerlilerin ona karılarını, kızlarını takdim etmekten şeref duyduklarını söylüyor. Bana bu bilgileri Türkler verdi. Ev sahibime siz şeytana Allah'ın baş veziri diye bakanlardan mısınız diye sordum. Odaya bomba atılmış gibi herkes telaşla dışarı kaçtı. Türk yüzbaşı refakat ediyor ona. Gülerek şeytanın adını anmakla onlara uğursuzluk getirdiniz dedi. İyi ki beş silahlı adamız yoksa hepimizi keserlerdi diye korkuyor. Sonradan Mr. Layard'ın Nineveh and its Remains adlı kitabını okuyunca bu insanlar hakkında Türklerin anlattıklarının pek doğru olmadığını Barnaby öğrendiğini söylüyor.

İran hududunu geçip Kilise Kandi köyünde geceliyorlar. Çok güzel acem halıları serili yerlerde bu Barnaby'nin dikkatini çekiyor. Evin temiz olduğunu, güzel inşa edildiğini, çoğunun beyaz badanalı olduğunu görüyor. Koyun ve sığırları var. Ev sahibi Avrupalılar gibi giyinmiş, sırtında ceketi, beyaz pantolonu var. Belinde kırmızı kuşağı, başında koni biçiminde yüksek bir astragan serpuş var. Fakat bu serpuş yangın söndürme aletine benziyordu ve adamın Avrupalı görünüşünü mahvediyordu diyor. Bellerinde birer kama iliştirilmiş uşaklar, duvar diplerinde başlarında kalpaklar hizmet etmeye bekliyorlar. Büyük bir oda. O çok beğendiği halının sonradan ucuz bir halı olduğunu öğreniyor ve buna da çok şaşırıyor. Pencereler çift camlı, soğuğun içeri girmesine mani olması için. Ev sahibi Rusya'da tütünü sigara halinde içmeye alışmış. Ruslardan işittikleri çok şeyler var. Nadir Şah'ın Hindistan'da İngilizleri yendiğini, İngilizlerden her yıl haraç alan Amerika'nın hükümdarının Ruslarla birlik olduğunu, Afgan emiri Şir Ali'nin de Ruslardan yana olduğunu söylüyor. Böyle çeşitli rivayetler duyduklarını ona anlatıyorlar. Barnaby bunları biraz istihzayla, alayla dinliyor. Akşama doğru yemek getiriliyor. Koca bir pilav kümesinin ortasında bir tavuk. Bizim İranlı ev sahibi kadar zengin bir Türk misafirlerine 15-20 çeşit yemek ikram ederdi. İranlılar ise tek yemekle iktifa ediyorlar. Ben onların bu adetlerinden habersizim diyor Barnaby. Ve yalnız tavuktan aldım. Çok geçmeden servis tabağı kaldırıldı ve yerine yeni bir tabak getirileceğini, ellerimizi yıkamamız için bir ibrik içinde su getirildi. Ev sahibi ayağa kalktı. Siz İngilizler çok tok gözlü insanlar mısınız dedi. Aklımdan geçenleri ona söyleyemedim. Hala müthiş açtım. Tavuğun geri getirilmesini isterdim ama çoktan dışarıdaki hizmetkarların eline düşmüş ve şapur şupur onlar tarafından tüketilmişti diyor. Evet, bir yerin adetini bilmezse insanlar böyle aç kalıyor.

Van yolunun kapalı olduğunu öğreniyor seyyahımız ve Hoy üzerinden Van'a gitmeye karar veriyor. Buralar kısmen Rus toprakları, kısmen İran toprakları. Fakat bunu göze alıyor seyyahımız. Çünkü o ne meşakkatli yollardan geçti. Bir de bu İngiliz subayı olduğu için kendinden emin. Yolda Kürt köylerine misafir oluyorlar. Ve onlar tabii misafirperver oldukları için gavur da olsalar bunlara yer veriyorlar. Sakallarının ve tırnaklarının kınalı olduklarını görünce beraberlerinde gelen o bahsettiğimiz alafranga yüzbaşı, bu İranlılar çok gülünç insanlar diyor. Erkeklerinin sakallarını kızıla boyamaları ne komik. Siyah çok daha uygun bir renk olurdu diyor. Bana bir de bazı İngiliz hanımlarının da saçlarını açık renge boyadıklarını söylüyor. Yüzbaşı diyor ki, kadınların böyle yapmasını anlarım diyor. Bir kadının dilinden gülümsemesine kadar her tarafı sunidir, yapaydır. Saçlarını kızıla boyaması da bu aldatmacasını sürdürmesine yardımcı olur. Ama erkeklerin saçlarını kızıla boyalamaları çok komik, kadına benzemek diyor. Bu arada daha sonra eliyle küçük bir evin dışında oturup da güneşin tepelerin arkasında kaybolacağı anı bekleyen bir grubu işaret ediyor. İranlılarla bazı Kürtlerde ateşe tapmaya bağlı eski yanlış inanışlardan bir şeylerin kalıp kalmadığını hep merak etmişimdir. Koca bir köy halkının her gün aynı saatte evlerinden çıkıp büyük ışık küresinin uzak ufukta yavaş yavaş boşluğa kayışını büyülenmiş gibi seyredişlerini birkaç kere şahit oldum. Onları bu hususta sorguya da çektim ama güneşe tapma fikrini şiddetle reddettiler. Bunu alışkanlık olarak ve kendilerinden önce babaları, dedeleri, ataları da aynı şeyi yaptığı için yaptıklarını söylediler diyor. Yüzbaşı ise bunu gören yüzbaşı ise acemlerin iki yüzlü ve hilekar olduklarını söylüyor. Seyyahımız binbir meşakkatle Hoy şehrine geliyor. İran'ın Hoy şehrine. Osmanlı hududunda. Burada bir Türk konsolosu var. Türk konsolosunun yanına gidiyorlar. Konsolosunla görüştükten sonra burası çok sıkıcı bir yer diyor konsolos. Hanımım 6 ay önce öldü. Onun yerini dolduracak başka kadın bulamadım diyor. Türk yüzbaşısı niçin bir Kürt kızı almıyorsunuz diye soruyor. En iyi eşler onlardan olur. Kocalarının parası olsa para istemezler. Kocalarının parası yoksa bu yüzden kafalarını patlatmazlar. Güzel elbiselere meraklı değildirler. Bir entarilik basma ile bir çift çarık onları Erzurum pazarındaki bütün ipeklilerle satenler kadar sevindirir diyor. Konsolos ölen karım Kürt'tü. Bana çok az paraya mal oldu diyor. Üzüntüsü yüzünden okunuyordu diyor Barnaby. Sonra içeriye bir uşak giriyor. Efendisinin nargilesini yakıyor ve çıkıyor. Konsolos bu adam benim kayınpederimdi diyor. Kayınvalidem de aşağıda benim için yemek pişiriyor. Kızlarıyla evlendiğim zaman bir iki hizmetkar tutmak istemiştim. Hanımım annesiyle babasını tutmamı teklif etti. Dediğini yaptım. Onlar da çok çalışkan insanlar oldukları için memnun kaldım. Zavallı hanımım vefat edince yanımda kalmalarına izin verdim. Yeniden evlendiğim zaman yeni eşim herhalde kendi akrabalarını buraya gelmelerini isteyecektir. O zaman da şimdiki hizmetkarlarıma yol vermek zorunda kalacağım diyor. Bu da insanın hanımının akrabalarına bakmasının çok ekonomik bir yolu diyor Barnaby ve bunun üzerine konsolos gülmeye başlıyor. Evet diyor, İstanbul'da veya Londra'da hanımınızın anasından aşçı olarak istifade edemezsiniz. Ayrıca sizin ülkenizdeki kadınlar da kıyafetleri için kocalarına bir servet sarf ettirirler diyor. Evet diyor Barnaby. Hanımların bazı elbiseleri 50 liraya veya 60 liraya alınır. Bir iki kez giydikten sonra ya atarlar ya hizmetçilere verirler diyor. Yüzbaşı şaşırıyor bu paraya. Konsolos tasdik ediyor. İstanbul'dayken ben de böyle şeyler duymuştum. Son hanımım bana 10 liraya mal olmuştu. Yani bir İngiliz'in hanımının bir tek elbisesi için verdiği parayla ben 5-6 hanım sahibi olabilirdim diyor. Bu sefer İranlı bir hanımla niye evlenmiyorsunuz diye soruyor Barnaby konsolosa. Bir kere çok güzeller diyor.
Hem bu sayede onların lisanlarını da öğrenmek fırsatını bulursunuz diyor. Çünkü konsolos Farsçayı bilmediğinden şikayet ediyor. Fakat bulunduğu bölgede zaten Kürtler ve Türkler çoğunlukta olduğu için Farsça belki ihtiyaç yok. Türk yüzbaşı söze karışıyor. İranlı bir kadınla evlenmek mi diyor. İranlılar kızlarını Türklere vermezler. Onlar çok egoisttir diyor. Biz kızlarımızın İranlılarla evlenmelerine itiraz etmeyiz ama onlar bu konuda titizler diyor. Halbuki böyle değil. Osmanlı tebasının da İranlılarla evlenmesi yasaktı o zaman. Neyse, her ikiniz de Müslümansınız diyor Barnaby. Konsolos orası doğru diyor. Ama Ermenilerle sizlerin her ikiniz de Hristiyan olmanıza rağmen Hristiyanlık şekliniz farklı. Bir İranlı ile bir Türk arasında da bir Ermeni ile bir İngiliz sizin arasında olduğu kadar fark var diyor.

Evet değerli dinleyiciler, sayı almazı hoyda bırakalım ve bununla iktifa edelim. Sonraki programlarda yine inşallah fırsat düşerse seyyahımızın hoydan sonra nerelere gittiğini, Van'a nasıl ulaştığını, dönüş yolunda yaşadığı hatıraları sizlerle paylaşırız. Haftaya tekrar sizlerle buluşuncaya dek radyonuz TGRT FM'den hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Şimdi reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar teslim, mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
3: TGRT FM Haber.

0: TGRT Haber Merkezi'nden yeniden merhaba. Hafta sonu haberleriyle yeni saate birlikte başlıyoruz. Diyarbakır'dan üzücü haber geldi. Yol kenarına devrilen minibüste 5 kişi hayatını kaybederken 11 kişi de yaralandı. Yolcuların Muş'a nişan törenine gitmek için yola çıktığı öğrenildi. Kaza sabah saatlerinde Lice Kulp Karayolu Kırsal Kara Hasan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs yol kenarına devrildi. Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Minibüsteki yolcuların Diyarbakır'dan Muş'a nişan törenine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi. Kazada 2 kişi olay yerinde, 3 kişi de kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Antalya'nın Kemer ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına hala karadan ve havadan müdahale ediliyor. Saat 11.30 sıralarında Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkiindeki ormanlık alandan dumanlar yükseldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere 4 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 55 teknik personel ve yangın işçisiyle havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. Aynı bölgenin yakınlarında da önceki gün çıkan orman yangını da yaklaşık 14 saat sonra kontrol altına alındı. Efendim, Manisa'dan da bir patlama haberi geldi. Salihli'deki bir tüp dolum tesisinde önce patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı. Yangın sırasında içeride olan iki işçi maalesef hayatını kaybetti.
1: Tüpler bomba gibi patladı. Ortalık savaş alanına döndü. Görüntüler Manisa Salihli Sanayi Sitesi'nde kaydedildi. Sabah saatleriydi. Tüp dolum tesisinde bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Ardından alevler yükseldi. Çevrede büyük korku ve panik yaşandı. Tüpler çevreye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tesiste sık sık patlamalar meydana geldi. Yangında bir kişi hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen iki kişi de hastaneye kaldırıldı. Alevler ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Hem tüp dolum tesisinde hem yangın sırasında 3 otomobilde büyük hasar oluşurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Efendim, gözler bir yandan da Giresun'da kuvvetli yağışlar sonrası bir sel felaketi yaşandı. Keşap ilçesinde 2 kişi selde kayboldu ve kayıp kişileri arama çalışmaları sürüyor. Selin boyutları da günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.
1: Bir kent kuvvetli yağışlar sonrası felaketi yaşadı. Dereler taştı, su baskınları yaşandı. Yollar dereye döndü. Ekipler kayıplar için alarma geçti. Giresun'da kuvvetli sağanak etkili oldu. Özellikle Keşap, Doğankent, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerinde etkisini gösteren yağışlar derelerin taşmasına ve su baskınlarına neden oldu. Bir ilkokulu su bastı. Keşap'ta Kara Bulduk beldesinde araç sele kapıldı. Bir kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken iki kişi akıntıya kapıldı. Selde kaybolan Mehmet Hakkaya ve Muhammed Abdullah Hakkıoğlu için arama kurtarma çalışmaları hemen başladı. Yağış sabaha karşı durdu. Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Suların çekilmesiyle cadde ve sokaklarda çamur kaldı. Bazı iş yerlerinde hasar meydana geldi. Bölgede hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürüyor.
2: Hiç kullanılır bir şey yok. Ne malzeme var ne bir şey. Dükkan, su, yarı, kapı, her taraf yok. Kasalar, hiçbir şey yok.
1: Yağlıdere ilçesine bağlı Günece köyünde de dereler taştı. Dere üzerindeki hidroelektrik santrali zarar gördü. Sağanak, Tirebolu Doğankent Karayolu'nu da ulaşıma kapattı. İki ilçeyi bağlayan yol ekiplerin çalışmasıyla açıldı.
0: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Örgütün evrakları, imha girişimi polise takıldı. İstanbul Ümraniye'de baskın yapıldı. İmha edilmek istenen evraka el konuldu. 100 milyar liralık kara para trafiği iddiasıyla yürütülen soruşturma derinleşiyor.
3: Tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
1: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. İddialara göre örgüt evrakları imha etmeye çalıştı. İhbar üzerine polis harekete geçti. Baskın yaptı. O evraklara el koydu.
4: Alihan Kuriş 2016 yılında bu örgütün başına geçti.
1: Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülüyor. Bu kapsamda İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir adreste örgüt ve soruşturmayla bağlantılı evrakların imha edildiği yönünde ihbar alındı.
4: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından dolayı bugün Ankara'da, Sakarya'da, Antalya'da eş zamanlı olarak bir operasyon gerçekleştirdi güvenlik güçlerimiz.
1: İhbar üzerine arama kararı çıkarıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri o adreste arama yaptı. İhbarın doğru olduğu anlaşıldı. İmha edilmek istenen evraklar ele geçirildi. Parçalanarak imha edilmeye çalışılan ve soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen evraklara el konuldu.
3: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
1: Örgütün iz bırakmamak için WhatsApp ve Facebook kullanımını yasakladığı belirlenmişti. Talimatların ULAK adı verilen özel kuryelerle iletildiği tespit edilmişti.
3: Alihan Kuriş ve 48 kişi hakkında, 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
1: Örgüt üyeleri için şifreli özel bir bilgisayar programı oluşturulduğu da ortaya çıkmıştı. Aramalarda para kuleleri ve adeta cephanelik gibi ruhsatsız silahlar ele geçirilmişti. MASAK yaklaşık 100 milyar liralık kara para trafiğinin izini bulmuş, 37 şüpheli gözaltına alınmıştı.
4: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik olarak bir operasyon gerçekleştirildi.
1: Şimdi gözler Ümraniye'de ele geçirilen evraklarda. Evrakların incelenmesiyle soruşturmanın seyrine ilişkin yeni ayrıntıların ortaya çıkması bekleniyor.
0: AK Parti 25. yaşını görkemli şekilde kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında gelecek 50 yılı planladıklarını söyledi. Türkiye'yi önce 2053, sonra 2071'e taşıyacağız dedi. Çeyrek asırda Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerini kazandırdıklarını belirtti. İşte Erdoğan'ın öne çıkan mesajları.
5: Halkın adamı, halkın adamı, hakkın aşığı, milyonların umut ışığı.
6: Daha nice yıllar Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağım. İnşallah bu ülke için aşkla çalışmayı sürdüreceğim.
1: Siyasette 50 yılı devirdi. Elleriyle kurduğu AK Parti çeyrek asrı geride bıraktı, 25. yaşına girdi. Kürsüye çıktı. Bu dava benden önce vardı, benden sonra da var olacak mesajı verdi.
6: Bu maziden atiye giden kutlu bir yolculuktur. Önemli olan sen yaşarken bu dava için ne yaptın? Sana bırakılan mirası nereden aldın? Nereye taşıdın?
1: AK Parti 25. yaşında görkemli bir kutlama yaptı. Kutlamanın adresi başkent Millet Bahçesi'ydi. 100 binden fazla AK Partili alanı hınca hınç doldurdu. Gözler davanın lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi.
6: Gelecek 25 yılı da planladık. 50 yılı da planladık. Gelecek 50 yıl. Bugün paylaştığımız 25. yıl vizyon belgemizin rehberliğinde hayalleri hedeflere hedefleri gerçeklere dönüştürmeye devam edeceğiz.
1: Erdoğan, 25 yılda milletten aldıkları güçle tüm badireleri bir bir atlattıklarını vurguladı. Başaramazsınız dediler, başardık dedi.
6: Her yolu denediler, darbe senaryoları yazdılar, muhtıra vermeye kalkıştılar, partimizi kapatmaya kalktılar, terör eylemleriyle provokasyonlar yaptılar. 25 yıl sonra işte buradayız.
1: Erdoğan önce geçmiş 25 yılın muhasebesini yaptı. Kendi gücünü üreten ve geleceğini kendi elleriyle inşa eden bir Türkiye var vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin çehresini değiştiren dev yatırımlara ayrılan kaynakları tek tek saydı.
6: Ulaştırmaya 15 trilyon lira, tarım ve ormana 7 trilyon lira, savunma sanayine 374 milyar dolar, sanayi ve teknolojiye 2 trilyon liralık kaynak kullandık.
1: Terörsüz Türkiye sürecine ayrı bir parantez açtı.
6: Bu ülkede anneler artık ağlamayacak, gençler toprağa düşmeyecek, çocuklar yetim, eşler dul kalmayacak. Türkiye işte şimdi şaha kalkıyor.
1: Terörden beslenenlerin üzüleceğini belirtti. Üzülmeye devam edecekler mesajı verdi. Kardeşliğin kazanacağının altını çizdi.
6: Bu ülkeyi kardeşlik büyütecek. Bu ülkeyi kardeşlik güçlendirecek. Sadece terör sorununu bitirmiyoruz. Terörle birlikte Türkiye'nin içini karıştıran o emperyalist planı da alt üst ediyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan durmak yok, yola devam dedi.
6: Kimse bizden yorulma beklemesin. 25 yıl boyunca her sabah İlk günkü gibi işimize sarıldık. Bundan sonra da her gün bizim için yeni bir gün olacak. Her sabah 15 Ağustos sabahı gibi olacak.
1: Öte yandan programda AK Parti'ye katılımlar damga vurdu. İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nden istifa eden 3 milletvekiliyle CHP'den istifa eden Ankara'nın Gölbaşı ve Kahramankazan Belediye Başkanları AK Parti saflarına katıldı. Yeni isimlerin rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
0: Ve AK Parti 71 sayfalık 25. yıl vizyon belgesini de açıkladı. Belgenin ön sözünü Cumhurbaşkanı Erdoğan kaleme aldı. İlk çeyrek asırda kendi yolunu çizen Türkiye'yi hep birlikte inşa ettik. Önümüzdeki çeyrek asırsa inşa ettiğimiz kapasitenin kurucu bir etkiye dönüşeceği dönem olacak ifadelerini kullandı.
6: Bugün paylaştığımız 25. yıl vizyon belgemizin rehberliğinde hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeklere dönüştürmeye devam edeceğiz.
1: İlk çeyrek asırda Türkiye stratejik kapasiteyi inşa etti dedi. İkinci 25 yılda o kapasiteyi küresel etkiye dönüştürecekleri mesajı verdi.
7: İlk çeyrek asırda sorunlarını çözen ve kendi yolunu çizen Türkiye'yi hep birlikte inşa ettik. Önümüzdeki çeyrek asırsa inşa ettiğimiz bu kapasitenin kurucu bir etkiye dönüşeceği dönem olacaktır.
6: Türkiye'nin son 25 yılına, olduğu gibi geleceğine de işte bu hareket damga vuracak.
1: AK Parti 71 sayfalık 25. yıl vizyon belgesini açıkladı. Belgenin ön sözünü Cumhurbaşkanı Erdoğan kaleme aldı.
6: Daha yapacak çok işimiz var. Türkiye'yi ellerinden tuttuk, ayağa kaldırdık, küllerinden yeniden inşa ettik. Ama durmayacak, ara vermeyecek, istikbali de inşa edecek, imar edeceğiz.
8: TGRT FM Haber.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda Kutbuddin Bahtiyar Kaki Hazretlerinin hayatını anlatmaya devam edeceğiz. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey, Hindistan'ın büyük evliyalarından olan bu zatın hayatını kaldığımız yerden anlatacak. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Kutbuddin Bahtiyar Kaki Hazretlerinin hayatını geçen hafta anlatmaya başlamıştınız. Kendisi Hindistan'ın çok büyük evliyalarından birçok talebe yetiştirmiş, o coğrafyaya damga vurmuş bir isim. Dönem olarak da bizim Selçuklu Devleti'nin son dönemlerinde yaşamış, Osmanlı'dan önce yaşamış bir zat. Bugün bu büyük zatın hayatını ve kerametlerini anlatmanızı istirham ediyoruz.
1: Peki efendim.
0: Buyurun.
1: Geçen programımızda bahsetmiştik efendim. Delhi yani Hindistan Sultanı Şemseddin İl tutmuş daha Kutbuddin Bahtiyar Kaki Hazretleri'nin talebelerinden.
0: Evet.
1: Şemseddin İl tutmuşa sultana yaptığı nasihatları var. Çok güzel nasihatler.
0: Günümüzde de geçerli olan nasihatler
1: tabii,
0: aslında değil mi?
1: Her zaman her zaman geçerli nasihatler. Bu nasihatlardan bir kısmını zikretmek istiyorum.
0: Buyurun,
1: burada.
0: Çok önemli
1: okumak
0: gerçekten.
1: İstiyorum. Nasihatı ve tavsiyeleri şu şekilde. Buyuruyor ki Kutbuddin Bahtiyar Kaki Hazretleri, Hazreti Ömer gibi ve Hazreti Ömer İbni bin Abdülaziz gibi bir sultan ol. Adaletli ol. Mazlumun hakkını koru, ihtiyaçlarını gidermekte o mübarek insanlar gibi olmaya gayret et. Bir nasihatı bu. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh, biliyorsunuz Hazreti Bekir Efendimiz radıyallahu anh hazretlerinden sonra halife oldu.
0: Evet.
1: Medine-i Münevvere'yi geceleri dolaşırdı. Ya geceleri dolaşırdı. Efendim aç var mı doyururdu. Çıplak var mı? Yani elbisesi olmayan var mı? Elbise verirdi. İhtiyaçlarını giderirdi insanların. Uyumazdı yani geceleri. Böyle bir devlet başkanıydı
0: evet.
1: Mübarek. Aşere-i Mübeşşere'den. Yani cennetle müjdelenen 10 kişiden bir tanesi. Aşere 10 demek, Mübeşşere tepşir edilen, müjdelenen demek. Yani cennetle müjdelenen 10 kişiden birisi. Hatta yeri gelmişken arz edeyim onu. Aşere-i Mübeşşere'den bir başkası daha var. O da çok iyi arkadaşı. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh hazretleri. Onunla beraber dolaşırmış Medine-i Münevvere'nin sokaklarını. Bir gün sokaklarda Medine-i Münevvere'nin sokaklarında dolaşırken bir evden bir ses duyuyor. Abdurrahman İbni Avf da işitiyor bunu. Hazreti Ömer Efendimiz de işitiyor. Ses diyor ki, kızım diyor, süte su kat.
0: Annesi kızına sesleniyor değil mi?
1: Evet, evet. Bir kadın sesi duyuyorlar, süte su kat kızım diyor. Efendim, kızcağız da diyor ki, anneciğim, Halife-i Müslim'in Hazreti Ömer süte su katmayı yasak etmedi mi? Yasak etti.
0: Duysa bize kızmaz mı diyor
1: ya,
0: yani.
1: Efendim olur mu? Biz nasıl süte su katalım? Annesi diyor ki yavrum diyor. Halife diyor Emirel Mümin'in kim bilir kaçıncı uykusundadır.
0: Bu saatte uyuyordur diyor.
1: Bunun nereden haber olacak ki diyor. Kızcağız diyor ki anneciğim niye öyle diyorsun? O uyuyorsa Rabbi hiç uyumaz. Uyumaktan münezzehtir. O duyar işitir. Dolayısıyla anneciğim süte su katamam diyor, koyamam.
0: İmanlı bir kızcağızmış.
1: Evet,
0: demek.
1: Çok böyle sadık bir kimse. Abdurrahman İbni Avf'a diyor ki, sen diyor burayı işaretle kapıyı. Bir işaret koyuyorlar kapıya. Kızcağızdan da bu sözü duydu ya, çok muttaki bir kızcağız demek ki. Efendim, ertesi gün dünürcü olarak gidiyorlar ve oğluna o kızı istiyorlar.
0: Vay.
1: Alper Bey. O kızdan oğlunu evlendiriyor işte. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh. Ondan bir kız oluyor, torunu oluyor. O kızı da Ömer bin Abdülaziz dedik ya, onlar gibi ol diye buyurdu ya,
0: evet.
1: Bahtiyar Kaki Hazretleri. Ömer bin Abdülaziz'in babası talip oluyor doğan Hazreti Ömer'in torununa. Onunla evleniyor ve ondan doğan çocuk da işte Ömer bin Abdülaziz. Ya adalette ikinci Ömer derler.
0: Evet.
1: Dedesine çekmiş. Aynı Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri gibi çok adil bir sultan idi. Bir halife idi. Bir halife yani.
0: Evet, halife.
1: Ömer bin Abdülaziz. Hı hı. Radıyallahu anh. Büyük zat, evliya zat. Sultansın diyor. Onlar gibi ol. Onlar nasıl adilse sen de öyle adil ol. Onlar nasıl garibin, gurabanın, fakirin, fukaranın ihtiyaçlarını giderdiyse, açları doyurduysa, çıplakları giydirdiyse sen de o şekilde olmaya gayret et diyor. Ne güzel değil mi?
0: Evet.
1: Sonra diyor geceleri uyanık kalmasını tavsiye ediyor. Geceleri ibadet ve taatla meşgul olmasını, uyku bastıracak olursa abdestini tazeleyerek uykusunu açmasını, namaz kılmaya, ibadet ve taat yapmaya devam etmesini, gece hizmetçileri dahil hiç kimseyi uyandırmamasını, rahatsız etmemesini tavsiye ediyor, nasihat ediyor. Ayrıca diyor, buyuruyor, gece karanlık bastığında tebdili kıyafet yaparak, fakirler, ihtiyaç sahipleri nasıl giyiniyorlar ise onlar gibi elbise giyerek şehri dolaşmasını, ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalarak onlara gizlice yardımda bulunmasını söylüyor. Başka, camileri devamlı kontrol etmesini, camileri, mescitleri, insanların, Müslümanların rahatça ibadet edebilmesine mani olan bir şeyin bulunmamasına, varsa derhal yok edilerek, efendim, Müslümanların gayet rahat ibadet etmelerine temin etmesini istiyor. Başka, gündüz olduğunda sarayın bütün sıkıntıların çaresine bakıldığı bir yer olmasını, yani
0: vatandaş rahatça gelebilsin,
1: devlet başkanlığının, yani sultanın oturduğu sarayın böyle bir yer olmasını, geceyi aç geçirmiş olanların aranıp bulunmasını, saraya çağrılarak yardım edilmesini tavsiye ediyor. Başka, nerede kime bir sıkıntı veriliyorsa, sıkıntıyı veren devlet adamlarından biri de olsa, sarayda görevlilerden biri de olsa derhal cezalandırılmasını, ahaliden dinli dinsiz hiç kimseye zulüm ve haksızlık yapılmamasını tavsiye ediyor Alper Bey. Hatta

0: Bahtiyar Kaki Hazretlerinin yanına geliyor. İteklerini tutuyor Hacı Bahattin Hazretlerinin. Hacı Hazretleri ona bakıyor, aklından geçenleri söyle sultanım diyor. Sultan şöyle diyor Kutbettin Bahtiyar Kaki Hazretlerine. Efendim, Allahu Teala bana bir saltanat ihsan eyledi. Elbette ki kıyamet gününde bu ağır yükün hesabını benden soracak Allahu Teala. O zor günde sizin beni terk etmemeniz için yalvarıyorum size diyor hocasına, Kutbettin Bahtiyar Hazretlerine. Kutbettin Bahtiyar Hazretleri de kabul ediyor. Ben sizin yanınızda olacağım. Size hesap sorulurken buyuruyor. Şimdi hani Kaki diyorlar ya.
1: Evet.
0: Kaki nedir?
1: Nereden geliyor
0: Nereden geliyor? Evet. Şimdi Kutbettin Bahtiyar Kaki Hazretleri devamlı ibadet ediyor. Bir an Allahu Teala'dan gafil olmuyor. Devamlı namaz kılıyor. Her gece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine 3000 salavat-ı şerife okurmuş. Mesela evet. Yani virtlerinden, evradından birisi de bu. Zamanın sultanı dahil birçok kimse kendisine her türlü maddi imkanı sağlamak için bir işaretini beklerlermiş Alper Bey. Hacı Hazretleri ise efendim fakirlik içinde yaşamayı tercih edermiş. Bir şey veren olursa onunla iktifa edermiş. Zor durumda kalınca hanımı, komşuları olan bakkalın hanımından borç ister, bununla yiyecek bir şeyler alınırmış. Yani hanımefendisi komşuları bir bakkalın hanımından borç istiyor, onunla ihtiyaçlarını satın alıyorlar. Bir gün bakkalın hanımı Kutbettin Hazretlerinin hanımına diyor ki, yine borç istemeye gitmiş Kutbettin Hazretlerinin hanımı, bakkalın hanımı da diyor ki, eğer ben sana borç vermeyecek olsam sen ve evinizde bulunanlar açlıktan ölürsünüz demiş. Allah Allah. Borç veriyor.
1: Evet.
0: Övünüyor yani kendisiyle böyle. Başka bazı kadınlardan da bu şekilde sözler işiten Hacı Bahtiyar Hazretlerinin hanımı mübarek artık dayanamıyor. Durumu Hacı Hazretlerine arz ediyor. Kutbettin Bahtiyar Hazretleri de üzülüyor tabii. Yani kendi hallerine değil de insanların dünyalık için bir Müslüman kardeşini nasıl üzebildiklerine üzülüyor.
1: Evet.
0: Ya olmadık sözler söylemelerine üzülüyor. Hanımına diyor ki, hanım diyor, kesinlikle bundan sonra başkalarından hiçbir şey istemeyeceksin. Yiyecek bir şey arzu edince, ihtiyacı olunca evin bir köşesini işaret ediyor. Oraya gideceksin diyor eliyle. Odanın bir köşesini işaret ediyor. Besmele-i Şerife çekerek oraya gideceksin. Orada evin ihtiyacı kadar kak bulacaksın. Kek yani. Bahtiyar Kaki denilmesinin sebebi
1: oradan
0: bu.
1: Oradan geliyor.
0: Evet. Onu alarak efendim kendinin de evdekilerin de açlıklarını gidereceksin.
1: Karnınızı doyuracaksınız.
0: Karnınızı doyuracaksınız. Hanımı da peki efendim diyor. Bildirilen şekilde yapıyor. Kendisini komşu kadınlarına muhtaç olmaktan kurtardığı için Allahu Teala'ya şükrediyor ve buna sebep olan efendisine de, yani Kutbettin Bahtiyar Kaki Hazretlerine çok teşekkür ediyordu. İşte Hacı Kutbettin Hazretlerinin ismindeki Kaki ilavesinin hikayesi bu.
1: Buradan geliyor
0: değil mi? Evet. Şimdi kendisi Hacı Hazretlerinin bol bol kullanmak, bol bol harcamak imkanına sahip olduğu halde sultan emrinde zaten.
1: Şemsettin il tutmuş.
0: İl tutmuş. Sıkıntı ve fakirlik içinde yaşamayı seviyor. Başkalarını hep kendisine tercih ediyor. Gelenlere ikram ve ihsanda bulunmaya bu kadar ehemmiyet verirmiş.

0: ki mutfakta hiçbir şey bulunmadığı zamanlar ziyarete gelenlere hiç olmazsa su dağıtırmış. Dağıtırmış yani.
1: Evet,
0: Hiç
1: ikram
0: olmazsa
1: ediyor
0: su
1: yani.
0: ikram etti. İsteseydi yani bolluk içerisinde
1: Elbette.
0: şaşa debdebe içerisinde yaşardı.
1: Sultan hazır ona ne isterse vermeye çünkü.
0: Yani Hacı Bahtiyar Hacı Kutbettin Bahtiyar Kaki Hazretleri hep fakir yani yokluk ve sıkıntı yolunu tercih etti. Manevi olarak da çok şeyler kazandı. Kanaat ediyor hep halinden de asla ve kat'a hiç şikayetçi olmuyordu Alper Bey.
1: Bu aslında Peygamber Efendimizin de
0: Evet.
1: usulü değil mi?
0: Evet. Şimdi sultanın yani Şemseddin İltutmuş'un veya Altamış'ın bir maliye nazırı var. Maliye nazırı. Şimdiki Maliye Bakanı gibi
1: Evet.
0: düşün. İsmi İftiharüddin Aybek. Bu da Türk.
1: Türk. Aybek Türk.
0: Evet. İşte bu vezir İftiharüddin Aybek geliyor Bahtiyar Kaki Hazretlerine. Bazı köylerin gelirlerini kendilerine tahsis etmek istediklerini, bu gelirleri ey mübarek hocam diyor, kendinizin ve talebenizin ihtiyaçları için sarf edebilirsiniz. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Böyle bir ferman hazırlanıyor sarayda. Bunu lütfen kabul edin diye arz ediyor Kutbettin Bahtiyar Hazretlerine. Yaklaş yanıma buyuruyor İftiharüddin Aybek'e. O yaklaşınca üzerine oturmakta olduğu postun, seccadenin bir köşesini kaldırdı. Bak buraya dedi. Ne görüyorsun? Bak. Vezir orada büyük bir hazinenin akmakta, hani altınlar akar ya böyle,
1: Evet.
0: akmakta olduğunu görerek gözleri kamaştı. Hayretler içerisinde kaldı. Hacı Kaki Hazretleri buyurdu ki, biz buna bile iltifat etmiyorken sizin birkaç köyünüzün birkaç kuruşluk gelirine mi iltifat edelim? Onu mu kabul edelim? Şimdi gidiniz ve bir daha böyle bir teklif ile dervişlerin huzuruna gelmeyiniz
1: Gelmeyiz.
0: buyuruyor.
1: Çok ilginç ya.
0: Huzuruna çıkmayınız buyuruyor. Vezir İftiharüddin Aybek mahcup bir
1: Evet.
0: şekilde peki efendim diyor.
1: O da talebelerinden
0: Evet.
1: herhalde.
0: Bir başka zamanda da aynı buna benzer bir teklif yapılıyor yine. O zaman da şöyle buyuruyor Kutbettin Bahtiyar Kaki Hazretleri. Büyüklerimizden birisi, yani
1: Hocalarımız.
0: hocalarımızdan, büyüklerimizden, sizlerimizden birisi, sultandan veya başka birinden herhangi bir şekilde bir şey kabul etmiş olsaydı, ben de kabul ederdim. Lakin bizim böyle şeylere ihtiyacımız yoktur. Kabul edecek olursam kıyamet günü büyüklerimin yüzüne nasıl bakarım ben buyurmuş.
1: Yolumuzda bu yok diyor
0: Evet.
1: yani.
0: Şimdi tabii çok mütevekkil. Yani Allahu Teala'ya tam teslim. Hani kadere rıza var ya.
1: Evet.
0: Yani rızanın zirvesinde mübarek. Bir gün kendisi bulunmadığı bir sırada küçük çocuğu vefat ediyor. Cenazesi defnedildikten sonra geliyor. Yani definden sonra geliyor Hacı Bahtiyar Kaki Hazretleri. Hanımı evlat acısıyla ağlayıp sızlanıyor böyle. Hazreti Hacı tam bilmiyor çocuğunun vefat ettiğini, sebebini soruyor. Küçük çocuğunun vefat ettiğini hani söylüyorlar. O zaman İnna lillah ve inna ileyhi raciun okuyor. Ve hepimiz Allahu Teala'nın iradesine, rızasına razı ve teslim olmalıyız buyurarak hanımını teselli ediyor. Evliya. Siyerül Evliya isminde bir kitap var. Bu kitapta bildiriliyor. Hazreti Hacı Kutbüddin ömrünün son 20 yılında hiç uyumadı yazıyor orada. Hatta dinlenmek için bile sırtını yere dayamamış Alper Bey. Birazcık uyuklayacak olsam kendimi hasta ve rahatsız hissederim buyururmuş. Bütün saadetlerin, rahatlıkların başının Muhammed Aleyhisselam'a uymak olduğunu bildirmiş.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Ve yine anlatıyor talebelerine, buyuruyor ki ilk zamanlarda Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek için çok gayret sarf ettim. Ama bir türlü muvaffak olamıyordum ve ezberleyemiyordum, buyuruyor. Bir gece rüyamda Fahr-ı Alem, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini gördüm. Ayaklarına kapandım. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek istediğimi fakat çok güçlük çektiğimi arz ettim. Bana acıyarak, merhamet ederek başımı kaldırmamı emrettiler. Ayaklarına kapandım ya,
1: Evet.
0: başımı kaldırmamı emrettiler. Başımı kaldırdığımda buyurdular ki Yusuf suresini tekrar et bakalım. Bununla Kur'an-ı Kerim'i ezberlersin, buyurdular. Emirlerini yerine getirdim ve Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye muvaffak olabildim, buyuruyor Alper Bey. Ya Efendimiz rüyasında aynen bu şekilde Kur'an-ı Kerim'i ezberleyebilmesi için
1: Yol göstermiş.
0: yol göstermiş. Şimdi bir gün bir yerden geçiyorlarmış ömrünün sonlarına doğru. Buyurmuşlar ki bu geçtiğimiz yerden muhabbet kokusu geliyor. Aşk kokusu geliyor, buyurmuşlar. Hemen talebeleri o araziyi satın almışlar. Ya almışlar. Hacı Hazretleri kabrinin orada hazırlanmasını irade buyuruyor. Talebelerine öyle söylüyor. Vefat ettiklerinde oraya defin olunuyor. Daha sonra tabii sevenlere kabrin üzerine muhteşem bir türbe yaptırıyorlar.
1: Evet.
0: Ben gitmedim, nasip olmadı gitmek. Giden arkadaşlarımız var. Delhi'de türbesi efendim. Tabii bu Çeşitli yolunun büyüklerinden efendim Muhyiddin-i Çeşitli Hazretlerinin
1: Talebesi,
0: talebesi efendim
1: halifesi.
0: halifesi o Ecmir'de ora çok kalabalık olurmuş. Bir de Nizamüddin-i Evliya Hazretleri var. İnşallah onu da bir programda anlatırız.
1: İnşallah.
0: Bir de bu
1: O da Muhyiddin-i
0: Kutbuddin
1: Çeşitli Hazretlerinin talebesi.
0: Bahtiyar Hazretleri var işte. Bu üçünün kabrinin, türbesinin çok ziyaret edildiğini arkadaşlar ifade ettiler. Çok ziyaretçisi var
1: Kalabalık
0: dediler.
1: oluyor diye, değil
0: Evet,
1: mi?
0: çok kalabalık oluyormuş. Efendim, Hindistan Müslümanları efendim çok rağbet ediyorlar. Ziyaret ediyorlar. Ve dua ediyorlar. Efendim, onun yüz hürmetine Allahu Teala'dan, onların yüz hürmetine Allahu Teala'dan af ve mağfiret diliyorlar.
1: Bereketleniyorlar
0: Evet.
1: aslında.
0: Evet. Tabii söylediği kıymetli şiirlerin toplandığı bir divanı var. Kitap haline getirilmiş bu. Ayrıca sözlerinden ve sohbetlerinden bir kısmını talebelerinin en yükseği bir halifesi olan bahsetmiştik ismini Feridüddin Genci Şeker Hazretleri toplayarak bir kitap haline getirmiş. İsmine de Feraidüs Salikin, Salikin, Saliklerin Feraidi ismini vermiş. Efendim, yine talebelerine anlattığı bir husus var. Bayezid Bistami Hazretleri ile ilgili.
1: O da
0: Efendim,
1: Evliya'nın
0: evet.
1: büyüklerinden.
0: Bayezid Bistami Hazretleri buyurdu ki diye naklediyor. Uzun seneler nefsimi terbiye etmekle uğraşıp çile çektikten sonra Allahu Teala'ya yalvardım. İlham olundu ki bana şu kırık testi, testisi varmış Alper Bey, kırık testi. Bir tarafı da kırıkmış. Şu kırık testi ve deri aba, aba, aba vardır ya.
1: Evet.
0: Sende oldukça sana ruhsat yoktur. Böyle bir ilham oluyor kalbine. Bunun üzerine yanımda bulunan aba ve testiyi terk ettim.
1: Halbuki kırık testi yani.
0: Evet. Bundan sonra bana bildirildi ki diyor Bayezid Bistami Hazretleri, ey Bayezid, nefsin heva ve hevesi için tuzaktaki tane gibi, hani kuşları avlamak evet. için öyle yaparlar ya, tuzaktaki tane misali olan dünya mallarına gönül bağlayıp sonra da Allahu Teala'ya kavuşmak için yol isteyenlere de ki, böyle deniliyor Bayezid Bistami Hazretlerine. Bayezid, yani insanlara böyle de, Bayezid nefsin istediklerini yapmayıp istemediklerini yapmak suretiyle 40 yıl uğraştığı halde, bak ya 40 yıl o kırık testi ve o abası da efendime söyleyeyim sırtında, nefsin istediklerini yapmıyor, istemediklerini yapıyor, mücadele ediyor yani. 40 yıl uğraştığı halde yanında bulunan 40 bir testiyi ve eski bir abayı terk etmedikçe izin alamadı. Siz bu halinizle ey insanlar izin verileceğini mi zannediyorsunuz? Asla izin alamazsınız. Bu yolda yürümek arzusunda olan kimse Allahu Teala'nın aşkıyla yanmalıdır. Bu yolda yükselmek iddiasında bulunan bir kimse sıkıntı ve yoklukları nimet bilmelidir. Bunlardan şikayet ederse gerçek aşık ve gerçek dost olmadığı, yalancı olduğu anlaşılır. Gerçek aşık maşukun, maşuk kim? Allahu Teala. Allahu Teala'nın her verdiğini, iyi de görünse, kötü de görünse, büyük nimet ve kazanç bilmelidir. Zira Allahu Teala böyle acı ve sıkıntılar ile dostlarına kendini hatırlatmakta, yani hakikatte bunların da birer nimet oldukları anlaşılmaktadır. Şimdi efendim burada hani kırık desteği evet. terk etti.
1: Evet.
0: Efendim abayı terk etti. Ondan sonra efendim
1: derecelere kavuştu
0: ya. Efendim okumuştum şu kitabı. Kıyamet ve Ahiret.
1: Kıyamet
0: ve Hüseyin Ahiret. Hüseyin Ilmi Efendi Hazretleri'nin kitabı. Burada İmam-ı Gazali Hazretleri'nin bir yazısını bildiriyor. Mübarek efendim Hüseyin İlmi Efendi aynen almış oradan, yazmış ki insanlar bizler okuyalım diye.
1: Evet.
0: Evet. Kıyamet ve Ahiret kitabının da. Şimdi kıyamette tabii ehli bela nerededir filan, böyle insanlara nida ediliyor yani. Bundan sonra diyor, çalışmayan tembel fukara nerededir diye nida olunur. Onlar da götürülür. Onlara da sizi Allahu Teala'ya kulluk vazifesini yapmaktan men eden nedir denilir. Onlar iş yapmadık, sanat öğrenmedik, Allahu Teala da bizi dünyada fakirlik ile müptela kıldı derler. İşte Hüseyin İlmi Efendi Hazretleri köşeli parantez ilave etmişler. Kahvelerde, sinemalarda, maçlarda vakit geçirdik.
1: Boş şeylerle.
0: Evet. Fakirlik ve tembellik bizim kulluk vazifemizi yapmamıza mani ol derler. Yani bundan yapamadık ya Rabbi.
1: Evet.
0: Biz kulluk vazifelerimizi. Onlara hitaben, siz mi daha fakirdiniz yoksa İsa aleyhisselam mı? Ya diye sual olunur. Onlar da İsa aleyhisselam bizden daha fakir idi derler. Öyleyse o kadar fakirlik onu kulluk vazifelerini yapmaktan, dini yaymaktan men etmedi de sizi mi men etti denir. Bir kimse bu dört şeyden birine yakalanırsa bunların sahibini düşünsün. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem duasında, ya Rabbi zenginlik ve fakirlik fitnesinden sana sığınıyorum diye dua ederdi. İsa'dan aleyhisselam ibret alınız ki dünyada bir şeye malik olmadı. Bir yün cübbeyi 20 sene giydi. Ya seyahati esnasında ancak bir bardak ve bir kara kilim ve bir tarağı vardı. Allah Allah. Bir bardak veya tas, bir kara kilim,
1: bir de tarak.
0: Tarağı vardı. Der ki benim hayvanım ayağımdır. Yani hayvana da binmezdi. Yürüyerek giderdi. Bineği yoktu. Evi mağaralardır. Ev de yapmamış kendine. Yiyeceğim yerin otlarıdır. İçeceğim ırmakların sularıdır. Buyurulmuş. Şimdi tabii İmam Gazali Hazretleri bunu o zamanın insanları için yazmış. Bu zamanın insanları için değil, o zamanın insanları için. Evet. Hüseyin İlmi Efendi Hazretleri köşeli parantezde ilave ediyor. Diyor ki bakın çok enteresan. Halbuki o tabii İsa Aleyhisselam'ın dini neshedildi, yürürlükten kaldırıldı. Halbuki İslam dini böyle değildir. Çalışıp helal kazanmak ibadettir. Çok çalışıp çok kazanmak ve kazandığını İslamiyet'in emrettiği iyi yerlere vermek lazımdır. Ramuzul Ehadis de yazılı hadis-i şerifte buyuruldu ki, yani sevgili peygamberimiz buyuruyor bunu Alper Bey.
1: Hadis-i şerif.
0: Evet, eshabım için fakir olmak saadettir. Yani o devrin.
1: O devrin, asr-ı saadet.
0: Evet. Evet. Ahir zamanda.
1: Bizim zamanımız şimdi.
0: Evet, gelecek olan ümmetim için zengin olmak saadettir.
1: Evet.
0: Şimdi ahir zamandayız. Günah işleyenlerin, fitne çıkaranların, ibadetlere bid'at karıştıranların çoğaldığı bir zamandayız. Ya Alper Bey, bu zamanda helali, haramı, bid'atleri ve küfre sebep olan şeyleri öğrenmek ve bunlara uymak, helal yoldan kazanarak zengin olmak büyük ibadettir. Bu zamanda, ahir zamanda. Evet. Kazandığı ile fakirlere ve ehli sünnet bilgilerini yayan Müslümanlara yardım etmek büyük saadettir. Bu saadete kavuşanlara müjdeler olsun. Bunu köşeli parantez olarak Hilmi Efendi Hazretleri rahmetullahi aleyh ilave etmişler.
1: Sayfasını da izleyenlerimize efendim, belki merak evet. ederler söyleyelim.
0: Efendim yani ancak bu kadarlık kısmını evet. okuyabildik. Daha çok var ama hı hı. efendime söyleyeyim. Kıyamet ve Ahiret kitabının 54. düncü sayfasının son paragrafıyla 55. sayfasında evet.
1: bakmak
0: devam
1: isteyenler
0: ediyor.
1: Oradan
0: bakmak isteyenler artık alanı okumak isteyen sayfa, evet. oradan okuyabilirler. Daha fazla anlatırdık ama herhalde vaktimiz
1: daraldı. Evet.
0: Daraldı. Burada bırakalım. Kutbuddin Bahtiyar Kâki Hazretleri'nin İmam Gazali'den okuduk değil mi?
1: Evet.
0: Efendim Hüseyin İlmi Efendi Hazretleri naklediyorlar. Allah-u Teala hepsinin şefaatine amin. Hem izleyicilerimizi hem amin. Bizleri nail eylesin.
1: Amin. İnşallah.
0: Allah-u Teala hepimize iyilikler lütfeylesin. Hasta kullarına, hasta izleyicilerimize, dinleyicilerimize şifalar lütfetsin.
1: Amin.
0: Ya efendim Rabbim hepimize sıhhat, afiyet, iyilikler lütfetsin. Hüsnü hal, hüsnü hatime nasip müyesser eylesin inşallah.
1: Amin. Ne güzel anlattınız. Kalan kısmında da vaktimizin sizden İhlas Vakfı'nın öğrenci yurtları var ülkemizin birçok yerinde. Evet. Şimdi de bir tanesi Kütahya'da yapılıyor. Kütahya'da bir yurt inşaatı devam ediyor İhlas evet. Vakfı'nın. Bu Kütahya'daki yurt inşaatıyla ilgili izleyenlerimize, dinleyenlerimize bilgi vermenizi istirham ediyoruz. Ne aşamadadır, ne zaman tamamlanır, nasıl bir yer olacak bitince... İzleyenler bu hizmete iştirak etmek isterlerse, şayet inşaata katkıda bulunmak isterlerse nasıl bulunabilirler? Tabii. Bunları anlatırsanız memnun oluruz.
0: Tabii.
1: Buyurun.
0: Evet, Kütahya'da yurdumuz var ama kira veriyoruz yurdumuz.
1: Şu anda
0: var. Evet. Efendim, kira veriyoruz. Bir de çok eski bir bina. Yani çok eski bir bina. Dolayısıyla orada bir arsa temin ettik, aldık. Üniversiteye çok yakın.
1: Yürüme mesafesinde.
0: Evet, yürüme mesafesinde. O arsaya 72 kişilik butik bir yurt yapacağız.
1: Evet.
0: Efendim, temelini attık, geçen sene attık temelini. Bitirmek için, yani bu eğitim öğretim sezonuna
1: yetişsin
0: bitirmek
1: diye
0: için uğraşıyoruz, gayret ediyoruz. İnşallah yetiştiririz.
1: İnşallah.
0: Tabii çok para gidiyor. İnşaat
1: Tabii.
0: Malzemeleri çok pahalı Alper
1: evet,
0: Bey.
1: Ülkemizde
0: İşçilik
1: inşaat
0: ücreti çok pahalı. Efendim, inşallah bitiririz diye umut ediyoruz. Tabii bir tuğla da benden olsun. Efendim, benim de çorbada tuzum bulunsun. Çünkü bir şeydir efendim bu, sadaka-i cariyedir.
1: Evet.
0: Yani hiç kesilmeyecek
1: efendim, sevap kaynağı.
0: Sevap kaynağı.
1: Ölüp gitsen de
0: evet,
1: arkandan gelecek yani
0: evet,
1: sevaplar.
0: Amel defterinde yazılacak. Çünkü burada okuyan yüksek öğrenim öğrencileri efendim yurtlarımızda öyle yapıyorlar. Mübarek gecelerde, kandillerde program yapıyorlar Alper Bey.
1: Mevlüt
0: yani,
1: okuyorlar.
0: Evet, İlahiyat Fakültesi'nde okuyan gençler de var. Mevlid-i Şerif okuyorlar, Kur'an-ı Kerim okuyorlar. O yurdun yapımında yemeği ve hizmeti geçenlere, efendim, bağışta bulunanlara dualar ediyorlar.
1: Bol bol dua ediyorlar.
0: Yani ölse de o dua kabrine gelir.
1: Gelir.
0: Melekler getirirler nurdan tabaklar
1: evet,
0: içerisinde. Efendim, böylece amel defteri kapanmaz.
1: Kapanmaz.
0: Böyle bir hayır yoksa, böyle bir hayır yapmamışsa amel defterinde hiçbir iyilik işlenmez yani. Efendim, hani buyuruluyor ya, "Ed-dünya mezra'atül ahire."
1: Evet.
0: Hadis-i şerif bu. Dünya ahiretin
1: tarlasıdır.
0: Ed-dünya mezra'atül ahire. Ahiretin tarlasıdır dünya. Yani dolayısıyla bu dünyada tohum ekmek lazım ki efendim o biçildiği zaman tohum, yani yetiştiği zaman efendim sevabı sana gelsin.
1: Evet.
0: Kabirden gelsin. Geçmişlerin ruhlarına gitsin. Onlara da niyet et o bağışı yaparken. Gayet kolay efendim bağış yapabilmek. Web sitemizden Kütahya Yurt İnşaatı'na bağış yapabilirler. Web sitemizin adresi www.ihlasvakfi.org.tr. Bir daha söylüyorum, www.ihlasvakfi.org.tr. Veya telefon açarlar, telefonla efendim şey yapabilirler,
1: banka IBAN numaralarını öğrenip,
0: IBAN numarasını öğrenip oraya para yatırabilirler.
1: Kütahya Yurt İnşaatı yazsalar
0: evet,
1: o para orada
0: evet,
1: kullanılır.
0: Biz muhakkak orada kullanırız.
1: Evet.
0: Başka bir yerde kullanmayız. Dolayısıyla inşallah bir el atarlarsa
1: evet, yeni efendim, eğitim öğretim dönemine
0: evet,
1: yetişsin inşallah.
0: Yetişsin
1: evet,
0: diye uğraşıyoruz. Bakalım muvaffak olabilecek miyiz? Vakıfa mütevelliyet üyesi olarak gelip başkan seçildikten sonra efendim İzmir yurt inşaatımızı bitirdik.
1: Kayseri'yi bitirdik.
0: Efendim, onun peşinden Kayseri'yi bitirdik. İnşallah bu senede Kütahya'yı bitirmek istiyoruz
1: nasip
0: efendim.
1: Nasip olur inşallah evet.
0: Bağışçılarımızın, izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin bağışlarını bekliyoruz efendim. Allah-u Teala hepsinden razı olsun.
1: Amin. Hepsinden razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzımıza
0: Amin.
1: Sağlık. Sağ olun. Kıymetli izleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz, abone olup bildirimleri açarsanız yeni programlarımızdan ve yeni videolardan haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM Haber.
2: Maalesef hayatını kaybetti. 11 kişi yaralı. Yolcuların Muş'a nişan törenine gitmek için yola çıktığı öğrenildi. Kaza sabah saatlerinde Lice Kulp Karayolu Kırsal Kara Hasan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs yol kenarına devrildi. Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Minibüsteki yolcuların Diyarbakır'dan Muş'a nişan törenine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi. Kazada 2 kişi olay yerinde, 3 kişi de kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Efendim, Antalya'nın Kemer ilçesinde orman yangını çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangına karadan ve havadan ekipler müdahale ediyor. Saat 11.30 sıralarında Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkiindeki ormanlık alandan dumanlar yükseldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi ve alevlere 4 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 55 teknik personel ve yangın işçisiyle havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Aynı bölgenin yakınlarında önceki gün çıkan orman yangını da 14 saat sonra kontrol altına alınabilmişti. Ve Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasından yeni detay geldi. Örgütün evrakı imha girişimi polise takıldı. İstanbul Ümraniye'de baskın gerçekleşti. İmha edilmek istenen evraka el konuldu. 100 milyar liralık kara para trafiği iddiasıyla yürütülen soruşturma derinleşiyor.
3: Tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
4: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. İddialara göre örgüt evrakları imha etmeye çalıştı. İhbar üzerine polis harekete geçti. Baskın yaptı. O evraklara el koydu.
5: Alihan Kuriş 2016 yılında bu örgütün başına geçti.
4: Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülüyor. Bu kapsamda İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir adreste örgüt ve soruşturmayla bağlantılı evrakların imha edildiği yönünde ihbar alındı.
5: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından dolayı bugün Ankara'da, Sakarya'da, Antalya'da eş zamanlı olarak bir operasyon gerçekleştirdi güvenlik güçlerimiz.
4: İhbar üzerine arama kararı çıkarıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri o adreste arama yaptı. İhbarın doğru olduğu anlaşıldı. İmha edilmek istenen evraklar ele geçirildi. Parçalanarak imha edilmeye çalışılan ve soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen evraklara el konuldu.
3: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
4: Örgütün iz bırakmamak için WhatsApp ve Facebook kullanımını yasakladığı belirlenmişti. Talimatların ULAK adı verilen özel kuryelerle iletildiği tespit edilmişti.
3: Alihan Kuriş ve 48 kişi hakkında, 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
4: Örgüt üyeleri için şifreli özel bir bilgisayar programı oluşturulduğu da ortaya çıkmıştı. Aramalarda para kuleleri ve adeta cephanelik gibi ruhsatsız silahlar ele geçirilmişti. MASAK yaklaşık 100 milyar liralık kara para trafiğinin izini bulmuş, 37 şüpheli gözaltına alınmıştı.
5: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik olarak bir operasyon gerçekleştirildi.
4: Şimdi gözler Ümraniye'de ele geçirilen evraklarda. Evrakların incelenmesiyle soruşturmanın seyrine ilişkin yeni ayrıntıların ortaya çıkması bekleniyor.
2: AK Parti 71 sayfalık 25. yıl vizyon belgesini açıkladı. Vizyon belgesinin ön sözünü Cumhurbaşkanı Erdoğan kaleme aldı. İlk çeyrek asırda kendi yolunu çizen Türkiye'yi hep birlikte inşa ettik dedi.
6: Bugün paylaştığımız 25. yıl vizyon belgemizin rehberliğinde hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeklere dönüştürmeye devam edeceğiz.
4: İlk çeyrek asırda Türkiye stratejik kapasiteyi inşa etti dedi. İkinci 25 yılda o kapasiteyi küresel etkiye dönüştürecekleri mesajı verdi.
7: İlk çeyrek asırda sorunlarını çözen ve kendi yolunu çizen Türkiye'yi hep birlikte inşa ettik. Önümüzdeki çeyrek asırsa inşa ettiğimiz bu kapasitenin kurucu bir etkiye dönüşeceği dönem olacaktır.
6: Türkiye'nin son 25 yılına, olduğu gibi geleceğine de işte bu hareket damga vuracak.
4: AK Parti 71 sayfalık 25. yıl vizyon belgesini açıkladı. Belgenin ön sözünü Cumhurbaşkanı Erdoğan kaleme aldı.
6: Daha yapacak çok işimiz var. Türkiye'yi ellerinden tuttuk, ayağa kaldırdık, küllerinden yeniden inşa ettik. Ama durmayacak, ara vermeyecek, istikbali de inşa edecek, imar edeceğiz.
4: Erdoğan, AK Parti'nin 25. yıl vizyonunu verdiği sözleri yerine getirmiş bir siyasi hareketin milletine ve tarihe karşı yeni bir ahdi olarak tanımladı.
7: İstikametimiz bir, hedefimiz birdir. Köklerinden aldığı güçle geleceğe yön veren, üreten, yöneten ve geleceğe kuran büyük ve güçlü Türkiye'dir.
4: AK Parti belgede Türkiye'nin küresel vizyonunu da çizdi. Yeni dönemde Türkiye küresel sistemde kurucu ülke olarak konumlandırılacak. Ankara dış politikada düzen kurucu olarak değer üretecek. Dayanıklı bir milli güvenlik sistemi inşa edilecek. Onun en güçlü ayağı terörsüz Türkiye olacak. Savunma sanayide bu güvenlik ekosisteminin taşıyıcı kolonu olarak yükselecek. Enerjide bağımsız Türkiye hedefine kararlılıkla yürümeye devam edilecek.
7: Türkiye yüzyılı vizyonu kazanımlarımızı ikinci yüzyıla taşıma iradesinin tecellisidir. Geçmişin birikim üzerine yükselerek geleceğin hedeflerine yönelen güçlü millet, saygın devletle sağlam gelecek idealini milletimizin ortak iradesiyle buluşturan büyük bir yürüyüşün adıdır.
4: İkinci çeyrek asırda teknolojik yetkinlik, toplumsal dayanıklılık ve değer eksenli siyaset ön planda olacak.
6: Daha yeni başlıyoruz. Türkiye'yi işte bu hareket, bu kadro önce 2053'e sonra da 2071'e taşınacak.
2: Ve okullar 8 Eylül'de açılıyor. Günler kala velileri de alışveriş telaşı sardı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken de okul kıyafeti ve kırtasiye alışverişlerine ilişkin dikkat çeken bir uyarı yaptı.
8: Okulların buradan alacaksın dayatmasından da yıllardır velilerin şikayeti var. Hepimiz ana babayız, hepimizin bütçeleri var.
4: Okulların açılmasına az bir zaman kala velileri alışveriş telaşı sardı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, okul kıyafetlerinde velilere marka ve mağaza dayatması yapılmaması gerektiğini söyledi.
8: Daha doğrusu okul kıyafetleri serbest olmalı. Yani insanlar bütçelerine göre alışveriş yapmalı.
4: Palandöken, ailelerin kendi bütçelerine uygun ürünü güvenilir esnaftan alabilmesi gerektiğini vurguladı.
8: Aynı kalitede, belki daha üstün kaliteyi, daha ucuz alma imkanı olan veliler sıkıntıya düşüyor. İlle buradan alacaksın. Halbuki netice itibariyle bunlar okul kıyafetleri.
4: TESK Başkanı özellikle çocukların sıkça kullandığı kalem, silgi, kalem açacağı, cetvel ve çanta gibi ürünlerde kaliteye dikkat edilmesini istedi.
8: Çocuklarımızın sağlığı bu gözü dönmüşlere teslim edilmemeli. Yapılması gereken şey güvenilir esnaftan alışveriş yapılmalı.
2: Ticaret Bakanlığı motorlu kara taşıtlarının kiralama süreçlerinde değişikliğe gitti. Klasik araçlar hariç olmak üzere 6 yaşından büyük araçlar kiraya verilemeyecek.
4: Kiralık araçlarda yeni dönem başlıyor. Yaş ve kilometre sınırı geliyor. Karar resmi gazetede yayımlandı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre araç kiralama firmalarının yetki belgesi alması zorunlu olacak. Klasik araçlar hariç olmak üzere 6 yaşından büyük araçların kiralanmasına izin verilmeyecek. Benzinli ve dizel araçlar için 180 bin kilometre, elektrikli araçlar içinse 300 bin kilometre üst sınır uygulanacak. Firmaların filolarında en az 5 ila 10 araç bulundurması gerekecek. Nüfusu 30 bini aşan büyükşehir ilçelerinde faaliyet gösteren işletmelerin filosunda en az 2 hibrit veya elektrikli araç bulunması zorunlu olacak. Bu araçların en az birinin yerli üretim olması gerekecek. 1 ila 6 günlük kiralamalarda en fazla 3 günlük kiralama bedeli, 7 ila 29 günlük kiralamalarda ise en fazla 7 günlük kiralama bedeli kadar depozito talep edilebilecek. Alınan depozitonun aracın teslim edilmesinden itibaren en geç 7 gün içinde tüketiciye iade edilmesi zorunlu olacak. Ön ödemeli araç kiralamalarında tüketicilere iptal ve değişiklik hakkı da tanınacak. Aracın teslim edilmesine 24 saatten fazla süre bulunması halinde tüketici herhangi bir kesinti yapılmadan rezervasyonunu iptal edebilecek veya değiştirebilecek. Kış lastiği ve sigorta güvenceleri de kiralama bedeline dahil olacak. İşletmeler bu hizmetleri ek şart veya ayrı bir ücret karşılığında tüketiciye sunamayacak. İlan ve aracılık platformları yetki belgesi bulunmayan işletmelerin araç kiralama ilanı yayımlamasını engellemekle yükümlü olacak. Araçların takip ve kontrolü amacıyla motorlu kara taşıtı kiralama bilgi sistemi Ticaret Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2027 tarihine kadar kurulacak.
2: Efendim, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yeni nesil suç örgütlerine bir bir darbe vuruluyor. Tehditle para talep eden Şapkalılar suç örgütüne yönelik soruşturma başlatılmıştı. Operasyonda gözaltına alınanlar arasında çetenin azmettiricilerinden olduğu değerlendirilen Sultan Gazi Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Hülya Şimşek de vardı. Şimşek, örgütün gerçekleştirdiği olaylardan birini azmettirdiği gerekçesiyle tutuklandı.
4: Çetenin azmettiricilerinden birinin CHP'li meclis üyesi Hülya Şimşek olduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şimşek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
9: Bugün burada bir kutlama yapmak için değil, bir hatırlatma yapmak için konuşuyorum.
4: Sayıları her geçen gün artan yeni nesil suç örgütlerine göz açtırılmıyor. Liderleri yurt dışında bulunan ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Şapkalılar çetesine yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın nedeni ise tehdit ve nitelikli yağma suçlarıydı. Gözaltına alınanlar arasında dikkat çeken bir isim de vardı. Sultan Gazi Belediyesi CHP Meclis Üyesi Avukat Hülya Şimşek'in olayın azmettiricisi olduğu değerlendirildi. Gözaltına alınan Şimşek ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ardından adliyeye sevk edilen Hülya Şimşek çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
9: Bugün burada bir kutlama yapmak için değil, bir hatırlatma yapmak için konuşuyorum.
2: Şimdi de başkentte düzenlenen operasyona gidiyoruz. 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 7 kişi tutuklandı, 1 kişi aranıyor.
10: Son dönemde ortaya çıkan bu suç örgütleri kendilerine çizgi film karakterlerinden esinlenerek bir takım takma isimler veriyorlar.
4: Racon gözetmiyorlar. Yaş ortalamaları da, eğitimleri de düşük. İsimlerini çizgi film karakterlerinden alıyorlar. İşte bu yeni nesil suç örgütlerine Ankara'da darbe vuruldu. 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
3: Suç işlenmeden önce çocuğun bu ortama nasıl sokulduğu, yani önleme mekanizmalarının da devreye geçmesi gerekiyor.
4: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Hedefte iki yeni nesil suç örgütü vardı.
11: Başka bir polis! Başka bir polis aç!
4: 11 şüpheli için gözaltı kararı çıktı. Yakalanan 10 kişi adli makamlara sevk edildi. 7'si tutuklandı.
1: TGRT FM Haber.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh, can verme acısı. İmam-ı Gazali'nin İhya-i Ulumunda şöyle buyurmaktadır can verme mevzuunda: can vermenin acısı öyle şiddetlidir ki, başka bütün acılar ona göre nedir ki? Ölüm de her an için gelebilir herkese. Hatta ecel her şeyden yakındır daha bize. Ayrıca can vermenin öyledir ki şiddeti, yoktur onun yanında başka şeyin kıymeti. 70 kılıç darbesi vurulsa da birine, can verme acısının yanında hiçtir yine. Susuyor görünse de can çekişen bir insan, tükendiği içindir takati o acıdan. Çünkü o şiddet ile çekilir el ve ayak, bunun ne olduğunu tadanlar bilir ancak. Resulullah gitmişti bir hastanın yanına. Gördü ki onun ruhu dayanmış boğazına. Buyurdu, ben bilirim bunun ne olduğunu. Damarları içinden çekiyorlar ruhunu. Hazreti Ali dahi buyurdu ayrıyeten, bana kılıç darbesi kolaydır can vermekten. Peygamberlerden biri bir gün bir kabristanda gelip durdu herhangi bir mezarın yanında. Allahü Teala'ya yalvardı ki o vakit, ya Rabbi, bu mevtaya hayat ver, onu dirilt. Onun bu duasıyla dirilip kalktı hemen. Dedi, buyur efendim, emriniz nedir benden? Ona ölüm hakkında sorunca o peygamber, dedi, bu büyük işten vereyim sana haber. Öleli 50 sene olduğu halde bugün hala unutamadım acısını ölümün. Mü'min ameliyle bazı derecelere kavuşsa da eremez daha da yücelere. Lakin can acısını çekince o an insan, o yüksek dereceler edilir ona ihsan. Bir kafir de dünyada yaptıysa bir iyilik, ona da bu acıdan verilir bir hafiflik. Onun karşılığını dünyada almış olur. Ahirette rahmetten onlara zerre yoktur. Teslim eylediğinde Musa Nebi ruhunu, sordu Allah acının ne miktar olduğunu. Dedi, sanki içimde bir dikenli çalı var. Ağzımdan onu tutup kuvvetle çekiyorlar. Çalının her dikeni takılmış bir yerlere. Çektikçe o yerleri ediyor pare pare. İsa peygamber ise buyurdu ki bir zaman, bana dua edin de can vermem olsun asan. Resul-i Ekrem dahi dua etti ki şöyle, ya Rabbi, can vermeyi bana da kolay eyle.

0: verilen kararlara şeytan karışır. Hadis-i şerifte acele şeytandandır, teenni Rahman'dandır buyuruldu. Peygamber Efendimiz vefatlarından önce Mescid-i Nebi'de Eshab-ı Kiram'a hitaben "Ey muhacirler ve ey ensar! Vakti belli olan bir şeye kavuşmak için acele etmenin faydası yoktur. Allahü Teala hiçbir kulu için acele etmez. Bir kimse Allahü Teala'nın kaza ve kaderini değiştirmeye, iradesinden üstün olmaya kalkışırsa onu kahr ve perişan eder. Allahü Teala'ya hile yapmak, onu aldatmak isteyenin işleri bozulup kendi aldanır buyurmuşlardır. Nefsi emmare inatçıdır. Bir işi murad ettiği vakit neticesine varmaya acele eder. Bunun için nefsin istediği bir şey hatıra gelince şeytan fırsatı kaçırma hemen yap der. O da yapar. Şeytanın vesvesesi olan hayırlı iş insana tatlı gelir ve aceleyle yapmak ister. Bunun için hadis-i şerifte Allahü Teala acele etmeyeni sever. Acele şeytandandır. Allahü Teala hilmi yani yumuşak huyu sever buyurulmuştur. Umumiyetle acele etmeye sebep insandaki dünyalık toplama hırsıdır. Kanaat sahibi olan bundan kendini korur. Zira kanaat bitmeyen bir hazinedir. Kalbe gelen şeyi yaparken Allahü Teala'nın rızası var mı yok mu diye düşünmeli, sevap mı günah mı olacağını anlamalı ve günah değilse yapmalıdır. Böylece teenni edilmiş yani acele edilmemiş olur. Yalnız bazı yerlerde acele etmek lazımdır. Hadis-i şerifte acele etmek şeytandandır, beş şey bundan müstesnadır. Kızını evlendirmek, borcunu ödemek, cenaze hizmetlerini çabuk yapmak, misafiri doyurmak, günah yapınca hemen tövbe etmek buyuruldu. İhtiyaçları ve kıymetli şeyleri elde ederken acele etmeyip, yavaş, temkinli hareket etmeye vakar denir. Vakar, ağır başlı olmaktır. Yoksa fırsatı kaçıracak, menfaatini kaptıracak şekilde uyuşuk olmak değildir. Ebu Abdullah Nibaci Hazretleri talebelerine hitaben, Allahü Teala'dan gelen şeyleri, nimetleri ve kendisinden Allahü Teala'nın neyi istediğini bilmeyen kimse kalbini perdelemiş olur. Kim nefsinin isteklerine kavuşmak için acele ederse iyiliklere kavuşma yollarını keser. Kim nefsinin her istediğini yer ve bunların peşine düşerse o kimsenin başına çeşitli belalar gelir buyurmuştur. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri talebesi Ebu Yusuf Hazretlerine hitaben yolda yürürken vakarlı bir şekilde yürü. Acele acele salına salına yürüme. İşlerinde aceleci olma. Konuşurken yüksek sesle konuşma. Bağırıp çağırma. Daima kendin için sükun ve sükutu seç buyurmuştur. Evladı Resul'den olan Muhammed Cevat Hazretleri de üç şey kimde bulunursa pişman olmaz. Bunlar acele etmemek, meşveret ve tevekküldür buyurmuşlardır. Bir günah işlendiği zaman tövbe etmekte acele etmeli, tövbeyi sonraya bırakmamalıdır. Zira hadis-i şerifte ölmeden evvel tövbe ediniz. Hayırlı işleri yapmaya mani çıkmadan önce acele ediniz. Allahü Teala'yı çok hatırlayınız. Zekat ve sadaka vermekte acele ediniz. Böylece Rabbinizin rızıklarına ve yardımına kavuşunuz buyuruldu.
1: Hayatım Roman.
2: Dertli Aile.

Efendim, ben öğretmenim. Son 5 yıldır da müdür yardımcılığı yapıyorum. Fakat öğrencilerimden uzak kalmış değilim. Hangi öğrenci devamsızlığa başladı? Hangi öğrencinin başarı grafiği düşmeye başladı? Hangi öğrenci okul dışı faaliyetlerine yöneldi? Hemen fark edip hiç gecikmeden durumu ailesine bildiririm. Bunu öğretmenlik vazifesi kabul ederim. Şimdi sizlere okulumuzdaki 2 öğrenciden bahsetmek istiyorum. Songül ve Nuri adında bu 2 kardeş başarılı öğrencilerimizdendi. Fakat her nedense geçtiğimiz yıl Songül'ün başarı grafiği düşmeye başlarken kardeşi Nuri de devamsızlığa başladı. Bu durum sadece benim değil, diğer öğretmen arkadaşların da dikkatini çekmişti. Neler oluyordu bu 2 kardeşe?

0: Aslında her ikisi de başarılı çocuklardı. Sınıf öğretmenine çocukların velisiyle görüşmesini önerdim. Fakat her nedense öğretmen arkadaşım bu teklifimin üzerinde durmadı. Ben de kendim görüşmeye karar verip eve bir yazı gönderdim. Birkaç gün sonra bir bayan geldi yanıma.
1: Gelin.
2: Ben Songül'le Nuri'nin velisiyim efendim. Beni çağırmışsınız.
0: Evet, ben çağırmıştım ama siz ninesi olmalısınız. Ben anne ya da babası gelsin demiştim.
2: Beni çok yaşlı zannettiniz değil mi öğretmen bey?
0: Affedersiniz, ben...
2: Haklısınız. Birden böyle çöktüm işte. Ben çocukların annesiyim efendim.
0: Öyle mi? Buyurun. Buyurun, şöyle oturun lütfen.
2: Sağ olun efendim. Peş peşe başımıza gelen felaketler beni bu hale getirdi.
0: Evet, anlıyorum efendim. Ben çocukların durumunu konuşmak için gelmenizi istemiştim. Songül ve Nuri bizim en başarılı öğrencilerimizdendir. Fakat bu yıl...
2: Biliyorum efendim. Çocukların dersleri zayıf değil mi?
0: Evet.
2: Nuri'nin de devamsızlığı var diyeceksiniz.
0: Biliyor muydunuz?
2: Evet. Hatta bazı günler ben göndermiyorum Nuri'yi okula.
0: Nasıl? Siz mi göndermiyorsunuz? Ama neden?
2: Anlatsam dinler misiniz öğretmen bey?
0: Elbette. Buyurun, sizi dinliyorum.
2: Benim beyim felçli. Yatağından kalkamıyor. 3 oğlum 1 kızım var. Songül ve Nuri sizin talebeniz. Onları tanıyorsunuz. Büyük oğlum evli. Onun bir küçüğü de matbaacıydı. Bundan bir süre önce büyük oğlum evine giderken bir hadiseyle karşılaşmış.
0: Nedir?
2: Eli bıçaklı bir adam küçük bir çocuğu zorla bir arabaya bindirmeye çalışıyormuş. Çocuk feryat ediyormuş ama kimse yardım etmiyormuş. Oğlum dayanamayıp çocuğu kurtarmak için bıçaklı adamın üzerine atlamış. İkisinin arasında boğuşma başlamış. Sonunda o bıçaklı adamı yaralayıp çocuğu kurtarmayı başarmış.
0: Aferin oğlunuza.
2: Asıl bundan sonrasını dinleyin öğretmen bey. O sırada olay yerine gelen polisler hem o adamı hem de oğlumu karakola götürüp zabıt tutturmuşlar. Fakat ortada bir yaralama olayı olduğu için oğlumu mahkemeye sevk etmişler. Sonra da tutuklandı.
0: Vay canına. Bir çocuğun hayatını kurtardığı için tutuklandı, öyle mi?
2: Evet öğretmen bey. Matbaacı olan oğlum bu durumu bir türlü kabullenemedi. Bir çocuğun hayatını kurtardığı için ödül vermeleri gerekirken nasıl hapse atılır diyerek yemeden içmeden kesildi. Öyle ki sonunda aklını kaçırdığı için onu akıl hastanesine yatırmak zorunda kaldık.
0: Vah, çok üzüldüm.
2: Ya ben öğretmen bey. 2 oğlumun biri hapishanede, diğeri de tımarhanede. Ben ne yapardım şimdi? Baba felçli, çocuklar okuyor. Bir süre konu komşu yardım etti. Sağ olsunlar. Ama derler ya, elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz. Yiyecek sıkıntısı bir taraftan, kış vakti yakacak ihtiyacı diğer taraftan. Temizliğe gitmeye başladım. Ama yetişmiyor ki. Çocuklar da bu durumu gördükçe kahroluyorlar. Bir gün Nuri yanıma gelip okuldan ayrılacağını, çalışmak istediğini söyledi. Kabul etmedim önce ama ısrar etti. Yarım günlük bir iş buldum ona. Bir koltukçunun yanında çırak olarak başladı. Erkenden dükkanı açıyor, etrafı temizliyor, sonra da okula geliyor.
0: Evet, anlıyorum. Songül de bu olaylardan etkileniyor tabii. Onun için derslerinde de başarısız oluyor.
2: Evet öğretmen bey. Artık benim de yapacak bir şeyim yok. Dahası ne yapacağımı bilmiyorum.
0: İzin verirseniz size yardımcı olmak isterdim.
2: Nasıl?
0: Nuri'nin devamsızlığı konusunda anlayışlı davranabiliriz. Songül zaten başarılı bir öğrenciydi. Kısa sürede kendini toparlayabilir. Ona da zaman tanırız. Ayrıca ben öğretmen arkadaşlarımla bir görüşeyim. Bakalım sizin için ne yapabiliriz?
2: Sağ olun öğretmen bey. Çocuklarım okulu bitirseler yeter. Tahsilleri yarım kalmasın.
0: Merak etmeyin. Her ikisi de okulu bitirecekler. Son derece başarılı iki öğrencimin başına gelenlerden haberimiz bile yokmuş. Onlar da bu durumlarını anlatamayacak kadar gururlu çocuklardı. Hemen öğretmenler odasına gidip duyduklarımı anlattım. Ne güzel bir şey ki olanları öğrenen öğretmen arkadaşlar el birliği ederek ortaya para koydular. Önce kömür alındı dertli aileye. Çünkü felçli bir hasta vardı evde. Soğukta kalması imkansızdı. Ardından da gıda yardımı yapıldı. O sene iki kardeş de liseyi bitirdiler. Şimdi ailenin sorumluluğunu ikisi yüklenmiş durumda. Anneleri de artık temizliğe gitmiyor.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Evet, hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz şöyle bir sorusu var. Teyzesi varmış. 60 yaşlarında diyor, teyzem var. Kaza namazlarının diyor dua edilerek silineceğini düşünüyor. Öyle sanıyor diyor. Bir yerden mi duydu bilemiyorum diyor. Biz diyor söyledik, öyle şey olur mu? İşte kaza etmen lazım kılmadığın namazları falan deyince, o zor, insanın nasıl yapar filan demiş.
1: Efendim, insanlar
0: duayla silinir mi peki?
1: Hayır, silinmez.
0: Yani hiç silinen bir şey yok mu duayla?
1: Yok.
0: Yani namaz
1: yok.
0: Ya da ibadet cinsinden.
1: Hayır. Yok. Hatta kitaplarda, fıkıh kitaplarında uzun uzun bunlar tasnif edilmiş. Allah-u Teala'nın hakları, Allah-u Teala'nın hakkıyla beraber kul hakları, hayvan hakları uzun uzun anlatılmış. İnsanlar tabii ki fıkıh ilmihal kitaplarını okumadıkları için dinini bilmiyor. Dinini bilmeyince ne olacak? Tabii canım, affeder canım, kolay canım falan. Ama öyle kolay değil. Cenneti Cenab-ı Hak büyük yaratmış, cehennemi büyük yaratmış, doldurmayı da vaat etmiş. Öyle cennete gitmek de kolay iş değil. Cehenneme gitmek kolay. İnkar ediversin, paldır küldür gidersin. Çabucak gidersin. Şimdi kitaplarda anlatırken buyuruyor ki, önce Allah'ın haklarını anlatılıyor. Namaz, içinde kul hakkı yok. Oruç, kul hakkı yok. Zekat öyle değil ama. Zekatı 40'ta bir emretmiş ya, o fakir kulların hakkı. Vermediği zaman, hatta kitaplarda bir ifade geçiyor, bir zengin zekatını vermezse, bulunduğu mahallede, köyde açlıktan birisi ölse, ahirette bu mesul olur, onu hesaba çekerler buyuruyor. Orada kul hakkı da giriyor. Kurban kesmek, orada kul hakkı yok. Efendim, fakirlere vermek tavsiye edilmiş, emir değil. Ama zekat da emir.
0: Fakirin hakkı yani.
1: Evet, fakirin hakkı diye geçiyor. Efendim, kesmediğim kurban borçları için tövbe ettim ya Rabbi, özür dilerim. Kurtarır mı? Kurtarmaz. Kılmadığım namazlar için tövbe ettim ya Rabbi, özür dilerim. Bilemedim, yapamadım falan. Kurtarmaz. Tutamadığım oruçlar için özür dilerim ya Rabbi. Tövbe ediverdim ben. Peki bunlarda tövbe gerekir mi? Gerekir. Vaktinde tutamadığın orucu tuttan sonra ayrıca vaktinde tutamadığın için bir mazeretin yoksa tövbe etmen lazım. Vaktinde kılamadığın namazları kaza edeceğim, bitirdikten sonra ayrıca tövbe edeceksin buyuruyor. Vaktinde kılamadığın için. Zekatlarını da vaktinde veremediysen, uçunu vaktinde vermediysen, verdikten sonra ayrıca tövbe edeceksin. Kurbanlarını vaktinde kesemediysen, onların bedellerini ödeyeceksin, ayrıca tövbe istiğfar edeceksin. Ha, o tövbenin de kabul olabilmesi için canhıraş bir şekilde, samimiyetle yalvarması lazım. Yoksa ahirette bunun hesabını sorarlar. Efendim, ben işte şunu yaptım da şöyle oluverdi de böyle oluverdi. Yok, orada yok. Hatta Allah-u Teala rahmet eylesin. Emel abiler böyle bir toplantı anlatırlarken, işinizi tesadüfe bırakmayın buyuruyorlar. Ya orada hallederiz falan filan. Orada halledecek bir şey yok. Tesadüfe bırakma. Dünyadayken hallet bunu. Kul borcu varsa, Allah-u Teala'nın borcu varsa, bunları önce otur, aynı şekilde bir tasnif et. Efendim, zor. Cehennem kolay bir yer mi? Sen bu zorluğa katlanmayınca da cehennem kolay bir yer mi? Hatta Efendim abiler sık sık anlatırlardı. Elinizi bir ateşe tutun bakalım diye. Bir tut bakalım bir. Yazın sıcaklık 40 derece. Üf üf üf. Yandım bir adam yandım. Ölüm övünüyor öyle yapar. 40 derece bu netice itibariyle. Ama onun 1000 derece olduğunu düşün. Efendim, orada işte su olur ölür gideriz. Ölmek yok orada. Beden derimiyor. Buharlaşmıyor. Beden kendini devamlı yeniliyor. O ateşin aynı şekilde, aynı şekilde veyahut da şeyi, soğuğu, buz tutarım işte ben, duymam falan. Yok, öyle değil o. Aynı şekilde devam edecek o. Hem de sonsuz ya. Akıllı bir kimse, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin buyurduğu gibi, tehlikeli haberlere karşı ihtiyatlı davranır. Bu din bilgisi yok, din gayreti de yok bu sözde. Ben bir şey dikkatimi çekmişti. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin Mektubat isimli kitabını okurken orada talebelerine bir tavsiyede bulunuyor. Bulunuyor ki, dininizi dinini bilen, seven ve kayıran kimselerden öğrenin. Çok önemli. Dinini bilecek, sevecek ve dinin emirlerini kayıracak. Diyecek ki arkadaş bir dakika, öğle vakti girdi, öğle namazını kılıyorum. Efendim işte toplantıyı bitirecek, sana 100.000 lira para vereceğim. 500.000 lira versen de değişmem. Hayır, önce namaz. Önce namaz. Zekat. Efendim hesap ettim, 1 gram bir şey falan. Ya ben senin yerine 1 kilo verivereyim. Yok arkadaş, o 1 gramı hesap edeceğim, götüreceğim, dinimin emrettiği yere vereceğim. Bitti. Ha sadaka, sen istediğin kadar ver, o sadaka emir değil ama zekat emirdir. Ramazan orucu, farz oruç. Hani kitaplarda yazıyor, özür varsa, çok yaşlıysa, tutamayacaksa, kadın hamileyse veyahut da süt veriyorsa, çocuk doğmuşsa, ondan sonra hastalanmışsa, tutamamışsa, mesela hamile kadın, çocuğuna süt veren kadın, daha sonra iyi oluyor, bunlar kaza etmesi lazım. Yolcu seferdeydi, tutamadı, tutmaması yani izin verilmiş, Ramazan'dan sonra kaza etmesi lazım. Ramazan ayı içerisinde efendim işte nezleye yakalandı, gribe yakalandı, herhangi bir hastalık hakkında ilaç kullandı. Tamam, tutamadı. Ramazan'dan sonra bunu kaza etmesi lazım. Efendim işte yaşlı artık oruç tutma ihtimali yok. Diyabet hastası yani mümkün değil oruç tutması. Bu da fidye verecek buyuruyor. Aa ben tutamadım bu sene, fidye vereyim. Olmaz. Önce ayı çekini tutacaksın arkadaşım. Çok zor ya. Tabii ki zor. Cennet kolay yer değil ki. Öyle oturdun yerde. Rabbim bizi cennete koyar. Peygamber Efendimiz'e de komşu eyler. Olur olur. Hangi amelinle? Başka bir şeyiniz var mı? Hani bir söz vardır Mustafa Bey. Hem 25 kuruş hem şoför mali. Yok arkadaş bu. Bunu kafana iyice, kafamıza iyice yerleştirmemiz lazım. Yok böyle bir şey. Siz de çok kapıları kapatıveriyorsunuz işte Allah-u Teala'nın rahmeti. Evet, elbette. Allah-u Teala rahimdir, kerimdir. Kendisine isyan eden, kendisini inkar eden kullarını cennete koysa adaletine yakışır. İtaat eden kullarını da cehenneme koysa kim itiraz edecek? O da adaletine muhalif değil. Ama Allah-u Teala'nın adeti ilahiye söyle değildir buyuruluyor. Allah-u Teala gafurur rahimdir, erhamir rahimindir. Ama azizin intikamdır, elim azap sahibidir. Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor bunu. Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor bunu. Bunun şakası yok. 200 bin senelik ibadeti olan şeytanı bir emrin dinlemediği için reddetti. Allah-u Teala ihtiyacı yok ki 200 bin değil 2 milyon sene ibadet isterse. Çünkü Allah-u Teala bir hadis-i kutsi'de kitaplardan naklediyor. Yeryüzündeki bütün mahlukatı hepiniz buyuruyor Cenab-ı Hak, hepiniz en muttaki salih kulum gibi olsa başınızı secdeden kaldırmasanız hepiniz şanıma bir parça ekleyemezsiniz. Ve hepiniz beni inkar etseniz, reddetseniz şanıma bir parça koparamazsınız. Ben size muhtaç değilim ama sizin hepiniz bana muhtaçsınız buyuruyor. Onun için de evliya-i kiram Allah-u Teala'nın gelen nimetleri görünce böyle başı neymiş, başını kaldıramamış. Onlar bile son nefesten soracak diye tir tir titremiş. Sen oturduğun yerde canım cennette işte Peygamber Efendimiz'de komşu oluruz. Öyle dua ediverdik, ediverdik. Yani. Ediverdin, ediverdin tabii. O evliya-i kiram dediğimiz zatlar mı akıllı sen mi? Onlar akıllı. Yere kapanmışlar. Aynı şekilde tir tir titriyorlar, korkuyorlar. Hatta şeyde mahşer günü sıratta 7 yerde sual sorulacak. En sonu kul hakkıdır. O da peygamberler bile ayağı titriyecek buyuruyor. Orada peygamberlerin bile ayağı titriyecek. Orada adam feleği şaşar ya. Feleği şaşar. Onun için kazaya kalan namaz oruçları, kaza yani vaktinde kılınamayan namazlar kaza edilecek. Vaktinde tutulamayan oruçlar bir özrü yoksa tutulacak. Vaktinde verilmeyen usur, hayvan zekatları, diğer ticaret malı veya da paranın zekatı verilecek. Yoksa Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki verilmeyen o usur malları, denklerle, çuvallarla aynı şekilde sırtına yüklenecek. Vermediği altınları aynı şekilde göğrüne basacaklar buyuruluyor. Göğrüne basacaklar. Bunlar açıkça Kur'an-ı Kerim'de de bildirilmiş. Bunun yorumu morumu olmaz.
0: Bir de vaktinde yapmadığı için tövbe edecek.
1: Tövbe edecek. Bu efendim Osman Ünlü böyle diyor. Mustafa Dogöz diyor. Osman Ünlü ile Mustafa Dogöz'e ne alakası var? Din Osman Ünlü'nün Mustafa Dogöz'ü mü? Değil. Allah-u Teala.
0: Aynı emirle biz de muhatabız.
1: Hepimiz aynı şekilde. Hepimiz aynı şekilde. Son nefeste durumumuz ne olacak diye korkuyoruz. Efendim işte bu kadar. Ya bilemem. İndi ilahi de. Çünkü yaptığım ibadetin önüne korumda tamam tasdik edildi, kabul edildi, öyle bir şey yok. Ancak Peygamber Efendimiz zamanında Aleyhisselatü Vesselam ve Sahabe-i Kiram Aleyhisselam Efendimiz'in yapmış olduğu ibadetlerden bazılarını Cebrail Aleyhisselam geliyor. Allah-u Teala'nın selamı var işte falan, aynı şekilde kulumun yapmış olduğu şey beğendim, hoşuma gitti, kabul ettim. Hani mesela sık sık anlatıyor. Bilal Habeşi radıyallahu anh hazretleri şın harfini telaffuz edememiş de sin olarak esedenlerden. Allah-u Teala buyuruyor ki Bilal'in sinlerini şın kabul ettim. Bitti. Bizim öyle bir durumumuz yok. Hatta bir harpte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam herkes işte orduya yiyecek olarak bir şeyler getirsin. Eshab-ı kiramdan bir zatın hiçbir şeysi yokmuş bu sahabeyi. Şöyle bir avuç bir hurma. Ya bir avuç hurma saysan 10 tane bir şey eder. Ya şişirdirelim 20 tane olsun, tamam mı? Hele o Kudüs hurması derlerse 3 tane falan anca olur, tamam mı? Getirmişlerse bu kadar diyor, koy diyor, hurma öbeği var onun üstüne. O zaman münafıklar senin o bir avuç hurmayla ordu mu doyacak? Kimin karnını doyuracak o falan filan. Ayet-i kerime nazil oldu. Allah-u Teala buyurdu ki ben onu kabul ettim. Ya?
0: Sen kendine yap.
1: Sen kendine yap. Onun için efendim işte ben şunu yaptım. Vallahi ben sana hüsnü zan ederim. Sen de bana hüsnü zan edersin. Edeceğiz de. Ama ne benim hüsnü zanım seni kurtarır, ne senin hüsnü zanın beni kurtarır. Hepimiz yaptığımızı, ettiğimizi, düşündüğümüzü biliyoruz. Bunların hesap olarak önümüze konacağını da kitaplar açık net bir şekilde bildirmiş. Mahşer olacak, Allah-u Teala mizan kuracağım. Mizanda amel defterleri dünyadayken, bunu nasıl düşünürsen düşün. Hani şimdi işte kamera, gizli kamera seni takip etti. İşte iki tane melek var. Görüntünle beraber, sesinle beraber, hareketlerinle beraber hepsini alıp koyacaklar. Aha diyecekler, buyur Osman Ünlü. Allah-u Teala sana şu kadar ömür verdi, şu kadar buluğ çağı, geri kalan işte bunları yaptın. Allah-u Teala da buyuracak, ben onun kalbini biliyorum. Kalbi aynı şekilde benim rızam değildi. Hayda, seni kim kurtaracak ya? Kendisi seni kim kurtaracak? Onun için efendim Ayşe Fatma gördü, Ali gördü, Veli gördü, Deli gördü falan, hiç bakma. Rabbim razı mı değil mi, ona bakacağız.
0: Bir başka dinleyicimizin de şöyle bir sorusu var. Abi diyor, sosyal medya üzerinden göndermiş. Bir video dolaşıyor internette diyor. Dualardan sonra inşallah demeyin diyorlarmış.
1: Uydur söyle. Piyasada müştehit de çok. Hoca hanım çok. Hoca efendi çok. Herkes bir şey uydurup söylüyor. Herkes uydurup söylüyor. Efendim her konuda aynı şekilde inşallah demeli. Hiçbir mahsuru söz konusu değil. Çünkü tövbenin kabul edeceğinden, tövbenin veya duanın kabul olacağı, sadece kabul olma ihtimali olan şartlarını bildirmiş kitaplar. Mesela okuyorsun. Sadde bedidde var. Muhammed Ali Pami Hazretlerinden, İmam-ı Gazali Hazretlerinden, İhya'dan, Kimya-i Saadet'ten nakiller yapıyor. Saadet-i Ebediye'de Hüseyin İlmi Efendi Rahmetullahi Aleyh. Ben dikkat ediyorum, birçok kitaplarda nakiller var. Duanın kabul olması için bu şartları bildiriyorlar. Böyle yaptım muhakkak kabul olur demiyor. Kabul olması için bunları yapacaksın. Yani benim öğle namazım kabul olabilmesi için öğle namazı vakti girince abdest alacağım. Öğle namazı vaktinde ilk sünnetini, farzını, son sünnetini ve namazın içindeki farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini yerine getirerek yapmam lazım. Yaptım vazifemi. Niyetim de düzeltmeye çalıştım. Kabul olma ihtimali yüksektir. Ama garanti edemiyorsun kabul olmuş diye. Yani mahşer günü meydana gelecek. Çıkaracaklar. Defolu diyecekler senin namazlar. Ne yapacağız o zaman? Ben bir dünyaya gideyim geleyim de düzelteyim falan. Yok öyle bir şey. Kafirler de diyecek. Cehennem meleklerine diyecekler mi? Bize izin verin bir dünyaya gidelim. Biz başımızı secdeden kaldırmayız. Melekler diyecek değil mi? Oradan geldiniz ya. Yarın bize de aynı şeyi söyleyecekler. Oradan geldiniz ya. O yüzden Allah-u Teala anlayışımızı artırsın. Bir mahsur yok efendim. Ve demek de lazım. Rabbim inşallah Teala son nefeste bize iman nasip eder. Duadır
0: amin.
1: İnşallah.
0: Amin. Hocam bir başka dinleyicimiz de şöyle soruyor. Diyor ki, gerçi bu dinleyicimizin belki hani bu durumu inşallah düzelmiştir. Başına gelebilecek olanlar varsa onlar için soruyorum. Diş çektirmiş, dişimde diyor, çok yoğun bir kanama oldu. Abdest almak durumum oldu, yani namaz çıkmak üzereydi. Normalde Maliki mezhebine uyuyorum diyor. Yapmam gereken bir şey var mıydı burada diyor, ben nasıl abdestimi ben bildiğim gibi aldım diyor, ağzım kanaya.
1: Doğru yapmış. Maliki mezhebini taklit edince Maliki ve Şafii mezhebinde kan zaten abdesti bozmaz. Hanefi mezhebinde de bu özürdür. Vakit gelince abdest alırken ağzında öyle kanamada çoksa su bile almasına gerek yok. Çünkü ağza ve buruna su vermek şey değil. Farz değil. Farz olmadığı için de veyahut da çok az bir şey verir. Alır. O da tükürükten azsa tükürdüğü zaman da abdesti bozulmaz. Mahsur olmaz yani. O şekilde kılmış namazın namazı olmuş.
0: Tamam. Buna benzer bir başka soru daha var. Orada da yeni doğum yapmış bir hanım diyor ki çocuğumu diyor abdestli olarak diyor emzirmek istiyorum.
1: Muayene halde ne yapacak peki? Nifas halinde ne yapacak peki?
0: Olmaz onları, o. Onları sormamış ama hani onların dışındaki durumları soruyor galiba. Ben diyor yüzümde diyor bazı diyor sıkıntılar oldu diyor. Doktora gittim işte. Yani daha az ıslanması, suyla temas etmesi
1: lazım. Teyemmüm yapsın. Alsın bir tuğla veya da kiremit, neyse ona benzer piyasada bulabilir. Koysun eve böyle durumlarda. Madem ki yüzünde bir rahatsızlık söz konusu. Ha, alternatif olarak yıkanabilecek diğer taraflarını yıkar, ıslak elle yüzünü mesheder. Böyle de yapabilir. Bu da aynı şekilde kendisini zorluyorsa
0: teyemmüm edebilir. Suyun olduğu yerde teyemmüm olmaz diye söyleyenler var.
1: O genel hükümdür. Evet. O genel hükümdür. Ancak su varken suyun kendisine zarar verdiğini tabii bir Müslüm Kazık söyler veya kendi tecrübesiyle anlarsa su varken teyemmüm yapar.
0: Ya su olsa da teyemmüm yapılabilir, evet. Yani bu nedenle. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Şimdi reklamlar.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: 5000 yıllık tarihiyle çay kalp krizi riskimizi azaltıyor. Ülkemize geç girmiş olmasına rağmen çok sevilen çay, farklı demleme yöntemleriyle dünya üzerinde haklı bir üne sahip. Türk insanının sevdiği çay kalp krizi riskini azaltıyor. Ülkemizde her 10 kişiden 9'u gün içinde en az bir kez çay içiyor. Toplumun yarıya yakını günde 5 bardaktan fazla çay içerken gençlerde bu alışkanlık yerini kahveye bırakıyor. Uzmanlar bol bol çay içenlerin kalp krizinden ölme riskinin yarı yarıya azaldığına dikkat çekiyor. Yine araştırmalar günde 2 fincan kahvenin kolon kanseri riskini %25, safra kesesinde taş riskini %45 azalttığını gösteriyor. Ancak kahvenin çok fazla tüketilmesi yüksek tansiyona sebep olabiliyor.
3: TGRT FM Haber.

0: Adli süreçteki çocukların da aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa devam ediyor.
1: Alihan Kuriç suç örgütü soruşturmasında yeni bir detay ortaya çıktı. Örgütün evrakları imha girişimi polise takıldı. İstanbul Ümraniye'de bir baskın yapıldı. İmha edilmek istenen evraklara da el konuldu. 100 milyar liralık kara para trafiği iddiasıyla yürütülen soruşturma derinleştiriliyor.
2: Tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
0: Alihan Kuriç suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. İddialara göre örgüt evrakları imha etmeye çalıştı. İhbar üzerine polis harekete geçti. Baskın yaptı. O evraklara el koydu.
3: Alihan Kuriç 2016 yılında bu örgütün başına geçti.
0: Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülüyor. Bu kapsamda İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir adreste örgüt ve soruşturmayla bağlantılı evrakların imha edildiği yönünde ihbar alındı.
3: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından dolayı bugün Ankara'da, Sakarya'da, Antalya'da eş zamanlı olarak bir operasyon gerçekleştirdi güvenlik güçlerimiz.
0: İhbar üzerine arama kararı çıkarıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri o adreste arama yaptı. İhbarın doğru olduğu anlaşıldı. İmha edilmek istenen evraklar ele geçirildi. Parçalanarak imha edilmeye çalışılan ve soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen evraklara el konuldu.
2: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
0: Örgütün iz bırakmamak için WhatsApp ve Facebook kullanımını yasakladığı belirlenmişti. Talimatların ULAK adı verilen özel kuryelerle iletildiği tespit edilmişti.
2: Alihan Kuriç ve 48 kişi hakkında, 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
0: Örgüt üyeleri için şifreli özel bir bilgisayar programı oluşturulduğu da ortaya çıkmıştı. Aramalarda para kuleleri ve adeta cephanelik gibi ruhsatsız silahlar ele geçirilmişti. MASAK yaklaşık 100 milyar liralık kara para trafiğinin izini bulmuş, 37 şüpheli gözaltına alınmıştı.
3: Alihan Kuriç suç örgütüne yönelik olarak bir operasyon gerçekleştirildi.
0: Şimdi gözler Ümraniye'de ele geçirilen evraklarda. Evrakların incelenmesiyle soruşturmanın seyrine ilişkin yeni ayrıntıların ortaya çıkması bekleniyor.
1: Ankara'da aşiretin sünnet düğününe davetliler akın ettiler. 3000 kişi geldi, hediye değil adeta servet biriktirdi. 11 milyon lira nakit valize zor sığdı, ev ve araba bile hediye edildi.
0: Sünnet düğününe 3000 kişi geldi. Sadece nakit 11 milyon lira toplandı. Altın takılar bir yana aileye ev ve araba bile hediye edildi.
4: 2000 lira Ozan Torun 2000 lira.
0: Görüntüler başkent Ankara'dan. Bir aşire sünnet düğününden. Misafir 3000'i aştı. Geleneksel oyunlar oynandı. Gösterilerle ortam renklendi. Takı merasimi ise hepsinin önüne geçti.
4: Doğan 50 bin lira.
0: Aileye adeta para ve altın yağdı. Sadece toplanan nakit para 11 milyon liraya ulaştı.
4: 148 bin lira, 100 euro, 150 dolar.
0: Takı masasında biriken para kuleleri önce sayıldı, ardından valize alındı. Paralar valize güçlükle sığdı. Gecenin sonunda aileye bir ev ve bir arabanın yanı sıra çok sayıda lüks aksesuar da hediye edildi. Aşiretin sünnet düğünü bile böyle olur dedirtti.
4: 3 artı 1 daire, bir araba, 11 milyonla takı geldi. Büyük bir alkış alalım.
0: Binlerce kişinin katıldığı düğündeki takı merasimi sosyal medyada gündem oldu.
4: 500 dolar.
1: Trabzon'da tıp literatürüne geçen olağanüstü bir doğum gerçekleşti. Milyonda bir görülen çift rahim anomalisi olan Serenay Atagün, 4. tüp bebek denemesinde ikiz bebeklerine kavuştu. Üstelik her iki rahimde ayrı ayrı gelişen ve dünyadaki 3. vaka olan Nil ve Ada bebekler, yoğun bakım sürecinin ardından sağlıklı bir şekilde taburcu oldular.
0: Kapı açıldı ve tıp literatürüne geçen ikizler anne ve babasıyla buluştu. İsimleri Nil ve Ada. Trabzon'da dünyaya geldiler. 8 aylık doğdular. Tedbir amaçlı yeni doğan yoğun bakıma alındılar ve sonunda taburcu oldular.
5: TGRT FM Haber.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gül sandın da gezmesi, kahvaltının neşesi.

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. İletişim Dünyamızda yeni bir program ve misafirimle sizlerle birlikteyiz. Bendeniz Faruk Salt, bu programı sizlere sunmaya çalışacağım. Ana kumandada arkadaşımız İsmail Salih Sert yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı, güzel bir gün dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Değerli dinleyicilerim, bugün program misafirim klinik psikolog Şebnem Geylani Hanım. Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk Faruk Bey.
0: Nasılsınız efendim?
1: Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz efendim. Hamdolsun. Ayaklarınıza sağlık. Sizi buraya
1: çok
0: kadar yorduk.
1: Ederim.
0: Oldukça da uzak mesafeden geldiniz.
1: Severek geldim.
0: Evet. Ayağınıza sağlık. İnşallah dinleyicilerimiz için de güzel bir program olur.
1: İnşallah.
0: İlk defa alıyoruz sizi de programımıza.
1: Evet.
0: Evet. Birazcık kendinizden bahsederseniz dinleyicilerimize daha iyi olur.
1: Tabii bahsedeyim. İlk lisansım İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya. Kimya dalında.
0: Kimya geldikten geliyorsun. Evet.
1: Evet. 20 yıllık bir çalışma hayatında özellikle yoğun bir mesai ilaç sektöründe kalite güvence yetkilisi olarak yaptıktan sonra 2010 yılında bir hayatın anlam arayışı aslında konumuzla da ilgili bir kararla Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi psikoloji bölümüne girdim.
0: Evet. Çok ayrı bir meslekten apayrı bir mesleğe diyelim. Yani kimyagerlik bambaşka değil mi efendim?
1: Aslında hepsi insanla ilgili.
0: Muhakkak, onda şüphe yok.
1: Özellikle ilaç sektöründeyken de gruplarla çalışıyorduk. Ekibim vardı. İnsan faktörü her yerde var. Onların sorunları, bir araya geldiğiniz zaman motivasyon, insan faktörü her yerde mevcut.
0: Doğru. Ondan sonra psikolojide...
1: Evet.
0: Uzmanlaştınız.
1: Evet. Sonra lisans bittikten sonra sosyal bilimler yine Üsküdar Üniversitesi klinik psikoloji yüksek lisansına devam ettim. O tamamlandı. Bağımlılık üzerine tezimi tamamladım.
0: Bağımlılık derken tüm bağımlılıkları kapsıyor mu?
1: Madde bağımlılığı. Şöyle bir proje çalışması yapıldı. Bütün Türkiye'yi kapsayan 81 ilde yapılan onun Batı Marmara bölgesi bana aitti. Madde kullanım konusunda.
0: Evet. Peki bu zamanımızdaki teknolojik bağımlılıklar var. Onlarla ilgili değil.
1: Aslında proje bütün hepsini kapsıyor.
0: Kapsıyor mu?
1: Teknoloji bağımlılığı, yeme bağımlılığı, cinsel bağımlılık. Bütün bağımlılıklar benim alanım madde kullanım konusundaydı.
0: Biraz da kimyaya yakın değil mi?
1: Evet, evet, evet.
0: Orada da çünkü o dersiniz vardı kimyada.
1: Evet.
0: Evet. Peki hocam, bugün sizinle ne konuşacağız? Onu dinleyicilerimize aktaralım. Pozitif psikoloji ve kapsamında kişisel iyi oluş kavramının yaşamımıza etkisi ve kültürümüzle olan bağlantısı diyoruz. Bunu biraz siz açar mısınız?
1: Tabii.
0: Ne anlatacağız dinleyicilerimize?
1: Aslında pozitif psikoloji iyi yaşama bilimi diyebiliriz. Sağlıklı yaşama bilimi diyebiliriz. Pozitif psikoloji normal klasik psikolojinin hastalıklarla uğraşan tarafının yanında aslında pozitif taraflarıyla ilgileniyor. Erdemleriyle, olumlu yanlarıyla ilgileniyor. Daha çok önleyici tarafıyla geliştiriyor.
0: Evet. Pozitif psikoloji dediğimizde ne anlıyoruz? Onu da birazcık açalım mı?
1: Pozitif psikoloji deyince aslında bazı kavramlar var. Ben size onlardan birazcık bahsedeyim.
0: Hı hı.
1: Ondan sonra da pozitif psikolojinin nasıl çalıştığını örneklerle vereyim.
0: Tamam.
1: Hepimize çok daha aydınlatıcı
0: tamam.
1: olsun.
0: Dinleyicilerimiz için de daha iyi olur. Evet.
1: Şimdi klasik psikolojiye baktığımız zaman bir taraftan hani Freud deriz, temel deriz. O birazcık saldırganlıkla insanı motive eden şeyin cinsellik ve saldırganlık olduğunu söyler. Ondan sonra birazcık gelişir. Viktor Frankl gelir mesela anlam arayışıdır der. Bir insanı motive eden, insanı güdüleyen esas şey anlam arayışıdır der. Maslow'a bakarsınız kendini gerçekleştirme der. Kohut'a bakarsınız insanın sevgi ihtiyacı yaşam boyu sürer der. Şimdi bunların hepsinde baktığımız zaman insanın ihtiyaçları var. İnsanın ihtiyaçları neler? Onları bir gözden geçirirsek. Fiziksel ihtiyaçlar
0: maddi ve manevi vardır. İhtiyaçlar
1: aynen
0: diyelim.
1: Öyle temel hayatını sürdürebilmek için onun haricinde ilişki bir bağlanma bir sevgi ihtiyacı var. Ailenin içinde ne yaparız? Birbirimizle bir birliktelik kurarız.
0: İletişim
1: birbirimize kurarım. İletişim kurarız. Destekleniriz, sosyal destek alırız. Kendimizi güvende hissederiz. Onun haricinde özgürlük ihtiyacı da vardır. İçerideyizdir ama birazcık da özgür olmak isteriz ki kendimizi ifade edelim. Onun yanında gücümüzü ve başarımızı göstermek isteriz. Çocuk ne yapar? Yemeğini yer, annesinden babasından veya bakım vereninden ihtiyacını aldıktan sonra sevgi ihtiyacın. Ben bir okula gireyim der, okulda okuyayım, başarımı göstereyim, arkadaşlarım olsun, sosyal çevrem olsun, benim belli bir kendime göre bir karakterim olsun, onları geliştirmeye başlar. Ondan sonra eğlenme ihtiyacı da vardır. Hafif böyle bir güzel bir ortamda olmak ister, sosyal ortamda ki kendini rahat hissetsin.
0: Okulda da zaten o teneffüsleriyle onu...
1: Aynen öyle.
0: Evet.
1: Güzel arkadaşlar edinmek ister. manevi ihtiyaçları vardır ki huzur bulsun. Kendine güvende hissetsin. Tamamlanmış hissetsin. Diğer taraftan entelektüel ihtiyaçları var. Okusun, gelişsin. Zihinsel olarak geliştiği zaman dünyası da genişlemeye başlar.
0: Evet. Tabii bunları çocuk isterken o yaşlarda, küçük yaşlarda şuurlu değil... değil mi? Yani annenin babanın isteği daha doğrusu onu o şekilde yönlendiriyor. Öyle diyebilir miyiz?
1: Burada hani ne kadar psikolojinin alt basamağı olarak görülse de pozitif psikoloji, biraz sonra açıklayacağız. Aslında bütün psikolojinin alt dalları birbirinden iç içe geçmiş vaziyette. Bir bütünlük oluşuyor. Gelişim psikolojisi bu açıdan çok önemli. Hani diyoruz ya çocuk anlamaz. Aslında anne karnından itibaren çocuk etkilenmeye başlıyor.
0: Muhakkak onu biliyorum, evet.
1: Annenin ruh halinden, yaşadığı çevreden o da etkilenmeye başlıyor. Nasıl? Hormonlarla, kan yoluyla. Sonra çocuk sosyal öğrenmeye başlıyor. Ailesinin içinde. Anne baba birbirine nasıl davranıyor? Sevgiyle mi davranıyor? Şiddetle mi davranıyor? Birbirlerine huzurlu mu geçiniyorlar? Birbirlerine nasıl hitap ediyorlar? Çocuk hiç anlamıyor gibi görünse de aslında o basamaklarda bir kayıt altına alıyor.
0: Evet.
1: Buna biz sosyal öğrenme diyoruz. Hareketlerle kopyalama yapıyor. Daha sonra gelişim basamakları, gelişim psikolojisinde aslında soyut dönem dediğimiz, hani o vicdanın oluştuğu 11-12 yaş itibariyle soyut öğrenme dönemi başlıyor. Soyut işlemler, vicdanı gelişiyor. Bir şeylerin sebebini, manevi ihtiyaçlarının ne olduğunu araştırmaya başlıyor. Çocuğun 18 yaşına kadar, hatta ergenlik çağı 21-22 yaşına kadar diye düşündüğümüz zaman o aşamaya kadar bir beyinde de bir gelişim var. Bu beyinsel gelişimle birlikte dışarıdan öğrendikleri de hepsi birbirini tamamlıyor. Ne yapıyor? Çocuk bir modelleme yapıyor. Buradan kendi karakterini geliştiriyor ve buna göre hayatı anlamlandırmaya başlıyor. Çok çok önemli. 18 yaşına kadar olan dönem ailede veya bakım verenin yanında yetişirken çocuk için çok çok önemli. Şunu örnek vermek istiyorum. Davranış bilimlerinde önemli çalışmalar olan Watson şöyle bir ifade kullanmış. Yani davranışçı olarak çok kapsamlı olmasa da davranışçı ekol üstüne hani bilişsel ekol geliyor. Fakat davranışçı ekol olarak temel bir ifadesi var. Bana diyor bebek verin.
0: Evet.
1: Ben onlardan doktor yapayım, hırsız yapayım, profesör yapayım. Ben yetiştirerek sosyal çevrenin içerisinde onları farklı ortamların içine koyarak size istediğiniz ne varsa onu üreteyim diyor. Yani sosyal öğrenme o kadar önemli. Çocuklar bulunduğu ortamın içinde. Ha bunun yanında neden dedim kısıtlı kalıyor? İnsanın kendi getirdiği özellikleri var. Genetik özellikleri var. Kendi içinde getirdiği bazı nitelikleri var. Bunlar da etkili oluyor. Ama sosyal çevremiz bizim için çok önemli. Aile de bunun en küçük birimi.
0: Evet.
1: Çok çok önemli.
0: Evet. Kim dediniz o?
1: Watson.
0: Watson. Bana bir çocuğu verin.
1: Verin. Size onu... istediğinizi üretim. Doktor olarak yapabilirim diyor. Hırsız olarak çıkartabilirim diyor.
0: İyi veya kötü.
1: İyi veya kötü. Hepsini yapabilirim.
0: Evet.
1: bir ortamın içine sokacak. Ona göre değiştirecek. Ha, bu çarpıcı bir örnek olduğu için bizim için nasıl davranmamız gerektiğini gösteriyor.
0: Watson'ın bu söylediği bugün ailelerde çocukların yetiştirmeleri açısından önem kazanıyor tabii ki,
1: çok
0: değil
1: önemli,
0: mi?
1: Çok önemli.
0: Yani çocuğa verilen güzel bir eğitimle, iyi bir eğitimle, güzel bir ahlakla çocuk iyi meslekler sahibi olur. Doğru.

0: bilişsel ve ruhsal olarak, duygusal olarak anormallerin olduğu basamak. Pozitif psikoloji diyor ki tamam var ama biz bunları güçlendirerek insanı daha sağlıklı, daha mutlu, mutluluk pozitif psikolojinin tanımlanması açısından çok önemli, mutluluk terimi. İnsanlar için günümüzde mutluluk çok önemli. Benim şuyum var diyor, şu maddi olanaklarım var, bunlarım var ama ben mutlu değilim diyor günümüz insanı. Aslında pozitif psikoloji bunun sebeplerini de araştırıyor. Değil nedir, mi? Ne değildir? İsterseniz mutluluktan bir başlayalım.
1: Tabii,
0: pozitif psikolojide. İki tip mutluluk olduğundan bahsediyor pozitif psikoloji. Bir, hazza dayalı.
1: Burada bütün psikologlar birbirleriyle hemfikirler mi?
0: Bilimsel çalışmalar, hemfikir olunan noktalar, yapılan bilimsel çalışmalar çok önemlidir. Bunları psikologlar, klinik psikologlar veya normal psikologlar, psikolojik danışmanlar yol gösterici olarak psikolojik bu bilimsel çalışmaları incelerler ve buradan çıkan sonuçlar hepimiz için çok önemli.
1: Evet.
0: Neden önemli? Bir ortak yol belirlenmesi için.
1: Bir ortak aklın ürünü.
0: Aynen öyle. Geniş bir yol düşünün ve bu yol ışıklarla aydınlatılıyor. Bilimsel çalışmalarda bu yolun ışıkları. Biz de buradan kendimize ait olanı alıp, ha bunlar yapılmış, ben bunun üzerine ne yapabilirim diye burada bir kendimize ait bir bina çıkartıyoruz.
1: Evet. Mutluluktan devam edelim hocam.
0: Mutluluktan. Mutluluk hazza dayalı, sadece duygulara dayalı olursa hedonik mutluluk olarak isimlendiriliyor. Haz, yani ben şunu yaparsam, ben bunu alırsam mutlu olurum. Ben şunu yaparsam mutlu olurum. Ben daha fazla mutlu olayım, daha iyi duygular yaşayayım ama zorluklar olmasın diyorsa bu hedonik mutluluk olarak isimlendiriliyor. Bir de daha farklı bir mutluluk var. Eudaimonik mutluluk. Bunda ben sıkıntılar yaşıyorum ama benim sahip olduğum zenginliklerim var. Bazı değerlerim var. Ben bunlara göre bunu çözümleyebilirim. Bu sıkıntıyı çözümleyebilirim. Elimde bu zenginliklerim var. Ben mutluyum diyebilen bir mutluluk tanımı var. Bu da birazcık kişisel iyi oluşla ilişkilendiriliyor. Kişisel iyi oluş bizim en önemli tanımlamalarımızdan biri. Nedir? Duygusal olarak ve mental olarak sağlıklı olmayı ifade ediyor. Kişisel iyi oluş. İnsanın buna sahip olabilmesi için neler gerekli? Bunu incelersek. Kişisel iyi oluşta kendine ait bazı zenginlikler var dedik. Ne var? İşte ben yardım severim diyor birisi. Ben işte şunu yapabiliyorum ama bunu yapamıyorum. Ha tamam. Senin bunu yapabilmen için nasıl engellerin var? Bunları farkına varması için farkındalık çalışması yapılabiliyor. Kişinin aslında onu yapabileceğini ona gösteriyorsunuz. Yaptığımız çalışmalarda da o tarafı güçlendiği zaman başka bir çeldiriciye sapmıyor, kendini daha fazla güçlendirmeye başlıyor. Yani mutluluk yolunu açıyor, kendi önündeki yolunu açıyor. Psikolojik sağlamlık bu açıdan önemli bir kavram, kendi zorluklarını aşma açısından. Diyelim ki bir insanın başına bir sıkıntı geldi, maddi olarak veya manevi olarak veya bir afet yaşadı. Diyor ki ben buradan nasıl kalkacağım? Geriye dönük olarak bakıyor. Ben ne sıkıntılar atlatmışım? Aslında çoğumuzun yaşadığı şey. Ben daha önce başka sıkıntılar yaşadım mı?
1: Burada siz aslında yaşayan da birisisiniz. Ben az önceki konuşmalarınızdan. Onlarla ilgili böyle daha örnek olur.
0: Diyelim ki depremi yaşadık.
1: Evet, 99 depremi.
0: 99 depreminde yaşadık. Can kaybımız oldu. Ailemizden kaybımız oldu. Ve o dönemde insan bir anda daha ilerisi yokmuş gibi düşünüyor. Ondan sonra birden toplanıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben yaşıyorum, nefes alıyorum. Nefes önemli bir başlangıç noktası. Ben yaşıyorsam devam etmem gerekli. Etrafımda bakıyorsunuz, ailenizden size sosyal destek olacak,

0: yanınızda olan insanlar var, hiç olmasa dahi siz eğer nefes alıyorsanız orada bir anlık bir kendi içinizden bir enerji çıktığını hissediyorsunuz. Ben ne yapabilirim? Ben ne yapabilirim? Bu tekrar travma sonrası gelişme için önemli bir adım. Şunu yapabilirim, bunu yapabilirim. Ben üzülüyor muyum? Duygunuzu reddetmeyeceksiniz içinizde. Ha, çok üzüntü duyuyorum. Hatta insan burnumun direği sızladı denilen şey her gün, her saniye yaşıyor öyle bir kayıp durumunda. Daha sonra diyorsunuz ki ben şu an devam ediyorsam bunları yapabilirim. Hayatta neleri düzgün yapıyorum, neleri başarabiliyorum. Benim enerjim bitme noktasına gelmişken neyi yaparsam bir adım daha ileri gidebilirim. Daha farklı düşünmeye başlıyorsunuz. Daha geniş düşünmeye başlıyorsunuz. Üretmeye başlıyorsunuz. Aslında psikolojik iyi oluşun, kişisel iyi oluşun en güzel yönü kendi içinizdeki kaynaklara bakıp yürümeye başlayınca aslında bir şeyleri üretmeye, hem kendiniz için, sadece kendiniz için değil, çevreniz için de bir ürün ortaya çıkardığınız zaman ben bir şeyleri yapabiliyorum, hala hayat devam ediyor diyorsunuz. Bir adım atıyorsunuz. Başkalarının faydalandığını görünce daha ileri gidiyorsunuz. Bunu aslında ben bağımlılıkla çalışıyorum. Bağımlı hastalarla çalışıyorum. Bağımlı hastalarda da görüyorsunuz. Geliyor diyor ki çocuk, ben bundan kurtulamayacağım herhalde. Kurtulmak istiyor musun? İstiyorum. Çok rahatsız etmeye başladı. Daha önce
1: size geliş sebebi uzak.
0: Evet, bağımlılık. Çok rahatsız olmaya başladım. Benim hayatım tamamen elimden gitmeye başladı. Nasıl kurtarabilirim? Ama bir yer geliyor, tekrar başlıyorum diyor. Diyorum ki ne kadar bıraktın? Bırakabildin mi? Diyor ki 2 gün bırakabildim. Ondan sonra tekrar başladım. Aa, ne kadar güzel. 2 gün bırakabilmişsin.
1: Evet.
0: Arka arkaya kullanırken bu çok önemli. Bir bakıyor kendine, diyor gerçekten 2 gün bıraktım, başka diyor başkaları diyor daha fazla bırakabiliyor diye diyor, ben diyor kendime diyor önem vermiyordum. Yo, sen 2 gün hiç kullanmamışsın. O oradan kendi içinde, ha benim hala yapabileceğim bir şeyler var deyip motive oluyor ve devam ediyor. Diğer taraftan aile terapisi için de geliyorlar.
1: Evet.
0: Sadece bununla çalışıyorum diyemiyorsunuz. Geldi, yardım istedi, siz yardım ediyorsunuz. Diyor ki eşim beni artık beğenmiyor.
1: Evet.
0: Ailemi kurtarmak istiyorum. Daha önce nasıldı? Daha önce çok mutluyduk diyor. Ha, demek ki yapabildiniz. Burada sizin yapabileceğiniz bir şeyler var. Ondaki zenginlikleri çıkarıyorsunuz. Aa diyor, ben diyor tekrar diyor bir umut geldi içime diyor. Umut çok önemli pozitif psikolojide. Umut olduğu zaman motive olmaya başlıyor.
1: Hocam burada bir ara verelim.
0: Tabii.
1: Umut çok önemli dediniz.
0: Evet.
1: Bundan sonra devam ederiz bundan sonraki bölümde. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim klinik psikolog Şebnem Geylani Hanım'la birlikteyim. Kendisiyle pozitif psikoloji kapsamında sohbet ediyoruz. Kısaca öyle ifade edeyim. Evet. Programımız devam ediyor efendim. Bizden ayrılmayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim, klinik psikolog Şebnem Geylani Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle pozitif psikoloji kapsamında sohbetimiz devam ediyor efendim. Evet hocam, birinci bölümden umut dedik, evet. Ve oradan devam edelim.
1: Aslında geleceğe dönük bir kavram. Umut bizim için çok önemli. Pozitif psikoloji açısından da, psikoloji insanın psikolojisi açısından çok önemli. Neden? Umut bir içsel güç. İyi geleceğe dair bir beklenti. Umut olduğu zaman insan harekete geçiyor. Bir şeyler yapmak istiyor. Fiziksel ve psikolojik sağlamlıkla çok alakalı. Yaşam doyumu ve problem çözme becerisi yüksek olduğu gözlemleniyor. Umudu olan insan. Umut hem bir inanç bir taraftan baktığınız zaman, hem bir düşünce.
0: Evet, dinimizde de öyle biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Allah'tan umut kesilmez diyor. Umut kesmek dinimizde yasak ve haram olan bir şey.
1: Evet.
0: Yani hep umut içerisinde yaşayacağız. Umutlu olacağız.
1: Hı hı.
0: Umudumuzu kesmek yok yani. Böyle dinimizde böyle bir durum, evet, söz konusu değil. Hep umutlu olacağız. Evet hocam. Evet.
1: Umut olduğu zaman çaba göstermeye başlıyor değil mi insan?
0: Tabii.
1: Aslında kitapta siz tam olarak belki belirtirsiniz, çok da güzel olur. Biz sizin kaderinizi diyor, çabanıza bağlı kıldık diyor. Yani çaba gösterdiği zaman bir şekilde bir yardımın geleceğini insan anlıyor. bu veriliyorsa eğer bir şekilde de ben bunu çözerim. Psikolojik sağlamlık dediğimiz, kişisel iyi oluş dediğimiz aslında hepsi umut içeriyor içinde. Mutluluk içinde çok çok önemli. Mutluluk insan davranışlarının nihai amacı olarak görülebilir bu noktada. Umudu olan kişi bir şeyler yapmaya başlıyor.
0: Tabii.
1: Bir şeyler üretmeye başlayınca ben demek ki bir şeylerde başarılı oluyorum. Bir ürün ortaya çıkarıyorum diyor. Umudu olan insan aslında mutlu da olma potansiyeli barındıran insan diyebiliriz. Diğer taraftan kişisel iyi oluş dedik, psikolojik iyi oluş dedik, pozitif psikoloji kavramları arasında. Bunun içinde erdemlerimiz dedik. Kişisel iyi oluş özelliklerinde erdemlerin önemi var dedik. Erdem neydi? Ailelerimizin içinde aslında öğrendiğimiz, o aile yapısı içerisinde, güzel arkadaş çevresi içerisinde, iyi davranışlarla topluma uyumun oluştuğu, aynı davranış kalıplarını tekrar devam ettirmek suretiyle toplumların bir değer yargı sisteminin oluştuğunu, aile içinde bir değer sisteminin oluştuğunu görüyoruz. Bu değer sistemi içerisinde büyüyen çocuklarda eğer iyi özellikler barındırıyorsa bu değerler, bir yardımlaşma, özgecilik dediğimiz karşılıksız yardım yapma, çocukta kendine güveni geliştiriyorsa, o zaman iyi bir birey olarak toplumun içine giriyor. İyi bir birey olarak, olumlu bir birey olarak girdiği zaman iyi sosyal ilişkiler geliştiriyor. Sosyal ilişkileriyle birlikte toplumsal özellikleri düzenliyor. İyi bir arkadaş çevresi, iyi bir toplumun da tuğlası haline geliyor. Bu açıdan ailenin önemi büyük. İbn-i Sina'nın, evet, bir sözü var. Benim de çok beğendiğim bir söz. Erdemler alışkanlık haline geldiğinde saadet ortaya çıkar demiş İbn-i Sina.
0: Erdem derken fazilet diyoruz,
1: evet,
0: yani.
1: Evet, evet. Aslında ikisi birbirinin içinde olan kavramlar. Belki eşdeğer kullanılan. Saadet demek ki aile içinde belirttiğimiz saadet kavramı erdemlerle ilgili.
0: Evet hocam.
1: Evet. Şimdi mutluluğu incelediğimiz zaman, mutluluk bir kısım diyebilir ki ya mutluluk aslında sonradan elde edilir. Bir kısım da diyebilir ki ya başlangıçta mutlu gelen mutlu devam ediyor. Araştırılmış, hani biz sokak ışıkları gibi demiştik ya, bilimsel çalışmalar, genetik %50 etkili mutluluk üzerinde.
0: %50.
1: %50 etkili. Yaşam şartları %10. Amaçlı etkinlik %40.
0: O nedir?
1: Amaçlı etkinlik nedir? Öz saygı, kendisine olan saygısını geliştirebilecek nitelikleri üzerinde çalışma. Öz anlayış, ben kendimi anlıyorum. Kendini eleştirmeden, olumlu eleştirerek veya bende geliştirilecek neler var? Ben hata yaptım ama bunu bu şekilde geliştirebilirim diyebilir mesela bir insan. Yardımseverlik, iyimserlik, affedicilik, bunlar hepsi üzerinde çalışılarak geliştirilebilecek şeyler. Mesela diyebiliriz ki pozitif psikoloji açısından bir çocuğu annesi kızdırıyor çocuk. Annesi de ona bağırıyor veya bir şekilde bir şeyi yasaklıyor. Ama sonradan diyor ki ben aslında yapmam gerekenin çok üstünde bir tepki gösterdim.
0: Anne pişmanlık duyuyor.
1: Bunu yapabilirdim, farklı söyleyebilirdim. Onun işte umudunu kırmayabilirdim. Kendine ait amaçlı bir etkinlik yapacak. %40'lık o yönünü geliştirecek. Özsaygı, tamam, ben sinirlendim, öfkelendim. Çocuğa da bunu patlattım. Ama çocuğumla birazcık sakinleştikten sonra çocuğumla çağırıp ben seni seviyorum. Ben sana bu şekilde öfkelendim. Bunun sebebi bunlardır, bunlardır. Gel bundan sonra ben şunu istediğim zaman sen de kendi isteğini söyle. Karşılıklı olarak konuşalım. Ben senin iyiliğin için, senin daha iyi bir birey olman için bunları yapıyorum. Bunu yaptığın zaman senin yapacağın iki etkinlikten birini iptal ederim. Ama sen bilirsin ki seni hala seviyorum. Hem kendine karşı kendini geliştirmiş oluyor.
0: Hem vicdanen rahatlamış oluyor.
1: Hem çocuğun umudunu kırmamış oluyor. Çocuğun geleceğine bir katkı yapıyor. Yavaş yavaş kendini geliştirmeye başlıyor. Kitaplar okumaya başlıyor. Ufacık ufacık. Radyo programı dinleme bile,
0: evet,
1: aslında öz saygısını geliştirme açısından ben neyi öğrenebilirim? Kendime ait neyi değiştirdiğim zaman çevremde ne değişir? Bunlar çok önemli. Ufak bir anekdot var. Çok hoşuma gidiyor. Paylaşmak
0: buyurun.
1: İsterim.
0: Tabii ki. Buyurun.
1: Bir baba koltuğunda oturmuş, pazar günü gazetesini okuyor. Çocuk da geliyor. Babacığım diyor, beni diyor parka götür. Baba çok fazla yerinden kalkmak istemiyor. Kahvesi de gelecek, kahvesini içecek.
0: Keyfi yerinde.
1: Diyor ki gazetemi okuyayım, daha sonra gideriz. Baba diyor, söz vermiştin, bana sözünü tutar mısın? Baba gazetesinden bakıyor, bir dünya şekli var. O dünya şeklinin olduğu yeri yırtıyor, parçalara ayırıyor. Al diyor bunu, bu dünya şeklini bir araya getirdiğin zaman ben diyor seni diyor parka götürürüm. Babanın aklında da nasıl olsa yarım saat yanıma gelmez, dünyanın şeklini bir araya getirir. Ondan sonra da parka gideriz diyor. Gazetem de kahvem de bitmiş olur.
0: Evet.
1: Çocuk 5 dakika sonra geliyor. Baba diyor tamamladım. Sen nasıl tamamladın oğlum diyor. Dünyanın arkasında diyor insan vardı diyor. İnsanın şeklini bir araya getirince diyor dünya düzeldi diyor. Aslında biz insan olarak düzeldiğimiz zaman, kendimizi tamamladığımız zaman dünyayı da güzelleştirmiş oluyoruz.
0: Evet. Güzel bir örnek.
1: Evet. Şimdi mutluluktan bahsederken aslında bir de mutluluğun karşısında olan tanımlar varmış gibi görünüyor. Hedonik adaptasyon denilen bizim bir terimimiz var. Nedir bunun altyapısı? İnsanoğlu bir şeyleri yaşıyor. Mesela diyelim ki şu bir bardak suyu aldım ben, içtim, mutlu oldum. Bu benim için çok mutluluk veren bir şey oldu. Bunun yerinde farklı şeyler de olabilir. Bir yere gitmek isteyebilirim, giderim, gezerim, gelirim. Ay çok mutluyum. Bir yerden sonra o beni mutlu etmemeye başlıyor. Buna hedonik adaptasyon deniliyor. Aslında bu şükran duymanın tam karşısında bir ifade. Bakıldığı zaman. Nasıl şükran duyma, şükretme olarak geçen hedonik adaptasyon negatif bir terimmiş gibi görünüyor. Diğer tarafta da şükretme, teşekkür etme, kişiye olabilir, olayları olabilir veya yaradana olabilir. Ne yapıyoruz biz? Tekrar tekrar yaptığımız zaman eğer mutluluğu unutuyorsak, o zaman iyi şeyleri hatırlamaya kendimize niyet ediyoruz. Diyoruz ki şu suyu içtim, teşekkür ederim.
0: Evet.
1: İyi ki var, serinledim. bunu farklı şeyler için devam ettiriyoruz. Şükran günlükleri var. Pozitif psikolojide bizim uygulama yaptığımız uygulamalardan bir tanesi de şükran günlükleri. Aslında dinleyicilerimiz de kendi içlerinde bunu yapabilirler. Diyelim ki kendini mutsuz hissediyor. Ben hiçbir şeyden mutlu olamıyorum diyor. Yemeğimi yapıyorum diyor. Her gün yemek yapıyorum. Her gün temizlik yapıyorum. Sadece işte yorulduğumu hatırlıyorum. Onun haricinde bir şey hatırlamıyorum. Çok yoruluyorum. Halbuki orada güzel olan taraflar var. Güzellikler ne? Evi temizlediği zaman ortalık mis gibi Arap sabunu kokuyor. İçi açılıyor.
0: Mayı sabun, evet.
1: Veya geldiği zaman eve misafirler veya aile üyeleri tertemiz olmuş, her yer pırıl pırıl olmuş diyor. Kendini iyi hissediyor temizliği yapan. Veya orada huzur buluyor. Bunları biz kenara bırakıyoruz, yorgunluğumuzu hatırlıyoruz. Ne yapacak? Veya çocukla alakalı. Bu çocuk beni devamlı yoruyor. Devamlı üstü başı kirli geliyor. İki günde bir bizim verdiğimiz şükranla alakalı ödevler kendi başına da yapılabilecek ödevler aslında. Bir defter alabilirler. Oraya üç günde bir veya iki günde bir ben bugün nelerden hoşlandım? Neler bana güzel mutluluk verdi? Kenara yazıyor. Sonra o negatif tarafları hatırladığı zaman, ben çok yoruldum dediği zaman açıyor, günlüğüne bakıyor. Aslında ben orada şunu da yaşamışım. İyilikleri de hatırlamaya başlıyor. Mesela ben sınava girdim, kazandım. İki günkü sınavım kötü geçti. Sonraki sınavım kötü geçti. Ama ben kazanmışım da. O zaman mutlu olmuşum. Demek ki mutlu olabilirim. Bu bize neyi getiriyor? Umudu getiriyor. Harekete geçebilme gücünü getiriyor. Kendi gücümüzü hatırlattırıyor. Bu bunun için çok çok önemli. Şükran günlükleri. Hem umut çalışmalarında bu kullanılabiliyor. Richard Hanson'ın bir kitabında Beynin Mutluluk Ayarları kitabın ismi. Burada bir tanımlama var. İyi olaylar aslında beynimizde teflon tavada gibidir. Yani akıp gider. Kötü olaylarda cırt cırtlı bantlar gibidir. Yapıştığı zaman kalır. Devamlı kötü olan şeyleri hatırlarız.
0: Bunlar kalıcı.
1: Kalıcı. Öbürleri teflon tava gibi gidiyor.
0: Gidiyor. İyilikler gidiyor.
1: İyilikler gidiyor.
0: Halbuki tam tersi olmalı.
1: Tam tersi olmalı. İnsanlar arası ilişkilerde de, aile ilişkilerinde de, eşlerin arasında da aslında bu çok önemli. Sen o kadar güzel yaptın ki şu yemeği. Geçenlerde yaptığın şey bu kadar güzel olmuştu. Bunu söylemek zor gelir çoğu kez. Sen bana bunu yaptın diyerek negatif tarafları söyleme eğilimdeyiz. Şükran günlükleri aslında aile ilişkilerinde de kullanılabilir. Hani bir örnek olarak verelim. Diğer tarafta mutluluk için yapılan bilimsel çalışmalarda şöyle bir durum var. Aslında mutluluğun doğuştan bilimsel çalışmalar sonucunda belli bir düzeyin olduğu belirlenmiş. Diyelim ki Ali'nin %50 ailesinden gelen genetik düzeyle %50 bir ortalama düzeyi var. Onun aşağı yukarı yine hayat çizelgesinde 50'nin üzerinde yükselecek, tekrar 50'ye gelebilir. Hani 70 ise 70'e 90'a çıkar, 70'e gelir. Bu neyi gösteriyor? Belli ortalamalar olduğunu gösteriyor. Bunlar tabii her geçen gün yenileniyor. Bunun haricinde şunu yapabilirler. Bir örnek verelim. Çalışmalar çok kıymetli. Çünkü zamanı olmayan dinleyicilerimiz, hani gidemeyen dinleyicilerimiz için bazı çalışmalar belki aylar sürecek kendine çabalamasını bir anda kolaylaştırabilir. Diyebilir ki şanslıyım çünkü. Bu cümle gidişi önemlidir şükran günlüklerinde. Teşekkür etmede. Şanslıyım çünkü benim böyle bir arkadaşım var. Çok şükür bunun sonucunda şunu elde ettim. Belli kalıplar aslında çok basitmiş gibi görünen bilinç altındaki bazı şeyleri çözebilir. Bunları denemeler halinde çalışmaları sonuç verecektir. Bunun yanında konu alt konularımızın içine bir de hayatın anlamını sıkıştırmak istiyorum. Sizin için uygun mudur? Zamanınız
0: tabii,
1: uygun
0: tabii.
1: Mu?
0: Uygun tabii.
1: Pozitif psikolojide hayatın anlamı ve amacı çok önemli. Hayatın anlamı bizim için aslında olsa da olur, olmasa da olur gibi geliyor. Viktor Frankl bu konuda çok önemli çalışmalar yapmış. Logoterapiyi uygulayan, anlam terapisini uygulayan bir bilim adamıdır.
0: Nedir o anlam terapisi?
1: Anlam terapisi hayatta aslında motivasyon kaynağı diyor Viktor Frankl. Hayatın bir anlamının olduğunu keşfetmektir. Bu bize bir amaç katar ve bu anlam peşinden hayatı devam ettiririz.
0: Evet, ben dünyadayım. Niye geldim? Ne yapmam gerekiyor? Vazifelerim ne?
1: İnsan olmam neyi ifade ediyor?
0: Evet.
1: Bir insanın özellikleri nelerdir? Bunları gösteriyor. Ben neler yapmam lazım? Hangi niteliklere sahip olmam lazım? Aslında hani çocuklar için 12 yaşının sonrasında soyut kavramlar demiştik. Ailenin içinde öğrendiği, sosyal öğrenmeyle öğrendiği şeylerin başında benim ailem nasıl yaşıyor? Ben bu ailenin içinde neler yapmak istiyorum? Benim için, onlar için hayatın anlamı bu. Benim için hayatın anlamı nedir? Bunu keşfedebilmesi çok çok önemli insan için. Çünkü anlam olduğu zaman onun peşinden koşuyor. Motivasyonunu ona göre ayarlıyor. Bir şekilde yardımseverlikse onun alt basamakları var. Bunlar çok önemli. Hayatın anlamı sorun yaşadığı zaman aslında yardımcı oluyor. Neden? Bir sorun yaşadı. Sorun yaşamayan insan için her gün birbirinin aynı. Devam ediyor. Ha, tamam diyor. Bir rahatsızlığım da yok. Ama bir sorun, ani bir sorun oluştu. Ne yapacak? Kuvvetli olduğu ölçüde, sağlam olduğu ölçüde o problemle mücadele etmeye başlayacak. Bir anlamı varsa hayatın mücadele etmeye devam edecek. Anlam yoksa, benim bir yaşam amacım yoksa o yaşamda da çok fazla bir üretimim olmayacak. Aynı şeyleri tekrar eden bir durumda olacağım. Selim Van bu pozitif psikoloji konusunda başlangıcı yapan, 1998 yılında yaklaşık olarak 2000'lerde başlangıcı yapan Seligman, öznel iyi oluş kavramını, kişisel iyi oluş kavramını, bütün pozitif psikolojiyle alakalı olan kavramları ortaya koyuyor ve kişisel iyi oluşun altında bu temel 7 tane aslında değeri ve altında da 24 tane karakter gücünü ortaya koyuyor. Bunları insanda olması gereken şeyler olarak, yani bir takım çantanız var. O takım çantasının içinde belli kuvvetleriniz var ve ihtiyacınız olduğu zaman onları ortaya çıkarıp onlarla hareket ediyorsunuz. Böyle düşünebiliriz.
0: Evet. Hocam bir ara daha verelim.
1: Tamam.
0: Aradan sonra devam edelim.
1: Tamam.
0: Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim klinik psikolog Şebnem Geylani Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle pozitif psikoloji kapsamında sohbetimiz devam edecek efendim. Bir aradan sonra bizden ayrılmayın.
2: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
3: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Saltın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
2: TGRT FM Haber.

0: Pasajda ölü bulunan 12 yaşındaki Eyüp Can davasında yeni tanık ve yeni görüntüler ortaya çıktı. O görüntülerde yer alan 3 dakikalık detay dikkat çekti.
1: Durduk yere Eyüp Can, sen gel buraya, seni öldüreceğim gibi sen şeyler söylemeye başladın.
0: 13 ay önce 12 yaşındaki Eyüp Can Güner Mersin Anamur'da bir dönercide çalışıyordu. İddiaya göre Necmettin Ulaş tarafından önce tehdit edildi, ardından bıçakla kovalandı. Kaçıp 150 metre uzaklıktaki iş alanına sığındı. Ulaş da hemen peşinden girdi. Birkaç saniye sonra Eyüp Can yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Ancak bu sıradan bir düşme değildi.
2: Eyüp Can'ı kovaladım. Evet, hızlı bir şekilde koştum. Fakat amacım kendisine nasihat vermekti dedi.
0: Dosyaya giren yeni görüntüler ve görgü tanığının ifadesi tutuklu bulunan Ulaş'ın savunmasıyla çelişiyordu.
1: Durduk yere Eyüp Can, sen gel buraya, seni öldüreceğim gibi sen şeyler söylemeye başladın. Çocuğun kafasından sert şekilde vurdu. Sonra sana tehditte, hakarette bulundu. Kız kardeşim balkona sigara içmeye gittiğinde Eyüp Can'ın koştuğunu ve orada elinde bıçakla geçtiğini görmüştü.
0: İşte o yeni görüntülerde şüphelinin Eyüp Can'ın peşinden saniyeler sonra iş alanına girdiği, kısa süre sonra çıktığı ve ardından yeniden pasaja girerek yaklaşık 3 dakika kaldığı yer aldı.
2: Durakta oturduğu esnada iş yerini gördüğünü iddia ediyor. Fakat reklam panosundan hiçbir şekilde iş yeri görünmüyor. Ya burada zaten kendisinin çelişkili beyanları var.
0: Aile davayla ilgili görüntülere dikkat çekti. Ayrıca sanık avukatından da şikayetçi oldu. Çünkü aynı avukat Gülistan Doku dosyasında da şüphelilerin avukatlığını yapmıştı.
2: Gülistan Doku'daki valinin avukatı aynı şekilde şu an Eyüp Can'ın sanığının avukatı. Anne ister istemez tereddüt ediyor.
3: Sınırlarımız ötesindeki gelişmelerle devam edelim hafta sonuna. Endonezya'da meydana gelen 7.7 büyüklüğünde bir deprem özellikle büyük bir paniğe yol açtı. Depremde 38 kişi öldü, onlarca kişi ise yaralandı.
0: Pasifik Ateş Çemberi bir kez daha sarsıldı. Endonezya güney kabusta uyandı. Flores adası açıklarında meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem arkasında büyük bir yıkım bıraktı. Yerel saatte sabah 6 sularında gerçekleşen sarsıntının merkez üssü Ende kentinin 68 kilometre açıkları olarak kayda geçti. Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen ana depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi. Binaların kağıt gibi çöktüğü adada çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi yaralandı. Depremin hemen ardından yayımlanan tsunami uyarısı sahil kentlerinde büyük paniğe neden oldu. Maurole'de yüksekliği 1 metreyi bulan dalgalar kaydedilse de uyarı saatler sonra kaldırıldı. Heyelanlar nedeniyle ana yollar kapandı. 2000'den fazla kişi güvenli alanlara tahliye edildi. Ulaşımın güç olduğu adalar bölgesine askeri helikopterler sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamana karşı yarışını sürdürüyor. 17 binden fazla adadan oluşan Endonezya, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olan Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor. 2004'teki 9.1'lik felakette 220 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, bölge en son 2018'deki Sulawesi depreminde ağır kayıplar vermişti.
3: İsrail, Lübnan'ın güneyini bir kez daha savaş uçaklarıyla vurdu. Bir köyün hedef alındığı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.
0: ABD arabuluculuğundaki barış çerçeve anlaşmasına rağmen Güney Lübnan'da sular durulmuyor. Soykırımcı İsrail bölgedeki saldırılarını sürdürüyor. İsrail savaş uçaklarının Ansar köyüne düzenlediği şafak baskınında bir ev hedef alındı. Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
4: Allahu Ekber. Allahu Ekber. Hedef ara habbeyti hon.
0: Saldırı Beyrut yönetiminin İsrail-ABD arabuluculuğunda vardığı anlaşmanın ardından bölgede yaşanan en kanlı bombardımanlardan biri oldu. Söz konusu anlaşma, Hizbullah silahsızlandırılıp Lübnan ordusu kontrolü ele alana kadar İsrail birliklerinin Güney Lübnan'da kalmasını öngörüyor. Hizbullah ise bu şartları teslimiyet olarak nitelendiriyor. Hizbullah lideri Naim Kasım, bu anlaşma İsrail mürekkebiyle yazılmış bir emirdir diyerek tepkisini dile getirmişti. İsrail ordusundan yapılan açıklamadaysa saldırının tampon bölgedeki askerlere yönelik eylemlere cevap olarak düzenlendiği ve Hizbullah altyapısının hedef alındığı savunuldu. Diplomatik adımlara rağmen sahada tırmanan gerilim bölgedeki kırılgan ateşi her an daha büyük bir çatışmaya dönüştürme riski taşıyor.
3: Ukrayna ordusu cephe hattının ötesine geçip Rusya'nın yüzlerce kilometre derinliğindeki stratejik sanayi ve enerji tesislerini hedef alıyor. Ukrayna füzeleri Rusya'nın hem savunma ve uzay sanayini hem de petrol altyapısını füze ve dronlarla vurdu.
0: Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna ordusu hedefini Rusya'nın derinliklerindeki stratejik sanayi ve enerji altyapılarına doğru kaydırıyor. Ukrayna savunma sanayisinin geliştirdiği yerli Flamingo füzeleri bu kez Rus uzay ve havacılık endüstrisinin kalbi olan Samara kentine hedef aldı. Hedef alınan nokta Rusya Uzay Ajansı Roscosmos'a bağlı Soyuz roketlerini üreten Progress tesisleriyle askeri uçak bakım ve üretimi yapan Aviakor Havacılık Fabrikası'nın ortak sanayi bölgesi oldu. Yerel yetkililer tesisteki lokal hasarı doğruladı. Eş zamanlı olarak işgal altındaki Kırım'da insansız hava araçlarının hedefindeydi. Sivas Topol ve Bahçesaray'daki patlamaların ardından Sivas Topol genelinde elektrik kesintileri yaşandı. Ukrayna'nın sınır ötesi saldırıları sadece sanayi tesisleriyle sınırlı kalmıyor. Ukrayna sınırından 1300 kilometre uzaktaki bir petrol rafinerisine düzenlenen İHA saldırısı sonrası dev tesisin üretimi tamamen durdu. Uluslararası yaptırımlar nedeniyle yedek parça temininde zorlanan Rus yetkililer rafinerideki onarımın 6 ay sürebileceğini ve bölgede akaryakıt sıkıntısı yaşanabileceğini duyurdu. Kiev yönetimi Rusya'nın askeri ve ekonomik damarlarına hedef alan bu uzun menzilli hava saldırılarını artırarak sürdürüyor.
3: Avrupa'yı etkisi altına alan rekor sıcaklıklar birçok ülkede devasa orman yangınlarına kadar yol açmış durumda. Yerleşim yerleriyle tarihi alanları küle çeviren ve can kayıplarına neden olan alevlerle mücadele aralıksız devam ediyor.
0: Aşırı sıcaklar, kuraklık ve şiddetli rüzgar. Avrupa genelinde hava sıcaklıkları rekor kırarken kıtanın güneyi ve Balkanlar alev alev yanıyor. İspanya'dan Hırvatistan'a, Karadağ'dan Doğu Avrupa'ya kadar geniş bir hat yangına teslim oldu. İspanya'nın güneyinde ve kuzeydoğusunda alevler yerleşim yerlerini ve tarihi mirası tehdit ediyor. Huesca eyaletinde 11 bin hektardan fazla alan küle dönerken 18 kasaba boşaltıldı. Alevlerin yaklaşması üzerine başlatılan Aragon krallarının kemiklerinin tarihi manastırdan tahliyesi devam ediyor. Ülkenin güneyindeki Huelva'da ise 38 bin hektarlık devasa bir alan yangınlara teslim oldu. Alevlerle boğuşan bir diğer ülke Karadağ. Ürgün Belediyesi'nde sarp ve ulaşılması güç arazide çıkan yangınlar şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrol edilemiyor. Söndürme ekipleriyle bölge halkı Briska, Gora ve Saz Tepesi hattında alevleri durdurmak için zamana karşı yarışıyor. Yangınların en ağır bilançosuysa Hırvatistan'da yaşandı. Omiş kasabasında evlere sıçrayan alevler bir kişinin ölümüne, 40 kişinin yaralanmasına yol açtı. 1200 kişi bölgeden tahliye edildi. Peleşats Yarımadası'nda birleşen iki yangın hattı, dünyaca ünlü üzüm bağlarını ve tarihi alanları küle çevirdi. Uzmanlar, iklim değişikliğinin tetiklediği rekor sıcaklıkların Avrupa'daki yangın riskini aşırı seviyelere çıkardığını belirtiyor. Müdahaleler sürse de rüzgarın yön değiştirmemesi krizin derinleşmesine neden oluyor.
3: Alihan Kuris suç örgütü soruşturmasında yeni detay ortaya çıktı. Örgütün evrakları imha girişimi polise takıldı. İstanbul Ümraniye'de baskın yapıldı ve imha edilmek istenen evraklara da el konulmuş oldu. 100 milyar liralık kara para trafiği iddiasıyla yürütülen soruşturma derinleştiriliyor.
5: tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. İddialara göre örgüt evrakları imha etmeye çalıştı. İhbar üzerine polis harekete geçti. Baskın yaptı. O evraklara el koydu.
6: Alihan Kuriş 2016 yılında bu örgütün başına geçti.
0: Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülüyor. Bu kapsamda İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir adreste örgüt ve soruşturmayla bağlantılı evrakların imha edildiği yönünde ihbar alındı.
6: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından dolayı bugün Ankara'da, Sakarya'da, Antalya'da eş zamanlı olarak bir operasyon gerçekleştirdi güvenlik güçlerimiz.
0: İhbar üzerine arama kararı çıkarıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri o adreste arama yaptı. İhbarın doğru olduğu anlaşıldı. İmha edilmek istenen evraklar ele geçirildi. Parçalanarak imha edilmeye çalışılan ve soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen evraklara el konuldu.
5: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
0: Örgütün iz bırakmamak için WhatsApp ve Facebook kullanımını yasakladığı belirlenmişti. Talimatların ULAK adı verilen özel kuryelerle iletildiği tespit edilmişti.
5: Alihan Kuriş ve 48 kişi hakkında, 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
0: Örgüt üyeleri için şifreli özel bir bilgisayar programı oluşturulduğu da ortaya çıkmıştı. Aramalarda para kuleleri ve adeta cephanelik gibi ruhsatlı silahlar ele geçirilmişti. MASAK yaklaşık 100 milyar liralık kara para trafiğinin izini bulmuş, 37 şüpheli gözaltına alınmıştı.
6: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik olarak bir operasyon gerçekleştirildi.
0: Şimdi gözler Ümraniye'de ele geçirilen evraklarda. Evrakların incelenmesiyle soruşturmanın seyrine ilişkin yeni ayrıntıların ortaya çıkması bekleniyor.
3: Okulların açılmasına sayılı günler kala velileri alışveriş telaşı sardı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken okul kıyafeti ve kırtasiye alışverişlerine ilişkin dikkat çeken bir uyarı yaptı.
7: Okulların buradan alacaksın dayatmasından da yıllardır velilerin şikayeti var. Hepimiz ana babayız, hepimizin bütçeleri var.
0: Okulların açılmasına az bir zaman kala velileri alışveriş telaşı sardı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, okul kıyafetlerinde velilere marka ve mağaza dayatması yapılmaması gerektiğini söyledi.
7: Daha doğrusu okul kıyafetleri serbest olmalı. Yani insanlar bütçelerine göre alışveriş yapmalı.
0: Palandöken, ailelerin kendi bütçelerine uygun ürünü güvenilir esnaftan alabilmesi gerektiğini vurguladı.
7: Aynı kalitede, belki daha üstün kaliteyi, daha ucuza alma imkanı olan veliler sıkıntıya düşüyor. İlle buradan alacaksın. Halbuki netice itibariyle bunlar okul kıyafetleri.
0: TESK Başkanı özellikle çocukların sıkça kullandığı kalem, silgi, kalem açacağı, cetvel ve çanta gibi ürünlerde kaliteye dikkat edilmesini istedi.
7: Çocuklarımızın sağlığı bu gözü dönmüşlere teslim edilmemeli. Yapılması gereken şey güvenilir esnaftan alışveriş yapılmalı.
8: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
9: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
10: Kerem abi.
11: Hayrola çocuklar?
10: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
12: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
11: Turkcell çözüm gücü.
13: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
11: Turkcell çözüm gücü.
10: Vallahi bravo Turkcell'e.
11: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
14: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim, klinik psikolog Şebnem Geylan Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle pozitif psikoloji kapsamında sohbetimiz devam ediyor efendim. Evet hocam, pozitif psikoloji bize neyi anlatır dedik. Kişisel iyi oluş kavramını bize izah ettiniz. Yaşama karşı motivasyonumuz ve pozitif psikolojiden söz ettik. Burada herkese teşekkür etmenin karşımızdakilere çok iyi geleceğini söylediniz değil mi?
1: Evet.
0: Aslında dinimizde de var. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmiş olmaz buyuruluyor. İnsanlara teşekkür edersek ancak Allah-u Teala'ya da şükretmiş oluyoruz. Veya şöyle bir tabir daha var. Kim, nerede, ne maksatla, kime teşekkür ederse etsin, o yapılan teşekkür Allah'a şükürdür.
1: Evet, ne kadar güzel belirttiniz. Evet. Çok önemli. Aslında her şeyin kaynağı aile demiştik ya, bir masanın etrafında toplanır. Küçücük bir bebek de aynı masaya oturur. Çocuklar da aynı masaya oturur. Büyükler de aynı masaya oturur. Dede oturur. Bir yemek pişirildiği zaman ellerine sağlık denir. Çok tabii. Güzel olmuş. Pişiren de aslında kendinden o güzel duyguları, o şükürle pişirirken güzel duyguları katarsa o yemek lezzetli olur. Ben ona inanıyorum. Aynı malzemeleri kullanarak bir yemek farklı olabiliyor. O pişirenin elinden, pişirenin duygularıyla, verdikleriyle çok farklı olabiliyor. Masadakiler de teşekkür ettiği zaman küçük bebek de öğrenecek. Teşekkür ederim diyecek.
0: Evet.
1: Su rica edebilir miyim diyecek, alabilir miyim bir bardak?
0: Evet.
1: Bu kendi arasında edindiği o öğrenmeyi bu sefer büyüdüğü zaman toplum içinde devam ettirecek, eşine karşı devam ettirecek. Güzel diyalog kuran aile bireyleri topluma da aynı şekilde bir maya olacak. Çok çok önemli.
0: Ne kadar iyi iletişimle yetişmişse, değil mi?
1: Evet.
0: Güzel pozitif psikoloji mi diyeceğiz ona?
1: Pozitif psikoloji, güzel ahlak. Aslında hepsi kendi zenginliklerimizin, kendi güzelliklerimizin ortaya çıkması.
0: Evet.
1: Değerlerimizin ortaya çıkması. Türk aile yapısı da değerler konusunda çok zengin aslında bir.
0: Böylece o konuya da girmiş olalım.
1: Evet.
0: Hem yaşama, aile gelişim basamakları hem de Türk aile yapısının pozitif psikolojiyle ilişkisi.
1: Bağlantısı.
0: Evet. Tabii burada Türk aile yapısı derken Müslüman Türk aile yapısı değil mi efendim?
1: Evet, Türk aile yapısı aslında 700'lü senelerden itibaren Orhun yazıtlarından başlayan bir süreçte baktığınız zaman o yazıtlarda bile yazıyor. Saygı, birbirine sevgi. Ondan sonra ilerleyen zamanlarda da aynı değerlerle devam etmiş 700'lü senelerden bu yıla kadar devam eden bir tarih var.
0: Evet.
1: Evlatların önemli olduğu, eşin önemli olduğu, büyük aile büyüklerinin önemli olduğu ve erdemlerin korunduğu, o değerlerin, erdemler dediğimiz, değerler dediğimiz o güzel kaynağın daha sonra Seligman'la, yabancı bilim adamlarıyla tekrar bize gelen o bilgilerin.
0: Evet, bizde aslında varken sonradan değil mi? Dışarıdan tekrarmışız.
1: Pozitif psikoloji olarak aslında güzel o kaynaklarımızı biz şimdi görüyoruz pozitif psikoloji adı altında.
0: Evet. Ama onların hepsi bizde zamanında vardı.
1: Zamanında var. Korumamız lazım, devam ettirmemiz lazım. Aslında yemek dediğimiz, masa etrafında toplanma dediğimiz şey bunun öğrenilmesi açısından çok çok önemli. Hani güzel bir bize şey oluyor, örnek oluyor. Ne oluyor? Aslında Seligman dedik, bizde var dedik. Neleri demiş Seligman? Pozitif psikolojinin kurucusu bu arada. 1998'li yıllarda, aslında çok yakın gibi görünüyor. Daha öncesinde başka bilim adamları da araştırmış ama diyor ki 6 tane erdemimiz var diyor. Bilgelik diyor. Aslında bilgeliğe bakıyoruz. Dede bir hikaye anlatıyor. O hikayeden torunlar bir sonuç çıkarıyorlar. Aa, diyorlar ki Anadolu hikayelerinde çok güzel bir şey olmuş. Yardımseverlikle alakalı bir şey anlattı dedemiz diyorlar. Onların aklında yardımseverliğin önemli bir şey olduğu kalıyor. Cesaret diyor ki eğer diyor doğruysanız diyor baba, ailenin babası, doğruysanız diyor cesur olun ve yapın diyor. Girin diyor, bir yarışma var. Diyorlar ki baba cesaret edemiyoruz girmeye. Eğer diyor bilginiz varsa, çalıştıysanız kendinize emin olarak girin. Sonuç alacaksınız. Çocuklar giriyor, kazanıyor.
0: Evet.
1: Aile üyelerinde umut verici olması lazım. Aslında pozitif psikoloji işliyor, ailenin içinde işlemeye başlıyor. Diyor ki mesela Seligman'ın başka bir şeyinde, maddesinde insaniyet diyor. İnsaniyeti nerede öğreniyor çocuk? İlk önce aile içinde, arkadaş çevresinde.
0: İnsaniyet, insan olmayı değil mi?
1: İnsan olmayı.
0: Evet.
1: Özellikleri neler? Doğru ol diyor. Bunun alt basamakları da var tabii. Karakter gücü olarak belirtilen 24 tane alt basamak. Yardımseverlik, doğru söylemek, iyimserlik. İyimserlik de önemli.
0: Tabii.
1: Olumlu bir sonuç çıkacak diyoruz. Hayra niyet et, hayır olsun deniliyor mesela.
0: Evet.
1: Çok çok önemli. Demek ki bunlar hepsi bir çekirdekte öğrenilmeye başlanıyor.
0: Evet.
1: Toplum olmadan önce toplumun en küçük birimi aile. Ailenin içinde biz okula başlıyoruz aslında. Aile okulunda okumaya başlıyoruz. Adalet. Adaletli ol diyor. Ne yapıyor? Önce kardeşlerin arasında, ailenin arasında, anne babanın arasında bir adalet varsa çocuk adaleti öğreniyor. Eğer orada bir adalet yoksa çocuk diyor ki benim için doğru olanlar bunlar. Bunlar bu şekilde davranıyorsa demek ki doğru buymuş.
0: Yanlışı öğrenmiş oluyor.
1: Yanlışı öğrenmiş oluyor. Onun için doğruyu öğretmek ilk aşamadan itibaren, anne karnından itibaren gelişim ölene kadar devam ediyor. Orada düzgün olarak yetiştirmek, aile yapısını korumamız bu yüzden çok önemli. 700'lü yıllardan beri geldi dedik. Müslüman bir aile yapısı dedik. Güzel özellikler dedik. Sözde kalmayan, yapıldığı zaman sonuçlarının görüldüğü, düzgün bir insan profilinin oluşturulduğu, hani o insan şeklini bir araya getirdiğimiz zaman dünyanın düzeldiği, örnek aileyi oluşturduğumuz zaman toplum da değişmeye başlıyor. İbn Sina'nın söylediği, erdemler alışkanlık haline geldiği zaman saadet olur. Ailenin içinde saadet başlarsa topluma da saadet aktarılır.
0: Yayılır.
1: Sevgi dolu. Evet. Ölçülülük başka bir erdem.
0: Ölçülülük.
1: Ölçülülük. Her şeyi kararınca yapabilmek. Aşırılığa kaçmadan. Sınırlar aşılmadan. Çünkü sınırı aştığımız zaman belki başkasının sınırına giriyoruzdur. Kararınca yapılması. O da nasıl oluyor? Hani dedik ya beyin bir şekilde gelişim basamakları var. Çok kaba tabirle anlattığımız zaman 18 yaşına kadar, 23 yaşına kadar en geç beynin bütün bölümlerinin gelişimi tamamlanıyor. Çocuk için başımızda elimizi alnımıza koyduğumuz zaman elimizin altında kalan bölüm frontal korteks denilen yer, tıp tabiriyle aslında çocuğun doğruyu yanlışı karar verme mekanizmasının ana merkezlerinden biri. Elimizden koyduğumuz zaman 18-20 yaşına kadar buranın gelişimi sürüyor.
0: Evet, hemen alnımızın altında kalan
1: hemen
0: bölüm.
1: Hemen elimizin altında. Anne baba o kadar önemli ki doğru olarak karar verebilme, yanlış olanı söyleyebilme, doğru olanı da doğru çocuğum güzel yapıyorsun diyebilme çok çok önemli.
0: Evet.
1: Çocuğun ergenlik çağına kadar özellikle hani internette fazla vakit geçirdi diyoruz çocuklar. Bizimki birazcık fazla abur cubur yiyor. Ne yapacağız diyoruz.
0: Problem veya, olarak karşımıza
1: evet,
0: bunlar çıkıyor.
1: Evet. Veya kendimiz birazcık böyle yemeği kaçırdığımız zaman eyvah kilo aldım diyoruz. Aslında bazı kendi içimizde tamamlanması gereken yönlerimizi tamamladığımız zaman, doyum aldığımız zaman veya ailemizin içinde bir şeyleri tam olarak yerine getirdiğimiz zaman aslında o abur cuburlara, internete çok fazla zaman ayırmaya da gerek kalmıyor galiba. Eskiden internetin olmadığı dönemlerde, yani şimdi bilgi alma amaçlı olarak kullanılması çok çok güzel, faydalı ama ihtiyacımızın ötesinde eğer kullanıyorsak bazı şeyleri, tekrar tekrar yaşam işlevselliğini bozuyorsak orada bir şeyler, bir sorun başlamış demektir. Bunun temeline gidip baktığımız zaman aslında yapmamız gereken, aileden başlayarak yapmamız gereken işleri çok da tam olarak yapmadığımızı fark ediyoruz. Gelen danışanlarımızda da bunu görüyoruz. Aa, ben aslında onu eskiden yapıyordum, ne kadar da güzel oluyordu. Çocuklarla bir araya geliyordum, meyve sebze yiyorduk. artık yapmıyoruz. Masanın başında da toplanmıyoruz. Çocuklar da ya Atari'ye gidiyorlar ya da başka yerlere dağılıyorlar. Aslında tekrar yeni bir araya toplanmamız lazım diyorlar.
0: Evet, onun şuurundalar ama
1: evet,
0: kaybetmişler.
1: Yapmak zor geliyor. Yok. Yapamaz mıyız? Yapabiliriz.
0: Elbette.
1: Evet.
0: Yeter ki o işe niyet edelim, gönül verelim.
1: Niyet ne kadar önemli, değil mi?
0: Tabii.
1: Şimdi neleri yapabiliriz? Neyi yapalım ki hani bir şeyler
0: iyi gitmeye başlasın.
1: İyi gitmeye başlasın. Ufak bir şeyden başlayabiliriz aslında. Aileleri eskiden bir araya getiren ne vardı? Neler vardı? Bir yemek vardı. Sohbet vardı, değil mi? Anadolu kadınları aslında psikoterapist mi görüyor? Çok önemli sorunlar olmadıktan sonra birbirlerine ben bir Ayşe bacıya geçeyim, bir kahve içeyim, geleceğim diyor. Orada sorunlu konuşuyor, geri dönüyor.
0: Evet.
1: Aslında sosyal destek, sosyal kaynaşma, güzel sohbetler, evet, kardeş gibi bilmek.
0: Bir nevi psikoterapi yapılıyor.
1: Aynen öyle. Ama kardeş gibi görmek.
0: Evet.
1: Paylaşmak, karşılıksız olarak, özgecilik dediğimiz aslında eski Anadolu şeylerinden, karşılıksız ben paylaştığım zaman karşımdakinden bir şey beklemeden, Ayşe ile bir şey paylaşıyorsam ben bilirim ki onda kalacak. Ayşe'ye bir tabak benim evimde pişen yemekten veriyorsam bilirim ki onlar lezzetle yiyecekler, bir de güzel dua edecekler. Paylaşım bu şekilde. Ondan bana bir şey gelirse diye eğer veriliyorsa ayrılık oluşmaya başlıyor. Aslında komşular eski sokak kültüründe, mahalle kültüründe komşular bir aile gibiydi. Birinin çocuğu eğer dışarıda kaldıysa mahalledeki esnaf dahil hepsi birden koştururlardı. Böyle bir biz çevrede yetiştik. Ondan sonra yabancılaşma başladıktan sonra İnsanlar kendini korur olmaya başladılar. Bunlar nasıl? İşte bu bilgelik, cesaret, insaniyet sokağa indiği zaman, adalet sokağa indiği zaman, bu değerler insanların ekstra olarak kendini kasmasına gerek kalmayacak. Son yıllarda depresyon arttı.
0: Evet.
1: Bir şekilde kaygılar, gelecek korkusu, bunların hepsinin kendi özümüzdeki, kendi değerlerimizi aslında çok fazla yaşamamamızdan, hayat korkusundan,

0: mutlu olma. Hani şükran dedik ya.
1: Evet.
0: Şükran aslında burada da devreye giriyor.
1: Kanaatkar olmak. Ne varsa ona şükretmek.
0: Evet.
1: Ne kadarsa o kadarına şükretmek.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Hani marka değil de belki bir şeyden alınmıştır. Bir ayakkabı. Bayramlarda eskiden hatırlar mısınız? Bir ayakkabı alınırdı. Başucunda çocuklar bekletirlerdi. Bizim bayramlarda da o şekilde. O bizim için mutluluk kaynağıydı.
1: Evet.
0: Ve belki o ayakkabıyı aylarca, yıllarca giyiyorduk. Ona bakmak mutluluk kaynağıydı. Ama şimdi mesela bir marka ayakkabıyı aldığı zaman çocuk diyor ki arkadaşım öbüründen almış, ben ondan istiyorum. Mutlu olamıyor. Orada nasıl kazanıldığını, aslında emek nasıl veriliyor? Çocuğa o emek bilincinde. Bu şekilde kazanıldı. O işte aile bir araya toplandığı zaman ancak olabilecek şeyler. Bak baban akşama kadar çalışıyor. O çalışmasını yerine getiriyor. Sen okuluna gidiyorsun, okulunu okuyorsun. Ben yemek yapıyorum. Hepimiz bu aileyi bir arada tutmak için çabalıyoruz. Tamam, sen bu ayakkabıyı istiyorsun. Bizim durumumuz budur. Çocuk orada ne üretildiğini görecek. Nasıl bir emek verildiğini görecek. Aile, aslında ailenin esası sadakati öğrenecek ailenin içinde.
1: Tabii.
0: Birbirine güveni öğrenecek. İçinde yaşadığı toprağa kendinin ne yapması gerektiğini, sorumluluklarını bilecek. Bunlar aile içinde, okulda öğrenilecek şeyler. Ha, çevre de çok önemli. Siz nasıl yetiştiriyorsunuz, nasıl arkadaşları var bilmeniz lazım. Ailelerini tanımanız lazım. Çocuğu başıboş bırakmadan. Bağımlı olan çocuklar mesela aileleriyle birlikte geliyor. Diyor ki benim ailemde hiç kimse bir araya gelmiyordu. Aile bir arada toplanmıyordu. Beni dinlemiyorlardı. Onlar kendi aralarında kavga ediyorlardı. Ben de bir masa etrafında toplanılsın diye arkadaşlarımla birlikte aynı ortama gidiyordum. Ama hayır diyemiyordum. Ne getirirlerse onu kullanıyordum. Şimdi çocuk aile ortamında doğruyu yanlışı öğrenme yaşı ne dedik? 18-20. O yaşa kadar hayır deme becerisini tam olarak geliştiremiyor. O aradayken bozuk bir ortama gittiği anda orada farklı kuvvetlerin etkisi altına girebilir. Onun için çok iyi idrak edilmesi lazım. Anne babalar tarafından, bakım verenler tarafından, dedesi tarafından büyütülen çocuklar olabilir. Nasıl yetiştiriliyor bu çocuk? Etrafında kimler var? Biz bu çocuğu yalnız mı bırakıyoruz? Ne yapmamız lazım? Ben anne olarak diyelim ki 15 yaşında bir çocuğum var ve arkadaşları var. Yapma oğlum diyorum, yapma kızım diyorum, dinlemiyor. Ben ne yapabilirim?
1: Evet, böyle bir soru.
0: Böyle bir soru var. Şimdi öncelikle o çocuğun kendi ihtiyaçları asgari olarak karşılanıyorsa eğer, etrafının düzenlenmesi çok önemli. Arkadaşlarının nasıl olduğu çok önemli. Çocuğun bir şey üretiyor olması çok önemli. Spor bu aşamada, spor yapabiliyorsa ama iyi bir ortamda, yani iyi ortam dediğim çocuğa benzer arkadaşların olduğu bir ortamda. Sadece spor yapılan, vücuduna iyi gelecek bir şeylerin yapıldığı bir ortamda o enerjisini sarf ediyorsa, beden çalıştığı için zihinsel faaliyetleri de çocuğun gelişiyor. Spor bu açıdan çok önemli. Veya başka bir zihinsel faaliyet. Bir şey olabilir. Bir beyni geliştirecek bir oyun olabilir. Satranç olabilir. Okulda düzenlenmiş bir resim yarışımı olabilir. Çocuğun ufak ufak, burada amacımız ne? Bir şey üretecek. O ürettiğiyle birlikte onurlandırılacak. Ah, güzel yapmışsın. Ve karşılığında bir takdir verilecek. Belki 5 arkadaşının arasında bir puanlama sistemi olacak. Çocuk ne yapıyor? Boş zamanları öyle heba etmektense ben başarılı oluyorumu hissedecek. Orada hissetmeye başlayacak. O resim yarışması çok basit gibi görünen resim yarışması belki ileride üniversite sınavında veya başka bir sınavda ben başarabilirim

0: umudu geliştirmesini sağlıyor. Kendi yeteneklerinin farkına varmasını sağlıyor. Yanlış arkadaş çevresine girmesinden çocuğu koruyor. Ben çocuğuma peşinden gideceğim çocuğumun. Zamanım yok, arkadaşlarımla çaya gitmem lazım. Çaya gitmeyecek anne. Çocukla ilgilenecek. Eskiden böyleydi. Çocukları eskiden diyoruz ama o aile sisteminin korunması için, o aile sisteminin onarılması için o çocuğun ve o ailenin kendi içinde bir dengeyi oluşturması lazım. Bu toplum için de çok gerekli. Sadece aileler için değil, bu Türk toplumu için, genel olarak bütün bu topraklarımız için aile yapısının onarılması çok çok önemli. Nasıl yapacağız? Pozitif psikolojiyle. Diyelim ki çocuğum bende sorun yok diyor. Ben normal çocuğum, siz kendinizi değiştirin diyor. Ben ne yapacağım? Bu aşamada pozitif psikolojinin bize önerdiği farkındalık.
1: Evet. Farkındalık oluşturacağız.
0: Evet.
1: Bir aradan sonra.
0: Tamam.
1: Peki değerli dinleyiciler, Tegrat FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim klinik psikolog Şebnem Geylani Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle pozitif psikoloji kapsamında sohbetimiz devam edecek efendim. Bir kısa aradan sonra.
2: Şimdi reklamlar.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

0: Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim klinik psikolog Şebnem Yeylani Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle pozitif psikoloji kapsamında sohbetimiz devam ediyor efendim programın son bölümünde. Evet hocam, bu bölümde neler söyleyeceksiniz bize? Biraz, bir önceki bölümden evet. Kaldığımız yerden devam edelim isterseniz.
1: Evet. Aileden bahsediyorduk. Evet. Ailenin üzerine bir farkındalık kavramından bahsedeyim ve yapılan bir çalışma üzerinde yine ailenin ne kadar önemli olduğunu bahsedip ondan sonra tamamlayalım isterseniz.
0: Evet. Toplumun en küçük yapısı,
1: en küçük aile. En önemli yapısı.
0: En önemli yapısı.
1: Güzel toplumların oluşması için en gerekli parçasını konuşuyoruz.
0: Aile ne kadar sağlamsa o toplumda o kadar sağlam.
1: Evet, sağlam. Evet. Birey o kadar kendine güvenli, iyimser, kendine öz saygısı gelişmiş, sorunlar çıktığı zaman ben buna çözüm bulabilirim, ailemde böyle bir sorun çıktığı zaman bunu yapıyorlardı diyen çocuklar yetiştirip onları topluma kazandırmak, o küçük bireylerden belki doktor, belki bir ustabaşı, belki bir öğretmen yetiştirebilmek, ailenin en güzel aslında mayası. Aileyi bahsederken aslında biz şu kavramı da belirtmemiz lazım. Aile içinde uygulanabilecek farkındalık.
0: Evet.
1: Farkındalık nedir? Anı yaşamak. Anı kaçırmamak. O anda ne oluyorsa dedik ki aile bir araya geldiği zaman vakit geçiriyorsa o anda ne yapıyorlarsa onu en güzel şekilde yapabilmek. Bireysel olarak da insanı düşündüğümüz zaman farkındalık çalışmaları yapıyoruz biz pozitif psikolojide. Örnek vereyim isterseniz.
0: Buyurun.
1: Şimdi nefes bizim için çok önemli. Nefese geliyor yaşam, nefesle de gidiyor. Biz zamanı kaçırdığımız anda, geçmişte yaşıyorsak eğer, depresyon denilen o rahatsızlığı yaşamaya başlıyor insanlar. İster Türkiye'de olsun, ister yurt dışında olsun, depresyonun çok fazla görüldüğünü dinliyoruz. İlaçlar kullanılıyor, depresyondan mücadele için bir şeyler yapılıyor, tekrarlanıyor bunlar. Ha, ne yapmamız lazım? Geçmişte takılı kalmak yerine bazı şeyleri geride devamlı tekrar etmek, deneyimlemek yerine şu an ben ne yapıyorsam onu bütün dikkatimi oraya vererek yapmam farkındalık. Yani Batı buna mindfulness çalışması demiş.
0: Ne demiş ben?
1: Mindfulness.
0: Evet, mindfulness.
1: Biz de farkındalık. Ne yapabiliriz? Bir dinleyicimiz diyelim ki ben evimde uygulamak istiyorum. Çocukları okula gönderdim. Bana biraz tarif edin. Ben evimde farkındalık çalışması yapayım. Ben hep geçmişi düşünüyorum. Depresyondayım. Bir taraftan hani bir şeyler yapıyorum, doktora gittim, onlara da devam ediyorum ama farkındalık çalışması faydalı oluyorsa yanında onu da yapayım diyebilir.
0: Bir söz var hani, dün geçti, yarın gelmeyecek veya gelecek belli değil, ne varsa bugün de var.
1: Çok güzel söylediniz, tam da bunu ifade eden bir açıklama. Diyelim ki gözlerimizi kapatalım, dik oturalım, ayaklarımızı yere sağlam bassın. İster gözünüzü kapatın, ister ben kapatamıyorum diyenler açabilirlerdi. Burnundan rahat ve sakin bir şekilde nefes almaya başlıyor. Ve ağzından veriyor. İsterse burnundan da verebilir. Beden sadece o nefesi alıp verirken zihin nefesi alıyorum, veriyorum. Şu an ben nefesimi alıyorum, veriyorum. Başka bir şey düşünmemeye çalışıyor. Gelirse düşünceler, ah tüp de alacaktım, ah ekmek alacaktım. Bıraksınlar, gelsin geçsin kafalarında. O nefesi o anda izleyebilmek, bir 5 dakika bunu yapabilmek, bütün bedendeki hormonları, o titreşimleri farklılaştırıyor. Bunları nasıl yapmışlar? Hani bizim bilimsel çalışmalarımız vardı, sokak lambalarıyla aydınlatılan. Birisi bu çalışmayı yaparken beynine belli malzemelerle işte kablolar bağlıyorlar. Beynin değişimlerine bakıyorlar. Depresyondan sorumlu, olumsuz duygulardan sorumlu olan yerlerde hareketlenme başlıyor. Belli bir süre meditasyon yapanlar da tekrar tekrar meditasyon yapıyor veya farkındalık çalışması yapıyor. Kişilik özelliklerine benzer, kişilik belli davranışlardan sonra belli özellikler ediniyor ya insan. Orada nasıl bir değişim gösteriyorsa o farkındalık çalışması yapınca da beynin belli bölgelerinde belli maddelerin, gri madde dediğimiz yerlerin kalınlaştığı görülüyor. Bu iyi bir şey, olumlu bir şey. Demek ki biz nefesimizle bile bir şeyleri değiştirebiliyoruz.
0: Evet.
1: Savaş kaç mekanizması var bir kötü bir olayla karşılaştığımız zaman. Beynin belli bölgesi aktifleniyor. Biz kendimizi daha kalbimiz çarpıyor hissediyoruz. Acaba ne oluyor diyoruz. Panik atak denilen şey aslında. Kalp çarpıyor, kalp krizimi geçiriyorum diyor insan. Bu nefes çalışmasını, farkındalık çalışmasını yapınca belli bir sakinlik elde etmeye başlıyor. Odaklanma, ana odaklanma ne kadar önemli. Bugünümü yaşama. Aslında bugün de benim zenginliğim. Yaşamadan geçtiği zaman yitirilmiş bir gün oluyor.
0: Evet, kayıp.
1: Kayıp oluyor. Farkındalık çalışması bu açıdan çok çok önemli. Nefes üzerinde yapabilirler. Veya elinde parmaklarını açıp kapayarak, önce küçük parmağını açıp kapatıp parmağının nasıl kapandığını, biz otomatik olarak yaptığımız zaman bazı şeylerin kıymetini bilmiyoruz. El çalışmadığı zaman aklımıza geliyor, ağrıdığı zaman aklımıza geliyor. Aslında beden bizi hatırlatıyor belki bazı şeyleri. O ana girebilme, tekrar tekrar yapıldığı zaman, farkındalık çalışması tekrar tekrar yapıldığı zaman geçmişi çok fazla kafasına takmamaya başlıyor.
0: Evet.
1: Ayşe bana bunu yapmıştı, eşim bana bunu yapmıştı, neden bunları yapıyor diye zaman harcayacağına, aslında bu anda yaptıktan sonra belki diyecek ki ah beraber şunu mu yapsak acaba? Birazcık saçımı toplasam, eşler arasında çok fazla geldiği için ne yapsam da eşimi hani daha güldürebilsem, beraber mutlu zaman geçirebilsek, belki beraber yapacağı bir plan hazırlayacak. Belki çocuklarla birlikte eskiden mutlulukta paylaştıkları bir yere gidecekler. Bir çay içecekler, çok fazla mutlu olacaklar. Zamanların ve ailemizin, bireylerin, arkadaşlarımızın kıymetini bilmek de çok önemli. Sosyal ilişkiler çok önemli. Ben şimdi sizlerle bir çalışmayı paylaşmak istiyorum.
0: Buyurun hocam.
1: Türkiye'de 2018 yılında 81 ilde yapılan bir çalışma, Üsküdar Üniversitesi'nde Turbahar çalışması olarak geçiyor. Türkiye Bağımlılık ve Ruh Sağlığı Haritalandırma Çalışması. 120 saha araştırmacısı arkadaşımızla, ben de onlardan bir tanesiyim, Türkiye'nin belli bölgelerine dağıldık. Benim bölgem Batı Marmara. Bağımlılıklar konusunda, ama aklınıza gelebilecek bütün bağımlılıklar, yeme bağımlılığı, teknoloji, cinsellik, bunun haricinde belli ölçekler kullanılarak 25 bin kişide, ortalama olarak 25 bin kişide bir uygulama yapıldı. Neler var, nelerden kaynaklanıyor? Benim çalışmamda Batı Marmara bölgesinde madde kullanımı olan bireylerin kişisel iyi oluş durumlarıyla madde kullanımı arasındaki bağlantı var mı yok mu?
0: Evet. Batı Marmara derken Çanakkale, Edirne,
1: yani Kırklareli. Evet, var. Evet. Çorlu. İçinde.
0: Tekirdağ, evet.
1: Evet. Daha önce yapılmış çalışmalar da var. Tabii bilimsel çalışmayı yaptığınız zaman bir literatür taraması da yapıyorsunuz. Sizin çalışmanızla bağlantısı var mı yok mu, buna da bakıyorsunuz. Şu göründü sonuç olarak. Kişisel iyi oluş özellikleri, hani o cesaret olarak, bilgelik, insaniyet, adalet, özgürlük, bunların içinde olduğu bir ölçek uygulanıyor. Ve bu özellikler eğer varsa madde kullanımı ters oranda, yani madde kullanımı daha az görünüyor.
0: Evet.
1: Madde kullanımı çoğaldığı zaman bu özellikler azalıyor. Arasında bir bağlantı var. Ters bir bağlantı var. Bunun yanında çok güzel bir şey. Bekar olanlarda, güzel bir şey derken ailenin önemi açısından, aile kurumu varsa, evliyse madde kullanımı daha az görünüyor.
0: Daha azalıyor.
1: Evet, azalıyor. Bekarlarda daha fazla görünüyor. Demek ki aile, hani yorum olarak, koruyucu özellik gösterebilir. Bu önemli bir durum. Bunun haricinde psikolojik semptomları da inceledik. Madde kullanımıyla alakalı. Psikolojik semptomlar derken belli rahatsızlıklar, psikolojik rahatsızlıklar var mı yok mu? Belli şeyleri madde kullanımı tetikliyor. Madde kullanımı mı hastalıkları, patolojik rahatsızlıkları tetikliyor? Yoksa psikolojik rahatsızlıklar mı madde kullanımını tetikliyor? O araştırması gereken bir konu ama Türkiye için önemli bir araştırma bu. Ve pozitif psikolojiyle, yani kişisel iyi oluş özellikleri olan işte adalet, ölçüllük, manevi değerler bizim için gençlerimizi veya büyükleri. Büyüklerde de çok fazla görünüyor. Gençlerde tamam madde kullanımı olabilir ama büyüklerde de yaygın bir şekilde görünüyor. Koruyucu özellik gösterebilir. Bunun için hem kişisel iyi oluş özelliklerimizi geliştirmek koruyucu özellik sağlayacaktır. Hem de aile kurumunu güçlendirmek, özellikle köklü Türk aile yapısını kuvvetlendirmek madde kullanımından koruyucu özellik gösterecektir. Bu çalışma bunu görmemiz açısından önemli.
0: Evet. Böyle bir neticeye vardık.
1: Evet.
0: Peki hocam. Yaklaşık bir 10 dakikamız, 9 dakikamız var. Bu bölümde de isterseniz şöyle bir toparlayalım mı baştan
1: özet
0: itibaren?
1: Özet yapalım mı?
0: Hı, güzel tamam. Olur.
1: Şimdi pozitif
0: örneklerle
1: psikoloji...
0: Örneklerle böyle verebilirsek daha da güzel.
1: Ne dedik? İbn Sina'nın sözü, erdemler alışkanlık haline gelirse saadet ortaya çıkar dedik. Saadeti mutlulukla birleştirirsek demek ki mutlu olabilmemiz için birey olarak, toplum olarak pozitif psikolojinin etkisiyle belli erdemleri, karakter güçlerini, neydi bunlar? Cesaret, bilgelik, yani
0: insaniyet,
1: insaniyet, adalet, ölçülülük, aşkınlık, bunları
0: aşkınlıktan söz etmedik.
1: Aşkınlıktan söz edelim. Ben de şimdi fark ettim söyleyince. Aşkınlık aslında insan olmanın ötesine geçen, manevi olana yaklaşmak, aşkın varlık derler ya.
0: Güçlü sevgi.
1: Evet, belli sınırlarda değil ama bilgiyle yoğrulmuş. Manevi değerlerle, manevi değerleri de içine katalım. Maneviyat, manevi tarafı kuvvetlenmiş, kendine güvenen, değerlerine, kendi hazinesine inanan bireyler, yapabileceğine inanan ve yapabilen bireylerin oluşması. Ha, bu değerlerle yardımsever, paylaşabilen, sosyal ilişkileri iyi, yetkinlikleri iyi, dengeli bir ilişki içerisinde ölçülü dedik değerlerden birinde. Ölçülülük önemli. Başkalarının sınırlarına, kendi sınırlarına da başkalarının sınırlarına da riayet eden güzel bireyler, sağlıklı bireyler oluşturmak çok önemli. Pozitif psikoloji bize bu alanda yardım ediyor. Hastalıkları yatsımadan, onlar için bir koruyucu özellik sağlayarak, erdemlerine, pozitif özelliklerine insanların hem katkı sağlıyor hem de anlam katıyor. Hayata anlam katmak, Viktor Frankl'ın dediği gibi aslında insanın genel güdüleyen şey hayatına anlam katmak. Anlam kattığı zaman da ben ne yapıyorum? Ben neyi daha düzgün yapabilirim? Otomatik yaşamdan, ezbere yaşamdan kurtarıp mesela diyecek ki benim ailem nasıl bu şekilde gelmiş? Neler var? Topluma ne katkı sağlamış? Ben ne yapabilirim? Çocuklarımla birlikte, ailemle birlikte neleri bina edebilirim? Toplum için, sadece kendi için değil aile, toplum için de bir şeyler yapıyor. Bunun için çok çok önemli. Umut dedik konuşmamızın arasında. Geleceğe dönük bir kavram dedik. Yaşam doyumu ve problem becerisi, problem çözme becerisi yüksek olan kişilerde umut özelliklerinin yüksek olduğunu söyledik. Umut terapi yapıldığından bahsetmiştik. Yapabileceğini bilmek çok önemli. Bir amaç peşinden koşabilmek, hayattaki zorluklarla ben başarabilir mi umudu olmayan bir insanın yapması kolay değil, değil mi?
0: Tabii ki.
1: Mutluluktan bahsettik genel olarak. Bir has peşinde koşan mutluluk dedik, hedonik dedik. Aslında bir de sorun çözmeye, sorun olsa da ben yapabilirim diyebilmek. Her şeye rağmen yapabilirim demek. insan tek başına da kalabilir değil mi? Şeyde hani etrafındaki herkes gidebilir. İçinde eğer zenginliği varsa tekrar devam edebilme yetisi ancak kendini geliştirmiş olan bir insanda yerine getirilebilir. Bunun haricinde ihtiyaçlarından bahsettik insanın.
0: Evet.
1: Öncelikle o Maslow'un en alt basamağında yeme içme, barınma ihtiyaçları. Sonra sevgi ihtiyacı. Sevgi ihtiyacını nerede karşılıyor? Anne varsa anne. Yoksa bakım veren de. Çocuklar iç içe bir şekilde güzel, sevgi dolu bir beraberlik varsa aile içinde de mutluluk yansıyor. Herkes birbirinden kaynaşıyor. Geniş ailelerde bu çok daha güzel oluyor. Bayramlarda şimdi Kurban Bayramı da geliyor. Bayramlarda herkes bir araya geliyor. Sevgi çok önemli. Sevgi ihtiyacının karşılanması çok önemli. Kohut insanın sevgi ihtiyacı yaşam boyu sürer demişti. İster bizim topraklarımızda olsun, ister dışarıda olsun, insan faktörü aslında sevgiye ihtiyacı var. Her yerde sevgi ihtiyacı var. Farklı şekillerde karşılanıyor. Aile bunun için çok önemli. Aslında baktığımız zaman her yerden aile yapısı çıkıyor değil mi?
0: Tabii. Önem kazanıyor.
1: Önem kazanıyor. Biz de onun için elimizden geldiğince aileye yatırım yapıp güzel aile yapısını tekrar tesis etmemiz gerekli. Çocukların ne yaptığını, çocuk yoksa bile eşlerin birbirine saygı ve sevgi çerçevesinde, sadakat çerçevesinde bir şeyleri çözmek, bir şeyleri sevgi dolu yaşaması sadece onlar için değil, toplum için de çok çok önemli. Bunun bilincinde olmamız çok güzel. Samimi olabilmek birbirine karşı.
0: Evet.
1: Ne demişti Watson? Bana çocuk getirin. Ben
0: onu
1: size
0: istediğiniz gibi yetiştireyim.
1: Yetiştireyim. Bu önemli bir şey. Davranışçı demiştik. Ama demek ki gerçekleşiyor. Manevi taraftan kuvvetlendirmeyen veya zenginliklerin farkına vardırılmayan çocuk kendi özelliklerinde çok fazla çıkartamıyor. Dışarıdan verileni olduğu gibi alıyor demek ki.
0: Evet. Tabii bu arada sadece annenin, babanın, ailenin değil, okul dediğimiz o müessesenin de çok büyük tesiri var, etkisi var.
1: Çok önemli. Bu arada önemli bir kavram var. Epigenetik. Yeri gelmişken ondan da ufacık bir bahsedelim. İnsanda genetik olarak bazı özellikler getirebiliyor insanlar. Fakat o ortamın içine girmediyse genetiğindeki diyelim ki aileden gelirken kötü özelliği olan bir şey var. Hırsızlık yapmış mesela. Bir iki nesil misal. Çocukta da var. Fakat çocuk çok düzgün bir ortamda yetişiyor. Çok düzgün insanlarla yetişiyor. O özelliğini çıkartmıyor. O genetik onda var mı? Var. Kötü bir ortama girdiği zaman, onu tetikleyecek bir arkadaş çevresine girdiği zaman ondaki genetik tetiklenebiliyor.
0: Evet.
1: Bilimsel çalışmalarla bu çıkmış. Yetiştiği ortamın ne kadar önemli olduğu bunun için de çok önemli. Ona göre değiştiriyor kendini. Getirmiş olduğu şeyleri düzeltebiliyor. Şimdi farklı yerlerde bu kullanılabiliyor. Kötü gen getirse bile iyi bir ortamda onu iyileştirme fırsatı var. Bu yetişmesinin ne kadar önemli olduğunu bize evet. anlatıyor.
0: Bana hani bir söz var, arkadaşını söyle, sana kim olduğunu
1: değil
0: söyleyeyim
1: mi?
0: Diyor.
1: Evet.
0: Evet. İyi arkadaşlarla, iyi insanlarla beraber olan iyi oluyor. Kötü insanlarla beraber olan da kötü oluyor. Genetiğinde varsa bile, değil mi?
1: Evet.
0: Genetiği iyi ise bile kötü ortamda
1: evet.
0: da kötü olabiliyor.
1: Kötü olabiliyor.
0: Deminki verdiğiniz misalde
1: evet,
0: tersi.
1: Evet. Tersi de olabiliyor.
0: Evet.
1: Onun için bizim erdemlerimizi geliştirip güzel bir toplum yaratmamız mümkün.
0: Güzel
1: pozitif
0: bir
1: psikoloji
0: bulunmamız.
1: Evet.
0: Güzel bir toplum içerisinde
1: mümkün.
0: Olmamız.
1: Evet.
0: Mümkün. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben verdiğiniz teşekkür
0: bu
1: ederim
0: güzel
1: davet
0: bilgiler
1: ediniz.
0: İçin sağ olun. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de Bir İletişim Dünyamız programının daha sonuna geldik. Ben Deniz Faruk Salt, bu programı sunmaya çalıştım. Ana kumandada arkadaşımız İsmail Salih Sert yardımcı oldu. Bugün program misafirim klinik psikolog Şebnem Geylani Hanım'dı. Kendisiyle pozitif psikoloji kapsamında kişisel iyi oluş kavramının yaşamımıza etkisi ve kültürümüzle olan bağlantısı üzerinde sohbet ettik. Bir başka programda bir başka misafirimle sizlerle birlikte olmak dileğiyle iyi günler diliyorum. Hoşça kalın efendim.
2: İletişim Dünyamız.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
4: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: TGRT FM Haber.

0: TGRT Haber'de akşam haberlerini sunacağız. Saatler 18. Diyarbakır'da yol kenarına devrilen minibüste 7 kişi hayatını kaybetti. 9 da yaralı var. Yolcuların Muş'a nişan törenine gitmek için yola çıktığı öğrenildi.
1: Nişana gidiyorlardı. Heyecan yasa döndü. Feci kaza Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında yaşandı. Kara Hasan Mahallesi mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs yol kenarına devrildi. Bölgeye hemen sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde iki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 14 yaralıysa ilk müdahale sonrası çevre hastanelere kaldırıldı. Ancak acı haberler peş peşe geldi. Yaralılardan 3'ü daha tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Feci kazada 5 kişi öldü, 3'ü ağır 11 kişi de yaralandı. Bu arada minibüsteki yolcuların Diyarbakır'dan Muş'a nişan törenine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi. Hurda'ya dönen araçtan geriye ise nişan bohçası, çiçeği ve hediyeler kaldı. Kazada servisin arkasındaki masal sandığın dünya mutlu sonla bitmiyor yazısı ise dikkat çekti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Alihan Kuris suç örgütü soruşturmasında yeni detay ortaya çıktı. Örgütün evrakları imha girişimi polise takıldı. İstanbul Ümraniye'de ise bir baskın yapıldı. İmha edilmek istenen evraklara el konuldu. 100 milyar liralık kara para trafiği iddiasıyla yürütülen soruşturma derinleştiriliyor.
2: Tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
1: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. İddialara göre örgüt evrakları imha etmeye çalıştı. İhbar üzerine polis harekete geçti. Baskın yaptı. O evraklara el koydu.
3: Alihan Kuriş 2016 yılında bu örgütün başına geçti.
1: Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülüyor. Bu kapsamda İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir adreste örgüt ve soruşturmayla bağlantılı evrakların imha edildiği yönünde ihbar alındı.
3: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından dolayı bugün Ankara'da, Sakarya'da, Antalya'da eş zamanlı olarak bir operasyon gerçekleştirdi güvenlik güçlerimiz.
1: İhbar üzerine arama kararı çıkarıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri o adreste arama yaptı. İhbarın doğru olduğu anlaşıldı. İmha edilmek istenen evraklar ele geçirildi. Parçalanarak imha edilmeye çalışılan ve soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen evraklara el konuldu.
2: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
1: Örgütün iz bırakmamak için WhatsApp ve Facebook kullanımını yasakladığı belirlenmişti. Talimatların ULAK adı verilen özel kuryelerle iletildiği tespit edilmişti.
2: Alihan Kuriş ve 48 kişi hakkında, 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
1: Örgüt üyeleri için şifreli özel bir bilgisayar programı oluşturulduğu da ortaya çıkmıştı. Aramalarda para kuleleri ve adeta cephanelik gibi ruhsatsız silahlar ele geçirilmişti. MASAK yaklaşık 100 milyar liralık kara para trafiğinin izini bulmuş, 37 şüpheli gözaltına alınmıştı.
3: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik olarak bir operasyon gerçekleştirildi.
1: Şimdi gözler Ümraniye'de ele geçirilen evraklarda. Evrakların incelenmesiyle soruşturmanın seyrine ilişkin yeni ayrıntıların ortaya çıkması bekleniyor. Öte yandan soruşturma kapsamında Kuriş ailesinin mal varlığına ilişkinde dikkat çeken detaylara ulaşıldı. Yapılan incelemelerde aile üyelerinin üzerine kayıtlı 191 adet gayrimenkul bulunduğu tespit edildi.
0: CHP bölündü, yeni parti kuruldu, aralarında mecliste oda paylaşım krizi yaşandı. O krizde meclis başkanlığı son kararını verdi. İki oda CHP'ye tahsis edildi ama Özgür Özel'in odası değişmedi. Oda Yeni Parti'de kaldı. İki parti aynı koridorda komşu oldu.
1: Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı ama meclisteki makam odasını boşaltmadı. Yeni partiyi kurdu, odayı kullanmaya devam etti. CHP ise buna itiraz etti. Meclis başkanlığı o krizde son kararını verdi.
4: Bir toplumsal anlayışla...
1: CHP bölündü. 91 vekil ayrıldı, yeni partiyi kurdu. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığını kaptıran Özgür Özel yeni parti genel başkanı oldu. Makam odasını ise CHP'ye devretmedi. CHP'nin itirazını meclis başkanlığı değerlendirdi. Son kararı verdi. Odaları deyim yerinde ise pay etti. Özel'in makam odası yeni partide kaldı. Yeni parti grup başkan vekili Gökhan Günaydın odası ise CHP'ye bırakıldı. Yeni partinin toplantı salonu olarak kullandığı grup yönetim odası da CHP'ye tahsis edildi. Öte yandan iki taraf mecliste yan yana ve karşılıklı bulunan odalarda çalışacak. Yani komşu olacak.
0: Ticaret Bakanlığı motorlu kara taşıtlarının kiralama süreçlerinde değişikliğe gitti. Klasik taşıtlar araçlar hariç olmak üzere 6 yaşından büyük araçlar kiraya verilemeyecek.
1: Kiralık araçlarda yeni dönem başlıyor. Yaş ve kilometre sınırı geliyor. Karar resmi gazetede yayımlandı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre araç kiralama firmalarının yetki belgesi alması zorunlu olacak. Klasik araçlar hariç olmak üzere 6 yaşından büyük araçların kiralanmasına izin verilmeyecek. Benzinli ve dizel araçlar için 180 bin kilometre, elektrikli araçlar içinse 300 bin kilometre üst sınır uygulanacak. Firmaların filolarında en az 5 ila 10 araç bulundurması gerekecek. Nüfusu 30 bini aşan büyük şehir ilçelerinde faaliyet gösteren işletmelerin filosunda en az 2 hibrit veya elektrikli araç bulunması zorunlu olacak. Bu araçların en az birinin yerli üretim olması gerekecek. 1 ila 6 günlük kiralamalarda en fazla 3 günlük kiralama bedeli, 7 ila 29 günlük kiralamalardaysa en fazla 7 günlük kiralama bedeli kadar depozito talep edilebilecek. Alınan depozitonun aracın teslim edilmesinden itibaren en geç 7 gün içinde tüketiciye iade edilmesi zorunlu olacak. Ön ödemeli araç kiralamalarında tüketicilere iptal ve değişiklik hakkı da tanınacak. Aracın teslim edilmesine 24 saatten fazla süre bulunması halinde tüketici herhangi bir kesinti yapılmadan rezervasyonunu iptal edebilecek veya değiştirebilecek. Kış lastiği ve sigorta güvenceleri de kiralama bedeline dahil olacak. İşletmeler bu hizmetleri ek şart veya ayrı bir ücret karşılığında tüketiciye sunamayacak. İlan ve aracılık platformları yetki belgesi bulunmayan işletmelerin araç kiralama ilanı yayımlamasını engellemekle yükümlü olacak. Araçların takip ve kontrolü amacıyla motorlu kara taşıtı kiralama bilgi sistemi Ticaret Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2027 tarihine kadar kurulacak.
0: Okulların açılmasına sayılı günler kala velileri alışveriş telaşı sardı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, okul kıyafeti ve kırtasiye alışverişlerine ilişkin dikkat çeken bir uyarı yaptı.
4: Okulların buradan alacaksın dayatmasından da yıllardır velilerin şikayeti var. Hepimiz ana babayız, hepimizin bütçeleri var.
1: Okulların açılmasına az bir zaman kala velileri alışveriş telaşı sardı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, okul kıyafetlerinde velilere marka ve mağaza dayatması yapılmaması gerektiğini söyledi.
4: Daha doğrusu okul kıyafetleri serbest olmalı. Yani insanlar bütçelerine göre alışveriş yapmalı.
1: Palandöken, ailelerin kendi bütçelerine uygun ürünü güvenilir esnaftan alabilmesi gerektiğini vurguladı.
4: Aynı kalitede, belki daha üstün kaliteyi, daha ucuza alma imkanı olan veliler sıkıntıya düşüyor. İlle buradan alacaksın. Halbuki netice itibariyle bunlar okul kıyafetleri.
1: TESK Başkanı özellikle çocukların sıkça kullandığı kalem, silgi, kalem açacağı, cetvel ve çanta gibi ürünlerde kaliteye dikkat edilmesini istedi.
4: Çocuklarımızın sağlığı bu gözü dönmüşlere teslim edilmemeli. Yapılması gereken şey güvenilir esnaftan alışveriş yapılmalı.
0: Evde bakım yardımı ödemeleri arttırıldı. Aylık 13.878 lira olan evde bakım yardımı 15.775 liraya kadar yükseldi. Zamlı ödemeler bu ay hak sahiplerinin hesaplarına yatmaya başladı.
5: 517 bin vatandaşımızı evde bakım yardımıyla ailesinin yanında sosyal çevresinden kopmadan destekliyoruz.
1: Evde bakım yardımı alanları ilgilendiren gelişme yaşandı. Aylık ödemeleri artırıldı. Yardım 15.775 liraya yükseldi.
5: Evde bakım hizmetlerinden gündüz yaşam merkezlerine, geriatri sağlığı altyapısından ulaşım ve barınma düzenlemelerine dek geniş bir yelpazede çalışmalara ihtiyaç var.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş zamlı aylıkların ödenmeye başladığını duyurdu.
5: Ailemizi koruyup güçlendirirken büyüklerimizin rolünü de yüceltmek durumundayız.
1: Daha önce 13.878 lira olarak ödenen yardım 15.775 liraya çıktı. Bu ay hak sahiplerine toplam 7,5 milyar lira ödeme yapılacak. Evde bakım yardımı 2006'dan bu yana sürüyor. Destek tam bağımlı vatandaşların ailelerinin yanında yaşamalarına ve aile birliğinin korumasına destek olmak amacıyla veriliyor.
6: Gel bebe.
1: 2026'daki toplam destek 48,6 milyar liraya ulaştı.
0: Giresun'da sele kapılarak kaybolan iki kişiyi bulmak için çalışmalar aralıksız sürüyor. Bine yakın personel ve birçok araçla kayıp kişiler aranıyor. Bu arada bölgede yaklaşık 26 milyon liralık zarar tespit edildi.
1: Sağanak sonrası afet yaşanmış. İki kişi sele kapılarak kaybolmuştu. 9 kilometrelik alan didik didik aranıyor.
7: İnşallah bütün amacımız, gayemiz kayıp vatandaşlarımıza bir an önce ulaşırız.
1: Giresun 13 Ağustos'ta sel felaketi yaşamıştı. Kuvvetli sağanağın ardından Keşap, Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde dereler taşmış, su baskınları meydana gelmişti. Her yer çamur yığına dönmüş, köprüler yıkılmış, evleri, iş yerlerini ve bir okulu su basmıştı. En büyük felaketi ise Karabulduk beldesi yaşadı. Derenin taşması sonucu 3 kişinin içinde bulunduğu araç akıntıya kapılarak sürüklendi. Ahmet Yılmaz selden kendi imkanlarıyla kurtuldu. Ancak Mehmet Akkaya ve yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu sel sularında kayboldu.
7: Bütün birimlerimiz yaklaşık 300-400'e yakın araç, 1000'e yakın personelle arama kurtarma çalışmalarımız, altyapı iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor.
1: Akkaya ve Hakkıoğlu'nu bulmak için bölgedeki arama çalışmaları aralıksız sürüyor.
7: Olayın olduğu yerden denize kadar yaklaşık 9 kilometre, 5 sektöre ayrıldı. 5 sektör içerisinde bütün aramalar, bütün teknik cihazlar kullanılaraktan yapılıyor. Vatandaşlıklarımıza ulaşabilmek için aramalarımızı sonuna kadar devam ettireceğiz.
1: Bir yandan da kentte hasar tespit çalışması yapılıyor. Bölgede felaket sonrası 26 milyon liralık hasar tespit edildi.
0: Ankara'da cenaze yemeği sonrası felaketin eşiğinden dönüldü. Gözü dönmüş saldırgan kalabalığın üzerine ateş açtı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Bir an bile tereddüt etmedi. Kalabalığın üzerine gözünü kırpmadan ateş açtı. Cenaze yemeği sonrası felaketin eşiğinden dönüldü. Silah sesleri ve çığlıklar birbirine karıştı. Mani olmak isteyenlerin çabaları işe yaramadı. Olay Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Cenaze yemeğine gelen kalabalık dağılmak üzereydi. Gözü dönmüş saldırgan aniden belirdi, peş peşe tetiğe bastı. Neyse ki can kaybı ve yaralanan olmadı. Saldırgan arkasına bakmadan kaçtı. Geldiği araçta bulunan bir kişiyi olay yerine bıraktı. Öfkeli kalabalık onu hedef aldı, darp etti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
0: Yeni nesil suç örgütlerine darbe vuruldu. Ankara'da düzenlenen operasyonda 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 10 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 7'si tutuklandı, 1 kişi ise aranıyor.
8: Son dönemde ortaya çıkan bu suç örgütleri kendilerine çizgi film karakterlerinden esinlenerek bir takım takma isimler veriyorlar.
1: Racon gözetmiyorlar. Yaş ortalamaları da, eğitimleri de düşük. İsimlerini çizgi film karakterlerinden alıyorlar. İşte bu yeni nesil suç örgütlerine Ankara'da darbe vuruldu. 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
2: Suç işlenmeden önce çocuğun bu ortama nasıl sokulduğu, yani önleme mekanizmalarının da devreye geçmesi gerekiyor.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Hedefte iki yeni nesil suç örgütü vardı.
9: Başka bir polis! Başka bir polis aç!
1: 11 şüpheli için gözaltı kararı çıktı. Yakalanan 10 kişi adli makamlara sevk edildi. 7'si tutuklandı. Adli süreçteki çocukların da aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa devam ediyor.
9: Başka bir polis!
0: Mersin'de iki ayrı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda onlarca kilo uyuşturucu yakalandı. İşte nefes kesen o operasyonlar.
1: Zehir tacirlerine bir darbe daha indirildi. Limana indirilen konteynerda kokain yakalandı. Bir otomobilden de onlarca kilo esrar çıktı. Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu. Mersin Limanı'nda Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gümrük ekipleri Ekvador-Malta güzergahında Mersin'e ulaşan bir gemiden indirilen konteyneri X-ray taramasından geçirdi. Yapılan kontrollerde konteynerin soğutucu motor kısmında 3,5 kiloya yakın kokain ele geçirildi. Mezitli ilçesinde polis operasyonunda da bir otomobilde narko köpek aracılığıyla arama yapıldı. Araçta 122 kilo 300 gram takoz esrar bulundu. Olayla bağlantılı oldukları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucuların piyasa değerinin yaklaşık 14 milyon lira olduğu belirtildi. İki olayla ilgili de soruşturmalar devam ediyor.
0: Eskişehir'de sahte modem operasyonu düzenlendi. Altyapı değişiyor diyerek vatandaşları kandıran şebeke bu yolla yurt genelinde 800'den fazla kişiyi dolandırdı. Operasyonlarda 90 kişi gözaltına alındı.
1: Altyapı değişiyor diyerek vatandaşları kandırdılar. Uyumsuz modemleri satarak 116 milyon lira vurgun yaptılar. Olay Eskişehir'de yaşandı. Şebeke elemanları vatandaşları arayarak kendilerini kurumsal internet ve büyük iletişim firmalarının müşteri temsilcisi olarak tanıttı. Ülke genelinde internet altyapısının değişeceğini, mevcut modemlerin artık kullanılamayacağını, geçiş yapılmazsa internetin kesileceği yalanını söyleyerek vatandaşları korkuttular. Modem değişimi yapılmazsa faturalar ciddi şekilde artacak diyen şebeke üyeleri, yeni modem alınması durumundaysa faturalara indirim uygulanacağı vaadinde bulundular. Resmi işlem algısı oluşturarak kapıda ödeme yöntemiyle kargo gönderdiler. Piyasa değerinin çok altında gönderilen modemler mevcut altyapılarla tamamen uyumsuzdu. Vatandaşlar cihazları kullanamadı. Şikayetlerin ardından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Dosya kapsamında Türkiye genelinde 801 kişinin bu yöntemle mağdur edildiği belirlendi. Şebeke elemanları belirlendi. Eskişehir merkezi 19 ilde yapılan operasyonlarda 90 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin banka ve kripto hesaplarında mağdurlardan gelen yaklaşık 116 milyon lira para girişi tespit edildi. Suçtan elde edilen gelirle alınan yaklaşık 43,5 milyon lira değerinde 5 otomobil, 1 daire, 1 villa, 1 arsa ve 13 şirketin hesaplarına tamamen el konuldu.
0: Mersin Anamur'da yüksekten düşerek hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eyüpcan Güner'in ölümündeki sır perdesi aralanıyor mu? Çocuğun ölümüyle ilgili hem yeni bir görgü tanığı konuştu hem de yeni görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde şüphelinin Eyüpcan'ın peşinden işhanına girip çıktığı ve hemen ardından tekrar pasaja girerek yaklaşık 3 dakika kaldığı görüldü.
1: Pasajda ölü bulunan 12 yaşındaki Eyüpcan davasında yeni tanık ve yeni görüntüler ortaya çıktı. O görüntülerde yer alan 3 dakikalık detay dikkat çekti.
10: Durduk yere Eyüpcan, sen gel buraya, seni öldüreceğim gibi sen şeyler söylemeye başladı.
1: 13 ay önce 12 yaşındaki Eyüpcan Güner Mersin Anamur'da bir dönercide çalışıyordu. İddiaya göre Necmettin Ulaş tarafından önce tehdit edildi, ardından bıçakla kovalandı. Kaçıp 150 metre uzaklıktaki iş alanına sığındı. Ulaş da hemen peşinden girdi. Birkaç saniye sonra Eyüpcan yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Ancak bu sıradan bir düşme değildi.
11: Eyüpcan'ı kovaladım. Evet, hızlı bir şekilde koştum. Fakat amacım kendisine nasihat vermekti dedi.
1: Dosyaya giren yeni görüntüler ve görgü tanığının ifadesi tutuklu bulunan Ulaş'ın savunmasıyla çelişiyordu.
10: Durduk yere Eyüpcan, sen gel buraya, seni öldüreceğim gibi sen şeyler söylemeye başladı.
11: Çocuğun kafasını sert şekilde vurdu. Sonra sana tehditle, hakarette bulundu. Kız kardeşim balkona sigara içmeye gittiğinde Eyüpcan'ın koştuğunu ve orada elinde bıçakla geçtiğini görmüştü.
1: İşte o yeni görüntülerde şüphelinin Eyüpcan'ın peşinden saniyeler sonra iş yanına girdiği, kısa süre sonra çıktığı ve ardından yeniden pasaja girerek yaklaşık 3 dakika kaldığı yer aldı.
11: Durakta oturduğu esnada iş yerini gördüğünü iddia ediyor. Fakat reklam panosundan hiçbir şekilde iş yeri görünmüyor. Ya burada zaten kendisinin çelişkili beyanları var.
1: Aile davayla ilgili görüntülere dikkat çekti. Ayrıca sanık avukatından da şikayetçi oldu. Çünkü aynı avukat Gülistan Doku dosyasında da şüphelilerin avukatlığını yapmıştı.
11: Gülistan Doku'daki valinin avukatı aynı şekilde şu an Eyüpcan'ın sanığının avukatı. Anne ister istemez tereddüt ediyor.
0: Endonezya'da yaşanan 7.7 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe yol açtı. 38 kişi hayatını kaybetti, onlarca da yaralı var.
1: Pasifik Ateş Çemberi bir kez daha sarsıldı. Endonezya güney kabusta uyandı. Flores adası açıklarında meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem arkasında büyük bir yıkım bıraktı. Yerel saatte sabah 6 sularında gerçekleşen sarsıntının merkez üssü Ende kentinin 68 kilometre açıkları olarak kayda geçti. Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen ana depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi. Binaların kağıt gibi çöktüğü adada çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi yaralandı. Depremin hemen ardından yayımlanan tsunami uyarısı sahil kentlerinde büyük paniğe neden oldu. Maurole'de yüksekliği 1 metreyi bulan dalgalar kaydedilse de uyarı saatler sonra kaldırıldı. Heyelanlar nedeniyle ana yollar kapandı. 2000'den fazla kişi güvenli alanlara tahliye edildi. Ulaşımın güç olduğu adalar bölgesine askeri helikopterler sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamana karşı yarışını sürdürüyor. 17 binden fazla adadan oluşan Endonezya, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olan Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor. 2004'teki 9.1'lik felakette 220 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, bölge en son 2018'deki Sulawesi depreminde ağır kayıplar vermişti.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı olarak ilan edeceğim ifadesini kullandı. Beyaz Saray bu sözleri şaka diyerek yumuşatmaya çalıştı ancak Tahran'ın Trump'a cevabı gecikmedi.
12: And after we finish... İran'ı yenilgiye uğratma işini bitirdikten sonra, ki şu anda çok ağır bir yenilgi alıyor, çok yakında Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri toprağı olduğunu ilan edeceğim.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın bu sözleri salonda alkış toplasa da Washington ve küresel diplomatik hatlarda adeta soğuk duş etkisine yol açtı. Trump'ın hafif tebessüm içeren bir tonlamayla kurduğu cümle, Beyaz Saray tarafından şaka olarak yumuşatılmaya çalışılsa da, ABD'nin Hürmüz'deki abluka ısrarını ve tırmanan askeri gerilimi gözler önüne serdi. Trump, İran savaşının yol açtığı akaryakıt krizini ise nükleer güvenlik gerekçesiyle savundu.
13: For you to pay a tiny little bit more
12: Akaryakıta biraz daha fazla para ödemeniz gerekirse şunu hatırlayın. Bunu çok kötü bir ülkenin, dünyada teröre en çok destek veren ülke olan İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için yapıyorsunuz. Onların nükleer silaha sahip olmasını istemiyoruz. O yüzden biraz daha fazla ödemek zorunda kaldığınızda bunu hatırlayın.
1: Tahran'ın Trump'a cevabı ise gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Boğaz'ın İran toprağı kalmaya devam edeceğini ve ABD yenilgiyi kabul edene kadar ablukanın süreceğini vurguladı. Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai ise Washington'ın dış politikasını eleştirirken Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşler eserine atıf yaptı. Bekai, ünlü Rus yazarın kendi yalanına inanan insan ne kendi içindeki ne de etrafındaki gerçeği ayırt edebilir hale gelir sözünü hatırlattı. Amerikan yönetiminin yalanlar üzerine kurulu bir sistem işlettiğini savundu. Öte yandan ateşkes uzatma görüşmelerinin çökmesinin ardından Hürmüz Boğazı'nda iki ticari gemiye daha düzenlenen saldırılar rotayı tamamen kilitledi. İki ülke arasındaki gerilim sürerken İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamada Mart ayında düşürülen iki uçakta bulunan 4 İranlı pilottan 3'ünün Katar tarafından esir tutulduğu belirtildi. Esirlerin durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.
0: İsrail, Lübnan'ın güneyine bir kez daha savaş uçaklarıyla vurdu. Bir köyün hedef alındığı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
1: ABD arabuluculuğundaki barış çerçeve anlaşmasına rağmen Güney Lübnan'da sular durulmuyor. Soykırımcı İsrail bölgedeki saldırılarını sürdürüyor. İsrail savaş uçaklarının Ansar köyüne düzenlediği şafak baskınında bir ev hedef alındı. Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
13: Allahu Ekber. Allahu Ekber. Hedef ara habbeyti hon.
1: Saldırı Beyrut yönetiminin İsrail-ABD arabuluculuğunda vardığı anlaşmanın ardından bölgede yaşanan en kanlı bombardımanlardan biri oldu. Söz konusu anlaşma, Hizbullah silahsızlandırılıp Lübnan ordusu kontrolü ele alana kadar İsrail birliklerinin Güney Lübnan'da kalmasını öngörüyor. Hizbullah ise bu şartları teslimiyet olarak nitelendiriyor. Hizbullah lideri Naim Kasım, bu anlaşma İsrail mürekkebiyle yazılmış bir emirdir diyerek tepkisini dile getirmişti. İsrail ordusundan yapılan açıklamadaysa saldırının tampon bölgedeki askerlere yönelik eylemlere cevap olarak düzenlendiği ve Hizbullah altyapısının hedef alındığı savunuldu. Diplomatik adımlara rağmen sahada tırmanan gerilim bölgedeki kırılgan ateşi her an daha büyük bir çatışmaya dönüştürme riski taşıyor.
0: Ukrayna ordusu cephe hattının ötesine geçip Rusya'nın yüzlerce kilometre derinliğindeki stratejik sanayi ve enerji tesislerini hedef alıyor. Ukrayna füzeleri Rusya'nın hem savunma ve uzay sanayisini hem de petrol altyapısını füze ve dronlarla vurdu.
1: Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna ordusu hedefini Rusya'nın derinliklerindeki stratejik sanayi ve enerji altyapılarına doğru kaydırıyor. Ukrayna savunma sanayisinin geliştirdiği yerli Flamingo füzeleri bu kez Rus uzay ve havacılık endüstrisinin kalbi olan Samara kentine hedef aldı. Hedef alınan nokta Rusya Uzay Ajansı Roscosmos'a bağlı Soyuz roketlerini üreten Progress tesisleriyle askeri uçak bakım ve üretimi yapan Aviakor Havacılık Fabrikası'nın ortak sanayi bölgesi oldu. Yerel yetkililer tesisteki lokal hasarı doğruladı. Eş zamanlı olarak işgal altındaki Kırım'da insansız hava araçlarının hedefindeydi. Sivastopol ve Bahçesaray'daki patlamaların ardından Sivastopol genelinde elektrik kesintileri yaşandı. Ukrayna'nın sınır ötesi saldırıları sadece sanayi tesisleriyle sınırlı kalmıyor. Ukrayna sınırından 1300 kilometre uzaktaki bir petrol rafinerisine düzenlenen İHA saldırısı sonrası dev tesisin üretimi tamamen durdu. Uluslararası yaptırımlar nedeniyle yedek parça temininde

0: sessiz cevap geldi.
1: Kardeşiniz bu yolu bilinçli olarak seçti. Yaptıkları Rusya Federasyonu'nun zenginleştirmesine katkıda bulundu ve hak ettiğini aldı.
0: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Ukrayna 21 Temmuz'da Rusya'nın Taman Limanı'ndan Trabzon'a kömür taşıyan Türk bayraklı gemiyi vurmuştu. Silahsız kuru yük gemisi MV Reyhan Sar'ın Novorossi açıklarında drone saldırısında ağır hasar gördü. Saldırıda gemi görevlisi Savaş Çakar hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. Ağabeyini toprağa veren gazeteci Abbas Çakarsa saldırının sorumlularının hesap vermesi için köşe yazısı kaleme aldı. Çakar'ın son yazısına Ukrayna Devleti resmi hesabından Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvet Komutanı Robert Brody tarafından e-posta gönderildi.
2: 2 gün önce akşam evde oturduğum esnada yazıma yapılan yorum ve mail e-posta önüme düştü. Kendisi atmış olduğu bu savaş suçu sayılan eylemi, bu tamamıyla katliamı savunur nitelikte bir mesaj atmıştı, hak ettiğini buldu diye.
0: Saldırıyı kabul eden Ukraynalı komutanın sözleri acılı kardeşi öfkelendirdi.
2: Gelen bu e-postadan sonra ise öfkem ikiye katlandı.
0: Gazeteci Abbas Çakar da Ukrayna devletinden sivil gemilere yönelik saldırı emrini veren yetkililerin yargılanmasını talep etti. Sürecin takipçisi olacağını belirterek işin peşini bırakmayacağını söyledi.
3: Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı personelinin yakın dövüş eğitiminden dikkat çeken görüntüler paylaşıldı. Zorlu görev şartlarına hazırlanan JOYAK personelinin eğitimdeki performansı sosyal medyada büyük bir ilgi gördü.
0: Taklalar, parendeler attılar, uçan tekmelerle rakiplerini saf dışı bıraktılar. Bu görüntüler jandarmadan. Terörle mücadele ediyor, sualtı operasyonları düzenliyor, rehine kurtarıyorlar, millete kalkan oluyorlar. Onların adı JOAK, yani Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı. Görevleri de kendileri de özel, zorlu operasyonlar için zorlu eğitimlerden geçiyorlar. Sahadaki gerçeklere uygun eğitiliyorlar. JOAK personeli yakın dövüş eğitimleriyle yetenek ve güçlerini geliştiriyor. O eğitimler kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşıldı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı büyük beğeni aldı. Paylaşıma disiplinle şekillenen refleksler görev bilinciyle birleşiyor notu düşüldü. JOAK timleri her an göreve hazır denildi. Sosyal medya kullanıcıları JOAK personeline övgüler yağdırdı.
3: Malatya'dan yürekleri burkan bir annenin çağrısı gelecek şimdi ekrana. İki oğlu doğuştan bedensel engelli olan fedakar annenin dünyası, en küçük oğlu Umut Selim'in amansız bir hastalığa yakalanmasıyla tamamen değişti. Doktorlar imkansız dese de o son sözü devletim söylesin diyerek yardım bekliyor.
0: Burası bir hastane odası değil, Malatya'da bir ev. Hasta yatağında yaşam mücadelesi verense 8 yaşındaki Umut Selim.
4: Umut Selim çok hareketli, cıvıl cıvıl, etrafına sevinç, coşku veren biriydi. Adı üstünde, ben abileri için 9 yıl sonra onu dünyaya getirdim, umut koydum. Evimin umuduydu ama maalesef şu an yatağa bağımlı.
0: Umut Selim'in iki abisi var. Her ikisi de doğuştan bedensel engelli. Anne ve babası Umut Selim'i ileride onlara bakması için dünyaya getirmişti. Küçük çocuğun bir yıl öncesine kadar hiçbir sorunu yoktu.
4: Gayet sağlıklıydı. 7 yaşına kadar hiçbir problem yoktu. Günlük sıkıntılarımız başlamaya başladı. Elde titreme, geri geriye gitme. Bu şikayetlerle hastaneye başvurdum. Bir haftanın içinde yoğun bakıma aldılar. Bana sonuç olarak SSP dediler. Yani beyinde kızamık.
0: Umut Selim'in hastalığı nadir görülen bir vakaydı. Kızamık virüsünün beyni tetiklemesiyle sinir sisteminde hasar oluşmuştu. Bu hastalık genelde geç yapılan kızamık aşısı sonrası görülüyordu.
4: Oğlum 8 aylıkken kızamık aşısından tam bir ay önce kızamık oldu. Doktorların bana yapıldığı açıklama, kızamık aşısından önce kızamık geçiren

0: Çocuklar sonrasında ya 7 yaşında ya 20 yaşında ya 40 yaşında bu hale giriyormuş.
1: Baba ailenin geçimini sağlamak için garsonluk yapıyor, gün boyu işte çalışıyor. Evin tüm yükü, çocukların bakımı ve tedavi nöbeti ise tamamen annenin omuzlarında kalıyor.
0: Tabii ki anneyim, bu benim görevim. Ama ben de insanım, yoruluyorum ve devletimin beni görmesini istiyorum. Bana yardımını da eksik etmesin diyorum.
1: Anne Sevim Akın hem bedensel engelli oğullarını hem de yaşam mücadelesi veren küçük oğlunun geleceğini düşünüyor.
0: Çocuğumun tedavisini istiyorum. İmkansız diyorlar ama devletim imkanlı mı, imkansız mı? Bir de devletim görmesini istiyorum.
2: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Yıllarca elinde kamera vardı, şimdi ise oto yıkama ekipmanları.
1: Ulusal kanalda çalışırken bu işi yapmaya karar verdim.
0: Ordu'da yaşayan ve 13 yıl kameramanlık yapan Göksel Keskin sevdiği işi yapmak istedi. Oto yıkama sahibi olma hayali vardı. Ancak yüksek kira ve işletme maliyetleri karşısına çıktı. Dükkan açmak yerine dükkanını aracına taşıdı. Sosyal medyada gördüğü mobil oto yıkama videoları Keskin'e ilham oldu. Yaklaşık 2 aylık hazırlığın ardından aracını özel ekipmanlarla donattı. Şimdi sipariş beklemiyor, randevuyu alıyor, müşterinin kapısına gidiyor.
1: İnternette gezerken sosyal medya aracılığıyla yurt dışında bu işin popüler olduğunu gördük.
0: Üstelik müşterinin ekstra bir masraf yapmasına da gerek kalmıyor. Su, elektrik, yakıt hepsi mobil ekiple birlikte geliyor.
1: Herhangi bir sıra beklemiyor, aracı kapısının önünde yıkanıyor.
0: Yaz aylarında oto yıkamacıların önü ise hayli kalabalık. Sıra beklemek istemeyenler için mobil sistem büyük kolaylık sağlıyor.
1: Müşteri saat 1'de müsaitse 1'de adresinde olmaya çalışıyoruz. Herhangi bir sıra beklemiyor, aracı kapısının önünde yıkanıyor.
0: Keskin'in iş yeri ise artık 4 duvar arasında değil, nereye çağrılırsa orada. Kamerayı bıraktı, iş yerini aracına taşıdı.

0: Ankara Kızılcahamam yaylalarında yaz sıcağından bunalan mandalar çamur banyosu yaparak serinliyor. Doğal ortamda otlayan bu hayvanların sütü ise eşsiz lezzetiyle öne çıkıyor. Yüksek yağ ve protein içeren manda sütü özellikle kaymak ve yoğurt yapımında lezzet ustalarının ilk tercihi. Üstelik bu süt vitamin ve mineral açısından da son derece zengin.
1: Manda sütü diğer sütlerle karşılaştıracak olursak yağ içeriği, protein içeriği oldukça yüksek bir süttür. O nedenle de enerji içeriği yüksektir.
0: Sütün kendine has bembeyaz rengi içindeki doğal maddenin A vitaminine dönüşmesinden kaynaklanıyor. Bu özel süt belirli işlemlerin ardından şifa dolu yoğurtlara dönüşüyor.
2: Manda yoğurdunun şöyle bir özelliği var. Mineral açısından son derece güçlü, talep olan, mide enzimlerinin bağırsaklardaki düzenletmesi.
0: Faydaları saymakla bitmeyen manda yoğurdu kilosu 800 liraya kadar varan fiyatlarla alıcı buluyor.

0: Önce cam sesi, ardından peş peşe patlamalar, geceyi aydınlatan alevlerin adresi Adana Çukurova'daki bu villa oldu.
1: Aniden bir patlama sesi duydum, apartman bile titredi. Dışarı bir baktım, araba yanıyor.
0: İddiaya göre mimar Halim Çetin, eşi Naciye Çetin'le yaşadığı sorunların ardından villasına geldi. Eşi daha önce iki kez uzaklaştırma kararı aldırmıştı. 1 Temmuz'da evden ayrılan Naciye Çetin, 3 Temmuz'da da boşanma davası açmıştı. Eşinin barışmaya yanaşmamasına öfkelenen Halim Çetin, önce lüks aracını ateşe verdi.
1: Meğersem adam buradan geliyormuş da, arkadan arabayı yakıyor, sonra evine gidiyor, evi yakıyor,
2: Evet.
0: Araçtan yükselen alevlerin ardından patlama sesleri duyuldu, ardından villaya girdi. Kapıları kilitlediği öne sürülen Çetin bu kez evini ateşe verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale etti. Araçtaki alevler söndürüldü. Villa kontrol altına alındı. Ancak ekipler içeri girdiğinde acı manzarayla karşılaştı. Halim Çetin yangında hayatını kaybetmişti. Cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından Tarsus'ta toprağa verildi. Yavaş gittiği için trafik magandalarının saldırısına uğradı. Ölümden döndü. Korku dolu anları böyle anlattı.
3: Bir yandan sağıma geldi, önümü kestiler. Tam kapıyı kilitleyeceğim sırada 3 kişi arabadan indi, beni darp etti.
0: Olay Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde yaşandı. 3 kişi Abdullah Karakaş'ın trafikte önünü kesti. Saldırganlar iddiaya göre Karakaş'ı yavaş gittiği gerekçesiyle öldüresiye darp etti.
3: Ben yolda gidiyordum. Kızım 50-60 vardı, yoktu. Sırf çocuklar yola atlıyorlar diye o parktan. Mecbur kızımı yavaş gitmek zorunda kaldım. Niye ki yavaş gittiğim için darp edildim.
0: Karakaş saldırıda kafasından, yüzünden ve kollarından yaralandı. Saldırganlardan kurtularak markete sığınan sürücü hemen hastaneye kaldırıldı. Başına 8 dikiş atıldı. Yüzünde ve vücudunda da morluklar oluştu.
4: Trafikte yavaş gidiyor diye bir tane adamı indiriyor, bir de 3 tane adam onu dövüyor. Yani böyle bir vahşilik olamaz. Yani ahlaki değerlere hiç sığmayan bir hareket.
0: Çörek otu pastaya, böreğe atılmıyor. Üstelik tadı da pek iç açıcı değil. Ancak medikal sektöründe yaygın kullanılıyor. Bu yüzden halk arasında ölümden başka her derde deva diye anılıyor.
5: Peygamber Efendimizin dediği gibi ölümden başka her derde deva olan çörek otu.
0: Ankara'nın yüksek rakımlarında ekiliyor. Beypazarı ilçesinde çörek otu hasadı sürüyor.
6: Mart'ın başında çörek otlarımızı ektik. Bu sene yağışların iyi olmasından dolayı rekolte de çok güzeldi.
0: Geçen sene 10 dönüme ekildi. Seneye ise bu 1000'e katlanacak, 10.000 dönüme dayanacak.
6: Bu pastalara, çöreklere attığınız çörek otu değil bu. Bunun sıkılarak yağı çıkartılıyor. Şu an normalde bunu bu şekilde satabiliriz.
0: Keskin kokusu ve acımsı tadıyla dikkat çekiyor, ancak tam bir şifa deposu. Doğal bir ilaç olmasının yanı sıra takviye gıda özelliği taşıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş politikası halkına pahalıya mal oluyor. Amerikalıların kredi kartı borcu kabarıyor. Yılın ikinci çeyreğinde kredi kartı borçları 21 milyar dolar arttı. Toplam bakiye 1,26 trilyon dolara yükseldi. Bu ilk çeyreğe göre %1,7'lik artış anlamına geliyor. Rakam geçen yılın son çeyreğinde görülen 1,28 trilyon dolarlık rekor seviyeye yaklaştı. Borç ödemelerinde ciddi gecikmeler de arttı. 90 günden fazla geciken ödemelerin oranı %6,97'ye çıktı. Otomobil kredilerinde de yükseliş var. Araç kredisi bakiyesi 28 milyar dolar artarak 1,71 trilyon dolara ulaştı. Veriler Amerikalı tüketicilerin borç yükünün giderek arttığını gösteriyor. Uzmanlara göre özellikle İran'la ABD arasında yaşanan savaş ve Rusya-Ukrayna savaşının küresel ekonomi üzerinde oluşturduğu baskı bu durumun en önemli müsebbibi.

0: On binlerce Bursalı sanatla buluştu. Tiyatro gösterileri, onlarca etkinlik ve birçok konser. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı organizasyonu ile düzenlenen 64. Uluslararası Bursa Festivali ilk dere sahne oldu. Festivalde 34. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, bir tiyatro oyunu, bir çocuk gösterisi ve 12 konser düzenlendi.
1: Her yıl iple çekiyoruz konser günlerini. Sanatçılar da çok başarılı, çok memnun kaldık yani bu sene.
0: Festivalin son günü ünlü sanatçı Özcan Deniz Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu Tiyatrosunda sevenleriyle buluştu. Şarkılarıyla Bursalıları mest etti. Açık havayı dolduran kalabalık hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti. Deniz Bursalılara müzik ziyafeti sundu.
2: Başından beri takip ediyoruz. Çok güzel.
3: Çok güzel, harika, süper.
0: Festival Özcan Deniz konseriyle sona erdi.

İngiltere ve Galler'de mahkeme binalarına Meta'nın kameralı akıllı gözlükleriyle giriş artık yasak. Kraliyet Mahkemeleri ve Divanları Hizmetleri kararın temel gerekçesini izinsiz görüntü ve video çekimini önlemek olarak açıkladı. Meta gözlükleriyle mahkemeye gelenlerin cihazlarına girişte el konulacak. Gözlükler bina çıkışında sahiplerine iade edilecek. Çünkü İngiltere'de mahkeme binalarında resmi izin olmadan fotoğraf veya video çekmek yasak. Kurallara uymayanlar mahkemeye itaatsizlik kapsamında cezai işlemle karşı karşıya kalabiliyor. Kameralı Meta gözlükleri kullanıcıların fark ettirmeden görüntü kaydetmesine ve sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmasına imkan veriyor. Bu durum son dönemde tartışmaların odağına oturmuştu. Benzer bir yasak geçen ay New York'taki mahkemelerde de uygulanmaya başlanmıştı.

0: Geçmişin kanatları bugünün teknolojisiyle yeniden gökyüzünde devleşti. Türk havacılık tarihinin altın sayfası Eskişehir semalarında gururla yeniden açılıyor. Nuri Demirağ ve Selahattin Reşit Alan'ın 1936'da geliştirdiği NUD-36 tam 90 yıl sonra yeniden gökyüzünde. Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği'nin projesiyle uçabilir replikası üretilen tarihi uçak başarıyla havalandı. Ali İsmet Öztürk liderliğindeki 11 kişilik MAÇ teknik ekibi 8 aylık çalışma yürüttü. Uçağın uçabilir replikasını fotoğraflardan yararlanarak sıfırdan inşa etti. Eskişehir Sivrihisar'da uçağın ilk test uçuşunu 1940'lardan kalma R670 motoruyla akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk başarıyla gerçekleştirdi. Tarihi uçağın sergilediği performans deneyimli pilotu bile şaşırttı.
1: Bu uçağın Türkiye'de bir replikasını yapmak, uçar durumda bir replikasını yapmak ve Türk gençleriyle, Türk havacılarıyla 90 yıl sonra da olsa onları bir araya getirmek gibi bir tabii ki projenin parçası olarak fikrimiz vardı.
0: Nuri Demirağ'ın bu özel mirası test uçuşlarının ardından MSÖ Hava ve Uzay Müzesi envanterine alınacak.
1: Replikalarda mümkün olduğu kadar benzerlik ön planda tutulur. Bizim bu konuda çok büyük bir iddiamız yok. Biz yani replika yaparken işte %100 aynısını yaptık falan böyle bir iddiamız yok. Bizim zaten yapılamaz da. Çünkü zaten o günkü motorlar vesaire başka şeyler bugün temin edilmesi mümkün olmayan ekipmanlar.
0: Uçağın resmi envanter teslim töreni 29 Ağustos'ta Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde yapılacak.

0: Bir kent kuvvetli yağışlar sonrası felaketi yaşadı. Dereler taştı, su baskınları yaşandı. Yollar dereye döndü. Ekipler kayıplar için alarma geçti. Giresun'da kuvvetli sağanak etkili oldu. Özellikle Keşap, Doğankent, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerinde etkisini gösteren yağışlar derelerin taşmasına ve su baskınlarına neden oldu. Bir ilkokulu su bastı. Keşap'ta Karabulduk beldesinde araç sele kapıldı. Bir kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken iki kişi akıntıya kapıldı. Selde kaybolan Mehmet Akkaya ve Muhammed Abdullah Hakkıoğlu için arama kurtarma çalışmaları hemen başladı. Yağış sabaha karşı durdu. Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Suların çekilmesiyle cadde ve sokaklarda çamur kaldı. Bazı iş yerlerinde hasar meydana geldi. Bölgede hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürüyor.
1: Hiç kullanılır bir şey yok. Ne malzeme var ne bir şey. Lütfen su, yarı, kapı, her taraf yok. Kasalar hiçbir şey yok.
0: Yağlıdere ilçesine bağlı Günece köyünde de dereler taştı. Dere üzerindeki hidroelektrik santrali zarar gördü. Sağanak Tirebolu Doğankent karayolunu da ulaşıma kapattı. İki ilçeyi bağlayan yol ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

0: Adeta gök yarıldı, Karadeniz'i sel aldı. Meteorolojinin günlerdir uyardığı o sağanak kabusu sabaha karşı dalga dalga geldi. Sağanak sabaha karşı başladı. Günün ilk saatlerinde Karadeniz'i adeta esir aldı. Samsun'un Çarşamba ilçesi son yılların en büyük su baskını felaketiyle karşı karşıya.
1: Kesin ve kesinlikle bu suya bir akar lazım.
0: Metrekareye tam 127,2 kilogram yağış düştü. Çarşamba Ovası'ndaki yüzlerce dönüm ekili arazi, fındık bahçeleri, evler ve ahırlar sular altında kaldı.
2: Kanallar yarım bırakıldığı için, bazı buzlar dikalı olduğu için bugün bu sıkıntıları yaşamaktayız.
0: Bölge sakinleri yeni yapılan köprülerin su akışını engellediğini ve taşkınlara yol açtığını iddia ediyor.
2: 50 yaşına geldik, aşağı yukarı böyle bir su görmedik. Ambar Köprü istikametinden aşağıya doğru gelen kanala köprüleri alçak yaptığı için, su basınçlı geldiği için köprüler suyu tutuyor. Ondan sonra alçak yerlerden tarlalara basarak ta buraya kadar, Ambar Köprü'den aşağıya ta buraya kadar su basıyor.
0: En çok yağış Çarşamba Havalimanı'na düştü. Sel çevre ilçeleri ve Ordu'yu da vurdu. Tekkeköy'de 95, Ordu Perşembe'de ise 77,6 kilogram yağış kaydedildi.

Görüntüler Japonya'dan şiddetli yağış yolları göle çevirdi. Sel suları yerleşim yerlerini bastı. Chiba eyaletinde sel ve toprak kaymaları nedeniyle çok sayıda ölü ve yaralı var. 370'ten fazla yapı hasar gördü, 45 bin hane elektriksiz kaldı. Chiba ve Ibaraki'de yaklaşık 400 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldı. Şiddetli yağış ulaşımı da felç etti. Narita Havalimanı'nda tren ve otobüs seferlerinin durması nedeniyle yaklaşık 7 bin kişi geceyi havalimanında geçirmek zorunda kaldı. Chiba sadece 12 saatte 348 milimetre yağış aldı. Bu bölgede kaydedilen rekor yağış oldu. Yetkililer sel ve toprak kayması riskine karşı halkı dikkatli olmaya çağırdı.

0: Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıttılar. Adalet Bakanı Akın Gürley'in adını kullandılar. 100 bin dolar ve 100 bin lira aldılar. 3 sahte MİT'çi operasyonla yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan'ın kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi olarak tanıttıkları belirlendi. Şüphelilerin mağdurlara güven vermek için üst düzey kamu görevlileriyle yakın ilişkileri olduğunu söyledikleri öne sürüldü. İddialara göre 3 şüpheli Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcılarıyla bağlantıları olduğunu söyledi. Adli makamlar üzerinde etkili olabilecekleri izlenimi verdiler. Şüphelilerin hedefindeki isimlerden biri Halil İbrahim Çubuk'tu. İddiaya göre şüpheliler Çubuk'un cinayet suçundan yargılanan oğlunu dava dosyasından çıkarabileceklerini söyledi. Bu vaat karşılığında 100 bin dolar ve 100 bin lira aldıkları belirlendi. Savcılık soruşturmayı derinleştirdi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından operasyon kararı verildi. Ankara ve İstanbul'da 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 3 şüpheli de gözaltına alındı. Bilimin aydınlığından çöp dağlarının karanlığına. Kütahya'da yalnız yaşayan 72 yaşındaki emekli profesörün iki dairesinden çevreye ağır kokular yayılmaya başladı. Kokudan şüphelenen komşular ihbar etti. İçeri camdan giren ekipler şok edici manzarayla karşılaştı.
1: Seçim zamanında kağıtlarını getirdik. Kapıdan alırdı, hemen hiç konuşmazdı. Geri niye çalıyorsun falan diye kapıyı şey yapardı. Bu yüzden yani kimseyle bir diyaloğu yoktu.
0: İki dairede çöp, atık malzeme ve binlerce kitapla ağzına kadar doluydu. Kapılardaki rahatsız etmeyin yazısıysa dikkat çekti. Evden çıkarılan emekli profesör tedavi edilmek üzere Kütahya Vefa Psikiyatri Hastanesi'ne yatırıldı.
1: Kameralarına tespit edilmiş, 4-5 yıldır toplum.
0: İzinlerin ardından temizlik başlatan belediye ekipleri yoğunluk nedeniyle çalışmaların birkaç gün süreceğini belirtti.
2: Çay içmeye gittiler, vidanjörü açık unutunca felakete neden oldular. Olay Adana Seyhan'da yaşandı. Terlidere mahallesindeki sokakta kanalizasyon tıkanıklığı sebebiyle mahalle sakinleri Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerini bölgeye çağırdı. Ekipler de vidanjörle sokaktaki kanalizasyonu temizlemek için çalışma başlattı. Ne olduysa ondan sonra oldu.
3: Bu araba her gün buraya geliyor. Burada tıkanıklık var diyorlar. Geliyorlar, gidiyorlar, geliyorlar, gidiyorlar. Sonra bu araba yandı ya.
2: Ekipler vidanjörü çalışır durumda bırakıp kahvehaneye çay içmeye gidince araç alev aldı. Alevler evlere ve iki motosiklete sıçradı. O anlarda sokakta büyük panik ve koşturmaca yaşandı. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili geniş çaplı inceleme yaptı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.
4: Araba çatır çatır çatır çatır çalışıyor. Arabanın şoförü yoktu. Kahveye çay içmeye gitmiş.
2: Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
5: Dedi ki ne istiyorsunuz, gelin söyleyin bakayım dedi, ama benim eşim konuşmaya diye gidiyor. Bunlar elinde kocaman sopalarla, tırpanlarla ve bıçaklarla bizi karşıladılar.
0: İcra İflas Kanunu'nda yapılan yeni değişiklikle aile içindeki pay kavgaları son bulacak. Artık mirasçılardan biri bir ev veya arsa üzerindeki ortaklığı bitirmek isterse mülkün satışı yabancılardan önce doğrudan aile üyelerine teklif edilecek. Yani satışta öncelik ailenin olacak.
5: Mesut Köse aldı burayı. Sonra bunlar nasıl söyleyeyim... 3-4 sene sonra bu çocuk burayı ödeyince, tapusu çıkınca biz istiyoruz dediler. Bundan dolayı 4 yıldır konuşmuyorduk. Bir sürtüşme vardı.
0: Ticaret Bakanlığı aile içinde sıkça huzursuzluğa yol açan miras taşınmazlarının satışı için kritik bir düzenleme yaptı. Eski sisteme göre miras kalan bir mülkün satılabilmesi için tüm varislerin firesiz onayı şarttı. Aile fertlerinden tek bir kişinin bile itiraz etmesi durumunda gönüllü satış tıkanıyor. Kriz mahkemede sonlanıyordu.
6: Anne bak bak, buradan ben yapmadım bak. Allah'a ben yapmadım. Sen, eğer ben yaptıysam yapma. bakın beni daha.
7: Kendisi kayınbabasına bak. Araba almış o parayla. Üniversitede okuyan oğluna 1,5 milyon para yatırmış. Geri kalan parayı da köydeki evi yıkmış. Oraya malzeme almış.
0: Artık bir kişi miras kalan payını satmak isterse öncelik aile üyelerine verilecek. Aile içi satışa sunulacak olan gayrimenkulün fiyatı bağımsız bir ekspert tarafından adil bir şekilde belirlenecek. Böylece varisler arasında yaşanabilecek olası fiyat anlaşmazlıklarının da önüne geçilecek.
8: Sonuçta bana o kadar yıl dedelik yapmış, elden ayaktan düşmüş, belki de yardıma ihtiyacı var. Ben de ona tabii ki bakmalıyım, sevgimi hissettirmeliyim.
0: Öte yandan bakanlık emlakçıları ilgilendiren bir adım attı. Yetki belgesine sahip olan emlakçılar elektronik ortamda onaylanmış konut ilanlarını sosyal medya hesapları üzerinden özgürce paylaşabilecek.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırım

Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Sağlıklı Türkiye.
2: Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. Sağlıklı Türkiye programıyla karşınızdayız. Stüdyoda Türkiye Hastanesi'nin değerli hekimlerinden Doktor Ahmet Faruk Yağcı ile birlikteyiz. Bugün kan ve kansızlığı konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
2: Hocam bugün kansızlığı konuşacağız dedik.
3: Evet.
2: Şimdi kan aslında vücudun yakıtı. Çünkü birçok vücudun tüm organlarına oksijeni taşıyan bir sıvı, önemli bir sıvı. Zaman zaman bunun eksikliğiyle de karşılaşılıyor. Doğru. Hatta ben araştırırken bu rakam bana çok ciddi geldi. Bilmiyorum siz hekimler nasıl değerlendiriyorsunuz ama her 10 kişiden birinde kansızlık görüldüğünü, rastlanıldığını tespit etmişler. Ne kadar doğru bilmiyorum. Sizden şimdi oranları alacağız ama şimdi size öncelikle şu soruyu sormak istiyorum. Kansızlık bir hastalık mıdır yoksa bir bulgu mudur?
3: Kansızlık bir durumdur. Hı hı. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani çok yanlış olarak kansızlığın bir hastalık olduğu. Bende kansızlık hastalığı var. Bende anemi hastalığı var. Ki anemi çok kullanıldığı için biz de rahatlıkla kullanabiliriz. İnsanlar artık anemi dendiğinde kansızlık olduğunu anlıyorlar. Anemi bir hastalık değildir, bir durumdur. Hı hı. Tabii aneminin hastalık olduğu durumlar vardır ama genel manada anemiyi gördüğümüz zaman biz bir hastalık bulduk demeyiz. Bir hastalığın yan şeyi olarak, bulgusu olarak ya da bir durum olarak kan eksikliği saptadık deriz. Hı hı. Deminki ifadenizde bir ufak şey düşeceğim, buyurun, şerh düşeceğim. Kan vücudun yakıtı değildir. Yakıt olan maddeler işte glukoz olsun, yağlar olsun, proteinler olsun başka şeylerdir. Kan içerisindeki hemoglobin adlı madde ile oksijeni dokulara taşıyan, hı hı, dokulardaki oksijenle ilişkili işlemlerin yapılmasını bu sayede sağlayan bir sıvıdır. Hı hı. Bu sıvının içerisinde hemoglobini taşıyan kırmızı kan hücreleri bulunur. Kırmızı kan hücrelerine işte eritrosit diyoruz ama kırmızı kan hücresi demekte de ya da al yuvar demekte de hiçbir mahsur yok. Bunların içerisindeki hemoglobin maddesi demir esaslı bir madde olup oksijenin bağlanmasını sağlar. Hı hı. Oksijen akciğerlerde kandaki hemoglobin maddesine bağlandıktan sonra kalp vasıtasıyla dokulara pompalanır. Dokularda giderek incelen damarlar ve en sonunda kılcal damarlar vasıtasıyla dağıtıma uğrar ve, hı hı, burada oksijen karbondioksit değişimi olur. Yani bu kırmızı kan hücreleri şeyi verirken, oksijeni dokulara verirken, dokuların ihtiyacı olan oksijeni bir taraftan da oradan işte karbondioksiti alır. Tabii karbondioksitin taşınmasında tek başına bu hücreler değil, başka şeyler de önemli. Ama neticede temiz kan gider, oksijeni dokulara verir, hı hı, ve kirli kanı da tekrar akciğere temizlenmek üzere getirir.
2: Bu işlemin neden bir önemi vardır vücut için? Mesela oksijeni taşımasının hangi fonksiyonları yerine getirmesini sağlar?
3: Bütün fonksiyonlar. Hı hı. Bütün fonksiyonlar. Yani vücuttaki tüm fonksiyonlar buna bağlı olarak, hı hı, görülür. Yani metabolizmadaki her şeyin, her işlemin bu oksijen taşınmasıyla bir ilişkisi vardır. Yani bütün dokularımıza, kalbin kendisi dahil, böyle bir oksijen taşıması ve hücrelerin içerisindeki işlemlerin bu oksijen sayesinde yapılabilmesi gerekir.
2: Peki hocam, şimdi siz demir eksikliğinden de bahsettiniz az önce konuşurken.
3: Evet, demirli bir bileşiktir.
2: Demirli bir
3: hemoglobin
2: bileşik.
3: Yani oksijeni taşıyan, hı-hı, demir eksikliği ayrı bir konu.
2: Zaman zaman kansızlıkla demir eksikliğinin paralel gittiği de söylenir. Şu soruyu soracağım çünkü bu soru hakikaten, bu durum karıştırılıyor. Demir eksikliğiyle kansızlık aynı şey midir?
3: Şimdi şöyle diyelim, demir eksikliğine bağlı anemi, hı hı, her zaman en sık görülen kansızlık çeşididir.
2: Evet.
3: Demin bir şey söylediniz, işte her 10 kişiden biri de birinde kansızlık var. Neye göre? İşte bu hemoglobin adlı maddenin belli değerlerin altına inmesi. Ki işte bu 100 mililitrede 13 gram hemoglobin vardır kanda. Bunun işte bunun 13 gram ve üzeri olmalıdır. 13 gramın altına inmesi kimine göre kansızlıktır. İşte kimine göre kandaki hücrelerin hacmi, hematokrit değeri belli seviyenin altına inerse, işte 34'ün altına inerse kansızlıktır. Yani önce kansızlık olup olmadığını ortaya koymak lazım. Bir de burada şöyle bir şey vardır. Her kansızlık karşısında paniğe kapılmamak gerekir. Onu da bir anlatalım. Toparlayacak olursak, yaş gruplarına göre ve cinse göre kansızlık çok farklı oranlardadır. Cinsel erginlik döneminde, yani adet görme dönemindeki 13-50 yaş arası hanımlarda kansızlık öyle onda bir falan değil, çok daha fazladır. %30 falan gibi rakamları görebiliriz bazı popülasyonlarda. Beslenmesi çok iyi olmayanlarda özellikle bunu görebiliriz. Çünkü aylık kayıpların yerine konamaması müzmin olarak demir eksikliğine, kan eksikliğine sebep olmaktadır. Ama mesela bazı gruplar vardır ki çok da kansızlık beklemeyiz. Nedir? Aktif sporunu yapan, herhangi bir kötü alışkanlığı olmayan işte erişkin erkek grubunda kansızlığa az rastlarız. Rastladığımız zaman da mutlaka sebebinin peşine düşeriz.
2: Ben de aslında size soracaktım. Kansızlık özellikle kadınlarda görülen bir durumudur. Çünkü hani genel popülasyona baktığımızda hani birçok kadınla konuşulduğunda falan bende kansızlık var, kansızlık var denir. Ve daha sık da kadınlardan duyulur bu şikayet.
3: Doğru, doğru. İşte o da dediğim gibi cinsel erginlik döneminde kişinin kayıplarının fazla olması ve bunu yerine koyamaması, aylık her regl ile kaybedilen kanın yerine konamaması müzmin olarak bir kansızlığa sebep olur.
2: Peki hocam, nedenleri nelerdir? Siz aslında hani birkaç başlık altında az önce değindiniz ama daha geniş olarak konuşacak olursak kansızlığın nedenleri ne olabilir? Beslenme önemli bir faktör.
3: Şimdi teknik olarak önce şunu söyleyeyim. Bir insan niye kansız kalır? Veya kanı niye işte uluslararası ölçeklerde bahsedilen rakamların altına düşer bir kişi? Bir kişi fazla kaybediyordur. Yani yeniden oluşturduğu kandan fazlasını kaybediyordur.
2: Hangi yollarla kaybediyor?
3: Bu kayıp, kayıba bağlı anemidir. İki, yıkım fazladır. Kişide atıyorum bir dalak hastalığı vardır. Bir başka organın hastalığı vardır. Bir damar yumağı vardır kendisinde ve bu hastada kan hücreleri erkenden yıkılırlar. Normalde 120 gün olan kan hücresi ömrü 60 güne düşer mesela. Bu kişide yıkıma bağlı şey vardır, anemi vardır. Bir de yapım eksikliği, yani kemik iliği, esas olarak kanı yapan yer kemik iliğidir. Kemik iliği kan hücrelerini oluşturmakta bazı sebeplerden dolayı tembelleşebilir. İşte bunda habis hastalıklar vardır. B12 vitamini eksikliği, folik asit eksikliği, işte kurşun zehirlenmesi gibi böyle birçok şey vardır. Ama biz burada hani halk sağlığı sorunu olan kansızlıkla bahsedeceksek kayıba bağlı ve demir eksikliği anemisinden öncelikle bahsedecek olmamız lazım. Çünkü daha büyük bir popülasyonu ilgilendiriyor bu.
2: Kayba bağlı olan nedenler nelerdir?
3: İşte şimdi şöyle söyleyeyim. Kayıp vücudun herhangi bir yerinden kanın görülerek ya da görülmeden kaybedilmesi. Mesela şöyle söyleyeyim, örneklendirirsek belki daha renkli olur. Bize 45 yaşında bir erkek hasta geldi ve gerçekten kansız. Kan bulgularını aldık. İşte bu da ne yaparız? Bir kan sayımı yaparız. Kandaki demir düzeyine bakarız. Yine kanda demir taşıyan protein, ferritin dediğimiz düzeye bakarız. B12 vitamini düzeyine bakarız. Ve ondan sonra dedik evet, bu hasta bir kayıp anemisi. Ne yaparız? Önce bir mesleğini sorarız. Mesela atıyorum uzun yol şoförlerinde hemoroid yani basur dediğimiz hadise ve buna bağlı kayıp çok fazladır. Çok görürüz. Yani ne iş yaparsınız? İşte böyle. Sizin işte dışkılamayla birlikte kanamanız var mı? Evet oluyor. Doğru cerraha. Niye? Önce bir musluğu kapatacaksınız. Bir kaybın sebebini ortadan kaldıracaksınız. Sonra demir eksikliği tamamlanır. Yani bir hasta eğer habire basur sebebiyle kan kaybediyor ve biz de ona habire demir ilacı veriyorsak kevgirle su taşımak gibi bir taraftan kaybediyor bir taraftan veriyoruz. Bu yanlış olur. Yine menopoz öncesi hanımlarda o yaş grubunda özellikle 40-50 yaş grubunda miyomlar ve bunlara bağlı aşırı adet kanamaları aynı şekilde davranırız. Deriz ki biz sende kansızlığı tespit ettik.
2: Evet.
3: Bu kansızlık senin kaybına bağlı, aşırı uzamış adetler, ara kanamalarına bağlı bir kansızlık. Ve bu kansızlığı biz tedavi etmek istiyoruz. Önce jinekoloğa gideceksin, düzenleyicilerini alacaksın, işte 5 günlük süreye düşürülecek kanama süresi ve biz de bu arada demir tedavisini yükleneceğiz. Aşırı demir kaybı varsa zaman zaman damardan verdiğimizde oluyor ama genellikle demir tedavisi ağızdan basit, ucuz ilaçlarla yapılan çok da kolay bir tedavidir.
2: Peki hocam başka daha doğrusu bir takım hastalıkların belirtisi olabilir mi kansızlık aynı zamanda? Çeşitli hastalıklar nedeniyle kansızlık oluşabilir dediniz az önce. Peki hastalıkların belirtisi
3: şimdi olabilir. Mesela bir başka kayıptan bahsedelim. Yine örnekle gidelim. 70 yaşlarında menopoza gireli çok olmuş bir hanım hastamız geldi ve ciddi kansızlığı var. Ve kansızlığı da yine kayıba bağlı olduğu belli. Demir düzeyi çok düşmüş. Belli bir yerinden kaybediyor. Ama hiçbir şey bilmiyor. Nereden kaybettiğini bilmiyor. Hemen bu hastada biz mide bağırsak sisteminde bir tümör olup olmadığını ararız. Hani her kişi, her yaşın demir eksikliği veyahut da kayıp anemisine yaklaşımımız farklıdır. Hemen kolonoskopi yaptırırız. Orada mesela bazen çok erken yakaladığımız tümörler olur ve hayat kurtarıcıdır. Yani kansızlık aynı zamanda bizi alarm edici bir bulgudur.
2: Çeşitli kanser türlerinde de yine neden midir? Daha doğrusu belirti midir?
3: Belirtidir. Belirti diyelim. Şimdi tabii demir eksikliğiyle ilgili bu ana şeyleri söyledik. İşte adetli olan kayıplar, normalin dışı kayıplar. Yine işte basur gibi göze görülen kayıplar. Yine mide bağırsak sistemindeki tümörler. Bunlar genel kayıpları bize şey yapar, gösterir. Bir de bazı hastalıklar şunu söyleyeyim. Bunu bir ara konu gireyim.
2: Buyurun.
3: Demir kullanımını engelleyen davranışlar. Bunu burada özellikle söylemek için şey yaptım, not aldım. Pika dediğimiz kişinin herhangi bir gıda ya da gıda olmayan bir şeyi ağız yoluyla ama normal adetten farklı tüketmesi.
2: Nedir,
3: şimdi
2: nasıldır?
3: Bunu hemen açmak gerekiyor. Nasıl bu diyeceksiniz. Mesela benim bir hastam vardı. Günde yarım kilo pirinci kıtır kıtır yiyordu. Bildiğiniz kuru pirinç koyuyor tabağa.
2: Haşlamadan
3: bildiğiniz kuru pirinç. Mercimek. Ondan sonra toprak yeme. Kireç yeme. Ondan sonra özellikle maydanoz ve roka yiyenler vardır. Oturur iki demet maydanozu yer. Bu aslında demir eksikliğine karşı vücudun aş erme tarzı yaptığı bir istektir. Aynı gebelerdeki aş erme gibi. Kişide maydanoza karşı dayanılmaz bir istek olur. Oturur mesela ıspanak yer. Bir bağ ıspanağı yıkar, yer. Normal değinebilecek bir şey değildir. Şeker yiyen çok gördüm. Günde bir kilo kesme şeker yer ve bu demirin kullanımını engellediği için pika dediğimiz adet olmayan şekilde bir şeyleri yemek şiddetli demir eksikliğine sebep olur.
2: Aslında demir eksikliği nedeniyle yeniliyor ama demir eksikliğine sebep oluyor.
3: Demir eksikliği size
2: etmiyor.
3: Bu hissi veriyor. Yapıyorsunuz, aneminiz daha da derinleşiyor. Kansızlığınız daha da derinleşiyor. O yüzden eğer çevrenizde birisi işte toprak yiyorsa, böyle bir şeyler yapıyorsa hemen onu hekime götürüp bu alışkanlığından vazgeçmesi için zordur daha bağımlılık gibi böyle peşine düşerler bazıları. Hı hı. Ben bırakamıyorum falan diyenleri gördüm ama halledildi genellikle. Bu tip yeme bozuklukları da demir eksikliğine sebep olur. Hı. Aslında sebebi de demir eksikliğidir bunun.
2: Evet.
3: Yani bunu da bahsetmek lazım.
2: Gerçekten çok önemli. Peki mesela bir insan kansız olduğunu nasıl anlayabilir? Mesela demir eksikliğini siz çok güzel açıkladınız. Gerçekten bu toprak yiyenleri falan duymuştum ama hani çeşitli besin maddelerini pişirmeden, haşlamadan yiyenleri ilk defa
3: sizden duydum.
2: Çevrenizde
3: sorun vardır böyleleri. Böyle hanımlardandır bunlar genellikle. Yani genelde bir hanım hastalığıdır pika.
2: Peki kansız olduğumuzu nasıl anlarız?
3: Evet, aslında onunla başlamamız gerekirdi belki. İyi bir noktada şey yaptınız. Kansızlık kişinin performansındaki genel düşüklükle kendini gösterir.
2: Halsizlik gibi mi?
3: Halsizlik. Hı hı. Etraftakilerden daha fazla üşüme. Hı. Efor kapasitesinde düşme. Çarpıntı özellikle. Kolay yorulma temel belirtilerdir. Bir de bunun yan belirtileri vardır. Örneğin dudağın kenarındaki çatlaklar. Hı hı. Ciltle böyle sarımsı, yeşilimsi farklı bir renk. Uzun süredir kansız olanlarda böyle farklı bir şey vardır, renk vardır. Bunun da tarihçesine ufacık bahsedeyim. Bu renge klorozis deniyor. Ve Rönesans devri ressamlarının bütün kadınları bu renktedir.
2: Evet, şimdi mesela siz söyleyince fark ettim. Yani böyle anımsıyorum
3: pembe beyaz resimleri. Kadın yoktur yani o dönemde. Sebebi de o dönemde parazitlerin çok yaygın olması. Hmm. Ve şimdi daha sonra da bahsedeceğimiz bağırsak parazitlerinin vücudun demirini alarak kişilerde o rengi oluştururlarmış. Hmm. Şimdi hem adet görüyorlar, kan kaybediyorlar, hem bağırsak parazitleri var. O zaman hakikaten hanımların tamamı yakını kansızmış.
2: Nasıl yaşıyorlarmış hocam? Ölümlerle herhalde sonuçlanıyordur artık.
3: Şimdi ortalama ömrün 50 olduğu bir dönemden bahsediyoruz. 50 yaş olduğu, hı-hı, bir dönemden bahsediyoruz. Yani ömür beklentisi o dönemde 50-56 yaş arası. Yani şimdi mesela artık 80 beklentimiz.
2: Artık 60 yaş orta yaş sayılıyor.
3: Tabii 72 yaşa kadar konuşmuştuk geçen, hı-hı, programda. Orta yaş sayıyoruz artık. Yani bir konuya daha girmiş olduk. Bağırsak parazitleri de kişinin bağırsağına giden demiri kullanarak demir eksikliğine sebep olabilirler. Bu renk değişikliği de işte o şeyde dışarıdan kendini belli eder.
2: Şimdi siz aslında birçok nedenden bahsettiniz. Dolayısıyla hani hiç şaşırmamak gerek bu 10 kişiden birinde kansızlık, evet, görülmesinin. Çünkü hani insan çok kolay kansız kalabiliyor o halde, öyle mi?
3: Tabii. Çok rahatlıkla ama bu böyle bir çok ilahi bir denge. Hani oldukça da şeydir de hani kansız kalabilmek kolaylığıyla birlikte vücut kendi kontrol mekanizmalarını devreye sokarak kanı da yükseltmenin yollarında arar. Yani şey değildir böyle hani kansız kaldık aman perişanız falan değil. Vücut yavaş yavaş mesela kansızlığa adapte olur. Örnek veriyorum. Şeyler bazı kronik hastalıklarda kronik hastalık anemisi dediğimiz bir durum vardır. Böbrek yetersizlikleri, romatizmalar, kronik enfeksiyon hastalıklarında kişi kansız kalır. Burada demir eksikliği yoktur. Aslında demirin fazlalığı bile vardır. Ama kişide o kronik hastalığın veya böbrek hastalığında işte böbrek hastalığının işte bir takım hormonlardaki değişikliği ile kan hücreleri yeterince yapılamaz. Kemik iliği baskıya uğrar. Hı hı. Bu da bir yan durumdur. Ana hastalığı iyi tedavi ederseniz o kansızlık da düzelir.
2: Peki hocam, şimdi tedavi yöntemlerinden bahsedelim diyeceğim birazdan ve aynı zamanda tedavi olmazsa normal seviyeye yükseltilmezse neler olur, bunu soracağım ama siz az önce dediniz ki işte hani vücutta çok önemli maddeleri organlara taşıyor. Ve işte taşıyor. Oksijeni taşıyor, karbondioksit ve yer değiştirmesini sağlıyor. Şöyle bir soru geldi, ne kadar mantıklı bilmiyorum ama yaş ilerledikçe kanın da yaşlanması söz konusu olabilir mi?
3: kan yaşlanmıyor, dokular yaşlanıyor. Çünkü kan kendini sürekli yenileyen bir şey, doku. Kan bir dokudur aslında. Ve kırmızı kan hücreleri ortalama işte 120 günde bir şey yapıyorlar, değişiyorlar. Yani onların bir ömür döngüsü var. Yaşlılıkla birlikte değişen dokular. Yani siz aynı kanı oraya yolluyorsunuz ama doku yorulmuş. Yani siz anca daha kısıtlı işler yapabiliyor. Ama siz oraya aynı kanı yolluyorsunuz. Çünkü sizin kan hücreleriniz zaten her daim taze. Yani 120 günde bir değişen bir sistemden bahsediyoruz. Ama diğer taraflar yaşlanmış oluyor. Problem orada.
2: Peki kanın akışkanlığının yok olması, mesela daha kalın hale gelmesiyle kansızlık arasında yine bir ilişki var mıdır?
3: Yoktur. Yoktur. Yani kanın akışkanlığının kaybolması genellikle kan hücrelerinin fazla olmasıyla olur. İşte yüksek rakımda yaşayanlar, aşırı sigara kullananlar ve bazı kanın fazla üretildiği, istenmeden fazla üretildiği kan hastalıklarına sahip olanlarda kanın akışkanlığı bozulur. Bu da riskli bir durumdur. Damar tıkanıklıklarına sebep olabilir. Bu arada bir iki ufak şey daha söyleyeyim. Mesela vitamin eksikliklerinde olan kansızlıklardan yeterince bahsetmedik. B12 vitamini eksikliği toplumumuzda çok sık görülen bir kansızlık sebebidir. Onu da mutlaka değerlendirmek gerekir. Rutin tetkiklerimiz arasına artık girdi son 10 yılda. B12 eksikliğine de bakıyoruz.
2: Neden? Çünkü aslında beynin de fonksiyonlarını yerine getirmesinde çok önemli B12, öyle değil mi?
3: Tabii.
2: Sinir sistemi. Neleri neden olur diye soracağım o zaman B12 eksikliği. Çünkü içeriden de arkadaşlarımızdan gelen bir soruydu bu. Kansızlığa bağlı B12 eksikliğinde neler yaşanıyor? Özellikle mesela bununla ilgili bir takım besin maddelerinin çok fazla tüketilmesi söylenir. Gerçekten etkili midir? Mesela et ve et ürünlerinin çok fazla tüketilmesi gerektiği söylenir. Doğru mu? Bunu da tüketemiyorsa, vejeteryansa kişi ne
3: yapar? B12'nin yoğun olarak bulunduğu tabii et ürünleri de, ama et ve et ürünleri daha çok demir içeriği açısından zengin şeyler. Yani kırmızı et başta olmak üzere tüm et ürünleri demir yapısından oluşan kasları yemiş oluyoruz biz. O yüzden onlar demir açısından önemli. B12 açısından da tabii, ama asıl yeşil şeylerde B12 bulunur. Özellikle mesela yeşil biber. B12'nin yoğun bulunduğu bir yerdir. Yalnız şurada bir yanlış anlama olmasın. B12 eksiklikleri genellikle kişinin alımı ile alakalı değildir.
2: Öyle mi?
3: Biz vücudumuzda kullanacağımız kadar B12'yi havada karada alırız. Yani bir şey olmaz. Her şekilde normal beslenen birisi, vejeteryan dahi olsa, kullanabileceği kadar B12'yi alır. Ama asıl önemli olan B12'nin vücutta mideden emilip kana karışması için bir hormonal sistem vardır. Bu iyi çalışmazsa B12 eksikliği olur.
2: Neden dolayı çalışmaz?
3: Yani birçok şeyle, bunun otoimmün dediğimiz, yani çok detaya girmiş olacağız. Ama otoimmün dediğimiz, oradaki B12 emen hücrelere karşı vücudun bir tepkisi olabiliyor. Emilim eksikliği işte bir takım sebeplerle olabiliyor. Yine bağırsak parazitleri B12'yi tüketiyorlar, üzerlerine çekiyorlar. Belli başlı tenyalar, şeritler vesaire. Ama genel manada B12 eksikliği besinsel değildir.
2: Yani bu çok ilginç.
3: Uzun yol denizcileri, şunlar bunlar gibi tamamen kuru yiyenler dışında B ve C vitamini eksikliği artık dünyada görülmeyen bir şeydir. Bunlar daha çok vücutta bunların ütilizasyon dediğimiz emilme ve kullanımındaki bozukluklarda ortaya çıkar. B12 eksikliği, C vitamini de diyelim, o da konumuz değil, ama özellikle zaten biz B12 eksikliği bulduğumuz zaman kişilerin zaten gıdayla bunu aldıklarını varsayar ve ağızdan tedavi vermeyiz. Mutlaka parenteral dediğimiz enjeksiyonlarla tedavisini sağlarız ve çok yüz güldürücü bir şeydir. Hakikaten 5 tane iğneyi olduktan sonra hasta teşekküre gelir. Vallahi çok hayatım değişti der. Çünkü B12 eksikliği sadece kansızlıkla değil, başka şeylerle de kendini gösterir.
2: Ne gibi mesela?
3: Kansızlığa bağlı kişinin halsizliği, işte dilinin pütürlerinin tamamen kaybolması, tat alma duygusunda azalma, yaygın kas ve eklem ağrıları yapar ve sinir uçlarındaki problemden dolayı da özellikle denge hissinde bozukluk yapar. Kişi ya benim başım dönüyor, böyle bir dalgalı denizde gibiyim der.
2: Falan. O da böyle. B12
3: tabii B12 eksikliklerinde de olan bir bulgudur bu. Hı hı. Kişinin hem sinir sistemini hem kan sistemini etkilediği için. Şimdi kanınız azalıyor, halsizleşiyorsunuz, üşüyorsunuz, kolay yoruluyorsunuz, çarpıntınız oluyor vesaire. Hiç tadınız yok. Hı hı. Bir taraftan da sinir sistemini etkilediğinden dolayı işte baş dönmesi, müfem ağrılar vesaire oluyor. His bozuklukları oluyor parmak uçlarınızda, ayaklarınızda. Ve B12'yi tamamladığınız zaman bir anda hasta... Dünyalar benim oldu diyor. Yani kendine geliyor. Birçok şeyde B12 eksikliği vakasında hastalar ilk bir aylık tedavinin sonunda son derece mutlu memnun hale gelirler.
2: Unutkanlık da çok yaşıyor.
3: Unutkanlık yapar, doğru. Hı-hı. Siz hatırlattınız. O da bir parçasıdır.
2: Bunun. Peki siz dediniz ki hani çok aslında basit bir tedavi yöntemi vardır. Hani 5 tane
3: iğneyi arka arkaya yaparız. Sonra ikinci 5 taneyi haftada bir yaparız. Hı hı. Ondan sonra da ayda bir bu iğneni ol. Ondan sonra arada bir görüşelim deriz.
2: Yani sürekli artık ayda bir yaptırmak zorunda mı? Onu soracaktım.
3: Koruma tedavisi olarak mesela, hı hı, diyorum ki ben kendi hastalarıma yaptığım yöntem, şimdi seyredenler hatırlayacaklar. 3 kutu iğne yazıyorum sana. Her birinde 5 tane var. 1-1-1-5 gün yaptır. Sonra ikinci kutuyu haftada bir olmak üzere bitir. 6 hafta etti. Ondan sonraki 10 ay boyunca da 2 kutu iğneyi ayda bir olmak üzere vurul. 1 yıl sonra gel, kan bulgularını gözden geçirelim. Hmm. Yani şey yok öyle çok fazla ne derler, hani hastayı habire doktora getirecek bir şey diye. B12'yi tespit ettiysek genelde ikinci ayda gelip bir bakalım diyorlar zaten onlar. Ne oldum ben bir bakayım diyor. Tamam diyoruz. Sonra 1 yıl sonra çağırıyoruz.
2: Evet. Şimdi yine kansızlığa dönecek olursak mesela çeşitli vitaminlerin, mesela B12 ve C vitamini size örnek gösterdiniz. Beslenmeyle çok da bir alakası yok dediniz.
3: Normal, bence öyle. Şu anda yeterli miktarı alıyoruz her şekilde.
2: Normal beslenerek de insanlar vitaminleri alabilir diyorsunuz. Kansızlık için de aynı şey söz konusu mu? Beslenmeyle kansızlık arasında çok yakından bir ilişki var mı?
3: Kansızlık deyince demir eksikliği diyeceğiz aslında. Hı hı. Yani oradaki muradımız demir eksikliği olmalı. Beslenmeyle demir eksikliği arasında çok ciddi ilişki var. Hı. Gerçekten. Biz zaten sınırdaki demir eksikliklerine, yani bir hanım geldi diyelim, 35 yaşlarında bir hanım, hafif bir kansızlığı var. Hı hı. Ondan sonra adetlerini düzenlenmesini kendisine ifade ettik. Şimdi ilaç verelim mi, vermeyelim mi? Hı hı. Ben sınırdaki kansızlıklarda vermemeyi tercih ediyorum. Kendilerine öncelikle şu soruyu soruyorum. Siz vejetaryen misiniz? Yani et yemezlik var mı? Ondan sonra genellikle vejetaryen kitlesi çok yüksek bir kitle değil bizim ülkemizde.

0: Reklama gideceğiz. Reklamdan sonra beslenme üzerinde biraz daha duralım.
1: Çok dağıldık bu arada, toparlayalım da tabii.
0: Sonrasında
1: ki.
0: Çok fazla soru da var. O soruları da size yönelteceğim. Sevgili izleyicilerimize hemen burada duyurayım. Şimdi ama kısa bir ara, aranın ardından tekrar burada olacağız.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. Sağlıklı Türkiye programı devam ediyor. Stüdyoda Türkiye Hastanesi'nin değerli hekimlerinden Sayın Ahmet Faruk Yağcı ile birlikteyiz. Kansızlığı konuşuyorduk. Çok geniş çerçevede bir konu. Zaman zaman biz de dağılabiliyoruz. Hem beslenme ayağının nedenlerini konuştuk. Beslenmeyle devam edelim hocam isterseniz. Sonrasında yine birkaç tane daha sorum olacak ve tekrar hatırlatayım. Değerli izleyicilerimizden gelen soruları da burada cevaplamaya çalışacağız. Süremiz el verdiğince. Sevgili izleyiciler bizlere 0212 454 55 75 ve aynı zamanda sağlıklıtürkiye@tgrthaber.com.tr adresinden de ulaşabilirsiniz. Şimdi reklam arasından önce beslenmenin öneminden bahsediyorduk. Siz bir takım besin maddelerinin kullanılmasının hakikaten bu konuda yararlı olabileceğini söylediniz. Pekmezde kalmıştık. Başka hangilerini tüketebiliriz?
1: Onu dedim. Yani ben kendi özelimden bahsettim. Ben kendi hastalarıma özellikle işte et demir içeren gıdalar olarak, mesela ıspanakta demir yok biliyorsunuz hani.
0: Temel Reis'ten dolayı çok çocukluktan beri yememesini empoze ediyor.
1: Temel Reis şöyle, aslında Temel Reis bir reklam biliyorsunuz ve elde kalmış ıspanak konservelerini bitirmek üzere ortaya çıkmış bir şey, sonra bambaşka bir yöne dönüşmüş bir şey, ama ıspanakta demir yok. Yani ıspanak öyle pazularınızı falan da güçlendirmez. Keyif için yiyin. Ispanak yerseniz de kıymalı ıspanak yiyin, kıymadan demir alırsınız diye söylüyorum. Hastalar genellikle sorduklarında dediğim gibi et ve özellikle işlem görmemiş etleri tavsiye ederiz. Biz hani sucuk, salam, sosis, işte füme etler, onlar değil de hakikaten düz et cinsi şeyler tavsiye edilir.
0: Pişirilmesi işte önemli mi? Mesela değil, az pişmiş.
1: Yok, az pişmiş veya işte yok kanlı biftek falan şey değil. Çok önemli değil. Et cinsi şeyler mutlaka yenecek. Et yemezlik var ise de demin dediğim işte yoğun kakaolu, bitter çikolatalar, kırmızı üzüm pekmezi, siyah çekirdekli kuru üzüm ana tavsiyelerimiz kişilere yemeleri için. Onun dışında zaten sağlıklı bir vücut, herhangi bir başka emilim bozukluğu, yoksa işte arada konuştuk işte çölyak hastalığı gibi emilimin bozulduğu hastalıklar, bir bağırsak paraziti, mide yüzey bozukluğu, mide ameliyatı olmuş olanlarda demir eksikliği çok görülür. Midesi alınmıştır kişinin. Aha. O bölgede demirin emilimini sağlayan hücreler ortadan kalkmıştır. Bu kişilerde kansızlık olur. Kronik ishallerde kansızlık olur. Yani sonuçta normal mide bağırsak sistemi olan ve fazla kaybetmeyen birisi sıradan bir Türk vatandaşı olarak beslendiğinde onda demir eksikliği falan olmaz.
0: Olmaz. Hocam şimdi nedeni olarak soracağım, belirtisi olarak değil. Çünkü hep bu da konuşulur mesela. Kansız kaldın, kan kanserine yakalanma ihtimalin yüksek. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi?
1: Yok, öyle bir şey yok. Ama lösemi ve bütün hematolojik tümör kanserlerde diyelim, habis hastalıklarda kansızlık hadiseye eşlik eden bir şeydir. Bir durumdur. Yani hadiseye eşlik eder. Niye? Kemik iliğinizi kötü hücreler, lösemili hücreler doldurdu. Kemik iliğinde kan yapacak olan diğer hücrelere yer kalmadı. O yüzden kansızsınız. Ya da kemik iliğinizin sağlıksız olmasından dolayı oluşan kan hücreleriniz 100 gün yaşamıyorlardı bunlar. 40 gün yaşıyorlar. Çabuk şey yapıyorlar. Kaybediyorlar.

0: yaşlıyorlar. Yani şey değildir hani lösemilerdeki ya da işte ya, hematolojik hastalıklardaki kansızlık, habis hastalıklardaki kansızlık bir durumdur.
1: Peki saç dökülmesi ve beyazlamasının nedeni midir? Bu da çok geliyor bu soruda.
0: Yok yani beyazlaması deyince mesela işte öyle bir şey yok beyazlamak hmm. için ama dökülmede evet. Yani demir yine saç kökünün sağlıklı olması açısından, daha doğrusu şöyle diyelim, demir deri ve eklerinin sağlıklı olması açısından en önemli maddedir. Hı hı. Yani demir eksikliği olan kişilerde öncelikle tırnaklar bozulur. Bir, matlaşır. Hı hı. İki, incelir. Demir eksikliği devam eder, aylara yıllara yayılırsa da bizim kaşık tırnak dediğimiz bombeliğini kaybeder. İpince yaprak gibi kolaylıkla soyulabilen ve hatta hafifçe çukurlaşmış tırnaklar ortaya çıkar. Buna kaşık tırnak denir. Bu iyice ilerlemiş demir eksikliklerini belirtir. Cildin kendisinde işte dudak kenarı yaralarından bahsettim. Cildin kendi parlaklığında azalma olur. Rengi değişir. İşte avuç içlerini sormuş bir dinleyicimiz.
1: Evet, isterseniz avuç içlerinde soluk
0: olabilir. Saçı söyleyeyim. Saç buyurun. Dökülmesi demir eksikliklerinde sık görülür. Hı-hı. Demirin tedaviyle verilmesiyle birlikte saçlar eski parlaklığını ve sayısını kazanır. Özellikle hı-hı. hanımlarda şey olur. Bu merak edilecek bir şey değildir. Demirinizi tedavi ettirin, saçlarınız normal parlaklığına ve şeyine kavuşsun.
1: Peki şimdi o izleyicimizin isterseniz sorusunu sorayım yeri gelmişken. Türker Aslan göndermiş. Diyor ki çocuğum 7 yaşında avuç içi ve ayak tabanında sarılık var. Geçmişte de bağırsak problemi yaşamış fakat sarılık hastası değilmiş. Bunun nedeni acaba kansızlık olabilir mi ya da çeşitli vitaminlerin eksikliğinden neden olabilir mi bu sarılık durumu?
0: Hiçbir şey denemez. Hı-hı. Hiçbir şey denemez. Tamamen yapısal da olabilir. Bazı insanların avuç içleri normalden sarıdır. Hmm. Hatta biz onlarda yanılırız. Ya nedir bu falan deriz. Ne kansızlıkları vardır, ne şeyleri vardır, sarılıkları vardır. Ama avuç içleri normalden daha sarıdır.
1: Böbreklerle alakalı bir durum söz konusu
0: değil,
1: olabilir mi?
0: Bazıları susuz mesela işte gibi. Renkli şeylerin, gıdaların renk maddelerinin avuçta toplandığı bazı insanlar vardı. Mesela bu insanlar çok avuç yediklerinde şeyleri, avuç içleri ve ayak tabanları şey olur.
1: Sararır.
0: Turunculaşır, sararır hı-hı. falan. Hani o çok şey değil. Bir belirti, bir bulgu değildir yani o. Çok.
1: Peki şimdi
0: şunu söyleyeyim. Avucunuzu şöyle yaptığınızda, şöyle geriye doğru yaptığınızda buradaki çizgileriniz böyle koyu kırmızı bordoysa ki sizin öyle evet. kansızlığınız pek yok demektir. Ha, o çizgilere bakacaksınız.
1: Şu çizgilere bakacağız.
0: Yani ayağının diğer taraflarına değil. Şöyle geriye doğru çektiğinizde çizgileriniz mesela sinkler ha. gayet kırmızı ve belirgin. Kansızlığınız yok demektir.
1: Aa, enteresan bir tespit. Kolay şekilde, bir tespit kolay. Yöntemi esasında. Kolay.
0: Bir de tabii iki şeye daha bakacaksınız. Gözlerinizin içine şöyle gözleri şey yapıp konjonktiva dediğimiz gözün o ıslak tarafına, göz kapağı içindeki baktığınızda orası kırmızıysa, canlıysa kansızlık pek yoktur. Ve dil tabii ki. Dil kırmızı, canlı, üzerinin pütürleri güzelse kansızlık pek yok demektir. Bunlar da hani çevrenizdekilere bakıp aç ağzını dilini çıkar bakayım deyip az çok oyun oynar gibi kansızlık kontrolü yapabilirsiniz.
1: Yapılabiliyor. Evet yani en azından basit bir yöntem.
0: Basit.
1: Şimdi hamilelikte kansızlığa biraz da değinelim isterseniz. Hamilelikte kansızlık genelde sık rastlanan bir durum mudur? Ve diyelim ki böyle bir şey meydana geldi. Bu süreçte kansızlık tedavisi uygulanabilir mi?
0: Hamilelikte kansızlık sık rastlanan bir durumdur. Hı-hı. Hem de çok sık rastlanan bir durumdur. Ama hafif kansızlık istenmeyen bir durum mudur? Çok bir şey diyemiyorum. Hafif kansız olmasını ben kendi gebe takip ettiğim hastaların tercih ediyorum. Minimal böyle bir çok kanlı olmalarını istemiyorum.
1: Neden hocam?
0: Daha sıkıntılı oluyorlar. Yani mikrosirkülasyon dediğimiz kanın damarlardaki dolaşması hadisesi böyle gebelerde çok hafif kansızlıkla daha iyi oluyor. Ama öyle ciddi bir kansızlıktan bahsetmiyorum. Yani 13 gramın çok altına inmiş, 12 gramın çok altına inmiş hemoglobin düzeylerinden bahsetmiyorum. Gebelerde kansızlık çok görülür. Bir, kanın hacmi artar. Çünkü beslenecek ikinci bir canlı vardır. Bu canlı için dolaşım sistemi ayrı bir yük altına girer. Bu bir. İkincisi de plasenta dediğimiz çocuk şeyi vasıtasıyla bir parazit gibi. Çünkü çocuk anne bedeninde aslında bir parazittir.
1: Beslendiği için değil.
0: Ona yapışmış. Ona yapışmış eşle, plasentayla ona yapışmış ve ondaki işte çeşitli maddeleri çeken bir parazittir. O yüzden adeta bir parazit varmışçasına işte demiri, kalsiyumu, B vitamini vesaire eksilecektir annenin. Bu doğal bir şeydir. Yani beslenmesini düzgün yapan, sporunu yapan, aşırı kilo almayan annelerde çok hafif bir kansızlıkla doğuma gitmek hiç de bir şey olmaz. Sağlıksız bir şey değildir. Ama biz ciddi kansızlık olan gebeler görüyoruz. Onlar da hakikaten gerekirse damardan demir takviyesi yapmak dahil.
1: Hı hı. Hamileliği süresince yapılabilir mi?
0: Yapılabilir. Ağızdan zaten veriyoruz demiri kendilerine. Çünkü çocuk bir kısmını çekecek onun. Ve özellikle sezaryene gidecek olanlarda kansızlığı belli bir yere kadar getirmeye çalışıyoruz. Ama 38. gebelik haftasına geldik. Artık sezaryen gününe de giriyoruz. Ne yapıyoruz? 2 ünite kan verip sezaryanı öyle alıyoruz bir kısmını. Yani çok görülen bir durum ama çok gördüğümüz için de tecrübemizin çok olduğu bir durum gebeler ve kansızlık. Hani iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Jinekologlarla birlikte iyi yönettiğimizi düşünüyorum son zamanlarda.
1: Başka bir izleyicimiz Bahadır Tütüncü göndermiş. Genelde öğleden sonra aşırı uyku halim var ve trafikte de olmam gerekiyor ve bu durumda beni çok rahatsız ediyor. Hayatımı da çok etkiliyor diyor. Acaba bunun bir kansızlıkla alakası olabilir mi? Bir de zaman zaman yüzümde şişlikler de meydana geliyor diyor.
0: Çok şey bir soru, çok komplike bir soru. Hı hı. Bir şey diyemem ona ama öğleden sonra gelen uykularda, hele yemek sonrası gelen uykularda hipoglisemi, yani kan şekerindeki oynamaları biz daha çok düşünürüz. Hmm. Onu da dikkate alsınlar.
1: Peki hocam, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için, değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için. Aslında konuşulacak çok şey var, çok kapsamlı bir konu. Çocuklarda kansızlığı
0: da
1: konuşalım.
0: Hatta bir ara bir anemi özel ama falan yapabiliriz. Yani. Evet. Birkaç hafta sonra.
1: Memnuniyetle her zaman sizi bekleriz. Çok fazla soru da var sevgili izleyicilerimiz. Bu sorularınızın hepsini yine biz değerli uzmanlarımıza yönlendireceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Gerekli yanıtları almanızı sağlayacağız diyelim ve böylelikle programın da sonuna geldik. Esen aydınlayın.
2: Sağlıklı Türkiye.
3: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, kafir bile olsa mazlumun bedduasından sakınınız. Çünkü onun için Allahü Teala'nın katında perde yoktur.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz, dini değiştirmek ne demek? Değerli dinleyenler, dini insanlar çıkarmadığı için insanlar değiştiremez. Allahü Teala'ya inanan kimse, o ne demişse ona inanması gerekir. Uyarsa daha büyük nimettir. Ben hepsine inanıyorum, tamamını beğeniyorum ama hepsini uygulayamıyorum demeli. Yoksa günaha alışıp da bu günah mübah olmalıydı demek Allah'a inanmamak olur. İslam'da reform demek ben Allah'a inanmıyorum demektir. Yahut Allah'ı basit bir varlık gibi görüp bu işi iyi yapmamış demektir. Toplumun gereklerine göre dini değiştirmek, dini yıkmaktır. Birinin çıkıp ben İslam dinini yıkacağım dediğini gördünüz mü hiç? Görmediniz. Çünkü demez. Niye desin ki? O zaman onu herkes tanıyacak, gerçek yüzünü herkes görecek. Dini yıkma fırsatını ya bulacak ya bulamayacak. Ama çıkıp tesettür yok diyor, adetliyken namaz kılınır diyor, faiz helal diyor, Allah Resulünü kabul etmeyip yalnız Kur'an diyor. Bunları söyleme fırsatı bulduğu gibi bazı ahmaklardan taraftar da bulabiliyor. İşte asıl dini yıkmak işi budur. Dini inançları bozmak için dört koldan saldırıya geçmişlerdir. Her gün yeni bir şey çıkarılarak itikadımız, amelimiz zedeleniyor. Hayızlıyken Kur'an okunur, oruç tutulur gibi dört delile, yani kitaba, sünnete, icmaya ve kıyasa aykırı fikirler üretilirken, şimdi de hac ibadeti bozulmaya çalışılıyor. Türk milleti fakir olduğu için hacca gitmemesi gerekirmiş. Çünkü dinimiz israfı yasaklıyormuş. Haccı engellemekle yoksulluk önlenemez. Peygamber Efendimiz yoksulluğu önlemenin yolunu bildirmiş. Zenginlerin zekatı fakirlere kafi gelmeseydi, Allahü Teala fakirlerin rızkını başka yollardan verirdi. Aç kalan fakir varsa zenginlerin zulmü yüzündendir buyurmuştur. Demek ki zenginler zekatını yerli yerince verse, haccı engellemeye lüzum kalmayacak ve aç kalan fakirde bulunmayacaktır. Bir başkası da Diyanet fikir üretemiyor diyerek dinimizi bozmaya çalışmaktadır. İslam dünyası aklını kullanmalı. Yüzyıllardan beri paslanan, çürüyen ve işlevini yitiren o akıl dışı kilitleri söküp atmalı diyor. Paslanan, çürüyen nedir ki? Bakınca bunlar dinimizin hac, kurban, tesettür gibi emirleridir. Hacca gidecekler, kurban kesecekler, evsizlere, yoksullara yardım etmeli deniyor. Dini kuralları koyan Allahü Teala'dır. Allah toplumda yoksulların olacağını bilmiyor muydu? Bir toplumda yoksul varken hacca gidilmez, kurban kesilmez diyemez miydi? Demediğine göre kurban derilerine sahip çıkma hevesi gibi kurbanın kendisine de hac paralarına da sahip çıkmak isteniyor. Bu iş olmayınca da hani İslamiyet akıl diniydi, niye aklını kullanmıyorsun, akıl yolunu seçerek kurban ve hac paralarını niye yoksullara vermiyorsun deniyor. Felsefecileri ve sapık fırkalardan Mutezile'yi övüyorlar. Farabi, İbn Sina, İbn Rüşd gibi düşünürler, İslamlığı hep aklın ve yaşanan dünyanın insansal gereklerin aynasına tutarak değerlendirdiler. O dönemlerin ürünü olan Mutezile, inançta kaderciliği reddederek İslam'ın akılsal yol ve yöntemlerle kurumlaşmasına çalıştı diyerek kaderi de inkar ediyorlar. Kader, Allahü Teala'nın insanların başlarına gelecek işleri bilmesi ve bu bilgisinin bir kitaba, yani levh-i mahfuza yazılması demektir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki Allah onların işlediklerini ve işleyeceklerini bilir. Allah her canlının durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı mekanı bilir. Hepsi levh-i mahfuzdadır. Yaptıkları küçük büyük her şey satır satır kitaplarda yazılmıştır. Bu ve benzeri birçok ayet vardır.
İmam-ı Gazali'nin kilitlediği akıl kapısını açmak gerekir diyerek de nakli esas alan alimlere dil uzatıyorlar. Bunların aklı var da İmam-ı Gazali veya öteki alimlerin aklı yok muydu? Adam benim düşüncemde olan akıllı, benim gibi düşünmeyen akılsızdır demek istiyor. Örtünme Kur'an'da bir dönemin, bir olayın zorunluluğu olarak vardır. Ama günümüzde o zorunluluklar bir takım yasal ve yaşamsal önlemlerle, gereklerle başkalaşmıştır. O halde herkes Avrupalı gibi giyinmelidir diyerek tesettüre de dil uzatıyorlar. Genelde hiç kimse bilmediği konularda uzmanlık alanının dışında konuşmaz. Eğer konu dinse bilen bilmeyen herkes fikir yürütür. Bence böyle olmalı der. Dini eleştirenlere bakın, dinden hiç haberi yoktur. Kulaktan duyma bilgilerle dine saldırıyorlar. Din cahili bazı yazarlar da fırsat buldukça dine saldırıyorlar. Bölücülük yapıyorlar. Müslümana gerici diyorlar. Gerici demek bölücülüktür. Asıl gericilik nedir? Saldırının şiddetini çoğaltmak için kökten dinci, fundamentalist gibi yaftalarla halkımızı bölmeye çalışıyorlar. Din cahili bu yazarlardan biri, kökten dinciler Kur'an'ı anlamak istemezler. Kur'an'daki bir ayeti hatmetmeye, ezberlemeye çalışırlar diyor. Cahil yazar hatmetmeyi de ezberlemek sanıyor. Acaba kökten dinci doğuştan Müslüman mı demektir? Niye böyle hiç kimsenin tam anlamadığı kelimelerle bölücülük yaparlar? Gericiler Kur'an'ı anlamak istemezler. Kur'an'ın anlaşılmasının önüne konan ketler yüzünden yüzyıllardır geri kalınmıştır diyor. İstemeyen gericiler kimmiş? Niye istemiyorlarmış? Kur'an anlaşılırsa onların ne zararı olurmuş? Bunların cevabı yok. Şimdi piyasada belki de yüzü aşkın Kur'an-ı Kerim tercümesi var. Bu tercümelerle Kur'an anlaşıldıysa Müslümanların bildirdiğinden farklı ne varmış acaba? Alimler bir şey mi gizlemiş? Böyle bir şey olmadığına göre ne diye halkımızın huzuru bozulmaya çalışılıyor? Kur'an tercümelerinden dinin hükümlerinin hepsi anlaşılır mı? Dini bilmeyenler veya din düşmanları Kur'an'ı herkes anlar, hadislere ve alimlerin açıklamalarına ihtiyaç yoktur diyorlar. Bilindiği gibi anayasayı insanlar yazmıştır. Anayasayı okuyan bir kimse orada aradığı her hükmü, her kanunu bulması lazım. Peki bulabiliyor mu? Sonra insanların yazdığı bu anayasayı bile okuyanlar farklı yorumlar getiriyorlar. Meclis anayasaya uygun sanarak bir kanun yapıyor. Anayasa Mahkemesi bu kanunu anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle bozuyor. Bir uygulama için bakanın biri bu anayasaya uygundur derken öteki bakan anayasaya aykırıdır diyebiliyor. Demek ki insanların yaptığı bir anayasa bile herkes tarafından aynı anlaşılmadığına göre Kur'an o kadar basit bir kitap mı da herkes hemen anlasın? Hırsızlık, adam öldürmek, gasp, zina ve diğer suçların cezaları anayasada açıkça bildirilmez. Bunlar kanunlarla anlaşılır. Hatta kanunları da herkes kolayca anlayamaz. Kanunların iyi anlaşılması için tüzükler, yönetmelikler çıkarılır. Bir kimsenin Kur'an'dan dinimizin hükümlerinin hepsini öğrenmesi mümkün değildir. En başta namaz nasıl kılınır? Kaç rekat kılınır? Namazda neler okunur? Yanılmalar için neler yapılır? Namazı bozan şeyler nelerdir? Namazın farzları, vacipleri, mekruhları, sünnetleri nelerdir? Abdesti bozan şeyler nelerdir? Orucun farzları nelerdir? Niyetsiz oruç tutulur mu, tutulmaz mı? Niyet ne zamana kadar geçerlidir? Orucu bozan şeyler nelerdir? Zekatın farzları nelerdir? Zenginliğin ölçüsü nedir? Ne kadar malı parası olanın zekat vermesi gerekir? Hac ve diğer ibadetlerde de durum aynıdır. Bütün bunları açık olarak Kur'an-ı Kerim'de bulamayız. Yalnız Kur'an diyenlerin art niyetleri böylece meydana çıkıyor. İbadetlerdeki farzları, vacipleri, sünnetleri, mekruhları ancak Peygamber Efendimizin sözlerinden öğreniriz. Kur'an-ı Kerim'de defalarca Allah'a ve Resulüne uyun buyuruluyor. Kur'an'ın bir kısmına inanıp da bir kısmına inanmayanlara
sözümüz yoktur.

Lokman Hakim Hazretleri buyuruyorlar ki, bir insan için en kötü 5 şey imansızlık, kibir, şükür azlığı, kötü ahlak ve cimrilik.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Kabirdeki nimetler. Übade bin Samit'ten edilir ki rivayet, kim Kur'an-ı Kerim'i ederse çok tilavet, vakta ki o Müslüman gelse ölüm anına, Kur'an dahi acilen gelir onun yanına. Ne zaman ki o mevta yıkanıp kefenlenir, Kur'an-ı Kerim dahi hep o kimse iledir. Vakta ki tekfin bitip giderken kabristana, gelip girer göğsüyle kefeni arasına. Kabre konulduğunda az sonra Münker Nekir adında iki melek o kabre geliverir. Kabir suallerini sorarken o mevtaya, Kur'an çıkıp yerinden gelip girer araya. Melekler ona der ki, sen çık ki aramızdan, biz sual soracağız bu kimseye bu zaman. Meleklere cevaben Kur'an-ı Kerim dahi der ki, ben bu kimseden ayrılamam vallahi. Çünkü çok okuyordu o beni hayatında. Ben de garip bırakmam onu garip anında. Fasıklardan birisi etmişti bir gün vefat. Rüyada gördü onu hal ehli iyi bir zat. Azaplar içindeydi. Hüzün çöktü kalbine. Aradan zaman geçti. Rüyada gördü yine. Baktı ki hali iyi. Sevinip buna derhal, hikmeti nedir diye eyledi ondan sual. O dedi, yanımıza geldi bir mübarek zat. O gelince azaptan kurtulup oldum rahat. Mevta kabirlerinde görür ve işitirler. Ziyaret edenleri görür, tanır, bilirler. Zira Peygamberimiz buyurdular ki yine, bir kimse vefat edip konulunca kabrine, defin işi bitip de dağılırken insanlar, halkın ayak sesini kabrinden o da duyar. Bedir'de öldürülen 70 kadar kâfirin hepsini bir çukura doldurdu eshab o gün. Bundan birkaç gün sonra Allah'ın sevgilisi o çukurun başına gelip durdu kendisi. Her birinin adını söyleyip birer birer o çukurdakilere şöyle hitap ettiler. Ben kavuştum Rabbimin vaad ettiği zafere. Siz de kavuştunuz mu azap ve elemlere? Sordu Hazreti Ömer, ey Hakk'ın peygamberi, çürümüş leşlere mi söylersin bu sözleri? Buyurdu ki, ya Ömer, yemin ederim ki siz beni onlardan fazla duyucu değilsiniz.

Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bir kimsenin başına ne gelirse gelsin hayattayken, karşısına ne çıkarsa çıksın, bunların hepsinde veya bunların hepsinin arkasında bir hayır mı aramak lazım? Yani Müslümanın davranış şekli böyle mi olmalı? Hani her işte bir hayır vardır, her olanda bir hayır vardır diye de böyle hep büyüklerimiz söylerler ya, hemen üzülmeyin bir şey olunca falan diye. Bu doğru mudur? Yani arkasında bir hayır mı aramak lazım başımıza gelenlerin?
1: Şimdi Usta abi, daha önce burada bir soru sormuştunuz o konu açıklarken. Orada işte din büyüklerinin Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarında bulunanları nakletmeye çalışıyorduk. Yani Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarına yazmışlar, her şeyi yazmışlar. Orada mesela her şey bu dünya sıkıntı üzerine, mihnet üzerine yaratılmış. Bunu anlatırken diyorlar ki burası imtihan yeri. Yani bunu söylemelerinin sebebi burası imtihan yeri arkadaş diyor. Aç gözünü, uyan diyor. Gafletten kendini aynı şekilde uzaklaştır gafleti. Burası imtihan yeri. Burada sıkıntı olacak. Burada neşe olacak, üzüntü olacak, hastalık olacak, ölüm olacak. Burası böyle bir yer. Burası böyle bir yer. Onun için bunu iyi anlayan bir kimse, başına gelen herhangi bir sıkıntı, herhangi bir dert, herhangi bir bela. Bir, Rabbim beni imtihan ediyor veyahut da işlediğim bir hata sebebiyle beni ikaz ediyor. Ne oldu şimdi? Hayra döndü o. Veya Cenab-ı Hak ezelde beni imtihan edecektir. Öyle bir dert ve bela gönderecek. Kazayı mübremdir. Dua ile şeyle değişmeyecektir bu. Hatta bir şey anlatılır. Mesela evliyadan bir zat bir gün böyle dergahında talebelerine sohbet ederken işte bakıyor bir tane işte Ahmet diyor sen git meyhanede iç. Ne talebiymiş oldu. Peki efendim diyor, gidiyor. İki hafta şaptan sonra tekrar sohbet ederken diyor arkadaşınız nerede? Biliyor nerede olduğunu da. Sanırım efendim dediler böyle böyle demiştiniz. Gidin selam söyleyin gelsin. Gidiyorlar meyhane diyor ki hocamız gelsin diyorlar. Hemen o anda bırakıyor oradakiler diyor ki tövbe ettim. Dönüp geliyor. Ya bir gün iki gün nihayet yani şey aklı başında talebenin bir tanesi cesaret buluyor. Demiş efendim demiş içkinin haram olduğunu biz sizden öğrendik. Yani haramları anlatan sizsiniz. Ama bu arkadaşımıza meyhaneye gittiniz. Biz demiş yani düşündük yani bir yere koyamadık yani. Doluya koyuyorsa olmuyor.
0: Boşa yani, ne iştir bu yani?
1: Bu ne iştir? O zaman buyuruyorlar ki Allah-u Teala bana bu arkadaşınızın ömrünü gösterdi. Fakat ömrünün son 15 gününde içki içmesi ezelde takdir edilmiş. Kazayı mübrem.
0: Allah.
1: Yani içkiliyken ecel gelecek. Yani çok dua ettim. Kazayı mübrem dendi. Melekler. Kazayı mübrem bu dedi.
0: O içkiyi içecek yani.
1: İçecek. Bu sefer dua ede ömrün ortalarına doğru çekilmesini Rabbimden diledim. Rabbim kabul etti. Ömrün ortalarına çekildi bu. Bu kazayı mübrem mutlaka gelecek. Efendim şu tedbiri alsam, bu tedbiri alsam, şöyle yapsam, böyle yapsam. Havada uçsam, karada... Yok. Onun bir şeyi yok. Bu 99 depreminde karşı tarafta, Anadolu yakasındaydı. O zamanlar mesela gazetelerde falan geçiyor işte Konya'nın işte o bölgenin altı sağlam işte deprem
0: olmuyor
1: olmaz falan filan diye böyle bir şeyler yazmış istiyorlardı falan. Sanki Allah-u Teala onlara soracak da. Ha neyse onlar da ilim olarak altının yapısına bağlı olarak söylüyorlar bunları. O zaman gazeteler yazıyor. Anadolu yakasında emekli bir hakim menedi çoluğunu çocuğunu herhalde Konya'lıymış galiba. Arabaya almış madem sağlam demiş sallanıp duruyor burası gideyim.
0: Giderim memleketime.
1: İşte Ankara üzerinden gidiyor. Ankara'da üzerinden Konya'ya girerken kaza yapıyor. Kendisi dahil arabadaki çoluk çocuk hepsi ölüyor.
0: Ölümden kaçmıştı.
1: Ölümden nereye kaçtı? Ölüme kaçtı. Değil mi? Ölüme kaçtı. Yani kurtuluşun yok. Hatta Kur'an-ı Kerim'de onu İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin Mektubat kitabında da naklediyor. Buyuruyorlar ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki ondan alınlardan tutucuz. Nereye kaçacaksın ki buyuruyor. Ondan anlattı. Nereye gideceksin? Yıllardır mesela ben çocukluğumdan beri Ay'a gideceğiz, Ay'da koloniler kuracağız, Merih'e gideceğiz falan. Bir türlü gidemediler. Yok. Yani Allah-u Teala sadece bu dünyayı yaratmıştır. İnsan oğlunun yaşayabilmesi için. Denizdeki mahlukatlar için de denizleri yaratmıştır. Dolayısıyla buradan başka aynı şekilde gidecek yer yok. Bağır. Yani son sona iki yer var. Cennet, cehennem. O da burada aynı şekilde kazanılıyor. Yani. Bir kere dünyaya gelmek insanın elinde değil. Dünyaya gelen buranın şartlarına katlanmak mecburiyetinde. İnsan neşeli olduğu gibi sıkıntılı, üzüntülü de olur. Önemli olan bunların neticesi. Her iki halde de halini değiştirmeyenlere mübarek olsun ve müjdeler olsun. Dünya imtihan yeri olarak yaratılmıştır. Sevinci de var, hüznü de var. İnsan her iki halde de imtihan edilmekte. Hadis-i şerifte şüphe edilen altın ateşle muayene edildiği gibi insan da bela ve imtihan, bela ile imtihan olur. Ya
0: insanı da ateşe atarlar.
1: Ateşe atarlar. Sağlam mısın değil misin?
0: Saf mısın değil misin?
1: Sağlam mısın değil misin? Tabii. Hatta bir hadis-i şerifte en şiddetli belaya düçar olanlar peygamberler. Sonra fazilet derecesine göre onları takip edenlerdir. Kişi dindarlığı derecesinde belaya düçar olur. Eğer kişi dininde kuvvetli ise onun belası da şiddetli olur. Eğer dini gevşekse belası da ona göre olur. Bela kula öyle yapışır ki günahı kaldığı müddetçe onu bırakmaz. Hatta din büyükleri mesela talebelerine anlatmışlar, kitapları da yazılı. Nimet ve bela. Her gün Allah-u Teala'nın huzuruna çıkar buyuruluyor. Nimet arz edermiş Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi kime gideceğim? Beni sevmeyenlere. Bol bol git. Bol bol. Mal, mülk hepsini verin, sığal verin. Beni çıtalansınlar. Sevmediklerine gönderiyor. Peki bela arz edermiş. Ya Rabbi ben kime gideyim? Beni sevenlere git. Beni sevenlere git. Hatta onları öyle sıkıştır ki ben de başka hiçbir şey düşünmesinler. Hep ya bilsin.
0: Allah deyip dursunlar.
1: Bazen bela arz edermiş ya Rabbi. Beni bu Osmanlı kuluna gönderdim ama bu da, ben rahat edemiyorum onda. O yok böyle açtım, yok böyle yaptım, şöyle aldım da böyle dayanamadım.
0: Doktora gidiyorum, hastaneye gidiyorum.
1: Beni başka sabırlı bir kuluna gönder. Diye kitaplarda anlatılıyor böyle. Derdi belada da, onun sana nimette de veyahut da bir şey olduğu zaman mutlaka bunun bir neticesi var. Mutlak bir neticesi var. Burada hiçbir şey devamlı değil. Derdi bela geliyorsa, mesela burada hadis-i şerifte buyurulduğu gibi Allah-u Teala bu kuluna merhametle muamele ediyor veya bu kulunu yaptığı bir işten dolayı sevmiştir. Dolayısıyla onu cehenneme göndermek istemiyor. Ama ezelde de kanunluk bildirmiş. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor Zilzal suresinde. Zerre kadar iyilik karşılık görecek. Zerre kadar kötülük karşılık görecek. Yani iyilik de karşılık görecek, kötülük de karşılık görecek. Cezasız kalmayacak, mükafatsız kalmayacak. Allah-u Teala o kulunu sevdiyse dünyada aynı şekilde onun cezasını veriyor ahirete kalmasın diye. Ahiretteki azap farklı. Ona tahammül çok zor buyuruluyor. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Zilzal suresinde Allah-u Teala bu kanununu çok iyi anladığı için ya Rabbi ümmetimin işlemiş olduğu günahların cezasını dünyada ver diye dua etti. Bu dua kabul olmuştur buyuruyor. Onun için yani hatta din büyükleri bu tam Ünlüasalette bir kitabını hazırlayan Zat Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh böyle talebelerine anlatırlarmış. Kitaplarında da var. Hastalıkta şifa var. Hatta ben bunu ilk okudum diye dedim. Nasıl hastalıkta şifa olur? Şifası şu ki ona hastalık geldiyse günahları silkeleniyor.
0: Ya.
1: Bu bir. Efendim günahı yoksa hatta kendileri hayattayken sual olarak arz ediyorlar. Bazılarına çok böyle dert bela geliyor falan. Günah çok olduğu için değil buyuruyorlar. Çok affedildiği için. Yani seviliyor.
0: Derecesi yükseliyor.
1: Derecesi yükseliyor. Hem günahı affoluyor hem de sabredince derecesi yükseliyor. Ve derecesi yükseldiği zaman ahirete cennete girdiği zaman artık o dereceden onu kimse indiremez ki. Ve bir de sonsuz.
0: Evet.
1: Yani 3 günlük işte koltukta oturuyorum canım falan filan. Öyle değil yani. Sonsuz o.
0: Sonsuz. Hep senin sonsuz. Yani.
1: Evet, hep senin. Ve yine bir hadis-i şerifte Allah-u Teala'nın yarattıklarında, gönderdiklerinde hayır, iyilik vardır. Bir hadise anlatırlar Mustafa Bey. Vaktimiz şey ama. Şimdi adamcağızın bir merkebi, bir horozu, bir de köpeği varmış. Bunlar çadırda yaşıyorlar. Göçebe. Tabii gece olduğu zaman elektrik melektrik falan olmuyor. Ay ışığı da olmayınca zifiri karanlık. Zifiri karanlıkta işte köpeği kurtlar, kurt gelmiş boğmuş götürmüş falan. Sabah kalmışsa kurt ölmüş. Köpek gitmiş. Çocuklar üzülüyor falan. Vardır bunda bir hayır diyor adamcağız. Ondan sonra bir gece tilki gelmiş horozu götürmüş. Bakmışlar. Adam demiş gene vardır bunda bir hayır. Bir gece de aynı şekilde işte kurt gelmiş. Eşeği
0: götürmüş.
1: Yemiş. Demiş bunda da var bir hayır. Şimdi hanımın çocukları diyor ki ya eşekle yükümü taşıyorduk. Horoz bizim vaktimizi bildiriyordu. Köpek de koruyordu. Neresinde hayır var? Bir gece yine yatmışlar. Sabahleyin bir kalkmışlar. Cep tantından hepsi boş. Şimdi bunlarda eşek yok, horoz yok, köpek yok. Bunlar da uyumuşlar derin uykuda. Bu çadırda çıt yok. Karanlık olduğu için de oradan ses gelmiyor.
0: Bu ne horoz ötüyor, ne eşek anırıyor.
1: Köle pazarlayıcıları orayı basmışlar. Öbürlerini aynı şekilde esir etmişler. Almışlar götürmüşler. Köle diye satacaklar o insanları. Bunlardan ses gelmediği için korunmuşlar. Demiş. Onda
0: ya,
1: neticesi hayırlı
0: hayır
1: oldu.
0: Varmış ya.
1: Neticesi hayırlı oldu. Onun için kitaplarda geçer. El hayru fîmâ vakâ. Ve bir de el hayru sana Allah-u Teala. İmam Rabbani Hazretleri de onu çok kullanıyor. Dolayısıyla Allah-u Teala yarattıklarını gönderdiklerinde netice itibariyle bir hayır var mıdır? Evet vardır.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir toplulukta Allahü Teala'nın ismi anılmaz ve peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem salavat-ı şerife getirilmezse kıyamette onlar hasret ve nedamet çekerler. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
3: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Kıyamete kadar baki kalacaktır. İnsanların dilinde okunacak ve sahifelerde yazılı duracaktır. Hatta Kur'an-ı Kerim bir değil, binlerce mucizedir. Onun en kısa bir suresinde, mesela Kevser suresinde sayısız mucizeler vardır. Bütün insanlar birleşseler, Arapların velileri bir araya gelip yardımlaşsalar, bir ayeti kerimesini söylemekten acizdirler. Kur'an-ı Kerim, fesahat ve belagatta o kadar yüksektir ki, Arap kabilelerinin bütün fasihleri ve velileri, onun benzerini söylemeye güç yetiremezler. Kur'an-ı Kerim'in şaşırtıcı nazmı ve hayrete düşürücü üslubu, Arapların bütün üslup ve terkiplerinden mümtazdır. Hiçbiri ona benzemez. Arapların sözleri arasında ona benzer bir söz ne nazil olmadan önce ne de nazil olduktan sonra asla vaki olmamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Kur'an-ı Kerim okuyordu. Arapların fasihlerinden olan Velid bin Mugire işitti ve rikkate geldi. Ebu Cehl onun bu halini görünce sitem etti. Bunun üzerine Velid bin Mugire şöyle dedi: vallahi sizden hiçbiriniz Arapların sözlerini ve şiirlerini benden iyi bilmezsiniz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem okuduğu hiçbirine benzemez. Arapların merasimlerinden birinde Arap kabileleri toplanmışlardı. Velid bin Mugire onlara Muhammed aleyhisselam hakkında söyleyeceğiniz bir söz üzerinde birleşin. Söyledikleriniz birbirinizi yalanlamasın. Böylece Arap kabilelerini ondan soğutalım ve sakındıralım dedi. Bir kısmı ona kâhin diyelim dediler. Velid bin Mugire, yok, vallahi o kâhin değildir. Çünkü onun sözlerinde, kâhinlerin sözlerindeki seciye benzer bir söz yoktur, dedi. Mecnun'dur diyelim diye teklif ettiler. Velid bin Mugire, o da olmaz. Zira onda hiç cünun ve vesvese yoktur. Şairdir diyelim dediklerinde ise, ben şiirin her çeşidini gayet iyi bilirim. Onun sözleri şiire hiç benzemiyor, dedi. Sihirbaz diyelim dediler. Velid bin Mugire, hayır, sihirbaz da değildir. Çünkü onda sihirbazlar gibi üfürmek ve düğüm yapmak yoktur. Bunun üzerine Kureyş müşrikleri, bunların hiçbiri olmaz diyorsun. O halde ne diyelim, dediler. Velid bin Mugire, Muhammed aleyhisselam, karı ile koca arasını, kardeşlerin ve akrabaların arasını açan bir sihirbazdır diyelim, dedi. Bu söz üzerinde anlaştılar. Yol başlarına oturup, halkı bu sözde Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem soğutmaya çalıştılar. Kur'an-ı Kerim'in icazından biri de nazmının şamil olduğu haberlerdir. Geçmiş asırlarda ve beldelerde, geçmiş ümmetlerin vakalarını ve dinlerindeki hükümleri bildirmesidir. Ehl-i kitabın alimleri ömürlerini bunları araştırmak ve öğrenmek için harcamışlar ve tam olarak öğrenememişlerdir. Ehl-i kitap alimlerinin Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelerek görüşüp konuştukları malumdur. Çok kere ehl-i kitap alimleri Resulullah'a sual sorarlardı ve suallerini cevaplandıran ayet-i kerimeler nazil olurdu. Hepsi tasdik ederler, inkar etmeye mecalleri kalmazdı. Kur'an-ı Kerim, gayba ait ve gelecekte olacak hadiseleri bildirmesi bakımından da mucizedir. Bunlardan bir kısmı vaki olmuştur. Bir kısmı da şüphesiz vuku bulacaktır.

0: Abdest alırken yapılması menhi yani yasak olanlar 12'dir. Bunları yapmak haram veya mekruhtur ki şunlardır. 1. Halada, kırda abdest bozarken kıbleyi öne arkaya getirmemelidir. Kıbleye ve mushafa karşı ayak uzatmak da mekruhtur. Mushaf yüksekte ise mekruh olmaz. Ayrı bir şeye sarılı mushaf, mıska ile halaya girilebilir. 2. Taharetlenmek için biri yanında avret yerini açmak haramdır. 3. Sağ el ile taharetlenmemelidir. 4. Su olmadığı zaman gıda maddesi ile, gübre ile, kemik ile, hayvan gıdası ile, kömür ile ve başkasının malı ile, saksı, kiremit parçası ile, kamış ile ve yaprak ile ve bez ile, kağıt ile taharetlenmek mekruhtur. 5. Abdest alınan havuza tükürmemeli ve sümkürmemelidir. 6. Abdest azasını hududundan pek aşırı veya eksik olarak yıkamamalı ve 3'ten az veya çok yıkamamalıdır. 7. Abdest azasını taharette kuruladığı bez ile kurulamamalıdır. 8. Yüzü yıkarken suyu yüze çarpmamalı, alın üstünden dökmelidir. 9. Suya üflememelidir. 10. Ağzı ve gözleri sıkı kapamamalıdır. Dudağın görünen kısmında ve göz kapağında ıslanmadık az bir yer kalırsa abdest kabul olmaz. 11. Sağ el ile sümkürmemelidir. 12. Baş, kulaklar veya enseden birini her defasında eli ayrı ayrı ıslatarak birden fazla meshetmemelidir. Her defasında ıslatmadan tekrarlanabilir.
1: Kur'an-ı Kerim'i yanlış tefsir etmek. Tefsir, beyan etmek ve keşfetmek demektir. Bildirmek ve açıklamaktır. Tevil, rücu etmektir. Tefsir, bir mana vermektir. Tevil, çeşitli manalar arasından birisini seçmektir. Kendi reyi, görüşüyle tefsir, caiz değildir. Tefsir, rivayetle yapılır. Tevil, dirayetle yapılır. Hadis-i şerifte, Kur'an-ı Kerim'i kendi görüşüyle açıklayan, doğru olsa dahi hata etmiştir, buyuruldu. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem ve Eshab-ı Kiram'dan radıyallahu anhüm gelen haberlere ve alimlerin tefsirlerine ve tefsir ilminin usulüne bakmadan ve Kureyş lügatini bilmeden ve hakikat ile mecazı düşünmeden mücmel, mufassal ve umumi ve hususi olanları birbirinden ayırmadan ve ayet-i kerimelerin indirilme sebeplerini ve nasih, mensuh olduklarını araştırmadan verilen manayı Allahü Teala'nın kelamı olarak söylemek doğru değildir. Hadis kitaplarından hadis nakletmek için hadis alimlerinden icazet almış olmak lazımdır. Hadis-i şerifte uydurduğu bir sözü hadis olarak söyleyen kimse cehennemde azap görecektir, buyuruldu. Kur'an-ı Kerim'i tefsir alimlerinden, icazeti olmayanın da tefsir kitaplarından alarak söylemesi ve yazması caizdir. Yukarıda bildirilen tefsir etmek şartlarına haiz olan kimse, yazılı icazeti olmadan tefsir ve hadis nakledebilir. Ehliyeti olana icazet vermek vaciptir. Ehliyeti olmayana icazet vermek haramdır. Hadis-i şerifte, Kur'an-ı Kerim'e ehliyeti olmadan mana veren cehennemde azap görecektir. Ve bilmediğini hadis olarak söyleyen cehennemde azap görecektir. Ve Kur'an-ı Kerim'e kendi görüşüne göre mana veren cehennemde azap görecektir, buyuruldu. Tefsiri nakl suretiyle yapmak lazımdır. Tefsir yapabilmek için şu 15 ilmi bilmek lazımdır. Lügat, nahv, sarf, iştikak, meani, beyan, bedi, kıraet, usul-i din, fıkh, esbab-ı nüzul, nasih ve mensuh, usul-i fıkh, hadis, ilmi kalp. Bu ilimleri bilmeyen kimsenin tefsir yapması caiz değildir. Kur'an-ı Kerim'de bulunan bilgiler üç kısımdır. Bir kısmını hiçbir kuluna bildirmemiştir. Zatının ve sıfatlarının hakikati ve gaybden haber vermek böyledir. İkinci kısım, yalnız peygamberine bildirdiği esrardır. Bunları peygamberi aleyhisselam, yalnız Allahü Teala'nın izin verdiği kimselere bildirir. Üçüncü kısım bilgileri, peygamberine aleyhisselatü vesselam bildirmiş ve bütün ümmetine bildirmesini emretmiştir. Bu üçüncü kısım da ikiye ayrılır. Birincisi, ancak işitmekle öğrenilir. Kıyamet halleri böyledir. İkincisi, görüp incelemekle ve okuyup manasını anlamakla öğrenilir. İman ve İslam bilgileri böyledir. Müçtehit imamlar bile, naslarda açık bildirilmemiş olan İslamiyet bilgilerini kesin olarak anlayamamışlar, ihtilafa düşmüşlerdir. Böylece amelde çeşitli mezhepler meydana gelmiştir. Yukarıda bildirilen 15 ilme sahip olanın çıkaracağı manalara tefsir denmez, tevil denir. Çünkü bu manalarda kendi reyi bulunur. Yani anladığı çeşitli manalardan birini seçmekte kendi reyini kullanır. Seçtiği mana, ayet-i kerimelerin ve hadis-i şeriflerin açık manalarına yahut icmaya uygun olmazsa fasit olur. Berika sonunda raksın haram olduğunu anlatırken diyor ki, bize tefsir kitaplarına göre amel etmek emrolunmadı, fıkıh kitaplarına tabi olmamız emredildi.
2: Gelibolu'daki Ulu Cami, yani Gazi Süleyman Paşa Camii. Bu caminin hemen kıble taraf duvarının bir köşesine yakın avlusunun yol kenarında bir eseri var. O eseri sizde

evvela suyla uğraşmıştır. Bunun misalleri çok. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fetheder fethetmez ilk başladığı, el attığı şey sudur. Kanuni Sultan Süleyman Han tahta geçtikten sonra ilk el attığı iş sudur. Kırçeşme sularını İstanbul'a getirtmiştir. Burada da Gelibolu'da da burası meyilli bir arazide. Tabii yukarılarda buldukları bir su kaynağından buraya tatlı su getirildiğini zannediyorum. Ve buradan itibaren de caminin avlusunun böyle bir istinat duvarı var. Cami ile bu istinat duvarı arasındaki kısmında abdest alma muslukları var. Onları da biraz sonra göreceksiniz. Onların hemen arkası, yani şuradan itibaren büyük bir su mahzeni vardı. Ve insanlara buraya gelen tatlı su taslarla sebilci tarafından ikram edilirdi. Şunlar tıpkı Sultan 3. Ahmet Çeşmesi'nin önündeki su sebillerinin şebekeleri gibi. Böyle orada tunçtan şebekeler var. Bu da belki tunçtandı ama bazıları kırılmış. Şurada tamamlanmış. Şuralar tas alıp verme yerleri idi. Yani susayan insana şimdi gidiyorsunuz bir yarım litre su alayım diyorsunuz. Epey bir para istiyorlar sizden. O zamanlar ise sudan para almak kimsenin aklına gelmemiş. İhtiyaç duymamışlar. Ekonomi sudan para almayı icap ettirmemiş, gerektirmemiş. Şimdi ise bedava su verilir mi kardeşim diyor adam. Aynı dünyadayız efendim. Dünya ne oldu? Daraldı mı bize yani? İşte buraların bir kısmı harap olmuş. Şu arkada da sebilci dururdu. Sebil'in elbette ki su mahzeninden buraya bir irtibat vardı. Bir su teknesi vardı. Hatta yukarılarda caminin avlusunda bir tekne görüyorum. Belki o tekne de buralardan oraya aktarılmış olabilir zaman içerisinde. Şimdi kalksınlar da bu sebil'i yapsınlar demiyoruz. Ama ecdadın bir yadigarında sizlerle burada günün bu saatinde paylaşmak istedim efendim. Bir hayrat yapmışlar. Hayrat yapanı aralım ki daha çok hayrat yapan çıksın. Yani evet, insana madde lazım mutlaka ama bir de insanlara iyilik yaparak dua almak da lazım. Şurada hemen sebilin yakınında bir su küpü konmuş. O su küpü de niye kondu? Efendim bu sebille irtibatı nedir? Ben çözemedim. 1225 yazıyor üzerinde. Efendim bu da yaptığım hesaba göre 3. Selim Han'ın son zamanları veya 2. Mahmut Han'ın ilk tahta çıktığı seneye 1808'lere geliyor. Güzel bir yazısı var. Tabii yazıları boyamak maalesef Türkiye'de kötü bir adet haline geldi. Yazı niye boyanır bilmiyorum. Kabartma bir yazı. Oradaki harfler mis gibi dururken insanlar geliyorlar üstüne bir de boya sürüyorlar. Hem zeminle sürüyorlar hem de yazının üzerine, harflerin üzerine sürüyorlar. Hiçbirinde sürmek uygun değil. Sürene de lütfen sürme kardeşim demekte fayda var. Hemen bu 1225 kitabesinden sonraki bölümde de 3 tane o mahzenden su irtibatı eskiden olan abdest alma muslukları var. Şimdi buna şehir suyu bağlanmış. Caminin yanındaki o su mahzeni olan kısımda İhtimal ki içinde su bile var, battal vaziyette. Öyle kalıyor. Yazında serinlik veriyordur belki. Şimdi bunlardan sonra biz gidelim caminin artık avlusundan şöyle camiyi tanıtmaya çalışalım efendim. Şimdi Süleymanpaşa Camii'nin haziresine geçmiş olduk. Gazi Süleymanpaşa Camii'nin kıble tarafındayız. Şu kıble duvarıdır caminin. Şöyle mahdut bir yerde hazire olarak muhafaza edilmiş. Arkamda gördüğünüz mekanların tamamının kıble duvar olduğu için birçok camide hazire olduğuna rastlıyoruz. Burada bir kısmı herhalde bir yollarla değiştirilmiş, taşları kaybolmuş, o olmuş, bu olmuş. Yunan işgali gören Batı Anadolu'da, Trakya'da da dahil birçok şehrimizde böyle üzerinde yazı bulunan mermer parçalarının bir yolla, cami kitabesi olsun, mezarlıktaki şahide taşlar olsun, bir yolla maalesef Ruslar ve Yunanlılar tarafından götürüldüğünü biliyoruz. İşgal sırasında. Hem Rus işgalinde 1829-28-29, 1877-78-93.

Harbi'nde, ondan sonra Yunan Harbi'nde, Yunan'ın işgalinde daha doğrusu. Buralardan böyle şeyleri götürmüşler. Okumasını da bilmiyorlar götürenler efendim. Kendilerinde yok böyle bir medeniyet. Kabir taşının üzerine bir şeyler yazma vefası yok. Ne yapıyorlar peki? Ya Avrupa'da para eder bu. 3-5 kuruş para getirelim diye. Allah-u Teala onlara o taşı taşıtıyor, hamallığını yapıyor. Sonra da 5 kuruş da para alamıyorlar. Yazıklar olsun. Burada üzerleri yazılı şahide taşlarından anlıyoruz ki Gelibolu'da müderreslik yapmış, müftülük yapmış, Sıbyan Mektebi hocalığı yapmış olan kişilerin kabirleri buraya konmuş. Yani buralara defin yapılmış. Ama hepsi o mudur? Elbette ki hepsi o değildir. Mutlaka buralarda vefat edip başka makamlarda olan kimseler de zaman içinde getirilip konmuştur. Bir kısmına Gelibolu'da vefa gösterilerek ayrı türbeler yapılmış. Kaptanı deryalara mesela bunlar yapılmış. Ama onun aşağısında rütbede görevde olan kimseleri de böyle cami hazirelerine gömmüşler. Üzüntüyle söyleyeyim ki koca Gelibolu'da tarihi cami olarak sizlere Gelibolu programlarımız içerisinde bir tek bu Ulu Cami veya Gazi Süleyman Paşa Camii, iki adı da kullanılıyor burada. Bu camiyi tanıtabileceğiz Allah nasip ederse. Sonrası türbeleri gösteriyor. İşte Yazıcızadeleri sizlere daha önceki programlarda anlattık rahmetullahi aleyh. Çeşitli kaleleri göstereceğiz. Bazı askeri tesisleri, yani Osmanlı'nın askeri tesislerini sizlere göstermeye çalışacağız. Hepsi o kadar. Ben inanıyorum ki Gelibolu'da tersane olduğu için mutlaka tersanenin dahi camii vardı. Ama hepsi kaybolmuş gitmiş. Geriye bir tek bu kalmış. Bu da eğer Abdülhamit Han'ın müdahalesi olmasaydı, kendi zamanında burayı köklü bir restoraya tabi tutmasaydı, bugün herhalde sizlere Gelibolu'da tarihi bir cami gösterememiş olacaktık. Ulu cami demek, niye ulu cami kullanılıyor? En büyük cami manasına değil. O manaya da gelir. Kesin olarak o manada değil ama o manaya da gelir. Neden? Çünkü kalabalık namazların kılındığı camiye ulu cami denirdi Osmanlı kültüründe. Kalabalık cemaatli namazlar nelerdir? Cuma namazlarıdır, bayram namazlarıdır. Bunlar burada mutlaka bu meskun mahallin idarecisi kimse onun tarafından kıldırılırdı. Allah Allah, yani vali kıldırır mı? Tabii kıldırırdı. Kimse oranın yöneticisi cuma namazını emir olarak o kıldırırdı. Sonra nüfuslar artınca, şehirlerdeki insanlar çoğalınca mecburen fetvalar verilmek suretiyle bir camiden daha fazla camide, birden fazla 2, 3, 4 camide cuma namazı kılınmasına fetva verilmiştir. Onun için biz şimdi şehirlerimizde birçok camimiz var. Hepsinde de gittiğimiz zaman cuma namazını, bayram namazını rahat bir şekilde kılabiliyoruz. Diğer camilerde Osmanlı zamanında minber yoktu. Sadece mihrap vardı, yani hutbe okunacak yer yoktu. Ulu cami denmesinin sebebi de şehir cumanın nerede kılındığını biliyor ama o şehirde o gün misafireten bulunan bir yabancı, bir garip varsa cuma namazı nerede kılınıyor diye sormaz. Ulu cami neresi derdi. Herkes de ulu cami olarak cuma namazı kılınan yeri gösterir. O kimse böylece ibadetini orada eda eder idi. Şimdi buradan devam edelim. İleride bir su teknesi var. Bir abdest alma yerinin su teknesi olarak çıkarılmış. Üzerinde herhangi bir yazı yok. Keşke bir yazı konabilseydi, iyi olurdu. Onu da sizlerle paylaşacağım. Ondan sonra da caminin esas kıblenin tersi istikametindeki giriş kapısının orada sizlere bir şeyler daha arz etmeye çalışacağım. Şimdi sizlere biraz önce uzaktan bahsettiğim ve göstermeye çalıştığım su teknesinin yanına gelmiş olduk.
Bu teknenin yüzlerinde, öbür taraf yüzünde de, bu yüzünde de delikleri var. Su delikleri şöyle konmuş. Bu belli ki yüksekçe bir yere bırakılmış. Üstünden su şu taraftaki gedikten akıyordu. Tek parça mermer. Özelliği bu. Şöyle böyle 2 metreye 125 veya 130 santim tek parçalı mermeri oymuşlar. Ve insanların abdest alması için bir yere koymuşlar. Ama nereye kondu? Bura mıydı asıl yeri? İşte demiri falan buna tutturmuşlar ama demek ki güçleri yetmediği için tutturdular. Bu demirler sonradan yapılmış. Bu tarafta da bir savak gediği var şöyle. Şuralarda üstten bir şeyler oturtturulduğunun alameti var. Buralar delik delik yapılmış ama ne olduğunu çözemedik. Bu tarihi eseri de efendim sizlere şöyle bir gösterelim dedik. Buradan caminin artık ön giriş kapısının 3 kapısı var caminin. Süleymanpaşa Camii'nin ön giriş kapısından sizlere göstermeye çalışacağız. Süleymanpaşa malum Orhan Gazi'nin rahmetullahi aleyh büyük oğluydu. Orhan Gazi bey olduktan sonra doğduğu rivayet ediliyor. Onun için de adına paşa deniyor. Babası padişah iken doğan çocuğa, ilk çocuğa, erkek çocuğuna paşa denirdi. Ama babası şehzade bir sancakta evli barklı. Yani 14 yaşında gidiyor ama 20 yaşında, 30 yaşında babasının ölmesi zamanına kadar oralarda devlet yönetimiyle uğraşıyor, boş durmuyor. Çocukları da oluyor. Onlara paşa denmiyor. Ne zaman ki tahta cülüs etti, ondan sonra olan ilk erkek evladına paşa deniyor. Süleyman Paşa da böyle birisi. Paşa olmadan paşa dendi yani. Ama sonraki yıllarda da babasına yaptığı yardımlarla, askeri harekatıyla gerçek paşa olduğunu göstermiş birisidir. Ondan da bahsedeceğiz ama bugün değil, bugün artık süreyi doldurduk. Fazla da zorlamak istemiyoruz. İnşallah bundan sonraki günlerde bu camimizin, Gelibolu'nun tek tarihi caminin diğer özelliklerini de sizlerle paylaşacağız. Efendim buraya yardımcı olan Orhan Gazi kimdi? Biraz da ondan bahsedip o rahmetlinin de ruhaniyetinden istifade edelim. Sizler de bizler de edelim istiyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevna hatıraları. Hazırlayıp yayına sunan ben İsmail Yağcı. 160. bölüm. Bundan önceki bölümlerde artık Aralık ayına yakın, hatta Aralık ayına giren zamanlardan da biraz daha bahsettik. Osman Paşa'nın son yapacağı vuruş harekatı öncesi askerin, birliklerin düştüğü yokluklar, çektikleri sıkıntılar, karşılanmayan ihtiyaçlar, bunların neticesi bütün askeri saran hastalıklar, tam bir perişanlık manzarasıydı. Asker arasında işte İngiltere yardım edecekmiş, Osmanlı ile anlaşmış haberleri de zaman zaman dolaştırılıyor. Bu bazen hakikaten iyi niyetli olan insanlar uçururlar ama ekseriyetle sulh zamanında da birçok şeyler yalan haberlerle tersine çevrilir. Dünyanın her yerinde bu böyle. Bugünkü insanlarda bu böyle. Böyle yalan beyanları Osmanlı kökünden kazıyıp gitmişti. Ama nerede o prensipleri takip eden insanlar, nerede? Yok. Şimdi Avrupa'nın bütün devletlerinin birbirlerine karşı tavırları, hepsi maskeli davranış içerisindeler. Yüzlerinde başka bir mask var. Neyse, Osmanlı İmparatorluğu'nun bir ihtizar halinde bulunduğu sarih olarak anlaşılıyordu. Bir hazırlığı vardı. İngiltere'nin eski müttefikinin yardımına koşacağına dair sütunlar arasında bir haber, bir havadis bulamadım. O mükalemeye gelen Rus heyetinin başındaki subay, yani teslim şartlarını görüşmeye gelen, teslim teklif mektubunu getiren kişi bazı gazetelerde getirmiş. Tabii bu gazeteler seçme gazetelerdir, inanıyorum ki ben. Hepsi sırasıyla gelen gazeteler değildir. Onların satırları arasında da İngiltere ile Osmanlı'nın anlaşma yaptığına dair bir satır da bulamadım, diyor. Britanya, yani İngiltere, ellerini dizlerinin üzerine koymuştu ve İngiliz aslanı kuyruğunu susseverce ve dostça, bu görüntü tabii efendim, sallayıp duruyordu. Avrupa ölmek üzere olan bir memleketin bu şerefli mukavemetine korkuyla ve hayretle bakıyordu. Bir İngiliz zabiti Osmanlı'da çalışan, kendi İngiltere'sinin aslanının keyifli kuyruk sallayışını tarif ediyor. Önemli. Peki niye bu insan kendi memleketinin aleyhine döndü? Çok kısa bir sürede, 3,5 ay Osmanlı toplumunun içinde kalarak bu kadar mertleşti efendim. 3,5 ay. Bir tavsiye mektubuyla Von Herbert geliyor. 17 yaşında bir delikanlı. Efendim, Osmanlı devlet adamlarından birisine hitaben yazılmış bir tavsiye mektubu. Bu iyi bir gençtir. Savaşta bulunmak istiyor diye 93 harbi çıktıktan sonra. Rusya nota verip de harbi ilan edince. Ve küçük bir eğitimden geçiriliyor. Bütün eğitimler hızlandırılmış eğitim şeklinde geliyor. Ondan sonra da Vidin'e gidecek yeni yardım kuvvetinin İçerisine katılıyor, mülazim de yapılıyor, terfi ettiriliyor, üst emirle de çıkıyor sonra. Evet. Rusya, Romanya ve Karadağ Osmanlı'yı mahvetmek için birleştiler. Rusya, Romanya, Karadağ. Şimdi Romenler üzerinde Rusya, Abdülaziz Han zamanında fazla etkili bir propaganda yapamadı. Ama Karadağ, Sırbistan gibi eski Yugoslavya'nın devletçikleri şeklinde olan toplumların içinde Güney Slavları arasında, ki bunlardan Rumenler, Güney Slavı ama Rusları hiç sevmezler. Güney Slavları arasında Ortodoksluktan ve Slavlıktan girmek suretiyle hem kandan hem dinden dolayı bir bağ kurarmış gibi yaparak oradan Adriyatik'e inmenin yollarını arıyordu Rusya. Paralar döktü. Çarın yaverleri oralarda cirit attı, komiteler kurdu. Balkan dağlarına çıkan çetelerin hepsi Rusya'nın kurduğu çetelerdi. Ve onun içinde Plevne zamanında da, yani Plevne'nin müdafaası ve muhasarası sırasında da evet Rus çarı yalvararak Rumen prensine bir telgraf çekti. Hristiyanlık davası elden gidiyor diye. Ama Karadağ'da alttan alta vurmaya başladı. O da destekliyor. Üç tane devlet, birisi kocaman Rus çarlığı imparatorluğu. Osmanlı'nın da en zayıf zamanına denk gelmiş. Sırbistan ve Yunanistan, hadi Yunanistan Slavlığı kabul etmiyor, Latinim ben diyor. Sırbistan Slav, Ortodoks. Yunanistan Latin ama Ortodoks. Fakat Ortodoksları birbirinden çok farklı. Şu anda da görüyorsunuz kiliseler birbirini reddetmekle geçiyor. İşte burada kurulacak bir siyaset örgüsü bu insanların foyasını meydana çıkarabilir. Sırbistan ve Yunanistan bir imkan bulup devrilmek üzere olan bu düşmana bir iki tekme daha atabilmek için fırsat kolluyordu. Yeryüzünde bu kadar felaketler ve bahtsızlıklar içine bunalmış olan bir memleketin yardımına dünyadan tek bir el bile uzanmıyordu. Yani bir Türk genci belki bu kadar şeyi kaleme alamazdı efendim. Evet. Bu korkunç karanlık içinde bizim içimizde yanan, cephedeki asker olarak söylüyor, bizim içimizde yanan ve ölümden başka hiçbir şeyle sönmeyecek olan ateşten başka hiçbir ışık da parlamıyordu. Arkadaşlarını elleriyle toprağa verenler, yan yana mevzide durduğu arkadaşlarını vurulup da can çekişirken kucağında can verenler, bizler yine de bu konuda tek kişi kalsak dahi bu davayı savunacağız, ışığını parlatıyorduk diyor. Üzerimize yığılan bunca felaketlere rağmen bütün ordugahta tek bir ses duyuluyordu. Ordugahta. Teslim olmayacağız. Aşağı yukarı iki ay süren durgunluktan sonra bu harp sahasının son talihini meydana koymak için adam akıllı harp yapmak arzusundaydık. Yani cephedeki insanların haleti ruhiyesi hiç milliyetine, diline falan filan bakmıyor efendim. Orada başka bir şey yani. Şimdi futbolcular geliyorlar. Efendime söyleyeyim, milliyetlerini değiştiriyorlar, vatandaş oluyorlar bilmem ne falan filan. Ve orada kendi mensup olduğu devletin milli maçında pekala karşı tarafın adına yırtınırcasına gol atmaya çalışıyorlar. O günün harbi, bugünün golleri. Bu da apayrı bir hadise. Yani bu hadise de üzerinde düşünülecek bir şey. Böyle küçük bir misal verdim ama bu ayrı bir şey. Her gün ve her saat geçtikçe bizi sımsıkı bağlamış olan demir çemberi Plevne etrafındaki muhasara çemberini kırıp parçalamak için atılganlık bir kat daha artıyordu. Nasıl kafese kapatılmış aslan veya maymun, ne bileyim, veya kedi bir yere kapattınız. Pencerelere, kapılara hücum eder, parmaklıkları tutar, sallar sallar sallar kurtulmak için. İşte böyle. Plevne'deki aslanlar da böyleydi. Biz sadece muharebe yapmak için, çarpışmak için hasret çekiyorduk. Çarpışalım ya. Ölelim ama çarpışarak ölelim. Düşman da çarpışmamakta inat ediyordu. Todleben'in siyaseti. Bu zaruret, bu çektiğimiz hasretin zarureti, Kasım'ın son günü, bütün tayinleri asgarinin de asgarisine indirmiş olmamıza rağmen, Plevne'de ancak bize 15 günlük yiyecek kaldığını öğrendiğimizde, bu arzu daha şiddetlendi. Ölelim be, ölelim be. Bitiyor, aç kalıyorlar. Açlıktan kıvrana kıvrana öleceğimize bir düşman mermisi alnımıza gelir. Hiç olmasa Allah-u Teala'ya ya Rabbi çarpışırken oldum, öldüm, şehit oldum diyebilelim. Düşüncesi vardı diyor. Dedik, 160. bölümü de burada noktaladık kıymetli dinleyenlerim. 161. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Kardeşim hadi ya.
1: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Merhaba TGRT FM dinleyicileri. Bir bizim programımızda daha karşınızdayız. Ben Halit Yazıcı.
1: Ben Ünal Bolat.
0: Evlerinize, cep telefonlarınıza, radyolarınıza konuk olmak istiyoruz. Ünal abicim merhaba.
1: Merhaba efendim.
0: Nasılsınız bugün?
1: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Allah'a şükürler olsun. İyiyiz. Elhamdülillah.
1: Rabbim iyilik, sağlık, afiyet versin.
0: Rabbimiz bugünümüze şükretmemiz lazım. Amin, günün olsun. Günü var, beterin beteri var demişler. Evet. Allah akıl sağlığı versin.
1: Amin. Cemil cümlemize.
0: En önemlisi bu.
1: Evet.
0: Beden sağlığı da önemli ama akıl sağlığı daha önemli.
1: Değil mi?
0: Değil mi yani? Akıl bir gitti mi Allah muhafaza.
1: Allah korusun.
0: Allah korusun. Ünal abi, markete gidiyorsundur alışveriş yapmaya.
1: Evet.
0: Peki böyle elinde bir liste olur. Hani bir gün seneler önce bana evden dediler ki ya dediler sen dediler liste yapıyorsun ama o listeyle gidince dışına çıkıyorsun. Al dedim sen yap.
1: Tamam.
0: Bir gittik ki ben bir buçuk çıkıyorsam bir buçuk kat o üç buçuk kat çıktı. Eyvah dedim ki olmuş.
1: Olmuyor.
0: Yani evdeki hesap çarşıya uymuyor.
1: Tamam.
0: Market, sende de böyle mi
1: market
0: oluyor?
1: Market arabaları hayli böyle cisimli hacim değil mi?
0: Hacim var tabii.
1: Hacim var böyle.
0: Evet.
1: Doldur doldur bitmiyor.
0: Bitmiyor. O tezgahları şimdi, da öyle bir rafları da öyle bir diziyorlar ki pardon.
1: Bir de belli aralıklarla yerleri değişiyor galiba.
0: Tabii.
1: Yani 15 günde bir ayda bir su almak evet, istersen.
0: İnovasyon.
1: Değil mi? Evet. O neden oluyor? Siz ekonomistsiniz efendim.
0: Estağfurullah efendim.
1: Yani şey mi oluyor? Su arayamaya giderken öbür tarafta da görsün dolaşsın.
0: Aynen öyle oluyor. Şimdi adam alışıyor. Ne alacak? Kafadan kurmuş. İşte bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı, dolmalık biber. Böyle bir liste yapmış.
1: Tamam.
0: Şimdi bir gidiyor buluyor. İkincisi de daha rahat buluyor. Üçüncüsünde elinde koymuş gibi buluyor. Dördüncüsünde bir bakıyor her şey değişmiş.
1: Geride yok.
0: Bu sefer arıyor. Ararken aslında çok ihtiyacı olmuyor ve fakat tamam. Ya gelmişken alayım diyeceği ürünlerin yanlarından geçirtiliyor bilerek. O zaman işte o elinizdeki listenin yani birkaç kat dışına çıkıyorsunuz.
1: Eve gittiğinde ben bunları niye almışım falan dediği oluyor insanlar ya, değil mi?
0: Öyle olmuyor bileşik, diyen yalan söylüyor yani evet.
1: Ya geçen de benzin istasyonunda bir vatandaş anlatıyor. Yani benzin istasyonundaki tezgahtar mı diyoruz o? Kasiyer diyelim.
0: Kasiyer.
1: Kasiyer.
0: Evet.
1: Yaşlı da olgun da bir adam.
0: Evet.
1: Ya arkadaşım ben çıldıracağım kafayı yiyeceğim diyor. Yani burada satılanlar tamam belli sabit satılanlar var diyor burada ama sigara gibi falan. Burada olan nedir? Gofrettir, çikolatadır. Buna benzer şeylerdir. Kardeşim burada iki kat bazen üç kat fiyat diyorum. Gidin,
0: pahalı olur
1: gidin biraz daha istasyon. İleride.
0: Doğru.
1: Marketler var oradan alın diyorum. Adam diyor ki ya gerek yok ya.
0: Hazır gelmişken.
1: Hazır gelmişken falan. Kardeşim iki kat üç kat alıyorsun. Yok kardeşim bu insanlarda nasıl böyle diyor, bilinçsiz tüketicilik var falan diyor. Ne dersin buna yani?
0: Valla güzel bir yere girdik tabii. Bilerek buradan girdik. Bilinçli tüketici. Yani bilerek alışveriş yapmak.
1: Bilerek alışveriş.
0: Tamam da bilmek burada ne demek işte onu anlamak lazım.
1: Yani şimdi yani, bu adamın
0: haddini bilmek mi, cebini bilmek mi, ihtiyacı bilmek mi, nefsini bilmek mi?
1: Bak şimdi bir şey söyleyeyim.
0: Evet efendim buyurun.
1: Şimdi istasyondaki arkadaş kendi açısından çok doğru söylüyor.
0: İstasyondaki hangi arkadaş?
1: Yani
0: tezgahtar olan arkadaş. Kasiyer olan arkadaş.
1: Ya evet. Arkadaşım diyor. Adam evet. Buraya gelmiş diyor.
0: Benzin almaya.
1: 4 liralık gofreti 8 liraya alıyor diyor ya.
0: Yani hemen hemen.
1: Yazık değil mi ya bilinçli tüketici. Oysa bak gençler biraz daha farklı. Şimdi o 4 lirayı tasarruf yapmak için arabasına binip o markete gidip gelmesi ondan daha fazla pahalıya geliyor. Aslında o gençler işi biliyor. Orada 8 lira alırken o 4 lirayı başka yerden kullanıyor. Kasiyer arkadaşın araba kullanma durumu olmadığı için bu şekilde gitmenin gelmenin maliyetini hesap etmediği için o ona pahalıya gelmiş gibi oluyor.
0: Doğru. Bir de şöyle bir şey. Buna? Şöyle ben doğru bir
1: düşündüm,
0: tespit.
1: Düşündüm. Yani yo, güzel kadar, bir tespit. O kadar insan herkes aptal olamaz.
0: Değil
1: yani.
0: Tabii bak şöyle bir şey. Bazı ihtiyaçlar o anda gelişiyor. Değil mi? Mesela yola çıkıyorsun. Yani benzin alacaksın değil mi? Giriyorsun benzin istasyonunda benzinini alıyorsun. Sonra ödemek için içeri gittiğinde işte ya çoluk çocuk varsa işte onların ağzının tadı olsun. Su muhakkak olsun. Ya tamam. Su olsun da yanında bir de bir böyle bir içecek olsun. Hı-hı. Meşrubat olsun falan filan derken torban doluyor. Yani o an gelişiyor. Şimdi benzini buradan alayım da işte ileride bilmem kaç kilometrede de market var. Oradan tutup da bunları alayım diye bir realite yok.
1: Yani bunu düşünürken ötekini de düşünmen gerekiyor. Aradan kaynayan vakit.
0: Tabii.
1: Tamam mı? Harcan
0: tabii
1: benzin.
0: Bir de oraya kadar gideceksin. Açık tabii. Mı değil mi? Yani
1: falan filan. Yani
0: tabii.
1: Burada aslında o dengeyi kullanır aslında şey vatandaş. Yani, öbür arkadaşı bunu derdi. İsmail Bey derdi ki, İsmail abi, İsmail Maraş.
0: Evet.
1: Ya buradan Üsküdar'a otobüsle gidiyorsan kaç dakikada gidiyorsun? Diyelim ki 40 dakikada gidiyorsun. Taksiyle gittiğinde 15 dakikada gidiyorsan taksinin parasını ver, taksiyle git.
0: Zamanı satın
1: yarım al. Saati satın aldın diyordu. Korkunç bir şey vuruyordu.
0: Efendim hemen.
1: Hayda, şimdi bu kadar.
0: Geçmişte buyursun. Şöyle bir şey aklıma geldi bunu deyince. Deniz otobüsünün ilk çıktığı zamanlar hatırlar
1: Ay,
0: mısınız?
1: Evet.
0: 80'li yıllar mı? 85 mi?
1: Evet, 85 yıllar.
0: Sonra 90'lı yıllar işte işe Cağaloğlu'na gidip gelirken. Malum ben Bostancı'ya yakın oturuyorum. Tabii. Ya. O zaman Bostancı Karaköy deniz otobüsü var.
1: Evet.
0: Neyse ben ona bindiğim zaman bir bahanem vardı. Zamanı satın alıyorum derdim. Tamam mı? Çünkü vapurdan pahalı tabii. Vapurun bir de o zamanlar deniz otobüsleri her havada gidiyordu. Siste gidiyordu. Tabii. Sonra kazalar olmaya başladı. Yani kendi görüyor ama onu görmüyorlar. Ya yani onda o zaman teknoloji tabii. var. Bir de katamaran ya onlar. Hani dalgalarda da biraz çalkalar ama gider. Ondan sonra tabii bir de lükstü.
1: Lükstü.
0: O zaman
1: çok lükstü.
0: O zamana göre bayağı lüks bir şeydi.
1: Evet.
0: Yani şirket yani hariye vapurlarının yanında.
1: Tabii denizde uçak gibi.
0: Aynen öyle. Ama zamanla şunu anlıyorsun. Tamam lüks ama öbürü daha keyifli.
1: Bak şimdi
0: vapurun kenarı
1: başka
0: kadar
1: tarafa aldınız. Keyif
0: alırım,
1: tabii ki.
0: Tabii yani her keyif, tarafı alırım.
1: Tabii keyif daha güzel mutlaka o ayrı
0: evet.
1: bir şey.
0: Keyif ama öbüründe başka. Zamanı satın alıyorduk.
1: Öbüründe zaman satın alıyorduk.
0: Yani siz zamanı satın almak yani, deyince aklıma bu geldi.
1: Evet denge şey.
0: Yin yang dengesi.
1: Yin yang dengesi her evet. zaman geçerli.
0: Geçerli.
1: Şimdi Bostancı'ya giderken onu kullanıyorsun falan. Şimdi artık Bostancı olayı bitti. Niye? Daha hızlı ulaşım
0: tabii
1: var.
0: Canım şimdi
1: tünel var. Ne var?
0: Raylı sistem var.
1: Denizden geçen Marmaray var. Ha. Biraz pahalı falan diyoruz ama zamanı satın alıyorsun.
0: Tabii.
1: Aslında bunlar göreceli yani. Bilinçli tüketiciler maksat
0: evet.
1: burada. Ucuzu bulup arayıp bulan eden değil.
0: Şöyle iktisatta hangi optimal fayda diye bir şey var. Optimum tamam. fayda. Yani arz ve talebin en böyle faydalı olduğu nokta. Yani burada da siz mesela en ucuzu almak her zaman için bilinçli olduğunuz anlamına gelmiyor. Demin benzin istasyonunda iki gofret, iki meşrubat alacaksınız. Evet. Market almanın bir anlamı yok.
1: Yani ucuz alacağım ha. diye markete gitmenin bir
0: ama
1: anlamı
0: ama benzin istasyonunda ki satılıyor da şimdi tutup da çamaşır deterjanı almanın da bir anlamı yok.
1: Tabii ki.
0: Yani işte optimizasyon yani.
1: Bunu bilinçli tüketici evet, bilinçli... eskiler şöyle söylemişler. Bir devem var bir para alır mısın alamam. Bir devem var bin para alır mısın alırım. Bu bir atasözdür.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Biraz açar mısınız?
1: İşte bu bilinçli tüketici işaret ediyor.
0: Öyle mi?
1: Bir deve var bir lira al ya almam diyor şu anda.
0: İhtiyacım yok.
1: İhtiyacım yok, imkanım yok, şartlar ona göre değil almıyor. Ama başka bir zaman bir deve bin para alırım diyor.
0: Buradan şöyle bir şey geldi aklıma. Bazıları çok yapıyor bunu. Mesela gidiyor markete 3-5 şey alacak. Orada yazıyor diyor ki işte 200 liralık diyor sıvı deterjan 100 lira diyor.
1: Kampanya. Ha. Kaçırma bunu.
0: Kaçırma. Şimdi bak bu acaba bunları almak bilinçli tüketici mi yoksa oltaya gelmek mi?
1: Evet.
0: Yani bilemem onu. Kişiye göre değişir ama bana göre sanki biraz olta gibi geliyor tamam mı?
1: Efendim,
0: çünkü
1: zaten...
0: ihtiyacınız var
1: tabii,
0: mı yok mu?
1: Tabii.
0: Hayır, adam der ki ya ben zaten bunu hep tüketiyorum.
1: Evet.
0: Alayım dursun. Hangisi doğru?
1: Peki.
0: Buyurun Ünal Bey.
1: Peki lojistik hane mi senin evin?
0: Ne demek o?
1: Yani depo mu senin evin?
0: Değil tabii.
1: O zaman gerek yok.
0: Gerek yok. Bravo. Aynı düşünüyorum.
1: İhtiyacın kadar.
0: Lojistik haneden evet. kastettiğiniz depo.
1: Tabii. Evet. İhtiyacın kadar. Her zaman için.
0: Bence de ihtiyacın kadar.
1: Ve
0: güzel, onun sonu yok çünkü.
1: Hem sonu yok ama güzel olan şu. Her zaman alabilecek şekilde kendini geliştirmektir. Bilinçli tüketici. Derler ki ayağını yorganına göre uzat.
0: Tabii.
1: Öbürü de der ki yorganı ayağına göre büyüt. Yorganı ayağına göre büyüttüğün zaman da sorun yaşamazsın. Ama bu her şeyi tak
0: yorganı
1: tak
0: büyütmenin
1: değil.
0: Maliyeti?
1: Maliyet değil.
0: Yorganı büyütünce maliyeti var.
1: Hayır maliyet şu. Kendini geliştirmek sürekli hep değişim dönüşüm demiyor muyuz?
0: Hmm.
1: Değişim dönüşümde bu kastediliyor. Sürekli kendini geliştiriyorsun. 3 seneden sonra ya kariyer yapman lazım ya bir yer değiştirmen lazım. Yoksa yavaş yavaş eskiyorsun.
0: Doğru.
1: Kendini geliştirirsin. Bu yorganı ayağına göre büyütmek bu olay. Tasarruf ayrı bir olay. Bak bilinçli tüketicilik ayrı bir olay.
0: Şimdi bilinçli deyince tasarrufun...
1: Bir de şey var. Şimdi mesela bisküvi alıyorsun. Bir pakette alırken. Sonra ikili paket yapıyor. Ekonomik boy diyor. Üçlü paket yapıyor. Bilmem ne boy diyor. Sonra bakıyorsun altılı paket yapıyor. Alırken altısını birden alıyorsun. İki tanesini yesen de dördü
0: Kalıyor.
1: Ya kalıyor da zoraki.
0: Demek ki ana başlık şu, ihtiyacın kadar alacaksın.
1: Evet.
0: Yani her ucuz, ya bu ucuzmuş, bunu nasıl olsa tüketirim diye almaktansa o an ne kadar ihtiyacın varsa o kadar alacaksın. Bence şimdi, ana şimdi, kural bu.
1: Şimdi öğüt mü veriyoruz dinleyicilerimize?
0: Sabahtan beri bu öğüt gibi oldu zaten. Eyvah. Yani sabahtan beri bilinçli tüketiciden açtığın zaman haşa biz kimseye öğüt veremeyiz ama biz burada ya kendi geçen aramızda bir şey konuşuyoruz. Tamam, geçen, abi geçen mikrofonları şey... unut, biz bizeyiz.
1: Tamam, geçen bir şey daha gördüm. Bakırköy'de kirazın kilosu 200 liraydı.
0: Yapma ya.
1: Tamam mı? Taksim'de 300 lira.
0: Of.
1: Manav'da 70 lira. Bugün pazarda 20 lira.
0: Ya kiraz şimdi tabii ilk çıktığı zaman çok
1: hepsi aşağı yukarı aynı yani.
0: Aynı şey zamanda mıydı?
1: Aynı zamanda yani. 2-3 gün içerisinde hepsi. Burada tüketici ne kadar bilinçli olabilir ki kardeşim yani.
0: Yani şimdi tabii Taksim'e kiraz alınmaya gitmez. Gidilmez
1: ama
0: yani.
1: Ama Taksim'de olan da alıyor. Demek ki bak.
0: Görünce alıyor.
1: Hani burada suyu anlatırlardı ya. Bu diyor bak, bu su diyor. Suyu evet. Diyor. Marketten alırsan bu kadar. İşte lüks bir restoranda alırsan bu kadar. Havalimanında alırsan bu kadar diye şey yapmış. Sonra bir orada aforizma çıkartmış. Yani içindeki şey aynı olsa da bulunduğun yere göre değerin artar.
0: Ya şimdi bir de şöyle bir şey var abi bak.
1: Afili bir söz yapmış orada.
0: Ne yapmış?
1: Afili bir söz.
0: Afili bir söz. Şimdi abi şöyle bir şey var. Bir bardak çay ne kadar? 5 lira mı şu anda? Evet. Ama bardak çay 50 lira, 30 lira olduğu yer de var.
1: Hı hı.
0: Şimdi burada o çaya bakmayacaksın.
1: Yere veriyor parayı. Tabii. Değil mi? Çaya veriyor. Yani mesela, hizmetine veriyor. Oradaki evet. Makama veriyor. Oradaki hani havasına veriyor.
0: Boğaz kenarında 5 liraya çay vermezler
1: yani,
0: adama.
1: Yani
0: orada sırf çaya bakmayacaksın. Yani, veya
1: sen lüks... Boğaz'a parayı veriyorsun orada.
0: Tabii ya, biraz da bak. Zaman, mekan da burada önemli. Yani neyi, ne zaman, nerede tükettiğin.
1: Tamam.
0: Buna göre fiyat da değişiyor. Hı hı. İhtiyacın da değişiyor. Yani şimdi normalde trafikte su satıyorlar ya, diyelim su kaçtı 1 lira diyelim, atıyorum. Aynı suyu, aynı suyu
1: trafikten su almamışsınız. 5 lira şu
0: anda. Aynı suyu, aynı suyu böyle hani kışın çok tıkanıyor yollar, tamam, kardan dolayı. O zaman o 5 lira olmuyor su.
1: Tabii.
0: Daha yüksek oluyor.
1: Tabii. Ya bir çocuk vardı
0: çünkü
1: yıllar önce.
0: Çünkü talebin durumu var burada. Tabii.
1: Bu da fırsatı da
0: efendim ticaret fırsatları değerlendirmek.
1: Ticareti nasıl söyleyeyim? Fırsatı değerlendirmek olarak bir örnek vardı.
0: Ticaret fırsat değerlendirme.
1: 2000'li yıllarda galiba bir kış olmuştu. Kar yağmıştı. Harami Dere'de arabalar kayma falan yaşamıştı.
0: Evet.
1: Trafik tıkanmıştı falan. Orada bir delikanlı bir iki gün önce çözüyor, nasıl çözüyorsa meteoroloji dinliyor falan kafada. Ticari kafa işte. Abi çok şükür diyor. Geçen akşam kar yağdığında diyor.
0: Zincir mesela.
1: 150 tane mi 200 tane mi şey sattım diyor.
0: Patinaj zinciri.
1: Patinaj zinciri sattım. Yemeği doğrulttuk, Allah'a bereket versin.
0: Ticaret bu işte.
1: Bir anda çözüyor. O da ayrı bir şey. Yani burada hem alırken hem satarken hem kazanırken bilinçli olmak. Bilinçten kastımız yani tasarruf illa değil.
0: Değil tabii.
1: Değil mi?
0: Bak yani optimum fayda, hani ihtiyacın, ondan sonra fiyatın ve malın iyisinin birleştiği nokta, bilinç bu. Yani ona ihtiyacın varsa, efendime söyleyeyim, iyisini bulduysan ve iyisinin iyi fiyatını bulduysan bu,
1: evet,
0: o zaman bilinç oluyor.
1: Bilinç.
0: Ama acil ihtiyacın var.
1: Evet.
0: Yani o zaman tabii bu şey dağılıyor. Yani Allah korusun diyelim bir şey oldu, bir yangın, bir şey oldu. Bulduğun an tüpü alıyorsun. Kaç lira diye sormuyorsun ya. Değil mi böyle?
1: Ya yangın tüpleri, ya yangın tüpü de bir itfaiye müdürü arkadaşla görüştüm de o da şöyle söylerdi. Yangın tüplerini diyor. Mevzuat gereği görünür yerde olması lazım. Onlar da
0: ulaşılabilir yani.
1: Onlar da diyor. Sanki evet. Yangın çıkarsa kullanmak için değil de kanun gereği koymak zorunda olduğunu düşünerek diyor. Sadece yasak salmak adına bak görünüyor kardeşim dediğinde diyor. Ama mümkün mertebe ayak altında kalmasın. Meşgul etmesin gibi söte yerlere koyuyorlar diyor. Yangın başladığı zaman da bir türlü bulamıyorlar diyor. Zaten öyleymiş. Yangına ilk 3 dakikada müdahale edebilirsen edersin, edemezsen zaten kontrol
0: Allah
1: çok
0: korusun,
1: zormuş Allah korusun.
0: Ama ben şunu buradan yeri geldiği için söylüyorum. Hakikaten biz bazı şeyleri çok böyle hafife alıyoruz. Bu araç muayeneleri var ya.
1: Evet.
0: Adam oraya gitmeden önce ya Yunan abi yangın tüpünü versene diyor.
1: Ya 94 yılında.
0: Evet. 94, bu nasıl bir şey ya?
1: Bak 94 o da acayip bir şey.
0: Acayip bir şey abi. Hem, yani evet. Bu yangın tüpü yani hem ödünç
1: o,
0: olur mu?
1: Bak hem o kendisi almaya ihtiyaç duymuyor. Hem veren de ya niye vereyim kardeşim?
0: Ya veren hadi kırmayayım diyordur ama.
1: Ama bir de tembih et desen ki yani al ya.
0: Her şey pahalı diyorsun. Ama. Çok da pahalı da bir şey evet, o kadar yani.
1: Evet. Ha. Geçen de ben size burada mı söylemiştim? Hani o vücudumuz çok pahalı falan bahsetmiştik ya. Siz de arabanla önem veriyorsun ama vücuda önem vermiyorsun
0: evet,
1: falan
0: öyle,
1: demiştiniz.
0: Evet öyle demiştik evet doğru.
1: Şimdi 94 yılında bir trafik kazasına rastladım ben.
0: Evet.
1: Kuzuluğa giderken.
0: Evet.
1: Bir araba ters dönmüş. Alev almış.
0: Ters dönmüş alev
1: yani
0: almış.
1: Kaza fren yaparken ters dönmüş yolda. Aynı istikamette. Aynı zamanda akü kısmından da alev almış yanıyor. Tam o anda biz de oraya varmışız. Etrafta 5-6 tane araba var. Durdular tabii. Biz de durduk. Yangın söndürme araçta tüp olan var mı diye bağırıyorlar. O araçta 94 model 0 bir Avrupa araba yani yanacak olan, yanmakta olan.
0: Allah Allah.
1: Herkes dönüyor dolaşıyor. Benim arabada bir tane yangın söndürme çıktı. Bende vardı.
0: Çalıştı mı?
1: Hemen söndürdük adamın yangını. Gerçi daha sonra arkadan gelenler duramadı. Arabayı vurdular falan. Zincirleme kazalar da oldu. Kendini canımızı zor kurtardık. O ayrı bir şey de. Şunu diyeceğim. Orada en az 6-7 tane araba da yangın söndürücü yok.
0: Benim ne kadar acı değil mi?
1: Bende yangın söndürücünün çıkması da ben ne kadar temkinliyim falan olarak kendimi söylemiyorum. Çünkü bende de tesadüfen var yani. Abi, çok şuurlu değiliz. Şimdi bunu kabul etmemiz lazım.
0: Şunu kabul edelim bak. Dediğin bir şey var. Biz ihmalkar bir milletiz.
1: Evet.
0: Bir kere bunun altını bir çizelim. Ve fırsatını bulduğumuz zaman ihmal etmeyi bir avantaj olarak görüyoruz.
1: Avantajı seven bir milletiz diyelim.
0: Avantajı
1: ihmalkar demeyelim de.
0: Tamam onu değiştirelim ama avantajı sevdiğin an işte bunlar oluyor sonuçta.
1: Evet.
0: Şimdi bir akrabam var siz tanırsınız. Vefat etti. Amerika'da yaşayan hani.
1: Onun Allah rahmet eylesin.
0: Amin. Onun bir hikayesi var da seneler önce Las Vegas'ta yola çıkıyorlar. Amerika'da ama bayağı oluyor yani.
1: Evet.
0: Belki 80'li yıllar, 70'li yıllarda geçiyor bu hadise. Çöl. Polis durduruyor. Sağa çek. Orada da hemen böyle inemiyorsun. Amerika'da öyle kolay değil araba. Neyse cebinden çıkarıyor. Lastik diş derinliğini ölçüyor adam.
1: Of.
0: Çölün ortasında.
1: Polis.
0: Evet şimdi bunu anlatıyor bize 90'lı yıllarda. Biz böyle dinliyoruz. Lastik diş derinliği nedir o zaman çok fazla bilen de yok.
1: Evet yani. Enteresan.
0: Adam ölçüyor. Ondan sonra diyor ki bu lastikle devam edemezsiniz diyorlar.
1: Çöldeyiz.
0: Tamam diyor biz çaresi var. Hemen arıyorlar. Lastikçi geliyor.
1: Vay be.
0: Şimdi adam sistemi kurmuş tabi bak şimdi buradan konuşmak istemiyorum ama çok açık bizim avantaja bazı şeyler. Süren de gelen de bir kadın geliyor. Bunlar değiştirmek istiyorlar. Tamam. Yardımcı da diyor ki dokunmayın bu benim işim diyor kadın.
1: Tamam.
0: Lastiklerin dördünde ama tabi alet var onlarda tabii, yani o zaman. Tabii. Artık nasıl lastikler değişiyor bunlar ödemeyi yapıyorlar yola devam ediyorlar. Bu yaşanmış bir olay. Şimdi ya lastik diş derinliği önemli bir şey tabi ama yangın tüpü kadar değil.
1: Evet.
0: Değil mi? Yani bence arada sırada trafikte böyle münfer kontroller olması lazım. Çek bakalım yangın tüpün var mı? Çek bakalım şu var mı? Yani alkol kontrolü yapar gibi alkollü araba sürmek ne kadar büyük tehlike değil mi?
1: Çok da, tabii çok biz, da büyük sıkıntılara
0: sıkıntı,
1: sebep
0: hani,
1: oluyor.
0: Biz Allah kimsenin korusun. Ne içip içmediğine karışamayız.
1: Ulaşma.
0: Ama alkollü araba sürmek büyük tehlike. Yangın tüpüyle de tüpsüz de sürmek tehlike. Onu da kontrol etsin.
1: Ya kendin için ya kendin için.
0: Tabii. Etraf
1: şimdi
0: için.
1: Orada adam bak alev aldı. Hiç aklını hayalini yok. Önüne giden kamyondan bir tane kocaman kömür düşüyor. Taş böyle top olarak. Kömür düşünce freni ani bastığı için herhalde araba geri kayıyor ve
0: tabii
1: ters istikamete dönüyor. Bilmem derken yangın çıkıyor.
0: Zaten Allah korusun kaza oldu mu insanlar genelde şöyle diyorlar. Ya bu nasıl oldu deniyor.
1: Değil mi enteresan?
0: Ya ilginç.
1: Veya biz kameralara yansıyan kazaları görüyoruz da çocuk oyuncağı gibi yani şey gibi.
0: Tabii uzaktan bakınca şey gibi. Evet.
1: Ötekinden berikine hiç alakasız bir şekilde
0: bir anda oluyor.
1: Sana yansıyor. Allah korusun. Maalesef karşı taraf bunu uygulayabiliyor ama biz burada menfaatçi demeyelim kendimize de böyle hafife almak. Bir şey olmaz ya.
0: Adam sendecilik.
1: Bana bir şey olmaz. Evet. Duygusunda şey olmak.
0: Var biraz bizde.
1: Ve başkasına hep olaylar başkasına ait olması bize bir şey olmaz. Duygusu rahatlığı var.
0: Başkasına
1: bize.
0: Yıkılmak.
1: Tevekkül ediyoruz. Yani. Evet, ama tedbir alıyoruz.
0: Tevekkül değil o.
1: Tevekkül
0: yani.
1: Değil tabii işte.
0: Tabii yani kendimi öyle zannediyorum öyle bir şey değil.
1: Öyle bir şey değil.
0: Yani trafikte Allah korusun her an her şey olur.
1: Evet. Tedbirini al.
0: Yani mesela demin sonra dedin şey. Ki arabalar duramadı çarptı.
1: Evet.
0: Niye? Çünkü bir kaygan mıydı yol bilmiyorum, yağmur var mıydı veya kar var mıydı, ama her yolun bir limiti var dedik ve o yollarda o limite uygun gitmek lazım. Yani orada hızını arttırırsan veya o limitlere uymazsan sonuçta bir sürü problem çıkabilir. Çünkü o limitler, trafikteki yasalar.
1: Yani ezbere konmuyor o limitler.
0: Tabii, yani bir belirli bir deneyimden sonra.
1: Bir de otobüs firmaları otobüs firmalarında seyahat yazar da, değil mi?
0: Evet.
1: Bilmem Bolu seyahat, işte evet. Bafra seyahat.
0: Evet.
1: Çankırı seyahat. Niye seyahat yazıyordu? Seyahat giderken gittiğin yere varana kadar gördüklerin, solukların, konuştukların, yediklerin, içtiklerini hatırlayabileceğin şey. Şimdi süratli bir şekilde gidiyorsun. Bir önce varmak istiyorsun ama o seyahati yaşayamıyorsun. Ne tabii, dersin bu konuda bilmiyorum.
0: Ben yani. O konuya çok iyi katılırım. Şöyle biz trenle de çok seyahat ettik. Rahmetli Peder subay olduğu için işte
1: Allah rahmet eylesin.
0: Doğu Anadolu'da Erzurum'a falan böyle yataklıyla gitmişliğimiz var. Yataklı vagonlarla tabii. Hatta bir küçüktüm.
1: Şu anda turizm için çok cazip olan
0: ekspres. Evet. Ekspres bir arada hatta buharlı lokomotifte de gittik. Taktılar böyle kömürlü.
1: Çok süper.
0: Dediler ki aman şeyde girdiğiniz zaman tünelleri, camları kapatın.
1: Tabii.
0: Çünkü o kömür atıyor, bu simsiyah olursunuz falan evet. diye de. Şunu söyleyeceğim. O iş çok şey.
1: Yani seyahat etmek, bak eski mesela trafik içinde seyri sefer derlerdi, değil mi? Seyri sefer.
0: Bir seyir var. Evet.
1: Seyir var.
0: Seyir var. Yani seyretmekten mi geliyorsun?
1: Oradan geliyor tabii.
0: Onu söyleyeceğim dedim. Boğazma şey karşı tabii, da trende giderken abi.
1: Seyrediyorsun.
0: Bak o kadar keyifli bir şey ki o tren yolculuğu. Tabii. Onun bir yemek vagonu var. Yataklı vagonu var. O yataklı vagonda uyumak ayrı bir zevk. Evet, biliyor musun? Evet. Çünkü tren giderken bir hareket var. O sana beşik gibi geliyor.
1: Ritmik bir ses geliyor tabii evet. sana. Bir Ankara yolculuğumuz oldu benim trenle bir arkadaşla.
0: Ama uyuyamazsın Ankara.
1: Uyuyamıyorsun.
0: O kadar kısa.
1: Ve koridor giden gelen.
0: Yataklı
1: sanki,
0: da değil.
1: Evet, yatak değil.
0: Kuşetlidir o.
1: Evet, kuşetli. Giderken gelirken insanlar böyle.
0: Abi yataklı çok zevkli, ben sana söyleyeyim.
1: Fakat bir şey söyleyeyim. Tren yolculuğu bir müddet sonra tiryakilik oluyor.
0: Olur.
1: Vazgeçemiyorsun ya.
0: Olur tabii. Tren bak. Enteresan. Ama çok zevkli bak. Siz kalkıyorsun. Evet. Yemek vagonuna gidiyorsun. Restoran.
1: Tabii.
0: Orada kahvaltını yapıyorsun.
1: Ama yol bir taraftan da gidiyorsun.
0: Tabii devamlı. Ya. Evet, her dakika etrafı seyrediyorsun. Tabii. Yani canın sıkılıyor, etrafı seyrediyorsun. Oradan sonra diğer vagonlar var işte. Oralara gidiyor. Orada dostluklar oluyor, muhabbetler oluyor. Trende muhabbet o kadar tatlı oluyor ki. Mesela trende bu programı yaptığımızı düşünelim.
1: Allah be. Tıkır tıkır değil mi? Ses geliyor
0: falan. Ondan sonra çok tatlı olur.
1: Kompartımanda yemek yemeye gidelim mi?
0: Kompartıman ama.
1: Evet, trende.
0: Trende.
1: Şu anda trende değil miyiz?
0: Trendeyiz değil mi? Benim anlaşıldı. Ünal abinin karnı acıktı.
1: Yok.
0: Ünal abi ne zaman geliyor bizim Samsun'dan su böreği?
1: Dur bakayım.
0: Her program ben sana bunu söyleyeceğim.
1: Şimdi, gelene kadar değil mi?
0: Gelene kadar. Peki. Efendim kısa bir ara veriyoruz. Ünal abinin karnı acıkmış belli. Yemek yedikten sonra tekrar buradayız.
1: Hadi öyle olsun bakalım, peki.
2: Şimdi reklamlar. Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay. Reklamları dinlediniz.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Efendim tekrar merhabalar. Bizim programımıza kaldığımız yerden Ünal abiyle devam ediyoruz. Ünal abicim doydunuz mu?
1: Şimdi siz Ramazan manisi gibi yapıyorsunuz. Hani canım benim börek ister falan diye.
0: Efendim.
1: Ama Ramazan bitti efendim.
0: Ulu cami kurban yürek da, ister.
1: Efendim, kurban bitti, Ramazan bitti, bayramlar bitti.
0: Söylemeye yürek ister.
1: Peki.
0: Benim karnım toktur ama birileri börek ister.
1: Diyorsunuz.
0: Evet.
1: Ben de diyorum ki bayramlar bitti.
0: Efendim, bayramla böreğin ne alakası var?
1: Kurban bitti. Maneler bitti efendim.
0: Efendim mani bak, hayatımızda her zaman.
1: Ben size bu seyahatle alakalı siz gemi yolculuğum var. Ondan bahsedeyim bir tane.
0: Tabii gemi yolculuğu da yaptım. Bak, o da çok tatlı olur.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: Bir gemi yolculuğum da benim vardı.
0: Evet.
1: Hiç unutamadığım bir şey yaşadım orada. Hatır olarak. Bunu da yıllar önce yazmıştım. Ya sabah oldu.
0: Bir şey soracağım. Başlamadan önce bir parantez. Gemi yolculuğunda nerede yolculuk yaptığın çok önemli. Kameranın. Yani gemi böyle efendim, kat kat.
1: Efendim, siz
0: tabii ünlü ve meşhur biri olduğunuz efendim, için davet, kaptan köşkünün yakınlarındaydınız
1: efendim,
0: siz.
1: Efendim bu Titanic değildi yani.
0: Titanic değildi doğru çok güzel.
1: Biz de davetli değildik. Trafiğe çıkmaktan korktuğum için o zamanlar gemiyle gidiyordum. Samsun'a giderken.
0: Var mı hala o?
1: Galiba var.
0: Ya ne güzeldi değil mi? Böyle
1: çok güzeldi.
0: Feribot gidiyordu.
1: Fakat evet sabahleyin Sinop açıklarına vardığınızda saat 9 gibi falan böyle geminin üst kısmına güverte mi diyorlar ona?
0: Güverte derler.
1: Çıktık oraya.
0: Oh ne güzel.
1: İnsanlar oturmuşlar.
0: Mevsim ne?
1: Yaz mevsimi. Ya, yine böyle tatil gibi.
0: Of ne şimdi, güzel.
1: Şimdi vatandaşların balye balye yatakları, yorganları var, bavulları var, işte çuvallar var, bir şeyler var yani.
0: Tabii yükünü almış.
1: Hazırlamış, orada oturmuşlar, bir taraftan da güneşleniyorlar. Ben de dışarı çıktım işte, bir taraftan oturuyoruz, etrafa bakıyoruz.
0: Araba aşağıda mı?
1: Araba aşağıda. Yani,
0: feribot, evet.
1: Fakat orada bir yabancı turist aile gördüm. Şimdi hepimiz oturduk, sigara içenler var, sakız çiğneyen var, benim gibi böyle sağa sola bakanlar var, oturuyoruz abi. Bir aile kalktı. Evet. Karı koca, iki tane çocukları var, genç aileler, çocuklar 5-6 yaşlarında falan olsun yani. Bu senaryo yazmıyorum bak, tamam olanı anlatıyorum.
0: Efendim sizin hayatınız roman zaten.
1: İnan ki çok enteresandır. Adamcağız, yani baba,
0: evet,
1: oturdu böyle, küçük oğlan sandalye ne deniyor?
0: Tabure.
1: Tabure sandalye değil, böyle açma kapama sandalye.
0: Portatif sandalye.
1: Portatif sandalye. Portatif sandalye oturdu, eline bir tane gazete aldı. Gazetede büyük bir ihtimalle tabloid boydu. Tamam mı?
0: Okuyor. Tabloid boyu burada izah etmek lazım.
1: Efendim yarım gazete.
0: Yarım gazete. Tabloid şimdi, boyu herkes şimdi, bilmeyebilir.
1: Bakın,
0: evet.
1: Bacak üstüne atmış. Böyle kaykılmış. Tam böyle köy ağası tarzında. Turist baba. Gazete okuyor. Hiçbir şeye bakmıyor. Anne böyle çıkınını açmış gibi yere seriyor. Kutuları açıyor. Marmelatını çıkartıyor, tereyağını çıkartıyor, peynir, neyse artık uzaktan olduğu için göremiyoruz. Ama bir hareket görüyoruz. Çocuklara ekmeklerini sürüyor. Çocuklar da böyle kuş, annelerini bekleyen yavru kuşlar gibi. Anneleri onlara veriyor. Canım cicimli tarzında. Bir tane de koca bebek kocasına veriyor.
0: Koca bebek kocası çok güzel, evet.
1: Ve anne hepsini kahvaltıda doyuruyor. Bir tane kendi alıyor falan. Hiç kimseyle ilgilenmiyorlar yani etrafa. Biz de oturduk bekliyoruz hepimiz işte vapurda gemimizde gidiyor. Kahvaltı bittikten
0: Samsun
1: sonra.
0: Samsun açıklarındasınız. Evet. Yani birkaç saat sonra Samsun'dasınız.
1: Evet kahvaltı evet. Bittikten sonra o anne hem birer tane çocukların eline bir tane de kendi eline kitap alıp okumaya başlıyorlar.
0: Evet.
1: Bu kadar abi.
0: Yani anlıyorum ben ne demek istediğimi.
1: biz sahneye bakıyoruz abi.
0: Doğru abi o bizde şimdi hakikaten kitap okuma olayı.
1: O zaman önemli abi yani.
0: Önemli. Ya onu bırak.
1: Bu gemi yolculuğu demiyor bak. O kitabını o zaman ben bir meşhur avukatla röportaj yaptığımda anlatmıştı. Biz demişti ister gece olsun, ister yorgun olalım, ister telaşlı olalım, ister hasta olalım. Hangi halde olursa olsun. En az günde 5 sayfa, 10 sayfa kitap okumadan yatağa girmeyiz diyordu. Bu da bizim bir vatandaşımız, Türk bir avukatımız. Demek ki okumayı o adamlar bakın. Evet. Yolculukta olsa, turizmde olsa, seyahatte olsa bile
0: hiçbir zaman hayatından doğru.
1: Şimdi nereden okumak, nereye geldik?
0: Ama yok güzel bir yere geldin. Çünkü
1: gemi yolculuğunda hep onu hatırlıyorum.
0: Abi gemi yolculuğunu bırak. Şimdi adamlar hani adamlar demeyelim ama bu bir gerçek yani bu bir şey değil.
1: Ya okumak hani, bambaşka bir şey tabii.
0: Evet. Yani bir ne diyeyim bir özenti değil. Okumak önemli bir şey.
1: Evet.
0: Yani şimdi yurt dışında görürsün metroya bindiği zaman adam açıp bir şey okuyor. Hı hı. Bir cep kitabı gibi bir şey oluyor. Yani şimdi tamam belki bunlardan da cep telefonlarından da oluyor ama şimdi biz servislerle gelip gidiyoruz.
1: Evet.
0: Uyuyoruz.
1: Evet, uyuyoruz.
0: Yani ben binemiyorum ama
1: ve şey sayıyor değil mi?
0: Bindiğin,
1: Kafayı koyuyoruz, optimist gibi.
0: Ve diyoruz ki şu trafik mesela bir olsa da sabahleyin. Tamam. Ama bak abi işte ya bu şeyler hoşuma gitmiyor ama gerçek. Çok güzel bir yere değindin.
1: İşte yani, çok önemli, evet. Ya çok önemli.
0: Çok
1: ya.
0: Önemli bir yere değindin. Yani ne bileyim, okumak kadar.
1: Hayatı tüketmek, evet. Hayatı bilinçli tüketmek bak.
0: Demin, şimdi bir yazar, bir insan olarak. Şimdi gerçek konuşalım. Ünal Bolat yazar. Ya, tamam. Yazarsınız abi. Sonuçta tamam, bir şey makaleler yazıyorsunuz, köşeniz var, şey, kitaplar tamam, yazmışsınız.
1: Okuma konusunda.
0: Okumadan yazamazsınız, evet. Zaten.
1: O ayrı bir şey.
0: Şimdi yazmak için okumak ama, gerekiyor.
1: Bak
0: okumadan da, özür dilerim, okumadan da ya roman okumak nedir dememek lazım. Bir roman okuduğun zaman bir dünyaya giriyorsun.
1: Bambaşka. Mesela işte seyahat, evet. Etmiş gibi oluyorsun ya.
0: Evet. Mesela ben sizin bana böyle baskılarınız neticesinde bayağı bir kitap almaya başladım.
1: Evet. Teşekkür ederim.
0: Yani siz vesile oldunuz. Alırdım ama bu kadar sık değil. Bu en son bir kitap almıştım. Hatta sizde de şey yap. Gurur ve Ön Yargı diye. Şimdi bu 1800 yıllardaki İngiltere'den bahsediyor. İngiltere aristokrasisindeki böyle hayatı anlatıyor.
1: Evet.
0: Değişik bir kitap. Jane Austen diye bir kadın yazarın şeyde bir yazar. Ama bak, şimdi bunu okuduğun an ne yapıyorsun? O dünyaya giriyorsun.
1: Bakın, bugün yeni öğrendiğim bir konuyu söyleyeyim.
0: Evet.
1: Okuduğum kitaptan. Ben bugün gelirken de yine kitap okuyarak geldim tabii.
0: Efendim, siz öylesiniz.
1: Öyle, hayır, ben bunu övünç anlamında demiyorum ya.
0: Bu kitabı bir ayda mı bitireceğiz artık,
1: bak,
0: bilemiyorum.
1: Övünç ha. Olarak asla onu ukalalık olarak da algılamasın kimse. Ama örnek veriyorum. Toros dağlarından çıkan bütün ırmakların tadı ve rengi ve kaynağı faydaları farklıymış diyor.
0: Öyle
1: yeni
0: mi?
1: Öğrendim diyor, evet. Koskoca Toros dağları ve Toros dağlarından çıkan kaç tane ırmak var?
0: Bir sürü var.
1: Oradan geçin değil mi? Ve benim diyor ırmakların doğuş yerine kadar gidip nasıl çıktığını görmek gibi tutkum vardı diyor yazar, anlatıyor. İşte
0: İlginç bir tabii. Yani kaynağını bulmak.
1: Seyhun, Ceyhun tabii, Amiderya, Seriderya ırmaklarına falan bile gitmiş yani. Öyle Kazakistan'a mi? Tabii. Hmm. Yani çok enteresan bir merak bu.
0: Ama bak
1: okurken bunu öğreniyorsun.
0: Ya merak güzelmiş. Hobilere girelim mi?
1: Gir tabii ya.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Yani bak öyle gerçekten, güzel. Devam et abi sen.
1: Yani bak, evet. İnan ki bu insan hayatta yaşadığının farkına varıyor bak. Ve hayatı yaşıyor. Demin bilinçli tüketici diyoruz biz. Aslında zamanını bilinçli tüketmek de budur.
0: Tabii abi. Doğru bilinçli, değil mi? Yani bilinçlikten kasıt benim anladığım farkındalığının yüksek, evet, olması. Evet. Doğru mu? Yani evet. Abi.
1: Bakın kartallara merakı var.
0: Kuş olarak.
1: Kuş olarak. Evet. O doğduğu yıllar anlatıyor. Hmm. Kartallara merakı var. Ve bir tane kartal yaralanmış. Bir kurşuna vurmuşlar. Nasıl denk gelir? Yaralanmış. Yakalamışlar babaannesini ona. Kendi yöresel otlardan falan, ilaçlarla falan o yıllarda. Kartalı günlerce

0: gerçekte. Yani bambaşka şeyler, bir dünyalar var burada.
1: Tabii yani.
0: Bunu kitap okuyarak öğreniyorsun. Bak,
1: şimdi mesela hani buna çok bir şey diyemem ama dediğin, demin bir şey söyledin. Balıklar kendilerini karaya vuruyorlar.
0: Evet.
1: Yani artık yüzemiyor da mı vuruyor?
0: Yani.
1: Bilemiyoruz mesela.
0: İntiham ediyor.
1: Deniz anaları mesela. Evet. Deniz anaların kıyıda olmalarının sebebi ölmeleri.
0: Evet.
1: Yani artık o denize direncini kaybediyor. Kıyıya vuruyor.
0: Tamam.
1: Şimdi ama bilerek mi vuran var? Bazı hayvanların bilerek kendini bıraktıklarını biliyoruz. Yani sonuçta ne olursa olsun çok farklı dünyalar var. Ve demin dedin ya, bu bir hobi.
0: Hobi.
1: Yani merak, merak güzel bir şey.
0: Tabii ki.
1: Bakın, merak olmadan farkındalık olamaz. Farkındalık niye çok önemli? Çünkü bir şeyi bilerek yapmak çok önemli.
0: İşte bilinç,
1: İnanarak yapmak, evet, çok önemli.
0: Bilinçli tüketici.
1: Taklit olursa, evet, taklit olursa o kadar kıymetli olmuyor.
0: Olmuyor.
1: Adı replik oluyor zaten.
0: İşte onun. O kadar.
1: Tabii, değil mi? Bir orijinali var, bir de replikası var.
0: O kadar tabii.
1: Ben Ünal abiyi görüp de hoşuma gidip taklit edip de bir kitap alıp okumaya başlarsam okumam o kitabı.
0: O başka tabii.
1: Öyle bakarım, atarım. Ama onun kitaba olan sevgisini mesleğinden dolayı, ki mecbur, çünkü okumadan yazamaz.
0: O ayrı bir şey.
1: Ondan sonra tabii kelime dağarcığı, kelime haznesi. Neyse. O zaman gerçeğini yapabilmek önemli. Onun için farkındalık. Onun için mesela hobi, merak. Adamın merakına bak. Nehirlerin, ırmakların, akarsuların neyse.
0: Hepsinin farklı olduğunu tespit ediyor.
1: Kaynağına gidiyor.
0: Bakın.
1: Evet.
0: Kaynağına gidiyor.
1: Bunların tadları da değişiyor,
0: tabii,
1: değil mi?
0: Tabii. Mesela işte Kızılırmak bahsetmişti ya. Kızılırmak ilk kaynağına çıktığında kaynak suyu kadar berrak ve saf su yani.
1: Evet.
0: Olabiliyor.
1: Ama bütün sular hani berrak ve saflık anlamında öyledir de bazıları mesela sıcak çıkar. Niksar'ın ben sıcak, evet, çıktığını, evet, biliyorum. Bravo. Niksar suyunun.
0: Yani ben Almus'ta görmüştüm bir tane dere. Yeşil renkliydi. Fakat sanki akvaryumda suya bakarsın da dibini görürsün ya, öyle bir suydu. Dibindeki, evet, otların yeşilliğini görüyorsun böyle. Çok tatlıydı yani.
1: Bu insanın yaşamışlığıyla alakalı bir şey.
0: Tabii ki.
1: Basit bir şey anlatayım. Bir gün bir akrabam bir ev yaptı, yani yeni bir ev. Yani ev yap derken işte daireyi aldı, döşedi falan. Rahmetli babamı tanırsın.
0: Evet.
1: Bilirsin de. Allah, şey de bir Allah adamdı. Amin. Evet. Biraz böyle sanat, edebiyat tarafı da vardı.
0: Kesinlikle.
1: Yani. Şimdi işte davet ettiler. Oturduk falan. Adamcağız tabii eviyle ilgili övgü bekliyor ama samimi de biri. Rahmetli dedi ki ona, ya dedi, işte ismini söylemeyeyim burada, Ünal diyeyim hani üstüne. Ya Ünal dedi, bir otel lobisi gibi olmuş dedi.
0: Uf.
1: Şimdi öyle deyince adam anlamadı. İltifat mı ediyor?
0: Tabii.
1: Yoksa ne demek istiyor şimdi? Otel lobisi çok, ha. Böyle bir bakışı var. Tabii hani böyle bir kırmak da istemiyor. Sonra devam etti. Kendinden ne var dedi.
0: Oo, müthiş bir şey.
1: Yani işte bu koltuk bununla iyi yakışır. Yan yana koy. O perdeye bu halı güzel değil abi. Evde yaşanmışlık olacak.
0: Evet.
1: Yani eskimiş bir kalemin orada olacak mesela, evet, gibi.
0: Sana ait.
1: Sana ait bir sigara tablon.
0: Gittiğinde hatıran olacak.
1: Abi evet. Değil yaşanmıştık. Mi?
0: Yaşanmıştık olacak.
1: Ve ben mesela bir böyle olan insanları seviyorum. Yani geçmişe
0: kendine
1: ait.
0: Kendine saygısı var.
1: Geçmişe ait olan şeyleri öyle bir değerli kılıyorlar ki. Yani adam babasının bardağını mesela.
0: Saklıyor.
1: Onu yaşatıyor.
0: Yaşatıyor.
1: Ya bir değil abi, adam diyor ondan su içmiş.
0: Evet.
1: Veya
0: bileyim, zaten böyle olduğu zaman müzelerde falan bunlar olmuyor mu, işte filancanın müzesi tabii, filanca diye, değil mi efendim?
1: Şimdi mesela müze bak.
0: Ya mi? Şimdi Topkapı Sarayı'nı gezdiğin zamanlarda, şimdi çoğu şey ama bu Sultan Selim'in kaftanı diyorsun. Aa, bunu o giymiş diyorsun. Nasıl ister istemez ta tarihe gidiyorsun.
1: Tabii onlar önemli şahsiyetler.
0: Tabii.
1: Ama hani
0: ama bu,
1: gündelik hayatta, evet.
0: Gündelik hayatta da senin baban, senin annen, senin şey yakınların, hatta kendin yaşadığınca ilk defa aldığın bir saat, değil mi? İlk defa kullandığın bir kalem ve bunu sen saklıyorsun. Yıllar sonra bakıyorsun. Aslında kendini saklıyorsun, hatıralarını saklıyorsun.
1: Evet.
0: Böyle bir şey.
1: Yani eşyalarınızda sizin izleriniz olsun derdi.
0: Evet.
1: Yani ne bileyim, masanın veya koltuğun bir tarafı böyle hafif, böyle avucunun içini koymaktan, hı-hı, yenmiş olsun.
0: Evet.
1: Hafif olsun.
0: Sana ait olsun.
1: Ama bak işte, bunlar, sana bir şey söyleyeyim mi? Hani yukarılık etmiyorum ama bir takım cemiyetlerde, bir takım milletlerde çok kıymetli oluyor bunlar. Adam diyor ki buna diyor bir ömür, bunda bir ömür harcanmış diyor.
0: Evet.
1: Adamın yepis yeni olmasına bakmıyor bak.
0: İşte bu
1: kadar. Yepis yenilik başka bir
0: tabii
1: şey.
0: Tabii ki.
1: Yepis yeni olmak tamam ama önemli olan

0: bunun bir insan tarafından, ya insan sevgisinden geliyor bak, insan.
1: Kesinlikle.
0: Yani biz de ne bunlar yapıyoruz? Güzel şeyler.
1: Biz de ne yapıyoruz reklamlarla? Eskiyi at diyoruz, yeniyi al diyoruz. Evet. Eskiyi getir, yeniyi götür diyoruz. Halbuki, biz de eskiyi alıp götürüyoruz.
0: Abi. Yani şimdi bazı milletler, şimdi, bazı çok kıymet veriyor bazı şimdi, cemiyetler buna.
1: Evet, bakın evet. Şimdi kütüphanelere, sahaflara gittiğinde kitaplarda birçok insanın babası, anası yıllarca ona özen vermiş, saklamış. Ama daha sonra çocuk almış, onu götürmüş, 3 kuruşa satmış. Yani yer kaplamasın diyor, boştan yere falan diyor. Ve bunlardan
0: kitap
1: bir tanesi,
0: atanlar var, evet,
1: bunlardan bir tanesi Ali Emiri Efendi'nin yıllar önce tesadüfen fark ettiği eser işte.
0: Şey diyorsun sen, Gülistan, evet. Bostan ve
1: yok,
0: Gülistan,
1: yok, şey,
0: şey neydi o?
1: Kutat Kubilik.
0: Bostan ve Gülistan da öyle değil miydi?
1: Yok, Bostan ve Gülistan ayrı.
0: Ayrı değil mi? Ama o da böyle böyle bir şeydi değil mi? Değil miydi? Değil. Tamam, karıştırdım. Evet.
1: Şey, Kutat Kubilik değil, Divan Lügat'ı.
0: Ha, Divan Lügat'ı. Divan. Tamam, Divan, şimdi oldu.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Yani bunu tesadüfen buluyor. Yoksa atacak da gidecek. Tabii. Yani. Çok enteresandır.
0: Yani tabii şimdi...
1: Kalmadı tabii. O şey, o hassasiyet isterseniz olmuyor. Ama şu var. Şimdi cep telefonunun neyini saklayacaksın? Günümüzün cep telefonunun değil mi? Bir anlamı kalmadı diyorsun. Teknoloji artık zaten sana eskiyip attırmaya dönük, tamam, bir hayat kurguluyor sana. Yani senin şimdi hayatın da aslında teknoloji şu anda kurguluyor değil mi? Müthiş bir yere geldik ya.
0: Ya evet, geldik ama şöyle bir şey var. Yine mesela bir masa bak.
1: Evet.
0: Hatırlar mısın? Böyle masayla ilgili çok hikayeler dinledik. Kıymetli olduğu için tabii, o masalar
1: tabii,
0: satılmıyor.
1: Tabii.
0: Ne bileyim, bir sandalye. Ya şunu söylemeye çalıştı aslında. Her şey yenilmiş, güzel ama yani senden bir motif olsun.
1: Yahya Kemal, biz geçmişiyle, ölüleriyle yaşayan bir milletiz der.
0: Dünya öyle abi.
1: İşte ama
0: biz de öyleyiz ama mesela.
1: Öyleydik. Şimdi biz geçmişimizi unutmuyoruz. Defnettikten sonra bir daha bitirmiyoruz onu.
0: Biz evet aslında yapmıyoruz ama
1: yaşatıyoruz.
0: Yaşatıyoruz da yeniler öyle değil ama. Yani sanki o, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Ama sanki şöyle, o bozuluyor gibi.
1: Tamam da yenilere örnek olarak sen gittin mi çocuğun da gider abi.
0: Yapar, doğrusu. Örnek
1: olmak. Sen gitmesin, o da gitmez abi.
0: Mesela bu şeyler yani. Bazı kanallarda böyle müzayedeler var. Evet. Şeyler bak, bu konuda ben hani söylemeyeyim dedim ama İngilizler çok meraklı.
1: Evet.
0: Yani onlar eski yabancılar eski bir şeye çok merak. Eski bak, eskiden kasıt şu. Eskicilik değil. Yaşanmışlığa merak.
1: Yaşanmışlığa merak. Yani, ve saygı duyuyor. Tabii, hatıratını saklıyor.
0: Evet. Yani diyorsun ki bunda biri bir koltuk mesela, hı hı, oturmuş. Hele bir de önemli biri, yani tanınmış biri oturmuşsa çok kıymetli oluyor.
1: Antika dediğiniz o olmuyor mu işte?
0: Tabii.
1: Biraz antika
0: bir,
1: olmuş.
0: Bir yaşanmışlığı var. Veya
1: ve altına yazıyor bak, bu daktiloyu filanca kullanmış. Ya
0: annesinden, dedesinden, babasından. Yani şu demin bir şey söyledin. Ya bu fazla geliyor, atayım. Hı-hı. Böyle bir şey yok. Tabii evler de müsait olacak. Ayrı bir şey. Tabii yani ki. Müstakil evlerde onları kaldıracak yerler oluyor.
1: Kibrit kutusu gibi apartmanlarda tabii.
0: Olmuyor. Efendim, çok zor. Aslında
1: çok zor.
0: Benim rahmetli annemin, dedesinin bir lafı var. Bu ilk müstakil evden apartman dairesine sefer tası gibi demiş. Sefer nereye tası gidiyoruz?
1: Evet.
0: Yani rahat rahat tabii, bir defa hacet bile yapamayız yani, demiş ya yani, adam. Yani
1: çok önemli şeyler.
0: Bunlar önemli şeyler hakikaten. Yani ne biraz yapalım? Evler de, şeyler de önemli değil mi? Yani apartman daireleri var ama
1: Ayak yolu derler de aslında değil mi?
0: Tabii çünkü dışarıdaydı.
1: Çünkü ta gidiyorsun, uzun gidiyorsun. E şimdi ayak yolu yok ki, hemen yan tarafta yani.
0: Ya zor oluyor ayak şartlar, yolu. Ben patla şey edebiliyorum Anadolu'da da.
1: Şartlar
0: yani gece yarısı zor oluyor. Evde olması daha iyi. Evet. Yakında bir yerde olması
1: köpek
0: daha.
1: Köpek mi kovalaması falan diye.
0: Köpekler Ya geçen gün aklıma siz geldiniz, biliyor musunuz? Parkta oturuyorum.
1: Hayırdır?
0: Köpeğin yanından İsmail Sert Bey var ya.
1: Evet.
0: Onun köpeklerle arası
1: iyidir.
0: İyidir değil mi? Şimdi bak, köpek bayram parktayım, bir karşıda köpek yerde yatıyor.
1: Tamam.
0: Çocuğum biri böyle elinde top, genç bir olan.
1: Tamam.
0: Geldi tam onun yanında. Vurdu yere.
1: Topu yere vurdu.
0: Yere vurdu. Hayvan biz döndü mi? Lap diye bir ısırdı onu.
1: Of.
0: Ama çok ısırmadı.
1: Tamam.
0: Yani böyle ama yine bir dişleri yeşil de bak köpek tamam. Bu. Ya dedim, aklıma birden İsmail Bey geldi, İsmail Sert Bey.
1: Ama İsmail Bey top falan zıplatmamış.
0: Tabii.
1: Abdest almaya gidiyormuş yani garibim.
0: Yani evet. O köpek biraz huysuzmuş ama. Değil mi?
1: Ya
0: İsmail
1: o tabii.
0: Bey tabii.
1: Art tadına bakmak istemiştir. Ya,
0: İsmail o kadar Bey çok tatlı bir
1: arkadaş. Çok tatlı bir arkadaş çünkü.
0: Nereden nereye geldik evet. Ama işte yaşanmışlıklar önemli abi. Yani hobiler de önemli. Ve adamın hani oradan geldik. o bahsettiğiniz yazardı değil
1: evet.
0: mi?
1: Evet. Toros Dağları.
0: Toros Dağları'nda ırmakların, akarsuların doğduğu yerleri. Bu bak bugüne kadar böyle bir merak duymadım.
1: İşte evet, yani, enteresandır.
0: Ama ne meraklar
1: ben,
0: var. İşte
1: yeni, ben de yeni öğrendim.
0: Ama vay, güzel bir
1: vay
0: merak.
1: Vay be benim enteresan yani. Yani her gün yeni bir şey öğreniyorsun.
0: Tabii.
1: Bunlar internette bulma şansı falan yok.
0: Yok, yok tabii. Ya internette var da internetten
1: hayır, bir şekilde bulman
0: internetten
1: yani.
0: Bir şey bulmak için o konu hakkında bilgi sahibi olmak
1: evet.
0: zorundasın.
1: Tabii.
0: Yani çok kadar çok şey geliyor ki süzebilmek için bilgi gerekiyor.
1: Tabii
0: kere.
1: Ki bilgili olarak bakman gerekiyor.
0: Tabii o zaman bir şey bulursun.
1: Evet.
0: Yoksa internette öyle çok bilgi var ki.
1: Oo.
0: Yani yok değil ama tabii. neyin doğru neyin kesinlikle. Yanlış olduğunu anlayabilmek için bilmek
1: kesinlikle.
0: Gerekiyor.
1: Kesinlikle. Onun da çok yeri var ve
0: var
1: kıymetli
0: tabii.
1: ama dikkat
0: genelde
1: etmek
0: ücretli
1: gerekiyor.
0: Oluyor siteler değil mi?
1: Evet.
0: Aslında büyük paralar da değil biliyor musun yani?
1: Ama bak, amacın oysa
0: amacın
1: büyük
0: oysa
1: para değil.
0: Değil tabii.
1: Amacın o değilse niye para veresin? Oluyorsun?
0: Efendim amacımız ne? Amacımız farkındalığımızı yükseltmek. Aman adam ne gereği var? Benim farkındalığım iyi olsa bu şeylerden anlasam ne olur, anlamasam ne olur? Kafası...
1: Ya bir de hı. üç günlük dünya diyorsun, boş ver diyorsun.
0: Ama üç günlük dünya hayır, da... Hayır.
1: Böyle devam ediyorsun. Fazla kasmaya da gerek yok.
0: Ama güzel yaşamak var.
1: Tamam güzel yaşıyorsun.
0: Tamam yani.
1: Mutlu musun? Hani tamam hep kardeşim.
0: Ya, ha mutluysan zaten.
1: Mutluysan zaten gerek yok.
0: Yani, bir şey söyleyeyim mi? Farkındalığı yani, olmayan insanlar.
1: Kasiyerin gofret alana kızmasına gerek yok abiciğim.
0: Hayda.
1: Yani. Evet adam alsın gofretini iyisi.
0: Adam bir fikrini beyan etti.
1: 3 liralık gofreti 6 lira versin.
0: Geldik kasiyere
1: gofreti. Sorun değil ya. Yani o oradan çekip gidecek. Şurada 2 dakika tatlı ağzını tatlatacak.
0: Mutlu olacak seversin.
1: Evet yani. Ben o kadar da şey bilmek. Düşünmüyorum yani. Hani böyle nasihat ya, bu yok.
0: Yok yok öyle değil. Ama şöyle bir şey var. Hani deniyor ya tamam uzun yaşamak herkes ister ama önemli olan dik yaşamak, sağlıklı yaşamak.
1: Sağlıklı yaşamak.
0: Şimdi bu
1: bak,
0: beden için böyle
1: bak, eskiden,
0: akıl için de yani.
1: Bak, eskiden sağlık, sıhhat ve afiyet diyorlardı.
0: Değil mi? Sağlık,
1: sıhhat ve afiyet.
0: Peki sağlıkla sıhhat aynı
1: bak,
0: değil mi?
1: Bak hepsi birbirinin aynısı değil bir mi? Dakika. Bak sağlık ayrı, sıhhatli ayrı, afiyet ayrı.
0: Tamam bir dakika bir şey söyleyeceğim şimdi. Sağlık.
1: Sağlığın yani hayat hasta değilsin.
0: Tamam sıhhat.
1: Sıhhat ise
0: ne?
1: Dinçsin, enerjin var. Şimdi hasta
0: sıhhatin
1: değilsin.
0: Sıhhatin tam manası o mu?
1: Tabii hı. yani enerjiksin.
0: Ha, sağlık deyince hastalık,
1: hastalık
0: yok.
1: Evet.
0: Sıhhat deyince ritmin güzel.
1: Ritmin güzel.
0: Afiyetle deyince her şey yoluna gidiyor.
1: Afiyetle her şey yoluna gidiyor.
0: Evet.
1: Sağlık, sıhhat ve afiyet hepsini evet. bir araya alıyorsun ve diliyorsun karşıya.
0: Efendim afiyette misiniz?
1: Afiyetler olsun efendim.
0: Afiyette misiniz? Bu önemli bir şey ama evet. güzel bir cümleymiş değil mi?
1: Evet.
0: Eskiden sağlık, her sözü böyle. Sağlık, sıhhat ve afiyet.
1: Eskilerin sözleri de kendilerine ait. Yani her şeyi kapsayarak insani boyutta söylüyor.
0: Taklit bunları. Yok.
1: Taklit yok.
0: İşte farkında.
1: Demin bahsettiğim bilişi tüketicinin falan. Evladın var akıllı malın eylesin. Evladın var akılsız malın eylesin demiş.
0: Ne güzel demiş. Bir daha buyurur musunuz?
1: Evladın var akıllı malı neylesin?
0: Canını okur. Evladın, ha, okumaz pardon. Ha.
1: Akıllı malı neylesin?
0: Neylesin?
1: Mala gerek yok.
0: Gerek zaten yok. Aklı
1: mal,
0: var.
1: Gerekirse
0: evet.
1: mal edinir zaten.
0: Edinir. Ama öbürü canını
1: evladın
0: okur.
1: Evladın var akılsız malı neylesin? Ona mal bıraksan da gerek yok ki. Çarçur eder zaten evet. yani. Atalar bunu zamanında söylemiş. Biz de bilinçli tüketici diyoruz buna şimdi.
0: Yani ne yaptığını bilen insan demek
1: evet.
0: istiyor. Aslında işin özü şu.
1: Evet.
0: İnsan ne yaptığını bilecek.
1: Bileceksin abi. Kardeşim.
0: Yani bilinç tüketici odur budur değil. Ne yaptığını bileceksin. Ne yaptığını bilmek için de bilmek zorundasın.
1: Evet.
0: Bilginin peşinde koşmak
1: koşacaksın,
0: zorundasın.
1: Sürdürebilir bir hayat yaşayacaksın.
0: Evet. Her konuda.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Bilinçli olacağız.
0: Evet. Ünal abi bugünkü programımızın da sonuna geldik.
1: Peki efendim. Zamanımız kıymetli.
0: Bugün de börek yok sayın dinleyicilerim. Bu börek gelene kadar Çorum'dan... Bu konuda sizi rahatsız etmeye devam edeceğim.
1: Ya sizin için Çorum'a gidip börek alınır ya.
0: Alınır değil mi?
1: Tabii ki. Ne demek
0: peki
1: ki?
0: Peki efendim. Çok teşekkür
1: ederim. Veya bir Çorumlu okuyucumuz vardır, dinleyicimiz vardır. İstediğiniz börek olsun derim. Ne olacak
0: efendim,
1: yani?
0: Çorumlu su böreği çok meşhurmuş. Öyle diyorlar bilmiyorum.
1: Allah Allah. Bakacağız.
0: Neyse.
1: Bakacağız.
0: Efendim bugünkü programımız da sonuna geldik. Hepinize hayırlı günler diliyoruz.
1: Hayırlı günler, hayırlı geceler.
2: Şimdi reklamlar. Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay. Reklamları dinlediniz.
3: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeylere bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: TGRT FM.

Hayat Ağacı'ndan hepinize merhaba değerli dostlar. Bir haftalık ayrılığın ardından zamanın kanatları bizi tekrar bir araya getirdi. Bu süreyi nasıl değerlendirdiniz bilemiyorum ama umarım ki hayatın akışı karşınıza taze umutlar, hayran bırakan güzellikler, yeni başlangıçlar çıkarmıştır. Sevgi, şefkat ve merhametin eli üzerinizde olmuştur. Gelin şimdi sizinle sonu huzura çıkan bir yola girelim. O yolda önümüzde açılan sayfalarda yazılanları beraber okuyalım, paylaşalım. Ben Umay Aygut Özdemir, size bu yolculukta rehber olmaya çalışırken ana kumanda masasında Muhittin Yaygıngöl sesimi sizinle buluşturacak. Hayat Ağacı başladı.

Ardımızda bıraktığımız haftalar boyunca düşündüren, duygulandıran, bize insan olduğumuzu duyumsatan yazı, şiir, deneme, mektup ve hikayelerle yerli yabancı pek çok kaynaktan derlediklerimi bir seçki şeklinde sunmaya çalıştım. Kocaman bir hayat ağacı hayaliyle attığım o ilk tohum zaman içinde filizlendi, boy attı, yaprak verdi, sayısız dala kavuştu. Göğe uzanan dallarıyla gölgesinde dinlenmek isteyen siz değerli dostları misafir ediyor. Elbette bir günde boy atmadı hayat ağacımız. Arkasında sabır, emek ve inanç var. Toprağa düşen ve sonra gelişip büyüyen her ağaç gibi. İlk alıntımızın çıkış noktası da bir ağaç. Bambu ağacı. Tülay Bilin'in kaleminden.

Bambu ağacı tohumu ekildikten sonra ilk yıl hep toprağa ve dolayısıyla tohuma su vermekle geçermiş. İkinci yıl aynı işlem devam edermiş. Tohum itinayla sulanır ve dikkat edilirmiş. Ondan sonraki 3 sene yine aynı. Görünürde hiçbir şey yok. Emek veriliyor ama. Ortada bir şey yok. Ne zaman ki 5. yılın sonuna gelinirmiş, işte o zaman bambu ağacı filiz vermeye başladığı gibi 6 hafta içinde de tam 27 metre boyuna geliverilmiş.

Ekildiğinden beri gördüğümüz, elle tuttuğumuz ve gelişimini gözlemleyebildiğimiz başka hiçbir ağaç 5 yılda bu boyuta gelemiyor belki de. Peki o zaman bu ağaç 5 yılda mı büyüdü yoksa 6 haftada mı? Sadece fiziksel gelişimi gören insanlar için cevap 6 hafta. Ama işin arkasını görebilen, farkında olanlar içinse 5 yıl. Toprağa atılan tohum, belli aralıklarla özenle verilen su, ışığını ayarlama, yağmurdan rüzgardan koruma derken uzun zamana yayılmış bir emek harcanıyor. Bu emek harcanırken tohum filizlenene kadar büyük bir sabır gösteriliyor. Sonra da tüm kalbiyle ona inanmak gerekiyor. Verilen emeklerin boşa gitmeyeceğine ve sabrın sonunun selamet olduğuna inanmak.

erişimin süreci içinde bir diğer etkense vazgeçmemek. Verilen emeklerin karşılığı görünmeyince, gelişim süresi uzadığında, etraftan baskılar veya caydırma yönünde tepkiler geldiğinde, cesaret gösteremeyenlerin kıskançlıkla yaklaşıp olumsuz enerji vermesinde, tembeller emeği değersizmiş gibi gösterdiğinde vazgeçme aşamasına gelinebiliyor. Emek, sabır, inanmak ve vazgeçmemek. İşte başarı sırrının açılımı bu.

Müzik konusunda bir deha olan Beethoven'ın hocası bir gün ona "Sen asla müzisyen olamazsın" demiş. Savaş ve Barış adlı dev romanın yazarı Lev Tolstoy, içinde öğrenme isteği olmadığı gerekçesiyle kolejden atılmış. İlkokul öğretmeni, öğrencisi olan Thomas Alva Edison için "O beyinsiz bir çocuk ve hiçbir işte başarılı olamaz" demiş. Oysa ki Edison, elektrik ampulü başta olmak üzere insanlığın hayatını kolaylaştıran buluşları nedeniyle tarih boyunca unutulmayacak bilim adamları listesine adını yazdırmayı başardı. Richard Bach'ın Martı adlı kitabı tam 18 yayın evi tarafından reddedildikten sonra 1970 yılında basıldığında büyük ilgi gördü ve bugüne kadar milyonlarca kişi tarafından beğeniyle okundu. Margaret Mitchell'ın ünlü Rüzgar Gibi Geçti adlı kitabı tam 38 defa reddedildikten sonra basıldı.

İngiliz edebiyatının ünlü isimlerinden Charles Dickens'ın hayatını okurken çok şaşırmıştım. Oldukça fakir bir aileden geliyordu. 4 yıllık öğrenim hayatının ardından bir daha okul yüzü bile görmedi. Babası borçlarını dahi ödeyemeyecek durumdaydı. Bunun sonucunda da hapse girdi. Dickens uzun süre iş bulmak için uğraştı. Bu arada hayallerini ünlü bir yazar olmak süslüyordu. Bu şartlar altında onu ayakta tutan tek sebep bu görünüyordu. Nihayet bir bodrum katında boya şişelerine etiket yapıştırma işi buldu. Açlığını gidermesi ve tavan arası bile olsa kalacak bir yerinin olması için bu işe ihtiyacı vardı. Akşamları yazmaya başladı. Gönderdiği tüm öyküler sürekli reddedildi. Uzun süre sonra bir yazı işleri müdüründen olumlu yanıt aldı. Bu onu çok sevindirdi. Hatta sokaklarda saatlerce ağlayarak dolaştı. Ama sonuçta o ünlü bir edebiyatçı oldu. Çünkü asla vazgeçmedi. Franklin Roosevelt, biliyorsunuz, Amerika'ya ardı ardına 4 kez başkan seçilmiş biri. 39 yaşındayken yakalandığı çocuk felcinin etkisiyle yürüyemiyordu. Fakat bu onun başarı merdivenlerini hızla tırmanmasına engel olamadı.

Tacitus, siz kendinize inanın, başkaları da size inanacaktır diyor. Evet, başarmak için içimizdeki isteğin her tür engeli yenecek kadar kuvvetlendiği zaman kimse bize mani olamaz. Anthony Robbins'in şu sözünü hatırlayalım. Siz ne kadar süre hayır cevabına dayanabilirsiniz?

Uzun süre hayır cevabına muhatap olduğu halde yılmadan yolunda yürümeye devam edenler, kendine ve yaptığı işin doğruluğuna inananlar başarıya ulaşıyorlar. Aslında daha doğru bir deyişle kendilerini gerçekleştirebiliyorlar. Sonunda toplum kıstaslarıyla başarılı kabul edilip edilmemek değil, kişinin kendini ifade edebilmesi, kendi olabilmesi asıl önemlisi. Çünkü bir insan ancak böyle mutlu olabilir.

Etiketler, mertebeler, kimin bizim için ne dediği, bize nasıl bir sıfat yakıştırdığıyla fazla ilgilenmeyelim. Bunlarla vakit kaybetmeyelim. Biz kendi içimizde tamamsak, huzurluysak, yapmak istediğimiz işle meşgulsek, kendimizi daha iyiye doğru geliştirme yolunda adım atalım yeter. Ayrıca dıştan görünenler çoğu zaman yalan söyler. Biz sanırız ki sürekli ne kadar mutlu olduğunu bağlandıra bağlandıra anlatan dünyanın en mutlusudur. Yanılırız. Sanırız ki maddi refaha ulaşmış, paranın satın alabileceği pek çok şeye sahip olanların sorunları yok. Yanılırız. Ve sanırız ki bazen kazandığı para geçimine zar zor yetişen biri çok mutsuzdur. Ama hiçbir şey aslında göründüğünden ibaret değildir. Ona anlam yükleyen içindeki özdür. Ve tabii bakmayı bilen bir çift göz.

Bir gün çok zengin bir adam oğlunu yanına alarak insanların ne kadar fakir olabileceğini göstermek için bir köye götürdü. Çok fakir bir ailenin evinde bir gün bir gece geçirdiler. Şehre dönerken baba oğluna sordu. "Yolculuğumuzu nasıl buldun?" "Çok güzeldi babacığım," diye cevap verdi oğul. "İnsanların ne kadar fakir olabileceğini gördün, değil mi?" "Evet." "Peki ne öğrendin?" "Şunu," dedi oğul. "Bizim evde bir köpeğimiz, onların 4 köpeği var. Bizim evde bahçenin yarısına gelen bir havuzumuz var. Onların kilometrelerce uzunluğunda dereleri var. Bizim bahçede ithal lambalarımız, onların yıldızları var. Bizim terasımız ön bahçeye kadar, onlarınki ise ufka kadar uzanıyor." Ufaklık konuşurken babası şaşkınlıktan tek kelime bile edemedi ve çocuk ekledi. "Ne kadar fakir olduğumuzu gösterdiğiniz için teşekkür ederim babacığım."

Evrende bize sunulmuş sonsuz nimetler var. Yeter ki farkına varalım. Para ödemeden ulaşılabilecek bu nimetlerle parayla satın alabildiklerimizin verdiği mutluluğun çok daha ötesine geçebiliriz. Edebiyatımızın en değerli kalemlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar'ı saygı ve rahmetle anarken onun bir eserinde fakirlik üzerine söyledikleri aklıma geliyor. Fakirlik gözü tok, muvazeneli, seciyeli insanlarda bir nevi asalete benzer. Muhteris ve zevkine düşkünlerde ise daima küçültücü olur. Eskinin gözü tok, geçim sıkıntısı çekse bile bunu ne ailesine ne de çevresine sezdirmemeye çalışan, kimselere el açmayan soylu fakirleri bilmem şimdi kaldı mı?

Profesör Doktor Kemal Sayar'a göre eğlendiğimiz, yiyip içtiğimiz mekanlar, bindiğimiz arabalar, takındığımız mücevherler bizi soylu kılmaz. Soyluluk, ötekini işitebilmekten yapılma bir mücevherdir. Soylular, kalplerini bir mücevher gibi taşıyan ve kalpleriyle düşünen insanlardır. Kalbiyle düşünen insansa, baktığı her yerde, yaşadığı her olayda bir anlam bulur. Sayar'ın bir denemesiyle devam edelim söze.

Her şeyin bir anlamı var. Bana diyorsun ki bu dünya anlamsız ve ben burada olmayı kendim seçmedim. Bu sözcüklerde burasıyla orası arasında asılı duran bir hayatın izleri var. Yokluk ve varlık arasında yürüyen bir ip cambazının hüneri var. Sevdim diyorsun. Sevdiğin zaman gelmeyecek adamları sevdin. Sesini duysa da çağrına icabet edemeyecek adamları. Onları sevmekle erkenden giden bir sevgiliyi çağırıyordun aslında. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden, çok seneler geçti dönen yok seferinden. Çocukluğunun en büyük aşkı artık dönülemeyecek uzak ülkedeydi ve sen en uzak adamları seversen ve onlar seni severse belki onu geri getirebileceğini düşünüyordun. Yitirilen bir daha ele geçmedi, uzak yakın olmadı, canının acısı gün be gün katmerlendi. Hayatı sadece acıyan yerlerine bakarak tanıdın. Var olduğunu sadece yaralarına bakarak hissettin. Ruhun en derinlerine yerleşen ve bir burgaç gibi insanın içine oyan bir ağrıyla okudun kendini. İçinde katıksız gözyaşı olan bir hokkaya banılarak yazılmış bir hayat. Oldun mu, öldün mü bilemedin.

Şimdi diyorum ki ben sana, her şeyin bir anlamı var. Çiçeğin, böceğin, dalları eğen rüzgarın, ağzımızdan çıktıktan sonra yüzyıllarca uzayda asılı duran sözcüklerin bir anlamı var. Hiçbir şey kaybolmuyor. Her hıçkırık, hayal kırıklığının yaydığı her titreşim, içimizde bir coşkunun pırpır kanatlanışı kaybolmuyor. Kainat gibi insan da enerjisini sakınıyor. Sonra dağınık duran her şey, biz onu çağırmasını bilirsek, bir yapbozun parçaları gibi birleşip bir şey söylüyor. Sonra yine dağılıyor. Konuşuyoruz seninle. Yavaş yavaş iyileştiğini hissediyorum. Öfken azalıyor ve artık şükür ki yaralarından ibaret değilsin. Hayatın çiçek tozları gibi oradan oraya neşe içinde uçuşuyor. Varoluşuna sinmiş olan o ıstırap sanki daha derinlere, kımıldadığında hissetmeyeceğin bir yerlere iniyor. Onunla da başın hoş olsun. Çünkü bir anlamı var.

Evet, her şeyin bir anlamı var. Aşığın derdi de teslimiyet. Ötekini yücelterek, onunla özdeşleşip, onun vasıtasıyla yücelerek kusurlarımızı örtmek istiyoruz. Aşığın tasası, teslimiyetle faniliğin sınırlarını zorlamak. Kendi yalnızlık ve kısıtlamalarını fark eden aşık, anlam, kuvvet ve gayesini maşukuyla yek ruh olmakta buluyor. Kendini alevi atan pervane misali. Olmak bilmektir. Daha da ilerisi var. Yanmak bilmektir.

Her şeyin bir anlamı var. İnsan düşüyor, kalkıyor, kendisine bir hikaye kuruyor. Kendi hikayesine çok inanıyor, az inanıyor, hiç inanmıyor. Başkalarının hikayesine inanıyor. Kendisine inanılacak değişik hikayeler buluyor. Bir ömrü bir hikayenin parçası olmak için tükettiği oluyor. Anlatmayı seviyoruz, değil mi? Sana senin hikayenin seni başkalarından farklı kılmaya çalıştığını, acılarına tutunmakla diğer fanilerden kendini ayırdığını söyledim. Biricik olmak istiyordun. Diğerleri bu hayatın bu kadar beyhude olduğunu nasıl göremiyordu? Ne oluyordu da ağız dolusu kahkahayla gülebiliyorlardı? Her şeyin basit bir kurmaca olduğunu nasıl fark edemiyorlardı? Evet, seni onlardan ayıran başka bir hikayen olmalıydı. Sen varlık dünyasında yokluğu tecrübe edebiliyordun. Olmamak sanatında ilerlemiş, yaşamıyor gibi yaşamak ilminde mertebe edinmiştin.

Her şeyin bir anlamı var. Uçurumun kenarı sıra cesaretinden yürümüyordun. Sana uzanacak bir el olsun ve korktuğunu hissetsin istiyordun. Hiçliği yaşarken hiçlikten nasıl ürktüğünü, uçurumun sana baktığını bir kişi olsun anlasın. Yokluktan kaçayım derken varlığı inkar ediyordun. Oysa görünmez olduğunda bile ardında sesler bırakıyordun. Burukluğun sesi, aşkın sesi, teslimiyet arzusunun sesi, özlemin sesi. O sesleri duyabilen herkes orada değil de burada olduğunu, aramızda dolaştığını anlıyordu. Kalbi kırıklar birbirini bu seslerden tanır. Sahi, ruhun izlerini kim silebilir? Her şeyin bir anlamı var.

Her şeyin gelip geçici olduğunu ve bu evrende dönen bir zerrecik olduğunu kabul edebilirse insan, üzülecek pek bir şey kalmıyor. Her şey farklı bir anlam kazanıyor. Şükür ki bize bu gerçeği hatırlatan manevi rehberlerimiz var. Yüzyıllar ötesinden bize ulaşan sözleri, ilk günkü etkisini, tazeliğini koruyan Mevlana Celaleddin Rumi, her coğrafyadan, her dilden, her renkten insanı buluşturmayı sürdürüyor. Gönlü Yaradan'ın aşkıyla ocak gibi yanan Mevlana, "Sevene uyumak haramdır, biz de uyursak halkı kim uyandırır?" diyecek kadar nefsinden geçmiş, kendini başkalarına adamıştı. H. Tokak, sadık dostu Hüsamettin Çelebi ile arasında geçtiği rivayet edilen diyaloğu şöyle aktarıyor.

Konya gecenin koynunda sessizce uyuyordu. Dergahın ışığı hiç sönmedi. Gündüzün koşuşturmalarına eşlik eden saatin tiktakları şimdi sıradan gözlere karanlığı işaret ediyordu. Karanlık havuzuna aydınlık simasıyla dalanlar bir hayli yol almışlardı. Gece kovaladığı gündüzün eteklerine dokunmak üzereydi. Hazreti Mevlana'nın yanında sadece sadık dostu Hüsamettin Çelebi vardı. Her dem Allah'a koşan ve etrafını ona koşturan koca sultan yorgundu, uykusuzdu. Dergahında eksik aramak beyhudeydi. Zira bütün eksikleri kapatırdı onun iniltisi. Gündüzün aşk fasılları geceyi besler, gecenin inleyen nameleri de gündüzü beslerdi. O derin gönlü bir ocak gibi durmadan yanar, yanardı. Gönül okyanusunun gelgitlerine usul usul salınca kendini bir güneş topuna dönerdi.

Aşk üstadı, gönül adamı, fasıla vermeden yanmayı, hakka giden yolları açan aşkın gereği görürdü. Sevene uyumak haramdır derdi Hazret. Onun aşkı uykularımı alıp götürdü. Bir daha geri geleceğini sanmıyorum diyen Mevlana'nın perişan hali Hüsamettin Çelebi'yi oldukça hüzünlendirmişti. Sultanım, günlerden beri uyumuyorsunuz. Bari bu gece bir yatak sereyim de biraz istirahat buyurun dedi. Kırmadı Hazret gönül dostu Hüsamettin Çelebi'yi. Peki ser bakalım dedi. Özenle yatağa serdi Çelebi. Onu alıp götürmüştü aşk. Ulaştığı yerde ne ay vardı ne de güneş. Gönlüne doğan güneş hiç batmak bilmeden gece gündüz her an aydınlatırdı dünyasını. Bu vakitten sonra dünyaya doğan güneşle meşgul değildi. Onun nazarında dünya hüzünlü bir gurbetti. Hüzünlü gurbetin bitişi de Şeb-i Arus'tu aşk sultanının dilinde. Doğu ey güneş, doğu gönlümün içinde şu hüzünlü şafakta perde perde deyip inlemekteydi.

Derken gece bitmişti. Sabah ezanları Konya'nın minarelerinden yükselmeye başlamıştı. Hazreti Mevlana ile Hüsamettin Çelebi göz göze geldiler. "Bu gece de istirahat etmediniz, bu gece de uyumadınız sultanım," dedi Hüsamettin Çelebi. Karşılık verdi Mevlana. "Biz de uyursak halkı kim uyandırır Hüsamettin?" "Ey Dide, nedir uyku? Gel uyan gecelerde kevkeplerin seyrini et, seyran gecelerde." Sözleri gönlünü Allah'a kaptırmış olanların ortak bestesi olmuştu. Onun içindir ki Mevlana kendi döneminin insanını uyandırdığı gibi günümüz insanlarını da uyarmasını bilmiş bir nefestir. Çağlar arasında gidip gelen bir sestir o. Asırlar önce yaşamasına rağmen hala içimizdedir, dipdiridir. Gönüldaşı Şems-i Tebrizi ile okyanuslar gibi birbirlerine akmışlar ve gönüllere ortak bir okyanus sunmuşlardır.

Mevlana'nın yaşadığı devir karışıklıklarla doluydu. Moğol istilası dalga dalga İslam dünyasını sarmıştı. Her gün bir yerler yıkılıyor, insanlar ölüyor, şehirler, köyler tahrip ediliyordu. Moğollar taş üstünde taş bırakmıyorlardı. Mecburi göçler yaşanıyordu. Selçuklu yıkılışın eşiğindeydi. Yepyeni bir devleti doğuracak olan Anadolu Birliği çoktan dağılma sürecine girmişti. İç hareketler bünyeyi sarmıştı. Nizamiye medreseleri bile verimsiz hale gelmişti. İşte tam bu zamanda Mevlana Hazretleri kanlı coğrafyanın en hayati ilim ve kültür merkezleri olan Horasan, Bağdat, Mekke, Medine, Şam, Darende, Kayseri, Karaman gibi şehirlere uğrayarak gelmiş ve Konya'da karar kılmıştı. Babası ondaki kabiliyeti erken keşfetmiş ve yol boyunca onu okutarak getirmişti. Hazreti Mevlana Konya'da Yeşil Türbesi'nin altında istirahate çekilmiş gibi dursa da sesi, soluğu, mesajı dünyayı dolaşıyor. Gel artık, aldanma divane gönül. Gel artık, geç kalma.

Sevgili dostlar, hayat ağacında çıktığımız yolculukta gelin şimdi de Mevlana'dan 7 asır öncesine gidelim. Asr-ı Saadet devrine. Veysel Karani annesinin çok hayır duasını alan bir velidir. Karani Hazretleri Peygamber Efendimiz'i görmeyi çok arzu etmesine rağmen annesine kendisinden başka bakacak kimse olmadığı için köyünden ayrılma konusunda kararsız kalır. Sonunda onun rızasını alır fakat bir şart koşar annesi. Fazla oyalanmadan hemen geri dönecektir. Aylar süren bir yolculuktan sonra peygamberimizi evinde bulamayan Karani, annesine olan hürmetinden en büyük arzusunu gerçekleştiremeden geri dönmek zorunda kalır. İşte Sinan Yağmur'un dilinden Üveysül Karani.

Bana sen kimsin diye sormayın. Ömrü azıcık kalmış bir hiçim. Ben hiçbir şeyim, hiçbir şeyim. Yürek vermediğiniz ta içinize erişemez. İnsanlara baktım ki her biri kendisine bir sevgili edinmiş. Kimi kadın, kimi erkek. Bazısı nefis, bazısı da heva. Kimi mal, kimisi de şöhret. Herkes o sevgiliyle ölüm anına kadar beraber olabilmiş. Bazısı da kabrin başına kadar beraber bulunabilmiş. Toprağa verilince ona veda etmiş. Herkes sevgilisini karanlık bir kuytuya bırakıp geri dönüyor. Düşündüm, kendime öyle bir sevgili bulayım ki hayatımda ve vefatımda benimle beraber olsun. Ömrüm, özüm ve sözüm üç aşk üzerine örüldü. Allah aşkı, peygamber aşkı ve annem. Bana kendini üç kelimeyle anlat deseler, yetimlik, yalnızlık ve yolculuk derim. Babasız kalmanın acısını imanla doldurdum. Yalnızlığımda Allah'a sığındım. Yolculuğumu Habibullah'ın aşkına adadım.

Sinan Yağmur'un Aşka Yolculuk, Veysel Karani adlı kitabından satırlar paylaştık. Ömrü Allah aşkı, peygamber aşkı ve anne sevgisi üzerine kurulu olan Veysel Karani, annesinin vefatından sonra Peygamber Efendimiz'i dünya gözüyle görebilmek için yeniden yollara düşer, ancak menzile ulaştığında onun Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu öğrenir. Vasiyeti üzerine Hazreti Muhammed'in hırkası Veysel Karani'ye hediye edilir. Aynı kitaptan Karani'nin peygamber aşkını anlatan bir bölümle devam edelim.

Ve beşinci mevsimim. Gözyaşımın damlalarında seni görürüm. Her damlada filizlenir sana olan sevgimin meyveleri. Kar yağıyor çöllerime, özlem üşüyor gözlerimde. Düşüncemin derinliklerinde açan mavi bir gül ısıtıyor yüreğimin semasını. Güle düşen onur aydınlatıyor dünyamı. Ateşsiz ve dumansız yangınlara salıyor.

Ey öksüzlüğün emzirdiği can, bu ne onulmaz hicran. Elimden tutmanı beklediğim o günün kaygısı dağ gibi oturur yüreğime. Buhranlara dalan benliğimin gecesinde, tesellimin kucağında seninle ısınırım. Ben sana muhtacım. Ben seninle konuşmak için hiçbir kelimeyi suskunluktan daha layık bulmadım. Hayatın melal tozunu yorgun yüzümden siliyorsun. Acılı dudaklarıma ümit gülümseyişi yerleştiriyorsun. Beni teskin edip yatıştırıyorsun. Bana güç veriyorsun, can veriyorsun. Beni ümitlendiriyorsun. Beni bana hatırlatıyorsun, doyuruyorsun. Suya kandırıyorsun. Acıları ruhumdan yıkıyorsun. Kalbimdeki cerahatlere merhem sürüyorsun. Ruhumdaki dertleri iyileştiriyorsun. Canımdaki acıları yok ediyor, beni iyileştiriyorsun. Sağlığa kavuşturuyorsun. Hoşnut kılıyorsun. Sen benim hayatımın anlamısın. Sen her yolculuğumun son durağısın. Sen her susuzluğumun kaynağısın. Sen bedenimin ruhusun. Sen her nefes verişimsin. Her seslenişimde seslendiğim efendimsin.

Ey iki cihan serveri, dayandığım erişilmez dağlardan daha yüce, başı arşa değen yüce. Öksüzlüğümü seninle beslemek isterim, yetimliğimi seninle sulamak. Muamma duygularımın dehlizlerini seninle aydınlatmak, esaretimin kelepçelerini seninle kırmak ve yine yeniden sana esir olmak.

Geceye doğan güneş, ey karanlıkları perdeleyip kapatan, hicranlı gecelerimde sana ağlar, hüzünlerimi seninle sararım. Umudumun maviliğinde yalnızlığımı varoluşunla arkadaş ederken, teslimiyetin sessizliğinde mavi aşkın büyüsüne kapılır, ruhumu seninle dinginliğe kavuşturmak için rahmetinle ıslanmak isterim. Yokuşları tırmanmanın zorluğundayken, inişlerin keyfine vuslatla ermek, bilinmezlere olan yolculuğunda azık niyetine, mucizenin emirlerine uymak, hayatın yollarını izinden takip etmek ne güzel.

Ey cihanın cümle zerrelerinin varoluş sebebi, Cebeli Nur dile gelse, anlatsa seni sessiz ve kimsesizce. Fırtınalardan kurtulmak için vakti gelmeden nasibimi senden aramak, sevincimde, kederimde, hüznümde adınla dalgalanıp coşmak, müjdelerin hasını senden almak isterim.

Ey şafağımın müjdesi, vuslat garibi gönlümün nasibi seni sevmektir. Ateşi yutmuş gibi yanıyor yürek yangınım. Elem, keder ve hasret acıtıyor ruhumu. Çaresiz derde düşen çekermiş. Zor olsa da anladım. Şimdi bitimsiz bir özlemle keşke diyorum. Zamanın gerisine dönmek mümkün olsaydı da dudaklarındaki tebessümü görebilseydim keşke. Gözlerimdeki sağanak yağmur, özlemin sinesine damla damla dökülen bir derya gibi seni haykırıyor. Ah, hangi dağ başı özler ki bulutunu benim seni özlediğim kadar? Hangi dağ çiçeği benim kadar mahzundur yağmuru beklerken? Gözyaşımla çağırıyorum seni, ey müminlerin dostu. Senin kapına geldim, ey talibim, ey tabibim. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Neredesin? Çağırıyorum seni, ey müminlerin dostu. Ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor, bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Farz edeyim ki senin ateşine dayandım, her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun.

Selam sana ey düşkün insanlığa, sabrın kanatlarına tutulmayı öğreten göklerin öğrencisi. Selam sana ey içimi acıtan her ne varsa, yokluğa savuran şefkat meleği. Selam sana tahammül edilmesi zor olan her türlü cahilliğe büyük bir sabır ve dirençle göğüs geren adanış anıtı. Selam sana ey kendinden vazgeçercesine insanlığa adanan sevgili. Gurbetin öyle bunaltıcı ki efendim, eritmek istiyorum gözyaşlarımla tüm mesafeleri. Bir rahmet yağmuru olup yağmanı diliyorum kuraklıklarıma ve yorgun sular gibi dökülmek livai hamd altına. Salat ve selam olsun sana ey aşk mürebbisi, gönül dolusu selam ve özlem sana.

Değerli dostlar, bu haftalık da Hayat Ağacı'nın sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek ben program yapımcınız ve sunucunuz Umay Aygut Özdemir ve teknik masadaki arkadaşım Muhittin Yaygıngöl, hepinize sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler diliyoruz. Allah'a ısmarladık.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir ilimden medyete programında daha sizlerle beraber olmaktan dolayı sevinçliyim. Sehi Bey'i anlatıyorduk geçen hafta. Sehi Bey'i anlatırken işte talebe yetiştirme ve eğitim ordusu gündeme geldi. Anlattım mecburen, temas ettim. Efendim, iyi yetişen insan onu da yetiştirdiği iyi olur. İyi yetişmeyen insanın da yetiştirdiği de iyi olmaz sözünü anlatmaya çalıştım. Allah Teala gani gani rahmet eylesin ki bizim hocamız bizlere iyi şeyleri anlattı. Kim sevilir, kim sevilmez anlattı. Allah Teala ona bol bol rahmet eylesin. Necati Bey vefat ettiğinde Sehi Bey de onun hem yanında talebesi hem de bir makam sahibinin divanında divan katipliği yapıyordu. Toplantı katibi yazıyordu. Sekreteri diyelim. Şimdi sekreter. Ne sekreter? Sekr. Evet. Söyle sekre. Bu sırdır. Sekreter. Sır tutucu. Amma sır tutuyorlar ha sekreterler. Fransızca atın bunu ya. Adın ne diyeceksin sekreterin yerine? Partilerin hepsinin genel sekreteri var. Geneli Türkçe, sekreteri Fransızca. Devlet kademelerindeki bütün müdürlerin sekreteri var. Bütün devlet dairelerinde sekreterler var. Buyurun efendim. Efendim işte o daktilograf, daktilo ne demek? Türkçe gitti. Elimizin altından gitti, dilimizin altından kaydı gitti Türkçe. Kimse de gayret etmiyor ki Türkçeyi kurtaralım diye. Yazık. Tarihimiz de tamamıyla kopuk hale gelmek üzereyiz kıymetli dinleyenlerim. Ufak tefek yol alanlar var ama çok çok zayıf. Necati Bey 1509'da yine 2. Bayez Han zamanında vefat ettiğinde Sehi Bey de onun kabir taşına vefat tarihini tarih düşürme, epçet hesabıyla tarih düşürme usulüyle şöyle bir beyit yazdırdı. Bu taşta duruyor hala efendim. Bu şu anda duruyor. İmece zannediyorum yani yanılmış olmayayım. Dördüncü blokun avlusunda olması lazım. Böyle iç kısımda blokun. Nakli Necati aleme tarih olmağın tarihini Sehi dedi gitti Necati Hay ve 1509'un işte Hicri 900 küsürlü

Bir mütevellilik verildi kendisine. Ne o mütevellilik? Ergene ve diğer bazı imaretlerin mütevelliliği verildi. Sonra da Edirne Darül Hadis Medresesi mütevellisi oldu. Şimdi Sehi Bey'i anlatıyoruz, doğru. Ama mütevelli ne demek? Bugünkü mütevellilik geçiyor bugün de. Vakfı mütevellisi. Yani devam ettiricisi. Mütevelli, devam ettiricisi. Ama bunun sorumlulukları var. Bir vakfın devam edebilmesi için onun her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için bütün çalışmaları yapan kimsedir mütevelli. Yoksa mütevelli gel ay başında şuraya imzanı at, şu da paran, mütevelli paran, güle güle. Bazı kimseler vakıf kurdukları zaman vakıf senedi tanziminde büyük oğlunu mütevelli yapmıştır. Efendim. Veya başka bir şekilde bir vakfettiği hayratı varsa ona da filan alimi mütevelli tayin etmiş olabilir. Filan paşayı mütevelli tayin etmiş olabilir. Sehi Bey'e de Ergene'ye diğer bazı imaretlerin mütevelliliği verildi ki bu imaretler iyi yürütülsün. Edirne imareti, ikinci Murat Han'ın imareti. 1392 metre uzunluğunda dünyanın en büyük, yani uzun tarihi taş köprüsü. Yani Türkiye sadece şimdi üçüncü havalanını dünyada birinci yaptı diyoruz. Unutmayalım ki 1400'lü yıllarda ikinci Murat Han, evet, ikinci Murat Han en uzun köprüyü Ergene Havzası'nda bir tane de köprü yapmamış efendim. En uzunu bu. Hali hazırda tır da geçer üzerinden de, artık başka bir beton köprü yaptılar da yükü onun üzerine aktardılar. 5-6 gözü hariç hepsi çamurla dolu, balçıkla dolu. Yani herhangi bir çok büyük selde uzun köprü ilçesini sel basması, hele hele çarşının olduğu yerler, caminin olduğu yerler, 2. Murat Han'ın caminin olduğu yerler tamamıyla sel altında kalır efendim. Peki niye temizlenmiyor? Hani projelerimiz var, Ergene Havzası'nı işte hayata geçireceğiz, suyunu temizleyeceğiz. Balçık? Ne balçığı? Köprünün gözlerine kadar gelmiş çeltik tarlalar dayanmış. Hadi kurtarın. İşgalden kurtarın. Ama aması yok arkadaş. Murat Han bunu lüzumsuz yaptırmadı. 100 senede bir defa sel gelir. 100 senede kazanılanın hepsini alır götürür. Saros Körfezi'nde denize döker arkadaş. Hiç de bir şey diyemez. Evet. Edirne'deki efendim bazı imaretleri de, imaret fakir fukaraya aş pişiren yerler. Buranın gelir kaynakları var. Bu gelir kaynaklarından gelirlerin tahsili ve insanlara adaletli bir şekilde dağıtılması. Aşçı yarım kepçe yarım kepçe fakir fukaraya vermeyecek. Mütevelli takip edecek. Edemedikleri için adam görevlendirecek. Hadi bakayım kardeşim diyecek. Bir de Edirne Darül Hadis'i var. Oranın da mütevelliğini vermiş. Darül Hadis medreselerin içerisinde en yüksek olanıdır. Ondan daha yüksek medrese yoktu Osmanlı'da. Ebu Suud Efendi Darül Hadis'te müderrislik yaptı. Edirne Darül Hadis'inin çok enteresan, hoş bir hikayesi var kıymetli dinleyenlerim. Madem ki Sehi Bey'i buraya mütevelli yaptılar, bize de bunu anlatmak icap etti şimdi. Devlet onu seçti koydu.

0: İkinci Murat Han 3 defa enteresan rüya görür. Kaç tane görmüştür de 3 rüya görür. Birisinde 3 büyük meleğin efendim inşaatı yaptırırken 3 büyük meleğin 3 şerefeli diyorlar da aslı Edirne'de 3 şereflidir. O inşaatın merdivenlerinde oturup sohbet ettiklerini görür. 3 büyük melek. Çok sevilir. Maneviyat da dolar böyle. Mimarı da o caminin çok mükemmel bir cami. Edirne'ye giden oraya gitsin efendim. Ya Kırkpınar'a gidiyorsun gidin ama yani Edirne'deki incileri de görün kardeşim ya. Evet. Murat Han kötürüm olan mimarı var. Konyalı. İnşaat tezkeresiyle taşınıyor. Evinden işe, işinden eve. Diyor ki mimara ben böyle böyle 3 büyük meleği Cebrail, Mikail, İsrafil orada oturup sohbet ederken gördüm. Şu merdivenlerde. Hünkârım nerede oturuyordu diyor. Cebrail şurada, Mikail burada, İsrafil burada. O 3 yere birer tane sütun dikiyor. Hala bu sütunlar durur. Bu kadar insanımız da gider gelir. Bu sütunların niye dikildiğini bilmez. Neye yaradığını sormaz. Vakıf idaremizde bu sütunların yanına tarihi özelliğini bozmayacak şekilde bunların bu iş için dikildiğini yazmaz. Sır kalsın. Vay vay vay vay. Ne sır kalacak ya? Sırrı yok ki. Murat Han'ın bir rüyası bu. İkinci rüyası Mevlana Cahattin Rumi Hazretleri'ni görür. Der ki benim için bir Mevlevi hane kur. Edirne Mevlevi Hane Camii var. Öyle böyle disiplini az bir bölgede kalmış ki şimdi. Yani ben orada çekim yaparken ikide bir çıktım baktım arabamıza bir şey oluyor mu diye. Vurdulu kırdılı bir yer. Çiçek gibi bir yer. Şansı işte. İkinci Murat Han'ın. Diğer bir rüyasında da benim hadis-i şeriflerimi okutacak bir medrese kur emrediyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Derhal efendim diyor. Derhal. Ve bugün Karaağaç'a giderken demiryolun altından geçmeden önce sağ sokakta biraz ilerlerseniz demiryolda yakınından geçen Darül Hadis Camii'ni görürsünüz. Aslı onun Darül Hadis Medresesi Camii. Aslı okul. Demir yolunu yaparken 18 dönümlük Darül Hadis arazisinin 12 dönümünü demir yoluna kaptırmışlar. Allah Allah. 12. 12 dönüm. 12 bin metrekare. Bu demir yolundan da geçen trenler zangır zangır zangır zangır Darül Hadis mescidini şimdi yani eski medresesini sallıyor, titreştiriyor. Ya Anıtlar Yüksek Kurulu mu? Nedir bu kurullar? Hangisi bakıyor Edirne'ye bilmiyorum. Bunlar çeşit çeşit numaralı. Ya gidin bunları görün ya. Bir vatandaşın ihbarı mı şart ya? Siz gezmez misiniz hiç kardeşim? Eseri yerinde görmez misiniz ya? Önünüze gelen projeye olur olmazı neye göre veriyorsunuz? Sorarım size. Hatıra binaen mi veriyorsunuz? Eğer siz gezseniz bu kadar tarihi eserler zarar verecek tecavüzlere uğramaz. Daha ağır bir şey söyleyecektim, söylemedim. Vazgeçtim. İşte Darül Hadis Medresesi o zamanlar daha vardı. Demiryolu falan geçmeden tabii. Hemen 1500'lü yıllarda yani 2. Bayezid Han'ın son zamanlarında oraya mütevelli yapıldı. Sehi Bey. Anadolu'daki ilk örneği olan Heşt Behişt. Heşt Behiş tezkiresini yandı. Bu adda kitaba çok rastlanır. Efendim, çok büyük alimler de böyle. Sekiz cennet. Sekiz cennet demek efendim Farisi. Sekiz cennet. İlk yazanı Sehi Bey. Okulda biz bunları okuduk mu efendim? Okumadık ya. Ama La Fontaine'den masalları okuduk. Asıl böyle merkebin anırdığını, horozun üür üür dediğini, sanki o sahneyi yaşıyormuş gibi öğrendik. Heşt Behişt'i, kaç tane Heşt Behişt atladık, okumadık. E kardeşim, memleketinde hani okunacak kademeleri var, ne kadar varsa Allah-u Teala nasip etti, okumak nasip oldu. Fakir ailenin bir çocuğu olarak da olsa. E niye okutmadınız bana ya? Ne zaman okutacaksınız bana bunu? Efendim, edebiyat fakültesine gitseydi o. Ya peki masalı niye edebiyat fakültesine gitmemi beklemediniz? Mitolojiyi niye benim edebiyat fakültesine veya kadim Yunan medeniyeti uzmanıyım diyor. Geçenlerde birisi çıktı televizyona. Kadim Yunan dini medeniyetinin uzmanıyım diyor. Yani mitoloji, mitoloji denilen yalanların uzmanıyım ben diyor. Evet. Tezkire'yi 1538'de Edirne'de Kanuni Sultan Süleyman Han'a sundu. Kanuni Sultan Süleyman Han Edirne'ye sık giderdi. Bir, Avrupa seferlerinin hepsinde Edirne'ye uğrardı bir kere. Edirne ve Filibe. Onun iki göz ağrısıydı efendim. Çok sevdiği yerlerdi. İki, orada kalıp eski saray denilen o yıkıntı, o harabe, şimdi kurtuluyor dediler de son zamanlarda gidip görmedim. Gidecekte durumum da pek yok. Orada bir kule var. Adalet Kulesi diyorlar. Kırkpınar Meydanı'na bakıyor. Güya kanunlarını Kanuni Sultan Süleyman Han orada yazmış diye bir şey söylüyorlar. Ya böyle bir padişah bir şey yazacağı zaman aman aman çocuklar şu kuleye çıkalım da orada yazalım. Mı olacak yani efendim? Yani ne bu ya? Ne vermek istiyorlar bize? Adamın 11,5 senesi fiilen 11,5 çarpı 365 günü at üstünde geçmiş ya. Bu adam öyle kulede gidip de kanunname yazacak falan. Gece sabaha kadar ne yazacaksa yazar onu, çağırır adamını. Al bunu Celalzade. Ne yap? Dikte et. Dikte et demezdi ki. Dikte de girmiş bakın Türkçemize. Son senelerinde Sehi Bey ömrünün sonuna doğru 1548'de vefat etti malum. 80 yaşında Edirne'de vefat etti. Son senelerine doğru demek ki 10 sene kadar 1538'de Kanuni'ye bu Heşt Behişt'i sununca şiir halinde 8 cennet manzume topluğu tezkire bazı vakıf ve medreselerin mütevellisi gene yapıldı 10 sene. Niye? E bu işte tecrübeli ya. 80 yaşında ölünceye kadar bu adam kendisi artık kendi vakf haline gelmiş efendim. Osmanlı insanı böyle değerlendirdi. Şimdi geliyorsun kaç yaşındasın? 65. Tamam. 65 yaş senin işin yaş arkadaş. Hadi güle güle. Sonra efendim ya ne olur ne olmaz. Geriden gelenlere yol açılsın. Ya etme eyleme ya. sen evindeki çok sağlam bir eşyayı, yeni çıkmış bir eşyayla değiştirme avanaklığı mı gösteriyorsun? Gösteren de vardır ya. Ya bunu çok gördük, bu koltuğu kaldır ya bey, kaldır ya, kaldır. Yeni bir şey olsun. Ya hanım yeniler uydurukta mı? Ya olsun, uyduruk olsun. Bir değişiklik olsun. Bunlar tok şımarıklığı kıymetli dinleyenlerim. Tok şımarıklığı. Evet, Sehi Bey'i anlatıyorduk ama Sehi Bey bizi bir sürü vakıf ve mütevellilik üzerine yayıverdi. Ben memnunum şahsen. İnşallah haftaya Sehi Bey'den gene bahsedeceğiz ömrümüz varsa. Hoşça kalınız efendim.
1: İlimden medeniyete.

Yolculuk değil ızdırap. Aksilikler Ankara garajında başladı. Külhaneye edalı simsar girdi beyimin koluna. Adeta sürükledi bizi bir yazıhanenin önüne. Şimdi kalkıyor abi vesaire derken gargaraya geldik. Anında tutuşturuverdiler elimize bileti. İnsan yola çıkınca şaşkın oluyor herhalde. Güya kendimize İstanbul görmüş uyanıklardan belleriz. İtiraz bile edemedik hırpani kılıklılara. Eh olsun madem dedik boynumuzu bükerek. Meğer otobüs bekleniyormuş henüz. Doğu'nun bilmem hangi kasabasından gelip İstanbul'a devam eden yarı aksak kör topal servislerinden biriymiş bu. Araba sağ salim gelecek de bu bekleme tam 2 saat 3 çeyreğe mal oldu bize. Vardır bunda da bir hayır deyip katlandık, sabır ettik. Mustafacık dayanamadı, büzülüp uyudu kucağımda. Elif yatmadı ama süzülüp kaldı bankların üstünde. Beti benze attı, rengi kaçtı. Çoluk çocuk perişan olduk ayak altında. İkinci şoku arabaya gelince yaşadık. Yerimiz en arkadaydı, motor üstündeydi. Yatmayan dik koltuklar çok rahatsız ediciydi. Yanımızda yöremizdeki çarpıcı renkleriyle alımlı alımlı süzülen dev otobüsleri ıskalayıp da bu külüstüre nasıl düşebildiğimizi anlamaya çalışıyordu. Hani o yalancı simsarı yakalasam hırpalamaktan da öte gırtlaklayabilirdim. İki katlı klimalı arabalar gemi gibi süzülüyorlardı çıkış kapısına doğru. Neyse dedik, büktük boynumuzu düştük yola. Uğultu uğultu uğultu, motor inlemekten de öte ağlıyor altımızda. Yutkundukça kulak zarım çöke yazıyor. Güler misin ağlar mısın? Ben sinirlerimin gerildiği anlarda hep birinci şıkkı denerim. Gülerim acınacak halime. Bazen de katıla katıla. Koltuğumuz yüksekçe. Kuşbaşı seyredebiliyorum bütün otobüsü. Hatta önümüzde uzanan yılanvari yolu. 30 küsur kafa bir o yana sallanıyor bir bu yana. Sonra tosluyorlar zangırdayan camları. Bazen bir balata gıcırtısıyla öne doğru yığılan vücutlar, ardından fısıltılı sorular. Ne oldu? Ne oldu? Hızla yaklaşıp uzaklaşan korna sesleri. Savaş çığlığına mı benzetsem yoksa sivil savunma sirenlerine mi? Camlarımıza çarpıp dağılan ışık hüzmeleri, farlar peş peşe dizilmiş makinalı tüfek mermileri gibi patlıyorlar gözümüzde. Hemen önümdeki koltukta şapkasıyla zaman zaman manzarama haciz koyan çekilmez bir adam. Sesi bayıltıcı bir uyuzlukta, gıcık mı gıcık. Yerli yersiz ukala ukala konuşuyor. İstisnasız her cümlesine Avrupa'da böyle mi ya diye başlıyor. Beyefendi arabalarımızı, yollarımızı, tesislerimizi, bırakın ağaçlarımızı bile beğenmiyor. Bunlar ne iğreti şeyler diyor minare endamlı kızılcahamam çamlarını. Sanki kendisi bizden biri değil. Neden sonra fark ediyor muhatabının uyuduğunu. Horultular kesiyor cümlesini. Araba korkunç havasız. Sigara dumanları helezonlar çize çize geliyorlar üstüme üstüme. Bir ara kesit bir çorap kokusu hakim oluyor atmosferimize. Sonra azalıyor, azalıyor ve tükeniyor. Artık duymaz oluyoruz. Sanırım kokunun eksildiği falan yok. Alışan burnumuz. Derken inceden inceye çekmeye başlıyor bir bebek içini. Bir kundak çocuğu. Hıçkırıklar çığlığa dönüşünce kalkıyor anne ayağı. Kucağında bebek tur atıyor dar koridorda. Yavru yırtınıyor, kulaklarımızın zarını tırmalıyor. Şapkalı alıyor eline sazı. Avrupa'da böyle mi ya diyor yine. Bir kere çocuklular otobüse binmezler. Sonra uyutucu şuruplar, avutucu emzikler. Üfürüyor işte. Onun hakikaten Avrupa'yı gördüğünden şüphelenmeye başlıyorum ciddi ciddi. Millet akıl veriyor genç bir acemi anneye. Utanıyor gariban. Ziller, biberonlar, agucuk sesleri. Kucağına al, sırtına vur, gazı vardır. En iyisi emzir, karnı açtır. Altı kirlenmiş olmasın sakın. Bu son maddede mutabakata varıyorlar. Gerçekten kirliymiş altı. Annesi değiştiriyor bezini. Eh, o bilinen malum koku. Şapkalının karısı öğürmeye başlıyor ve büyük bir gürültüyle kusuyor ortalığa. Bu koku deminkinden de beter. Otobüs yokuş çıktığından olacak, ekşi köpükler ayaklarımızın altına doğru akıyor. Kadın zeytinyağlı biber dolması yemiş anlaşılan. Hem şarap da mı içmiş ne? Neyse, muavin tez yetişiyor. Birer gazete sayfası atıyor kusmukların üstüne. Operasyon tamam. Eh, üstüne de birkaç damla kolonya döktü mü? Alüyülala. Birden bu otobüste buna benzer yüzlerce hadisenin olduğu ihtimali saplanıyor beynime. Belki de şu oturduğum koltuk, şu yüzümü yasladığım perde, gerisini düşünmek bile istemiyorum. Vücudumun temas ettiği her şeyden iğreniyorum. Burada hastalık kapmak içten bile değil. Hele hele içimizde bit pire tahta kurusu taşıyan biri varsa anında haşerat nakli. Ayıklı ayıklayabilirsen pirincin taşını. Sanki sırtımı bulvar yaptı pireler turalayıp duruyorlar. Vücudumu kaşıntılar basıyor. Uykuyu muykuyu dağıtıyor. Huzursuzluk.
Benzin istasyonunda zehir gibi bir soğuk var. Elimize tutuşturulu veren tabağa yapış kirli bardağın içindeki buruk sıvıdan medet umuyoruz. Bu alüminyum kokan bulanık mor sıvı çay. Helalar pis, masalara dirseklerimiz yapışıyor. Cızırtılı kolonlarda besteleri bayat şarkılar. Yemekler kaynamaktan kararmış, yağdan görünmüyor etler. Sineklerin biri inip öbürü kalkıyor tatlı tepsisine. Burnumu tutarak geçebiliyorum önlerinden. Bir halsizlik var üzerimde. Takatımın sınırlarını zorladığımı hissediyorum. Başım dönüyor. Bir de içim bulanırsa aldık başımıza işi. Fosforlu tabelalardan İstanbul'a kaç kilometre kaldığını okuyorum. 180-160 derken duruyoruz. Muavin balyozlarla dövüyor lastikleri. El freni çekiliyor şakırtıyla. Telaşlı koşuşturmalar, birbirine çarpan aletlerin metalik sesleri. Lastik patlatmışız meğer. İzmit'ten sonra sabah trafiğine takılıyoruz. Aş aşabilirsen geç geçebilirsen. Hani inip yürüsek bin kat iyi. Aksilik bu ya. Bir de trafik suçu işliyor şoförümüz. Evraklar, ehliyetler, ruhsatlar. Münakaşa. Sabahın seyrinde varmayı hesapladığımız Topkapı'ya öğlene doğru varabiliyoruz ancak. Oh be, evim gibisi var mı? Huzur dolu. Şimdi topyekun bir banyo almalıyız. Çamaşırları tıkmalıyım makineye. Sonra hafif bir kahvaltı yapıp yatmalıyız kaylule'ye. Annem damdan düşer gibi konuştu yine. O otobüsü dedi, süslemeyi düşündün mü hiç? Mesela oturduğun koltuğa kenarı dantelli örtüler filan. Yorgunluktan dağıttı herhalde dedim içimde. Otobüsü süslemek ne boynumun borcuydu canım. O kırık dökük, aksak gedik bir yolculuktu ve çok şükür geçti artık. Annem oturttu taşı gediğine. İşte dedi, etrafımızdakileri göstererek. Bir yolcuyuz, tayız. Bir gün arabamız perona yaklaşacak ve ineceğiz. Uzaklaşırken dünyada rahat yoktur manasına mırıldanıyordu. La rahate fi dünya.

0: aklınızda bulunsun.
1: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
0: Aklınızda bulunsun.
2: TGRT FM Haber.
3: Sözü olacaktır.
4: Gündeminde terörsüz Türkiye vardı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş kardeşlik ve beraberlik mesajı verdi.
3: Sadece Türkiye'nin sınırları içinde değil, Türkiye'nin sınırları dışında da Türklerin, Kürtlerin, Arapların ve diğer bütün unsurların bir ve beraber olduğu o güzel günler yeniden kurulacak. Yeniden güçlü bir bölge, yeniden terörsüz bir bölge inşa edilecektir.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Bosporus Diplomasi Forumu 26 kapanış törenine katıldı. Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgesel politikasında diyalog ve çözüm odaklı diplomasi vurgusu yaptı.
3: Bölgemizdeki bütün meselelerde Türkiye sorun çözücü, müzakereci diplomasi anlayışıyla masada her zaman olumlu katkı sunan ülkelerden birisi olmuştur.
4: Türkiye'nin dış politikadaki duruşuna da dikkat çekti.
3: Türkiye'nin yönü sadece bir tarafa dönük değildir. Türkiye'nin bir tane ekseni vardır. O da kendisinin milli yerli eksenidir. Türkiye'nin eksenidir.
4: Kurtulmuş'un konuşmasında terörsüz Türkiye süreci de önemli başlıklardan biriydi. Türkiye'de farklı kimliklerin birlik ve beraberlik içerisinde yoluna devam edeceğini söyledi.
3: Bu memlekette Türkler de, Kürtler de, diğer etnik yapılardan insanlar da bir ve beraber olarak Allah'ın izniyle yoluna devam edecektir.
4: Kurtulmuş, bölgedeki kardeşlik bağlarının hiçbir ayrımla koparılamayacağının altını çizdi.
3: Bu bölge halklarının Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Acemiyle, Sünnisiyle, Şiisiyle hep beraber bir ve bütün olduğu, bir ümmetin sağlam parçaları olarak bir araya geldiğini Allah'ın izniyle hepiniz göreceksiniz.
5: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeni görev dağılımı yapıldı. Ege Ordusu ile 2. ve 3. Ordu Komutanlıklarının yanı sıra birçok kentin il jandarma komutanı değişti. Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezer Avcı ise 5. Anajet Üst Komutanı oldu.
4: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma'da yeni atamalar yapıldı. İlk kadın generallerin görev yeri belli oldu. Birçok kentin il jandarma komutanı değişti. Yüksek Askeri Şura kararlarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeni görev dağılımı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlarla Jandarma Genel Komutanlığı'nda 7 general ve 18 albay, 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirildi. 78 general ve albayın ise görev yeri değiştirildi. Yeni kararlara göre Orgeneral Erdoğan Gür Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı. Korgeneral Zorlu Topaloğlu Ege Ordu Komutanlığı'nın yeni komutanı oldu. 2. Ordu Komutanlığı'na Korgeneral Gültekin Yaralı, 3. Ordu Komutanlığı'na ise Korgeneral Burhan Aktaş getirildi. Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezer Avcı'nın da yeni görev yeri belli oldu. Gezer Avcı 5. Anajetüs Komutanlığı'na atandı.
2: Artık Türk çocuğunun yolu her daim açık. Yeryüzünde her alanda olduğu gibi gökyüzünde, gökvatanında ve uzay vatanında da imzalarını her alanda atmaya ehil ve imkan sahibi.
4: Kara ve Hava Kuvvetleri'nde ilk kez Tuğgeneral rütbesine yükseltilen iki kadın subaydan Tuğgeneral Armağan Özel Kara Havacılık Daire Başkanı olurken Tuğgeneral Özlem Karapınar ise Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak görevlendirildi. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda da önemli görev değişiklikleri yapıldı. Korgeneraller Ünsal Bulut ve Murat Bulut Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı görevine getirildi. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok kentin il jandarma komutanları da değişti.
5: AK Parti 71 sayfalık 25. yıl vizyon belgesini açıkladı. Vizyon belgesinin ön sözünü Cumhurbaşkanı Erdoğan kaleme aldı. İlk çeyrek asırda kendi yolunu çizen Türkiye'yi hep birlikte inşa ettik. Önümüzdeki çeyrek asırsa inşa ettiğimiz kapasitenin kurucu bir etkiye dönüşeceği dönem olacak ifadelerini kullandı.
6: Bugün paylaştığımız 25. yıl vizyon belgemizin rehberliğinde hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeklere dönüştürmeye devam edeceğiz.
4: İlk çeyrek asırda Türkiye stratejik kapasiteyi inşa etti dedi. İkinci 25 yılda o kapasiteyi küresel etkiye dönüştürecekleri mesajı verdi.
7: İlk çeyrek asırda sorunlarını çözen ve kendi yolunu çizen Türkiye'yi hep birlikte inşa ettik. Önümüzdeki çeyrek asırsa inşa ettiğimiz bu kapasitenin kurucu bir etkiye dönüşeceği dönem olacaktır.
6: Türkiye'nin son 25 yılına olduğu gibi geleceğine de işte bu hareket damga vuracak.
4: AK Parti 71 sayfalık 25. yıl vizyon belgesini açıkladı. Belgenin ön sözünü Cumhurbaşkanı Erdoğan kaleme aldı.
6: Daha yapacak çok işimiz var. Türkiye'yi ellerinden tuttuk, ayağa kaldırdık, küllerinden yeniden inşa ettik. Ama durmayacak, ara vermeyecek, istikbali de inşa edecek, imar edeceğiz.
4: Erdoğan, AK Parti'nin 25. yıl vizyonunu verdiği sözleri yerine getirmiş bir siyasi hareketin milletine ve tarihe karşı yeni bir ahdi olarak tanımladı.
7: İstikametimiz bir, hedefimiz birdir. Köklerinden aldığı güçle geleceğe yön veren, üreten, yöneten ve geleceğe kuran büyük ve güçlü Türkiye'dir.
4: AK Parti belgede Türkiye'nin küresel vizyonunu da çizdi. Yeni dönemde Türkiye küresel sistemde kurucu ülke olarak konumlandırılacak. Ankara dış politikada düzen kurucu olarak değer üretecek. Dayanıklı bir milli güvenlik sistemi inşa edilecek. Onun en güçlü ayağı terörsüz Türkiye olacak. Savunma sanayide bu güvenlik ekosisteminin taşıyıcı kolonu olarak yükselecek. Enerjide bağımsız Türkiye hedefine kararlılıkla yürümeye devam edilecek.
7: Türkiye yüzyılı vizyonu kazanımlarımızı ikinci yüzyıla taşıma iradesinin tecellisidir. Geçmişin birikim üzerine yükselerek geleceğin hedeflerine yönelen güçlü millet, saygın devletle sağlam gelecek idealini milletimizin ortak iradesiyle buluşturan büyük bir yürüyüşün adıdır.
4: İkinci çeyrek asırda teknolojik yetkinlik, toplumsal dayanıklılık ve değer eksenli siyaset ön planda olacak.
6: Daha yeni başlıyoruz. Türkiye'yi işte bu hareket, bu kadro önce 2053'e sonra da 2071'e taşınacak.
5: Mahkeme kararıyla CHP'nin başına dönen Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa yeniden aday olacak mı? Cumhurbaşkanlığı seçimi için hazırlanıyor mu? Bu iki soruya CHP'nin ağır toplarından genel başkan yardımcısı Bülent Kuşoğlu cevap verdi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi 2027'de kurultaya gidecek. Peki butlan kararıyla geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı için aday olacak mı? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde nasıl bir yol izleyecek? İşte merak edilen bu sorulara Kılıçdaroğlu'nun en güvendiği isim cevap verdi.
8: Sayın Kılıçdaroğlu bir kere aday oldu. Bir kere daha aday olmak istemez Cumhurbaşkanlığı için. İnşallah da onun tekrar aday olmasını gerektiren koşullar olmaz.
4: CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığını da değerlendirdi.
8: Bu aşamada Sayın Kılıçdaroğlu'nu ben bırakıyorum demesi beklemiyorum ben. Yani böyle bir söz söylemesi doğru değil diye düşünüyorum. O zaman yönetemez partiyi şu şartlar altında.
4: Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçim yenilgisi sonrası verdiği sözünün halen arkasında olduğunu belirtti.
8: Ben güvenli limana kadar partimi götüreceğim demişti. Ondan sonra da emin ellere bırakacağım demişti. Hala da o sözünün arkasında.
9: Cumhurbaşkanlığı.
5: CHP bölündü, yeni parti kuruldu. Aralarında mecliste oda paylaşım krizi çıktı. O krizde meclis başkanlığı son kararını verdi. İki oda CHP'ye tahsis edildi ama Özgür Özel'in odası değişmedi. O da yeni partide kaldı. İki parti aynı koridorda komşu oldu.
4: Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı ama meclisteki makam odasını boşaltmadı. Yeni partiyi kurdu, odayı kullanmaya devam etti. CHP ise buna itiraz etti. Meclis Başkanlığı o krizde son kararını verdi.
3: Bir toplumsal anlayışla...
4: CHP bölündü, 91 vekil ayrıldı, yeni partiyi kurdu. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığını kaptıran Özgür Özel yeni parti genel başkanı oldu. Makam odasını ise CHP'ye devretmedi. CHP'nin itirazını Meclis Başkanlığı değerlendirdi. Son kararı verdi. Odaları deyim yerinde ise pay etti. Özel'in makam odası yeni partide kaldı. Yeni parti grup başkan vekili Gökhan Günaydın odası ise CHP'ye bırakıldı. Yeni partinin toplantı salonu olarak kullandığı grup yönetim odası da CHP'ye tahsis edildi. Öte yandan iki taraf mecliste yan yana ve karşılıklı bulunan odalarda çalışacak. Yani komşu olacak.
5: Sevgili izleyiciler, Marmaris'ten sıcak görüntüler ekranlarınıza getireceğiz. Saat 17.30 sularında başladı ormanlık alanda yangın. Hemen lokasyonu da sizlerle paylaşalım. Marmaris'e bağlı Yalancıboğaz mahallesindeki kaba kargı koyunda başladı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor sevgili izleyiciler ama dediğimiz gibi akşamüstü saatlerinde 17.30'da başlayan bir yangın. Şu anda da söndürme çalışmalarına ilişkin görüntüler ekranlarınıza geliyor. Hızlıca olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. İtfaiye ekipleri, orman ekipleri sevk edildi bölgeye. Bu arada havadan ve karadan söndürme çalışmalarının devam ettiği bilgisini sizlerle paylaşalım sevgili izleyiciler. Bu arada Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı'dan da bu yangına ilişkin açıklamalar var. O açıklamalara da bakalım. Bakan Yumaklı, Arazözler'in Marmaris Aksaz bölgesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek için Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'na ait çıkarma gemileri aracılığıyla bölgeye sevk edildiğini söyledi. Bu arada Muğla Valiliği'nden de bir açıklama var. Muğla Valiliği de şu ifadeleri yer veriyor. 7 uçak, 16 helikopter, 21 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozer, 3 itfaiye, 186 personelle havadan ve karadan müdahale devam ediyor dedi. Bu arada şu an hemen şunu da ifade edelim. Yine valilikten gelen sıcak açıklamayı sizlerle paylaşalım. Az önce arkadaşlarımız Muğla valisiyle irtibata geçti. Sayın vali şu açıklamaları yaptı. Halen bu yangına hem havadan hem de karadan müdahale devam ediyor dedi. Bu bilgiyi sizlerle paylaşalım sevgili izleyiciler. Diğer taraftan şunu da hemen söyleyeyim. Yine valilikten yapılan açıklama bu yönde. Gece görüşe sahip helikopterlerle yapılan müdahale var. Ve o müdahalenin de hali hazırda devam ettiği bilgisini sizlerle paylaşalım. Sevgili izleyiciler, 17.30'da başladı bu yangın. Hem gündüz görüntüleri şu anda ekranlarınıza geliyor. Diğer taraftan da canlı görüntüler ekranlarınıza geliyor sevgili izleyiciler. Havadan müdahaleye ilişkin görüntüler bunlar. Umarız en kısa sürede bu yangın söndürülür. Çok daha fazla alana sıçramadan ve yayılmadan diyoruz sevgili izleyiciler. Sıcak görüntüler de ekranlarınıza getirmiş olduk. Alihan Kuri suç örgütü soruşturmasında yeni detay ortaya çıktı. Örgütün evrakları imha girişimi polise takıldı. İstanbul Ümraniye'de baskın yapıldı. İmha edilmek istenen evraklara el konuldu. 100 milyar liralık kara para trafiği iddiasıyla yürütülen soruşturma derinleştiriliyor.
9: Açın bir boy lan!
10: Tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
4: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. İddialara göre örgüt evrakları imha etmeye çalıştı. İhbar üzerine polis harekete geçti. Baskın yaptı. O evraklara el koydu.
11: Alihan Kuriş 2016 yılında bu örgütün başına geçti.
4: Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülüyor. Bu kapsamda İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir adreste örgüt ve soruşturmayla bağlantılı evrakların imha edildiği yönünde ihbar alındı.
11: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından dolayı bugün Ankara'da, Sakarya'da, Antalya'da eş zamanlı olarak bir operasyon gerçekleştirdi güvenlik güçlerimiz.
4: İhbar üzerine arama kararı çıkarıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri o adreste arama yaptı. İhbarın doğru olduğu anlaşıldı. İmha edilmek istenen evraklar ele geçirildi. Parçalanarak imha edilmeye çalışılan ve soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen evraklara el konuldu.
10: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
4: Örgütün iz bırakmamak için WhatsApp ve Facebook kullanımını yasakladığı belirlenmişti. Talimatların ULAK adı verilen özel kuryelerle iletildiği tespit edilmişti.
10: Alihan Kuriş ve 48 kişi hakkında, 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
4: Örgüt üyeleri için şifreli özel bir bilgisayar programı oluşturulduğu da ortaya çıkmıştı. Aramalarda para kuleleri ve adeta cephanelik gibi ruhsatsız silahlar ele geçirilmişti. MASAK yaklaşık 100 milyar liralık kara para trafiğinin izini bulmuş, 37 şüpheli gözaltına alınmıştı.
11: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik olarak bir operasyon gerçekleştirildi.
4: Şimdi gözler Ümraniye'de ele geçirilen evraklarda. Evrakların incelenmesiyle soruşturmanın seyrine ilişkin yeni ayrıntıların ortaya çıkması bekleniyor. Öte yandan soruşturma kapsamında Kuriş ailesinin mal varlığına ilişkinde dikkat çeken detaylara ulaşıldı. Yapılan incelemelerde aile üyelerinin üzerine kayıtlı 191 adet gayrimenkul bulunduğu tespit edildi.
5: Tehditle para talep eden Şapkalılar suç örgütüne yönelik soruşturma başlatılmıştı. Operasyonda gözaltına alınanlar arasında çetenin azmettiricilerinden olduğu değerlendirilen Sultan Gazi Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Hülya Şimşek de vardı. Şimşek, örgütün gerçekleştirdiği olaylardan birine azmettirdiği gerekçesiyle tutuklandı.
4: Çetenin azmettiricilerinden birinin CHP'li meclis üyesi Hülya Şimşek olduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şimşek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
12: Bugün burada bir kutlama yapmak için değil, bir hatırlatma yapmak için konuşuyorum.
4: Sayıları her geçen gün artan yeni nesil suç örgütlerine göz açtırılmıyor. Liderleri yurt dışında bulunan ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Şapkalılar çetesine yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın nedeni ise tehdit ve nitelikli yağma suçlarıydı. Gözaltına alınanlar arasında dikkat çeken bir isim de vardı. Sultan Gazi Belediyesi CHP Meclis Üyesi Avukat Hülya Şimşek'in olayın azmettiricisi olduğu değerlendirildi. Gözaltına alınan Şimşek ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ardından adliyeye sevk edilen Hülya Şimşek çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
12: Bugün burada bir kutlama yapmak için değil, bir hatırlatma yapmak için konuşuyorum.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan El Cezire'ye konuştu. Bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki dönemde Suriye'ye bir ziyaret planladığını belirten Erdoğan, Mekke Anlaşması'nın dünyaya önemli bir mesaj verdiğini vurguladı.
13: Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini sağlamak öncelikli hedefimiz olmayı sürdürüyor.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan El Cezire'ye konuştu. Gündeminde Suriye'den Gazze'ye, F-35'lerden terörsüz Türkiye sürecine, Mekke Anlaşması'ndan Avrupa Birliği'ne kadar kritik başlıklar vardı.
13: Biz 5 uçağı da sözünü aldık. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar merkezli El Cezire'ye önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Suriye'nin istikrarına desteğini sürdüreceğini belirten Erdoğan, önümüzdeki dönemde Suriye'ye ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını söyledi. Erdoğan'ın gündemindeki önemli başlıklardan biri Mekke Anlaşması'ydı. Anlaşmanın dünyaya önemli mesajlar verdiğini vurguladı.
9: Mekke Anlaşması imzalayan ülkelerin şunları yapacağını öngörüyor. Eğer içlerinden biri dış saldırıya maruz kalırsa birleşik adımlar atılacaktır. Anlaşma diğer ülkelerin gelecekte katılımına olanak tanıyor ve Mısır'ın katılımı önemli.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze mesajında yineledi. Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakmayacağını söyleyen Erdoğan, destek için gereken her şeyin yapılacağını belirtti.
13: Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması konusu mevcut şartlarda önemini muhafaza ediyor.
4: Erdoğan'ın gündemindeki bir diğer başlık NATO zirvesinde de gündeme gelen F-35 savaş uçaklarıydı.
9: Trump'tan F-35 savaş uçakları konusunda bir söz aldık. Bunu yerine getirmesini bekliyoruz.
4: Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Erdoğan, Suriye'deki gelişmelere dikkat çekti.
9: Kürtlerle ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz ve bölgedeki çeşitli ülkelerde haklarını koruyacağız. Suriye Kürtleri barış ve istikrardan paylarını alacak.
4: Erdoğan'ın açıklamalarında Avrupa Birliği de vardı. Türkiye'nin üyelik sürecine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.
9: Avrupa, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne kabul etmeye istekli görünmüyor. Avrupa Birliği'ne katılmak önceliğimiz değil ve Türkiye'nin katılmaması Avrupa'nın kaybı.
5: Amerika Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak ilan edeceğim dedi. Beyaz Saray bu sözleri şaka diyerek yumuşatmaya çalıştı. Ancak Tahran'ın Trump'a cevabı gecikmedi.
14: İran'ı yenilgiye uğratma işini bitirdikten sonra, ki şu anda çok ağır bir yenilgi alıyor, çok yakında Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri toprağı olduğunu ilan edeceğim.
4: ABD Başkanı Donald Trump'ın bu sözleri salonda alkış toplasa da Washington ve küresel diplomatik hatlarda adeta soğuk duş etkisine yol açtı. Trump'ın hafif tebessüm içeren bir tonlamayla kurduğu cümle, Beyaz Saray tarafından şaka olarak yumuşatılmaya çalışılsa da ABD'nin Hürmüz'deki abluka ısrarını ve tırmanan askeri gerilimi gözler önüne serdi. Trump, İran savaşının yol açtığı akaryakıt krizini ise nükleer güvenlik gerekçesiyle savundu. For you to pay a
14: tiny little bit more. Akaryakıta biraz daha fazla para ödemeniz gerekirse şunu hatırlayın. Bunu çok kötü bir ülkenin, dünyada teröre en çok destek veren ülke olan İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için yapıyorsunuz. Onların nükleer silaha sahip olmasını istemiyoruz. O yüzden biraz daha fazla ödemek zorunda kaldığınızda bunu hatırlayın.
4: Tahran'ın Trump'a cevabı ise gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Boğaz'ın İran toprağı kalmaya devam edeceğini ve ABD yenilgiyi kabul edene kadar ablukanın süreceğini vurguladı. Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai ise Washington'ın dış politikasını eleştirirken Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşler eserine atıf yaptı. Bekai, ünlü Rus yazarın kendi yalanına inanan insan ne kendi içindeki ne de etrafındaki gerçeği ayırt edebilir hale gelir sözünü hatırlattı. Amerikan yönetiminin yalanlar üzerine kurulu bir sistem işlettiğini savundu. Öte yandan ateşkes uzatma görüşmelerinin çökmesinin ardından Hürmüz Boğazı'nda iki ticari gemiye daha düzenlenen saldırılar rotayı tamamen kilitledi. İki ülke arasındaki gerilim sürerken İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamada Mart ayında düşürülen iki uçakta bulunan 4 İranlı pilottan 3'ünün Katar tarafından esir tutulduğu belirtildi. Esirlerin durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.
5: İsrail Lübnan'ın güneyine bir kez daha savaş uçaklarıyla vurdu. Bir köyün hedef alındığı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
4: ABD arabuluculuğundaki barış çerçeve anlaşmasına rağmen Güney Lübnan'da sular durulmuyor. Soykırımcı İsrail bölgedeki saldırılarını sürdürüyor. İsrail savaş uçaklarının Ansar köyüne düzenlediği şafak baskınında bir ev hedef alındı. Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
15: Allahu Ekber. Allahu Ekber. Hedefara. Hedefara habbeytihun.
4: Saldırı Beyrut yönetiminin İsrail-ABD arabuluculuğunda vardığı anlaşmanın ardından bölgede yaşanan en kanlı bombardımanlardan biri oldu. Söz konusu anlaşma, Hizbullah silahsızlandırılıp Lübnan ordusu kontrolü ele alana kadar İsrail birliklerinin Güney Lübnan'da kalmasını öngörüyor. Hizbullah ise bu şartları teslimiyet olarak nitelendiriyor. Hizbullah lideri Naim Kasım, bu anlaşma İsrail mürekkebiyle yazılmış bir emirdir diyerek tepkisini dile getirmişti. İsrail ordusundan yapılan açıklamadaysa saldırının tampon bölgedeki askerlere yönelik eylemlere cevap olarak düzenlendiği ve Hizbullah altyapısının hedef alındığı savunuldu. Diplomatik adımlara rağmen sahada tırmanan gerilim bölgedeki kırılgan ateşi her an daha büyük bir çatışmaya dönüştürme riski taşıyor.
5: Ukrayna ordusu cephe hattının ötesine geçerek Rusya'nın yüzlerce kilometre derinliğindeki stratejik sanayi ve enerji tesislerine hedef alıyor. Ukrayna füzeleri Rusya'nın hem savunma hem uzay sanayini hem de petrol altyapısını füze ve dronlarla vurdu.
4: Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna ordusu hedefini Rusya'nın derinliklerindeki stratejik sanayi ve enerji altyapılarına doğru kaydırıyor. Ukrayna savunma sanayisinin geliştirdiği yerli Flamingo füzeleri bu kez Rus uzay ve havacılık endüstrisinin kalbi olan Samara kentine hedef aldı. Hedef alınan nokta Rusya Uzay Ajansı Roscosmos'a bağlı Soyuz roketlerini üreten Progress tesisleriyle askeri uçak bakım ve üretimi yapan Aviakor Havacılık Fabrikası'nın ortak sanayi bölgesi oldu. Yerel yetkililer tesisteki lokal hasarı doğruladı. Eş zamanlı olarak işgal altındaki Kırım'da insansız hava araçlarının hedefindeydi. Sivas, Topol ve Bahçesaray'daki patlamaların ardından Sivas, Topol genelinde elektrik kesintileri yaşandı. Ukrayna'nın sınır ötesi saldırıları sadece sanayi tesisleriyle sınırlı kalmıyor. Ukrayna sınırından 1300 kilometre uzaktaki bir petrol rafinerisine düzenlenen İHA saldırısı sonrası dev tesisin üretimi tamamen durdu. Uluslararası yaptırımlar nedeniyle yedek parça temininde zorlanan Rus yetkililer rafinerideki onarımın 6 ay sürebileceğini ve bölgede akaryakıt sıkıntısı yaşanabileceğini duyurdu. Kiev yönetimi Rusya'nın askeri ve ekonomik damarlarına hedef alan bu uzun menzilli hava saldırılarını artırarak sürdürüyor.
5: 9 yıldır hakkında kırmızı bülten bulunan suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş Arjantin'den Türkiye'ye iade edildi. Sığınma başvurusu, cezaevinde açlık süreci, uçakta bomba var diye bağırması bile Kurtuluş'un Türkiye'ye getirilmesini engelleyemedi. Tutuklanan Kurtuluş, Metris kapalı cezaevine götürüldü.
4: Tasarlayarak adam öldürme, örgüt kurma ve daha bir sürü suça karıştı. 9 yıl kaçtı ama sonunda Türkiye'ye getirildi. Uçakta bomba var diye bağırması bile iadesini engelleyemedi. Türkiye'de karışmadığı suç kalmayan suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş hakkında 2017 yılında kırmızı bülten çıkarıldı. Kurtuluş 2020 yılında Arjantin'de yakalandı. İadesini engellemek için sığınma talebinde bulundu. Cezaevinde bulunduğu süre içinde açlık grevine de başlayan Kurtuluş'un iadesine ilişkin süreç Arjantin makamlarının onaylamasıyla başladı. Kurtuluş 13 Ağustos'ta Arjantin makamlarından teslim alındı. Ancak ona rağmen durmadı. İade sürecini engellemeye yönelik provokasyonlarını yolculuk boyunca sürdürdü. Uçağın Brezilya'da beklediği sırada kurtuluş İspanyolca uçakta bomba var diye bağırdı. Uçağın bomba araması için boşaltılmasını sağlamaya çalıştı. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinin çabasıyla çete elebaşı kurtuluşun girişimi engellendi. Görevli Türk ekibinin refakatindeki Serkan Kurtuluş 14 Ağustos'ta Türkiye'ye getirildi. Tutuklanarak Metris Birnoğlu T tipi kapalı cezaevine sevk edildi. Yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kapsamında Azerbaycan'da da önemli bir operasyona imza atıldı. Hakkında birçok suçtan yakalama kararı bulunan ÖAK, Bakü'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
9: Milletimizin huzuruna kast edenlere dünyanın hiçbir yerinde güvenli liman yoktur. İster ülkemizin içinde, isterse dünyanın bir ucunda olsun, organize suç çetelerine, sokak eşkıyalarına ve yavrularımızın geleceğini karartan zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz.
5: Gazeteci Erhan Çelik'in boşanma aşamasındaki eşi 48 yaşındaki Doktor Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Gültekin'in ölümünde anestezi uygulaması iddiası ve kliniğinde bulunan ilaçlar dikkat çekti.
16: Anneciğim lütfen.
17: 3, 2, 1.
16: Anneciğim.
4: Erhan Çelik'in boşanma aşamasındaki eşi Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Dikkat çeken bir anestezi iddiası ortaya çıktı. 48 yaşındaki kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Özlem Gültekin, İzmir'in tanımış hekimlerinden biriydi. Medyada ise spiker Erhan Çelik'le 2019'da yaptığı evlilikle adını duyurdu. Ancak daha çok Aralık 2025'te Çelik hakkında fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü iddiasıyla savcılığa başvurmasıyla gündem oldu.
18: Tamamen birbirinden farklı yapılar.
4: Gültekin'den acı haber 14 Ağustos'ta geldi. Kendi kliniğinde hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre kalp krizi denildi. Ancak ölümü şüpheli bulundu ve soruşturma başlatıldı. Gültekin'in yaklaşık bir hafta önce özel bir hastanede göğüs ameliyatı olduğu öğrenildi. İddiaya göre ölüm günü de ağrıları vardı. Klinikte anestezi uygulamasının ardından hayatını kaybettiği belirtildi. Evinde ve kliniğinde yapılan aramalarda uyuşturucu etken madde içeren haplar bulundu. Cep telefonunun incelenmesi için İzmir 3. Sulh Ceza Hakimliği'nden karar alındı. Kliniğin güvenlik kamera görüntülerine de el konuldu. İş yeri çalışanlarıyla Gültekin'e müdahale eden 112 ve acil servis görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6 kişinin bilgisine başvuruldu. Ölümün nedeni ve nasıl gerçekleştiğine ilişkin soruşturma sürüyor.
16: Ali lütfen.
4: Ünlü doktordan geriye ise arkasında gözü yaşlı bıraktığı evladıyla birlikte videoları kaldı. Yine gözümüzü
5: yükseklerle. Mersin Anamur'da yüksekten düşerek hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eyüp Can Güner'in ölümündeki sır perdesi aralanıyor mu? Çocuğun ölümüyle ilgili hem yeni bir görgü tanığı konuştu hem de yeni görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde şüphelinin Eyüp Can'ın peşinden işanına girip çıktığı, ardından yeniden pasaja girerek yaklaşık 3 dakika kaldığı görüldü.
4: Pasajda ölü bulunan 12 yaşındaki Eyüp Can davasında yeni tanık ve yeni görüntüler ortaya çıktı. O görüntülerde yer alan 3 dakikalık detay dikkat çekti.
19: Durduk yere Eyüp Can, sen gel buraya, seni öldüreceğim gibi sen şeyler söylemeye başladı.
4: 13 ay önce 12 yaşındaki Eyüp Can Güner Mersin Anamur'da bir dönercide çalışıyordu. İddiaya göre Necmettin Ulaş tarafından önce tehdit edildi, ardından bıçakla kovalandı. Kaçıp 150 metre uzaklıktaki iş anına sığındı. Ulaş da hemen peşinden girdi. Birkaç saniye sonra Eyüp Can yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Ancak bu sıradan bir düşme değildi.
19: Eyüp Can'ı kovaladım. Evet, hızlı bir şekilde koştum.
17: Fakat amacım kendisine nasihat vermekti dedi.
4: Dosyaya giren yeni görüntüler ve görgü tanığının ifadesi tutuklu bulunan Ulaş'ın savunmasıyla çelişiyordu.
19: Durduk yere Eyüp Can sen gel buraya seni öldüreceğim gibi sen şeyler söylemeye başladı. Çocuğun kafasına sert şekilde vurdu. Sonra sana tehditte hakarette bulundu. Kız kardeşim balkona sigara içmeye gittiğinde Eyüp Can'ın koştuğunu ve orada elinde bıçakla geçtiğini görmüştü.
4: İşte o yeni görüntülerde şüphelinin Eyüp Can'ın peşinden saniyeler sonra iş yanına girdiği, kısa süre sonra çıktığı ve ardından yeniden pasaja girerek yaklaşık 3 dakika kaldığı yer aldı.
17: Durakta oturduğu esnada iş yerini gördüğünü iddia ediyor. Fakat reklam panosundan hiçbir şekilde iş yeri görünmüyor. Ya burada zaten kendisinin çelişkili beyanları var.
4: Aile davayla ilgili görüntülere dikkat çekti. Ayrıca sanık avukatından da şikayetçi oldu. Çünkü aynı avukat Gülistan Doku dosyasında da şüphelilerin avukatlığını yapmıştı.
17: Gülistan Doku'daki valinin avukatı aynı şekilde şu an Eyüp Can'ın sanığının avukatı. Anne ister istemez tereddüt ediyor.
5: Jeopolitik risklerin hafiflemesi ve Fed'in faiz politikasına ilişkin iyimser beklentiler piyasaları destekledi. Altın 4300 doların üzerinde tutunurken gram altın 7000 lira sınırına yaklaştı. İşte piyasalarda bu haftanın raporu.

0: haftayı yükselişle tamamladı. 7000 liraya doğru ilerleyen gram altın Hürmüz Boğazı endişesiyle gerilese de günü toparlayarak kapattı. Cuma gününü yaklaşık yarım puan yükselişle tamamlayan gram altın haftalık bazda %1,40 değer kazandı. 6757 liradan haftayı kapattı. Cumhuriyet altınının satış fiyatı %1,27 artışla 44.087 liraya çıktı. Çeyrek altın da yükseldi. Satış fiyatı %1,22 artarak 11.069 lira oldu. Geçen hafta sonunda ise çeyrek altın 10.103 liradan satılıyordu. Kapalı çarşıda gram altın 6.824 liraya kadar dayandı. Ancak haftayı spot piyasanın altında tamamladı. Cumartesi günü kuyumcularda fiziki gram altın 6.737 liraya dayandı. Çeyrek altın 10.992 lirayı, yarım altın 21.983 lirayı, tam altın ise 43.792 lirayı gördü. Gümüşte de yükseliş dikkat çekti. Uzun süredir 60 dolar seviyesinde seyreden ons gümüş bu hafta 65 dolara dayandı. Haftayı %1,77 yükselişle 64 dolar 70 sentten tamamladı. Döviz tarafında da hareketlilik vardı. Dolar haftalık bazda %0,37 yükselerek 47 lira 88 kuruşa çıktı. Euro ise %0,57 değer kazandı. 55 lira 49 kuruştan haftayı tamamladı. Borsa İstanbul'da haftayı yükselişle tamamladı. BIST 100 endeksi hafta içinde 13.562 puanı gördü. Zirvede ise 14.250 puana dayandı. BIST 100 haftayı %2,85 yükselişle 14.172 puandan tamamladı. Böylece borsada işlem gören hisseler haftalık bazda ortalama %2,85 değer kazandı.
1: Evde bakım yardımı ödemeleri artırıldı. Aylık 13.878 lira olan evde bakım yardımı 15.775 liraya yükseldi. Zamlı ödemeler bu ay hak sahiplerinin hesaplarına yatmaya başladı.
2: 517 bin vatandaşımızı evde bakım yardımıyla ailesinin yanında sosyal çevresinden kopmadan destekliyoruz.
0: Evde bakım yardımı alanları ilgilendiren gelişme yaşandı. Aylık ödemeleri artırıldı. Yardım 15.775 liraya yükseldi.
2: Evde bakım hizmetlerinden gündüz yaşam merkezlerine, geriatri sağlığı altyapısından ulaşım ve barınma düzenlemelerine dek geniş bir yelpazede çalışmalara ihtiyaç var.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş zamlı aylıkların ödenmeye başladığını duyurdu.
2: Ailemizi koruyup güçlendirirken büyüklerimizin rolünü de yüceltmek durumundayız.
0: Daha önce 13.878 lira olarak ödenen yardım 15.775 liraya çıktı. Bu ay hak sahiplerine toplam 7,5 milyar lira ödeme yapılacak. Evde bakım yardımı 2006'dan bu yana sürüyor. Destek tam bağımlı vatandaşların ailelerinin yanında yaşamalarına ve aile birliğinin korumasına destek olmak amacıyla veriliyor.
3: Gel bebe.
0: 2026'daki toplam destek 48,6 milyar liraya ulaştı.
1: Ticaret Bakanlığı motorlu kara taşıtlarının kiralama süreçlerinde değişikliğe gitti. Klasik araçlar hariç olmak üzere 6 yaşından büyük araçlar kiraya verilemeyecek.
0: Kiralık araçlarda yeni dönem başlıyor. Yaş ve kilometre sınırı geliyor. Karar resmi gazetede yayımlandı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre araç kiralama firmalarının yetki belgesi alması zorunlu olacak. Klasik araçlar hariç olmak üzere 6 yaşından büyük araçların kiralanmasına izin verilmeyecek. Benzinli ve dizel araçlar için 180 bin kilometre, elektrikli araçlar içinse 300 bin kilometre üst sınır uygulanacak. Firmaların filolarında en az 5 ila 10 araç bulundurması gerekecek. Nüfusu 30 bini aşan büyük şehir ilçelerinde faaliyet gösteren işletmelerin filosunda en az 2 hibrit veya elektrikli araç bulunması zorunlu olacak. Bu araçların en az birinin yerli üretim olması gerekecek. 1 ila 6 günlük kiralamalarda en fazla 3 günlük kiralama bedeli, 7 ila 29 günlük kiralamalardaysa en fazla 7 günlük kiralama bedeli kadar depozito talep edilebilir.

0: bilecek. Alınan depozitonun aracın teslim edilmesinden itibaren en geç 7 gün içinde tüketiciye iade edilmesi zorunlu olacak. Ön ödemeli araç kiralamalarında tüketicilere iptal ve değişiklik hakkı da tanınacak. Aracın teslim edilmesine 24 saatten fazla süre bulunması halinde tüketici herhangi bir kesinti yapılmadan rezervasyonunu iptal edebilecek veya değiştirebilecek. Kış lastiği ve sigorta güvenceleri de kiralama bedeline dahil olacak. İşletmeler bu hizmetleri ek şart veya ayrı bir ücret karşılığında tüketiciye sunamayacak. İlan ve aracılık platformları yetki belgesi bulunmayan işletmelerin araç kiralama ilanı yayımlamasını engellemekle yükümlü olacak. Araçların takip ve kontrolü amacıyla motorlu kara taşıtı kiralama bilgi sistemi Ticaret Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2027 tarihine kadar kurulacak.
1: Ve bu haberle bültenimizi noktalıyoruz sevgili izleyiciler. Saat başında stüdyoda futbol programı sizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın.

0: TGRT FM Haber. Aklınızda bulunsun.
1: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın genel kullanım alanlarından biri de temizliktir. Evlerdeki alternatif ve doğal temizleyicilerden biri olan karbonat, özellikle paslanmış, yanmış ya da kararmış çelik cihazların temizlenmesi için kullanılır. Karbonat pratik ve faydalı bir alternatif olabilir, özellikle yoğun kimyasallardan uzak durmak istiyorsanız. Banyo, lavabo, ocak, fırın, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi içinin temizlenmesi için beyaz sirke ile birlikte karbonat iyi bir alternatiftir. Peki karbonatı herkes kullanabilir mi? Anne adayları, böbrek hastaları, ağır mide problemleri yaşayanlar, yüksek tansiyon hastaları, düzenli ilaç kullananlar karbonata biraz mesafeli olmalı. Bu noktada doktorunuza danışmadan kullanmamanızı öneririz.
0: Aklınızda bulunsun.
1: Bebeğimle mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten herkesin

Bir Zamanın Sandukasından programında daha birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Bu hafta sandukamızdan iki sanat dalını çıkarttık. Biri savat, diğeri kalemkarlık. Şimdi sizler savat nedir diyeceksiniz. Dilimize savat diye yerleşmiş olan kelimenin aslı sevattır. Kelime manası ise kara, karanlık, karalama demektir. Eski Türkçemizde Sevad-ı Azam, Mekke şehri, Sevadül Ayn, göz bebeği, Sevadül Kalp, yürek ortasında var kabul edilen siyah benek gibi çeşitli terkiplerle kullanılmıştır. Bugün yalnızca bir sanat terimi olarak dilde yaşayan savat kelimesi, gümüş üzerine kara kalem görünüşlü nakışa ad olmuştur. Savat, netice olarak Batılıların gravür tekniklerine benzerse de ondan çok daha zordur. Çünkü gravür düz bir satıha kazınırken, savat her türlü geometrik biçim üzerine uygulanmıştır. Bir kalemkarlık sanatı olan savat iki aşamada tamamlanır. A. Kalemkarlık, ki bundan biraz sonra bahsedeceğiz. B. Savat mahlulünün hazırlanması ve uygulanması. Kalemkarlık, savat işinin en önemli yanı, yani kalem çalışmasıdır. Ancak bunun öncesinde de başka ustaların emeği olduğunu unutmamak gerekir. Yani kalem işine gelmeden önce dövücü ve biçimlendiriciler vardır. Savat ustası tasarladığı şekle göre dövücü ustalarına yaptırdığı hamaylı veya tütün tabakasını eline alınca yeniden düşünmeye başlar. Sonra şekli karşısına koyar ve önüne bir kağıt alarak başlar karalamaya. Ta ki istediği kağıt üzerinde gerçekleşinceye kadar. Bazı ustaların ise kağıt üzerine çizmek yerine doğrudan doğruya gümüşün üzerine kurşun veya sabit kalemle çalışmayı tercih ettikleri bilinir. Savat, yalnızca bitmiş formlar üzerine uygulanan bir teknik olduğundan önce savatı yapıp sonra biçimlendirmek mümkün değildir. Evet, hacimli biçim üzerine aktarılan veya doğrudan kalemle çizilen manzara, arma, istif yazılar, çiçek demekleri ve benzeri şekillerden sonra sıra çizgi üzerinde çelik kalemlerle kanallar açmaya gelmiştir. Burada biraz durup iyi bir kalemkar veya savat işi yapan usta nasıl yetişir, ona temas etmek istiyorum. Çırak olarak mesleğe başlayan bir kişinin öncelikle resim sanatına kabiliyeti olması gerekir. Ustasının yanında onun gösterdiği usulle önce bakır ve sarı gibi ucuz madenler üzerinde basit şekiller çizerek ona çelik kalemlerle kanallar, yollar açmaya başlar. Kalemkarlık devamlı çalışmayı gerektiren bir meslektir. Ara vermeye gelmez. Eğer elde mevcut iş yoksa çıraklar ellerine ne geçirirlerse onun üzerinde çalışırlar. Eskiden çıraklar meslek öğrenirken ustadan para talep etmezler. Hatta fakir olanlar bazen cami avlularındaki bakır sütun bileziklerini kendilerine uygulama alanı olarak seçerlerdi. Bugün bile bazı camilerimizdeki sütun bilezikleri üzerlerinde bu tip kalem izlerine rastlanmaktadır. Evet, kabiliyet, devamlı çalışma ve azim bugün hayranlıkla seyrettiğimiz sanatı ortaya koymuştur. Sabırla atlas olur dut yaprağından misali. İşte kabiliyet, bilgi ve sabırla yetişen sanatkar, ucu şeklinde, ucu V şeklinde olan keskin çelik kalemini bilek gücüyle
nefesini tuta tuta, bazen işi elinin altında döndürerek, bazen de bileğini hareket ettirerek tasarladığı şekli tamamlar. Burada karşımıza iki farklı kalem tavrı çıkar. Bir, Van işi ince kalem. İki, Kafkas işi. Adlarından da anlaşıldığı gibi birer ekol olmuş bu kalem stilleri ilk ve en güzel yapıtıkları bölgelerin adlarıyla anıla gelmiştir. İnce kalemle çok zarif işler yapılmış olup, derin kalemle de sade ve dayanıklı eserler ortaya konmuştur. Zaten bu uygulamalar eserin özelliğinden ortaya çıkmıştır. Onun içindir ki at koşumları, Kafkas kemerleri, barutluk, hançer kınları ve kabzalarıyla benzeri dayanıklı eserler Kafkas kalemiyle, tütün tabakası, fincan zarfı, sigara ağızlığı, kamçı ve benzeri şeylerde ince astar gümüş üzerine Van kalemi tekniğiyle yapılmışlardır. Şimdi de Savat mahlulünün hazırlanışını anlatalım. Bir ölçü gümüş, dört ölçü bakır, dört ölçü kurşun, yeterince gügürt. Bu karışımlar ayrı ayrı hazırlanır ve bir pota içerisinde önce gümüşle bakır beraber eritilir. Daha sonra bu eriyik içine dört ölçek kurşun ilave edilir ve ardından kükürt aktarılmaya başlanır. Bu kükürt katma işlemi savat karışımı güvercin kanadı rengini alıncaya, yani koyu gri oluncaya kadar sürdürülür. Ocakta pota içinde hazırlanmış olan adına savat denilen bu karışım bir kaba boşaltılarak soğumaya terk edilir. Soğuyup katılaşmış olan karışım demir üzerinde çekiçle dövülerek küçük parçacıklar haline getirildikten sonra demir bir havana konulup toz haline getirilinceye kadar dövülür. Bilahare tülbent veya ince elekten geçirilen savat kullanıma hazırdır. İşin durumuna veya ustanın tavrına göre hazırlanmış olan savat ya toz halinde kullanılır ki ekme savat denir buna, ya da tenekar yani boraksla karıştırılarak çamur haline getirilir, sürme savat boşluklara doldurularak kullanılır. Eser üzerine önceden açılmış olan kalem kanallarına ekilen veya sürülen savat, ocak ateşine tutularak yeniden eriyip boşlukların dolması temin edilir. Eriyerek açılmış kanallara dolan savat tekrar soğumaya terk edilir. Soğuyan ve adeta zeminle bütünleşen savatın çok ince eğeler ve su zımparasıyla tesviyesi yapılır. Tesviyeden sonra sıra cilaya gelmiştir. Cilası da yapılan iş ya sipariş sahibine teslim edilir veya satış için camekana konur. Yüksek ayarlı gümüş üzerine yapılan savatlı eserlerin seyrine doyum olmaz. Elde mevcut eserlere bakarak bir zamanlar herkesin mutlaka savatlı bir esere sahip olduğunu düşünebiliriz. Ekilerek yapılanlar arasındaysa tütün tabakaları, kamçı sapları, kemerler, tepelikler, barutluklar, tepsiler, muska ve hamaydılar sayılabilir. Bir zamanlar Avrupalılarca çok aranan savatlı eserler özellikle Birinci Dünya Savaşı öncesinde Fransa'ya ihraç edilmiştir. Bu sanatı Büyük Savaş öncesinde Van şehrinde 120 dükkanda 400'e yakın sanatkar icra etmekteydi. Van'ın dışında Bitlis, Sivas, Erzincan, Eskişehir, Kula, Trabzon ve Samsun gibi vilayetlerde de savat sanatı büyük titizlik ve başarıyla icra edilmiştir. Bu zarif ve gösterişli sanatın en eski merkezi ise Dağıstan'dır. Bu bölgedeki Türk boylarının pek çoğunda savat tekniğinde çalışmalar ecdat sanatı olarak hala sürdürülmektedir. Kumuk Türklerinin yaşadığı bölge olarak bilinen Kubaçık köyü ise kömür ve maden zenginliği dolayısıyla geçmişte bu sanatın adeta merkezi olmuştur.
Sevgili dinleyiciler, bilindiği gibi kalem, geniş manada kağıt üzerine yazı yazmaya yarayan aletin adıdır. Ancak kağıdın bulunuşundan önceki zamanlara gidecek olursak, yazı dediğimiz şeyin madeni çubuklar vasıtasıyla çivi yazısı, hiyeroglif, resim yazısı ve benzeri taşa ve pişmiş toprak tabletlere kazıldığını görürüz. Kağıdın icadıyla kalem yeni bir takım özellikler ve biçimler kazanırken, insanoğlu madenden yaptığı ilk kalemi terk etmemiş ve onu geliştirerek çeşitli alanlarda kullanmıştır. Böylece kalem hangi malzeme için kullanılacaksa onun özelliğine uygun biçim ve kalitede yapılmış, o malzemelerinin adını almıştır. Yeri gelmişken, bu arada İslam dininin kalem konusunda görüş ve düşüncesine de kısaca temas edelim. Bakınız, Gülzar-ı Sevap, Doğruluk Bahçesi veya İlahi Mükafat Bahçesi adlı eserinde Nefeszade İbrahim Efendi kalem hakkında neler yazmış. Bütün insanların bitmez tükenmez hamdi, şükrü, kalemi ihsan buyuran Yüce Allah'a mahsustur. Allah kalemi Tuğba dalı ve selvi gibi yaratmışsa da başka ağaçların hilafına onun yaprağını beyaz, çiçeğini siyah, yemişini yüksek sözler olarak yaratmıştır. Kalem Allah'a aşıktır. Fakat aşkını hakkıyla yazamadığından şaşırıp kalmış, ağlamayı adet edinmiştir. O durmadan ağlar, hem de gözünden yaş yerine kara kan akıtır. Kalem rızk anahtarlarındandır. Bütün işlerin vasıtası, her türlü halin rabıtasıdır. Kalemin faziletine gelince, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, Cenab-ı Hakk'ın ilk mahluku kalemdir. Cenab-ı Hak kalemi yarattı, ona yaz diye emir buyurdu. İbn Abbas'a göre kalem yeşil zümrütten yaratılmıştır. Uzunluğu 1000 yıllık yoldur. Kalem nurla yarılmıştır. Kalem hakkında İbn Mukaffa da şöyle demiştir. Kalemler değerli, akıllı insanların akıllarının binek taşıdır. Kalem insanların parmak uçlarının beyan ve ifadesidir. Şimdi de kalemkarlığa geçmeden önce aynı ad altındaki değişik tekniklerin kısa açıklamalarını vermekte fayda görüyorum. Dokumacılıkta kalem işi, dokunmuş ak bez üzerine fırçayla yapılan nakışlara denir. Burada fırçaya kalem denmektedir. Süslemecilikte kalem işi, yani iç mimaride, bina, duvar, taban ve kubbelerinde boya ve fırçayla yapılan çalışmanın adıdır. Taş yontmada kalem, mermercilerin kullandıkları çubuk demirden yapılmış, ucu elmas olan aletlere de kalem denilmektedir. Çevremizde gördüğümüz mermerden yapılmış abidelerin tamamı bu kalemlerle yontulmuştur. Ağaç oymacılıkta kalem, ağacın zeminini indirip yukarıda kalan kısımlarına kabartma şekiller yapmak için kullanılan çelik gövdeli ağaç saplı aletlere kalem denir. Bizim konumuz olan kalem işi ise genellikle gümüş üzerine çelik kalemlerle düz zeminin oyularak, yani üzerine kanallar açılarak yapılan süsleme sanatıdır. Şimdi bu kısa tarifi safhalarıyla anlatmaya çalışalım. Ucu sivriltilmiş bir maddeyle, genellikle madenden yapılır, kendisinden daha yumuşak bir alana çizgiler çizmek insanlık tarihi kadar eskidir. Çivi yazısı bunun en çarpıcı ilk örneklerindendir. Çamur üzerine çizilen ilk iptidai şekilden tutun da sert granitlere kadar giden bu çalışmalar kalemin sanat mücadelesindeki önemli başarılarıdır. Evet, ilk mücadelesini çamurda ve ahşapta başlatmış olan kalem, daha sonra onu taş üzerinde sürdürmüş ve en sonunda madenin madenle mücadelesinde noktalamıştır.
Yumuşak ve sert madenlerin karşılıklı itişip kakışması, ilk bakışta yumuşak madenin mağlubiyeti olarak görünürse de, kârlı olan ve galip gelen yumuşak madenler olmuşlardır. Bugün ortada kalem yerine eserin mevcudiyeti bunun en açık delilidir. Yumuşak madenlerin üzerine gümüş, altın, bakır, sarı ve benzeri çelikten ucu sivriltilmiş kalemler vasıtasıyla desen ve şekiller oyma sanatına kalemkarlık ve bu sanatı yapan ustaya da kalemkar denir. Ancak bu sanatın en çok uygulandığı madenin gümüş olduğunu belirtmeliyiz. Altının pahalı oluşu, gümüş dışındaki sarı ve bakır gibi madenlerin aşırı oksidasyonları bu işi gümüşe has bir sanat haline getirmiştir. Değişik şekillerde uçları sivriltilmiş çelik kalemler bu sanatın en önemli aletidir. Bu çelik kalemlerdir ki bugün müze ve evlerimizdeki birçok sanat eserinin sebebi vücududur. Kalem işinin yapımında şöyle bir yol takip edilir. Kuyumcudan gelen şekillendirilmiş gümüş, ibrik, tepsi, zarf, şekerden ve benzeri şeylere usta biçimlerine uyacak şekilde kağıt üzerine müsvedde yapar. Müsveddeyi beğenirse onu sabit kalemle gümüş üzerine çizer. Daha sonra da çizdiği desenin özelliğine göre değişik kalemler kullanarak işi tamamlar. Bu çalışmaların en önemli özelliği sanatkarın çok usta bir bileği olmasıdır. Yani bileğine hakim olmasıdır. Onun içindir ki bu sanatta usta çok zor yetişir. İyi bir kalem işi nadir bulunur ve güzel eser sayısı azdır. Bu sanatı iyi öğrenen ustalar savat tekniğini öğrenince savat ustası olurlar. Yine bu kalemkarların hüsni hattı öğrenenleri mühürcü, hakkak olurlar. Kısaca kalemkarlık savatın ve hakkaklığın binek taşıdır denilebilir ve her üç sanatta da bilek hakimiyeti şarttır. Kalem işi kendi başına bir eserde kullanıldığı gibi diğer tekniklerle beraber de sıkça kullanılmıştır. Evet sevgili dinleyiciler, bu bölümümüzde de sizlere savattan ve kalemkarlıktan bahsettik. Her ikisi de ne kadar zormuş değil mi? Halbuki camekanlarda gördüğümüz eserler gözümüze güzel gelirdi ama bunlar için harcanan emeği bir türlü düşünmezdik herhalde. Evet, bu haftalık bizden bu kadar. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Kalın sağlıcakla.

Sevgili sürücüler, emniyet kemeri kullanımı düşük hızlarda bile özellikle şehir içlerinde gerekli ve koruyucudur. Trafikte kontrol sende. Emniyet kemeri sizi hayata bağlar. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.

0: aklınızda bulunsun.
1: Çatal bıçak temizlerken çatal bıçağınızın üzerinde lekeler olmuşsa onları çamaşır suyuna batırabilirsiniz. Çamaşır suyu hem temizler hem de mikroplardan arındırır. Daha sonra iyice durulamayı unutmayın. Kristalleri yıkadıktan sonra içine sirke ve tuz konulmuş suyla durularsanız pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz. Çeşitli eşyaların üzerindeki etiket izini mobilya cilası sürüp kuru bezle silerek çıkartabilirsiniz. Çay lekesi, pamuklu ve yünlülerde, leke taze ise ılık suyla bastırılmış bir bezle ovulur. Eskimişse içine limon suyu katılmış ılık suda ısıtılmış bir pamuk parçasıyla silinir, ılık suyla çalkalanır.
0: Aklınızda bulunsun.

Şimdi sizlere Kanuni döneminde yaşamış olan ve şu anda Beşiktaş'taki kendi ismini taşıyan külliyede metfun bulunan Beşiktaşlı Yahya Efendi vasıtasıyla Müslüman olan bir Rum çocuğunun hikayesini sunmak istiyoruz. Balaban. Yazan ve yöneten Mehmet Mert. Kayıt montaj Ahmet Atalay.

0: Yorgi, şu kuzu çevirme işi bitmedi mi daha?
1: Ne çabuk Dimitri, oturmuş içeceğine gelip yardım etsem bitti.
0: Aa, yo arkadaş, ben içmeden duramam. Hem çok romantik bir yermiş burası Yorgi. Şu kuş seslerini bir dinlesene. Bıkmıştım Hancinika'nın karga sesinden. Oh, şarap testisi de yanımızda.
1: O zaman biraz sabret de hem yer hem içeriz Dimitri.
0: Ama Yorgi, ben içmeden duramam diyorum sana. Oh, ızgara da amma enfes koktu.
1: İyi ki senin Konstantin burada ağaçların altında keyiflendiğimizi duymadı. Yoksa mutlaka o da gelir.
0: Aa, gelemez o Yorgi. Ben istemesem gelemez.
1: Ne yapardın peki?
0: Aa, kemiklerini kırardım. Hele bir Dimitri'nin sözünden dışarı çıksın, bilir başına geleceğini.
1: Geldi bile.
0: Ne? Kim geldi?
1: Dinle bak Dimitri, duymuyor musun bu sesleri?
0: Ne sesi? Ha? Aa, koyunların çan sesleri. Ha, evet. Konstantin!
1: Tabii ya, kuzuyu kesen sensin. Oğlum Konstantin de geldi değil mi ya?
0: Abi gelemez dedim sana. Yani desem bile Konstantin hoşlanmaz böyle keyiflenmekten. Yorgi, baksana bu koyunlar kendi başına. Konstantin yok. Hey Konstantin! Konstantin neredesin? Yok, anlaşılan bir yerlerde uyuyup kaldı bu çocuk. Hey Yorgi! Sen şarapları, meyveleri hazırla. Nevale'yi de şöyle güzel hazırla. Hı hı. Ben şuna bir bakayım geleyim.
2: Olur Dimitri, olur. Sen tamam. İşine bak.
0: Ben şimdi gösteririm sana çocuk. Bir de çoban olacaksın başıma. Nerede kaldı böyle bu? Allah Allah. Şöyle bir bakayım. Aa, şu tepedeki Konstantin değil mi? Evet, ta kendisi. Şimdi çekeceğim var benden Konstantin. Hmm.

0: Amma da yüksekmiş ha. Göründüğü gibi değilmiş tepe. İşte Konstantin orada. Ne yapıyor bu böyle böyle dalmış aşağıda bir yerlere bakıyor. Hey Konstantin! Konstantin! Duymadı bile. Amma da dalmış ha. Bir bakayım nereye bakıyor bunlar? Tekkeye bakıyor. Müslümanların tekkesine. Düşmanlarımızın tekkesine. Şimdi kopartmaz mıyım ben senin kulaklarını Konstantin?
1: Kulağım baba.
0: Baba ya. Ne zamandır sesleniyorum da duymuyorsun. Ne yapıyorsun burada bakayım?
1: Koyunlara gidiyordum baba.
0: Ne koyunu ne gitmesi? Hani nerede?
1: İşte şurada. Gitmişler.
0: Gitmişler ya. Gitmişler de senin haberin yok. Bir de koyunlara gidiyormuş. Sen Müslümanların tekkesini seyrede almışsın.
1: Evet baba. İlahi söylüyorlardı. Onu dinliyordum.
0: Onu mu dinliyordun? İlahilerini mi dinliyordun?
1: Evet. Ama çok hoşuma gidiyor baba.
0: Aptal çocuk. Sen ne dediğinin farkında mısın?
1: Ne var bunda baba?
0: Ulan beyinsiz. Onlar Müslümandır. Bilmez misin? Onların ilahilerini nasıl dinlersin? Nasıl seversin?
1: Ne mahsuru var ki baba?
0: Var. Çok mahsuru var. Onlar bizim ezeli düşmanımız. İstanbul'un her tarafını camilerle doldurdukları yetmiyormuş gibi şimdi de buralara el attılar. Şu civarda kaç kilise var Konstantin?
1: Kiliseye gidene bir şey demiyorlar.
0: Onların bir şey dememesi sana mı düştü? Rezil çocuk! Tekkelerini başlarına yıkmayı düşünsene!
1: Ama baba orada kötü bir şey yapmıyorlar ki. Açları doyuruyorlar. Hastalara bakıyorlar.
0: Sus! Salak çocuk sus! Dikime dikime konuşma benim. Yoksa alırım ayağımın altına seni. Onlar kötü dedim sana. Katil onlar!
1: Katil mi?
0: Katil ya! Dedeni onlar öldürdü. Bil artık bunu. Sen daha bebektin o zaman. Dedenin cesedini işte şu yamacın kovuğunda bulmuştuk. Sırtından kahpece hançerlemişlerdi onu.
1: Hayır. Onlar insan öldüremez. Onlar kimseyi öldürmez. İnanamam buna.
0: Aslında bütün bu işler o tekkedekilerin başı Yahya Efendi mi ne diyorlar ondan çıkıyor işte. Asıl suçlu o.
1: Peki baba. Niçin herkese iyilik ediyorlar? Yiyecek veriyorlar, tedavi ediyorlar, giyecek veriyorlar.
0: Kendilerine yapıyorlar ha benim salak oğlum. Sana bir dilim ekmek verdikleri var mı?
1: Elbette var. Her gün bir derviş taze ekmek getiriyor. Yiyecekler getirip veriyor bana.
0: Ne? Sana ekmek getiriyorlar ha?
1: Evet.
0: Sen de yiyorsun öyle mi?
1: Evet baba. Bizden herkes istiyor, yiyor.
0: Sen başkasın salak çocuk. Sen Dimitri'nin oğlusun. Anlaşıldı. Senin aklını başına sopa getirecek.
1: Vurma baba.
0: Bir daha görmeyeceğim seni buralarda.
1: Vurma.
0: Al bunu da. Bunu da al ki aklın başına gelsin. Bir daha Müslüman lafı ettiğini duymayacağım. Tamam mı?
1: Tamam baba.
0: Tamam mı?
1: Tamam.

0: Hadi. Hadi girin al. Hadi geberteceğim sizi. Hepinizi geberteceğim. Hadi girin al.
1: Konstantin yavrum. Ne vuruyorsun hayvanlara?
0: Vuruyorum işte. Vuruyorum.
1: Dön yüzünü bakayım bana, dön. Ağlıyorsun sen.
0: Hayır.
1: Dur, dur dedim oğlum, bakayım yüzüne, dur. Konstantin oğlum, dövmüşler seni. Yüzün gözün kan içinde. Düştün mü yoksa, ha?
0: Hayır anne. Hayır. Yok bir şey dedim işte.
1: Yok diyorsun ama yüzün gözün kan içinde. Yoksa Türk çocuklarıyla kavga mı ettin, ha? Dövdüler mi seni yoksa?
0: Hayır. Sen de babam gibi başlama. Bir şey olunca hemen Türklere atmayın.
1: Kim yaptı o halde, söylesene.
0: Babam kim olacak?
1: Neden Konstantin? Ne yaptın ki bu kadar dövdü seni baba?
0: Yahya Efendi'nin tekkesini seyrettim diye.
1: Babanı bilmiyor musun oğlum? Gitmeseydin o tekkenin yakınlarına.
2: Anne. Hı. Gerçekten babamın dediği gibi dedemi tekkedekiler mi öldürdü?
1: Ay bilmem ki oğlum, hep böyle dediler.
2: Yalan. Ben inanmıyorum buna.
1: Konstantin, neler söylüyorsun sen?
2: Anne, onlar adam öldürmez. Her gün görüyorum onları. İşleri güçleri insanlara iyilik etmek. Hem niçin öldürsünler ki dedemi?
1: Bilmiyorum oğlum, ben de şaşırdım kaldım. Babam bu yüzden yıllardır intikam ateşiyle yanıp durur. Yahya Efendi'nin dergahında katiller yetişiyor der de başka bir şey söylemez.
3: Selamun aleyküm bre aşıklar.
4: Ve aleyküm selam efendim.
3: İsmail Derviş, şifahanenin inşaat işleri nasıl gidiyor?
4: Emriniz üzere şu toprak yarıda uçurduk mu, bir tarafı da sahile geliyor. Hastalar için iyi bir şifahane olacak efendim.
3: Çok iyi. Maksadımız Allah'ın kullarına ayrım yapmadan yardım etmektir.
4: Şu yüksek tepeyi de buyurduğunuz usulü kullanarak uçurmak üzereyiz efendim. İşte uçmak üzere.
3: Berhudar olun aşıklar. Bu minvar üzere çalışılırsa inşallah çok kısa zamanda şifahaneyi insanların hizmetine sunarız.
4: İnşallah efendim.
3: Aşıklar, yaptığımız iş ne olursa olsun ihlası elden bırakmadan Allah için yapalım. Allah için yapılmayan işlerin ahirete bir faydası olmaz. Niyetlerimizi düzeltip Allah için iş işlersek karlı iş işlemiş oluruz. Hakiki manada karlı iş ahirete yarar olan iştir. Hadi şimdi kolay gelsin aşıklar.

0: Konstantin bu. Olacak şey değil. Müslümanlar gibi ilahi söylüyor. Ah, babası duyarsa öldürür dayaktan. Konstantin!
1: Anne!
0: Konstantin, ne bu söylediğin?
1: Şey anne, Müslümanlardan öğrendim. İlahi bu.
0: Konstantin yapma ne olur. Babanı düşünsene. Bu yüzden kanlar içinde bırakmadı mı seni? Unuttun mu?
1: Unutmadım. Ama
0: bu anne... son yaptığını duyarsa öldürür seni Konstantin. Dayanamam senin acına oğlum. Kendini de beni de üzme oğlum. Ne olur.
2: Hey, açın kapıyı. Açsanıza ya. Zıbardınız kaldınız mı içeri? Açın şu kapıyı.
0: Dur geldim kıracaksın kapıyı.
2: Bakarım kapıyı. Niye açmıyorsun kapıyı ya?
0: Açtım.
2: Niye
0: ya,
2: açmıyorsun?
0: Açtım işte. Kapıda nöbet mi bekleyeceğim sen geleceksin diye?
2: Bekleyeceksin tabii. Karım değil misin?
0: Olmaz olsaydım. Her gece içmesen şu zıkkım
2: sus,
0: olmaz.
2: Sarak karı sus. Gebertirmişim dizine. Aç deyince hemen açacaksın işte.
0: Ben... Daha böyle sarhoş gel açmayacağım işte kapıyı.
2: Bakın, eğer bir olur daha laf edersen karı leşini sererim yere ona göre.
0: Of be, nefret ediyorum senden.
2: Yani be.
1: Anne, babam mıydı?
0: Kim olacak başka? İçmiş, çatacak yer arıyor. Aman oğlum, görüyorsun işte. Bu sarhoş adama nasıl laf anlatacaksın? Ne olur olmayacak işler yapıp da kendini de bine de güç durumda bırakma, e mi?
1: Hı hı.
0: Hadi şimdi yat sen. Sabah erken kalkacaksın.
1: Peki anne. Ben hazırlamıştım yatağımı. Yatıyorum işte.
0: Şöyle iyice örteyim üzerine de üşüme. Tamam. Hadi iyi geceler Konstantin.

0: Burası tekke. Bahçesi de ne kadar güzelmiş. Biri yaklaşıyor. Öyle de aydınlık bir yüzü var ki. Tanıdım. Bu Yahya Efendi.
1: Merhaba dostum. Merhaba güzel yüzlüm.
0: Merhaba efendim. Siz osunuz.
1: Kimim? Tanıdın mı beni?
0: Elbette tanıdım. Siz Yahya Efendisiniz. Ne kadar da aydınlık bir yüzünüz var. Sanki ışıkların gözlerimi alıyor. Bakamıyorum sana.
1: Bakarsın. Gel. Bana gel dostum.
0: Gelemiyorum. İstiyorum ama gelemiyorum. Çekiyor. Çekiyor biri beni.
1: Sen gel. Gel dostum.
2: Hayır, gelemez. Vermem onu sana.
0: Baba sen ha, bırak beni. Girme aramıza baba.
2: Gireceğim.
0: Girme dedim. Girme. Işığımı kapatma dedim.
2: Kapatacağım.
0: Yapma
2: kapatacağım.
0: Baba. Yapma. Kapatma. Kapatma. Kapatma. Kapatma.
3: Oğlum Konstantin. Ne oldu sana? Bir şey mi oldu? Niçin bağırıyorsun öyle? Ha?
0: Anne.
3: Ne oldu evladım? Rüyamı gördün anne. Yoksa?
0: Evet anne. Onu gördüm anne. Onu gördüm.
3: O dediğinde kim Konstantin?
0: Yahya Efendi. Yahya Efendi anne. Hani tekkedeki var ya.
3: Yahya Efendi mi?
0: Evet anne. Işıklar saçıyordu. Bana gülüyordu. Bana gel dostum. Bana gel dostum diyordu.
3: Ya hadi. Hadi üstünü örteyim şöyle. Tamam. Sabaha daha var. Ben erkenden

Hadi. Hadi kara koçum. Hadi. Bugün daha erken gidiyoruz. Hey Çomar. Ya Çomar diyorum. Sen de yana geç ki daha çabuk gidelim tekke sırtlarına. Biliyor musun? Ben bu gece onu rüyamda gördüm. Beni çağırdı oraya. Ya?

0: İşte tekke sırtlarına geldim. Şu tepe de aşılsa tekke görünür. Ama babam gelirse beni çok döver. En iyisi şu yamaçlarda koyunları biraz güdeyim de sonra bakarım tekkeye. Ne o çoman? Bir şey mi sezdin yoksa? Ha? O da ne? Bu o. Onu görüyorum. Yahya Efendi bu. Hem de bana bakıyor. Tıpkı rüyamdaki gibi. Ta karşı ormanlık yamaçta. Ama sanki yanımda gibi. Bir şeyler söylüyor bana. Dinlemeliyim.
1: Bana gel dostum. Bana gel dostum.
0: Nasıl gelirim ben? Babam komaz ki. Öldürür beni. Babam çok kötü biri. Komaz ki beni geleyim. Ağaçlar arasında kayboldu. Görünmez oldu.

0: Hey aşık, yardım etsene. Sırtımdaki şu yükü indireyim.
1: Yettim İsmail kardeş.
2: Maşallah, koca erzak torbasını nasıl da yüklenmişsin. Biz de gelseydik seninle.
0: Elhamdülillah, bugünlerde giden gelen misafir çoğaldı biliyorsun. Hocamız döndüler mi?
2: Nereden?
0: Sabah ben erzak almaya giderken kırlara çıkmışlardı kendileri.
2: Allah Allah. Her zaman öğleden sonralara çıkmazlar mıydı?
0: Bilinmez ki aşık. Vardır bir hikmeti elbet.
2: Bak, işte hocamız yeni dönüyorlar.
3: Kolay gelsin aşıklar.
2: Allah razı olsun, efendim.
0: Hadi derviş, torbayı bırakıp hemen karşılayalım hocamızı.
2: Hadi.
4: Anne! Anne! Ben geldim! Anne! Koyunları getirdim.
5: Erken değil mi Konstantin?
4: Erken ama çık dışarı da bir bak. Hava iyice karardı. Gece gibi. Büyük bir fırtına çıkacağı benziyor anne. Yağmura yakalanmamak için erken geldim. İşte gökte gürlemeye başladı anne. Bir an evvel sağalım ki koyunları ıslanmasınlar.
5: O zaman ağla doldur. Elimdeki işi bitireyim de.
4: Peki anne. Hadi, hadi bakalım. Hadi, hadi dolun ağla. Hadi, hadi kara koyun. Hadi sen de gir. Gir, gir, gir, gir. Sen gel boynuz. Hadi sen de gir. Gir içeri bakalım. Hadi yürü, yürü, yürü. Hadi.

0: Konstantin, bakıyorum da çok neşelisin bu akşam.
1: Evet. Evet anne. Çok.
0: Ya, söyle de biz de bilelim neymiş bu.
1: Onu gördüm anne. Ha? Onu gördüm.
0: Gene mi?
1: Bu sefer rüya değildi anne. Ama tıpkı rüyamdaki gibiydi.
0: Sahi mi? Hı-hı. Bu çocuk iyice delirmiş.
1: Elbette sahi. Çok uzaktaydı. Ama onu yanımdaymış gibi görebiliyordum. Sesini duyabiliyordum anne.
0: Ya gene rüya görmeyesin. Uyudun falan mı yoksa? Ha?
1: İnan anne. İnan rüya değildi.
0: Ah Konstantin, ah ne yapsam bilmem ki.
1: İnanmıyorsun değil mi anne?
0: Aman oğlum, yavaş konuşalım. Baban duyarsa sonra.
1: O zaman evde. İçerideki odada anlatayım.
0: Olur olur, koyunları sağalım da.
1: Tamam.
0: Anlaşılan çok şiddetli bir fırtına olacak bu. Hı hı. Her taraf zifiri karanlık oldu. Mecburen kandil yakmamız gerekecek Konstantin.
1: Ben şimdi yakarım anne. Tekkeye de yağar bu yağmur değil mi anne?
0: Ah çocuğum, aklın fikrin tekkede.
2: Gel İsmail'im, gel.
3: Buyurunuz efendim. Beni emretmişsiniz.
2: Sana zahmet olacak ama bir fener hazırlamanı istiyorum. Şöyle dışarı çıkınca fırtınadan sönmeyecek. Hazırda olan varsa o da olabilir.
3: Efendim, dışarı çıkacaksanız çok şiddetli yağmur ve fırtına vardı.
2: Evladım, biz dışarı çıkacağımızı söylemedik ki. Sadece fener istedik.
3: Peki efendim.
2: Ya Rabbi, bu fırtınayı hakkımızda hayır eyle. Bizleri razı olduğun işlere vesile kıl. Ya Rabbi, darda kalanların, çaresizlerin en büyük yardımcısı sensin.

0: Hey tayfalar, bu fırtına bizi fena yakaladı. Çok dikkatli olmazsak bir yere çarpıp batabiliriz. Hadi aslanlarım, göreyim sizi.
1: Ama Apostol Kaptan, böyle giderse batacağız be.
0: Ah, bir yönümüzü tespit edebilseydik hiçbir şey olmazdı ya.
1: Apostol, boğaza girmekle hata ettik galiba.
0: Canım, fırtınanın böyle şiddetleneceğini tahmin edemezdik Agop.
1: Trabzon'dan çıktıktan sonra Karadeniz limanlarında çok oyalandık, çok. Belki de şimdi Haliç'te olurduk.
0: Bir Agop, ne söylesek boştur. Lafı bırakıp da tekneyi kurtarmaya bakalım, hadi.
1: Tamam, dikkat, batıyoruz. Dikkat, batıyoruz.
2: Ah bir fener, bir ışık olsa.
0: Azizlere dua et Agop. Ben de ediyorum. Rotayı tamamen kaybettik Agop. Artık bundan sonra azizlere kaldı işimiz.
3: Evet.
1: Kaptan, kaptan, şuraya bak kaptan.
0: Ne var Agop, ne bağırıyorsun? Agop,
4: şuraya bak.
0: Bu bir ışık.
1: Evet. Dikkat et kaptan. Kayalara çarpacak. Işık bunu gösteriyor.
0: Korkma Agop, korkma. Azizler koruyor bizi Agop. Şimdi kırdın mı dümeni?
5: Aziz kaptan.
1: Hadi.
0: Olacak bu iş.
1: Hadi bakalım.
0: Kurtulacağız Agop.
1: Evet. Yaşa. Yaşa kaptan.
5: Aziz kaptan.
1: Ramak kalmıştı çarpmaya.
0: Azizler korudu bizi Agop. Azizler korudu. Agop be. Nere Agop? Rüyada gibiyim sanki.
1: O meçhul ışık kurtardı bizi kaptan.
0: Agop, şöyle açığa demir atacağız. Hadi Agop, nezaret et de tayfalar demir atsınlar.
1: Tamam kaptan şimdi. Hadi bakalım, çabuk olun tayfalar demir atın.
6: Fırtına da azalmaya başladı. Şöyle ortalarda bir yere demir attık mı, gün ışıyana kadar bekleriz. Sonra da ilk işim sahile çıkıp o aziz kişiyi bulmak olsun. Kim olursa olsun, en güzel hediyemi sunacağım ona. Hürmetlerimi bildireceğim.

0: Hey Ago, hadi kalk, gün ışıdı. Kalk Ago.
1: Hayrola.
0: Hadi.
1: Sen giyinmişsin bile ya. Bu sahile mi çıkacaksın ha?
0: Evet Ago, bir kayık hazırlattım, sahile çıkacağım.
1: Hayırdır kaptan? Yanında bir fıçı şarapla nereye böyle ha?
0: Bizim kurtuluşumuzu sağlayan o aziz kişiyi ziyaret edeceğim.

Tekke her günkünden daha kalabalık. Koyunlar da her tarafa dağıldılar. Ta tekkenin bahçesinin kenarına kadar gitmişler. Hey çomar! Çomar! Sen burada kal. Ben onları çevirip geleyim, tamam mı? Amanın. Azizler beni korusun. Koyunlardan ikisi tekkenin

0: Babam da ne derse desin.
1: Hey Lika. Lika dedim, durmadın mı?
2: Bağırıp durma bre Dimitri, sağ değilim.
1: Ha, şarap getir bana.
2: Al işte, çok sabırsızsın bre.
1: Ha, onlar bizim düşmanımız Lika. Duydun mu? Düşmanımız.
2: Hep aynı terane.
1: Burun milleti var ya, hepsi korkağın teki. Ama ben değilim. Değilim ya. Çünkü ben Dimitri'yim. Dimitri.
2: Durma.
1: Onlar bizim düşmanımız. Nika düşmanımız.
2: Kimler?
1: Kimler olacak? Türkler işte. Müslümanlar.
2: Bre Dimitri, başımızı belaya mı koyacaksın şurada durup dururken? Eğer bir düşman varsa o da sensin, anladın mı?
1: Ben mi? Yok ya. Neden mi o bakayım? Ha?
2: Sen daha iyi bilirsin ya Dimitri. Ama ayık gezemiyorsun ki bilesin.
1: Ha, Lika, biliyor musun? Sen adi korkan tekisin.
2: Şimdi elimden bir kasa çıkacak Dimitri.
3: Hey Lika, kendine gel. Sarhoş ol, ne dediğini bilmiyorsun.
2: Sabredeyim dedim, sabredeyim dedim.
3: Bak Lika, bir misafirim var, yabancıya benziyor.
2: Şuna sahip ol lütfen yani. Ne de olsa arkadaşısın.
3: Tamam tamam.
2: Buyurun buyurun efendim. Şöyle buyurun asılzadem. Bu masamız boştur.
4: İyi şarabın var mı hancı?
2: Şarabın en iyisi bizde bulunur asılzadem. Hemen getireyim.
5: Yok yok yok. Ondan istemem hancı. Şu köşede bulunandan doldur.
2: Oo, bakıyorum da şaraptan iyi anlıyorsun. Buyurun.
4: Ben şarap tüccarıyım hancı efendi. Anlarım biraz.
2: Desene, baltayı taşa vurduk bre. Yanında taşıdığın fıçının şarap olduğunu anlamalıydım.
4: Hem de şarapların en iyisi hancı kardeş. Yıllanmışı.
2: Nereden gelip nereye gidersin?
4: Trabzon'dan gelirim. İstanbul'a da satmak için geldim.
2: Sahi mi? Ben de almak isterdim.
4: Severek verirdim ama hepsinin müşterisi var. Nasip olursa bir dahaki sefer olsun.
2: Buralara uğramanın bir sebebi olmalı.
4: Evet, aziz bir kişiyi ararım.
2: Aziz bir kişi mi dedin?
4: Evet.
2: Bizden biri yok öyle ama Müslümanlardan istersen var.
4: Müslümanlardan mı dedin?
2: Evet, Müslümanlardan. Beşiktaşlı Yahya Efendi diye birinin dergahı var orada.
4: Sahile yakın bir yerde değil mi? Şöyle biraz yüksekçe yerde.
2: Tamı tamına orası ama bilmez gibi niye sorarsın?
4: Bildiğim falan yok hancı efendi. Tahmin ettim. De aşağıda boğaz ortasında teknem var. Oradan gördüm. Emin olmak için sorarım.
2: Hayret doğrusu. Yahya efendi ile ne işin ola ki? Anladığım kadarıyla yoksul değilsin. Aç değilsin, açık da değilsin. Kala kala bir şey kalıyor. Bir hastan falan mı var?
4: Yok yok, hiçbirisi değil hancı. Niçin soruyorsun bunları?
2: Çünkü bu gibi ihtiyacı olanlar hep o dediğin Yahya efendiye gelirler de ondan. Şimdi anladım.
4: Neyi?
2: Niçin aradığını. Bir mimari işin var, akıl danışacaksın.
4: Hayır hayır, o da değil.
2: O halde söyle azizler aşkına, niçin gidersin Yahya efendiye?
4: Teşekkür için. Bu yıllanmış şarabı hediye edeceğim ona.
2: Ne? Ne dedin, ne dedin?
4: Bu yıllanmış fıçı dolu şarabı ona hediye edeceğimi söyledim.
2: Yahu tüccar efendi, hediye edecek başka bir şey bulamadın da bu şarabı mı götürürsün bre? Bu zat Müslüman, Müslüman.
4: Bilemedim ki baştan. Vereceğime dair yemin ettim bir kere. Yeminimi bozamam artık. Evet, gideyim artık. Sen gideceğim yolu göster bana.
2: Bu hanın önündeki yolu aşağı doğru takip edersen istediğin aziz kişiye kavuşursun.
5: Teşekkür ederim.
2: Güle güle.
6: İşte tekkenin bahçesine girdim. Koyunlarım da buradan girmişti. Kimseler görünmüyor.
7: Bir şey mi ararsın delikanlı? Nasıl yardımcı olabilirim?
6: Ben bahçenize koyunlarımı kaçırdım da.
7: Kaçsın, meraklanma. Buluruz koyunlarını.
8: Kimin oğlusun sen?
6: Dimitri'nin efendim. Çoban Dimitri'nin.
8: Dimitri ha? Çoban Dimitri. Hala kin duyar mı bize? Peki ya sen?
6: Yok, ben duymam. Siz insan öldürmezsiniz ki.
8: Arzu eder misin seni efendi hazretlerine götüreyim?
6: Ederim elbet.
8: Gel öyleyse.
7: Hey Hüseyin Derviş. Misafirimizin koyunları bizim bahçeye kaçmış.
8: Bir zahmet bulup getir. Şimdi gel delikanlı. Efendi Hazretleri kahvaltı yapıyorlardı. Sizi görünce çok sevinecekler. Efendim, size bir misafir getirdim.
0: Oo, gel dostum. Gel, gel. Daha yakınıma gel. Biz daha önceden tanışıyoruz, değil mi?
6: Evet efendim. Bir kere rüyamda görmüştüm. Bir kere de...
0: Çobanlık mı yapıyorsun?
6: Evet efendim.
0: Çobanlık kutsal bir meslektir oğlum. Mübarek insanların mesleğidir. Ve her insan aile efradının, çoluk çocuğunun da çobanı olmalıdır. Sofraya buyurmaz mısın? Birlikte yeriz.
6: Aç değilim efendim.
0: Olsun olsun. Sen gene de ikramı geri çevirme. Yoksa nimet sana küser.
6: Peki efendim.
0: İşte işte sana tereyağı. İşte bu da taze bal. Bu da nanı aziz. Taze ekmek. Dilersen yağa ban. Dilersen bala ban. Bala ban.
6: Ben Müslüman olmak istiyorum efendim.
0: Balaban. Ekmeğini bala banarken kalbini de mana balına bandın çocuğu. Bundan böyle adın Balaban olsun. Hı? İster misin?
6: İsterim elbet. İsterim. İsterim.
8: Efendim, misafirimizin koyunlarını bulduk. İsterse alabilir.
6: Ben burada kalmak istiyorum. Sizinle olmak istiyorum.
0: Şimdi olmaz çocuğum. Annen baban çok üzülürler sonra. İnşallah kalacağın zamanlar da gelir. İsmail Derviş.
8: Buyur efendim.
0: Şimdi bu akıllı evladımıza İslam'ın şartlarını...

0: bir gelen var. Yabancıya benziyor.
1: Merhaba. Yahya Efendi ile görüşmeye geldim.
0: Buyurun. Efendim, şöyle buyurun. İsterseniz elinizdekini alabilirim.
1: Hayır, teşekkür ederim, yanımda kalsın.
0: Rum tüccarlardan olacak. Elindeki de bir fıçı.
1: Beşiktaşlı Yahya Efendi'nin yeri midir?
0: Evet efendim.
1: Kendisiyle görüşebilir miyim?
0: Sizi şöyle alayım da sohbet, yani toplantı olacaktı. Bakayım, müsaitse haber ederim.
1: Olur, beklerim.
0: Şimdi sohbet başlamıştır.
2: Aşklar, dünyada Allah için neşelenen kalmadı. Herkes dünya için neşelenmeye çalışıyor. Bilmiyorlar ki dünya ile ahiret birbirinin zıttıdır. Bilmiyorlar ki dünya için neşelenen ahirette pişman olacaktır. Halbuki ahiret için neşelensek hem dünyada hem de ahirette rahat edeceğiz. Nerede ahiret için neşelenmek isteyen yiğitler? Gelsinler, yönünü ahirettik insanlara döndürüp onlarla beraber olsunlar. Eshab-ı kiram efendilerimiz İslamiyet'ten önce birbirlerini yercesine harp ederken, Müslüman olduktan sonra canlarını birbirleri için feda eder hale geldiler. Allah için bir araya gelen kaç kişi bulursunuz şu dünyada? Aşıklar, ahiret için neşelenmenin yolu namazdan geçer. Şunu bilin ki aşıklar, nefes vücutta neyse namazda dinde odur. Nasıl nefes almayınca vücut ölürse, namaz kılmayınca da din yıkılır. İsmail Derviş, bir şey mi diyeceksin?
0: Efendim, bir yabancı misafir geldi de.
2: Hemen içeri al aşık.
0: Peki efendim. Buyurunuz yabancı. Hocamız Yahya Efendi sizi bekliyor.
1: Hemen geliyorum.
3: Buyur şöyle. Buyur aşık. Buyur. Hoş geldin.
1: Hoş gördük. Bu hediyeyi size getirmiştim de.
3: Nedir o aşık?
1: Şarap efendim.
3: Bunu bizim için mi getirdin?
1: Evet efendim, ben tüccarım. Şu aşağıdaki boğazın sularında batmak üzereydim. Tam o sırada sizin buradan bir fener ışığı göründü. Bu sayede yönümüzü tayin ederek kayalara çarpmaktan kurtuldum. Bunun üzerine ant içtim ki bunu size vereyim.
0: O karanlık gecede hocamın dışarı astığı fenerin hikmeti şimdi anlaşıldı.
3: Peki aşık, hediyeni kabul ettim. İsmail Derviş.
0: Buyurunuz hocam.
3: Misafirimizin elindeki hediyesini aldım.
0: Aldım efendim.
3: Şimdi de bir kase getirin.
0: İşte getirdim efendim.
3: Şimdi de ikram et aşıklara.
4: Benim aklım karıştı aşıklar.
5: Ben içmem. Hikmeti
6: vardır efendim. Ben içeceğim. Ne hikmeti olacak canım? Şaraplar içilir miymiş?
3: Doldur aşık. İç hadi.
0: Hemen içmeliyim. Bir hikmeti vardır elbet.
7: Sütmüş.
8: Şarap süt oldu zahir.
0: Elhamdülillah. Ne lezzetli şeymiş bu.
1: Ama efendim, ben şarap getirmiştim. Nasıl olur? Hem de en yıllanmışından. Halbuki bunun şarapla hiçbir ilgisi yok. Uyan Abbas Doğal. Uyan.

0: Gel şöyle yanıma otur da söyle Konstantin, sevincinin sebebi ne?
1: Müslüman oldum anne. Müslüman oldum.
0: Ya azizler bizi korusun, sakın baban duymasın.
1: Duyarsa duysun, artık ondan korkmuyorum.
0: Konstantin.
1: Konstantin değil anne, Balaban. Balaban.
0: Balaban? Azizler aşkına.
1: Evet, evet, Balaban.

0: işte. Yahya Efendi koydu adımı. Kuş kadar hafiflediğimi hissettim anne. Bağırmak geldi içimden.
1: Bağırdın mı?
0: Hem de nasıl? Balaban! Balaban dedim.
1: Sus evladım. Sen aklını oynatmışsın.
0: Anne, onu bir kere görsen, İnan sen de Müslüman olurdun. Olurdun değil mi anne?
1: Bilmem ki. Sus konuşma artık.
0: Babam nerededir şimdi anne?
1: Nerede olacak? İçiyordur mutlaka.
2: Şerefine, kara pehlivanın şerefine. Bu akşam bütün içkiler benden arkadaşlar. Nikah, doldur kaseleri bakalım. Sana ne be? Sen şarabını satmaya bak.
3: Yine koçun birini yok pahasına sattın değil mi?
2: Ne sattık nikah, kafa ütüleme. Arkadaşlar şerefe. Arkadaşlar dinleyin beni. Kara pehlivanı içinizde bilmeyeniniz var mı?
4: Anlat.
2: Ne diyordum arkadaşlar? Bu kara pehlivan var ya, kara pehlivan. İşte bu pehlivanla padişahın pehlivanları arasında güreş yapılacakmış. Padişah bizim kara pehlivana karşı pehlivan bulmakta güçlük çekiyormuş arkadaşlar. Hele şu kara pehlivan, padişah pehlivanlarını bir yesin. İşte o zaman arkadaşlar size iki koç feda olsun. Feda olsun arkadaşlar.
5: Apostol çok hırslı çalışıyor İsmail Derviş.
6: Apostol değil, Ali o. Ali.
5: Canım ağzımdan kaçıverdi birden, affola. Şu nasıl bir görüyor musun İsmail Derviş? Şarap tüccarı şimdi olmuş bir aşık. Mal mülk dünya gözünde hiç olmuş.
7: Öyle bir aşıklar. Aşıkların yönü ahirete dönük olmalı. Güneşe dönük olmalı. Güneşi arkaya alıp da gölgenin peşinde koşmak uygun olur mu?
6: Hocamız.
7: Maşallah. Ne iş işlersin bre aşık?
8: Efendim, emriniz üzere. Kara pehlivanla yapılacak güreşler için idman yapıyorum da.
7: Yap aşık, yap. Bizim işimiz sebeplere yapışmak. Takdir Cenab-ı Hakk'ındır.
6: Efendim, siz de katılacak mısınız bu güreşlere?
7: İnşallah aşıklar. Padişah efendimiz de katılacağına göre. İsmail Derviş.
6: Buyurunuz efendim.
7: Bizim Balaban'dan bir haber var mı?
6: İki gündür bu tarafa gelmiyor ya. Babasının bir kötülük yapmasından endişe duyarız.
7: İnşallah hayırlısı olur.
9: Dimitri, o çocuk daha ne yaptığını bilmiyor.
2: Mehmet bre, nasıl Müslüman olursun ha? Bir de namaz kılarsın Müslümanlar gibi. Al. Nasıl yaparsın bunu bana? Hem de can düşmanıma karşı. Bunu sen şımarttın karı. Belki sen de Müslüman oldun.
9: Oldum işte. Ben de Müslüman oldum. Var mı delicin?
2: Geberteceğim. İkinizi de geberteceğim. Al bunu da.
10: Ne oldu Balaban'ım? Niçin ağlıyorsun?
0: Babam beni de annemi de çok dövdü efendim.
10: Gel daha yakınıma gel.
0: Sonra da kovdu beni efendim. Babam çok kötü biri. Hep içiyor. İçiyor, sonra da dövüyor bizi.
10: Kötülük bir hastalıktır Balaban'ım.
0: Hastalık mıdır?
10: Evet, hastalıktır. Hasta olanlara ne yapılır sence?
0: Hekime götürülür efendim.
10: Evet, onun bir hekime ihtiyacı var ama o bilmiyor bunu.
0: Peki bir çaresi yok mudur?
10: Dua etmek lazım.
0: Dua mı?
10: Evet aşık. Dua etmek Allah-u Teala'ya yalvararak muradını istemektir. Cenab-ı Hak dua eden Müslümanları çok sever. Dua etmeyene gadab eder. Dua müminin silahıdır. Dua dinin temel direklerinden biridir. Dua yerleri gökleri aydınlatan nurdur yavrum. Dua gelmiş olan dert ve belaları giderir. Gelmemiş olanların da gelmelerine mani olur. Ya baba benim, işte böyle.
0: O halde babamın iyiliği için, sizi sevmesi için, içki içmemesi için dua edeceğim efendim.
10: Çok iyi edersin yavrum. Ben de edeceğim.
0: Şey efendim, ben burada kalabilir miyim?
10: Elbette baba benim. Sen benim evladımsın artık.
0: Sağ ol.
2: Öldüreceğim onu. Öldüreceğim. Benim oğlumu elimden aldı. Aldı o.
3: Sen dışlarsan, aa, sen sahip çıkmazsan alırlar elde.
2: Herkesi alıyor o.
3: İnsanları insanlık alır Dimitri.
2: Seni de almış o.
3: Seni alanlar almasın da.
11: Hey arkadaşlar.
3: Hey ne var buraya?
11: Haftaya Kara Pehlivan'la Padişah Pehlivan'la arasında son güreştir olur.
2: Kara Pehlivan ha. Kara Pehlivan. Arkadaşlar, bütün şaraplar benden. Aslanım benim. Kara Pehlivan'ım benim. Aslan Pehlivan'ım. Demek bakın arkadaşlar, dinleyin beni. Ben size ne diyeyim? Ben var ya ben demek ne demek? Kara Pehlivan. Kara Pehlivan demek kim demek?
11: Kim demek?
2: Ya ben demek.
6: Hey Balaban. Bakıyorum da bugün oldukça keyifli görünüyorsun.
0: Nasıl olmam? Hocamdan izin aldım.
6: Demek bugün Kara Pehlivan'la yapılacak güreşlere katılacaksın öyle mi?
0: Dahası var. Fırsatını bulursam Padişah Efendimizin elini bile öpebileceğim.
6: Oh, oh, oh. Maşallah. Senin yerinde olmayı çok isterdim doğrusu.
0: Ama gördüğün kadar da neşeli değilim aşık ağam.
6: Neden?
0: Bizim Ali Pehlivan yüzünden.
6: Ne olmuş Ali Pehlivan'a?
0: Bu Kara Pehlivan'a pek yaman diyorlar. Bir de onun yenemese yok mu? Dimitri çok sevinir bu işe.
6: İnşallah hayırlısı olur aşık.
0: Ne zaman gideriz dersin?
6: Bir ufak işim var. Onu halledelim, birlikte çıkarız.
0: Peki aşık ağam.
12: Pehlivan, pehlivan. İşte meydan, işte pehlivan. Hep yenmiş, hiç yenilmemiş. Namı İvan, ünvanı Kara Pehlivan.
13: Kara Pehlivan, Kara Pehlivan.
12: Pehlivan, pehlivan. İşte meydan, işte pehlivan. Alta düştüm diye yerinme. Üste çıktım diye sevinme. Hazreti Hamza, pehlivanların piri. Kara Pehlivan'ın rakibi Derviş Ali. Haydi bre!
0: İşte bizim Derviş Ali ile Kara Pehlivan kapışmak üzere.
2: Kara Pehlivan, Kara Pehlivan.
0: Görüyor musun aşıkım? Ne dersin? Bizimki Kara Pehlivan'ı yenebilecek mi?
6: Bakalım göreceğiz. Heh. Ama bizim Ali bu Kara Pehlivan'ın yanında pek ufak kaldı.
0: Başka güreşler de olacak mı aşıkım?
6: Eğer Kara Pehlivan yenilmezse...
0: Hey! Ali Pehlivan! Dikkat etsene!
6: Baban, yavaş konuş.
0: Baksana aşıkım! Kara Pehlivan paçadan fena koptu.
6: Bir de evladım, hem Padişah Efendimizin hem de babamızın pek yakınında olduğumuzu unuttun mu?
0: Bak, doğru.
6: İkisi de birlikte oturmuş pehlivanları seyrediyor.
0: Çok doğru, çok doğru. Heyecandan kendimi kaybettim. Padişah Efendimiz de pek üzgün görünüyor.
14: Mira Bey, senin Ali de bu Kara Pehlivan'ı pek genişeye benzemez.
15: Gönlünüzü hoş tutunuz hünkârım.
14: Gitti Ali Pehlivan da işte.
13: Kara Pehlivan, Kara Pehlivan, Kara Pehlivan. pehlivan, kara pehlivan.
15: Müsaadeniz olursa hünkârım, kara pehlivanla güreş yapmayı dilerim.
12: Bırak kara pehlivan! Omurdanıp durmadan beri gel. Senden ben güreş tutmak dilerim.
13: Ben de mi?
12: Eğer seni yenersem benim dinime girer misin?
13: Senin aklından sorun var galiba. Duydunuz mu?
12: Sen sualime cevap ver kara pehlivan. Er meydanı burası.
13: Sen bilirsin.
12: Kabul mü?
13: Kabul. Hadi saldır bakalım.
12: Hayır. Önce sen saldır.
13: Bırak, davran ihtiyar.
12: Gel bakalım, gel.
13: Yürüp mi?
14: Allahu Ekber. Allahu Ekber.
12: Şimdi de sıra bende, kara pehlivan. Ya Allah, bismillah.
13: Pes, pes ettim. Pes.
14: Allahu Ekber.
13: Allahu Ekber.
14: Allahu Ekber.
12: Şimdi de sözünde dur kara pehlivan. Yenildin işte.
13: Siz normal bir insan değilsiniz. Boğaların bile pes ettiği gücüm karşısında sana kolayca yenildim. Siz bir aziz kişisiniz.
12: Hayır öyle yapma. Ayağıma ver elini de kaldırayım sana.
13: Ben inandım ki senin dinin haktır. Sözümde durup Müslüman olacağım mı?
14: Bira Bey, nasıl yendin o devi?
12: Rabbimin ihsanı oldu. Sizin varlığınızın bereketinden oldu. Siz ki ruhu zeminin halifesi olasınız. Elbette Allah-u Teala bir kafire karşı Habibinin vekilini mahcup etmezdi.
14: Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun ki bu aciz kulunu siz evliyasına kardeş eyledi.
12: Estağfurullah sultanım.
14: Ağabey, işitiriz ki Hızır-ı Aleyhisselam'la özel sohbetlerin olurmuş.
12: Her şey ihsan-ı ilahidir hünkârım.
14: Biz dahi o sohbetlerden nasiplenmek dileriz.
12: İnşallah hünkârım, İnşallah.
2: Hadi gelmiş, hadi de kara pehlivanmış ama yüzümüzü kara çıkardı.
3: Kime diyorsun sen Dimitri?
2: Ben kime diyeceğim? Kara pehlivana diyorum.
3: Hani daha önce ben demek kara pehlivan demek, kara pehlivan demek ben demek diyen sen değil miydin?
2: He bendim, ne olmuş yani?
3: Bir şey olacağı yok Dimitri. Bırak artık şu kadar içmeyi de. Herkes gibi adam ol, evine sahip ol.
2: Yok ya, nasıl oluyormuş bu bakalım?
3: Elinin körü oluyor. İçip sıkıntı veriyorsun o zavallı karına.
2: Yani cehenneme, onun da oğlunla.
3: Gene dövdün mü onları Dimitri?
2: Geberttim ikisini de. Bir tek onlar mı? Heveliyle.
3: Şu eski dalganı mı? Sana gelmek istiyordu hani.
2: Evet onu.
3: Niye?
2: Niye mi? O beni aldattı.
3: Ne diyorsun sen Mre Dimitri? O karın mı ki seni aldatsın?
2: Ha, bir şey söyleyeyim. Babamı o öldürmüş. İtiraf etti bana.
3: Dimitri, ağzının dediğini kulağın duyuyor mu?
2: Baştan ben de senin gibi sandım ama.
3: Hani babanın katili Yahya Efendi'ydi?
2: Şikayet edeceğim onu. Kadıya gideceğim.
3: Düşmanlarına yani. Onlardan adalet isteyeceksin öyle mi?
2: Onlar yine düşmanım benim. Hem de can düşmanım. Oğlumu aldılar elimden. Tarlamı aldılar elimden. Meramı aldılar elimden. Her şeyimi aldılar elimden. Lika! Tarih bilmez misin sen?
3: En az senin kadar bilirim. Bana insanlık lazım, insanlığı.
2: Hadi be, fazla konuşma da içki getir bana, hadi.
3: Sana zırnık bile yok Dimitri. Para verdiğin yok, pul verdiğin yok.
2: Alacağın kadar konuş be. Sen de hanım da yerinci bile baksın. Gidiyorum işte.
3: Cehennemin dibine kadar yolun var.
2: Hadi görüşürüz.
6: Bir haber padişah efendimizden olmalı. Buyurunuz.
16: Padişah efendimizden efendi hazretlerine bir haberimiz vardır.
6: Hayırdır inşallah her şey.
16: Hayırdır derviş ağam. Padişah efendimiz Boğaz'da bir deniz gezintisine çıktılar. Şu anda da Ortaköy hizasında sahile çıkmış durumdalar. Birlikte olması için sahilde efendi hazretlerini beklerler.
6: Ya o halde hemen hocamıza haber vereyim.
14: Hoş sefa geldiniz ağabey. Gelmekle gönlümü hoş ettiniz. Kim bu yanınızdaki zat ağabey?
12: Sohbet kardeşim.
14: Pekala ağabey. Pek de nurani bir yüzü var. Kayaya bindiğimize göre denize aşınmamız münasip midir ağabey?
12: Biz size tabiyiz hünkârım.
14: Hadi evlatlar, hareket ola. Bir ağabey. Bu senin arkadaşın hiç konuşmaz mı?
12: Konuşur ama lisanı halde.
14: Allah Allah. Ama bu dervişin gözü bizim parmağımızdaki yüzüktedir. Hep buna bakar.
12: Sıkılmışa benzersiniz hünkârım.
14: Estağfurullah ağabey. Kalben çok huzur içindeyim elhamdülillah. Lakin arkadaşınızın gözü bizim yüzüktedir. Anlaşılan pek beğendi. Kendisine hediye edeyim de gönlü hoş ola. Buyurunuz, size hediyemdir. Allah Allah, yüzüğü denize attı. Pek acayip. Bre konuşma da konuşmaz.
12: Müsait bir yerde kayıktan ineyim.
14: Allah Allah, şimdi de inmek ister. Bir gariplik var ya, bakalım hitamında ne olacak. Bre evlatlar, kayığımız sahile çekile. İşte ağabey, kenara yaklaştık. Önden sizler buyurun.
12: Buyurun hünkârım.
14: Denizin ortasında attı, kenardan aldı.
12: Biz sahile çıktık, sizi bekliyoruz efendim.
14: Bu yoksa...
12: Hadi hünkârım, verin elinizi bana da kenara çekeyim sizi.
14: Bravo bey, bu sohbet kardeşim dediğin... Allah Allah, Allah Allah. Arkadaşın ne oldu ağabey? Bravo bey, çok garip şeyler oldu zahir.
12: Hünkârım, o gördüğünüz zat Hızır Aleyhisselam'dı.
14: Ya, bizi niçin tanıştırmadınız?
12: Hünkârım, o kendini tanıttı ama siz tanımakta geç kaldınız.

0: Çekemem ben, kabul çekemem. Amma da karanlıkta. Hiçbir şey göremiyorum ya. Bu gece vakti yolumu mu kaybettim ben? Ne oluyor? Bu, ya bu yollar ne kadar da bozuk böyle. Her şey bana düşman. Kimse sevmiyor beni. Yollar bile ayaklarımdan tutup düşürmek için çekiyor. O zaman ben de kafa çekerim.
1: Baba. Baba iyileş ne olur. Ne olur iyileş. Baba.
0: Neredeyim ben?
1: Baba. Baba.
0: Konstantin. Sen ha? Ben neredeyim?
1: Yahya Efendi'nin dergahındasın.
0: Öyle mi? Kim getirdi beni buraya?
1: Gece bir hendeğe düşmüşsün baba.
0: Ya.
1: Hocamız Yahya Efendi seni orada bulup sırtında buraya tekkeye getirmiş. Sonra da yaralarını merhemleyip sarmış.
0: Demek o getirdi beni. Peki nasıl bilmiş hendeğe düştüğümü?
1: O Allah adamıdır. Aziz kişidir.
0: Peki nerede şimdi?
1: Az sonra gelir. Biraz evvel sen ayık değildin. Yaralarını kontrol etti. Ha bak işte geliyor.
2: Oo, maşallah maşallah. Hastamız kendine gelmiş. Nasılsın bakalım? Yaraların çok acıyor mu? Olmadı şimdi Dilbedir Efendi. Sen bizim komşumuz sayılırsın. Bak Balaban evladımız da burada. Hep iyileşmeniz için dua edip durdu.
0: Ben çok kötü biriyim Efendi Hazretleri.
2: Ya, sen çok iyi biri olacaksın.
0: Verin elinizi öpeyim.
2: Dur. Hareket etme. Yaraların yeniden kanamasın.
0: Affedin beni. Ne olur affedin.
2: Canım, bize bir şey yapmadın ki affederim.
0: Artık ne derseniz emrinizdeyim efendim.
2: İşte Balaban. Onu memnun edin yeter. Ben bir şey istemem senden.
0: Oğlum.
1: Baba, Müslüman ol baba. Kelime-i şehadet getirip Müslüman ol. O zaman hakiki babam olursun.
0: Hemen oğlum. Seve seve. İyi de anneni de çok çektirdim. Şimdi o da burada olsaydı ne iyi olurdu.
1: Görmek ister miydin onu?
0: O beni istiyorsa elbette isterdim.
1: Müslüman ol ki görebilsin seni. Çünkü o Müslüman oldu.
0: Ben nasıl olacağımı bilemiyorum ki.
1: Peki baba. Ben söyleyeyim, sen de tekrar et. Allah-u Teala'nın bir ve tek olduğuna.
0: Allah-u Teala'nın bir ve tek olduğuna.
1: Muhammed Aleyhisselam'ın onun kulu ve Resulü ve peygamberi olduğuna.
0: Muhammed Aleyhisselam'ın onun kulu ve Resulü ve peygamberi olduğuna.
1: Kalben ve vicdanen inandım ve iman ettim.
0: Kalben ve vicdanen inandım ve iman ettim.
1: Baba. Baba.
0: Oğlum.

0: Yeni reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.

anayım, Anadolu'yum. Ben bilirim kırlarımın, yaylalarımın çiçeklerini sevgiyle kumaşa işlemeyi. Asırlardır sorulmamış, söylenmemiş sevdalardan, yalnızlıklardan, içimdeki yıllanmış ezgilerden, iplik iplik dal yapmayı, gül yapmayı, tel tel şiir dokumayı, sevgi dokumayı, hasret dokumayı halıya, kilime ve sabırları ilmik ilmik örmeyi ben bilirim. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Çünkü ben toprakta, dalda, yaylada, incecik derelerde, için için oyulmuş kayalarda, binbir çiçek kırlarda, başı dumanlı, başı karlı dağlardan, taşlara kendini vura vura, derin vadilere düşen buz gibi çağlayanlarda, yaprağa düşen çiğde, yağmur sonralarının gökkuşağında, yağmurlardan sonra buharlaşan, ısınan toprağın toprak kokusunda, bozkırlarda tutuşan, serin ormanlarda dinlenen, denizlerde ışıl ışıl yıkanan ve akşamları bir garip, bir yalnız, mor dağlarda kaybolan güneşlerde büyümüşüm.

Yaylaların, kırların çiçek kokularını toplayıp, dağ başlarının dumanında efkarlanıp, kendini uçurumlara, kayalıklara vuran, ormanlarda serinleyip dinlenen, çiçek kokulu rüzgarlarda büyümüşüm. Büyümüş de buz gibi pınarların kaynayan gözünden almışım renklerimi. Benim renklerim hiçbir resimde yoktu. Ben renklerimi Anadolu toprağından, yayla çiçeklerinden, kaya oyuklarında açan vahşi çiçeklerden, karlar içinde sıcacık gülümseyen kardelenlerden, salkım söğütlerin saçlarından, ormanlar içinde ağlayan çam sakızlarından, çınarların, cevizlerin asırlık serin gölgesinden, yayla gecelerinin yıldız ışıltısından, karlı dağ yollarında kimsesiz bebelerini doğururken, ağlayan bebelerinin süt gözlerine bakıp da, ağlayan dağ ceylanı, dağ çiçeği, gencecik gelinlerin gözyaşındaki sıcacık ışıltılardan ve kahreden yalnızlığından almışım.

Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi iğdeden, kekikten, girincikten, üzüm bağlarında kaynayan pekmezden, kara inekten sağdığım ak sütten, yayıkta dövülen ayrandan, ocak başlarında yanan odunların közünden, asma bahçelerindeki üzümlerin kara gözünden, çağlayanların suya düşen ak köpüğünden, fındık bahçelerinin, çay bahçelerinin yeşilinden, mangal közünde pişen 40 yıllık dost kahvelerin telvesinden, göklerin boncuk mavisinden, başakların altın sarısından, ocakta pişen, saçta pişen bazlamadan, ekmekten almışım.

Ben Anadolu'yum. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi ağlar mı güler mi bilinmez. Hem ağlarım hem giderim diyen gelin kızlarımın telli duvağından, ak ellerinin gelin kınasından almışım. Dedelerimin ak sakalından, ninelerimin nur dolu pamuk yüzünden, ceylan kızlarımın, fidan oğullarımın bahar sevinçlerinden, gönül birliğinden, yürek dolu, sevda dolu türkülerinden almışım. Sabırla, sevgiyle, gönül güzelliğiyle, göz nuruyla işlenmiş, renk renk dürülmüş gelin kızlarımın çeyizinden almışım. Bir elimle tarlada çapayı, bir elimle ocakta bazlamayı, bir elimle tezgahta kilimi halımı, bir elimle kumaşta nakışı, yazmada oyayı, bir elimle beşikteki bebemi, bir ben tutmuşum yorulmadan. Yüreğimi de türkülere koymuşum. Ben anayım, ben Anadolu'yum. Ben ekmeğimi ayrılıklarda, hasretlerde toplamışım. Ben ekmeğimi gurbetlerde, yalnızlıklarda, yokluklardan, taştan çıkarmışım. Daha çocukken ekmek diye sürülerin peşine tarlalara, dağ yollarına, ota oduna, gurbet yollarına ben düşmüşüm. Ocağımın aşı, evimin taşı, çocuklarımın bahtı demişim. Gece gündüz çalışmış, başım yastığa değmemiş. Ot taşımışım, odun taşımışım ıssız dağ yollarında. Türküler yoldaş olmuş bana. Ben yalnızlıklarımı alın terimi katık etmişim soğan ekmeğime. Ak sütümle, helal ekmeğimle, sevgi dolu ninnilerimle, haramsız yalansız büyütmüşüm oğullarımı. Ve sırayla askere göndermiş, yalnız birinin mürüvvetini görmüşüm. Oğul diye yurdumun taşına sarılmış, toprağını koklamışım, ağıtlar yakmışım. Ağacın başı benim, toprağın taşı benim. Vatana kim ağlarsa gözünün yaşı benim demişim. Gurbet yollarını en uzun ben beklemişim. Hasreti oya diye ben işlemişim. Kimselere söylememişim derdimi, yüreğime gömmüş, tutmuş yüreğimi de türkülere koymuşum. Kayalar merdin merdin, kim bilir kimin derdin. Ağaçlar kalem olsa yazılmaz benim derdim demişim. Ben analıyım, Anadolu'yum oğul.

0: Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Benim desenlerim, halılarım, kilimlerim, benim halaylarım, türkülerim kimselerinkine benzemez. Benim toprağım, benim toprağımın güzellikleri, benim toprağımın oğulları, benim asker Mehmet'im, oğul Mehmet'im, Mehmetçiğim dağlar gibidir ve kimselerinkine benzemez. Mendilimde gül oya, gülmesem de doya doya, ben anayım, ben uzun yolların yolcusu. Ben Anadolu'yum, çileli toprak. Ben anayım, acılarla, yokluklarla da ocağımı tüttürmüşüm. Ben Anadolu'yum, acılardan, savaşlardan ve felaketlerden sonra da gülmüşüm. Çünkü insanına, toprağına deli olan benim. Ben çilelerden dağlar gibi büyük umutlar büyüten bereketli toprak. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum. Bin bir rengin kardeş olduğu güneş. Ben kültürlerin kardeş olduğu toprak. Ben çağlar boyu uygarlıklar yoğuran dört köşesi dört deniz, dört köşesi dört mevsim. Ben güzelliklerin, sevginin, insanın insan olduğu toprak. Ben şehitlerin, gazilerin, destan yazan yiğitlerin, sanatkar yürekli ve dağlar kadar sabırlı anaların toprağı. Ben toprağına nice şehit ve yiğit veren ve ben oğulları kadar yiğit, oğulları kadar destan yazan anaların diyarı Anadolu'yum. O hakkı ödenmez analarla dolu Anadolu'yum ben. Öyle ki insanlığa her şeyimi ben vermişim.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Bez ayakkabılarınızı yıkamak için en ideal yöntem, kullanmadığınız bir yastık kılıfının içine koyarak çamaşır makinesine atmaktır. Biraz deterjan ve bol suyla yıkadığınız bez ayakkabılarınızı sıktırmadan makineden çıkarın ve bağcıklarından asarak kurutun. Hepsi bu. Konserve, salça, reçel. Cam kavanoz içinde almak sağlıklı. Peki üzerinde etiket olan bu cam kavanozlar içi boşaldıktan sonra çöpe mi gidecek? Elbette hayır. Tek yapmanız gereken etiketin üzerine margarin sürüp 10 dakika kadar bekletmek. Sonrasında hem etiket hem de yapışkan, kolayca çıkacak, uzun süre kullanacağınız tertemiz bir kavanozunuz olacak.
1: Aklınızda bulunsun.

0: Merhabalar sevgili dostlar. Damla damla şiir işte yine geldi. Ve sizlere birbirinden güzel şiirler getirdik. Yönetmenimiz Vehbi Arvas, teknik masada sevgili arkadaşım Kemal Ediz sesimi sizlere ulaştırıyor. Ve programı hazırlayan ben Müberra Gönen sizler için sunmaya çalışıyorum. Bugün bir farklılık yapalım istedik. Ve çok değerli şair konuklarımızı telefonla ağırlayalım istedik. Şiirler okusunlar bize. Biz de onlara sonsuz sevgi ve saygılarla yine şiirle cevap verelim istedik. Konuklarımızdan birincisi değerli şair dostum Esin Alaybeyoğlu olacak ve isterseniz onu daha fazla bekletmeyelim, hemen bir merhaba diyelim. Ama tabii bu arada Ediz bana işaretler yaparak henüz bağlantının kurulmadığını söyledi. Peki öyleyse size Esin Hanım'ı nasıl tanıdığımı kısacık anlatayım. Bilirsiniz sık sık şiir toplantılarına gittiğimden söz ederim sizlere. Ve o toplantılarda gerçekten birbirinden değerli şair dostlarla tanıştığımı söylerim. İşte yine böyle bir tanışıklık sonucu Esin Hanım'la bir araya geldik. Cıvıl cıvıl, şeker mi şeker bir insan, gerçek bir dost, yüreği coşkuyla, sevgiyle dolu ve sanırım bize çok güzel iki şiir okuyacak. En azından bunu rica edeceğiz ondan. Ve şimdi merhaba demek üzere bağlanıyoruz Esin Alaybeyoğlu'na. Alo, merhaba.
1: Merhaba efendim.
0: Saygılar sunuyorum sevgili Esin Alaybeyoğlu.
1: Ben efendim, saygılar, sevgiler.
0: Sağ olun, iyi misiniz?
1: İyiyim, çok teşekkür ederim. Böyle şiirle aşırı neşir olunca daha çok daha iyi oluyorum.
0: Biliyorum, öylesine evet. Coşku dolu bir yüreğiniz var ki.
1: Sağ olun.
0: Neredeyse şu an atışını hissediyorum.
1: Sağ olun, çok teşekkürler.
0: Peki, sanıyorum kısacık kendinizden söz etmek istersiniz.
1: Evet. Yayındayız öyle mi?
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Evet, ben şiirde çok eski değilim.
0: Evet.
1: Yani arkadaşlar 25-30 yıl gibi zamanlarda şiirle uğraşıyorlar ama evet. Bende aşırı bir tutku, aşırı bir heyecan. Bu nasıl oldu? Birdenbire fışkırdı galiba.
0: Ne güzel.
1: 5-6 yıldır böyleyim.
0: İyi ki fışkırmış Esin Hanım.
1: Evet, hafta sonları şiir günlerinde, şiir toplantılarında Pera Palas'ta.
0: Evet.
1: Efendim... İnsanlık Sanatı Derneği'nde,
0: evet. Atatürkçü Düşünce Derneği'nde,
1: Atatürkçü Düşünce Derneği'nde, Gaziantepliler Dayanışma Derneği'nde, hı-hı, yani bu gibi bir sürü dernekte, hı-hı, kendim bizzat okuyucu olarak, mesela bu cumartesi bu pazarla dolu.
0: Ne güzel, hep böyle olsun.
1: Davetli olarak katılıyorum.
0: Hep böyle olsun.
1: Ve yaşadığımı hissediyorum buralarda.
0: Ne güzel, evet. Sağlıklı, şiir dolu, uzun yıllar diliyorum
1: hatta
0: size.
1: Hatta size bir teklifte bulunabilir miyim?
0: Buyurun.
1: TGRT FM yalnızca şiire ait bir... frekans ayarlayabiliriz. Dünya şiiriyle buluşmak.
0: Vallahi.
1: Dünya şiir severleriyle kucaklaşmak.
0: Niye olmasın?
1: Ne kadar güzel olur.
0: Ne kadar güzel olur. Vehbi Bey'e iletelim.
1: Değil mi?
0: Vehbi Bey'e beraber danışalım bunu.
1: Evet.
0: Peki o zaman hadi güzel bir şiir alalım sizden Esin,
1: evet,
0: Hanım. Buyurun efendim.
1: Evet sevgili dinleyiciler. Ben önce hepinize merhaba diyorum. Farklı frekanslarda sizlerle buluşuyorum. TGRT FM'in şiire katkılarından dolayı kutluyorum. Şiirin dünyayı güzelleştireceğine inancımı yineliyor. Bu güzellikte kalmanızı diliyorum. Ve şimdi size, sizin için şiirimi okuyorum. Umudumsun, gel. Neredesin sen? Ne olur bir ses ver. Her telefon sesinde içimde ürpertiler. Dilimde söyleyemediğim özlemler. Umudumsun, gel. Seninle dolu kafamdaki her kare. Silemiyorum bir saniye bile. Daha ne kadar bu işkence? İçimde bir korkulu düşünce unuttu diyenler. İnanmam, umudumsun, gel. Sen aşksın, sen sevgisin. Kalp atışlarım, damarlarımda sıcaklığın. Ne desem anlatamam acısını ayrılığın. Bak, boş, bomboş her yer. Umudumsun, gel. Akşam yavaşça dağılırken gökyüzüne, sabır ektim acılarımın üstüne. Saçlarımda aklar, yüreğimde yalnızlıklar. Hüzünlü gözler seni, yalnız seni ister, bekliyorum, umudumsun, gel.
0: Yüreğinize sağlık Esin Hanım, çok çok teşekkürler ediyorum. Arzu ederseniz ben de size minicik bir şiir armağan edeyim. Sonra bir şiir yine sizden alalım.
1: Ne kadar
0: olur
1: güzel
0: mu?
1: Evet.
0: Sizinle umarım bir gün bir şekilde buluşup bir kahve içmek dileğiyle size
1: beni çok sevindiriyorsunuz.
0: Esat Ahmet Koraltan dostumun, ki birazdan onu da alacağız bağlantıya,
1: evet,
0: Kahve isimli minicik bir şiirini armağan ediyorum.
1: Evet.
0: Şöyle yazmış: bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var diye kapıldık endişeye. Terk edip kokusunu çekilmiş kahvenin, başladık Nescafe'ye. Kimsenin hatırı kalmasın diye. Böyle demiş.
1: Çok güzel.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Efendim bir şiir daha alalım Esin Hanım sizden. Sizi bulmuşken. Buyurun efendim.
1: Ben yine sevgiye ve aşka dair şiir.
0: Ne güzel olur. Ne güzel olur.
1: Yani böyle.
0: Buluştuğumuz en güzel nokta orası.
1: Evet.
0: Evet, buyurun efendim.
1: Muska yaptım seni. Sen gittin. Nasıl gittin? Niye gittin? Arkana bakmadan. Bu kadın bensiz ne yapar, nasıl yaşar demeden. Gittiğinden çok sana dokunamadığıma yanıyordum. Özlüyordum ellerini. Aldım resimlerini. Daha beter ettiler beni. Baktıkça kahırlandım. Bir çare. Aradım durdum. Aldım aşk defterini. Seninle doluydu içi. Hemen bir kibrit bulup tutuşturdum sayfalarını. Aşkımız gibi derin, manalıydı yanışı. Saklıydı alevinde ikimizin sevdası.
0: Yüreğimize sınalım.
1: Savrulmadan külleri sakladım bir meşinin içine. Özenerek muska yaptım. Seni boynuma astım. Hiç kimse görmeden göğsümün üstünde, avucumun içinde saklıyorum seni. Dokunuyorum ellerine, su serpiliyor yanan yüreğime.
0: Sevgili dost, çok çok teşekkürler. Evet, bağışlayın, bir an bitti zannettim. Çok özür diliyorum sizden. Çok güzel. Tüm kalbimle söylüyorum, kutluyorum. Bu güzel şiirlerin, bu coşkulu yürekten sürekli fışkırması dileğiyle sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum size.
1: Bir mukabele.
0: Tüm TGRT ailesi adına.
1: Ben de tüm seyircilerimize sağlıkla, esenlikle, şiirli günlerde kalmalarını diliyorum.
0: Tüm kalbimle katılıyorum. Hoşça kalın. Buluşmak umuduyla Esin Hanım. Hoşça kalın efendim.
1: Hoşça kalın.

Evet, isterseniz Esin Hanım'ın bu güzel iki şiirinden sonra bir Behçet Necatigil şiirinde dolaşalım dostlarım. Solgun bir gül dokununca diyelim.

çoklarından düşüyor da bunca, görmüyor gelip geçenler. Eğilip alıyorum, solgun bir gül oluyor dokununca. Ya büyük şehirlerin birinde geziniyor kalabalık duraklarda, ya yurdun uzak bir yerinde, kahve, otel köşesinde, nereye gitse bu akşam vakti, ellerini ceplerine sokuyor. Sigaralar, kağıtlar arasından kayıyor usulca. Eğilip alıyorum, kimse olmuyor, solgun bir gül oluyor dokununca. Ya da yalnız bir kızın sildiği dudak boyasında, eşiğinde yine yorgun gecenin, başını yastıklara koyunca, kimi de gün ortası yanıma sokuluyor. En çok güz ayları ve yağmur yağınca. Alçalır ya bir bulut, o hüzün bulutunda uzanıp alıyorum, kimse olmuyor, solgun bir gül oluyor dokununca.

Ellerde, dudaklarda, ıssız yazılarda, akşamlara gerili ağlara takılıyor. Yaralı hayvanlar gibi soluyor. Bunalıyor, kaçıp gitmek istiyor. Yollar ya da anılar boyunca. Alıp alıp geliyorum, uyumuyor bütün gece. Kımıldıyor karanlıkta. Ne zaman dokunsam, solgun bir gül oluyor dokununca.

0: Evet, şimdi de ikinci bir dostumuz gelecek. Bizim yüreklerimize şiirle seslenecek Hüseyin Erkan beyefendi gelecek. O da çok değerli bir şair dostumuz ve herkese aşırı derecede yardım etmeyi seven, sanatla, edebiyatla uğraşanları özellikle fevkalade destekleyen, adeta bana göre kanatsız bir melek. Peki, bir merhaba diyelim. Sevgili Hüseyin Erkan beyefendi, merhabalar efendim.
1: Merhaba Züberra Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Çok sağ olun, ben de iyiyim. İnanın ben TGRT dinleyicileri önünde şunu yinelemekten zevk duyacağım.
1: Bakalım ne söyleyeceksiniz?
0: Evet, şiir okuduğumu sanıyordum. Ama sizin şiir okuyuşunuzu dinledikten sonra bunu henüz becerememiş olduğumu fark ettim. Fakat sizi dinledikten sonra sanırım daha güzel şeyler yapacağım. En azından gayret edeceğim. Söz veriyorum.
1: Eyvah, çok utandırdınız beni.
0: Asla, asla.
1: Oysa ben sizin şiirlerinizi zevkle dinliyordum. Şiir okuyuşunuzu çok beğeniyordum.
0: Çok teşekkür.
1: Hala da beğeniyorum tabii.
0: Çok teşekkür. Belki de kim bilir bunu söyletmek için mi söyledim dersiniz. Kesinlikle değil. Çok değil, samimi duygularımdı. Beni tanıyorsunuz. Ne mutlaka kadar içten ve doğal olduğumu da biliyorsunuz Hüseyin Bey.
1: Mutlaka. Çok
0: değil mi efendim?
1: Teşekkür ederim iltifatlarınız için.
0: Ben de sizinkiler için. Çok sağ olun.
1: Sağ olun.
0: Peki sizin zorla yalvararak size çıkarttığımız, ortaya çıkarttığımız, okuttuğumuz o çok harikulade şiirinizi şimdi bizlerle paylaşır mısınız rica etsek?
1: Elbette şiir paylaşılınca daha güzel olur.
0: Değil mi?
1: Aslında her şey paylaşılınca daha güzel olur.
0: Değil mi efendim? Çok haklısınız.
1: Niçin olmasın? Memnuniyetle.
0: Çok teşekkürler ediyorum. Zevkle dinliyoruz. Buyurun efendim.
1: Teşekkürler. Sizi bilmem. Sizi bilmem. Sabahları severim ben. Apaydınlık sabahları. Vurup tekmeyi geceye, ölümcül uykuya, var olduğumu, soluk aldığımı, yaşadığımı bilmenin tadına doyamam. Sizi bilmem. Sarışın kızları severim ben. Ya da kumral, zeytin gözlü, tay bakışlı, sözcük sözcük dökülen Türkçemin, pınar pınar çağladığı, türkülerimin güldüğü, türkülerimin ağladığı dudaklarından severim öpmeyi. Sizi bilmem. Yiğitlik öykülerine bayılırım ben. En amansız zalimlere, yönetimlere, baş kaldırışlara. Bilimin, özgürlüğün, bağımsızlığın yalın kılıncını kuşanıp, demir yumruğunu balyozca vuranlara hayranım ben. Sizi bilmem. Gözleri şimşek şimşek çakıp, karanlığı belenleri, uykumu bölenleri severim ben. Altını değil, altın yürekleri. Kan için, duman için, yaldızlı giysilere bürünmüş savaşları değil, alın teriyle büyümüş başakları severim ben. Sizi bilmem. Menteş Bey köyünden Akseki'nin, özgür bir ozanım ben. Topraktan gelir gülüm, toprağa dönük meyvem. Bakıp kimsesizliğime, ince boynuma, saz benzime, gücüme gülenlere şaşarım ben. 5000 yılın tomurcuklarıdır açan dudaklarımda, renk renk, koku koku, ışık ışık. Dağları, denizleri,

0: sağ olun.
1: Güzel şiirler seçiyorsunuz, güzel şiirler okuyorsunuz ve güzel okuyorsunuz, güzel yorumluyorsunuz.
0: Çok sağ olun.
1: Yorumlamak diyeceğim ben.
0: Çok
1: ya da
0: sağ olun.
1: Güzel seslendiriyorsunuz.
0: Sağ olun efendim.
1: O bakımdan kaçırdığım zaman, dinleyemediğim zaman üzülüyorum.
0: Çok sağ olun.
1: Ve inanıyorum ki dinleyicileriniz de, TGRT dinleyicileri de aynı kanıdadırlar. Ben size ve bütün dinleyicilerinize yürekten sevgiler, saygılar sunuyorum.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun sevgili Hüseyin Erkan. Tüm ailenize içtenlikli sevgilerimizi iletin lütfen. Esen kalın efendim.
1: Çok teşekkürler.

0: Evet, Hüseyin Erkan dostumuzu da uğurladık ve isterseniz şimdi Esat Ahmet Koraltan isimli değerli şair dostumuzun Korku isimli şiirini paylaşalım ve hemen sonra onu da konuk alalım. Garip bir sokak burası anne. Kayboldum, dönemiyorum eve. Tanımadığım bu sokaklardan çok korkuyorum anne. Dev gibi bir bakkaldan dün alışveriş yaptım. Babamın hatırını kimse sormadı anne. Dans ediyor insanlar, hopluyor tek başına. Nedense sarılmıyor hiç kimse birbirine. Dün gece tiyatroda yapayalnız bir adam fıkralar anlattı hep. Perde kapanmadı anne. Küçük naylon bardakta içiyorlar çayları. İçine daldırmışlar minik kum torbaları. Komşum vardı yanımda bu sabah asansörde. Tam 8 kat indik, hiç konuşmadık anne. Bütün bakışlar sahte, selam almıyor kimse. Ölmek pahalı burada, hayat ise bedava. Yalnız bir bardak suya para istiyorlar anne. Bedenler olmuş gemi, açılmış enginlere. Herkes olursa kaptan, nasıl açılır yelken? Tayfasız gemileri kim kurtarır batmaktan? Garip bir sokak burası anne. Herkesin yüzünde maske. Çok korkuyorum anne. Alo, merhabalar sevgili Esat Ahmet Koraltan dost.
1: Merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: Sağ olun, güzel şiirinizle başladık. Programın başında da bir başka şair dostla Kahve isimli şiirinizi paylaştık. Ve şimdi de sizin güzel duygu ve düşüncelerinizi alıp istediğiniz bir şiirinizi yorumlamanızı rica edeceğiz.
1: Tabii, memnuniyetle. Babam isimli bir şiirim var. Onu okumak istiyorum.
0: Çok seviniriz. İki kitabınız, hatta üç kitabınız var elimde. Dokun Sevgi Uyansın, Hikayeden Şiirler ve Rendelenmiş Deyimler. İlk ikisi şiir kitabı ve içinde çok çok güzel şiirler var. Tam bir beyin fırtınası estirmişsiniz. Beyninize ve yüreğinize sağlık efendim.
1: Bunu... Teşekkür ederim, sağ olun. Sizin de yüreğinize sağ olun.
0: Sağ olun. Bunu bizlerle paylaştığınız için de sonsuz teşekkürler ediyoruz. Buyurunuz, dinleyelim şiirinizi.
1: Kolonya alır mısın diye sordu ev sahibi yudumlarken kahvemi. Dumanında sigaramın buğulandı gözlerim. Akıverdi hızla geriye doğru yıllar. Durdu sayacı belleğimin kokusunda babamın. Biraz tütün, biraz kahve kokusuydu babam. Biraz da limon kolonyası sabahları, tıraş sonrası. Dumana biniverdim usulcacık ucundan sigaramın. Kapıldım rüzgarın akıp giden zamanın. Bir şamar iniverdi suratım ansızın. Volkanlar fışkırmıştı gözlerinden babamın. Sonra pişman olarak oturdu birdenbire. Boşalan gözyaşları dolmuştu yüreğimi.

0: Yıkandım sularında Engin sevgisinin. Kabarıp durgunlaştı. Deniz oldu yüreğim. Karlı bir akşamüstü dönmüştün eve yine. Annem sormuştu sana. Palton nerede diye. Demiştin üşüyordu. Giy dedin bir garibe. Şaşa kalıp bakmıştı. Ama diyerek annem. Aması yok demiştin. Titriyordu o garip sıskacık bedeniyle. Ben bir eve sahibim akşamları gidecek. Onunsa kimsesi yok gel içeri diyecek. Paltosuz dolaşmıştım bütün bir kış boyunca. Oğlum demiştin bana. Soğumazsa yüreğim bu dünyanın malıyla. İçinde yanan ateş her zaman yeter sana. Sormuştum çocuk merakımla ben. Bu ev bizim mi baba? Hayır demiştin. Oğlum bizler bekçileriyiz bu gördüğün malların. Gözeterek koru hep çevremizde olanı. Emanettir. Unutma. Ellerinde ne varsa. Anlamsızca bakarak sormuştum yine sana. Peki kimin bunlar baba? Her şey Tanrı'nındır diyerek okşamıştın saçımı. Bense şaşkın, kararsız, sallayarak başımı, cevapladım kızarak. Amma zengin bu Tanrı. Kabristan'a giderdik sabahları erkenden. Oğlum demiştin bana, töremiz böyle bizim. Bugün bayram günüdür. Büyüklere gidilip ellerinden öpülür. İyi ama demiştim, kimse yok ki burada. Gülümsedi usulca, başladın anlatmaya. Kalmadı büyüklerim benim hiç bu dünyada. Geçtiler hepsi artık bambaşka bir hayata. Uzanıyor yalnızca bedenleri burada. Görmesek de onları, hiç dokunamasak da, gönülleri hoş olur bizim dualarımızda. Bir gün sen de burada veda edeceksin bana. Hatırla geçmişin hayır dualarını. Sensizliği düşledim, ürperdim isteyerek. Şaka yapıyor dedim beni korkutmak için. Koruyucu meleğim gitmez ki uzaklara. Yıllar tükeniverdi. İnanılmaz bir hızda. Sensiz kaldım ben birden. Issız kaldı kabristan. Lütfen anla. Her bayram gelemiyorum sana. Dayanmıyor yüreğim görmeye seni orada. Ölüdür ruhumun taşları seninle birer birer. Yüreğin atıyor yüreğimde duyuyorum. Yalnız bayramlarda değil ki baba. Kokun benimle aran, ellerin dudağında. Oğlan artık büyüdü. Evlendi sensiz baba. Bir de kızım var benim. Sen oldun büyük baba. Kızım, eşim bakıyor eski fotoğraflarına. Bir de anlattıklarında sen yaşıyorsun onlarla. Çok seviyorlar seni. Nasıl başardın baba? Kızım soruyor her an. Anlat diyor hep bana. Okşuyorum saçını. Anlatıyorum seni. Saçlarım uçuşuyor. Dokunuyorsun bana.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok da güzel yorumladınız. Ederim. Yüreğinize sağlık.
0: Sağ olun. Peki,
1: izin verir misiniz? Ben de yine sizin kitabınızdan sizin bir şiirinizi yine paylaşayım sizinle ve dinleyicilerimizle.
0: Tabii ki, estağfurullah, keyifle.
1: Peki, Oyun isimli bir şiiriniz var. Onu paylaşalım birlikte.
0: Çok güzel, sağ olun.
1: Siz de sağ olun. Evcilik oyunlarımız daha dün gibi. Yaprakları koparırdım ekmek niyetine, götürürdüm kardeşimin bez bebeğine. Oyun aynı oyun bugün de. Oyuncular değişti sadece. Alırdık amcaoğluyla hamam tasını, uzanırdı avuçlarımız düşten vitese. Basardık arabamıza gırtlak gazını. Öylesine şirindi ki bakkalımız. Kilden yapılmış ekmek, çamurlu sudan gazoz, kireçten sütlerimiz. Ve en güzeli babamdı müşterimiz. Oyun aynı oyun bugün de. Oyuncular ve oyuncaklar değişti sadece. Bir köşe kapmacada saklı pişmanlığım, bir de savaş oyunları oynamasaydık keşke. Demişsiniz sevgili Esat Ahmet Koraltan, keşke tüm iyi insanlar, barış seven tüm insanlar adına bu şiirinizi ben de paylaştım dinleyicilerimizle ve sizinle. Çok teşekkürler ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık.
1: Sizin de efendim, bu güzel şiirleri ürettiğiniz için ve bizlerle paylaştığınız için sevgi ve saygılarımızla
0: sağ
1: görüşmek
0: olun,
1: umuduyla. Hoşçakalın.
0: Çok teşekkürler.
1: Ve bugünkü son konuğumuz benim sevgili biricik dostum, can arkadaşım, şair dostum Halenur Kor. Yüreklerimizi kor gibi yakan, o yüce sevgisiyle gönüllerimizi dolduran bir çağlayan adeta o. Merhaba canım arkadaşım.
2: Merhaba Müberra'cığım, çok teşekkür ederim iltifatlarına.
1: Canım benim, iltifat olmadığını sen de çok iyi biliyorsun. İyisin umarım.
2: Teşekkür ederim, iyiyim.
1: İyi olmanı diliyorum daima, bir ömür boyu
2: sağ
1: canım
2: olsun,
1: benim.
2: Hepimiz inşallah.
1: Halenur bizim bir şair grup dostla birlikte yaptığımız bir kaset çalışmasında şiiri bestelenen can bir arkadaşımız. Hasan Öztürk adlı bir öğretmen dostumuz her birimizden şiirler besteledi ve onları güzel bir kasette topladı. Orada da benim de Halenur'un da şiirlerimiz bestelenmiş oldu. Zaman zaman da Hale onu radyodan zaten paylaşıyorum ben. Şimdi de seninle böyle yürek yüreğe ses sese gelerek paylaşmak inanılmaz keyif verdi bana canım.
2: Teşekkür ederim, bana da.
1: Sağ ol Hale'cim. Biliyorum iki şiir kitabın var bugüne değin yayınlanmış. İstersen onlardan kısa kısa söz et. Sonra da istediğin bir şiiri, hatta kasette bestelenmiş olan o canım şiirini, benim çok sevdiğim o canım şiirini de bizimle paylaş canım. Ne dersin?
2: Tabii olur, niye olmaz.
1: Hadi biraz söz et kendinden, kitaplarından.
2: Ben 1985'te Gönlümce adlı kitabı bastırmıştım. Hı hı. İkinci kitabım 2003'te Yalnızlığın Sesi. Hı hı. İkinci kitabım herhalde biraz daha bilinçli oldu.
1: Kesinlikle.
2: Bunda sevgili Hasan Öztürk'ün bestelediği Bilen Olmaz şiiri var.
1: Evet.
2: İşte önce onu okuyayım.
1: Hadi ondan canım
2: sonra
1: benim.
2: Tekrar okurum.
1: Peki canım benim. Hadi dinliyoruz, buyur.
2: Bilen olmaz. Çok gönüle konar göçer deli gönül, bilen olmaz. Aşk oduyla yanıp geçer şeyda bülbül, duyan olmaz. Ney sesiyle akıp döner, gözyaşını silen olmaz. Işığında pervanedir, heder olur çile dolmaz. Huzurunda divanedir, secde eder gören olmaz. Yıllarını iplik iplik eğip büker ören olmaz. Deli gönül gezip durma, alemde bir gören olmaz. Yalnız kalır yad elinde, sessiz göçer tören olmaz.
1: Sağ ol canım benim. Yüreğine, güzel yüreğine sağlık senin. Hale'cim biliyorsun bu sesler gök kubbede bir gün sadece hoş bir seda olarak kalacak.
2: Evet, evet.
1: Ama biz şükürler olsun ki dünya üzerinde birbirimize teğet geçmedik, rastlaştık. Ve
2: evet,
1: bu güzel şiirleri birbirimizle gönül dolusu paylaştık.
2: Evet.
1: Sevgili dostum benim. Bir şiir daha paylaşmak ister misin TGRT FM dinleyicileriyle?
2: Evet, evet.
1: Hadi canım, buyur.
2: Senle ben, öyle doldum, öyle doldum senle ben. Yarım idim, bütün oldum senle ben. İçmeden mey sarhoş oldum senle ben. Gönül coştu, bir hoş oldum senle ben. Kaybolmaz çok derin izdik senle ben. Geleceğe bir yol çizdik senle ben. Zaman oldu, candan bezdik senle ben. Yer gök değil, nerede gezdik senle ben. Çöldük, suya hasret çektik senle ben. Umutlara tohum ektik senle ben. Bilinmeze yerken açtık senle ben. Bende, sende, bizi bulduk senle ben.
1: Yüreğine sağlık Hale'cim. Çok güzel, gerçekten çok güzel.
2: Teşekkür ederim.
1: İnşallah ilerideki zaman diliminde de yine bu şiirlerin birçoğu bestelenir.
2: İnşallah.
1: Ve güzel sesler tarafından icra edilir.
2: Evet.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bu arada Halenur Kor'un çok da güzel bir sesi var. Ama programımız şiir programı olduğu için ben o güzel sesi şarkılarda size dinletemiyorum. Umarım bir gün bir vesileyle bir şekilde dinler Hale'cim dinleyicilerimiz o güzel sesi.
2: Teşekkür ederim.
1: Ben dinleyicilerimize bir de şundan söz etmek istiyorum Hale. Senin şöyle bir yönün vardır. Sevgileri asla yarınlara bırakmayan bir insansındır. Hissettiğin an büyük bir coşkuyla, gönül dolusu sunan bir insansındır. Bu nedenle çok özel birisin benim için. Çok özel bir şairsin benim için.
2: Teşekkür ederim.
1: Ben de sana veda ederken kapattıktan, seni bekletmedikten sonra Behçet Necatigil'in Sevgilerde isimli şiirini sunmak istiyorum. Sana armağan etmek istiyorum sevgili dostum.
2: Çok teşekkür ederim. Ben de bütün dinleyenlere sana sonsuz sevgilerimi gönderiyorum.
1: Sağ ol. Görüşmek çok çok teşekkür dileğiyle. Ediyorum. Güzel yanaklarından öpüyorum
2: ben
1: seni. Nice
2: ederim.
1: Güzel günlerde yine dinleyicilerimizle tüm yürek olmak üzere. Hoşça kal.
2: İnşallah. Sağ ol. Hoşça kal canım.

sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi, kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı, gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz yahut vakit olmadı.

Sevgili dinleyicilerim, sevgili dostlarım, şimdi de sizlere Sabri Galip Nakipler, bir dost toplantısında tanımıştım Sabri Galip Nakipler'i, ama gerçekten çok çok güzel şiirleri var. Hakikaten son derece duygusal bir anlatımı ve şiire çok yaraşır bir dili var Sabri Galip Nakipler'in. Şimdi ondan dizeler geliyor.

gülüyorsun. Göle bir taş düşüyor. Halkalar ağzı kulaklarında mutlu. Tabiatın belki içten sana şükran borcu bu. Ne kadar övünsen az, ne kadar yerinsen çok. Gözlerinin bir deniz fenerini andıran ışıltısı sevinç ve aydınlık damlatıyor gecelere. Gece böylece karanlık özelliğini kaybediyor. Gamzeler tutsak olmanın en güzel hazzını yaşıyor yanaklarında nokta nokta. Bir solukta tüm çirkinlikler kapanıyor. Hayat anlam kazanıyor ve yüreklerden siliniyor ümitsizliğin bunaltıcı bulantısı. Gülüyorsun. Yüzün bir ışıklı pencere. Dokularda telaş var, hücrelerde heyecan. Saniyeler arasındaki o en kısa zaman, dudaklarının kepenk gibi kapattığı vitrini açıyor. Kadife kutusundan çıkarıp çapkın ve hırsız bakışların beğenisine sunuyor parmak ısırtan o nadide gerdanlığı. Denklanşörün dijital şuuru altında dondurmak isteyip de donduramadığı karedir bu. Sisler arasında gizlenen an bu andır. Ödüllendirilecek poz bu poz. Bir ressam böyle bir görüntüyü aktaramaz tuvale. Dökemez notalara bir bestekar bu gülüşü. Ve bir falcı sonsuz evrenin yıldızlarına bakıp çözemez yüzündeki bu dil, diş, dudak ve ses ortaklığının rengini, volümünü, sırrını.

Ağlıyorsun. Umutlar esir alınıyor ve kurşuna diziliyor pembe hayallerin gövdeleri. Dağ başlarında nöbet tutuyor kara gömlekli bulutlar. Gökyüzü beyaz gelinlikler giydiriyor sahte zifaf vaadiyle kandırdığı dallara, yapraklara. Yeryüzü kış, kıyamet. Korkunun kokusu sinmiş bedenlere. Çaresizlik kol geziyor. Beyinler arası trafiğin ana arterinde beşinci kol gibi. Hangi maddeye dokunsan ekşi, soğuk, cansız ya da sil gözyaşlarını sevmiyorum. Ağlamak güzelliğinin bir başka boyutu olsa da. Konuşuyorsun. Sözcükler melodilerle nişanlanıyor. Ağzım bir karış açık seni dinliyorum. Yüzün, gözün, dişin hepsi davetli bu düğüne. Saçların rüzgar eşliğinde gelmiş fulya ve ıtır kokularıyla. Gamzense tek başına. Pırıltılar uçuşuyor gök gözünün ve gökyüzünün aydınlığında bulut bulut küme küme. Seni dinliyorum. Konuş, konuş ak yüreğimin ak derinliklerine. Dudaklar, dudakların en kusursuzu. Belki de o kusursuz dudakların tuzu, ağzından çıkan her söze tat veriyor, çeşni katıyor, lezzet kazandırıyor. Belki de bunun için cümlelerin özgün ve mükemmel, bunun için kıvrak ve lirik, üstelik saf ve temiz. Jest ve mimik arasındaki 40 yıllık dost muhabbeti belki de bunun için kurulmuş, kim bilir. Merakımı bağışla. Dikkat ediyorum da sözler ağzından yıkanmış çıkıyor. Söyle Allah aşkına, içinde çeşme mi var?

sevgili dostlarım. Şair Sabri Galip Nakipler'in bu eşsiz güzellikteki dizeleri böyle sürüp gitmekte ama programımız bitti ne yazık ki. Olsun, yine paylaşırız. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı, teknik masada sevgili arkadaşım Kemal Ediz sesimi sizlere ulaştırdı ve çok değerli konuklarımız vardı bugün. Hepsine sonsuz teşekkürler. Ben Müberra Gönen, yine damla damla şiiri hazırlayıp sizlerle paylaşmak üzere şimdilik hoşça kalın diyorum. Hepiniz esen kalın, mutlu kalın. Damla damla şiir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
3: Cemalettin Aksaray'ı Hazretleri. 1. Bölüm. Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrinde Anadolu'da yetişen alimlerden ve evliyadan. İsmi Muhammed'dir. Babası büyük alim Fahreddin Razi Hazretlerinin torunlarından Vaiz Muhammed bin Muhammed'dir. Nesebi bir koldan Hazreti Ebu Bekre, bir koldan da Hazreti Ömer'e ulaşmaktadır. Cemalettin lakabıyla ve Aksaray'ı nisbesiyle meşhur olmuştur. Aksaray'da doğmuştur. Doğum tarihi bilinememektedir. 1389 Hicri 791 senesinde Aksaray'da vefat etti. Kabri Aksaray'daki Ervah kabristanındadır. İlk tahsilini doğum yeri olan Aksaray'da babasından ve diğer alimlerden yapan Cemalettin Aksaray'ı Hazretleri, Amasya'ya giderek aynı lakabı taşıyan hemşehrisi Cemalettin İbrahim Aksaray'ın oğlu Fahreddin İlyas Rumi'den ders aldı. Hacı Şahat Geldi Paşa ile ders arkadaşıydı. Her ikisi de akli ve nakli ilimlerde en iyi şekilde yetiştiler. Hacı Şahat Geldi Paşa Amasya emiri olunca Cemalettin Aksaray'ı Hazretlerini Amasya kadılığına ve Darül İlim müderrisliğine getirdi. Amasya kazaskeri Pir Nizamettin Muhammed Cürcani vefat edince onun yerine Amasya kazaskerliği vazifesi de verildi. Bu vazifeleri üstün bir liyakat ve başarıyla yürüten Cemalettin Aksaray'ı Hazretleri ilim okutup talebe yetiştirdi. Yüksek ilmi ve ahlakıyla insanlara örnek oldu. Amasya'nın buhranlı devrinde insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatıp dünya ve ahiret saadetine kavuşmaları için çalıştı. Amasya'da çıkan bir karışıklık üzerine oradan ayrılarak Karamanoğulları Beyliği'nin hakimiyeti altında bulunan Konya'ya geldi. Karamanoğlu Alaaddin Bey, yüksek ilim ve fazilet sahibi olan Cemalettin Aksaray'ı Hazretlerini Konya kadılığına tayin etti. Bir müddet bu vazifede kalarak insanlara Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını anlattı ve adaletin devamı için gayret etti. Sonra doğduğu yer olan Aksaray'a döndü. Mevlana Celaleddin Rumi ve Fahreddin Razi Hazretleri gibi Cemalettin Aksaray'ı Hazretleri de dergahından medreseye atla gelir giderdi. Cemalettin Aksaray'ı Hazretleri vaktini çok iyi değerlendirdiği ve medresesine normalin üstünde talebe geldiği için bir kısım talebelerine yolda ders verirdi. Atının üstünde giderken talebeleri etrafını sararlar, hatta atının üzengilerinden tutarak yürürlerdi. Yürürken hocaları onlara ders anlatırdı. Bu sebeple yürüyerek ders alan bu talebelere meşaiyun, yürüyenler adı verilmişti. Bir kısım talebeleri de medresenin revaklı dış bölümünde beklerler, Cemalettin Aksaray'ı Hazretleri medreseye girip derse başlamadan önce bunlara da ders verirdi. Bu talebelerine de revakiyun, revaklı yerde bulunanlar denirdi. Bir kısım ve asıl talebelerini de medresede okuturdu. Onun tedris halkasından çok büyük alimler yetişti. Bunların en meşhuru Osmanlı Devleti'nin ilk Şeyhülislam'ı Molla Fenari Hazretleri'ydi. Seyyid Şerif Cürcani Hazretleri de onu ziyaret edip ilim ve feyzinden istifade etmek için Anadolu'ya geldi. Fakat o Aksaray'a gelmeden Cemalettin Aksaray'ı Hazretleri vefat etti. Bunun üzerine Seyyid Şerif Cürcani Hazretleri, Molla Fenari Hazretleri ile beraber Mısır'a gidip Ekmelüddin Baberti Hazretlerinden ilim öğrendiler. İlim ve fazileti yanında varlıklı bir aileye de mensup olan Cemalettin Aksaray'ı Hazretleri, sağlığındayken ihtiyaç sahiplerine, bilhassa ilim ehline maddi ve manevi yardımlarını esirgemezdi. Yaptırdığı dergahında insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatır, onların dünya ve ahiret saadetine kavuşması için gayret ederdi. Dergahında fakirlere, yolculara, kimsesiz ve ihtiyaç sahiplerine ikramlarda bulunurdu. Bu dergahının ve yaptırmış olduğu caminin giderlerini karşılamak üzere çeşitli vakıflar bırakmıştı. Bıraktığı vakıflarının 1893 Hicri 1311 senesinde düzenlenen bir Evkaf Mütevelli heyeti raporundan senelik 15 bin kuruş kadar gelir olduğu tespit edilmiştir. Cemalettin-i Aksaray'ı Hazretleri talebelerine şöyle nasihatlerde bulunmuştur. Edep, konuştuğun zaman dilini korumak, yalnız kaldığın zaman kalbini korumak, dışarıya çıktığın zaman gözünü korumak, yediğin zaman boğazını korumak, uzattığın zaman elini korumak, yürüdüğün zaman ayağını korumak ve bütün işlerinde vaktini korumaktır. Kim azalarını korumaz ve vaktini zayi ederse, onun uzuvları edepsizliğe gider. Kim vaktini değerlendirir, sırrını muhafaza ederse, Allahü Teala onun vakitlerini ve uzuvlarını korur. Kul gizli ve açık, her zaman Allahü Teala'ya itaat eder. Hiçbir an onun emrinden çıkmaz. Kendisine kötülük edene iyilik eder. Nefsin arzusuna uymaz. Nimet zamanında şükreder, şiddet zamanında sabreder. Kendinden aşağı olana ikram eder. Kendisiyle istişare edenin sözünü dinler. İnsana nefsin hakim oluşunun temeli arzulara, isteklere uymaktır. Arzu ve heveslere uyma galip gelince kalbi kararır. Kalp kararınca can sıkılır. Can sıkılınca huy kötüleşir. Kalbin altı hasleti vardır. Hayatı ve ölümü, sıhhati ve hastalığı, uyanıklığı ve uyuması. O hidayetle diri olur, dalaletle ölür. Temizlik ve saflıkla sıhhat bulur. Dünyaya meyletmek ve kararmakla hastalanır. Zikirle uyanır, gafletle uyur. Bunlardan her birinin alametleri vardır. Kalbin diriliğinin alameti, iyiliğe rağbet, kötülükten el çekmek ve hayırlı amel işlemek. Ölümü de bunların tersidir. Sıhhati, bunlarla sıhhat ve lezzet bulması, hastalığı da tersidir. Uyanıklığının alameti, duyması ve görmesidir. Uyuması da sağırlığı ve körlüğüdür. Dünya rahatlığının peşinden koşmak, dünya ve ahirette sıkıntıya sebep olur. Dünyayı terk edip, Cenab-ı Hakk'a yakın olmak, sevabın rahatlığını getirir. Nefsinin arzularını terk eden, onların musibetlerinden de kendisini korumuş olur. Seçilmişlerin kalpleri temiz, ahlakları güzeldir. Onlar insanların önderleridir. İnsanları hayırlı amellere davet eder, sultan ve devlet adamlarına emri maruf, nehyi anil münker yaparak, yani Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını bildirerek huzur ve asayişi sağlarlar. Sevgili Peygamber Efendimiz buyurdular ki, İnsanın dini, arkadaşının dini gibidir. Herkes kiminle arkadaşlık ettiğine baksın. Bilmediklerinizi sorunuz. Cehaletin ilacı sormaktır. Ümmi Ferve Hazretleri haber veriyor. Resulullah Efendimize aleyhisselam hangi amelin eftal olduğu soruldu. Amellerin eftali vaktin evvelinde kılınan namazdır buyurdu. Sevgili Peygamber Efendimiz başka hadis-i şeriflerde buyurdular ki Cuma günleri bana çok salavat okuyunuz. Bunlar bana bildirilir. Öldükten sonra da bildirilir mi denildiğinde toprak peygamberlerin vücudunu çürütmez. Bir mümin bana salavat okuyunca bir melek bana haber vererek ümmetinden falan oğlu filan sana selam söyledi ve dua etti der. Muhakkak ki Allahü Teala lütuf sahibidir. Kullara kolaylık diler, güçlük dilemez. Yumuşak hareket etmeyi sever ve sertlikten dolayı vermediği kazancı yumuşaklık sebebiyle verir. Yumuşak olanlar ve kolaylık gösterenler hayvanın yularını tutan kimse gibidir. Durdurmak isterse hayvan ona uyar. Taşın üzerine sürmek isterse hayvan oraya koşar. Cennete gidecek olanları haber veriyorum. Dinleyiniz. Zayıftırlar. Güçleri yetmez. Bir şey yapmak için yemin ederlerse Allahü Teala bunların yeminlerini muhakkak yerine getirir. Cehenneme gidecek olanları bildiriyorum. Dinleyiniz. Sertlik gösterirler. Acele ederler. Kendilerini üstün görürler. Bir kimse ayaktayken kızarsa otursun. Oturmakla kızması geçmezse yatsın. Cemalettin Aksaray'ı Hazretleri yine buyurdular ki, Hazreti Ömer Efendimizin radıyallahu anh bildirdiğine göre Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu beş şeyden tembellikten, cimrilikten, yaşlılığın kötülüğünden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından Allahü Teala'ya sığınırdı. Enes bin Malik Hazretlerinin rivayet ettiğine göre Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı çok söylerdi. Allah'ım bize dünyada da ahirette de hasene iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Abdullah bin Ömer Hazretleri Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem dualarından birisinin şöyle olduğunu haber verdi. Allah'ım nimetinin yok olmasından, ihsan ettiğin afiyetin değişmesinden, ansızın azabının gelmesinden, gazabına sebep olacak şeylerin hepsinden sana sığınırım. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu bildirmişti. Kederli olanın yapacağı dualar şunlar. Allah'ım, senin rahmetine umuyorum. Beni bir an olsun nefsime bırakma. Benim bütün halimi düzelt. Senden başka ilah yoktur. Bir gün Ebu Hafs Hazretlerinden tasavvufu sordular. O, tasavvuf baştan başa edeptir. Zira her vaktin bir edebi, her makamın bir edebi ve her halin bir edebi vardır. Vakitlerle ilgili edebe riayet edenler, vaktini iyi şeylerle geçirenler, veli kimselerin makamına ulaşırlar. Edebi terk edenler, Allahü Teala'ya yakın olduklarını zannettikleri halde ondan uzaktırlar. Bazı kullar da vardır ki kendilerinin zannettiklerinden daha yüksek bir mertebeye sahiptir. Daha sevgilidirler. Kulu Allahü Teala'ya yaklaştıran en iyi iş nedir dediler. Haddad Hazretleri kulu Allahü Teala'ya yaklaştıran en iyi vesile kulun her halükarda, daimi surette ona ihtiyaç duyması, bütün işlerde sünnet-i seniyyeye dört elle sarılması ve gıdayı helal yoldan temin etmesidir buyurdu. Ubudiyet, kulluk nedir diye sordular. O, malı bırakıp emrolunan hususa sımsıkı sarılmaktır. Hak aramak yerine vazifeye koşmaktır. Öyleyse kerem nedir dediler. Dünyayı ona muhtaç olanlara bırakıp Allahü Teala'ya kulluğa yönelmektir. Cimri kime derler dediler. İhtiyaç anında başkasını düşünmeyene buyurdu. Dünya ve ahiret işlerinde kardeşlerini kendisinden önde tutana ne denir denildi. O İsar sahibi denir buyurdu. Ona bid'at nedir dediler. Şu karşılığı verdi. İlahi hükümleri çiğnemek, sünneti küçümsemek, şahsi istek ve düşüncelere tabi olarak Kur'an-ı Kerim ve sünnete uymayı terk etmektir. Cemalettin-i Aksarayî Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Cemalettin-i Aksarayî'nin defnedilmesinden sonra dersleri yarım kalan talebeleri birlikte toplanıp kabrinin başına gittiler. Saygı ve hürmetle ziyaret edip ruhuna Kur'an-ı Kerim'den sureler okudular. Devam ederek "Hocam biz geldik." dediler. Fakat Cemalettin-i Aksarayî Hazretlerinden ses gelmedi. İkinci ve üçüncü gün aynı durum oldu. Dördüncü gün kabrin başına geldiklerinde ruhaniyeti tecessüm edip "Geldiniz mi yavrularım? Haydi dersimizi okuyalım." buyurdu. Yarım kalan derslerini tamamlayıp ayrılacakları zaman talebeleri "Hocam, biz üç gündür kabrinizin başına geldik. Toplanıp sizden cevap bekledik ama bir türlü cevap alamadık. Sebebi neydi?" diye sordular. Cemalettin Aksarayî Hazretleri cevaben buyurdu ki, "Evlatlarım, defnedildiğim kabrin yanından bir mümin geçiyordu. Kabristana karşı dönüp bir Fatiha ve üç İhlas-ı Şerif okudu. Burada yatan müminlerin ruhlarına bağışladı. O sevaptan nasibimizi alabilmek için biz de sıraya girdik. Üç günde bana ancak sıra gelebildi. Onun için geç kaldım. Özür dilerim." Cemalettin-i Aksarayî Hazretleri sevenlerine şöyle nasihatlerde bulunmuştur. "Her zaman nefsini suçlamayıp ona muhalefet etmeyen aldanmıştır. Nefsine rıza gözüyle bakan mahvolmuştur. Allah korkusu kalpte bulunan bir meşaleden ibaret olup hayır ve şer namına kalpte bulunan her şey ancak onunla görülebilir. Hakiki fakirlik bir kimsenin almaktan çok vermekten hoşlanmasıdır. Üzerinde daima Allahü Teala'nın lütfunu gören kimsenin mahvolmayacağı ümit edilir. İbadet ve amel sahibi için en faziletli şey Allahü Teala'nın huzurundaki murakabe halidir. Allahü Teala'ya güvenip kendini zengin bilmek ne hoştur. Bir namerde dayanıp kendini zengin bilmek ise ne fenadır. Kulluk, kulun zinetidir. Kulluğu terk eden, süsten mahrum kalır. Zehir, ölümün habercisi olduğu gibi, günahlar da küfrün habercisidir. Gönlünde tevazuunun, alçak gönüllülüğün bulunmasını isteyen bir kimsenin, salihlerin sohbetinde bulunması ve onlara hizmetten ayrılmaması lazım gelir. İşlenen kusur ve kabahatlerden ötürü her zaman gönlü kırık olmak lazımdır. Mürüvvet, insaflı olmak ve hiç kimseden intikam almayı istememektir. Her kim söz, iş ve hallerini Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere uygun yapmaz ve günahlarından dolayı kendini suçlamazsa, onu veliler sınıfından saymazlar. Allahü Teala'ya karşı edep, onun emirlerini ihlas ile yerine getirmek, ondan korkmak, çekinmek, bir bela ve sıkıntı sırasında insanlara rıfk, güzel muamele, genişlik zamanında hilm, yumuşaklık ile, nefsin yoksulluğa düşmekten çekindiği zamanlarda, cömertlik ve kerem ile davranmak, gücü yettiği zaman affetmek, insanlara merhamet ve şefkat göstermek, faziletli olmak, gelmeyene gitmek, kötülük yapana iyilik yapmak ve bütün Müslümanlara hürmet etmektir. Çünkü Müslümanlardan her biri mutlaka Allahü Teala'nın bir lütfuna mazhardır. Onun duası insanı Allahü Teala'nın rahmetine kavuşturur. Vefat edeceği zaman Ebu Hafs-ı Haddad Hazretlerine talebeleri ve sevdikleri "Bize nasihatin nedir?" dediler. O, "Konuşmaya takatim yok." dedi. Sonra kendinde biraz güç hissedince önde gelen talebelerinden Ebu Osman Hürri ona "Efendim, bir şeyler söyleseniz de sizden yadigar olarak nakletsem." dedi. O zaman Ebu Hafs-ı Haddad Hazretleri "İşlenen kusur ve hatalara bütün kalbinizle pişman ve üzgün olunuz. Sözü size nasihatim olsun." buyurdu. İslamiyet Allah'a giden yoldur. Dinin emir ve yasaklarına uyan dünya ve ahirette mes'ud olur. Allahümme inni eûzu bike min hemezâtiş şeyâtin. Ya Rabbi, şeytanların aldatmasından, şeytanların şerrinden sana sığınırım. Bu duayı mübarek hocam çok okurdu. Cuma günleri mevtaların ruhları tanıdıklarına, evlatlarına gelirler, bir hediye beklerler. Bir Yasin-i Şerif okusa da, sevabını bana hediye etse diye beklerlermiş. Üç şey düşmanlığa sebep olur. Mala tamahkârlık, insanların ikramlarına düşkünlük göstermek, insanların göstereceği itibara önem vermek. İnsanların isteklerine karşı çıkılmadıkça, bulundukları ahlak üzere halim selimdirler. İsteklerine karşı çıkılınca, iyi görünen insanlar hemen kötü ahlaklı kesiliverirler. Gerçekten iyi insanlar, İsteklerine karşı çıkılınca da değişmezler. Akıllı, korktuğu şey başına gelmeden önce onun çaresine bakandır. Allah korkusu seni ona ulaştırır ve kendini beğenmekten uzaklaştırır. Dünyayı sevmek Allah sevgisini kalpten götürür. Allahü Teala'dan başkasından korkmak Allah korkusunu kalpten çıkarır. Allah'tan başkasından istemek Allahü Teala'ya olan ümidi kalpten uzaklaştırır. Evliyanın sohbetine kavuşan kimse Allahü Teala'ya kavuşturan yolu bulur. Allahü Teala'yı tanımak demek ona itaat etmek demektir. Ona iman etmek demektir. Allahü Teala'nın haramlarına, yasaklarına dikkat etmek demektir. Bir ibadet ne kadar rızâ-i ilahi için olursa buna ihlas diyoruz. Allah indinde o kadar makbuldür. Din kardeşliğinde bu esastır. Onun için uyusa da makbuldür, uyanık olsa da makbuldür. Cemalettin-i Aksarayî Hazretleri sohbetlerinde buyurdular ki, nefsine ait bir şeyi güzel gören kimse, ayıplarını ve kusurlarını görmez. Her hususta nefsini itham edenlerden başkası kendi kusurlarını göremez. Vera, şüpheli şeylerden sakınmak nedir diye sorulunca Ebâ Salih Hamdun Kassar Hazretleri can çekişen bir dostunun karşısında bulunuyordu. O kimse vefat etti. Hamdun Kassar Hazretleri odada yanan lambayı söndürdü. Lambayı niçin söndürdün diye sorulunca, lambanın içindeki yağ, şimdiye kadar vefat eden bu kişiye aitti. O vefat edince, mirasçılarına kaldı. Başka yağ bulunuz, cevabını verdi. Her çeşit üzüntü, fazilettir. Mü'min için derecede ziyadeliktir. Fakat üzüntünün sebebi, günah olan şeyler olmamalı. Bunları yapamadım diye üzülmemeli. Her çeşit üzüntünün fazilet olması, üzüntünün insanın derecesini yükseltmese bile günahlarının silinmesine, affedilmesine sebep olmasıdır. Bir mürşide, rehbere talebe olan kimsenin samimi değilse günden güne bedbahtlığı artar. Tasavvufta yetişmek isteyen mürit, talebe, tasavvuf erbabı olanların ilminden bir şey işitir ve bu işittiği şeyle amel ederse, bu husus kalbinde ömrünün sonuna kadar istifade edeceği bir hikmet olur. İşitip amel etmeyen kimse için ise, işittiği şey ezberlenen bir hikaye gibi akılda kalır ve zamanla unutulup gider. Kim sözüyle ve işiyle sünneti nefsine hakim kılarsa, sünnete uyarsa, hikmetle konuşmuş ve yapmış olur. Kim nefsine ve arzusuna göre iş yaparsa ve konuşursa, bid'at işlemiş olur. Kul için güzel edepten daha iyi mertebe göremedim. Çünkü aklın hayatı edeptir. İnsan edep ile dünya ve ahirette yüksek derecelere kavuşur. Kim nefsini terbiye ederse, herkes ondan terbiye öğrenir. Edep ehline aykırı hareket eden, yasaklara dalar ve kendisine tabi olanlar yoldan saparlar. Edep, iki kısımdır. Batının edebi, zahirin edebi. Batının edebi, kalbin temizlenmesi. Zahirin edebi ise, uzuvları kötülük yapmaktan ve günahlardan korumaktır. İbadetin tadını alan kimse, ibadetten usanmaz. Usanan kimse, Allahü Teala'yı az tanıdığı için usanır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o kadar çok namaz kılardı ki, mübarek ayakları şişerdi. Allahü Teala'nın marifetle aziz kıldığı bir kimseye yaraşan, günah işleyerek kendini zelil etmemesidir. Dürüst, gerçek ve doğru korku, açık ve gizli günahlardan büyük bir dikkatle sakınmaktır. Sabırlı kimseler, sıkıntılara katlanmayı huy edinenlerdir. Tevazunun kaynağı şunlardır. İnsan, cehaletini hatırında tutmak, işlediği günahı unutmamak ve Allahü Teala'ya devamlı muhtaç olduğunu hiç aklından çıkarmamak. Arzu ve isteklerinin peşinde koştuğun müddetçe zindanda gibisin. İşi Allahü Teala'ya havale edersen rahata ve selamete erersin. Ebu Osman Hırî Hazretleri buyurdu ki, Allahü Teala'ya karşı edep, ondan devamlı korku üzere bulunmak ve onu murakabe üzere olmaktır. Resulullah'a karşı edep, sünnet-i seniyyeye yapışmakla, evliyaya karşı edep, ona hürmet etmek, hizmetlerinde bulunmakla, çoluk çocuğa karşı edep, onlara güzel ahlak ile muamele etmekle, arkadaşlara ve dostlara karşı edep, onlara güler yüzlü olmakla, cahillere karşı edep, onlara dua ve merhamet göstermekle olur. Ebu Said-i Harras Hazretleri, bir gün sokağa çıktığında bir kalabalığı gördü. İnsanlar bir delinin başında toplanmışlardı. Deli kaçıyor, onlar peşinden koşuyorlardı. Deli onlara doğru dönünce kaçıyorlar, sonra deli peşlerine düşüyordu. Ebu Said-i Harras Hazretleri, "Dur ey deli!" diye seslendi. Bunu duyan deli dönüp baktı ve, "Deli kime derler biliyor musun?" dedi. Ebu Said-i Harras Hazretleri, "Hayır bilmiyorum." deyince, deli dedi ki, "Deli ona derler ki, attığı her adımda Allahü Teala'yı anmaz ve gafil gezer." Ebu Said-i Harras Hazretleri, en büyük ihsan sahibi olan Allahü Teala'ya şükretmek gerektiğini söylerdi. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, kendilerine ihsanda bulunanları sevmek, kalplerin yaratılışında mevcuttur. Hadis-i şerifiyle ilgili olarak buyurdu ki, bir kimse, bir şahsa iyilik yaparsa, muhakkak surette o şahıs, iyiliğe bedel olarak o kimseyi sever. Hadis-i şerifine dayanarak derim ki, şaşarım o kimseye ki, bütün âlemde Allahü Teala'dan başka ihsanda bulunan bir zatı görmediği halde nasıl olur da kalbini tamamen ona yöneltmez? Çünkü hakiki manada ihsan her şeyin sahibi olan Allahü Teala'nın yaptığı şeydir. Zira ihsan iyiliğe muhtaç olana iyilik yapmaktan ibarettir. Bir kimse başkasına bir iyilik yapınca ona teşekkür etmeli ve o kimseye iyilik yapmak istidadını ve gücünü veren, yani iyiliğin hakiki sahibi olan Allahü Teala'ya da şükretmelidir. Allahü Teala'ya hakikaten yakın olmak, kalbi her şeyden arındırıp Hak Teala ile huzur bulmasını temin etmektir. Cemalettin Aksarayi Hazretleri nakleder ki, efendim, tabiinden Hasan-ı Basri Hazretleri, bir gün dergâhta otururken, ihtiyar bir kadın geldi. Efendi Hazretleri, benim bir kızım vardı, öldü. Hasretine dayanamıyorum. Bana bir dua öğret de, rüyamda görüp hasretimi gidereyim, dedi. Hasan-ı Basri Hazretleri gerekeni yaptıktan sonra kadın gitti. Fakat ertesi gün gözleri kan çanağı gibi olduğu halde ağlayarak tekrar dergâha geldi. Hasan-ı Basri Hazretleri kadına "Niçin ağlıyorsun?" diye sorunca kadın "Kızımı rüyada gördüm ama üzerine katrandan bir elbise giydirmişler, cayır cayır yanıyor," dedi. Hasan-ı Basri Hazretleri ve yanında bulunanlar kendi sonlarının nasıl olacağını düşünerek ağlaştılar. Aradan bir müddet geçtikten sonra Hasan-ı Basri Hazretleri kendi rüyasında vefat etti. Cennete girdi. O cennette gezerken muhteşem bir köşk ve önünde bir kadın gördü. O kadına, "Yavrum sen hangi peygamberin hanımı veya kızısın?" diye sordu. Kadın, "Hayır, ben bir peygamberin hanımı veya kızı değilim. Geçen gün size gelip de sizden rüyasında kızını görmek isteyen kadının kızıyım," dedi. Hasan-ı Basri Hazretleri, "Kızım, annen senin cehennemde yandığını söyledi. Halbuki sen yüksek makamlardasın. Bu makama nasıl ulaştın?" buyurdu. Kadın, "Efendim, biz kabir hayatında 550 kişi azap görüyorduk. Bir mümin kabristana gelip 11 İhlas, 11 Felak, 11 Nas suresini okudu. Kabristanda yatan müminlerin ruhlarına bağışladı. Allahü Teala bize azap eden meleğe, benim ayetlerim ve adım hürmetine burada bulunan ve azap görenleri affettim. Onlara azap etmeyin ve birer makam verin," buyurdu. "Onun için bu makama geldim," dedi. Cemalettin Aksarayi Hazretleri sohbetlerinde buyurdular ki, Ebu Said Harras Hazretleri kendisinden nasihat isteyen birine buyurdu ki, "Aziz ve kıymetli olan vaktini en aziz ve en değerli olan şeyden başkasıyla meşgul etme. Kulun en kıymetli şeyi, geçmiş ile gelecek arasında bulunan haldeki meşguliyettir. Yani vakti ve hali muhafazadır. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, benim Allahü Teala ile öyle bir vaktim vardır ki, ne mukarreb bir melek, ne de mürsel bir peygamber

hiçbir şeye bakmadı. Muhammed'in aleyhisselam gözü oradan ne kaydı ne de onu açtı. Mealindeki Necm suresi 17. ayetinden anlaşılan budur. Zira o aziz idi. Aziz olanı azizden başkasıyla meşgul etmezler. Ebu Said-i Harras Hazretleri çölde yolculuk yapıyordu. Açlığı son haddine varmıştı. Allahü Teala'dan yiyecek istemesi için nefsi onu sıkıştırdı. Fakat Ebu Said-i Harras Hazretleri kendi kendine "Yemek istemek tevekkül ehlinin işi değildir." dedi. Nefsi yemekten ümidini kesince ona başka bir tuzak kurdu ve "Allah'tan yemek istemiyorsun. Bari sabır iste." dedi. Ebu Said-i Harras Hazretleri nefsin bu isteğine uyarak sabır istemeye karar verdi. Fakat Allahü Teala sevdiği kulu Ebu Said-i Harras Hazretlerine imdad eyledi. Gâibten gelen bir ses ona, "Şu dostumuz bizim kendisine yakın olduğumuzu söylüyor. Bize yönelen bir kimseyi zayi etmeyeceğimizi bildiği halde kendi acizliğini ve zayıflığını ileri sürerek bizden gıda ve sabır istiyor. O ne bizim onu gördüğümüzü ne de onun bizi gördüğünü zannediyor. Ey Harraz! Yemek istemekle bizimle arana bir perde koymuş oldun. Zira yemek bizden ayrı bir şeydir. Sabır istemekle de aynı şekilde bizden perdelenmiş oldun. Çünkü sabır da bizden başka bir şeydir. Bizden bizi iste, rızkı ve sabrı değil." dedi. Düşündüklerine pişman olup Allahü Teala'ya dua ve niyazda bulundu. Ebu Süleyman Darani Hazretleri "Zühd nedir?" diye soranlara "Zühd Allahü Teala ile meşgul olmana mani olan her şeyi terk etmektir. Dünyanın hiç olduğunu bilmeyen zühd sahibi olamaz." buyurdu. Ahireti düşünmek aklın alameti ve kalbin hayatıdır. Kadın olsun, çocuk olsun, mal olsun, seni Allahü Teala'yı anmaktan alıkoyan her şey hayırsızdır. Allahü Teala'yı tanıdıktan sonra ondan başkasına meyletmeyin. Dünyanın anahtarı tokluk, ahiretin anahtarı açlıktır. Helalden bir lokma az yemeyi, akşamdan sabaha kadar namaz kılmaktan daha çok severim. Çünkü mide dolu olunca kalbe gaflet basar. İnsan Rabbini unutur. Helalin fazlası böyle yaparsa, mideyi haramla dolduranların hali acaba nasıl olur? Açlık, Allahü Teala'nın hazinelerinden bir hazinedir. Onu sevdiklerine ihsan eder. İnsanın karnı doyunca, bütün azalarını şehvet açlığı kaplar. Karnı aç olanın ise, azaları şehvetlere karşı bir arzu duymaz. En sağlam kale, dilini korumaktır. İbadetin özü açlıktır. İnsanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeylere muhabbet etmek, bütün kötülüklerin başıdır. Karın tokluğu, Allahü Teala'ya karşı yapılacak ibadetlerin tam yapılmasına manidir. Her şeyin bir helak sebebi vardır. Kalpteki nurun helakinin sebebi ise tokluktur. Her şeyin pası vardır. Kalp nurunun pası tokluktur. Yemek yerken hızlı ve çok yememeyi tavsiye ederek şöyle buyurdu. Karnını tıka basa doyuran kimse 6 şeye müptela olur. Birincisi, ibadetlerinden haz duymaz. İkincisi, hafızası zayıflamaya başlar. Üçüncüsü, ibadetler ona ağır gelmeye başlar. Dördüncüsü, başkalarına karşı şefkati azalır. Beşincisi, arzu ve istekleri çoğalır.

0: Altıncısı, aç olan müminler camiye giderken, çok yiyen kimse helaya koşar. Başa gelen her şeye razı olmak haline kavuşanlar, irfan sahipleri ariflerdir. Allahü Teala önce gelen peygamberlerden birine vahyederek bildirdi ki, Cebrail aleyhisselam yeryüzüne indiğinde ibadetle meşgul olan bir kimseyi gördü. Hoşuna gittiği için, "Ya Rabbi, bu kimse ne iyi," dedi. Allahü Teala da, "Ey Cibril, levh-i mahfuza bak," buyurdu. Cebrail aleyhisselam levh-i mahfuzda o kimsenin cehennemlikler arasında yazılı olduğunu gördü. Allahü Teala'ya, "Ya Rabbi, bu işin hikmeti nedir?" diye sordu. Allahü Teala, "Ben yaptığım işlerden kimseye karşı sorumlu değilim. Hiç kimse kullarım hakkındaki ilmime akıl erdiremez," buyurdu. Cebrail aleyhisselam, "Ya Rabbi, izin verirsen o kimseye gidip durumu bildireyim," dedi. İzin verilince o kimsenin yanına gitti ve, "Senin yaptığın ibadetleri Allahü Teala kabul etmedi. Levh-i mahfuzda senin cehennem ehli arasında olduğunu gördüm," deyince o kimse düşüp bayıldı. Cebrail aleyhisselam onun ayılmasını bekledi. Ayılınca şöyle mırıldanıyordu: "Ey benim Allah'ım, sana hamd ederim. Bütün hamd eden kulların sana nasıl hamd ediyorsa, ben de öyle hamd ederim." Sonra Cebrail aleyhisselama dönerek, "O bizim Rabbimizdir. Bütün ilmi, kudretinin kemali, rahmeti ve şefkatiyle benim hakkımda öyle uygun görmüş. Ona yine hamd ederim. O beni benden daha iyi bilir," dedi ve secdeye kapandı. Secdede Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmeye başladı. Bu durumu Cebrail aleyhisselam Allahü Teala'ya arz edip o şahıs hakkında üzüldüğünü bildirdi. Cebrail aleyhisselama Allahü Teala tarafından tekrar levh-i mahfuza bakması bildirildi. Bu defa levh-i mahfuzda o kimsenin cennetlik olduğu yazılıydı. Cebrail aleyhisselam Cenab-ı Hak'tan hikmetini sual ettiğinde, "Kullarım işlerime akıl erdiremezler," buyurdu. Cebrail aleyhisselam bu durumu yine bildirmek istedi ve izin istedi. O zatın yanına gidip, "Müjdeler olsun sana, yerin cennet oldu," dedi. O kimse bu sözlere hiç şaşmadı ve eski halini hiç bozmadı. Eskisi gibi yine hamd ve Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmeye devam etti. Bir sohbeti sırasında, "Marifetin hakikati nedir?" diye sordular. Cevabında, "İki cihanda kişinin muradının birden, yani Allahü Teala'dan başka olmamasıdır. Gece Hak Teala'dan gafil yatıp uyuyan kimse, muhabbetullah ve Allah sevgisi davasında yalancıdır, ceza görecektir," buyurdu. Vefatı. Alim, fazilet sahibi, haram ve şüphelilerden şiddetle kaçınan, Allahü Teala'nın rızasını kazanmak için çalışan Cemalettin-i Aksarayî Hazretleri ömrünün son gününe, hatta son saatine kadar ilim öğretti. Nice alim ve pek çok devlet adamı yetiştirdi. Ömrünün son günlerinde talebelerine vereceği dersleri tamamlamıştı. Ancak bir grubun dersini tamamlayamamış, 3 günlük dersleri kalmıştı. Hastalığı sırasında talebelerine hitap ederek, "Evlatlarım, kalan dersimizi kabrimin başına gelin, orada tamamlayalım," dedi. Her fani gibi o da 1389 Hicri 791 senesinde ebedi aleme göç etti. Talebeleri ve sevenleri gerekli teçhiz ve tekfin vazifelerini yerine getirdikten sonra Ervah kabristanındaki zaviyesinin önüne defnedildi. Allahü Teala hepimizi şefaatlerine nail eylesin. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada. Reklamları dinlediniz.
6: Aklınızda bulunsun.
7: Katı yumurta elde etmek için 15 dakika kaynatın. Kabuklarının kolay soyulması için kaynattığınız kaba tuz atabilirsiniz. Suyunu da sakın dökmeyin. Saksıdaki çiçeklerin en sevdiği sudur bu. Omletinizi balla yapmayı denediniz mi? Yumurtayı pişireceğiniz yağı kızdırıp biraz bal ekleyin, yumurtaları kırın. Çok lezzetli, değişik bir yumurta yiyeceksiniz. Kuş üzümlerini ayıklamak için onları bir avuç unla ovuşturunuz ve kalın delikli bir süzgece atınız. Unla beraber çöpler de düşecektir. Lahananın pişerken pek de hoş olmayan bir kokusu vardır. Bunu önlemek için lahanayı pişireceğiniz tencerenin içine biraz ekmek içi koymak yeterlidir. Yemeğe karışmaması için ekmek içlerini küçük temiz bir torba içinde koymanız, sonra alıp atmanız da size büyük kolaylık sağlayacaktır.
6: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada. Reklamları dinlediniz.

0: Hatıralar.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sizleri selamlıyoruz. Her hafta bu saatlerde sizlere ulaşan Hatıralar programının bir yenisinde sizlerle beraberiz. Programımızı açıyor ve hepinize hoş geldiniz diyoruz.

Değerli dinleyiciler, 1876 yılında yani meşhur 93 Harbi'nin, yani Osmanlı-Rus Savaşı'nın hemen öncesinde bir İngiliz subayı Osmanlı ülkesinde seyahat ediyor. Yüzbaşı Frederick Barnaby bu subayın ismi. Frederick Barnaby yıllık izinlerini böyle dünyayı gezerek değerlendirdiğini söylüyorsa da kendisinin bir istihbarat subayı olduğunu anlamak zor değil. Frederick Barnaby Türk dostu, Osmanlı dostu bir İngiliz subayı ve Osmanlı-Rus Harbi öncesinde Türklerin ne derece mukavemet edebileceklerini anlamak ve bu bölgede Ermeni ve diğer azınlıklara karşı hakikaten Avrupa basınında çıktığı gibi zulüm yapılıp yapılmadığını yerinde görmek üzere görevli olarak gelmiş. İstanbul'dan başlayan seyahati, ki kış sonbaharda içine alan seyahati, binbir meşakkatle doğuya kadar ulaşıyor ve tekrar geri dönüyor. Frederick Barnaby'nin bu seyahatini Küçük Asya Seyahatnamesi adında bir kitapta topladığını, bu kitabın basıldığını ve Türkçe'de tercüme edildiğini söylemek isteriz. Daha önceki programlarda zaman zaman Frederick Barnaby'nin bu enteresan seyahatinde edindiği intibaları sizlerle paylaşmıştık. Bu hafta da Frederick Barnaby'nin Doğu Anadolu'nun İran hududundaki seyahatlerinden sizlere birkaç hatıra nakletmek istiyoruz. Seyyahımız Van'a gitmek istiyor. Van'da Türk askerlerinin Ermeni dükkanlarını yakıp yağmaladıkları rivayetleri var çünkü. Bunlar araştırmak maksadıyla yola çıkıyor. Tabii kar, kış yol geçitlerini kapatmış. Bir teğmen ve müfrezesiyle beraber Bayezid üzerinden, şimdi Ağrı'nın Doğu Bayezid kazası, Bayezid üzerinden gitmeye karar veriyorlar. Zaten Van'ın gidilebilecek yolu burasıdır. Aras Nehri'ni buz üzerinden yürüyerek geçiyorlar. Bir de Deli Baba geçidi var. Bu Deli Baba geçidine gelmeden önce burada bir köyde misafir oluyorlar. Misafir oldukları köyde kadınların büyük toprak çömlekler yaptıklarına şahit oluyor seyyahımız. Yerden bir miktar kil alıyorlar. Parmaklarıyla saatlerce yoğuruyorlar. En sonunda da ona istedikleri biçimi veriyorlar. Her evde yerde ocak olarak kullanılan bir delik bırakılıyor. Kadınlar çömlekleri bu havuzun içine koyuyorlar. Aralıkları tezekle dolduruyorlar ve onları tutuşturuyorlar. Daha sonra çömlekleri seyyahımızın anlayamadığı bir metotla boyuyorlar. Neticede son derece kaliteli ve işe yarar bir eşya meydana geliyor. Kadınlar içine tahıl, un veya başka malzeme koyarak muhafaza ediyorlar.

Ertesi gün Deli Baba geçidine geliyorlar. Deli Baba geçidinin çok müstahkem bir geçit olduğunu fakat tahkim edilmesi gerektiğini söylüyor. Çok ehemmiyetli bir yer. Burası kararlı ve bol cephane ile donatılmış 1000 adamın kendilerinden 100 kat daha kalabalık bir güce karşı müddetle mukayyet olmaksızın meydan okuyabilecekleri bir yerdi diyor Barnaby. Buna rağmen bu mevkinin büyük ehemmiyetine rağmen takviye edilmesi için bir şey yapılmamıştı. Beraber gittikleri teğmene soruyor. Teğmen de kış sona erince toprak tabyalar kuracak ve içine birkaç da batarya yerleştireceğiz deyince Barnaby bugün ya da yarın değil, kış sona erince her Türk'ün diline dolamış olduğu klişeleşmiş bir cevaptır diyor. Ve bütün imparatorluğa hakim olan bu vurdum duymazlık devam ettikçe padişahın tebaasının başka milletlere karşı kendilerini müdafaa etmeleri zor olacaktır diye de bir fikir beyan ediyor.

Misafir kaldıkları Kürdün evinde Kürdün dişi ağrıyor. Türkçeyi her Kürt anlıyor ama aralarında iyi konuşan azdır diyor. Dişi ağrıyan ev sahibi Kürt dişi tedavi etmesi için Barnaby'den yardım istiyor. Barnaby daha önceki bir seyahatte bir omuz ağrısı için yakı koymuştu. Ve bunu duymuş onlar da. Dişi de tedavi edeceğini düşünüyorlar. Barnaby ne kadar ayak diriyorsa da dinletemiyor. Bunun üzerine uşağının Radloff'un daha önce bir kız çocuğunun dişini çektiğini hatırlıyor ve ev sahibine yardımcı olmasını istiyor. Ev sahibi razı oluyor uşağın tedavisine. Neyse Radloff, uşağı Radloff dişini çekiyor ve ondan sonra bir ağrı kesici ilaç veriyor. Ondan sonra da efendim ev sahibi rahatlıyor ve memnun oluyor. Daha sonra ertesi gün sabah erkenden yola çıkıyorlar. Köy halkı da onlarla beraber kalkıyor. Kazma küreklerle yolu açıyorlar. Bir geçit açıyorlar. Bu arada 50 İranlının eşliğinde 200 deveden müteşekkil 2 tane de kervana rastlıyorlar. Her tarafta 2 metreye yakın kar olduğu rivayetleri geliyor. Buna rağmen Kürt usulüyle yol açıyorlar. 26 sıraya diziliyorlar. Birbiri ardından 4 nala kara saldırıyorlar. Böylece kardan yol açılmış oluyor.

Bana bir sürü tepe açtıktan sonra zar zor 30 haneli bir Ermeni köyü olan Zethane'ye varıyor. Toprakkale'nin bir köyü burası. 4 yıl önce bir Kürt Toprakkale kaymakamıymış. Buranın ileri gelenlerindenmiş. Şikayet olmuş. Vazifesinden alınmış. Yerine bir Çerkes kaymakam tayin edilmiş. Tabii iki kaymakam arasında bir rekabet hasıl olmuş. Bu arada Toprakkale'de oturan bir Ermeni köylüsü evlenmek üzere buradaki Hristiyanlar arasında nikah merasimi tamamlandıktan sonra davullar çalmak, çalgıcılar tutmak ve bir sevinç işareti olarak havaya ateş etmek bir adettir diyor Frederick Barnaby. Bu arada köydeki bir Kürdün babası vefat etmiş. Tabii bir köyde böyle bir vefat hadisesi olunca düğün yapacak olanlar davul zurna çalmazlar, sevinç alameti göstermezler, saygısızlık olur veya gider belli bir zaman geçmişse ölü sahibinden izin isterler. Burada da gidiyor bu düğün yapacak olan Ermeni, babası ölen Kürt'ten izin istiyor. O da karşılığında bir hediye vermesini istiyor. Ermeni de hediyeyi veriyor, düğün merasimi başlıyor. Ermeniler davul çalmaya başlayınca ölen Kürt'ün annesinin kulağına gidiyor bu haber. İzni eski kaymakamdan alıyor, özür dilerim. Yani Ermeni izni Kürt asıllı olan eski kaymakamdan alıyor. Ölen Kürt'ün annesi bu davul zurnayı işitince çok üzülüyor. Düğün sahiplerine gidiyor. Yakışık alır mı sizin bu yaptığınız elma diyorlar. Biz eski kaymakamdan izin aldık. Öyle mi? Öyle. Bu sefer gidiyorlar yeni kaymakama. O ölenin akrabaları Ermeniler. Yeni kaymakam diyor ki gidin. Tabii öğreniyor hediye de aldığını. Davulunuzu da çalın, silahınızı atın. Buranın yeni kaymakamının kim olduğunu böylece göstermiş oluruz diyor. Tabii bu hadise oradaki Kürtlerle Çerkezlerin arasında bir kavgaya sebebiyet veriyor. Ve birbirlerine giriyorlar. Bunun üzerine Bayezid'deki vali haber yollanarak askeri birlikler gönderiliyor ve bu müsademenin önüne geçiliyor. Evet. Dağ kavimlerinin ne zaman ne yapacakları, neye kızacakları, neden dolayı infiale uğrayacakları belli değil. Onu da dikkatini çekmiş Barnaby'nin anlatıyor.